0: Şimdi mesela Güvenlik Konseyi'nin oluşumu da aslında çok böyle çarpık bir oluşum yani. O oluştuğu dönemdeki güç dengeleri üzerinden meseleye bakılmış. Yani ne nüfus bağlamında bir adil dağılım var, ne kıtalar bağlamında bir adil dağılım var. Bizim dünya 5'ten büyüktür, işte Güvenlik Konseyi genişlemelidir yaklaşımımızın Amerika'da uluslararası hukukta uğraşanların da tezi böyle. Ama onların farklı bir saikle ortaya koyduğu bir değişim paradigması var. Bence işin kökünde şu var. Birleşmiş Milletler bir güvence sistematiği üretememektedir. Bu güvence sistematiğini bunu tamir ederek mi yoksa bu meseleyi tekrar baştan sona tekrar yazarak mı bir daha tekrar canlandırabiliriz? Bence Sayın Erdoğan'ın konuşmasının alt metninden çıkan durum bu. Yani biz Gazze üzerinden meseleye bakıyoruz ama birçok alanda Birleşmiş Milletler meşru olmaktan veya insanları bir sorundan, bir sıkıntıdan kurtarabilme kabiliyetinden uzak bir mekanizma. Bence bu yüzyılın işte bunalımı bu bence.
1: Netanyahu doğrudan Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı da hedef aldı. Şu an Yahudi düşmanlığı yalanını yayan ülkelerin başında Türkiye yani Erdoğan geliyor dedi.
0: Yani tırnak içerisinde söyleyeyim, biraz amiyane bir tabir olacak. Bu kendisini halt etmesi. Hiç öyle bir şey yok. Yani bu konuyla ilgili
1: Sayın
0: Türkiye'de...
1: Cumhurbaşkanı mesela Yahudi kelimesini ağzına aldığına şahit olmuş muyuzdur bu zamana
0: Türkiye, yani
1: kadar?
0: Sayın Erdoğan'ın da devletin de böyle bir Yahudi din düşmanlığı üzerinden meseleye baktığı yok. Onların yaptığı bir canilik var. Bu caniliğe karşı uluslararası
1: Soykırımı biz engelledik
0: toplumun,
1: diyor.
0: tabii uluslararası toplumun bir biçimde uyanması için Türkiye'nin ortaya attığı bazı veya Türkiye'nin gündeme getirdiği bazı durumlar var. Bu sadece Türkiye'de hasredilemez. Vicdanı olan herkes bunu yapar. Türkiye'de daha çok vicdanlı insan olduğu için bu
1: Peki.
0: ses daha yüksek çıkıyor. Bir de bir nokta var. Türkiye Netanyahu hakkında birebir soruşturma yürüten bir ülke şu anda. Yani o bir kendisinin bir ekibi var. Soykırım ekibi. Onunla ilgili soruşturmayı yürütüyor. Ve Türkiye hatırlayalım Sumut filosuyla İsrail'e gidenleri getiren bir ülke. Şimdi bu kadar da güçlü. Ne yapması lazım İsrail'in? Bir meşruiyet zemini oluşturabilmesi için yeni bir düşman paradigması oluşturması lazım. Şimdi Türkiye ile bunu denemeye çalışıyor ama buna sadece kendileri inanıyor. Belki yani İsrail'in tamamı bile buna inanmıyor. Siyaseten ortaya atılmış bir retorik. Günün sonunda Türkiye haklı ve meşru zeminde bunu her alanda da yapmaya çalışıyor. Bence önemli olan bu.
1: Peki, şimdi yönetmenimden rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Uluslararası İş Forumu'nda konuştu ve gündeminde bu soykırımcı Netanyahu'nun ifadeleri de vardı. Bir dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanı ne söyledi?
2: Kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
1: Ve o günlerde mutlaka gelecektir dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Çok önemli bir ifade ve böyle üst perdeden de söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı savaş suçlularının yeri burası değil, mahkemelerdir. O günleri de göreceğiz diyor. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasına hem de Netanyahu cephesinden tüm bu saldırganlığa ilişkin sizin değerlendirmeniz ne olur Merve Hocam?
3: Ya öncelikle bence bu Birleşmiş Milletler son derece önemliydi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 2025 itibariyle Birleşmiş Milletler kürsüsüne seslendiği her noktada dedi ki Birleşmiş Milletler artık gücünü kaybediyor, yetkisini kaybediyor, revizyon gerekli. Ama biz bunun gündeme 2026'da taşındığını gördük. Yani inanılmaz yavaş işleyen bir süreç. Ve ne yazık ki az önce hocam belirtti, Güvenlik Konseyi'nin kararı olmadıktan sonra 5 daimi üye

0: diye hiçbir şekilde veto etmedikten sonra bu sistem değişmeyecek.
1: Genel kurul karar alıyor.
0: Yine
1: genel
0: olmuyor.
1: Kurul kararını uygulayacak güvenlik konseyi olduğu için gene duruyor.
0: Yine evet. Duruyor. Hiçbir şey olmuyor. Ya Filistin'le alakalı bunu gördük. Gazze'deki süreçle alakalı bunu görüyoruz. 14 ülke neredeyse evet dedi. Çekimsel kalanlar da vardı. Bir tek Amerika hayır dediği için bugün hala Gazze'de biz bu tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri, duruşu burada son derece önemli. Bir diğer konu Uluslararası Ceza Mahkemesi konusuyla alakalı şunu söylemek gerekiyor. Bence en önemli noktalardan biri Netanyahu hala gidip Birleşmiş Milletler'de konuşabiliyor ne yazık ki. Ama bu yıl şöyle bir şey oldu. Çok uzun süre kalamadı. Çünkü Mamdani dedi ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını uygularım dedi. Bence bu son derece önemliydi. Bir diğer kırılma noktası yine Türkiye'nin özellikle uluslararası alandaki etkisi noktasında Macron'un açıklamalarıydı. Yine Ürdün'den açıklamalar geldi, İngiltere'den açıklamalar geldi. Bunlar son derece önemli kırılmalar olarak düşünülmesi gerekiyor.
2: Bu gelen açıklamaları da çok kısa anımsatalım mı hocam?
0: Tabii ki de. Macron'un özellikle buradaki eleştirilerinden bir tanesi Gazze'de yaşananlarla ilgili olarak Batı Şeria'yı da hatırlattı. Bence bu son derece önemli. Çünkü Türkiye'nin zaten uzun süredir gündeme almış olduğu soykırım suçlarının işlendiği coğrafya olarak Gazze'yi görüyoruz. Ama bir yandan da Batı Şeria'da da son dönemde özellikle toprak işgallerine devam ediyorlar.
2: Ve aslında hiç bilmiyoruz ama yani Kudüs'te Müslüman mahalleleri akşamları sırf rahatsızlık vermek için fişek atıyorlar. Yani İsrail'in anladım. Bulunduğu her yer cehennem demek de mümkün aslında.
0: Kesinlikle. İşte bu nedenle de şuna geleceğim. Şimdi Avrupa'daki aktörlerden de biraz söylem değişimi başladı. İngiltere ve Fransa önemli. Çünkü geçtiğimiz yıl her ikisi de Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanıdılar. Ama hemen şunu da ekleyeyim. Birleşmiş Milletler'de Filistin daimi üyelerden ya da üyelerden biri değil. Neredeyse gözlemci statüsünde. Neden? Çünkü Amerika Güvenlik Konseyi'nde onay vermiyor.
2: Mahmut Abbas bu yıl da vize alamadığı için
0: yok.
2: Gelemedi.
0: Aynen ama orada da Sayın Cumhurbaşkanı yine üzerine düşen sorumlulukla bence oradan seslendi. Ve bunun karşılığında gördük. Özellikle Netanyahu'nun konuşması esnasında herkes salonu neredeyse terk etti. Son derece dikkat çekiciydi. Burada hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Bence en önemli anlardan bir tanesi Netanyahu'nun suçlamalarına istinaden Türkiye'nin vermiş olduğu cevaptı. Üçüncü katip yanlış hatırlamıyorsam konuşmuştu.
2: Evet,
0: diplomatik teamüller gereği normalde devlet başkanı ya da işte lider üzerinden belki beklenecek bir şeydi. Netanyahu herhalde onu kale alacağımızı düşündü. Ama burada verilen cevap son derece önemliydi. Ben üçüncü katibin açıklamaları noktasında şuna dikkat çekmek istiyorum. İnanılmaz profesyonel, inanılmaz böyle dikkat çekici bir dil. Ve eş zamanlı olarak burada Türkiye'nin yaklaşımını çok net ortaya koyan bir üslup vardı. Çok akıcı bir şekilde konuşuldu, doğrudan muhatabı alacak şekilde konuşuldu ve herhangi bir açık ya da herhangi bir ne diyelim böyle karşı tarafın bunu kullanabileceği bir argüman verilmedi. Bence bu açıdan son derece önemliydi ve Birleşmiş Milletler'in bence en ikonik anlarından biri haline gelecek diye düşünüyorum. Bu açıdan da zaten sembolik, siyasi tercih ve kullanılan dilin her biri şu mesajı verdi. Yani senin statün nezdinde biz bu cevapları veriyoruz dediler. Bu açıdan bence son derece önemliydi. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Netanyahu'nun söylemlerinde Yahudi düşmanlığı, antisemitizm gibi bağlamları ortaya çıkarmış. Ama şunu hatırlatmak gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Katolik Monarşi İspanya'da kurulduğu an itibariyle Yahudilerin her biri İstanbul'a geldiler Müslüman nüfusla. Ve herhangi bir şey olmadı. Yani tarih neyse bugün de aynı şekilde kendisini gösteriyor. Bunu da altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Ayşegül de bu arada Türkiye 3. katiple ayar verdi diye tüm söylemlerinize bir destek KJS'e atmış.
0: Çok güzel olmuş.
2: Peki. Tamam o halde.
0: Aynen. Bir şey daha ekleyebilir
2: tabii,
0: miyim? Çok özür dilerim hocam.
3: Estağfurullah.
0: COP31 ile alakalı da vardı. Hocam şimdi özellikle dijital alan dikkat çekti ama çevre de çok büyük sorunlardan bir tanesi.
2: Aslında Türkiye yani orada üç ayaklı bir sorumluluk gördü değil mi? Yani şöyle hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum böyle üç ayaklı muhteşem bir organizasyon, muhteşem bir gündem yürüttü Türkiye orada.
0: Kesinlikle.
2: Hatta yani hangi liderin eşini takip ettik mesela biz orada öyle değil mi? Sayın Emine Erdoğan'ın gündeminde hem çocuklar vardı, hem iklim vardı, hem yapay zeka vardı. Mesela kullanat kültüründen uzaklaşmalıyız dedi. Yani Türkiye aslında böyle gerçekten oranın gündemini de

0: etkilendirdi.
1: Kesinlikle aslında Birleşmiş Milletler'in gündemi bu olmalı. Biz hep bunu hatırlatıyoruz her yıl. Sürdürülebilirlik vardır, eş zamanlı olarak işte mesela çocukların korunması.

0: temel ortaya çıkıyor.
1: Peki. Birleşmiş Milletler'e dair sizin genel
2: Evet.
1: değerlendirmeniz nedir? Hem de elbette küresel gelişmeleri de dilerseniz hocam sizinle yavaştan girelim.
2: Tabii.
1: Hem ABD-İran gerilimi, işte Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'nin yeni arabuluculuk arayışları, Mekke İttifakı gibi Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinden sorumlu, mayın temizliğinden sorumlu olan Türkiye'nin yürüttüğü bu role ilişkin BM'den genel küresel
2: Tabii.
1: gelişmelere geçelim
2: Girelim.
1: mi böyle?
2: Şimdi şöyle, yani Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı bittikten sonra o dönem faşizmle ve diktatörlükle savaşan ülkelerin bir daha faşizmin, nazizmin ve diktatöryal rejimlerin yükselmesine izin vermeyecek bir siyasal ortam kurmak mantığıyla oluşturuldu. Birleşmiş Milletler kurulduğunda Afrika'da neredeyse Afrika'nın tamamı, yani bağımsız bir tek devlet yoktu. Ama işte 70'lere kadar bunlar da bağımsızlıklarını aldılar. Ve Birleşmiş Milletler Soğuk Savaş'ın kültürüyle iki kutuplu dünya sisteminin mantalitesi arasında kurulan bir sistemdi. Peki sağlıklı bir sistem miydi? Hayır. Güçlü bir sistem miydi? Hayır. Çünkü bu daimi konsey dediğimiz bir yapı var. Bu yapı her şeyi kontrol ediyor. Siz ne yaparsanız yapın. İşte bu beş ülke güya işte tüm dünyayı temsil ettikleri varsayımından yola çıkarak demokrasiyi, yeni dünya düzenini bunları iptal etme haklarını bulunduruyorlar. Artık yani ve Birleşmiş Milletler düzeni, işte o Soğuk Savaş düzeni özellikle Batı'nın hani Doğu'da sınırlı bir rekabet içerisine girdiği ve egemen bir okuma yaptığı, dünya sisteminde egemen bir güç olduğu bir dönemi de temsil eder. O dönem bitti. Nasıl bitti? Soğuk Savaş bitti önce. Sovyetler dağıldı. Yeni yeni aktörler girdiler. Ardından işte 2000'li yıllar küreselleşme, işte sermaye, insan, bilişim, yapay zeka, uzay derken dünya avuçlarımızın içerisine yani bir cep telefonuna sığdı. Ve artık Doğuyla Batı arasında yani doğudan kastım şu. Batının dışındaki herkes. O şekilde kullanıyorum ben, bilerek kullanıyorum. Artık Doğuyla Batı arasında bir uçurum da yok. Ne finansal bir uçurum var, ne teknolojik bir uçurum var, ne kültürel bir uçurum var. Şimdi evet cep telefonunu ilk icat eden Batı olabilir ama Doğu en iyisini üretiyor. Efendim internet Batı tarafından icat edilen bir şey olabilir ama en iyisi doğuda. Para da doğuda, nüfus da doğuda. Ve finansın, paranın yönü de değişti. Bugün batıya uçan uçakların neredeyse iki katı Asya'ya uçuyor.
1: O zaman ABD-Çin yakınlaşmasına da bunu örnek verebilir
2: Yani şöyle artık yani uluslararası sistem Soğuk Savaş sisteminin mantığını kaldırmıyor.
1: miyiz?
2: Dünyada Afrika var, Afrika'da bir uyanış var. Tabii iç çatışmalar da devam ediyor kendi çelişkisi içerisinde. Amerika başta olmak üzere Batı hala kontrolü kendi elinde tutmaya çalışıyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar ve işte o bir önceki gün Bloomberg'e yazdığı makale bu. Diyor ki artık bu sikleti siz taşıyamazsınız. Yani özellikle hani çok çarpıcı öneriler ortaya koyuyor. Mesela diyor ki işte daimi konseyin veto hakkı kaldırılsın diyor. Tabii yeni bir şeyler gelir illaki ama orada bile şunu kastediyor. Ya siz dünyayı kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Kendi aranızda da problemleri çözemiyorsunuz. Yani ne Rusya ne Çin her neyse. Yeni kaoslara siz sebep oluyorsunuz. En büyük eleştiri bu.
1: Ve tüm bu kaosları da diplomasi yoluyla çözmeye çalışan tek ülke Türkiye, öyle
2: Tabii
1: değil mi?
2: Türkiye yani.
1: Mesela buna ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir açıklaması olmuştu. Bir hemen ona
2: Tabii ki, tabii
1: hatırlayalım
2: ki
1: mı?
2: bugünkü toplantıyı kastediyorsun.
1: Evet,
2: Tabii ki.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasını yönetmenim alabilir miyiz?
3: Diplomasi trafiğini bugün itibariyle inşallah tamamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel kurul hitabı adeta Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğindeydi. Tecrübesi ve birikimiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'den verdiği mesajlar her sene takip ettiğiniz gibi çok büyük yankı uyandırmakta. Tüm temaslarımızda mesajımız netti. Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı işbirliğini savunduk. Bizim için esas olan ilkesel tutum ile sonuç odaklı.

0: diplomasiyi aynı zeminde bir araya getirebilmektir. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin ağırlığını çok taraflı platformlarda daha da güçlendirmeye, diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya, farklı aktörler arasında köprüler kurmaya inşallah devam edeceğiz. Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Silahlı kuvvetlerimiz gerçekten çok profesyonel biliyorsunuz. Her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyetleri, daha da önemlisi tecrübeleri var. Şu anda bu konudaki çalışmalardan açıkçası memnunuz. Cumhurbaşkanımız malumunuz Irak Başbakanını kabul ettiler burada Türk evinde. Büyük memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan, başta Sincar olmak üzere buradaki hususlarında silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda. Silahlı grupları peki, sona erdirme ile ilişkin yol haritası.
1: Türkiye'nin özellikle hem rolüne dikkat çekip hem de özellikle işbirliği vurgusu önemli. Evet. Hem diplomasi hem işbirliği. Hani tüm alanları ve tüm aslında elindeki imkanları kullandığını gösteriyor. İşte mesela terörsüz Türkiye sürecinde de hep şey demiştik. Temkinli gidiliyor çünkü kadife eldiven içinde de bir demir yumruk, evet, var diye. Türkiye aslında hem sahada hem masada hem askeri anlamda her alanda her türlü faaliyeti yürütebilecek bir potansiyelde. Bunu da artık her alanda ifade ediyoruz.
2: Çok net bir cümle kullandı. Aslında bu bir motto. Ne diyor? İlkesel tutumla sonuç diplomasisi diyor. Hı hı. Evet. Yani Türkiye ilkesel ilkeleri olan bir diplomasi yürütmeye çalışıyor. Bu ilkeler mesela beraber kazanalım. İşte kimsenin, yani herkesin kazanabileceği ortak formüller.
1: Ki mesela Sayın Cumhurbaşkanı dışında Netanyahu hariç neredeyse tüm dünya liderleriyle görüşen başka bir isim var mı hocam?
2: Hayır. Yani şöyle dediğim gibi şimdi Türkiye'nin bu ilkesel tutumu artık bu küresel sistemde özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayıp Gazze soykırımıyla yıkılan, parça parça edilen uluslararası sistemde en ayrıştırıcı ve en yani çarpıcı cümleleri Türkiye kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı kullanıyor. Nedir o? Barışın dili, diplomasinin dili, herkesin kazanabileceği formülleri, hı hı, ve ara buluculuk argümanları. Somut, net. Mesela tahıl koridoru
1: işte
2: argümanı.
1: Putin diyor ki İstanbul müzakerelerine geri dönünüz.
2: Mesela.
1: Ya da işte İran diyor ki müzakerelerde Türkiye de yer alsın gibi gibi.
2: Gibi. Şimdi bu işte ilkesel bir tutum almak, hı hı, ve sonuç üretmek. Yani afaki, yıllara dayanan, işte işi hani tabiri yerindeyse topu taca atıp işte hani mevcut sistemi, oyunu kilitleyen bir anlayış yerine daha somut, elle tutulur, gözle görülür, hızlı. Hı hı. Bu dünyanın şu an aradığı en önemli şey. Hı hı. Özellikle yani bu yıkılan uluslararası sistemde ve şu uyarı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Diyor ki artık Birleşmiş Milletler sistemi bu yapısıyla çözüm üretmez. Ama yani bir temel fizik kanunudur. Doğada da böyledir, uluslararası ilişkilerde de böyledir, siyasette de böyledir. Yani sistem boşluk kabul etmez. Dolayısıyla yeni aktörler girecek diyor. Aslında bir uyarı yapıyor bu büyük devletlere. Veya o işte 5 daimi konseye. Yeni bir sistem geliyor. Bu sistem multipolar dediğimiz çok kutuplu bir sistem. Ve bu sistem mevcut sizin bütün sisteminizi sorgular. Ve yarın bir gün sizin bütün etkinliğiniz ortadan kalkar. Kurduğunuz sistemin yerine başka bir sistem geliyor. Ve bu tabii kaos da getiriyor beraberinde. Çünkü o sistemin oturması belki de mini bir dünya savaşından sonra çıkacak. Çünkü dünyadaki bütün uluslararası ilişkilerdeki bütün uluslararası sistem değişimleri hep bir savaş sonucu ortaya çıktı. Ve bu sefer yaşanacak olan 3. Dünya Savaşı gerçekten çok kıyıcı bir savaş olacak. Bırakın nükleerleri, nükleer kullanmayı.

0: kullanmasanız bile, yani savaş
1: Siber.
0: teknolojilerindeki değişiklikler. Bugün mesela Bill Gates'in bir açıklaması var. Diyor ki yapay zeka 1 milyar insanın ölümüne yol açabilir diyor.
1: Evet, çünkü
0: Yani
1: gerçeklik algımızı yitirdik
0: o
1: başlığımız
0: mesela
1: artık.
0: hastanelerde, sağlık sisteminde, ne bileyim işte tarım, ilaçlamada, şimdi bu yapay zeka teknolojileri hemen hemen her alana girecek, girmeye başladı. Düşünebiliyor musunuz? Siz bir
2: Hocam,
0: hastanesiniz.
2: Birleşmiş Milletler'de Netanyahu çağrı cihazını gösterdi ya.
0: Evet.
1: Evet.
2: Bu sözde o çağrı cihazları arasında bir bağlantı olması lazım.
0: Yani
2: Yani bu
1: o İran'a bir tehdit değil miydi?
2: İran'a
1: Hani bunu
2: tehdit de, yani
1: unutma,
2: şimdi
1: yenilgi
2: bizim
1: geri gelebilir.
2: teknoloji üzerinde, şimdi Netanyahu bu konuyla ilgili özellikle 8. cephe derken bunu kastediyor. Bu
0: Evet.
2: algoritma, yapay zeka, hatta bu açıklamayı yaptıran Saik ne diye ben çok düşündüm hocam.
0: Evet.
2: Bir şey bulundu ve bu bulunan şey bence onların bile tahammül edemeyeceği düzeyde bir sorun üretebilecek bir şey.
0: Zaten şu
1: Ya
0: an
1: şöyle komplo teorileri de dönüyor. Şimdi mesela neden yapay zeka ile biz bu kadar işte gerçeklik algımızı yitirdik? Sanki işte bir ara Antarktika'nın ardında bambaşka bir şey var
0: evet,
1: ve
0: dünya düzdür teorisi, evet.
1: gibi hani şey, biz artık gördüğümüz her şey ya yapay zekadır deyip normalleştiriyoruz ya, aslında bir gün
2: Flat World
1: karşımıza
2: mi diyorlar
1: çıkacak
2: hocam?
1: olan
2: Düz dünya teorisi var.
1: artık bir gün sonra karşımıza çıkacak olan gerçekliği de belki kabul etmeyeceğiz ve yapay zeka deyip geçeceğiz.
0: Yani zaten şimdi hani mesela yapay zekayı mesela diyelim normal bir hastane sistemine soktuğunuzda mesela hastaların ilaç tedavileriyle ilgili, hastalıkların seyriyle ilgili bir yapay zeka sistemini hastanelere soktuğunuz zaman yapay zeka sistemi hacklenirse ne olur? Ameliyatlar yarıda kalır, hastalar ölür. Yani 1 milyar insanın ölmesinin şeyi bu. Dolayısıyla giderek ortaya çıkan bir tehdit var. Ve bu tehdidi ortadan kaldıracak önlemleri alalım diyor. Zaten Türkiye yani 2023'ten bu yana, belki daha eski yani
1: Netanyahu
0: miktarda,
1: için mi kastettiniz hocam?
0: genel olarak
1: Mesela onun
0: söylüyorum.
1: aldığı önlem muhtemelen telefonunun arkasına bant yapıştırmak gibi
0: Ya şimdi
1: önlemler.
0: şöyle, yani şimdi yani Netanyahu'nun o cep telefonu saldırma olayı aslında hani çok egzantrik, böyle yani değişik, böyle eğlenceli derken hani beynimizin arkasını gıdıklayan komplo teorileri, hani vay be ne kadar başarılı bir istihbarat örgütü of falan. 2013'te zaten bir dizide gösterildi. Bu zaten yapılabilir de bir şey. Zaten ben hani küçümsemek için söylemiyorum. Gerçekten önemli bir başarıdır ama yani Mossad'ın bu takibi. Ama şöyle bir şey. Şimdi siz bir örgütü takip ediyorsunuz. Yıllarca baskı kuruyorsunuz ve bu örgütün bir iletişim kaynaklarını sınırlandıracak tedbirler alıyorsunuz. O örgüt gidiyor, Hizbullah gidiyor, çağrı cihazı alıyor. Çağrı cihazlarının da aldığını takip ediyorsunuz. Yani bunları kullandığını.
1: Ve hepsini patlatıyorsun.
0: Ve hepsini mesela gidiyorsunuz Tayvan'daki şirkete. Ben bir şirketim diyorsunuz. O hatırlayalım o olayı. Ve o şirketin diyorsunuz ki ben bu şirketin çağrı cihazı yapım haklarını veya işte telefon yapım haklarının bir kısmını senden satın almak istiyorum. İyi de para vermişler. Şirket zaten orta düzeyli bir şirket. Yani göze batmamak için o şirketi kullanmış Hizbullah ve İran. Sonra onu yapay, yani bir Macar firması olduğunuzu söylüyorsunuz. Gemide just in time denen bir yöntem vardır. Şu an Uzak Doğu'da sıklıkla uygulanan bir yöntem o. Fabrikada üretmiyor. Gemiye yedek parçalar yükleniyor. Ona göre gemileri var.
2: Seyahatteyken.
0: Seyahatteyken üretiyor. Kore'de olduğu gibi. Güney Kore bunu yapıyor mesela. Veya Japonya'da bunu yapıyor. O onları orada imal ediyor. İmal ederken de bataryaların olduğu yere işte birkaç damla, birkaç gram patlayıcı yerleştiriyor. Sıvı nitrogliserin yerleştiriyor. Ve çağrı cihazlarını bazen cep telefonlarımızın bataryası ısınıyor.
1: Hocam,
0: Yüksek bir şeyle. Yani şunu
1: bu
0: anlatmak
1: kadar
0: istiyorum.
1: meşakkate gerek var mıydı? Çünkü zaten hava saldırılarıyla
0: Ama şimdi
1: Lübnan'ı, Dahiye'yi
0: karşımızda şimdi
1: vurdu.
0: şöyle bir şey var. Bakın. Karşımızda kafayı, yani bizi yok edecekler, bizi mahvedecekler. Bütün Yahudileri öldürmek için başta Müslümanlar sıraya geçmişle bozan, psikolojisi bozulmuş bir politik psikolojik perspektiften de bakalım. Şimdi Netanyahu kendisini muhtemelen Mesih zannediyor. Yani İsrail halkını koruyacak. Çünkü o günkü konuşmasındaki saldırgan üslubu, tavrı, yani evet, yani iyi bir de rol yapar. Ama kendini iç politikaya yönelik oradan pazarlamaya çalışan bir lider görüntüsü var. Bir siyasetçi görüntüsü var. Diyor ki yok edemeyeceksiniz. Orası bizim topraklarımız. İşte niye? İşte kutsal kitapta yazıyor. Şimdi buradan baktığınız zaman hakikaten problemli, kişilik problemleri olan paranoyak bir siyaset

0: çıkar karşınıza.
1: Tabii.
0: Sağlıklı çıkmaz. Yani o veya çok iyi oyun oynayan, tamamen iç politikadaki radikal kesimin oylarını alacak olan ama sonuçta da Türkiye'yi veya bu argümanları kullanan, pragmatizme kullanan bir lider görüntüsü de çıkabilir.
2: Çünkü yalnızlaştı da coğrafyada, öyle değil mi? Yani
0: tabii şimdi şu var,
2: Güney bakın, Kıbrıs'taki o yeni yerleşim yerleriyle Kıbrıs halkının da bir süre sonra artık biz de küçük Gazze mi oluruz gibi.
0: Şimdi zaten bu tehlikeyi Yunanlılar görecek olması. Ve Rumlar başlarına nelerin geldiğini hala farkında değiller de. Yani o zaten yavaş yavaş uyarmaya başladı. Aklı selim eski askerler, akademisyenler, ben hani Yunan basını da takip ettiğim için yavaş yavaş ya siz ne yapıyorsunuz? Bu Türkiye ile bu kadar gerilmenin ne anlamı var? Şeklinde bir tartışmalar başladı. Nitekim şeye de yansıdı o. Miçotakis'in konuşmasında da var. Coğrafyayı değiştiremeyiz, gelin anlaşalım diyor. Yani bu noktadan baktığımızda şimdi Netanyahu meseleyi bilerek geren, bilerek yükselten, işte seçimlerde de kazanamayacağı da belli. Bütün argümanları kullanan bir lider görüntüsü vermeye çalıştı. Yani ya hakikaten paranoyak, ciddi bir psikolojik bir travma içerisinde, kolay değil. 3 yıldır yani iktidara geldiği günden beri ülkeyi savaşa sürükleyen bir adam. Dehlizlerde saklanıyor. Bu bir süre sonra, hani bir laf vardır ya, hani kendim yalan söylem. Bir yalana inanmanın kendisini veya inandırmanın en kolay yolu başka bir yalan atmaktır. Bir süre sonra yalan atan da inanmaya başlar o yalana.
1: Tabii.
0: Yani bu Mesih sendromu deniyor buna. Bu Trump'ta da var mesela. Ben sizi kurtarmaya geldim.
2: Bir de şimdi seçim meselesi var gündemlerinde.
3: Evet.
0: Yani o yalana kendisinde inanmaya başladığı bir profil gördüm ben Netanyahu'da. Şimdi peki, buradan baktığımızda ciddi anlamda
2: peki,
0: Birleşmiş Milletler sistemi. Bir de bugün ne oldu? İşte o İsrailli bir delege, İranlı delegenin yanına geldi arada. Evet. İşte Starlink'leri size gönderelim mi? Bak işte bilmem, adam orada hakikaten sabırlı davrandı yani. Bir tane vursa yani peki, olay çıkacak.
2: Peki. Merve Hocam, sizinle devam etmek istiyorum. Lavrov şu dakikalarda konuşuyor. Birkaç açıklamasını şöyle aktarayım. Diyor ki Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz diyor. Avrupa ile savaşmak gibi niyetimiz yok. Bizimle savaşa hazırlanan taraf Avrupa diyor. Bu açıdan Lavrov'un açıklamalarına ilişkin ne söylersiniz?
3: Valla Maduro ve Venezuela ile alakalı gerçekten son derece düşündürücü noktalar var benim de zihnimde. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'dan özellikle petrol alanında belli imtiyazlar aldı diyebiliriz. Ve şu an Hürmüz'deki krizin kapanmasında Venezuela petrolünde aslında önemli bir rol var. Şirketler sanırım artık burada devrede. Maduro serbest bırakılır mı eşiyle birlikte, bu çok büyük bir muamma. Eğer öyle bir şey olursa o zaman şunu da düşünmek gerekecek. Acaba Venezuela'da gerçekleştirilen bu durumun arka planında başka bir alt metin mi var? Yani bir de öyle bir düzlem çıkıyor. Bir diğer konu, Lavrov özellikle son dönemdeki açıklamalar, yani Rusya'nın açıklamalarının her birinde şunu görüyoruz. Avrupa ile bir savaş düşünmüyoruz diyorlar ama inanılmaz bir hibrit savaşın gri alanı oluşmuş durumda. Yani son dönemdeki başlıklara baktığımızda drone saldırılarından tutalım da siber alandaki saldırılara kadar pek çok başlıkta Avrupalı aktörler Rusya'ya doğrudan hedef gösteriyorlar. Rusya tabii kabul etmiyor bunu. Çünkü hani gri alanın içerisinde ilerliyorsa ne yapacak? Mümkün mertebe yorabildiği kadar yoracak. Ama ben bugün ilginç bir haber okudum. Özellikle Almanya'daki son seçimlerde AfD'nin öne çıkmasıyla birlikte Kuzey akımı yeniden canlandırabiliriz yaklaşımı vardı. Eğer bu haber doğrulanırsa ve gerçekten Rusya Almanya ile birlikte yeni bir işbirliği alanı ortaya çıkartırsa, o zaman biz acaba savaşın da sonuna mı geliyoruz diye sormalıyız. Bunu da şuna bağlayacağım. Tarafların bir araya geleceğine dair haberler çoğalmaya başladı. Bence orada da BM marjında önemli adımlar atıldı diye düşünüyorum. Ben zaten hep bu savaşın sonlanacağı yerin İstanbul olduğunu, Türkiye'de bir masanın kurulduğunu düşünüyorum. Hani umarım ki o aşamaya gelir. Eğer o aşamaya gelmeyecekse, hep Can Türk Hoca'nın söylediği bir şey var. Rusya Ukrayna'ya doğrudan gidecek diyor.
0: Yani Ukrayna'nın tamamen fiilen işgal edileceğini.
3: Yani öyle bir adıma kadar gidebilir. Çünkü şunu görmek gerekiyor artık. 3. Dünya
2: Polonya meselesi var.
3: Aynen. Ya Polonya'nın yanı sıra bugün bir de Letonya ile ilgili haberler de vardı. Orada da siber saldırılar olduğuna ilişkin, kabloların kesildiğine dair. Artık hani gri alan dediğimiz noktada şunu düşünmemiz gerekiyor. Bir bölgenin can damarı nedir? Bir enerji İki, internet sisteminden ya da o dijital alandan muaf bırakmak bölgeyi. Dolayısıyla bu iki alana ilerlemeye başladığı anda zaten sorunlar daha çok artacak. Önümüzdeki günlerde enerji krizleri bizi bekliyor. Bunu çok net olarak görüyoruz. Sadece Hürmüz'de düşünmüyoruz bunu. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı hep enerji altyapıları hedef alınıyor. Yani Rusya'nın kendi enerjisini üretip sisteme dahil edeceği alanda Hindistan'dan ya da Türkiye'den yeniden enerji başlıklarını gündeme getirmesi son derece düşündürücüydü. Bu nedenle zaten savaş sona ermeli. Eğer biz burada bir nokta koyamazsak buna diplomasiyle, o zaman nükleer bir alternatif karşımıza çıkabilir. Biz hep Rusya'ya odaklanıyoruz ama ben şunu da hatırlatıyorum artık. Sadece Rusya'da yok ki nükleer. Aynı zamanda Avrupa'da da var. Avrupa üretim bandını Ukrayna topraklarına taşırken nükleerle alakalı bir adım atılırsa ne olacak? Yani öngöremediğimiz çok fazla gri alan var. Bunu sadece savaş alanında düşünmeyelim. Açıklamalar üzerinde de biz bunları
2: görüyoruz. Ki Netanyahu da İran'ın nükleer faaliyetlere devam ettiğini, dolayısıyla ABD olsun olmasın İran'a saldıracaklarını söyledi.
3: Kesinlikle. Şimdi Netanyahu bu nükleer konusunu araçsallaştırıyor. Ama bence Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir nükleer başlığı yok gündeminde. Hürmüz var sadece.
2: Bu arada Lavrov'un S-400'lerle alakalı açıklaması da dikkat çekti. Diyor ki dünyada Avrupalılar, Afrika, Asya, Latin Amerika, Arap dünyasındaki ülkelerden de silah satın almak için dolaştığına dair çok sayıda vaka var. Bu silahların başka bir yere gitmeyeceği garanti edilse bile yine de hepsini Ukrayna'ya transfer ediyorlar. Böyle ihlallerin yapılmayacağını garanti eden bir talep olduğunda S-400'leri böyle bir ülkeye transfer etmeye hazır olacağız diyor, Türkiye'yi kastederek.
3: Evet. Yani burada yine neyi görmüş oluyoruz? Türkiye yine hem diplomasinin hem de sorunların çözülmesinin merkezi haline gelmiş oluyor. Ya şunu çok net olarak görelim. 2022-2025 yılları arasında Avrupa mühimmat desteği yaptı Ukrayna'ya. Ama artık teknoloji desteği yapmaya başladılar. Yani teknoloji Ukrayna üzerinden devam edecek bir alan haline geldi. Ve en üzücü nokta, yani 2 milyona yakın sivil asker ayrımı yapmadan söylüyoruz bunu, insan hayatını kaybetti. Ve hala da savaşın tırmandırılmasına yönelik açıklamalar devam ediyor. Avrupa ayağında biz bunu çok net olarak görüyoruz. S-400'lerle ilgili açıklama konusunda arka planı da çok iyi takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu konu üzerinden de farklı dezenformatif yaklaşımlar olabilir Yağmur Hanım. Yani bu konular gerçekten son derece önemli. Şimdi Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta eskiden iki tane aktör var diyorduk. Biri Rusya, biri Ukrayna. Ama son dönemde İngiltere'nin dahil olduğu, Baltık'ın zaten dahil olma potansiyelinin yüksek olduğu bir çerçeveyle birlikte haritadaki renkler ve aktörler değişmeye başladı. İşte bu açıdan belki süreci de okurken her bir noktayı dikkatle ele almak gerekiyor. Buradaki en temel konu aktörlerin sadece mühimmat desteği üzerinden konumları değil, silahlanma noktasında da çok dikkat çekici. Çünkü son raporlara göre 2.9 trilyon dolarlık bir silah satışı var sistem içerisinde, küresel sistemde. Bu inanılmaz bir rakam. Geçtiğimiz yıla göre %10 bandında artmış neredeyse, ama 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla askeri harcamanın arttığı dönemdeyiz. Ben evet, Rusya Avrupa karşı karşıya gelir mi sorusunu çok fazla sorduğumuzu görüyorum son günlerde. Ama eğer böyle bir olasılık olursa küresel sistem bunun sonuçlarına hazır mı? Bunun cevabı yok.
2: Peki. Cüneyt Hocam, ABD-İran savaşına da bir değinelim istiyorum. Tabii Rusya-Ukrayna ilişkin değerlendirmeniz varsa onu da alabiliriz ama özellikle BM sonrası işte Putin'in açıklamaları, İran'la alakalı anlaşmayı reddettim demesi. Şimdi Pezeşkian'dan bir açıklama var. İran Cumhurbaşkanı diyor ki liderlerimiz ve çocuklarımızı öldüren ABD'nin verdiği sözleri yerine getireceğine nasıl inanabiliriz? Bizimle aşağılayıcı şartlarda müzakere etmek istiyorlar. Ölürüz ama aşağılanmaya boyun eğmeyiz diyor. Ki biz Hamaney'den bu tarz sert çıkışlara, Müçtepe Hamaney'den alışkınız ama sanki Pezeşkian biraz daha diyalog yürüten bir isimken ölürüz de boyun eğmeyiz açıklaması da oldukça sert olmuş. ABD-İran gerilimi nereye gider?
1: Yani bunun artık nereye gideceği konusunda bence DM uluslararası ilişkiler uzmanları bile, kıymetli hocalarım buradalar.
2: Değil mi?
1: Onlar bile netleşemiyorlar. Tabii ben biraz daha farklı yorumluyorum meseleyi.
2: Hani Hürmüz kilidi ve küresel ekonomiye bu kadar etkisi bunu sonlandırır diye bekledik. Ancak hala da Trump'ın da...
1: Mesela Hürmüz meselesini biz Çin'e bağladık. Adamlar birbirlerine panda hediye ettiler. Yani
0: bu arada Çin'le ilgili bir gelişme var. Eğer evet, hani şey olmayacaksa, Çin Dışişleri Bakanlığı Amerika ile 8 maddelik bir uzlaşıya vardıklarını duyurmuşlar bir saat önce. Üçüncü maddede özellikle İran'la ilgili.
1: Bu Hürmüz'ü de etkiler hocam.
0: Evet, iki devlet İran'ın nükleer silah elde etmemesi ve uluslararası su yollarında yani Hürmüz'de hiçbir ülke veya kuruluşun geçiş ücreti uygulamaması konusunda mutabakata vardıklarını gösteriyorlar. Bunu kabul etmişler. Bu noktada

0: Yani Çin Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında buldum. Demek ki artık
1: çerçevelenme,
0: çerçeve İran bir çerçeve içerisine alındı.
1: Evet. Tamamlandı hocam.
0: Tamamlandı.
1: Bundan sonra bir gelişme olabilir. Çünkü zaten amaç neydi? Boğazlar etkisini, Boğazların bir şekilde kontrol altına almak isteyen Amerika, temel hedefi Çin'i bir şekilde bu Boğaz trafiğinde denetim altında tutmak istiyordu. Bu konuda uzlaşı olmuşsa bu andan itibaren, yani biraz önce bahsettiğiniz o işte İran'la Amerika'nın bir şekilde uzlaşması ihtimalinin daha yüksek bir duruma dönüştüğünü düşünüyorum. Ama şu var.
2: Bölgedeki tansiyonun daha da giderek artacağını
1: şöyle bir durum var.
2: Bunun, çünkü işte Yemen ve Suudi Arabistan.
1: Bunun getirdiği bir ekonomi var. Yani bu belirsizliğin getirdiği bir ekonomi var. Yani. Bundan vazgeçecek mi Amerika? Yani bence esas artık bu saatten sonra tartışılması gereken
2: mesela
1: durum
2: mesela Trump
1: bu.
2: İçin hani seçim kampanyasına yoğunlaşır ve artık buradan elini çeker dedik ama hiç de olmadı. Sanki burayı da bir seçim kampanyası olarak yürüttü. İşte son günlerde
1: son
2: Yemen...
1: Son açıklamasında şey diyor Trump, ya ben buradayım başkanım diyor. Görev süremin sonuna kadar da buradayım. Yani biraz da şükür gösteriyor, öbür seçimde ne oluyorsa bölgede olsun diyor. Beni ilgilendirmiyor gibi bir şey algıladım ben, durum algıladım.
2: Ayşegül editörümüz Pezeşkiyan'ın saldırıda ilgimiz yok cümlesini yazmış ekrana, onu aktarayım. Bizim yani İran'ın ve Yemen'in Suudi Arabistan'ın petrol boru hattına yapılan saldırıyla hiçbir ilgimiz yoktu. İsrail'in bu eylemi gerilimleri tırmandırmak ve anlaşmazlıkları körüklemek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etmiş Pezeşkiyan. Yani tansiyon yeniden yükselecek gibi de duruyor.
1: Yani bu tartışmanın Hürmüz'den Yemen bandına kaydığı, artık bence bu Çin'in de mutabakatı sonrasında bence netleşti gibi. Ama dediğim gibi yani bu işin ürettiği, bu belirsizliğin ürettiği bir ekonomi var. Amerika'da bundan istifade eden bir lobi var. Bu ne kadar etkili, ne derece etkili bence biraz onu takip etmek gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Bu meseleler ciddi anlamda Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkede bir güvenlik paradigması değişikliğine gitmelerine sebebiyet verdi. Bu da yakın zamanda şu anda konuştuğumuz meselelerin dışında biz farklı güvenlik paradigmalarını konuşuyor olabiliriz. Mekke Anlaşması bunun bir işaret fişeği. Yani bunun dışında da başka anlaşmalar olabilir. Hatta yani ben biraz daha meseleyi iç siyasetle bağlantılandırdığım andan itibaren, yani Sayın Kurtulmuş'un Irak'taki mesele, Suriye'deki mesele çözülmeden terörist Türkiye çözülmez meselesini de buradan okumak gerekiyor. Ama Çin'le yapılan bir uzlaşma varsa, Hürmüz Boğazı'ndaki meseleye ilişkin Amerika'nın marjında bir değişiklik olabilir. Amerika'nın aslında İran'a önerdiği taleplere benziyor bu hocamın biraz önce okuduğu Çin'le yapılan mütabakat. Muhtemelen İran'da buna benzer bir metni kabul edecektir. Zaten Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama, İran Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama da şuna işaret ediyor. Ya bir anlaşmaya giden bir yol var ama bazı hususlar var ve bunlar bizi artık kabul edemeyeceğimiz bir biçimde.
2: Mesela Lübnan'a saldırıların durdurulması.
1: Tabii yani buna ilişkin bir alt metnin veya alt görüşmenin olduğu da net.
2: Bu arada şöyle de demiş, Gazze'de en acımasız saldırıları gerçekleştirmesine rağmen halkı teslim olmaya zorlamayan İsrail 92 milyonluk İran'ı mı teslim alacak? Netanyahu, İran liderinin hedef alınması halinde rejim düşecek yalanını söyleyerek Trump'ı kandırdı diyor.
1: Evet, bu öyle geçmişte de oldu. Öyle de oldu zaten. Bu dediği doğru yani.
2: Peki, o zaman kapatmadan önce Can Türk hocam, Rusya-Ukrayna ilişkin değerlendirmenizi alalım dilerseniz. Tabii İran'la alakalı da varsa söylemek istedikleriniz. Kapanışı tabii sizinle yapalım. Buyurun.
0: Yani İran cephesinde bu önemli. Eğer Çin'le Amerika anlaştıysa o zaman İran önümüzdeki günlerde Hürmüz meselesi çözüme ulaşır. Asıl tehdide yönelirler. O da Babil Mendeb. Yani o zaman Yemen'e ağırlık verilir. Zaten olması gereken de oydu.
2: İyice kör boğaz olacak değil mi?
0: Evet. Yani çünkü Babil Mendeb daha riskli. Yani Hürmüz'den bir şekilde çıkarsınız da Babil Mendeb kapanırsa o ciddi bir sıkıntı. Muhtemelen böyle bir öncelik verilmiş olabilir. Buradan da yola çıkarak önümüzdeki günlerde Afrika boynuzundaki gelişmeleri de takip etmek lazım. Onu da ekleyelim unutmadan.
2: Ve Rusya-Ukrayna savaşı biter mi?
0: Rusya-Ukrayna savaşı biter mi? Ben yani bundan 2 hafta önce yaklaşık Burada bazı haritalar ortaya koyduk. Hı hı. Üç tane şehir var Donbas hattının dışında kalan. Hı. Şimdi o Slovensk hattında Ruslar ciddi bir şekilde direnişle karşılaşıyorlar. Hı hı. Üç hattın birinde kırdılar. Yani Ukrayna'yı kırdılar. Ukrayna güçlerini geriletmeyi başardılar ve oradan yüklenmeye başladılar. Ama Slovensk hattı bir anlamda direnişle karşı karşıya. Orayı da kırarlarsa Ukrayna'nın direnecek bir noktası kalmıyor. Ben her zaman şunu düşünüyorum. Eğer bu iş hani daha fazla uzarsa Rusya daha önceden çok pişman olduğu bir şeyi yapar. Odessa hattını kapatır da Transdniester'e bir hat çizebilirse Ukrayna'yı işgale başlar. Ben bu
2: gidişat
0: bu konuda,
2: onu mu gösterir?
0: Evet, yani bütün emareler onu gösteriyor. Yani bu da herhalde büyük ihtimalle Avrupalılar da Amerika da bunu görüyordur. Yani meseleyi sürekli Almanya NATO üzerinden okutmaya çalışıyor ama onların ben hepsinin bir hani cambaza bak olduğunu.
2: Lavrov az önce Avrupa bizimle savaşa hazırlanıyor demiş.
0: İşte bu da aslında
1: yani
0: bir anlamda
1: biz de hazırlanıyoruz demek.
0: Malumun diye. İlanıdır. Yani güvenlik. Rusya'nın planlarının farkındalar Avrupalılar.
1: Hani yani biraz biz saldırıyoruz demez, saldıracağız yani, demez. Onlar saldırmayı düşünüyor.
0: Biraz böyle bağırarak işte Rusya bize saldıracak diyerek, hı hı, Ukrayna hattındaki bu Rus ilerleyişini önceden durdurmayı amaçlıyorlar. Ama ben Rusya'nın bir Polonya'ya veya bir NATO ülkesine saldıracağını düşünmüyorum. Ukrayna'ya. Ama Ukrayna'ya büyük ihtimalle 3-5 şehir dışında geniş arazileri işgal edebilir.
2: Bir çünkü takvim var mı kafanızda?
0: Yani ben şimdi Kasım ayında eğer şimdi bu 3 hat o 3 şehir hattı, hı hı, çökmediği sürece Ruslar bunu gerçekleştirecek zemini bulamıyorlar.
1: Hocam Rusya Genelkurmay Başkanı gibi bir,
0: yani haritaya bakmak lazım. Yani şöyle.
2: Bir de kış çetin oluyor orada. Basın
0: ama Ruslar da
2: takip
0: yani onlar ne var? Rus toplumu. Onlar soğuk iklim insanları.
2: Ama işte biz basın mensuplarını da takip etmesi zor oluyor.
0: Yani, evet, yani o şimdi Slav ırkı soğuk, evet, iklim ırkıdır. Onlar için fark etmez. Yani soğuk sıcak. Sıcakta savaşamaz onlar. Tam onların savaşacağı bir ortam. Çünkü baharda ve sonbaharda Ukrayna bölgesi çamurlarla kaplanır.
2: Takvimi
0: tanklar ilerleyemez.
2: Cüneyt Hocam takvimi belirledi.
0: Evet. Ben kış aylarında böyle bir o üç hattı kırarsa, hı hı, geçebilirse ki orada çok büyük direniş var.
1: Bu tehdit marjı bile hocam bence birçok anlaşma şeyini değiştirir.
0: Tabii.
1: Durumunu
2: İstanbul
1: değiştirir.
2: Müzakereleri devreye girer mi bu süreç?
0: Valla Ruslar üç şehir dışında yani Kiev, Lviv buraları kuşatır. Yani bütün Ukrayna'yı yani geniş bir ölçeye işgal ederlerse.
2: Bu arada sizin haritayı sevgili editörümüz Ayşegül,
0: evet,
2: Gedik
0: mesela,
2: Hızır,
0: evet,
2: gibi ekrana,
0: evet,
2: yansıtı. Teşekkürler Ayşegül.
0: Şimdi burada tabii haritalar değişti. Ben onu önümüzdeki hafta inşallah daha net gösteririm. Hı hı. Şimdi bu hatlar yani iki hatta direniş var. Biri Slovensk hattı. Ama diğer en son hatta güney hattında yani. Hı hı. Ruslar önemli bir kazanım elde ettiler. Artık Ukrayna derinliklere de saldıramıyor. Derinliklere saldıramayınca, hı hı, Ukrayna birliklerinde yani görünürlüğü azaldı. O yüzden kış aylarında Ocak, Kasım, Aralık, Ocak gibi, hı hı, Ruslar bir genel taarruza kalkarlarsa ben şaşırmam. Hı hı. O hattın kırılmaz. Yani oradaki direnişlerin durumuna göre değişecek tabii ki.
2: Tabii bölgesel etkileri noktasında da Türkiye'nin
0: alacağı tedbirler. Ruslar şöyle bir şey.
2: Tedbirler.
0: Ruslar yani Yağmur Hanım büyük ölçüde bu istilaya başlarlarsa yani artık bir barış anlaşmasına gerek yok Ruslar için.
2: Hı hı. Karadeniz'de hem seyri sefer güvenliği hem tahıl koridoru hem işte mayın temizliği gibi Türkiye'nin çok önemli rolleri oldu bu alanda.
0: Ruslar bir hata yaptı savaşın başında. Odessa'yı kapatmadılar. Karadeniz hattını tamamen kapatmaları gerekiyordu. Kapatsalardı bugün Karadeniz'in güvenliği
2: tahıl
0: bambaşka
2: krizi
0: olurdu. Şu an yani Ukrayna'nın Karadeniz'e denize kıyısını kapatırlarsa, hı-hı, ki bunu yapmak istemediler aslında bir anlamda bir barış. Hani havuç ve sopa modeli uygulamak istediler ama Karadeniz'in güvenliği Ukrayna tarafından bozuluyor çoğunlukla. Hı. Onu da söyleyeyim. Yani gelen mayınlar, gelen işte bizim bazen sahillerimize İHA, SİHA'lar, mayınlar bunu. Onların hepsi Ukrayna silahları. Hı hı. Yani orada kontrolsüz bir saldırı, evet, Rusların donanmasına ciddi zarar verdiler. Ruslar onun cezasını çok çekiyor. Odessa hattını kapatmayı artık ne kadar becerirler bilmiyorum ama keşke becerselerdi. Karadeniz'in güvenliği. Ben kendi açımızdan bakıyorum. Öyle hemen bakmayın bana hocam. Yani Ruslardan yana falan da değilim. Ben o noktada yani savaşın adil bir şekilde bitmesi gerektiği taraftarıyım ama Yani onun cezasını çok çektiler. Yani Kerç Boğazı'nı kapatmak Ukraynalıları durdurmadı.
2: Peki. Allah'tan.

Can Türkcaner, Merve Suna Özcan ve Cüneyt Altıparmak, çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Tüm kamera arkası ekibe ve kıymetli izleyicilerimize de bize eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Ankara'dan iyi akşamlar, hoşçakalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20'de 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Değerli bir misafirimle huzurunuzdayım. Etraflıca yapılmış çalışmalar, yapılmış çalışmaların Türkçe'ye kazandırılması için yapılmış çalışmalar, yani çeviriler, hayatı araştırmak, okumak, yazmak içine gömülmüş genç bir araştırmacı, genç bir doktor var karşımızda. Sinan Çakır, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bakınca korktum kapsamından birazcık, çünkü özgün araştırmalarınız, kendinize ait çalışmalarınız var, çeviriler var, ama şuradan başlayacağım. Şimdi siz bir tarih araştırmacısınız, bir tarihçisiniz. Kendi çalışmanız için harekete geçmek mi, yoksa yapılmış bir çalışmayı sorumluluğunu üstlenerek Türkçe'ye kazandırma çalışması mı? Hangisi sizin açınızdan daha zorlu, hangisi daha zevkli?
2: Yani insanın kendi çalışması için birazcık mutfağa girmesi de gerektiği için orası birazcık daha zorlu oluyor tabii. Hani çünkü ilk başta kitabın size hazır gelmesi, çevirmeye başlamanız birazcık işin mutfağının atlanmış bir kısmı oluyor. O birazcık daha kolay, işin kolay oluyor, ama orada da şöyle bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşin mutfağında her ne kadar olmasanız da o mutfağın arkasında olduğunu bildiğiniz için hani o çalışmayı çevirirken de o sorumluluğu hissederek birazcık hani vicdani bir ekstra sorumluluk da yüklüyor insana. Belki onun da öyle bir zor olabilir, ama işin mutfak kısmını atladığı için çevirmenlik biraz daha kolay diyebiliriz.
0: Doğrusunu isterseniz böyle biraz o anlamda şimdi sizi dinlerken hani şunu hissettim ben, onun için şaşırmış olabilirim. Kendi sözünüz, yani kendi araştırmanız mutlaka çok zorludur, ama hani kaynaklara gidiyorsunuz, araştırmanızı yapıyorsunuz ve nihai olarak bu sizin müellifi olduğunuz bir çalışma. İmzanızı oraya koyuyorsunuz. Kendi araştırmanız, kendi çabanızın bir ürünü. Çevirirken çevirinin özelliklerini ve zorluklarını konuşmayı seviyorum. Çünkü bir meselenin ifade buluş biçimi dillere, kültürlere, okura göre, yani belki düzeye göre de bu değişebilir, ama zorlaşabilir gibi geliyor. Onun için bilginin yolculuğundan başlayalım. Madem kolay dediniz, kolayından başlayalım, zora doğru gidelim. Çünkü onun sonrasında da Osmanlı'nın ilk mebusları diye sizin aynı zamanda doktora çalışmanız olan, evet, bir kitap var. O tarafa doğru geleceğiz. Bilginin yolculuğu, Violet Moller'in Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından çıkmış kitabı, sizin çeviriniz de. Klasik fikirler nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih diyor alt başlığında da. Bağdat, Kurtuba, Toledo, Salerno, Palermo ve Venedik.
2: Evet.
0: Niye bu merkezler? Ne buldular? Neyi kaybettiler? Evet. Şimdi biz neyin peşindeyiz?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Karşılaştırma yapılınca biraz daha kolay dedim. Tabii ki de çeviri yapmanın da kesinlikle zorlukları var. Onu önce ifade edeyim. İkincisi, Violet Moller'in şöyle bir çıkış noktası var. Yani Batı merkezli bir bakış açısına sahip. Bütün öğretim hayatı boyunca kendisi de bir tarihçi. Batı merkezli bakış açısına sahip, fakat hayatında iki tane dönüm noktası var. Bir tanesi yaptığı bir yolculuk üniversite öğrencisiyken, bir tanesi doktor çalışması sırasında bir kütüphaneye giriyor ve oradaki yazma eserleri görünce kafasında ikinci bir ışık yanıyor diyebiliriz. İlkinde yaptığı yolculuk Sicilya tarafına, aşağı İtalya'ya doğru. Kendisi İngiliz bir tarihçi. Sicilya'ya gidince oradaki o Müslümanların yaptığı eserleri görüyor, Hristiyanların eserlerinin yanında, ve hani bunların burada ne işi var gibi bir şeyi var. Bir kafasında bir ampul yanıyor. Hani neden burada bir Müslüman eserleri var? İtalya'nın, yani çok papalığın çok uzağında olmayan bir yerde Müslümanların nasıl bu kadar kalıcı izleri kalmış diye bir çıkış noktası var. Daha sonrasında doktor çalışmasını yaparken, işte o bahsettiğim üniversitenin şeyindeyken, son aşamasındayken, orada bir kütüphaneye giriyor ve orada işte bu yazma eserleri içerisinde Arapça kitaplar olduğundan falan görünce birazcık şey yapıyor. Hani o üniversitenin başındayken o yaptığı geziyle ikisini birbirine çakıştırıyor ve aslında
0: bir aydınlanma yaşıyor.
2: Ve şunu fark ediyor. Hani bize anlatılan şöyle bir şey var. İşte antik Roma vardı, antik Yunan vardı ve sonrasında her şey bir anda karanlığa gömüldü Orta Çağ'da. Ve Rönesans'la beraber her şey bir anda hani ortaya çıktı. Bu aradaki bu karanlık olan yerde bu eserler o kadar yüzyıl boyunca nasıl ayakta kalabildiler ve nasıl yaşadılar? Birazcık bu soruyla ortaya çıkıyor bu kitabında. Ve daha sonrasında bu şehirleri seçmesinin şöyle bir sebebi var. Üç tane kendisine şey belirliyor, yol belirliyor. Üç tane bilim adamı çerçevesinde. Bir tanesi Bartholomeus, Bir tanesi Galen, bir tanesi de Öklit. Bu üçü üzerinden yola çıkıyor ve bu üçünün eserlerinin milattan öncesinden başlayıp özellikle şeyle beraber, Öklit'le beraber, çünkü kendisi milattan önce 200'lü yıllarda yaşamış İskenderiye'de. Onun başladığı yerden başlayıp şeye kadar, Venedik'e kadar bir süreç izliyor. Venedik'te zaten 15. yüzyılın ortalarından itibaren yükselmeye başlıyor.
0: Dolayısıyla
2: öyle bir süreç var. Evet. Bu yedi şehrin seçilmesi tamamen bu üç kitapla ilgili. Yani bu üç tane bilim adamının yazdığı üç kitaptan, üç kitabın bu yedi şehirde yaşadığı süreci izliyor birazcık. Öyle bir şey var.
0: Evet, yani tabii bir aslında güzergah açılmış oluyor önüne. O peşine düştüğü şeyin önüne getirmiş olduğu tabii bir güzergah. İlginç, belki de derli toplu karşımıza çıkaranlar olduğu için bir keşif bazen ne kadar önemliymiş diye düşünmeyebiliyoruz. Dolayısıyla mesela Violet Moller'in hayatındaki bu aydınlanma, evet, ve kırılma anı biraz da ilginç geliyor. Zaten bu alanın içinden biri ama nasıl bu perspektif meselesi herhalde. Hani Batı merkezi dediğimiz şey o zaman önem kazanıyor. Yani niçin buna bir şerh düşmek gerekiyor? Neyin üstünden atlanıyor ve kayıp neyin peşine düşüyor sonrasında? Kırılma anından sonra ne oluyor? Siz bunun izini sürdüğünüzde neyle karşılaştınız? Ya da bir tarihçi gözüyle şöyle sorayım. Neye sebep olur bir mercek değişikliği, bir alternatif bakış?
2: Ben bu ifadeyi çok rahat kullandım çünkü kendisi de bu ifadeyi kullanıyor. Yani ben çok Batı merkezli bakmışım. Hı hı. O yüzden birazcık anlamakta zorluk çekmişim. Birazcık dışarıya çıkıp dışarıdan bakınca daha farklı ayrıntıların ortaya çıkabileceğini fark ettim diyor. Hı hı. Aslında yaptığı tanımlama tam olarak sizin sorduğunuz sorunun cevabı. Bence herkes için birazcık bu cevap verilebilir. Hani bir adım geriye atıp birazcık daha dışarıdan bakılınca meselenin daha farklı ayrıntılarına ulaşılabiliyor. Kendisi de onu fark ediyor. Ve daha sonrasında şunu fark ediyor Violet Moller. Yani İskenderiye'de o üç tane bilim adamının yazdığı eserler daha sonrasında orada bir toprağın altına gömülü bir vaziyette kalıp da daha sonrasında bir anda bulunmuyor. Hatta bulunduğu sırada da aslında gömülü olan eserler bulunmuyorlar. Üzerlerine birçok farklı eklemeler yapılmış. Bu eklemelerin çoğu da işte Arap Müslüman insanlar tarafından yapılmış. Birazcık bunun farkına varıyor. Ve bu farkına her varışta yeni bir şeye doğru yola çıkıyor. Mesela ilk başta Bağdat'la başlıyor. Bağdat'ta hikayesini anlatırken bu eserlerin işte şey yapmıyor, sadece eserler üzerinden gitmiyor. Aynı zamanda bizi bir maceraya da çıkartıyor. Şöyle bir tarih şeyine sokuyor bizi, silsilesine sokuyor.
0: O zaman şimdi mecburen siz bizi o yolculuğa ortak edeceksiniz. Çünkü sizin özellikle kendi uzmanlık alanınız aslında tarihin içinde bu dönem değil.
2: Evet.

0: Ama ilgilendiğiniz çevirisini yapmış olduğunuz bu kitap sebebiyle büyük ihtimalle sizin için de bir macera yani.
1: Evet, öyle oldu hakikaten.
0: Heyecanlı bir tarafı olsa gerek. Kendinize saklayamazsınız efendim, evet. Yani. Bunu bizimle ya paylaşın
1: için,
0: lütfen.
1: Dediğiniz gibi benim için de hakikaten yeni bir şey oldu ve benim çok hoşuma gitti. Şöyle, ilk başta orada Emevi ve Abbasi çekişmesinden bahsediliyor. Şeye geçilirken. Çünkü Bağdat yeni kurulan.
0: Bağdat'ta.
1: Bağdat çünkü yeni kurulan bir şehir. Ve orada şeyin sonu var aslında. Emevi halifeliğinin bitişi ve Abbasi halifeliğinin başlangıcı gibi bir durum var. Ve Bağdat'ta tam işte o başlangıcın yeni bir sayfa olarak kurulmasını temsil ediyor Abbasiler için. Ve Abbasiler Bağdat şehrini kurup başkent yapıyorlar. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yeni bir şey, iktidar kurulduğu için o yeni iktidarı güçlendirmenin en iyi yolu da aslında birazcık bilim ve sanat. Çünkü onun o şeyin altının, iktidarın altının bir şekilde şeyle doldurulması gerekiyor. Entelektüel aşama doldurulması gerekiyor. Bunun da farkındalar ve dünya üzerindeki bütün, neredeyse söyleyebileceğim şekilde, yani bütün her yerde kütüphane her nerede varsa oralara bir şekilde haber gönderip işte bize elinizde olan kitapların hepsinden bir şekilde ulaştırın. Parası neyse verelim veya işte neyse, yani bedeli her neyse onu ödeyelim ve bize bu kitabı gönderin. Ve bu andan itibaren de şey başlıyor. Çünkü gelen kitaplar Arapların yeni karşılaştığı kitaplar ve başka türlü alfabelerle yazılmış. İşte Grekçe yazılmış, daha çok eski zamanla yazılmış. Onları alıyorlar ve aslında birazcık bizim de yaptığımız iş olan bir çevirmenlik faaliyeti başlıyor. Hatta çevirmenlik okulları kuruluyor. Bu sefer nasıl kitaplar...
0: Sistematik bir biçimde çevirmenlik,
1: evet,
0: okulları
1: okullar,
0: kuruluyor, öyle
1: okullar
0: mi?
1: Kuruluyor Bağdat'ta.
0: Biz bunu bu kadar sistematik bir çalışma içinden değil de daha ezber ve klişeler üzerinden tabii sade okur olarak şey yapıyoruz. Yani kurumsallaşmış bir şey mi var hocam bununla ilgili?
1: Evet, okullar kuruluyor ve şöyle, hatta ilk başta nasıl ki kitaplar bedeli neyse buraya gelsinler gibi bir düşünce varsa, daha sonrasında bu kitapları kim çevirecekse bedeli neyse biz karşılayacağız, buraya gelsinler, misafirimiz olsunlar gibi bir durum var. Ve hatta o okulda yaşayan öğretmenlerin ders verdirilmesi gibi bir durum var. Yani çünkü onların orada uzun süre kalmayacağı da düşünülüyor muhtemelen. Çünkü misafir tatiliyle ilk başta geliyorlar. Daha sonrasında onların orada kalmayacağı düşünülerek de onlara aynı zamanda ders verdiriliyor. Yani o Grekçeyi öğretmeleri isteniyor, Latinceyi öğretmeleri isteniyor Araplara.
0: Bu çok aslında böyle düşünüldüğünde uzun vadeli bir plan olsa,
1: evet,
0: gerek. Yani çok büyük bir gelecek yatırımı.
1: Evet, çünkü dediğim gibi o iktidarın, çünkü yeni kurulmuş ve sarsıntılı bir iktidar var. Çünkü Emevi halifeliği yıkılmış ama yani Emevi halifeliğini devam ettirebilecek olan soy hala güçlü ve toplumda hala bir şeyi var. Ona karşı bir karşılığı var. Ve hatta aynı zamanda zaten bu dönemde Emevilerin İspanya üzerine taşınması gibi bir durum var ve Endülüs Emevileri kurulacak. Burada aslında iki tane ikinci durağımız olan aslında Kurtuba ile Bağdat arasındaki bir yarışmanın aslında nasıl entelektüel dünyayı bir anda canlandırdığı ve ikisinin bir...
0: Zenginleştirdi. Evet,
1: zenginleştirdi.
0: O rekabet ortamı,
1: evet,
0: demek.
1: O rekabet ortamı bu kitap meselesini şey yapıyor. Özellikle coşturuyor. Bir de şöyle bir gelişme oluyor. İşte bu çok bilinen 751 yılındaki Talas Savaşı, Türklerin de Müslümanlığa geçtiği savaşta. Müslümanlar şeyi öğreniyorlar. Kağıt yapmayı öğreniyorlar. Ve aslında o eskiden yazılan kitapların en çok karşılaştığı sorun olan kağıdın çok pahalı olması ve çok çabuk bozulması meselesi Çinlilerden öğrenilen yöntemden sonra birazcık kolaylaşıyor ve kitapların daha hızlı bir şekilde, daha fazla bir şekilde basılması daha kolay bir hale geliyor. O yüzden kitapların sayısının artması da birazcık bundan da kaynaklanıyor açıkçası.
0: Bambaşka ve alakasız bir yere zıpladım ama biz her teknolojik gelişme karşısında gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalıp böyle eyvah dünyanın sonu geldi galiba, ne yapacağız, bu durumla nasıl baş edeceğiz diyoruz ya. Tarihi süreçler içinde insanlık ne büyük sıçramalar yaşamış. Yani elbette bir günden, bugünden yarına değil ama sıçrama diyebileceğimiz şekilde önemli kırılmalar da yaşanmış. Bir altyapı kendisi içinde kendini inşa etmiş olsa bile. Öyle bir şey anlattınız ki biz burada Bağdat kütüphaneleri tarihi içinde ne kadar, hani hiç kimse bilmese kulağında kalmıştır Bağdat ve kütüphaneleri, o medeniyet, o ilim merkezi olma hali. Oradan Kurtuba'yla rekabeti Endülüs Emevileri'yle Abbasilerin. Peki bu nasıl mümkün oldu? Onların arasındaki rekabet ama o esnada Türkler ve Asya'dan gelen kağıt, bir teknolojiyle,
1: evet, teknoloji,
0: geliyor bu. Bir taraftan çok heyecan verici, bir taraftan böyle irkiltici hissettiriyor insana.
1: Ya birazcık denk gelmiş ve bu denk geliş aslında birazcık hani yukarıdan kurulan bir ilahi plan varmış gibi. Hani hakikaten böyle bir ilerleme olsunmuş gibi bir kurulan düzen var. Hani böyle dışarıdan bakıp okuyunca, şimdi her bölümden bölüme geçişte mesela bu kitapta öyle bir şey var hakikaten. Artık yazarın bir şeyi mi, çok iyi bir dil kullanım tekniği mi? Bir şekilde o şey, oradan bir coğrafyadan bir coğrafyaya geçerken şu oldu ve buraya bağlandı gibi bir geçiş var. O bakımdan da hakikaten insan birazcık şey oluyor. Hani sanki bunun bir plan kaderi yazılmış da hakikaten bu oynanıyormuş gibi insanlar tarafından gibi bir durum var. O da birazcık insanın hoşuna giden bir durum. Hani kitapların bir anda coşması süreci var. O coşması sürecinin de aslında hani hakikaten doğudan gelen bir kağıt teknolojisinin de buna hemen ekstra bir hemen şey yapması var. Yani arkadan bir
0: sürece bir destek veriyor. Evet, bir hızlandırıyor o durumu ve biz bunu tabii yani hani bir yıl sonra falan okumaya başlıyoruz bu hikayenin böyle olduğunu, bu serüvenin böyle aktığını, dönemin yaşayanları akışın bu olduğunu büyük ihtimalle farkında görmüyorlar değiller aslında. Ama biz tarihi süreci kronolojik olarak incelediğimizde ve karşılaştırmalı bir biçimde baktığımızda oradan oldu, buradan oldu, gülümsetiyor yani. Plan sahibi var ama.
1: Var.
0: Zaten.
1: Evet. İşte kitabı okurken en çok şey yapan o. Yani bir sanki bir tiyatro oyunu yazılmış ve yazan kişi de bunu hakikaten çok güzel anlatıyor. Yani şöyle oldu ve sonra bizi bu durağa attı bir durum gibi bir şey var, anlatım var. Okurken de insan, hatta ben çevirirken çok zevk aldım o yüzden. Hani o bir tiyatro oyunu gibi yazılmış aslında. Mesela bilim tarihi veya bilim felsefesi olarak bakılınca biraz insan hani acaba sıkıcı bir kitap mı gibi geliyor ama yazar çok usta bir şekilde şey yapmış. O anlatımı çok usta bir şekilde anlatmış yani.
0: İçeriğine döneceğim tekrar. Yani duraklardan madem işte İskenderiye'den başladık, Bağdat'a geldik, oradan Kurtuba'ya geçtik. Arkasından gelecek olan duraklar da var ama bir kere şunu sormak istiyorum. Sizin uzmanlık alanınız farklı bir nokta, farklı bir dönem olduğu için doğrudan içinde bulunduğunuz ve uzmanlaştığınız bir alandan söz etmiyorsunuz. Dolayısıyla siz bunu... tarih yazımı metodolojisi ama aynı zamanda dil donanımınız, kabiliyetinizle hayata geçiriyorsunuz bir taraftan. Onun için sizin için de maceradır diye tahmin ediyorum karşılaşılan şeyler. Görüp de vay be diye şaşırtan noktalar oldu mu? Ya da onun aktarımı konusunda yaslandığınız temel ne oldu? Yani onun doğru anlaşılması için... çeviri konusunda sizin gösterdiğiniz hassasiyet, ilgilendiğiniz taraf ne oldu?
1: Yani çeviri yaparkenki süreçten bahsediyorsunuz sanırım.
0: Evet.
1: Yani orada genelde şey, yani benim daha öncesinde yani ilk defa kitaplarla tanışmam değil. Gelen bir süreç var ve sürekli bir neredeyse liseden itibaren bir kitap okuma süreci var. Ve o dil okuna okuna artık belli kalıplar da insanın zihninde oturmuş yani. Orada belki yazarın anlattığı şey belki hani motomot çevrilince belki başka bir şey çıkacak ama aslında senin kafandaki onun çevirisi başka bir şey. Sana daha yakın gelen bir şey söz konusu oluyor. O genelde ben onu şunlara daha çok fark ediyorum. Mesela bazı yerlerde atasözleri koyarak oraya hani o durumun aslında daha bir veciz ifadesiyle ifade edilmesi gibi bir durum söz konusu ya. Benim daha çok dikkatimi çeken ve bana eğlenceli gelen şeyler aslında onlar. Mesela bir ifadeyle onu söz temsil etmeye çalışıyor, o bahsettiği sayfalarca bir şey anlatıyor. En son bir deyim koyarak veya bir atasözü koyarak hani aslında sayfalarca anlattığı şeyi bir yerde özetliyor ya.
0: Evet.
1: Ben onu seviyorum birazcık. O atasözünü bizim Türkçedeki ifadelerle ifade edip hakikaten de orada sanki hani o yazardan birazcık daha çıkıp onun da affına sığınarak hani ben kendimce aslında yazar burada bunu anlatmış, şu bizim atasözümüzü şurada burada ifade etmiş gibi o süreçler benim çok hoşuma gidiyor aslında.
0: Çünkü
1: birazcık benden oluyor, birazcık bizden oluyor.
0: O sizin perspektifiniz ama tabii ki ona sadık kalınan bir perspektif. Ama nihayetinde bu kültürün okuyucusunun hani künhüne vakıf olabileceği bir biçimde. İşte o sayfaları tak diye dedirtecek, o nidayı dilimizden çıkaracak bir şey. Peki o zaman biz duraklara tekrar dönelim. Yani Kurtuba'ya gelmiştik en son. 5. durakta Toledo görünüyor. Hızlıca geçelim mi yoksa bağlantıları tıpkı yazarı gibi yani o esnada orada o varken burada bu vardı diye mi anlatırsınız? Mesela Toledo'nun burada yer almasının özel sebebini.
1: Burada şöyle bir durum var. Yine yani o şeyi kaçırmamak lazım söylediğim şey. 3 tane bilim adamı var ve 3 tane bilim adamının kitaplarının geçtiği coğrafyalar bunlar. Ve işte bahsettiğim gibi İskenderiye'den sonra bu kitapların ilk durağı Bağdat olmuş. Bağdat'tan sonrasında da işte Emevi halifeliğinin kurulmasıyla, daha doğrusu Endülüs Emevilerinin kurulmasıyla İspanya'ya taşınıyor kitaplar. Ve İspanya'da özellikle 3. Abdurrahman döneminde yine bilimin çok fazla bir fışkırması gibi bir süreç var İspanya'da. Hatta bu Rönesans'ın ilk başlangıcının İspanya olduğu ve işte Endülüs Emevileriyle başladığına dair kitapta değil de yani şeyde literatürde böyle söylenen şeyler var. Hakikaten bilimin ya zirve yaptığı yıllar o Endülüs Emevi dönemi. Ama tabii şey olduğu gibi her İbni Haldun dediği gibi hepsinin başladığı, geliştiği ve en son öldüğü bir yer var. Ve Endülüs Emevi Devleti de belli bir yerden sonra ölüyor. Tam o ölüm dönemlerinden yakın bir dönemde bu Kurtuba'daki o bilim şeyi, bilimin yükselişi bir anda çok uzak olmayan bir coğrafyaya, Toledo'ya kayıyor. Yine İspanya içerisinde. İspanya. Evet. Hı hı. Ama bu dönemde bir şeydi, aktör değişikliği var. Yani hem Bağdat'ta hem Kurtuba'da Araplar daha ön plandayken, Toledo'ya geçişten itibaren artık daha çok Hristiyan insanların bir ön plana çıkma durumu var ve Hristiyanların tıpkı Arapların yaptığını aynısını taklit ederek, yani biz de yani Arapların, çevirmenlik okulları kuralım.
0: Grekçeden çevirdikleri kaynakları bu sefer Arapçadan mı dönüyor,
1: evet,
0: tekrar Batı'da?
1: Evet, Arapçadan. Mi? Çünkü şöyle, Kurtuba'da bir nesil yetişiyor aslında. Çünkü Araplardan çok etkileniyorlar oradaki Hristiyanlar. Aha. Hatta bunlara bir isim bile veriliyor, Mezorap diye. Bir nesil bunlar, aa, Mezoraplar.
0: Yani orta gibi mi?
1: Gibi, yani Arap
0: gibi.
1: Değiller ama,
0: o Arap değil ama araba ortalama yakın. Araba, evet, denk düşüyor demek. Bakın
1: birazcık
0: yine uydurduk
1: şey gibi,
0: biz
1: hani Arap muhibbileri, Arap seviciler gibi. Hakikaten şey, yani Arapların yaptığı her şeyi taklit etmeye çalışan insanlar bunlar. Yani giyimiyle, kuşamıyla olsun, onların dilinin üstünlüğünü övmekle olsun, onları taklit eden insanlar ve şey, hani bunların başlattığı bir durum Toledo'ya akıyor, aksediyor. Ve orada şey, tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de okul kuralım. Tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de bu eserleri kendi dilimize çevirelim ve biz de okuyalım.
0: O modeli
1: gibi,
0: evet.
1: Gibi bir durum var, evet.
0: Eğitim sistemi olarak da örnek alıyor.
1: İşte Kurtuba'dan Toledo'ya geçişte birazcık böyle oluyor. Yani sonunda Hristiyan Avrupa'nın Arapların yaptığı şeyi biz de yapalım, onların geliştiği gibi biz de gelişelim gibi bir kafaya gelmeleri ve bunu şeye geçirmeleri Toledo ile başlıyor birazcık. Toledo'ya kayıyor, bir bilimin yükselişi Toledo'ya kayıyor. Zaten bilginin yolculuğu Toledo'ya kayınca birazcık işte artık Araplar ikinci plana atılmaya başlanıyor. Tabii burada şöyle siyasi süreçler de var. Yani Hristiyan Avrupa'nın Arapları bir şekilde İspanya'dan temizleme gibi bir süreci de var. Hani birazcık Arapların şeyin dışına çıkması, kitabında dışına doğru itilmesi birazcık aslında siyasi şeyin, yörüngenin takip edilmesiyle de birazcık alakalı. Çünkü Araplar İspanya'da istenmiyorlar ve bir şekilde oradan bildiğimiz gibi zaten çıkarılacaklar. Evet. Hatta işte Hristiyan Avrupa'nın bu yeniden fethi, İspanya'nın yeniden fethi diye adlandırdığı şey.
0: Ah, İsabel falan.
1: Evet, evet, Ferdinand ve İsabel'in. Öyle bir durum var ve burada da şöyle bir süreç işliyor. Yani sadece belli bölgelerde yaşanan bir şey yok. Yani Avrupa çok canlı. Tıpkı şeyde olduğu gibi, Arap coğrafyasında olduğu gibi, yani bir yerde bir yeni buluş, bir yeni bilgi kırıntısı çıktığı zaman bu tip şeylere gönül vermiş insanlar sadece bunun ismini duyarak, yani sadece bir söylentiye inanarak, işte şeydeki Toledo'daki Gerard gibi, İspanya'dan veya işte şeyden, İngiltere'den veya İtalya'dan kalkıp da sadece bir kitabın peşine düşmek için Toledo'ya gelen insanlar var. İşte bu üçüncü bu durağımızda Toledo'daki isim de Gerard. Kendisi İtalya'dan kalkıp burada işte Bartlamyus'un El Mecisti'si varmış, ben bunu görmem lazım diyor. Adamın takıntısı var böyle bir şeye. Yani bilgi kırıntısına ve benim bunu görmem lazım deyip oradan kalkıp İspanya'ya doğru yaptığı bir yolculuk var. Kurtuba'daki şey, özür dilerim, Toledo'daki şeyde birazcık Gerard'ın üzerinden bir durum söz konusu.
0: Odun öyle bir, iz, evet, sürmesiyle aslında sürmesiyle alakalı. Bir şekilde sürükleniyor ve yani bir kişinin özgün ve özel merakı aslında peşinden neleri sürüklüyor yani.
1: Evet.
0: Bir takım hani ondan ibaret, onun sadece kişisel meraktan ibaret falan da kalmıyor. Diğer duraklarda yine o izi sürülen 3 aslında seyyah bilginle ilgili duraklar olmaya devam ediyorlar, evet, herhalde burada.
1: Yine o 3 eser üzerinden devam ediyor süreç. Ama şu Salerno'nun değişik bir durumu var. Salerno sadece birazcık tıp üzerinden ilerleyen bir durak. Çünkü yani Avrupa'da özellikle insanların tedavi olmak için gittiği bir durak. Zaten tıbbın geliştiği bir yer Salerno. Ama orada şöyle bir durum söz konusu. Bu Brodel'in anlattığı bu Akdeniz coğrafyasının çok canlı olması gibi bir durum var ya aslında. Herkes gidip geliyordu, birbirini tanıyordu gibi. Çok fazla bir kısıtlama yoktu gibi bir anlatım var. Birazcık onunla ilgili bir durum söz konusu. Buradaki kahramanımız aslında Salerno'ya ait birisi değil. Yani Salernolu birisi değil. Kendisi Tunus'ta yaşayan bir adam. Kuzey Afrika'da yaşayan bir adam ve ticaretle uğraşan bir adam. Tıpkı aslında Brodel'in anlattığının canlı şahidi gibi bir şey, bir durum söz konusu burada. İşte kendisi Tunus'tan kalkıyor bir şey için, ticaret için. Yolu Salerno'ya düşüyor ve kendisi burada hasta oluyor. İşte bu bahsettiğimiz şey var ya, hani tiyatronun yazılmış ve oynanıyor hali. İşte orada gözümüzün önüne tekrar geliyor. Salerno'ya gelince burada hasta oluyor adam. Ve hasta olunca işte yatak

0: taklara düşüyor ve sadece başına gelip dua edildiğini falan görüyor adam. Ve şok oluyor. Çünkü hani ben hastayım, bana bir idrar tahlili yapın.
1: Siz burada böyle mi muamele ediyorsunuz hastaya şaşkınlığı
0: evet,
1: galiba
0: evet.
1: biraz?
0: Yani bir hatta adam şunu soruyor. Hani bir idrar tahlili bile yapmadınız bana. Neyim olduğunu nereden biliyorsunuz diyor. Ve adam şok oluyor. Hani burası bir de adamda şöyle bir bilgi de var. Hani Salerno Avrupa'da tıp biliminin en geliştiği yer.

0: özellikle Galen'in eserlerini, çünkü Galen kendisi tıbbın kurucusu olarak da bilinir. Toplayıp adam Salerno'ya geri dönüyor ve
1: hadi hayrım olsun deyip.
0: Geri dönüyor ve geri döndüğü zaman tıpkı aslında diğerlerde olduğu gibi kendisi de burada bir çevirmenlik okulu kuruyor. Ve onların eserlerini Salernolularını anlayabileceği bir şekilde çevirmeye başlıyor. Ve sadece çevirmekte kalmıyor. Bu tıbbın nasıl uygulanabileceğini gösteriyor Salernolulara. Ve Salerno o dönemde daha sonrasında, yani bu Afrikalı Konstantin dediğimiz adamın yaptığı çalışmalar sonrasında öyle bir seviyeye geliyor ki, hani bazı gezginler buraya geldiği zaman şöyle söylüyorlar. Hani buradaki bir hastalığın tedavisi olmayan bir hastalığa denk gelmedik diyorlar. Hani bir kişinin yaptığı bir ne diyelim, devrim gibi bir şey söyleyelim artık ona. O devrimin Salerno'yu getirdiği
1: seviye. Devrim mi bilmiyorum ama başının gözünün sadakası olduğu kesin yani. Evet. Çünkü çok çok küçük bir hikaye bu, böyle bakıldığında çok kişisel bir mesele.
0: Evet.
1: Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Sürprizli, sürpriz sonluymuş hakikaten, evet. Bu. Palermo.
0: Palermo durağı birazcık siyasetle ilgili. Bu dönemde şeyden Normanların İtalya'ya akınları var. Ve burada bizi ilgilendiren işte Kral Roger var orada. Palermo'da. Ve Kral Roger birazcık o aslında yazarımızın da ilk İtalya Sicilya'ya yaptığı yolculukta yaşadığı şaşkınlığı yaşıyor birazcık şeye gelince. Hani Normandiya'dan aşağıya doğru inip İtalya'ya gelince yazarımızın da yaşadığı o şaşkınlığı yaşıyor ve bir Müslümanların burada varlığından...
1: Niye bu kadar çok izleri var?
0: Evet, izleri var ve şeyleri var. Üstünlükleri var. Onu fark ediyor birazcık. Hani her şeyde üstünler. Entelektüel olarak üstünler. Efendim kurdukları mimar olarak bizden sanki daha iyiler gibi bir şeyi var, gözlemi var. Ve kendisi bunu şey yapıyor. Bir kompleks haline getirmiyor. Tamam, madem bunlar en iyiler, biz de en iyileri benzeyelim gibi bir durum söz konusu ve Araplar gibi giyinmeye başlıyor kral. II. Roger. Araplar gibi giyinmeye başlıyor. Onlara benzemeye çalışıyor. Ve onların bu bilimini geliştirmeye de çalışıyor. O yüzden mesela burada kitabın kapağındaki resmi de şey yaptığımız, seçtiğimiz İdrisi'yi, o dönemin en büyük coğrafyacılarından İdrisi'yi yanına çarptırıyor ve ona bir
1: harita çiziyor.
0: Evet, Roger kitabı diye bir kitap yazdırıyor. İçerisindeki işte o İtalya'nın, o da Sicilya'nın haritasını yaptırıyor ona, bütün Akdeniz'in haritasını yaptırıyor. Adamın şeyi de var, hani yönettiğimiz yerleri bilelim gibi bir şeyi de var, düşüncesi de var. İdrisi'ye o haritayı yaptırıyor ve Palermo durağı birazcık şey, hani Arapların, hani o en son Kurtuba'da bıraktığımız yerde, Toledo'da bıraktığımız yerde birazcık Arapların dışlanması gibi bir durum vardı. Hı hı. Burada birazcık da hani Arapların keşfedilmesi gibi bir durum söz konusu Palermo'da. Ve Arapları kullanalım, bunları alalım, bunlar bizim de bilimimizi geliştirmemize yardımcı olsun gibi bir durum söz konusu.
1: Yani evet. Ha, bu tarihte çok normal elbette ama yani rekabete, oradan baskıya ve yok etme çabasına mı dönüşecek bu rekabet sertleşip, yoksa zenginleşecek mi, yeni şeylerin keşfine mi yol açacak? İki tarafın bir parça herhalde tavrındaki değişiklik birazcık böyle bir şey. Yani İspanya'daki durumla devam ediyor muydunuz? Ben bir şey bölmüş gibi hissettim bir taraftan.
0: Yok, hayır. O size zaman... bir ekleme yapabilirim diyecektim.
1: Buyurun, buyurun lütfen.
0: Yani akışta olan bir siyasi tarih de var. O yüzden bizim aslında birazcık burada kitaptaki takip edilen tarih birazcık aslında yani entelektüel tarih diyebiliriz. Hani mesela bunu şey yapan, bu gelen bilimi kutlayan hükümdarlar da var. Tıpkı işte Roger gibi. Hani onlar bunun farkına varıyorlar ve bunu destekliyorlar ama bir yandan o dediğiniz gibi bunu dışlamaya çalışan insanlar da var. Yani yabancı i̇şte görüp.
1: Derler. Yani öyle bir şey duymuşluğum var sanki kulağımda, yani insanlık tarihi savaş tarihidir, evet. Gibi. Böyle baktığınızda insanın gözünü yaşartan, Allah'ım sana şükürler olsun, ne mutlu insanda, ne mübarek bir varlık filan dedirtecek kadar anlayan, destekleyen, böyle buna aç bir anlayış olabildiği gibi aynı zamanda itişme, çekişme, çatışma, rekabetin sert ve şiddetli yüzü de hep var ola geldi yani.
0: Evet.
1: Ve aynı anda yaşanıyor bütün bunlar büyük ihtimalle hayatın içinde.
0: Ya şöyle bir durum söz konusu. Kitabın başında yazar şeyden bahsediyor. Bu 15. yüzyılda papalığın bir duvarında bir Rafael'in yaptığı bir şey var. Bir ne derler, resim var.
1: Bir fresko.
0: Atina Okulu ismi şey. Bu tablonun ismi Atina Okulu. Ve orada neredeyse 1000 yıllık bir süreç içerisinde bilime katkıda bulunmuş işte bilim adamlarının hepsinin aynı portrede yer alması gibi bir durum söz konusu. Hani şeyden tutun da Öklid'den tutun da şeye kadar, 15. yüzyıla kadar Yani milattan sonra önce başlayıp oraya kadar, hı hı, bilime katkıda bulunmuş insanların orada bir aynı resimde bulunması var.

0: Adam şunu sorguluyor zaten, o diyor ki port yani şey resme baktığınız zaman, portreye baktığınız zaman herkes ne kadar güzel şeyi anlatıyor. Hani herkes bir şekilde içerisinde bulunduğu önündeki öğrencilere dersini anlatıyor. Her şey huzurlu gibi gözüküyor ama aslında o kadar huzurlu değildi diyor. Yani bu insanlar büyük bir karmaşanın ortasında bu savaşı verdiler gibi bir durum anlatıyor. Birazcık sizin dediğiniz şeye geliyor aslında. Hani bir karmaşa devam ediyor. O hep söz konusu ama onun içerisinde bazı insanlar o karmaşadan sıyrılıp yani insanlığı geliştirmek için, insanlara daha yararlı olabilmek için uğraşan insanlar da devam ediyorlar yani bir yandan da.
1: Belki kişisel olarak onlar sıyrılamadılar bile hatta ama ortaya koydukları şey bugün bizim için çipi olarak bir yerlerde duruyor. Palermo'dan sonra Venedik'e doğru gelelim. Yani ben bunun içine gömüldüm. Çok korkuyorum Osmanlı'nın mebuslarına dönemezsek diye. O hataya düşmeyeceğim hiç merak etmeyin ama Venedik'te yine de böyle bir ilgi çekiyor.
0: Venedik aslında bu işin birazcık şeyi olmuş. Yani her şey birikmiş. Venedik yine aslında hep en başa geri döneceğiz. Yine yukarıdan bir plan varmış gibi. Yani bütün her şey, bütün bilgiler İtalya'ya doğru toplanmaya, çekilmeye başlanıyor. Tabii burada şey de söz konusu. İşte Türklerin Fatih Sultan liderliğiyle İstanbul'u fethinden sonra oradaki bilginlerin yani Yunanca bilen insanların İtalya'ya kaçması da birazcık bunda söz şey etkili oluyor. Orada bir şey olmaya başlıyor artık. Yani insanlar eski o antik çağdaki şeylerin, kitapların daha fazla değeri bilmeye başlıyor. Çünkü artık onları okuyabilen insanlar gelmişler. Rumlar gelmişler. Birazcık onları kullanmaya başlayınca, onları okumaya başlayınca o eskideki hazinenin farkına varmaya başlıyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Ve bu dönemde İşte tıpkı kağıdın bulunması gibi bu dönemde de İtalya'da, Venedik'te işte Almanya'daki şeyin, Almanya'da ortaya çıkan bu matbaanın icadının İtalya'ya doğru gelmesi süreci söz konusu ve bu yeni fark edilen şeylerin, eserlerin daha hızlı bir şekilde, çoğaltılı daha fazla ve şey evet. Hani çevirmenin veya işte yazan adamın yaptığı hataya yer bırakmayacak şekilde
1: tahsihli basılı ve iyi çoğaltılmış evet. Yani çok çoğaltılmış.
0: Venedik biraz işin burasında. Yani o bütün birikimin hepsini alıyor ve Almanya'dan gelen o matbaanın icadıyla bunları birleştirip bütün dünyaya yayılmasını sağlıyor aslında birazcık. Çünkü çok hızlı bir şekilde basım söz konusu ve çok sayıda basım söz konusu. Yani kitabın ucuzlaması birazcık buradan kaynaklanıyor. Bütün dünyaya yayılması da birazcık, yani bütün dünya dediğimiz tabii burada Avrupa genelinde bahsediyoruz. Bütün Avrupa'ya yayılması da birazcık buradan başlıyor Venedik'ten.
1: Bilginin yolculuğuna ilişkin son söz olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin bu hayatta ne kadar ayrıştırılabilir bilmiyorum. Yani o az önce tarih sahnesindeki siyasi olaylarla bilimsel gelişmeler veya kültürel etkileşimler meselesindeki ayrılmazlık gibi. Sizin bir çalışma alanınız var. Bir mesleğiniz bu aynı zamanda sizin. Hayatınızı da bununla devam ettiriyorsunuz bir yönüyle böyle bakıldığında. Ama insanın da ruhundan koparamadığı heyecanları var aynı zamanda. Yani işini sevmek gibi, ondan büyük zevk almak gibi, tad almak gibi, onunla heyecanlanmak gibi. Profesyonelliğinizi konuşturduğunuz alanda yıllarca yaptığınız çevirilerden bir çeviri bu da. Hı hı. Bundan sonra da onlarcası olacak, olmaya devam edecek. Telif eserleriniz gibi çevirileriniz de olacak. Ama nihai olarak Bilginin Yolculuğu kitabıyla aranızdaki bağ nedir? Yani hani o finale gelindiğinde yordun ama filan dediğiniz yerde ne oldu, nasıldı o bağ?
0: Onu, aslında
1: bu... Çünkü yüzünüze bu yansıyor, bu görülüyor.
0: Dediğim gibi benim çok yabancı olduğum bir alandı. Aslında mesela bizim şeyde de hani bizim kültür dünyamızda da hep şu anlatılır. Bizim birazcık hakkımız yendi. Aslında hani Avrupalılar bütün şeyin üzerine kondular. Sanki bütün gelişmişliği onlar ayarlamışlar gibi anlattılar bize. Hı hı. Ve bizim hep bir hakkımız yendi diye bir hani biz büyürken de bize böyle bir aksettirilen bir ortam vardı. Aslında bunun yabancı bir kadın tarafından itiraf edilmesi birazcık şeyi süreci değiştiren bir durum oldu benim için. Hani Violet Moller de bunun farkında ve bunu sorguluyor. Aslında bizim kültür dünyamızda hep hani belki şey olacak ama tabirimi maruz görün. Hani bir kahvehane sohbeti gibi hakkımız yendi muhabbetini birazcık hakikaten hakkınız yendi diyen, hakkınızı size geri veriyoruz diyen hani İslam coğrafyası olarak bir durum söz konusu. Kitabın benimle ilgili önemi dediğiniz gibi benim için çok yabancı olan bir ortamdı. Tarihsel olarak. Hı hı hı. Ve dediğim gibi o kitabın o sanki bir tiyatro oyunu yazılmış da bu tiyatro oyununu sana aksettiriyormuş gibi, aslında her şey birbirine bağlıymış gibi anlatılması kitabı benim için aslında birazcık farklı bir yere koydu yani o bakımdan. Yani çok farklı bir coğrafyaya getirmedi belki beni ama daha öncesinde hiç görmediğim, isimlerini duymadığım insanların aslında birbirleriyle ne kadar bağlantılı olduğunu, her şeyin bir aslında o Brodel'in anlattığı Akdeniz dünyasının aslında çok fazla dinlerle ve sınırlarla çok bölünmüş olmadığı, aslında insanların hep beraber iç içe yaşadığı bir dünyaymış gibi anlattığı şeyin aslında burada birazcık canlı örneğine şahit olduk gibi bir durum var.
1: Somutlandı, evet, gerçek hikayeler.
0: Evet, somutlandı. Hepsini örneklendirmiş oldu bizim için.
1: O dediğiniz kısım ilginç bu arada. Aslında hakikatimizi karikatürize eden, bir klişeye çeviren tarafımızdan endişe eder gibi de olabiliyoruz zaman zaman. Gerçektir ama o kadar fazla ve belki altı doldurulmadan söylendiğinde bizim zihnimizde bile tesirini zayıflatıyor olabilir. Evet. Fakat ciddiyetle bakıldığında tarihin içinde yer yön tayin etmeden etkileşimin devam ettiğini ve aslında bu zincirin esaslı halkalarından olduğunu, hı hı, bazı alimlerin, bazı dönemlerin insan net olarak görüyor. Bilginin yolculuğunun, yani yoldaşı ettiniz, o gerçekten yazarın başarısı, çevirmenin başarısı. Çünkü duyduğunuz heyecanı aksettirebilmiş olmasaydınız akmayabilirdi bizim için de. Sade okur olarak bu teşekkürü dile getirmek durumundayım ben de. Ama gelelim şimdi son 10 dakikamız içinde aşağı yukarı sizin kendi alanınıza. Müellifi olduğunuz bir eser var karşımızda ki başta da söylediğim gibi bu doktora çalışmanızmış aynı zamanda sizin. Osmanlı'nın ilk mebusları. Bu siyasi tarihimiz için dikkat çekici bir nokta. O günden bugünlere gelinceye kadar ki süreci anlamaya yönelik, yani mutlaka insanların baktığında az çok siyasete ilgi duyan, tarihe değil sadece, hem siyasete hem tarihe ilgi duyan insanların bir irkilerek şöyle bir kaş kaldırıp bakacağı bir döneme, hı hı, bakmışsınız. Bu dönemi özellikle seçmenizin sebebi neydi? Bir de veriler neydi elimizde? Yani arşivlere mi yöneldiniz, hatırata mı yöneldiniz, neyle ilgilendiniz? Yani araştırmacının elindeki kaynak ne olur bu alanda?
0: Ona sonra gidelim. İlk başta şeyi söyleyeyim. Yani burada aslında birazcık bizim çıkış noktamız şey değildi. Hani siyasi tarihe bakış değil dediğiniz, hı hı, gibi. Burada okuma yaparken birazcık hani bu birinci meşrutiyetin atlanması, biraz ikincisinin hazırlayıcısıymış gibi aslında olmuş ama başarıya ulaşmamış, bir şekilde kapatılmış, 30 sene sonra tekrar meclis tekrar aktif edilmiş gibi bir durum anlatımı var literatürde. Daha sonrasında mebusların kendilerine birazcık eğilince şunu fark ettik. Yani mebuslar, birinci meşrutiyete dair mebuslardan sadece 5 isim sayılıyor ve bu 5 ismin mesela bunların bazı eserlerde şeyleri var. Yani mebusları böyle sıralayan eserler var. İşte hepsinin portresi ve altında yazıları var. Birinci meşrutiyetle ilgili bazı boş portreler ve sadece 5 isim var. Hani bu adamlar kimlerdi? Birazcık benim, evet, derdim birazcık bu oldu. Hani bu insanlar kimlerdi? Hakikaten mebus olduklarının farkındalar mıydı? Çünkü hani parlamento tarihimizin birazcık başlangıcı 1876.
1: Siz yani hakikaten böyle bir şey gerçek anlamıyla hedeflendi ve yaşandı mı? Yoksa, evet, iddia edildiği gibi bir gösteriden mi ibaretti, evet, gibi düşündünüz galiba?
0: Oradan başladık. Daha sonrasında da işte bu insanların hakikaten aslında kim olduğunu. Çünkü çok fazla bilinmeyen insanlar da var bunlar içerisinde. Hani Ahmet Vefik Paşa belki biliniyor. Hani meclisinde şeyi olarak. Birinci meclisin başkanı olarak. Zaten şahsiyet olarak da biliniyor. Hı hı. Ama mesela diğer çok uzaklardan gelen insanlar, nasıl seçilmişler bu insanlar? Kim seçmiş? Veya seçim olmuş mu? Birazcık onlara da baktık.
1: Neye göre seçilmiş ve nasıl seçilmiş o zaman?
0: Burada Avrupa'da takip edilen seçim sistemi takip edilmesi kararlaştırılıyor ilk başta ama birazcık zaman sıkıntısı var. İşte bu dönemde Mithat Paşa'nın da yurt dışına sürgün edilmesi gibi bir durum söz konusu. O da birazcık işleri hızlandıralım, hani bu işte unutulsun, Mithat Paşa'nın sürgünde unutulsun gibi bir durum söz konusu. Yani o yüzden şeyi hızlandırmak için bu dönemde vilayetlerde vilayet meclisleri var. Bu vilayet meclislerindeki insanları biz seçilmiş kabul edelim ki zaten bunlar bulundukları toplumu, hmm, seçilmiş insanları zaten bunlar.
1: Bunlar o alanın önde gelenleri.
0: Evet, seçilmiş olsun bunlar. Edilen. Çünkü zaten iki dereceli seçim söz konusu. Yani birinci derecede işte oy kullanma salahiyeti kimlerde varsa onlar birilerini seçiyorlar. O seçilenler de mebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Zaten Avrupa'daki sistem de böyle. Hı hı. İki dereceli seçim. Yani bu seçimin, yani seçimin böyle yapılması kararlaştırılıyor ama bir yandan da hızlanması gerekiyor sürecin. Daha sonrasında bir karar veriliyor ve deniliyor ki vilayetlerde böyle yapalım. Hani vilayet meclislerindekiler seçilmiş olsun zaten, onlar mebusları belirlesinler. Fakat İstanbul'da şey neyse, tüzük neyse aynen yapalım diyorlar. Ve İstanbul'da hakikaten seçim yapılıyor. Yani İstanbul'da oy kullanma hakkı olan kimler? Onlar belirleniyor. Hı hı. Onlar geliyorlar, sandıklara oylarını atıyorlar. Kimler seçiliyorsa ikinci seçmen olarak onlar belirleniyor.

0: biliniyor. Daha sonrasında bu ikinci seçmenler mebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Yani seçim yapılıyor. Buradaki kaynaklarımız da genel itibariyle dediğiniz gibi arşivlere girdik. Hatıratlar, yani tabii ki de hatıratlara da baktık. Bir de bunun yanında şeyler var. Hakkı Tarık Us'un şey yaptığı, gazetelerden derlediği zabıt cerideleri var. Yani zabıt cerideleri şöyle, normalde arşivlerde bulunması beklenen şeyler ama bu arşivlerin bir dönem şeye taşınması durum söz konusuydu. İkinci Meşrutiyet'le beraber Çırağan Sarayı şey yapılıyor, meclis binası yapılıyor. Oradaki yangında da bunların hepsi yanıyorlar. Daha sonrasında Çırağan Sarayı yangınında. Oradakiler yanınca zabıt cerideleri ondan sonra bir daha bulunamıyor. Hakkı Tarık Us bunları tekrar gazetelerden derliyor. Çünkü gazetelerde bunlar yayınlanıyor. Yayınlanan zabıt cerideleri hepsini derliyor ve bunları bir şekilde...
1: Yani belgelerin gazete yansımalarından tekrar belgeleştirilip arşivler.
0: Evet, belki de elimizde kalsaydı, belki de muhtemelen daha fazla ayrıntılar. Çünkü bazı gizli şeyler oluyor. Gizli celseler açılıyor. Onlara dair bir şey bilmiyoruz.
1: O dosyalar yok tabii. Onlar basılacak hali yok gazetede.
0: Onlar basılmıyor. Açık olan oturumlar sadece gazetelerde yayınlanıyor. Orada da aslında güzel bir düşünce var. Hani halkın meclisi olduğu için halk ne konuşulduğunu bilsin. Gibi bir düşünce söz konusu. O Allah'tan böyle düşünmüşler ki zabıt cerideleriyle en azından
1: böylelikle açık kısmı, kaynağın bir kısmı da olmuş olsa kalmış oluyor.
0: En azından açık kısmı elimizde kalmış oldu.
1: Gerçek kişiler miymiş hocam? Yani amacınıza, emelinize ulaşmış oldunuz mu? Bu insanların kanlı canlı, ete kemiğe bürünmüş halleriyle arşivde de olsa yani karşılaştığınızda nasıl bir resim çıktı ortaya? Yani o tez doğru muymuş? Hani kapatılmak üzere zaten kuruldu birinci yani ilk mebuslar, birinci meclis denilebilir mi? Sizin kanaatiniz ne
0: denilemez
1: oldu?
0: Denilemez olduğunu biz iddia etmeye çalıştık ve bunu savunmaya çalıştık kitapta. Çünkü bu insanlar hakikaten mebus olduklarının farkındalar ve mebusların gücünün de farkındalar. Yani biz buraya iktidarın zirvesine bir güç olarak koyulduk. Padişahı kontrol edecek bir güç olarak, halkın bir temsilcisi olarak buradayız. Hatta bunu zabıt cerideleri konuşmalarından çıkartabiliyoruz. Hani bizi halk seçti, biz buraya öyle geldik. Bunu sürekli vurguluyorlar.
1: Temsilde olduklarını,
0: evet,
1: halkı temsilci olduklarını farkındalar.
0: Ve zaten meclisin kapatılma sürecinde de birazcık sertleşmeleri durumu söz konusu. Çünkü 93 harbi yaşanıyor bir yandan da. Yani siyaseten de bir karışık bir durum söz konusu. Ve Abdülhamit burada şöyle bir şey güdüyor. Hani bir karar alınacaksa ortak bir karar alalım. Hani birazcık hepimizin kararı olsun ve kimse karşı çıkmasın bu işe. Padişahın aldığı bir karar diye benim üzerime sorumluluk kalmasın gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve burada meclisten de bazı isimler çağrılıyor. Hani onlar da karar ortak olsunlar diye. Ve meclisten çağrılan isimler, padişah bizim fikrimize neden bu kadar geç soruyorsunuz gibi direkt padişahın yüzüne karşı bir şey söz konusu.
1: Sitem
0: söz konusu ve birazcık kapatılması da bu olaylara denk geliyor. Hani padişah bunlar... Belki padişah, bilmiyorum, farkında mıydı bunlar bu kadar sivriler mi bana karşı? Belki haberdar değildi durumdan. Çünkü mesela şeyde meclis şeylerine gelip ziyaret ettiği olmuş. Ama oradaki oturumları takip etmiş midir? Muhtemelen Abdülhamit etmiştir de. Hani kendisine direkt birebir karşı böyle bir sert tutum olacağını muhtemelen tahmin etmemişti. Muhtemelen şok oldu. Çünkü bu konuşmadan bir gün sonra işte o kendisine bu şeyi sözü söyleyen mebus da dahil. O belirlediği 10 tane isim var muhalif olarak. O bu 10 tane muhalif ismi hemen İstanbul'dan sürdürülmesi gibi bir durum söz konusu.
1: Hayatlarına sonra nasıl devam ediyorlar? Yani yerlerine, yurtlarına mı dönüyorlar, varsa öyle, yani temsil ettikleri bölge, yer yöre açısından söylüyorum. Bunun izini sürebiliyor muyuz?
0: Sürebildiklerimiz oluyor tabii. Burada birazcık arşivlere bağlı kalıyoruz mecburen. Çünkü her insan arkasında belli bir arşiv bırakmıyor. Bıraksa da hepsine ulaşamayabiliriz. Şöyle bir durum söz konusu. Yani meclisteyken biraz şey olan, yumuşak huylu olan, birazcık oradaki insanlarla iyi geçinen insanlar, daha sonrasında birazcık orada biz onların kariyerlerini takip etmeye çalıştık ve birazcık kariyerlerinde bir yükseliş olduğunu fark ettik. Yani meclis içerisindeyken hükümetle arasında iyi tutan insanlar birazcık yükselmişler. O bahsettiğimiz işte 10 tane muhalif mebus birazcık kariyerleri tepetaklak olmuş. Hatta burada bir tane isim var çok dikkat çeken, Halil Ganem Efendi. Halil Ganem Efendi mesela Mithat Paşa'nın da çok yakın bir arkadaşı. Oradan da birazcık şey var. Yani Mithat Paşa'ya çok yakın olması da birazcık
1: problemli
0: bir husus. Ve kendisi zaten Mithat Paşa'nın yanına Londra'ya gidiyor. Yani İstanbul'dan sürülüyor bunlar kendi memleketlerinize dönün diye. Ama adam gitmiyor kendi memleketine. Londra'ya Mithat Paşa'nın yanına gidiyor. Hatta devlet arşivleri, yani Osmanlı arşivleri şöyle bir husus söz konusu. Hani bunlar ikisi bir araya geldiler gibi bir özel not geliyor. Daha sonrasında Mithat Paşa'nın tekrar hemen Türkiye'ye çağrılması, yani Osmanlı'ya çağrılması gibi bir durum söz konusu. İşte ona bir valilik teklif ediliyor. Valiliği kabul ediyor ve Mithat Paşa geri geliyor. Mithat Paşa'ya uygulanan bu taktik aynı şekilde Halil Ganem Efendi'ye de uygulanıyor. Hani gel seni de vali yapalım. Ama kendisi tabii Mithat Paşa'nın başına gelenleri yukarı dışarıdan takip ettiği için işte teşekkür ederim.
1: Ben almayayım demek evet, suretiyle.
0: Kabul etmiyor. Yani birazcık dediğim gibi orada birazcık yani mebus olduklarının farkındalar. O mebusluğun gücünün farkındalar ve onu kullanmak istiyorlar. Ama tabii çok yeni bir husus. Yani parlamento tarihimizin daha başlangıcı olduğu için yani şey de hükümdar da Abdülhamit de yeni bir, onun için de yeni bir şey ve dışarıdan bir ses daha geliyor onun için mesela. Hani bu kadar
1: karmaşanın
0: içerisinde
1: evet, evet.
0: 93 harbi içerisinde bir karmaşa var çünkü. Yani bir farklı ses daha gelince tabii orada belki de kim olsa hani bir de
1: bütünlüğün bozulması endişesi her iki taraf için de büyük ihtimalle geçerli ve dediğiniz nokta çok doğru. Yani bir deneme süreci bu aslında. Tecrübe edilen yeni bir yönetim biçimi var bir taraftan. Gelenekle uyuşturma çabası ve günün koşulları içinde o çatışmalı halde ve aslında geriye çekilme süreçlerinde bundan nasıl etkilenecek devlet endişesi ön plana çıkıyor gibi görünüyor o sürecin sonuçları ve devamı açısından da. Çok teşekkür ediyorum. Süre gerçekten o kadar hızlı aktı ki ben hata etmişim. İkisi ayrı ayrı mutlaka konuşulması gereken şeylermiş. Ben hata etmişim. Bilginin yolculuğundan akıp giderken Osmanlı'nın ilk mebusları kıyılarına doğru çıktım. Benim için ilginç bir yolculuk oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: bu yolculuktaki
0: ederim.
1: Rehberleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Değerli izleyenler, misafirimiz Doktor Sinan Çakır'dı. Çok teşekkür ediyoruz size de bize bu sohbette eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

8. etaptan herkese merhaba. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz sevgili seyirciler. Sizleri öncelikle Almanya'ya götüreceğim. Biliyorsunuz otomekanika birçok yerde yapılan sektör için önemli fuarlardan bir tanesi. Bakalım otomekanika Frankfurt'ta neler var?

0: Dünyanın en büyük yedek parça, satış sonrası hizmetler ve teknoloji fuarı Otomekanika için Frankfurt'a geldik. Burada dünyanın dört bir tarafından gelen üreticiler parçalarını, hizmetlerini tanıtmaya devam ediyor. Biz de fuarı sizler için gezeceğiz ve tabii ki 8. etap mikrofonunu yetkililere uzatacağız. Bakalım neler söyleyecekler. Evet, şimdi Otomekanika Frankfurt başlıyor. Otomotiv satış sonrası sektörünün dünyadaki en büyük buluşmalarından Otomekanika Frankfurt 2026 Almanya'da gerçekleştirildi. 8-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar 173 ülkeden 112.000'i aşkın sektör profesyonelini ağırladı. Yaklaşık 4.400 katılımcı şirket, yedek parçadan servis ekipmanlarına, elektrikli araç teknolojilerinden dijital çözümlere kadar en yeni ürünlerini sergiledi. Fuarın ana gündemini yapay zeka, araç verilerine erişim, bağlantılı teknolojiler, yazılım tanımlı araçlar ve sürdürülebilir onarım çözümleri oluşturdu. Yeni nesil arıza tespit sistemleri, uzaktan teşhis uygulamaları ve yapay zeka destekli servis ekipmanları, bakım ve onarım süreçlerinin giderek daha hızlı ve verimli hale geleceğini gösterdi. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte batarya, elektrik motoru ve güç elektroniği bileşenlerinin onarımı da sektörün yeni çalışma alanları arasında öne çıktı. Parçaların yenilenerek yeniden kullanılması ve ürün ömrünün uzatılması, döngüsel ekonominin otomotiv sektöründeki önemini bir kez daha ortaya koydu. Sevgili seyirciler, Otomekanika biliyorsunuz çok önemli bir fuar ve yanımızda da yine önemli bir isim var bu fuar için. ZDF'in Türkiye temsilcisi Selim Aydınlıoğlu bizlerle beraber. Öncelikle bu güzel davet için teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun, ayaklarınıza
0: sağlık. Sayenizde bu güzel fuarı ziyaret etme şansını yakaladık. Birçok bilgiye de eriştik. Şimdi şöyle başlayalım. ZDF özellikle nedir? İlk aklımıza gelen tabii ki bizim şanzıman ama aslında o kadar değil. Kapsamlı bir markadan bahsediyoruz. ZDF bünyesinde neler var ve son dönemdeki bu birleşmelerde hangi markalar ZDF bünyesine katıldı?
1: Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Şöyle başlayayım sorunuza. Dediğinizde haklısınız. ZDF esasında daha çok şanzıman olarak bilinir ama şanzıman ve aktarma organları diyelim. Bu şanzıman içerisinde tabii aktarma organları içerisinde AX da var. Uzun yıllar faaliyetlerini bu alanda yoğunlaştıran bir firma. Zaten 112 yıllık da bir geçmişi var. İlerleyen dönemlerde işte direksiyon sistemlerinin bir parçası olarak ön takım ihtiyacı oluyor. Bir Lenförder satın alması oluyor. Sonra şanzımanın biliyorsunuz çıkışında kullanılan debriyaj sistemleri var. Bir ZAK satın alması, amortisör tarafının satın alması oluyor. En yakında ya da son 10 yılda söyleyebileceğimiz TRW ki fren sistemlerinde OE expertise, OE uzmanlığı olan bir firmanın satın alması oluyor 2015 sonu 2016 başında. En sonunda da 2021 yılında da ağır vasıtada çözüm ortağı olabilmek için de Wabco satın almasını gerçekleştiriyor. Yıllardır bilinen aktarma organlığı uzmanlığı zaten orada duruyor ama bunun üzerine fren, ön takım, bizim şasi komponenti dediğimiz ön takım amortisör, debriyajın destekleyicisi olan klaç kısmına giriyor ve onunla beraber de son yıllarda hayatımıza giren software ve dijital çözümlere de adım atmış durumda.
0: Peki nasıl bir büyüklüğe ulaştı son yıllarda? Bu kadar birleşmeden sonra pazarda oldukça kapsamlı bir hizmet ağına kavuştu.
1: Evet. Yani şimdi ZDF globalde 35-40 milyar euro arasında değişen bir ciroya var. Bunu genel söylüyorum çünkü daha henüz 2026'nın sonuçları açıklanmadı. Bu gerçekten önemli bir seviye. Ama biz içinde bulunduğumuz aftermarket tarafına bakarsak da bizim de yaklaşık 4,5-5 milyar euro arasında bir ağırlığımız var pazarda.
0: Türkiye'de ciro son 10 yılda nereden nereye geldi?
1: Türkiye'deki ciro biraz agresif büyüdük açık konuşmak gerekirse. Son 10 yılda her yıl ortalama euro bazında %16 büyüdük. Hani bilmiyorum rakam vermek ne kadar doğru ama şu anda yaklaşık 250 milyon euro civarında bir ciroya ulaştık.
0: Biraz da iş ortaklarınızdan bahseder misiniz? Pazarda hangi iş ortaklarıyla çalışıyorsunuz? Biraz da tabii ki hangi markalara da hizmet ettiğinizi söylerseniz kafalarda daha iyi oturacaktır. ZDF nerelerde bulunuyor, anladım. Hangi ürünlerde bulunuyor?
1: Şimdi şöyle, tabii ben size şöyle söyleyeyim. Zaten otomobil, iş makineleri, ağır vasıta, denizcilik sektörü, demir yolları, rüzgar türbinleri, tarım makinaları, bunlar şu an ilk aklıma gelenler. İşte makine tezgahlarında ufak rediktörlerimiz var. Kendi alanımıza gelirsek de biz daha çok nerede yer alıyoruz ya da son tüketici bizi nerelerde daha rahat bulabilir? Bu bir, eğer otomobil sahibi ise otomatik şanzımanda çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki ZEDEF bir lider. Yani bir teknoloji geliştiren ve marka olarak da verirsek işte BMW'nun büyük bir ağırlığı bizim şanzımanlarımız oluşuyor. Onun dışında Land Rover, Chrysler'de varız, Honda'da varız. Yani aracın önden çekişli ya da arkadan çekişli olması çok fark etmiyor.
0: Şimdi bu strateji dahilinde sizin bölümlere ayırdığınız bazı konular var. ProTech, ProManager, ProAcademy ve ProDiagnostics diye. Bir de yine önemli bir konu, Remanufacturing.
1: Evet.
0: Bu başlıkları biraz açar mısınız? Neler sağlıyorsunuz?
1: Önce müsaade ederseniz remanufacturing'den başlayayım. Şimdi esasında ZEDEF bunu çok uzun yıllardır yapıyor. Ben de bundan herhalde bir 10 yıl evvel ZEDEF'e katıldığımda ilk şanzıman remanufacturing'ini Friedrichshafen'daki merkezimizde görmüştüm. Sonra bunu aynısını Türkiye'de yapabilir miyiz diye düşündük ve ilk uygulamamızı şanzımanda yaptık ve uzun yıllarda şanzıman yeniden üretimi yapıyoruz. Bunun avantajı ne oluyor? Özellikle ister otomobil kullanıcısı olun, bu bir otomobil şanzımanı bu arada ya da onun kesidi, ya da bir ağır vasıta kullanıcısı olun. Bizim şu anki sloganımızla nasıl ulaşıyor? İngilizce'de maximizing uptime diyoruz. Esasında operasyon süresini, kesintisiz operasyon süresini maksimize etmek. Düşünün ki bir kamyon sahibisiniz ya da bir şehirler arası, ya şehir içi bir otobüs sahibisiniz. Şanzımanınızda bir arıza var. Olabilir ve biliyorsunuz bizim ülkemizde de çok ağır koşullarda çalışılıyor. Böyle bir durumda aracınızın şanzımanının tamir görmesi ne kadar hızlı yaparsanız yapın uzman ellerden 2 günden önce çıkmaz. Bu da sizin 2 gün çalışmaması demek. Ama remanufacturing'de şöyle bir şansınız oluyor. Reman yapılmış hazır sıfırla aynı kalitede ve sıfırla aynı kalite şartlarına sahip ürünler bizim raflarımıza ya da iş ortaklarımız rafında duruyor. Siz araç sahibi olarak şu opsiyona sahipsiniz. İsterseniz aracınızı şanzımanınızı tamir ederiz ama isterseniz siz arızalı şanzımanınızı bize core unit olarak verin. Biz size rafımızdan reman edilmesi verin ve bu o zaman aynı günde çıkıp işinize devam edebiliyorsunuz. Biz biraz daha stratejimizi artık kendi merkez servislerimizle onarım hizmeti vermek yerine yeni networkler kurmak peşindeyiz ve otomobil tarafında bu ProTech konseptinde yetkilendirilmiş servisler üzerine çalışıyoruz. Ağır vasıta tarafında da ProService ismiyle çalışıyoruz. Şu anda ProService tarafında 135 kadar noktaya ulaştık. Bir araç sahada çalışırken henüz arızalanmadan üzerine bizim ki siz ziyaretinizde gördüğünüz üzerine koyabileceğimiz ek ürünlerimizle o aracın uzaktan verdiği sinyallerle arızalarını önden tahmin edip ona önümüzdeki en yakın sürede ve en yakın çapta bir iş ortağına iş emri açıp randevusunu alıp o oraya gitmeden bir distribütörümüze o siparişi sipariş ettirip o parça daha araç oraya gitmeden parçayı orada hazır edip ve o oraya girdiği zaman belki de çok hızlı bir şekilde çıkmasını sağlamak.
0: Son kısımda da diagnostik kısmına değinmek istiyorum. Yeni geliştirdiğiniz cihazda artık tüm markalara hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Oradaki arızaları tespit edebiliyorsunuz. Bu biraz da aslında piyasadaki yetkili servise gitmek zorundasın söylemini de kırıyor. Ama siz aynı zamanda orijinal ekipman olarak da markalara ürün veriyorsunuz. Burada bir çelişki yaratmayacak mı? Sizin adınıza bir sıkıntı olmayacak mı? Kullanıcılar bunu nasıl kullanacak?
1: Ya şimdi esası biliyorsunuz garanti uygulamaları yasalarla açık. Yani orada tarif edildiği gibi onaylı parça kullanırsanız, bakımlarını doğru zamanda yaptırırsanız normal şartlarda aracın garantisinin ortadan kalkmaması lazım. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Benzer durumda biz de karşı karşıyayız. Çünkü diyelim ki bu şanzıman şu anda gerçek bir şanzıman değil ama bu şanzıman ya da yani bir BMW şanzımanı olabilir ya da bir tane diyelim ki 12 metre bir otobüsün şanzımanı da olabilir. O şanzımana da aracın sahibi dışarıda bir bakım yaptırabilir. Aynı şekilde bizde hala bir OEM sorumluluğumuz var. Biz de ona şunu diyemeyiz. Yani sen yetkisiz bir servise gitmişsin. Yetkisiz servise gitmiş ama doğru bir bakımı yaptıysa biz o ürünün arkasında durmak zorundayız. Dolayısıyla ben bunun komple bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Burada pazar bir yerde dengelenecektir ve bence bütün firmaların biz de dahil her zaman son kullanıcının kazancını gözetiyor olmamız lazım. Çünkü hayat orada, gelecek orada. Son kullanıcıyı memnun edemezsek biz, herhangi bir OEM, herhangi bir rakibimiz bu hikaye çok uzun sürmez.
0: Şanzıman yağının gerçekte ömrü var mıdır? Ne kadar sürede değiştirilmelidir? İçeride herhangi bir problem olup olmadığı nasıl anlaşılır?
1: Özellikle Türkiye gibi nemin yüksek olduğu, hava sıcaklıklarının sürekli değiştiği, trafik yoğunluğunun çok yüksek olduğu ülkelerde Bizim tavsiyemiz 100 bin kilometreyi geçirmemeleri, en kötü ihtimalle 100 bin kilometrede bu yağın kontrolünü yapmaları. Biz nasıl yapıyoruz bize gelen bir araç sahibine? Mutlaka ilk başta aracın yağ numunesini alarak başlıyoruz. Ve yağ esasında çok da basit bir işlem. Bu yağ numunesini aldığımızda aracın yağının yapışkan hale gelip gelmediğini çok rahat anlayabiliyorsunuz. Çok basit bir mıknatıs kullanarak içinde bir çapak var mı bunu çok rahat anlayabiliyorsunuz. Yine çok basit bir cihaz kullanarak içinde su var mı bunu çok rahat anlıyorsunuz. Ve biz bu zamana kadar lifetime ile ilgili herhangi bir şeyde açıkçası görmedik. Yani bunun lifetime olma ihtimali bize göre yok. Ve biz ürünün üreticisi olarak bunu tavsiye etmiyoruz.
0: ZDF Aftermarket CEO'su Philip Coltron, Türk medya mensuplarının karşısına çıktı.
2: Very proud of having a rich OU heritage.

0: Köklü bir orijinal ekipman geçmişine sahip olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Önde gelen OE üreticilerinden biri olarak Asya, Avrupa ve Amerika'daki satışlarımızın her bölgedeki üretim hacmiyle uyumlu biçimde dengelenmesi stratejik açıdan büyük önem taşıyor. Elbette Amerika ve Asya'daki güçlü gelen OE pazar paylarımız bize önemli avantajlar sağlıyor. Satış sonrası pazarındaysa bu gücün sahada aktif olmayı esas alan odaklı stratejilere dönüşmesi gerekiyor. Bu stratejiler ürünlerle başlıyor. Ancak yoğun pazar çalışmaları ve saha faaliyetleriyle desteklenmesi gerekiyor. Bunu Çin'de de Türkiye'de de uyguluyoruz. Bu pazara giriş şeklimiz nedeniyle geçmişte daha çok premium ve Avrupalı araçlara hizmet veren bir yapıya sahiptik. Ancak son yıllarda buradaki ekibimiz yerel pazarlarla güçlü ve yakın ilişkiler kurma konusunda son derece çevik ve dinamik davrandı. Bence bu ekip binek otomobiller, ticari araçlar ve endüstriyel uygulamalara odaklanılması gibi stratejimizin her bir temel unsurunu başarıyla hayata geçiren ekiplerden biri. Aynı zamanda markalarımızın pazardaki yaygınlığını artırırken ekosistemin farklı aktörlerini bir araya getirme konusunda da yaratıcı çalışmalar yürütüyor. Örneğin filolar, servisler ve distribütörler arasında kurduğumuz en kapsamlı işbirliklerinden biri burada bulunuyor. Bu yapı zincirdeki herkes için doğal bir kazan-kazan modeli oluşturuyor. Filolar daha verimli çalışıyor, daha fazla müşteriye ulaşıyor ve karlılıklarını artırıyor. Servisler daha fazla iş hacmi elde ederken distribütörler de birlikte yürüttüğümüz iş geliştirme sürecinin gerçek ortakları haline geliyor.
1: Colpron'dan sonra ZF Aftermarket Başkan Yardımcısı Andre Scholl ile sorularımızı yanıtladı.
2: EMEA bölgesi sorumlusu Andre ile beraberiz. Bakalım Türkiye'yi nasıl görüyorlar? First of all, thanks for being...
1: Öncelikle burada bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Türkiye'yi EMEA bölgesi içinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin rolü nedir?
3: Türkiye benim için Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'yi kapsayan bölgenin ağırlık merkezidir. Çünkü tek başına değerlendirildiğinde en büyük potansiyele sahip pazarlardan biri. Aynı zamanda bölgenin geri kalanına açılan bir merkez ve giriş noktası konumunda. Bu nedenle büyüme stratejimizde çok önemli bir rol oynayacak.
1: Peki mevcut konumu ve potansiyeli dikkate alındığında Türkiye, EMEA bölgesinde nasıl bir yere sahip olacak?
3: Türkiye bugün zaten bölgedeki en büyük tekil pazar ve bunun böyle kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bölgenin lider pazarlarından biri olmayı sürdürecek.
1: Başka markalarla bazı işbirlikleri yaptınız ve onları bünyenize kattınız. ZDF giderek büyüyor. Türkiye'de büyümenizi desteklemek amacıyla satın almayı veya bünyenize katmayı düşündüğünüz markalar var mı?
3: Şu anda planladığımız böyle bir şey yok. Hiçbir fırsatta kesin olarak hayır demem. Ancak şu an için somut olarak planladığımız bir satın alma bulunmuyor.
1: ZDF Aftermarket Pazarlama ve İletişim Müdürü Pırıl Gömeçlioğlu değişimi anlattı.
4: ZDF'in Maximize Uptime aslında tüm paydaşlarına verdiği bir söz. Uptime dediğimiz konu tüm araçların ister binek araç olsun ister ticari araç olsun yollarda kesintisiz operasyona devam etmesi daha uzun süre kalabilmesi demek. ZDF de bunu aslında bağlantı kollarında, amortisör sistemlerinde ya da ticari araçlarda Wabco'da farklı premium markalarıyla sağlıyor. TRW, Zax, Lenforder ve Wabco gibi. Ve bu yollarda kalış süresini de tüm bu markaların ZDF'le bağlantısı için paket beklememizi bu yıl değiştirdik. Artık her paketin üzerinde bir TRW ürünü alacaksanız veya atölye kullanacaksa muhakkak hem ZDF'i hem de TRW'yu görecek.
1: Otomekanika Frankfurt 2026, otomotiv dünyasındaki dönüşümün yalnızca araç üretimiyle sınırlı olmadığını, servislerden yedek parça sektörüne kadar bütün satış sonrası ekosistemi yeniden şekillendirdiğini gözler önüne serdi. Bir sonraki Otomekanika Frankfurt 5-9 Eylül 2028 tarihleri arasında düzenlenecek.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuz Muğla'dan, Yasemin Avcı'dan geliyor. Arabamın fren diskleri ve balataları yeni değişti. Ancak ustam ilk birkaç yüz kilometre ani fren yapma, balatalar diske alışsın dedi. Balatanın diske alışması ne anlama geliyor diye sormuş Yasemin Hanım.
1: Doğru söylemiş ustamız. İlk birkaç yüz kilometre dikkat etmek, fren balatalarını çok ısıtmamak falan gerekir. Bu da iki türlü, buna da biz fren balatası rodajı diyoruz. Hı hı. Bunun da iki türlü şeyi var. Çünkü genelde bir kere fren diski değişene kadar 2-3 kere fren balatası

0: değişir normal şartlar altında. Hı hı. Eğer eski disk yeni fren baratası kullanıyorsak bunun daha da dikkatli ve daha da uzun olması lazım. Çünkü o diskin yüzeyi ne olursa olsun belli bir ölçüde eğrileşmiştir. Halbuki taktığımız yeni fren baratası sıfır olduğu için o fren baratasının o yüzeye tam alışması için daha fazla birkaç yüz kilometre dikkat etmek gerekir. Hı hı. Ama disk ve fren baratası hepsi sıfır takıldığı zaman bile bir 50-100 kilometre freni çok ısıtmayacak şekilde baskının, diskin balataya alışmasını sağlamak lazım. Usta doğru söylemiş. O yani ama maksimum birkaç yüz kilometredir. Birkaç yüz kilometreden sonra bakmak lazım.
1: Isıtma olayını da istersen anlatalım. Hani balatalar yandı gibi de bir tabir var ya, onunla mı alakalı?
0: Şimdi öyle de onun sebebi biraz teknik bir konu Murat. Şimdi yani balatanın komple yüzeyi, komple diske basmaya başladığı zaman atıyorum balatanın yüzeyinin 40 santimetre kare olduğunu düşünelim. 40 santimetre karenin tamamı diske değdiği takdirde bir gereksiz yüksek ısınma olmaz. Zaten olması gerekendir. Ama daha balata diske tam alışmadan sadece bunun 20 santimetre karesi veya 10 santimetre karesi diske değiyorsa işte o zaman çok yüksek bir ısı çıkar. Çünkü o balata diski frenleyememeye başlar. Frenleyememesi demek kaydırma yapar. Hı. O kaydırma da yüksek ısıya sebebiyet verir ve bu da fren balatalarının hani bu fiziki anlamda bir yangın çıkması değil konu. Hı hı. Daha fazla ısınıp bir nevi kömürleşmesi diyelim. Hı hı. Bu durumda fren balatasının da kalitesini, yani her fren balatasının dayanabildiği bir ısı vardır. Atıyorum o fren balatası için maksimum önerilen ısı 300 derece ise siz, hı hı, bunu yeni aldığınızda 350-400 dereceye çıkarttığınız takdirde o fren balatasının hem ömrünü çok kısaltmış oluyorsunuz hem de frenleme performansını öldürmüş oluyorsunuz, hı hı, bir yerde. Onun için yani özellikle sadece fren balatası değiştiği zaman daha da dikkat etmek lazım. Ama diskle balata değiştiği zaman bile bir 50-100 kilometre dikkat etmek lazım. Çok ani fren, sert fren yapmamak lazım. Fren mesafelerini uzatmak lazım. Yani hani normal şartlarda otomobil 100 kilometre hızla giderken işte 100 metrede duruyorsa siz ilk başta bunu 150 metreye, 200 metreye çıkararak bu bir 50-100 kilometrelik süreçte bunu yaparsanız hem fren emniyetinizi, fren gücünüzü çok daha iyi vaziyete getirirsiniz hem de fren balatanızın ve diskinizin ömrünü çok daha fazla uzatmış olursunuz.
1: Evet Serdar abi, verdiğim bilgi için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Kastrol Magnetek'te yeni bir soruda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Her gün yeni bir elektrikli araç çıkıyor. Bir elektrikli araç haberi sizlere ulaştırıyoruz. Şimdi bir test sürüşü için yurt dışına gittik. Skoda'nın Epic ve Peak modellerini denedik. Bu görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Sevgili seyirciler, Skoda'nın yeni amiral gemisi, en büyük, en geniş elektrikli SUV'si Peak'i incelemek üzere Münih'e geldik. Burada iki aracı inceleyeceğiz. Peak ve Epic karşımızda olacak ama ilk olarak biz Peak'le başlayacağız. Peak dediğim gibi Skoda'nın yeni amiral gemisi 5 ve 7 kişilik koltuk seçeneklerine sahip ama büyük hacmiyle, boyutlarıyla tabii ki dikkat çekiyor. 4.87 metrelik uzunluğa sahip ve 3 metrelik aks mesafesine sahip. Bu da içeride çok iyi bir yaşam alanı sunuyor sizlere. 5 kişilik versiyonda rekor denilebilecek bir bagaj hacmi sunuyor. 935 litre. Tabii önde bir de frunk var, o da 37 litre. İnanılmaz bir saklama alanı var Peak'te. Görmüş olduğunuz gibi sade, dinamik bir görsele sahip. Ön yüz baktığınızda çok sempatik, gülümseyen bir yüzü andırıyor. Tabii ki farlar yine gece çok iyi bir aydınlatma sunuyor. Güzel bir aerodinamik yapısı var. Yan tarafa baktığımızda gizli kapı kollarını görüyoruz. Bu gizli kapı kolları siz araca yaklaştığınızda, kapıları açtığınızda dışarı çıkıyor. Daha sonra hareket ettiğinizde içeri girerek sürtünmenin azaltılmasına katkı sağlıyor. Ancak burada bir nokta var. Biliyorsunuz son dönemde güvenlik sebebiyle gizli kapı kollarından artık yavaş yavaş vazgeçilmeye başlanıyor. Neden böyle bir şey tercih ettiler onu bilmiyorum. Ama sürtünmeye katkı sağladığı da bir gerçek, önemli bir detay. Şimdi jant ebatlarına bakalım. 235-50-20 ebadında jant ve lastikler kullanılmış. T formundaki ön ve arka stoplarda bakın yine dikkat çekiyor. Ve burada stopların şu alt bölümdeki detayla bütünleşmesi de bence son derece güzel olmuş. Hemen bagajına da bir göz atalım. 935 litrelik 5 koltuklu versiyonda bir hacim var dedik. Bu şu anda 7 koltuklu versiyon ama bu koltukları katlayabiliyorsunuz ve bu altta da bir saklama bölmesi var. Evet, depo kapağına alışkın olduğumuz yerde bir soketi var. Yani çok fazla bir yerde aramıyorsunuz. Buradaki sokete takmış olduğunuz aparat sayesinde de araçtan bazı cihazlara, örneğin kahve makinenize, laptopunuza elektrik vererek onları da şarj edebiliyorsunuz. Yani sadece aracı değil, araçtan da şarj imkanı yaparak bunu adeta bir güç ünitesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu özellik de çok işlevsel. Şöyle bir detay daha var buraya gelmişken göstereyim. Bakın burada 3 tane fin diye tabir ettiğimiz rüzgar sürtünme katsayısını azaltacak detaylar var. Tamponun altında da yine bu detaylar var. İşte bunlar da aracın sürtünme katsayısını azaltarak menziline pozitif katkı sağlıyor. Şöyle arka tarafı da göstereyim. Buraya dokundunuz. Açıldı. Ve içeri biniş inişler gördüğünüz gibi rahat. Koltukları katlayabiliyorsunuz. Sırtlık açılarını ayarlayabiliyorsunuz. Ve aracın üzerinde 2.1 metrekarelik bir panoramik cam tavan var ki bu Skoda tarihinin en büyük cam tavanı. Buradan şöyle bir ön tarafı da size göstereyim. Burada en önemli özelliklerden bir tanesi Ergo Seat. Bakın bu Ergo Seat'i şuradan bu düğme yardımıyla ayağın altındaki bölümü açtığınızda, sırtlığı da geriye yatırdığınızda çok güzel, neredeyse bir yatak olacak pozisyona geliyor. Çok konforlu bir şekilde hem sürücü tarafı hem yolcu tarafında bir koltuğa sahip oluyorsunuz. Evet, araç bu şekilde. Şimdi gelin yola çıkalım. Yoldaki hissiyattan ve tabii ki Türkiye'ye gelecek bataryasından bahsedelim. Ama Türkiye'ye gelecek demişken ne zaman gelecek hemen söyleyeyim. 2027 için bu aracı beklemeyin. 2028'in ilk çeyreğinde gelecek. Fiyatla ilgili şu anda bir şey söyleyemiyorum. Donanımlar tabii ki 2028'e kadar değişebilir. Ona göre bir strateji değişikliği olabilir. O yüzden onlar o tarih yaklaştığında size daha net anlatabileceğim detaylar. Ama şu an hali hazırda bulunan aracın özellikleri üzerinden size Peak'i tanıtmaya çalışıyorum. Evet sevgili seyirciler, aracın dışını içini size anlattım. Şimdi biraz da sürüş dinamiklerinden ve teknik detaylarından bahsedeceğim. Otobanda sabit bir hızda seyrediyoruz. İlk starttan itibaren hiçbir şeye dikkat etmeden ne tükettiğime baktım. 19.8 kWh bölü 100 km'lik bir veriyi ekranımda görebiliyorum. Türkiye'ye 90 kWh'lik NMC bataryayla gelecek bu arada bu araç. Dolayısıyla tek tip olacak. Diğer motor seçenekleri, yani diğer güç seçenekleri olmayacak. Bu ne kadar bir menzil sunuyor? Ondan bahsedeyim size.
640 kilometre üzerinde bir menzile sahip ve 28 dakikada da %10'dan %80'e şarj edebiliyorsunuz. Maksimum şarj gücü ise 210 kW'lık bir kapasitesi var. Yani DC şarjda maksimum 210 kW'la bu aracı şarj etme imkanına sahipsiniz. Aracın maksimum torku 545 Nm, maksimum sürati ise saatte 180 km ile sınırlandırılmış durumda. 0'dan 100'e 7.1 saniyede çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok fazla performanslı değil, çünkü inmelenme pedalına bastığınızda inmelenme böyle yavaş yavaş geliyor. Sizi aniden koltuğa yapıştırıp rahatsız etmiyor. Bir kere araç çok geniş. Dolayısıyla içeride çok ferah bir alanda oturuyorsunuz. Görüş açıları çok ferah. Ben kendimi şöyle adlandırabilirim hacimsel anlamda. Kodyan elektriklisini kullanıyor gibiyim. 7 koltuk ve 5 koltuk seçeneğinin olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla siz hangisini tercih ederseniz bu araçta alabiliyorsunuz. İçeride yine ben hani neler hissettim ondan bahsedeyim. Bir kere göstergeleri çok rahat görebiliyorsunuz. Ekranlar güneşli hava olmasına rağmen parlamıyor, çok net okunuyor. Burada kumandalara rahat erişiyorsunuz. Fiziksel tuşların olması her zaman belirttiğim gibi yine güzel bir özellik. Hem ergonomi hem güvenlik anlamında daha rahat kontrol ediliyor. Direksiyon Skoda'nın tanıdığımız direksiyonlarından biri. Arkasında gördüğünüz gibi pedalcıklar mevcut. Yine burada vites kolunun shifter dediğimiz kol, kumanda kolu burada. Bu biraz buradaki direksiyonun arkasında kalıyor. Yani kolunun arkasında kalıyor. Drive'ı görüyorsunuz ama diğerlerini çok göremiyorsunuz. Bu biraz daha belki aşağıda ya da yukarıda olsa daha iyi olur gibi geliyor bana. Ses yalıtımı konusunda da bence oldukça başarılı. Çünkü şu anda otobanda saatte 120 kilometrelik bir süratle seyrediyoruz. Dışarıdan herhangi bir ses gelmiyor içeri. Bu da onun iyi bir yalıtıma sahip olduğunu gösteriyor. Yine araçta sürtünme direnci düşük. Elektrikli araçlara uygun lastikler kullanılmış. Bu da yine sesi azaltan faktörlerden bir tanesi. Aynı zamanda menzile de etki ediyor. İçeride bir de yine dikkatimi çeken ve hoşuma giden, artık bu grupta görmeye başladığımız 2 adet mıknatıslı şarj istasyonu var burada. Telefonunuzu buraya koyuyorsunuz. Dolayısıyla hem savrulmuyor hem tam oturuyor ve iyi şarj ediyor. Arkasında bardak koyacağınız alanlar ve yine ergonomik bir kol dayama ünitesi bu bölümde yer alıyor. Bu araçla ilgili yine güzel bir detay. Sonos müzik sistemi kullanılmış. Bu müzik sistemi içeride çok daha keyifli bir atmosferin oluşmasını sağlıyor. Evet, bugün gidiş rotasında P2 kullandık. Ve ondan sonra kullanacağımız araç Epic. Şimdi gelin hep beraber Epic'in özelliklerine göz atalım.

Hemen yanımda Epic var. Elroq ve Enyaq'la elde ettiği başarının ardından Skoda ürün gamına iki yeni model daha ekliyor. Bu tam anlamıyla bir şehir içi otomobil. Sürdürülebilir, tasarımı yalın, sade, şık bir şehir içi otomobili. Bu bir giriş seviyesi otomobil dedik ama sunmuş olduğu özellikler aslında üst seviye otomobillerden alınmış gözüküyor. Ön tarafta üst donanım seviyelerinde Matrix LED farlar, içeride kanton ses sistemi gibi özellikleri sayabiliriz. Tasarımından bahsetmişken ön tarafta parlak siyah tek tek adı verilen bir ön yüze sahip ve tabii ki geliştirilmiş Matrix LED farlar da yine burada bulunuyor. Bu T formunda ön ve arkada farlara yer verilmiş ve ön taraftaki formuna, tasarımına baktığımızda böyle mutlu, pozitif bir yüz görüyorsunuz. Bu da onu biraz daha sempatik hale getiriyor. Bu araçta birkaç detay daha var. Turuncu detaylara da yer verilmiş bir başka modelde. Onu da gördük. Buradaki siyah yerlerde turuncu detaylar da var. Onu da daha sempatik, daha genç işi yaptığını söylemek lazım. Epic 4171 mm'lik uzunluğa sahip, 2.6 metrelik de aks mesafesi var. Bu da ona içeride geniş bir yaşam alanı sunmasını sağlıyor. Skoda'nın genel özelliği biliyorsunuz içeride sunmuş olduğu hacim. Bagaj 475 litre. Ön tarafta da 25 litrelik bir frunk var. Bunun bir özelliği daha var. Çift yönlü şarj yapabiliyor. Yani siz aracı şarj ettikten sonra buradan yine bir elektrikli cihazınızı, aracınızı bu araç sayesinde şarj etme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Yani bunu bir batarya olarak kullanabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi bir elektrikli bisiklet var. Sürdürülebilir bir araçtan bahsettik. Şimdi gelin hemen içine geçelim. İçerideki özellikleriyle beraber bu sürdürülebilirlik özelliklerine de bir değinmiş olalım.

Evet, bakın içeride geri dönüştürülmüş malzemelerden bahsettim. Bu 34 kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş malzeme anlamına geliyor Epic'te. %100 polyester malzemeden üretilmiş döşemeler de yine dikkat çeken özellikler arasında. Koltuk oldukça rahat, bu yan destekleri sizi çok iyi karşılıyor, sarıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi yumuşak malzemeler var. Ortada böyle bir deck tasarımlı orta konsol var. Altı boşaltılmış durumda. Güzel bir kol dayama ve burada da bakın 3D printer'da basılmış yine bazı malzemeler var. Bu aracın içine yerleştirilmiş durumda. Gördüğünüz gibi Simply Clever özellikleri çok fazla şekilde bu araca da adapte etmiş durumdalar. Evet.

Epiğin içini şu anda gördünüz. Yola çıkalım. Yolda size batarya çeşitlerinden, performansından ve biraz da tabii ki süspansiyonundan bahsedeyim. Şehir içi kullanımda kullanılacak bu araç bakalım bize yolda neler sunacak.

Evet, Epic'le yola çıktık ama ben size anlatmaya devam edeyim. En son geri dönüştürülmüş malzemelerden ve sürdürülebilirlikten bahsediyorduk. Şemsiye, buz kazıyıcı ve park bilet tutucu gibi Simply Clever özellikler de yine geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış bu araçta. İçerideki bilgi eğlence sistemine baktığımızda ise 13 inçlik bir ekran görüyoruz. Burada da minimal bir ekran var ama bence işlevsel, direksiyon arasından gözüküyor ama küçük bir ekran. Hani alışkın olduğumuz 10 inç, 10.25 inçlik ekranlardan değil. Isıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli klimatronik klima, kablosuz şarj, panoramik cam tavan ve ısı pompası yine bu aracın dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Şimdi neler var diye bakalım isterseniz. Epic 35 var, 38,5 kWh'lik LFP bataryaya sahip ve 99 kW güç çıkışı üretiyor. Epic 40 var, o da 38,5 kW, yine LFP bataryaya sahip, 99 kW güç üreten bir seçenek. Epic 55, 55 kWh'lik bir NMC bataryaya sahip, 155 kW güç çıkışına sahip, 290 Nm'lik tork gücü var. Maksimum hızı saatte 160 km ile sınırlandırılmış durumda. Bunlara baktığımızda benim tahminim Epic 35, tabii ki vergi avantajı, güç avantajıyla veya Epic 40 gelebilir diye düşünüyorum. Ama Epic 55 gelse bence daha güzel olacaktır. Biraz daha uzun menzil adına. Hızlı şarjla 24 dakikada %10'dan %80'e doldurabiliyorsunuz Epic'i ve 11 kW'lık onboard şarjıra sahip AC kullanımda. Epic 55'te 440 km varan bir menzile sahip. Dolayısıyla diğerlerinde biraz daha düşük, 350 km civarında. Pasif güvenliğe baktığımızda sürücü ve yolcu arasında yer alan orta hava yastığı da dahil toplam 7 hava yastığına sahip ki bu segment için bence oldukça, hep söylüyorum, üst segmentlerden özellikler taşıyor Epic diye. Ön bölge frenleme, şerit değiştirme, trafik işaret tanıma ve sürücü uyarı sistemleri de yine bu araçta bulunuyor. Şu an çok güzel bir manzara. Tirol'deyiz, Avusturya'da. Bu araca çok uygun bir yerdeyiz ve burada bunu kullanmak bence çok, bu huzurlu ortamda aynı hissi size sürüşte yaşatıyor. O yüzden kullanımını da çok sevdim. Direksiyon tepkileri zaten gayet yerinde, kıvamında. Bu araç herkesin rahatlıkla kullanabileceği şehir içinde. İçeride sunmuş olduğu geniş iç hacmiyle, özellikleriyle, teknolojik ve güvenlik özellikleriyle rahatlıkla kullanabileceği araçlardan bir tanesi. Zaten ilgi oldukça yoğun, onu söyleyeyim. 30 bin ön sipariş almış. Bence bu oldukça iyi bir rakam ki bir araç daha piyasaya çıkmadan Avrupa'da 30 bin ön sipariş alsın. Bu arada Peak için de bunu söyleyebiliriz. O da 10 bin sipariş almış ki o biraz daha geç çıkacak bundan. Ona rağmen çok iyi bir taleple karşılaşmış durumda Skoda. Evet, Avusturya Tirol'den aktaracaklarımız bunlar Epic'le ilgili. Şimdilik hoşça kalın diyoruz ve Opet Test köşemizi burada noktalıyoruz.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybol

Şu Aysu Ayhan kendi arafını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. AKM Yeşilçam Sineması yine çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Film Yönetmenleri Akademisi'nin gerçekleştireceği bu organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapım desteği almaya hak kazanan yönetmenlerin projelerini geliştirme katkısında bulunacak. Son başvuru tarihi ise 30 Eylül.
1: Birbirinden başarılı sinema projeleri AKM Yeşilçam Sineması'nda hayat bulacak.
2: Hepiniz hoş geldiniz.
1: AKM Yeşilçam Sineması, sinema sanatına dair çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Film Yönetmenleri Akademisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapım desteği almaya hak kazanan yönetmenlerin projelerinin gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla yeni dönem çalışmalarına AKM'de başlıyor. 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Film Yön Akademi'nin son başvuru tarihi ise 30 Eylül. Alanında deneyimli sinemacılarla gerçekleştirilecek olan eğitim, danışmanlık ve paylaşım süreci AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek. Özel oturumların, buluşmaların ve atölyelerin de olacağı programda yönetmenler sektörle güçlü bağlar kurma fırsatı yakalayacak. Şenay Gürler, Çiğdem Sezgin, Fadik Sevin Atasoy, Semih Kaplanoğlu, Biket İlhan ve Serdar Akar gibi isimlerin yer alacağı organizasyona başvurmak isteyen sinemacıların Film Yön Akademi ile iletişim kurması gerekiyor.
0: Ve çağdaş sanat sahnesinin öncü galerilerinden biri olan Galerist, 25. yılını kuruluşundan bugüne denk galerinin kimliğini şekillendirmiş 50'ye yakın sanatçıyı bir araya getiren Gönül İşi adlı sergisiyle kutluyor. Sergi, galerinin tarihine damga vurmuş önemli yapıtları sergi için üretilmiş yeni eserlerle bir araya getirerek karşımıza çıkıyor.
1: İstanbul Çağdaş Sanat Sahnesi'nin öncü galerilerinden biri olan Galerist, 25. yılını kuruluşundan bugüne dek galerinin kimliğini şekillendirmiş 50'ye yakın sanatçıyı bir araya getiren Gönül İşi sergisiyle kutluyor. Sergi, galerinin tarihine damga vurmuş önemli yapıtları, sergi için üretilmiş yeni eserlerle bir araya getirerek sanatsal yakınlıkların, uzun soluklu ilişkilerin ve ortak bağlılıkların izini sürüyor. Gönül İşi sergisi, galerinin yolculuğuna arşiv üzerinden bakmak yerine, galeristi onu var eden sanatçıların üretimleri aracılığıyla düşünmeye açıyor. Serginin başlığı sanatsal üretimin ve uzun soluklu birlikteliklerin temelinde yer alan çoğu zaman görünmez emek, özen, kararlılık ve inancı görünür kılıyor. Başlık, yıllara yayılan sanatçı, kurum, sanat profesyoneli, koleksiyoner ve izleyici gibi farklı aktörlerle birlikte gelişen bir galeri olmanın süreklilik gerektiren çabasına işaret ediyor. Tamamlanmış bir geçmişi anmaktan ziyade sergi hala yazılmaya devam eden bir hikayeyi kutluyor. 25 yıl

Filistin'in hafızasını, mücadelesini ve umudunu sanatın diliyle anlatan Süleyman Mansur, İşgal ve Direniş Sanatı sergisiyle Filistin Sanat Günleri tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. 3 Ekim'e kadar sürecek olan bu özel etkinlikler bir halkın hikayesini ve köklü hafızasını sanatın evrensel diliyle buluşturuyor.

Süleyman Mansur, İşgal ve Direniş Sanatı sergisiyle Filistin Sanat Günleri 24 Eylül'de Medrese Davutpaşa'da başladı. Sergi ve etkinliklerin 3 Ekim'e kadar devam edeceği organizasyonun açılışında sanatçı Cemal Toy, 15 katılımcı çocukla Filistin temalı bir resim atölyesi gerçekleştirdi. Açılış programında ayrıca sokak sanatçıları da yer aldı. Filistin, işgal, direniş ve sanat ilişkisini farklı yönleriyle ele alan program kapsamında çeşitli paneller, gösterimler ve dinletiler gerçekleştiriliyor. Tüm program 3 Ekim Cumartesi günü sanatçı performanslarıyla sona erecek. Böylece Süleyman Mansur'un sanatından hareketle başlayan program, Filistin'in hafızasını ve kültürel direnişini farklı kuşaklara ve farklı sanat dallarına taşıyan bütünlüklü bir Filistin Sanat Günleri programına dönüşmüş oluyor. Peki, değerli sanatçı Süleyman Mansur kimdir? Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden biri olan ve 25 Ağustos 2026 tarihinde aramızdan ayrılan Mansur, ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist olarak yaşamını sürdürdü. Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Sanatçı, eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz, yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali National Arab Orchestra'yı ilk kez ülkemizde ağırlıyor. Geleneksel doğu enstrümanlarını batı senfonik müziğinin güçlü orkestrasıyla buluşturan topluluk Ankara ve İstanbul'da sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, uluslararası müzik dünyasının önemli topluluklarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Küçük bir oda müziği topluluğu olarak çıktığı yolculukta zamanla büyük ölçekli profesyonel bir orkestraya dönüşen topluluk, bugün farklı kültürel kökenlerden müzisyenleri aynı sahnede buluşturan yapısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de ilk kez sahne alacak orkestranın müzik direktörlüğünü ve şefliğini, Doğu ve Batı müzik geleneklerini buluşturan çalışmalarıyla tanınan Michael İbrahim üstlenecek. Programın solisti ise uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Filistinli vokalist Nai Barghouti olacak. Topluluk 26 Eylül Cumartesi günü saat 20'de CSO Ada Ankara'da, 27 Eylül Pazar ve 28 Eylül Pazartesi günlerinde ise saat 20.30'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: And what would you know about my father?
2: Me and him stole enough gold.
3: Bu hafta kırmızı halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 11 filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki The Unholy Trinity yapımı.
4: I'm still faster than there.
5: Ladies and gentlemen, Henry Broadway just hit that goal.
3: Film, idam edilen babasının son isteğini yerine getirmek için Trinity kasabasına giden Henry Broadway'in ailesinin geçmişine uzanan sırlar ve hesaplaşmalarla karşılaşmasını konu alıyor.
6: Justice and a few hard speeding.
7: I ain't giving up none of my shit.
8: Etine derhal takviye gerekiyor.
3: Bir diğer filmimiz ise çocukları hayli yakından ilgilendiriyor. Kahraman köpek Charlie.
9: Öyle mi? Woo!
10: Charlie!
11: O harika!
12: Merhaba anne.
3: Kahraman köpek Charlie, uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra kazandığı olağanüstü güçleri, dünyayı tehdit eden kedi Paddy'ye karşı sevdiklerini korumak için kullanır. Bakalım kahramanımız bu süreçte hangi maceralarla karşılaşır?
13: Dünyanın bana ihtiyacı var.
14: Peki ya ben? Benim de var.
13: Bir şey olmayacak. Söz veriyorum.
15: Tüylerini sana tek tek yedireceğim.
0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy ile sanatçı Mansur Art bizimle birlikte Kırmızı Halı'da kendileriyle hem sanata hem müziğe hem sinemaya hem de vizyondaki filmlerine dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar, hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk.
17: Selamlar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
17: İyiyiz, şükürler olsun. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Göksel Bey siz?
16: Ben de iyiyim. Çok mersi. Çok teşekkür ederim.
0: Biz de çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Kırmızı Halı için ve benim için önemli bir girizgahla müsaadenizle başlamak istiyorum. Sinema sizler için ne demek? Sinemanın kavramsal ve pratik karşılığı sizdeki nedir? Göksel Bey buyurun lütfen.
16: Vallahi çok sağlam bir giriş yaptınız. Bir de çok önemlisi sinema aslında benim düşüncem bir yönetmenin iradesi ile yapılan bir sanattır. Her ne kadar yedinci sanat sinema diye bahsediyorsak da yedinci sanatın yaratıcısı yönetmenin iradesindeki yapılan iştir. Ben sinemaya böyle bakıyorum. Hı hı. Arkasındaki sektörler ise senaristlikler, oyuncular vesaireler ise bunlar sadece bu puzzle'ın birer parçası. Puzzle'ın parçasının içindekilerle analiz ettiğimizde aslında sinema bir bütün. Hı hı. Ama yönetmenin iradesinde yapılan bir iş olarak görüyorum.
0: Bu da eşittir sinema yönetmeni dünyasıdır'a çıkıyor mu hocam?
16: Evet, yani onun iradesi. Dünya dediğin, kastettiğim herhalde iradeden bahsediyorsunuz.
0: Evet, paralel bir şey.
16: Evet, paralel bir şey. O yüzden de yönetmenin iradesiyle

0: doğru orantılı.
1: Güzel, bir net bir özet oldu. Teşekkür ederim. Mansur Bey, nedir sizdeki sinemanın karşılığı? Hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor merak ediyorum.
2: Bana göre büyük emek sinema. Seyretmesi tabii ki başka bir keyif ama içinde olmak, orada rol yapmak bambaşka bir dünya. Hiç de kolay olmayan. Hele bir de filmin konusu vesaire, onlar da çok çok önemli. Çok çok büyük emek ve baktığınızda görünmeyen gizli emekler, gizli kahramanlar, seyretmesi keyifli.
1: Harika. Peki sizin sinema yolculuğunuz, bir sürü sorun var. O yüzden kısaca rica ediyorum. Nasıl başladı, ne zaman başladı bu yolculuk, sinema yolculuğumuz?
0: Evet, yani ben 2013 öncesi bir televizyon hayatım var. Fakat 2013'te bağımsız bir ufak bir şirketle bağımsız sinema yolculuğum başladı. Ve bunun içinde iki proje planlamıştım. Bunlardan bir tanesi Sağdan Hanım'dı. Bunun çekimleri bayağı uzun sürdü. İkinci setapta ise bir Ayasofya ile ilgili bir film geliyor gelecekte.
1: Çok güzel.
0: Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yolculuğum aslında televizyonu bırakıp tamamen sinemaya yöneldiğim 2013'te başladı.
1: En çok hangi formatta iş yaparken mutlu oluyorsunuz hocam? Sinema, dizi, belgesel, kurmaca...
0: Özellikle belgesel feature denilen, yani belgesel sinema formatı denilen ve bütün dünyada benimsenen bu formatı Türkiye'ye ilk getirenlerden biri olmak için savaşıyorum. O yüzden de Sağdan Hanım belgesel feature dalında, belgesel sinema formatında bir iş.
1: O zaman gelelim Sağdan Hanım filminize. Çok önemli bir konuya parmak basıyorsunuz, Alzheimer hastalığı gibi. Çok önemli bir detay aslında bu. Filmin içeriğini merak ediyorum, karakterleri merak ediyorum, nasıl bir yolculuğun ürünü onu merak ediyorum. Ama öncesinde dilerseniz bir fragmanımız var. Filmin fragmanını hep birlikte izleyelim. Olur mu?
2: Lütfen.
1: Evet. İzliyoruz.
3: Neredeyiz? Söylesene lütfen.
4: İnsan öleceğini de bilir ama asla kondurmaz. Alzheimer olmak da benzer bir şey. Hayatın sizi ne zaman, nereye sürükleyeceği belli olmuyor. Ta ki hayatın gerçek yüzüyle tanışana dek.
3: Yaşadığım günleri hatırlamak istiyorum. Yaşadığım.
4: Bazen soluk olarak nitelenen anılar, içlerinde taşıdıkları canlılıkla bugün yaşanan andan çok daha hayat verici.
3: Böyle boynum olsun bir adam. Bir şey söylemedi, yüzüme baktı. Hiç kimseyi hatırlamıyorum Ziya'cığımdan başkasını. Hayatına çok teşekkür ederim.
1: Evet, bu anlamlı filmin fragmanını izledik. Nedir hocam sizdeki karşılığı? Nasıl bir düşünce sürecinin ürünü? Nasıl çıktı bu iş ortaya? Lütfen sizden dinleyelim.
0: Ya çok kısa anlatmam gerekirse bir sandıkta açılan 8 milimetrelik filmlerin seyretmemle başladı. Ve 8 milimetrelik filmlerde bir ailenin hayatı söz konusuydu. Ve ben de o sürelerde ne yapabilirimin karma karışıklığını yaşıyordum. Fakat bir konu bulmam gerekiyordu. Annem Alzheimer teşhisi kondu. Ve dedim ki ya kesinlikle ben bunu Alzheimer'la meç etmem gerekiyor deyip bir araştırmaya girdim. Alzheimer hastalığını öğrendim ve Alzheimer Derneği'nden destek aldık. Sevgili Profesör Barış Topçular bu konuda çok filme destek verdi bilimsel olarak. Ve kafamda ilk önce resmi kurdum. Yani yapacağım puzzle'ı kurmuştum kafamda ve bir kadının, bir annenin, bir aile ferdinin hafızasındaki hikayelerin yok olmasını çekecektim. Ve bununla yola çıkarak filmi 4 yılda sadece ve sadece gerçek bir kişinin, yani annemin üzerinden o hafızaların kayıtlarını almaya başladım. Filmde de 4 veya 5 tane hikaye anlatıyor zaten. Birçok hikaye anlatıyor ama filmi destekleyen 8 milimetrelik ve Canan Ergüder'in de başrolünde Sağdan Hanım'a çok benzemesinden dolayı da böyle bir meç olduk. Hem bu hikayenin içerisinde bir Alzheimer hastasının hafızasının nasıl yok olduğunu anlatan bir film ortaya çıktı. Hem de oyunculuklarla çok iyi desteklendiğiniz, sinemadaki çok değerli oyuncularla çalıştım. Hı hı. ve bu oyuncuların katkıları ve birebir yani Sadan Hanım'ın hayatındaki albümlerden yola çıkarak yani bir Kayıkçı Burhan'la bir Sadan Hanım'ın
2: gerçekten,
0: gençliği
2: gerçekten
0: de benzeyerek çok yola çıktık. O yüzden de yani bütün oyuncularımızı hem seçerek hem de böyle kendi gönüllerinden bir şeyler katarak film ortaya çıktı. Çok uzun bir yolculuktu gerçekten. Fakat bir pandemi dönemine denk geldik ne yazık ki filmin bitimiyle birlikte. Arkasından da bu sürecin sinemalardaki performansların çok düşük olması, seyircilerin çok düşük olması bizim vizyonumuzu 2026'ya mecburen o istikamete çevirdi. Şu anda da mutluyuz.
1: Her şeyin bir yeri, zamanı, sırası vardır belki hocam.
2: Kesinlikle.
1: Vizyon yolculuğu devam ediyor.
0: Devam ediyor ve şunu çok belirtmek isterim. 8 ödülle dünyadan döndük. Ve bu 8 ödülle birlikte de belgesel sinemanın örneğini biz bu filmde ilk defa seyirciyle bir Alzheimer hikayesinde birleştirdik. O yüzden mutluyum. Böyle bir iş yaptığım için de ve ilk filmim yani bağımsız sinema formatındaki ilk filmim olan Sadan Hanım'la yolculuğumu başlatmış oldum.
2: Hadi umarım bismillah, hayırlı olsun.
0: Sağ ol.
1: Hayırlı olsun. Umarım bu yolculuk çok anlamlı ve insanlara dokunarak devam eder diyelim.
0: İnşallah.
1: Peki bir sorumluluk taşıdınız mı bu filmi yaparken? Yani önemli bir noktaya değiniyorsunuz dediğim gibi. O sorumluluğu hissettiniz mi? Yani dikkat etmeliyim, şu şekilde ifade etmeliyim, şu şekilde lanse etmeliyim gibi.
0: Evet, çok doğru bir nokta. Benim için bir tarafta annem, bir tarafta da oyuncu annem vardı. Yani oyuncu sağdan vardı. Hı hı. Bir tarafta da annem vardı. Yani bu iki kavramı çok iyi ayırt etmem gerekiyordu. Ve filmin çalışmaları sırasında annemle olan diyaloğumda ve kamera hep yanımda olduğu için o diyalogları çok naif bir şekilde verdim. Aslında onu oynatmadım ben filmde. O kendi kendini oynadı. Evet. Hı hı. Yani rol yaptırmadım hiçbir zaman. Bu çok önemli bir şeydi benim için. Ve bu süreci ben böyle yaşadım. Çok üzülerek söylüyorum. Vefat edince de iki tane kişiyi kaybettim. Hem annemi hem de oyuncu Sadan Hanım'ı. Hı hı.
1: Teknik olarak doğru bir bilgi vermek adına aslında değerli Sadan Hanım kayınvalideniz. Ama siz bunu haklı olarak bu şekilde ifade etmek istemiyorsunuz. Çok seviyordunuz ve çok sayırdığınız bir isimdi kendisi değil mi?
0: Evet ya ben kayınvalidem demekten hiçbir zaman hoşlanmadım. Çünkü bir ailede annen yani eşinizin annesi de anne sayılıyor benim için.
1: Evet, evet.
0: O yüzden bu kavramı hep hayatım boyunca atmışımdır. Aslında Sadan Hanım benim kayınvalidem. O yüzden de bunu bu şekilde ifade etmek istedim.
1: Tabii ki çok teşekkür ederiz. Mansur Bey siz nasıl dahil oldunuz filme? Bu süreç nasıl başladı ve mutlu oldunuz mu bu yolculukta merak ediyorum.
2: Şöyle hani tabii ki ekip çalışması yönetmenim diğer oyuncularla ilgili bu çok keyif verici bir şey hayatıma bir şeyler katan bir bölüm oldu dönem oldu ama hani filmin konusu da çok hüzünlü yani işte hüzünle mutluluğu bir arada yaşadık filmi çekerken diye düşünüyorum. Hani çok çok duygusal. Çok duygusal. Bir de ben de böyle bir dönemde bu B12 vitamini eksikliğinden dolayı böyle hafıza problemi yaşadım. Bana ayrı bir dokundu yani film.
1: Peki birlikte çalışmak... buradaki jest ve mimiklerinizden anlıyorum ki çok aslında hikayenin dışında çok keyifli bir süreçti. Nasıldı birlikte bir yönetmenle çalışmak? Nasıl bir süreçti?
2: Kaptan o kadar güzel idare etti ki. Yani gemiyi yürütendir. O kadar pozitif, o kadar anlayışlı, acemiliğimi, kendi adıma söyleyeyim, acemiliğimi örterek, beni motive ederek zaten diğer oyuncular çok profesyonel. Hı hı. Ben acayip keyif aldım. Hayatımda bambaşka bir yeri var.
0: Yani filmde şöyle bir şey var. Yani her karakter aslında Sadan Hanım'ın albümünden çıkan gerçek karakterler. Yani hakikaten gerçekten Sadan Hanım'ın filmi seyrettiğinizde Kayıkçı Burhan'ı zaten kendi de telaffuz ediyor. Kendi gerçekten real hayatta da filmde bunu görüyoruz. Biz sadece filmin içerisinde Sadan Hanım'ın yok olan hayallerinin bütünlemesini sağlamaya çalıştık. 8 milimetrelik filmlerle ve gerçek oyuncularla çalışarak. sır burada saklı.
1: Gayet iyi anladım. Bir teknik bir soru sormak istiyorum. Bu film birçok özelliğiyle, daha doğrusu vizyona girmesi bağlamında bir ilk olma özelliği de taşıyor. Sizle daha önce konuştuğumuzda bunu bana ifade ettiniz. Lütfen tekrar seyircilerimiz için de açıklarsanız çok mutlu oluruz. Hangi özellikleri itibariyle bu film hem biricik, hikayesi itibariyle zaten çok kıymetli ve biricik bir yerde duruyor ama teknik olarak belgesel film dememiz mi daha doğru, kurmacaya yakın? Lütfen.
0: Kurmacaya yakın olduğu için de belgesel sinema formatı demek çok doğru olur. Yani belgesel sinema demek çok doğru olur. Çünkü ben filmi festivallere gönderdiğimde documentary bölümünde müracaat etmiştik. Fakat bütün festival direktörlerinden şöyle cevap geldi. Biz sizin filminizi documentary future dalında yarıştırmak istiyoruz. Çünkü filminizin teknik özellikleri de süre olarak da belgesel documentary future, yani belgesel sinema formatında yarıştırmak istiyoruz deyince, bu kavramı ben Türkiye'de araştırdığımda Türkiye'de dramatik belgesel diye geçiyor ama dramatik belgesel, hani oyuncuyla yapılan şimdiye kadar bir örnek yok. Yani bunu diğer kanallarda, yabancı kanallarda görüyoruz ama Türkiye'de bunun örneği yok. Hele sinemada hiç yok. Birinci özelliği, sinemada böyle bir filmin, belgesel sinema formatındaki bir filmin yer alması. İkincisi de dünyada gerçek bir kişi üzerinden 4 yıl boyunca çekilerek yapılan film yok. Sadan Hanım bu yönden ilk olması çok önemli. Çünkü Sadan Hanım gerçek bir karakter, yaşayan bir karakter ve gerçekten Alzheimer hastası. Yani bu üç datayı da biz birleştirip sinemanın içerisindeki documentary kısmında, yani Sadan Hanım aslında bir belgesel formatında bir documentary'yi yürütüyor. Ama oyuncularla birlikte çalışmaya başladığımızda ve Sadan Hanım'ın zihnindeki hikayeler bir araya getirdiğimizde sinemanın teknik özelliklerinden yürüdük o yolda da. O yüzden iki datanın bir arada harmanlamasından dolayı ve bunu da çok iyi yaptığımı ve ödüllerle de dönerek bu işi yaptığımdan dolayı çok iyi yaptığımı düşünüyorum. O yüzden de belgesel sinema formatında bir ilk, Türkiye'de bir ilk diyebilirim.
1: Çok güzel, tebrik ediyorum. Sadan Hanım'la ilgili şunu söylemek isterim. Yolculuğunun keyifli ve güzel olmasını, elbette bir filmin başarısının ölçüde aldığı ödüller değildir %100 ya da gişede yakaladığı rakamlar değildir. O yüzden doğru insanlara farkındalık oluşturması için de çok kıymetli bir yerde bir portre olarak duruyor kendisi. Keyifli bir yolculuğun olmasını temenni ediyorum. Bütün açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Mansur Bey'e şu soruyu sormazsam seyircilerimiz bana kızabilir. Az önce oyunculukla ilgili sorduğum, aslında müzisyen kimliğinizle tanıyoruz ve biliyoruz sizi.
2: İnadı bırak yanıma ya. Şimdi yenisi geliyor.
1: Evet, yenisi geliyor. Nasıl devam ediyor işler, müzik hayatınız?
2: Çok keyifli. Konserler zaten devam ediyor. Bu 10 yıl önce bir 90'lar diye Hakan Küfündür'ün başlattığı projeydi. Hala devam ediyor. Cumartesi Ankara'dayız. Başka
1: çeşitli
2: solist
1: programlarımız var, takvimlerimiz var.
2: Koşturmaca devam ediyor. Ne ama heyecan veren şu an yeni şarkı.
1: Evet, onun da ismini anarsak çok mutlu olurum.
2: Beni bırakıp nereye, alıştım darbelere, bilgin olsun bir dahaki sefere, sen varsan ben yokum diye yeni şarkı çıkıyor.
1: Sen varsan ben yokum yeni şarkı, evet. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm dijital platformlarda şu an dinlenebilir durumda.
2: Öyle.
1: Bunun nasıl bir düşünce süreci oldu merak ediyorum. Bir anda mı geliyor yoksa bir yaşanmışlığın bir ürünü mü? Elbette öyledir diye tahmin ediyorum
2: ben
1: ama.
2: Ben şarkılarımı direkt piyanonun başında yapıyorum. Yani ritimlerini yazıyorum, işte akorlarını basıyorum falan filan. Bir altyapı çıkıyor. Ondan sonra bir şeyden ilham alıp, yani işte yaşanmışlık falan, onu çok uygulamıyorum. Hani bundan ilhamlandım, bundan esinlendim değil. O ritimlerin, o notaların verdiği şey beni esasında yönlendiriyor.
1: Son sorum, kısaca rica ediyorum. Genç sanatçılara, genç müzisyenlere, genç sinemacılara, gençlere, genç üreticilere neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler? Göksel Bey, siz sinema perspektifinden ve yönetmenlik perspektifinden cevaplamak istersiniz diye düşünüyorum.
0: Tabii ki. Ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Gençlere bu konuda yardımcı olmak adına. Bir proje yaptığınızda o projenin hataları neyse, yaptığınız yanlışlar neyse, kafanızın çok rahat olduğu bir dönemde aynanın karşısında geçin ve ben kendi silüetimle savaşıyorum aynanın karşısında. Ve ben kendime her zaman Göksel bu hataları yapmışsın bir daha yapma diye kendime hem kızıyorum hem orada kendimi haşlıyorum. Ve ondan sonra da dönüp ben hayatıma devam ediyorum. Ama aynadaki Göksel orada kilitli kalıyor. Ben ne zaman onu tekrardan var edersem o zaman çıkıyor. Yani benim dışarıda yaptığım hatalarla yüzleşmek istediğimde hep o aynanın karşısında onunla savaşıyorum. O yüzden kendimle savaşıyorum. Doğru bir yol. Ve azimlerinden hiçbir şeyi kaybetmeden gerçekten kalben seviyorlarsa bu mesleği yapsınlar. Evet ben 70 yaşında da yönetmen olarak öleceğim diyorlarsa yapsınlar ve kalben seviyorlarsa yapsınlar. Ama öteki tarafta hiç uğraşmasınlar zamanlarına kayıp.
2: Kilit anahtar cümle o. Gerçekten sevmek.
1: Sevmek meselesi. Sevmek. Gönül bağı kurmak ve sevmek.
2: Bir de şu an her şey o kadar kolaylaştı ki bu yapay zekalar falan. Evde herkes bir şeyler deniyor. Hiçbir şey yapmasa işte selfie çekiyoruz. Yolda yürürken işte bir yerleri çekiyoruz falan. Hani kamera da artık herkesin cebinde. Müzik de aynı şekilde. Yapay zekayla falan uğraşıyorlar. Ve acayip güzel şeyler de çıkıyor içlerinde. Yani dinlediğim zaman wow diyorum. O işte o kişiler belli ki onu severek yapmışlar. Devam etsinler. Severek devam etmek lazım. Çok ama kendilerini de düzgün eleştirmeleri gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar. Kırmızı Halı'da olduğunuz için 24 ekranlarından seyircilerimize seslendiğiniz ve paylaşımlarınız için sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Davetiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun filminiz. İstediğinizden daha güzel yerlere gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Sadan Hanım'ın yolculuğu aslında kendi ismiyle devam etti. Sadan gökyüzündeki bir yıldızın yeryüzüne kaydığı sıradaki bıraktığı izdir. Sadan Hanım da bir iz bıraktı ismi gibi bu dünyada. O yüzden de beni ve filmimi ve birlikte sevgili Mansur'u ağırladığınız için sevgili Ali Bey, biz size ve Kırmızı Halı'ya çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de tüm ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bu hafta da Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Biz bir okur, yazar ya da editörle bir araya geldiğimizde sohbetimizin başlangıç noktasını genellikle imza sahibinin eserleri oluşturur. Ön plana onları alırız. Fakat bugün kapısından girip eşiğinden atlamaya çalıştığımız yerde önümüzdeki iki kitap başka bir döneme ait imza taşıyor. Birinde Huzur, diğerinde Tutunamayanlar, dolayısıyla birinde Oğuz Atay, diğerinde Ahmet Hamdi Tanpınar görüyoruz. Acaba konuğumuz bizi bu eşikten neden, nasıl atlatıyor? Neden bu iki kapak ön plana çıkıyor onun için?
1: Teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Bu soruya Calvino'ya atıfla bir cevap vermek istiyorum. Diyor ki Calvino, klasik, bir türlü bitirilemeyen, her okuyuşta yeniden başlayan eserdir. Bu iki kitap da Türk Edebiyatı'nın artık klasikleri arasına girmiş iki eser. Gerek Tanpınar'ın Huzuru, gerek Oğuz Atay'ın Tutunamayanları bizim açımızdan her okuyuşta okura yeni kapılar açan, yeni şeyler söyleyen ve kanaatimce söylemeye de devam edecek olan eserler. Türk Edebiyatı tarihi içerisinde gerçekten iki tane köşe başı eserden bahsediyoruz bu iki eser söz konusu olduğunda. Ketebe yayınlarına bir roman eleştiri dizisi hazırlıyoruz ve bu dizide önce Oğuz Atay'ın Tutunamayanları üzerine Hayat, Oyun, Kayboluş, Tutunamayanlar kitabını yaptık. Ardından Amaka Hayal üzerine bir kitap çalışması yaptık. Aşk, Sır, Arayış. Ve bu dizinin üçüncü kitabı olarak da Huzuru çalıştık. Zaman, Rüya, Terkip. Zaten bu çalışmalarda aslında bu kitapların niçin okuduğumuzu, yeniden okurun önüne bu kitaplarla geldiğimizi de söylüyoruz. Çünkü bu kitaplar pek çok meseleyi bugün hala içinde bulunduğumuz, bugün hala tartıştığımız, bugün hala içinden çıkmaya çalıştığımız meselelerimizi, bizim toplumumuzun, tarihimizin, kültürümüzün meselelerini tartışmamıza vesile oluyor, konuşmamıza vesile oluyor. Aslında hem bireysel anlamda kendimize bizi döndürüyor bu eserler, hem de toplumsal sorunlarımıza, tarihimize, kültürümüze, meselelerimize bizi döndürüyor. Dolayısıyla bu eşikten biraz da bunlardan dolayı geçiyoruz. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı da eleştiri tarihi içerisinde çok kıymetli çalışmalar var. Ancak son 30 yılda eleştiri tarihi içerisinde derli toplu Türk romanına bakan çalışma sayısı çok az. Dolayısıyla aslında buradaki niyetimiz biraz da bu boşluğu doldurmaya çalışmak. Dolayısıyla iki sebeple bu eşiklerden geçirmeye çalışıyoruz okuru.
0: Kendi okurluk hikayeniz içinde incelemelerin biraz daha içeriğine dönük bakacağız birazdan ama Tutunamayanlar, onunla başlayalım, sonra Huzur'la devam edelim. Önce klasiği tanımladınız, ardından neden dönüp baktığımızı söylediniz ona. Meselelerimiz dediniz, yazıldıkları bir çağ var ama insanlık meselelerini sürükleyerek getirdikleri, kendi pencerelerinden okura aktardıkları, tartıştıkları şeyler de var. Aksiyon olmakla birlikte, kurgu, roman olmakla birlikte bunlar. Ve bugün üzerinden 10 yıllar geçmiş olmasına rağmen hala meselelerimiz parantezine aldığımız konuları orada görmeye devam ediyoruz. Buradaki orijinalite konunun kendisinde mi, yazarın kaleminde, sözle ifadesinde mi acaba?
1: Şüphesiz her ikisinde de. Tersten sondan başlayayım. Bir defa Oğuz Atay da, Tanpınar da bizim roman tarihimiz içerisinde gerçekten kendilerine has üsluplarıyla, tarzlarıyla, kalemleriyle ön plana çıkan yazarlar. Bu metinlere baktığımızda Tutunamayanlar özelinde konuşacak olursak gerçekten Türk Edebiyatı tarihi içerisinde kendisine kadar olan romana bir itiraz olarak da okuyabileceğimiz, yorumlayabileceğimiz bir tekniği vardır bu romanın. farklı metin türlerini kolajlayarak

onların imkanlarından yararlanarak, üslup oyunları yaparak, üst kurmaca inşa ederek bir avantgard roman diyebileceğimiz, avantgard çıkış diyebileceğimiz bir çıkış yapar Oğuz Atay ki nitekim bu roman yayımlandığı tarih itibariyle çok anlaşılamamıştır. Ve anlaşılması için biraz okurun bu romanın dünyasına hazır bir zihin dünyasına ulaşmasını beklemek gerekmiştir. Dolayısıyla birincisi tabii ki yazarın bu anlamdaki orijinalliği. İkincisi tutunamayanlar özelinde yine devam edecek olursak insanlık tarihinin belli başlı problemlerini nasıl ki dünya romanı içerisinde biz pek çok romanda takip edebiliyorsak tutunamayanlarda da bunu takip edebiliyoruz. İnsanın modern dünya içerisindeki krizi, tutunamayışı veya tutunma çabası, hayat karşısındaki insanın bunalımı, varoluş sancısı gibi hemen aklımıza gelebilecek belli başlı çok insanlık tarihinin temel duygularını, krizlerini bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla bu sorunuza her ikisi de diyerek cevap verebilirim. Aynı şeyler Huzur içinde geçerlidir. Huzur da yazıldığı tarih itibariyle kendi jenerasyonun içerisindeki pek çok romandan diliyle, üslubuyla, tekniğiyle ayrılan bir romandır. Tanpınar romanın ilk baskısından sonra roman üzerinde çalışmaya devam etmiştir. Yine bu roman da başta işte o İkinci Dünya Savaşı atmosferinde insanın varoluş krizini anlatma başarısı açısından son derece evrensel bir romandır. Aşk duygusunu anlatması bakımından son derece evrensel bir romandır. Bir şehir romanı olması hasebiyle, yani İstanbul'u anlatması hasebiyle bir evrensel romandır. Dolayısıyla hem yazarın orijinalliği hem de eserin konu edindiği meseleler, konular, temalar açısından son derece orijinal eserlerdir bunlar.

0: Sizin kaleme aldığınız yazılar olmakla birlikte bir de bir orkestra şefi gibi yönetiyorsunuz aslında. Bir konu, tema, alan üzerinden kıymetli yazarlar, araştırmacılarla temas kuruyorsunuz ve ortaya bizim iki kapak arasına alınıp da keyifle okuyacağımız bir şey çıkıyor. Fakat bunu bir ahenge dönüştürme hangi süreçlerden geçiyor? Sizin buradaki bakışınız, öncelikleriniz, toparlayışınız neleri içeriyor?
1: Doğrusunu isterseniz bu dışarıdan belki bakıldığında kolaymış gibi görünen ama aslında hiç de kolay olmayan, belki bir yazarın tek başına yazdığında çok daha kolay veya rahat diyebileceğim, daha özgür hareket edebileceği, yazabileceği, kaleme alabileceği eserler bunlar aslında. Ama alanında uzman, kimisi eleştirmen, kimisi romancı, kimisi akademisyen, farklı disiplinlerden hele hele de insanları bir araya getirmek ve bir kitaba ikna etmek, bir esere ikna etmek gerçekten çok zor.
0: Biz üzerine yapılan eleştiri kitaplarından hareketle huzur ve tutunamayanları ele alalım dedik. Fakat görünüyor ki onlar bizi ele geçirdi ve başka bir şey konuşmaya çok da fırsat vermiyorlar. Kendi harelerini aldılar ve oraya yerleştik gibi görünüyor. Halbuki ben sadece editörle, akademisyenle konuşmak istemiyorum. Okurluk zevki kısmı da çok önemsediğimiz bir şey çünkü. O da ilham verici oluyor aynı zamanda. Tanpınar'a ait diyelim saatleri ayarlama enstitüsünü de görüyorum kitaplarınız arasında. Yine aynı şekilde en başta sorduğum gibi ön plana çıkacak olanlar arasında demek ki kendilerine yer bulmuşlar. Ama Tanpınar kendine yer bulduğu gibi Necip Fazıl da çilesiyle kendine yer bulmuş görünüyor. Bu hemen yanı başınızda duranlar, bizim gözümüze çarpan bu kitaplar sizin başucu kitaplarınız mıdır?
1: Bu kitaplar benim Türk edebiyatı içerisinde gerçekten sevdiğim, beslendiğim, okumaktan keyif aldığım eserlerdir. Bu eserler başucu kitabı olarak hepsini nitelendiremem. Bunların hepsini nitelendiremem ama bunlar beni besleyen, bir okur olarak dönüp okumaktan keyif aldığım ve kuvvetle muhtemel bundan sonraki hayatımda da okumaktan keyif alacağım eserler. Ancak başucu kitaplarım bunlarla sınırlı değil şüphesiz. Çile dediniz. Çile benim lise yıllarımda, daha lise yıllarımda pek çok şiiri ezberlediğim ve büyük bir coşkuyla okuduğum, belki o mısralarla öfkelendiğim, o mısralarla sevdiğim, o mısralarla hüzünlendiğim bir şairin büyük eseri. Dolayısıyla Türk şiir tarihi açısından da çok önemli bir eser. Dolayısıyla Necip Fazıl 1940'lardan itibaren pek çok ismi etkiliyor ve onun bu uzun erimli edebiyat ve düşünce yolculuğu benim neslimi de etkiliyor. Dolayısıyla benim etkilendiğim isimlerden bir tanesidir Necip Fazıl da. Ama tekrar söylüyorum, benim Sezai Karakoç da dönüp okuduğum, İsmet Özel de dönüp okuduğum şairlerdendir. Veya ikinci yeni şairleri Turgut Uyar, Edip Cansever. Dolayısıyla bunlarla sınırlı bir okurluk dünyam yok şüphesiz. Ama merkeze daha yakın olan, yani okurluk merkezime daha yakın olan eserlerin bunlar ve bunlara benzer eserler olduğunu söyleyebilirim.
0: O zaman madem ki buradan bir kapı aralamıştık, devamla hemen yine yanı başınızda duran ama bu sefer müellifi olduğunuz bir çalışma var ki o da Necip Fazıl'la ilgili. Şimdi okurluk zevkinin veya kişisel akışın etkilenme süreçlerinin ötesine geçip bu sefer imzanızı koyduğunuz bir çalışma olarak orada duruyor. Orada okuru ne bekliyor?
1: Evet, Bellek ve İnşa'dan bahsediyorsunuz. Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç'un eserlerinde coğrafya, tarih, medeniyet düşüncesi benim doktora tezimdir. Daha sonra biraz daha bu çalışma üzerine yoğunlaşıp, ufak tefek değişiklikler yapıp, genel okurun da okuyabileceği bir çalışmaya dönüştürdüm ve Ketebe Yayınları'ndan o da yayımlandı. Bu çalışma da açıkçası benim çok severek yaptığım ve akademik kariyerimde dönüm noktası olan, bana da çok uğurlu geldiğini düşündüğüm bir çalışma. Biri söylendiğinde hemen diğeri akla gelen üç isimdir. İslami duyarlılık veya İslamcılık, Türkiye'de İslamcılık düşüncesi açısından bu isimler. Ben burada şunu tartıştım. Bu isimler, tırnak içerisinde söylüyorum, ben bu ifadeyi eserde kullanmadım ama İslamcılık denildiğinde ilk akla gelen isimler, yani kurucu isimler. Bu İslami duyarlılık çizgisi içerisinde çok önemli, çok değerli üç isim. Acaba en temel üç düşünce açısından birbirlerini ne kadar takip ediyorlar? Birbirleriyle ne kadar kesişiyorlar? Ve ne kadar ayrılıyorlar birbirlerinden? Yani burada birinin adı söylendiğinde diğeri hatırlanacak kadar ya da İslamcılık dediğimiz, İslami duyarlılık diyebileceğimiz, ki ben bunu daha çok seviyor ve tercih ediyorum, kullanıyorum. Bu çizgi coğrafya, tarih, medeniyet perspektifinden okunduğunda neler söylüyor bize? Aslında bu çalışmaya başladığımda temel sorun buydu. Ama çalışma bittiğinde bambaşka bir şey daha ortaya çıktı. O da şu: bugünü anlamak, bugünün Türkiye'sini anlamak, hele hele 2000'ler sonrası Türkiye'yi anlamak açısından çok muazzam bir veri setine de ev sahipliği yaptığını düşünüyorum bu eserin. Dolayısıyla Türkiye'de İslamcılık, İslami duyarlılık çalışmak isteyen, merak eden, bugünün Türkiye'sini anlamak isteyen, İslamcılığın tırnak içerisinde mitlerini anlamak isteyen, düşünce ufkunu anlamak isteyen okura, araştırmacıya, meraklıya hitap eden bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çünkü İslamcılık edebiyattan ayrı düşünebileceğimiz bir düşünce sistematiği değildir. Tanzimat'tan itibaren. Dolayısıyla İslamcılığın mitlerini, düşünce ufkunu belirleyenler aynı zamanda büyük oranda şairlerdir, yazarlardır, kısacası edebiyatçılardır. Hal böyle olunca bu eserin kıymeti başka bir belki programın konusu da haline geliyor. O anlamda böyle bir çalışma olduğunu çerçeveleyebilirim bu sözlerle.

0: Programımızın zalim sorularından bir tanesi bu hafta size denk geldi. Yapılacak bir şey yok. Ufuk kadar uzak, erimsiz, imkansız aslında kitapların ve edebiyatın dünyası. O sınırsızlığı çağrıştırıyor. İşte zalimlik de burada başlıyor zaten. Biz bunların hepsini yok saysak bir sahildeyiz. Sanki o sevdiğimiz ve mutlaka yanımızda artık ebediyen taşıyacağımız, çakıl taşı gibi tutacağımız o kitap hangisi olurdu?
1: Çok zor bir soru. Gerçekten zor bir soru. Bir edebi eser söz konusu olduğunda hangi kitap olur? Benim edebiyata yönelmeme vesile olan lise yıllarımda okuduğum ve okuduğumda beni çarpan bir kitap var. Neden çarptığını bilmiyorum. Yani bugün okuduğumda muhtemelen aynı hisleri, aynı duyguları almayacağım. Ama ilk okuduğumda, o ilk gençlik çağlarımda bana okumayı, romanları ve edebiyatı sevdirmişti. O da Charles Dickens'ın Büyük Umutlar romanıydı. Kendi bireysel tarihim açısından bu romanı söyleyebilirim. Ama daha genel manada iki alternatif daha geliyor aklıma. Bir tanesi Bizden, Dede Korkut hikayeleri. İkincisi de dünya edebiyatının artık parçası olmuş bir eser, Don Kişot. Bu üçünden birini seçecek olsam zannediyorum Don Kişot'u seçerim.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

0: Ayrafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, iyi akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün programımızda sizlerin de gerçekten yakından tanıdığı, aslında çok uzun zamandan beri ekranda görmediğimiz ama şimdi gördüğümüz, çok mutlu olduğumuz, hatta şeref duyduğumuz değerli konuğumuz kim? Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırmacı yazar Musa Biçkioğlu. Efendim hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii biz her zamanki gibi konuğumuzun konuşmasına fırsat vermeden şu meşhur, hiç kimsenin bilemediği o soruyu soruyoruz. Musa Biçkioğlu, araştırmacı yazar, Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Musa Biçkioğlu. Araf'ta mı?
1: Araf'ta mı? Gönlümce cevap vermeye müsaade var mı?
0: Tabii ki hocam. Zaten o şekilde Araf'ı yapıyoruz.
1: İnanç olarak asla Araf'ta değilim. Hı hı. Çizgimiz, yerimiz, noktamız belli. Fikirsel düşünce olarak asla Araf'ta değilim. Hı hı. Ama maalesef pratik ve eylemsel bağlamda Araf'ta mıyım, Araf'a erişebilmiş miyim bilmiyorum. Hı. Neden? İnanç, buna bağlı düşünce belirli bir eylem mecrası oluşturmalıdır. İnanç ve fikrimize bağlı uygun bir mecrada eylemsellik ortaya koyabildiğimize inanmıyorum, düşünmüyorum ki zaten ortada, görüntü belli. Hı hı. Bu bağlamda Müslüman camiada belki Araf'ta mıdır veya Araf'ın neresindedir sorusunu da belki gündem etmek lazım. Ki bu bizim için şey değil, yani kaybedilmişlik veya nihai manada zarar veya yenilgi değil.
0: Evet, bu soru da güzel hocam. Müslüman dünyası Araf'ta mı sorusuyla bence.
1: Tabii, bu çok orijinal bir şey, çok güzel bir şey. Hı hı. Onun sorgulanması, bizim acaba dükkanı mı kapatacağız? Kayıp mı ettik? Tamam mı, yani iş bitti mi? Öyle mi bakılmalı? Hayır, asla. Çok da yerinde bir soru. Hoş da, güzel de oldu. Biz bir insan gözüyle tarihe baktığımızda, hı-hı, sanki her şey bugünden ibaretmiş veya 3 yıllık veya 30 yıllık dönemden ibaretmiş gibi değerlendiririz ama tarih öyle değil. Tarih doğrusu üzerinden değerlendirdiğimiz zaman, yani milletler ve devletler tarihi üzerinden bir okuma yaptığımızda biraz daha sağlıklı bir sonuç elde etmiş oluruz. Biz İslam ümmeti olarak Araf'ta mıyız değil miyiz sorusuna, belki benim ailem bazında, şunun ailesi bazında baktığımızda dünü, 3 yıl öncesini, 10 yıl öncesini falan hesaba katarak bir değerlendirme yapabiliriz. Ama İslam ümmeti bağlamında baktığımız zaman, hı hı, İslam ümmetinin 1400 yıllık veya Adem peygamberden günümüze olan tarihi bağlamında bakmamız lazım. Bizim 1400 yıllık küçücük bir değerlendirme olacak. Bizim 1400 yıllık tarihimiz üzerinden olayı değerlendirdiğimizde çok net olarak, yani dindar olmayan veya seküler olan veya dinlere mesafeli olan herhangi bir kişinin yapacağı okuma, tarafsız okumalarda da 1400 yıllık tarihimizin 1400 yılı boyunca sadece iki dönemde sancağımızın çok yükseklerde durmadığı gerçeği var. Hı hı. Yani bu bizim yenilgi halimizdir. Bu bizim, yani tabir yerindeyse, asla buna gönlüm el vermeden bir şey yorum yapacağım. Bir ara Müzdelife'den geçerken, Arafat'tan indikten sonra Müzdelife'den geçerken öyle bir yorum yaptım. Biri işte yine Gazze Savaşı vardı, çok sorunlu, çok sıkıntılı olduğumuz, İslam ümmetinin artık bir şey yapamadı. Hayır dedim, kesinlikle öyle değil. Şu anda gördüğünüz tablo İslam ümmetinin ölü halidir dediğiniz tablodur bu. Hiç, dünyada hiçbir gücün, hiçbir ülkenin, hiçbir ittifakın ortaya koymayacağı bir gücü, bir enerjiyi, bir sinerjiyi biz milyonlar haliyle hem de ulu orta yerde toplamayı başarabilen bir güce sahibiz. Dolayısıyla bizim yenilgi dönemimizdeki halimizi tutup bütün tarihimizle eşdeğermiş gibi değerlendirmemiz doğru değil. Şu anda biz yenilgi dönemimizi yaşıyoruz. Yenilgi dönemimizi yaşarken ortaya koymuş olduğumuz tabloyu şahsen şöyle değerlendiriyorum. Diğer milletlere kıyasla çok daha iyi bir tablo ortaya koyuyoruz. Ama biz buna razı mıyız? Hayır, razı değiliz. Bir an evvel ayağa kalkmanın veya sancağı dikmeye giden yolun bir tane daha taşını döşemenin gereği neyse ona bakmamız lazım. Yani İslam ümmeti Araf'ta mıdır? Yenilgi döneminde olduğumuz için mazuruz. Ama yenilgi dönemindeki amele dair de bir cümle söyleyip bu fasılla ilgili en az susmuş olayım. Bir ayet-i kerime var. Diyor ki fetihten önce infak edip mücadele edenlerin durumlarıyla fetihten sonra infak edip mücadele edenlerin durumlarıyla bir değildir. Fetihten önce infak edenlerin durumları fetihten sonra infak edenlere kıyasen adamı dereceden daha azametli bir dereceye sahiptir. Dolayısıyla şu anda biz fetihten önceki durumu yaşıyoruz. Fetihten önceki durumu yaşıyorken çok daha azametli dereceye sahip ameller imkanına sahibiz. Yani tabir yerindeyse voleyle gol atma imkanına sahibiz. Boş kaleye gol atma gibi bir durumumuz var. Fetih'ten önceki halimizi üzüntü hali gibi görmeyip daha azametli dereceye sahip

0: Şu meseleyi ya biz kendi aramızda Müslüman dünyası işte Orta Doğu'ya baktığımız zaman da fakat kendi içimizde de baktığımızda bir şey görüyor muyuz? Yani bir şaşkınlığımız var mı? Yani mesela biz bu işgalden sonra ki bu işgal ilk defa olmadı yani. Şimdi oraya da geleceğim. Verdiğimiz tepkileri de konuşacağız ama siz en çok neye şaşırıyorsunuz son zamanlarda diyelim?
1: Evet, en çok neye şaşırıyoruz? İşgalle ilgili belki o fasıllar açılacak diye inanıyorum ben de.
0: Evet.
1: En çok ne? İşin doğrusu bu dozajdaki savaşa veya savaş da denmez buna, zulme ve kıyıma rağmen en azından Filistin toprakları içerisinde olmasa bile Filistin topraklarının dışında Müslümanların toplumsal olarak etkin olabilecekleri yerlerde ki çıktılarımızın iyi olmayışına üzgünüm. Mesela şöyle Filistin taraftarı olanların, Filistin karşıtı olanların veya İsrail taraftarı olanların ticari olarak da olsa bir abluka yaşamaları lazımdı.
0: Evet.
1: Burada şunu çok net olarak söylemek isterim ki ticari varlıkları sona erebilmeliydi yani toplumsal tercihten dolayı. Herhangi bir şekilde kimseye kış falan diyeceğimiz yok. Biz gibi bir defa Müslüman coğrafyada gayrimüslimlerin rahat ettiği gibi hiçbir ortam hiçbir zaman olmamış. Hatta Kudüs üzerinde bir şey söyleyeyim. Kudüs'te bir Hristiyan, Kudüs'te bir Yahudi mutlu, huzurlu olmak istiyorsa İslam egemenliğinden başka herhangi bir tercihi bulamayacaktır. Tarih boyunca da bulmamıştır. Bugün de yok zaten. Dolayısıyla Müslüman coğrafyada, Müslümanların egemen olduğu bölgelerde birebir İsrail'i desteklediği açık ve alani olanların bir şekilde susturulamamış olması, bir şekilde diskalifiye edilememiş olması gerçekten şaşkınlık ötesi bir şey. Ve bu benim için yeterli bir durum. Hani gidemediniz, hani bir şey yapamadınız, hani yaptığınız sınırlı kalmıştır veya işte sadra şifa bir seviyeye gelememiştir. İyi de şunun ekonomik manada hak ettiği cezayı tatmamış olmasının mazeretine. Benim komşum gitmiş veya yan sokaktaki arkadaşım gitmiş veya sınıfında sıradaki yan sıradaki arkadaşım gitmiş. Onu ikna edememiş olmanın suçu İsrail'e mi ait? Değil. Bu onun suçu bana ait. Onu yapamadıysa Müslüman camia bir değil birkaç defa düşünmeli.
0: Şuna bir matuf mu söylüyorsunuz hocam? Yani o ilk işgalin olduğu zaman işte 7 Ekim
1: Evet.
0: bahsediyoruz. O olduğu zaman kendi içimizde bile o
1: O daha üst bir şey,
0: meseleden.
1: o çok farklı bir perde. Benim söylediğim, ona geleceğim, o perde çok acayip bir şey. O olağanüstü bir şey, o zihinleri resetleyen bir şeydi. Ben sonuç olarak eşin 7 Ekim'den sonraki bugüne dair bir değerlendirme yaptım. En azından hiçbir başarımız olmadı. Biz kardeşlerimize yeterince sahip çıkamadık. Ha şunu da söyleyeyim, herkes, bütün dünya biliyor, Türkiye'nin gönlü nerede? İsrail karşıtlığının seviyesi belli.
0: Ama Türkiye kadar da zaten
1: Tabii,
0: yani
1: tabii, tabii.
0: burada
1: İsrail
0: hakkını
1: karşıtlığı
0: vermek.
1: derken burada ben İsrail'i şöyle bir konumlandırmış bir devlet falan filan değil. Bir mücrimler topluluğu, bir insanlık düşmanı öbeği görmek lazım. Bu insanlık düşmanlığına dünyadaki reaksiyona baktığımız zaman bizim yüzümüzü ağartan bir tablo var. Aslında az önce Araf'ta mısın sorusuyla ilgili fikirsel ve akidevi olarak Araf'ta değilim. Ama eylemsel olarak Araf'tayım. Türkiye
0: Çok
1: milleti,
0: güzel oldu.
1: evet Türkiye milleti fikirsel olarak, inanç bağlamlı olarak, vicdan olarak, insanlık olarak, toplumun yüzünü artacak seviye olarak Araf'ta değildir ama ortaya koyduğu eylem ve çıktı olarak maalesef Araf'ta. Yani aleni manada İsrail'e destek veren bu mücrim topluluğa ve insanlık düşmanı, bakın burada din falan önemli değil. Bazı noktalarda müsaade ederseniz ben de soru sormak isteyeceğim.
0: Tabii.
1: Bu topluluğa sahip çıkan, aleni destekte bulunan A veya B kesimleri burada bizim bulunduğumuz toplumda söz hakkına sahip olmalı mıydılar? Soru soruyorum. Asla olmamalılar. Mümkün değil. Bunu sağlayamamış olmamız bizim maalesef fikirsel, toplumsal olarak fikirsel ve inanç bağlamında veya yüzümüzü artacak noktada Araf'ta olmadığımız, çok iyi bir yerde olduğumuz duruşumuza mukabil eylemsellikte kötü bir yerde duruşumuzun ispatıdır. Mesela örnek olarak söyleyeyim, deterjan kosmetik sanayide ve deterjanda bizim boron diye bir
0: Evet.
1: deterjanımız varken
0: Var.
1: neden diğer deterjanlar veya diğer markalar, boykot
0: Ama
1: kapsamlı markaları kastediyorum,
0: şöyle bir şey
1: neden
0: var hocam. Orada da mesela
1: iflas
0: şimdi
1: ettirmedi?
0: boykota da gireceğiz ama mesela o da çok konuşuldu. Yani hep aslında onu da söyledik. Yani sizin bir lekeyi çıkarmak için uğraştığınız
1: Evet.
0: mücadele aslında o 1.000 tane çocuğu hayattan çıkaran bir şeye dönüşüyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani boykotu tam anlatabilmek ama ben

0: başarılı buluyorum yani boykot konusunda insanların sahip çıkmasını.
1: Eylemsel
0: olarak aslında dediğimiz gibi bireysel olarak bence insanlar sahip çıktı diye.
1: Kesinlikle çok takdir edilir seviyelerdeyiz. Ancak 7 Ekim gibi artık ne bileyim eskiden belki anlatmakta zorlandığımız bir katliam makinesinin veya bir çetenin varlığı ile ilgili bazen belki bazı kesimleri anlatmakta zorlandığımız şey vardı. Bir durum vardı. Şu anda o durum yok. Dolayısıyla perde yırtıldı. Maske düştü. Her şey aleni ortada. Vicdan sahibi, dini ne olursa olsun hiçbir insanın müdafaa edemeyeceği hatta karşısında durması gereken bir çizgi ulu orta göründü. Göründükten sonra bizim sokaklarda veya bizim caddelerde boykota tabi tutulması gereken önemli markalar var olabilmeli miydiler bugüne kadar? Hayır, olmamalıydılar. Bir şekilde bunun ne bileyim yani kesinlikle asla ve kata gayrimeşruluğa, gayri hukukuyla tamamen ve kesinlikle karşıyım. Ama onun karşısına dikilip ücretsiz midir, finanse edecek bir şeyler midir? Ettiği hizmet neyse, o hizmeti veremez miydik? En alasını verebilirdik. Neden yapmadık? Yapmadığımızın suçlusu İsrail midir? Hayır. Burada ekside olduğumuza inanıyorum. Boykota da şunu söylemek isterim. Ben boykota karşı olan birisiyim. Şu bağlamda boykota karşıyım. Boykot değil, asıl olan üretimdir. Hatta bir ara Karabağ'dan sonra şöyle bir ifade kullanmıştım.
0: Boykota karşı olmayı öğretmeyelim ya.
1: Bunu bir müsaade edin.
0: O yanlış anlaşılabilir çünkü lütfen müsaade eder misin? Tabii
1: lütfen, ki. Lütfen müsaade. Karabağ'ın kurtarılmasından sonra şöyle bir yazı yazmıştım. Allah bayraktardan razı olsun. Karabağ'la birlikte beni de kurtardı. Boykot değil, üretim. Biz boykotu hedeflediğimizde, üretimi ihmal ettiğimizde yarın öbür gün savaş bittiğinde yine unutulacak. Yine küçümsenmeyecek bir kesim boykot maddelerini unutmuş olacak. Dolayısıyla yine alışverişine devam edecek. Biz önemli olan öyle bir üretim ortaya koymalıyız ki boykot maddelerinin bütün alternatiflerini bulalım. Nasıl insansız hava araçlarında bunları dünya piyasasından sürüp affedersiniz mezbeleliğe, çöplüğe yuvarladıysak diğer alanlarda da öyle bir üretim siyaseti, politikası gütmemiz lazım ki bu sinema alanında da olmalı. Sinema alanında Holokost'un hala şeyini yiyorlar bunlar. Hala Holokost'un ekmeğini yiyorlar. Sömürüyorlar. Holokost diye. Ha şunu da söyleyeyim. Holokost'un sanayisinden geçinen zihniyet evlatlarına Holokost'un bedelini ödetecek bir iş koydu ortaya 7 Ekim'den sonra. Bunların torunları Holokost'un bedelini fena ödeyecek. Holokost nedir diye insanlık onların önüne koyacak. Ama biz öyle bir üretim yapmalıyız ki film sanayinde mesela 7 Ekim ve sonrası diye sadece 7 Ekim değil. Her bir olaydan onlarca film çıkarılacak kadar üretimle biz Holokost'u veya Holokost yalanını tabir yerindeyse bazı noktalarda Holokost yalanlarını çökertmenin yolunu biz bazı filmlerle ortaya koyabilmeliydik. Mesela üretimlerle biz boykotu delmenin yoluna bakarsak onların paralarını biz çekmiş olacağız. Biz üretelim. Onlardan olan veya tarafsız olan bize para akıtmış olsun. Oysa biz boykot dediğimizde bir kesim sadece boykot yapabiliyor. Bunu Türkiye özelinde söylemiyorum. Dünya genelinde söylüyorum. Dolayısıyla boykota karşıyımdan şu anlaşılmamalı. Aman gidelim onu. Benim evime boykot malzemesi girmez. Onu söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Girmeyecek de.
0: Ama dünya bizim, genelinde hocam.
1: Ama bizim burada durmamamız lazım. Boykot deyip işte şunu boykot edelim, bunu boykot edelim değil. Boykot edilmesi gereken malzemenin daha iyisini üretmemiz lazım. Buna şey bayraklar en iyi cevaptır aslında.
0: Ama şu anda hocam onu yapmamız gerekiyor ya. Şu anda mesela işte pek tabii ki deterjan markalarından tutsun işte kozmetikte de her alanda. Ama şu anda bizim yapabileceğimiz şey onu boykot etmek.
1: Orayla ilgili bir şey daha söyleyeyim mi? Gayret eden arkadaşlarımız oldu. Yüzlerce madde sıralandı. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Dua ediyorum. Çalışmalar devam edilmeli, güçlendirilmeli. Ancak şu stratejiyi de izlememiz lazımdı. Birkaç defa dile getirdim. Yüzlerce maddeyi mutlaka çıkaralım. Mutlaka yayınlayalım. Mutlaka üsteleyelim. Ama 3 tanesini veya 2 tanesini veya 5 tanesini hedefe oturtalım ki çökertelim. Şu çöktü. Şu buradan çekildi gitti. Dedirtebilmeliyiz.
0: Oldu olanlar var biliyorsunuz.
1: Türkiye'de. Var biliyorum. Daha fazla, daha ağır, daha büyük bedeller ödemeliler bunlar. Öyle bir hale gelmeli ki birileri ben bundan tarafım diyememeli artık. Bizim bunu sağlamamız lazım. Bu sağlanıyorsa boykottan çok daha sağlam gelir elde ettik demektir. Biraz sonuç aldık demektir. Boykotla ilgili şunu söyleyeyim. Boykot bu memlekette ilk 3 ayda, ilk 5 ayda birkaç tane markanın Türkiye'den tamamen silip sökülmesini sağlayabilmeliydi. Bu bağlamda ben yeterli görmüyorum, öyle diyeyim.
0: Yani boykotun asıl işlevselliğinin

0: görebilmemiz için daha fazla önemsememiz gerektiğini tabii söylüyorsunuz.
1: Tabii ki yani en azından şu olmalıydı. İlk haftalarda birileri çıkıp özür dilemeliydi. Şu marka adına ben özür diliyorum. Ben oradan yana değildim. Evet, eskiden işte şu bağlamını falan filan şekilde destek veriyordum ama hayır, meğer gördük işte bu kadar cürüm varken kimse onun arkasında durmamalı. Sözlerini ya söyleyecek, yani tövbe edecek, yalandan da olsa, ya da pılını pırtını toplayıp gidecekti. Hepsi toplayıp gidemediyse burada sorumlu olarak bizim bir dönüp kendi toplumumuza bakmamız lazım.
0: Kendi toplumumuza doğru söylüyorsunuz hocam. Buradaki eleştirilen nokta bu anlamda, hani hep söylüyorum yani, vicdanımızla tuttuğumuz bir oruçtur boykot.
1: Eyvallah.
0: Bireysel olarak gerçekten tartışılmaz bir sivil güçten bahsediyoruz. Ama ben özellikle, hani diyorlar ya 7 Ekim'de başladı. Hayır. Bu zulmün başladığı andan itibaren bizim işte o yine 10 yıl 15 yıl içerisinde baktığımız zamandan en işlevsel ve en istikrarlı ve şey ısrarcı ve delmemek için direnç gösteren kesimin varlığı da dua ediyorum yani.
1: Eyvallah.
0: Bayağı, hatta çocuklar bayağı konuşuyor. Çocuklar bu konuda çok
1: kesinlikle katiyen bir bilinç var. İnsanlar. Çok takdir edilir bir bilinç var. Çok mutluyuz. Geçmişe kıyasen çok iyi yerlerdeyiz.
0: Evet.
1: Bizim hani devletler ve milletler tarihi bazında okuduğumuz zaman ilerlememiz çok güzel. Ama biz insan beşer ömrüyle değerlendirdiğimizden dolayı işte ömrümüzün bu kadarı geçti, şu kadar sonuç olmadı. Bunlar normal şeylerdir.
0: Doğru.
1: Devletler ve milletler tarihinden bakmak lazım. Boykotla ilgili şu cümleyi de söyleyeyim. Değil Müslüman memleketlerinde, gayrimüslim memleketlerinde yaşayan Müslüman azınlığın oranının bile ticari işletmelerin duruşunu hizaya getirmeye yarayacak bir seviyede olması gerekiyordu.
0: Doğru.
1: Avrupa'da bile bu şekilde olmalıydı. Ha, bunun yanında mutlaka üretim olmalıdır. Üretim merkeze oturtulmalıdır. Hangi şey var, hangi materyal var, onun karşısına onu dikmek lazım. Nereye gidiyor? Bizim STK'larımız ne iş yapar? Çok güzel işler yapar. Takdir ediyorum hepsini. Allah rızası için, insanlık namına, insanlığa fayda. Hangi işi ortaya koyuyorsa takdire değerdir. Duaya değerdir, desteğe değerdir. Ve yapılmalıdır bunlar.
0: Doğru.
1: Ama ne yapmalı? Bu gibi şeyler neredeyse çıktı gitti, başka bir ilçeye mi taşındı? O ilçeye taşın. Başka bir bölgeye mi taşın? O bölgeye taşın. Çökertmen yolu. Hukuken, ben de hukuken mücadele ediyorum. Sen ne insani davranıyorsun, ne ahlaki davranıyorsun, ne dini davranıyorsun. Hiçbir şey, hiçbir kaygın olmayacak. Bütün insanlığın müktesebatı, ahlakı, vicdanı, insafı, rahmeti, merhameti, hukuku alt üst edeceksin. Üstünden silindirle geçeceksin, ortalıkta da gezebileceksin. Yok öyle bir dünya. Olamaz yani. Olmamalı. Ona bunu dedirtmeliydik. Ya diyecek ben tövbe ettim. Artık ben orada değilim arkadaşım. Ben kesinlikle. Hatta dinim şudur. Ben dinimi değiştirmem. Bizim dinlerle ilgili problemimiz yok. O dinden bu dindendir falan kimseye sıkıntımız yok. 638 yılında fethettiğimiz Irak bölgesi ki Mardin, Diyarbakır 639'da. Musul'da, Laleş'te Yezidilerin yani şeytanı tazim edenlerin en kutsal merkezi var. Laleş. Onlar bizim himayemizde yaşamış. Haçlı seferleri sırasında bile elden çıkmamış bir bölgeden söz ediyoruz. Düşünün, İslam'da en yüce varlık Allah, en aşağılık varlık şeytan. Allah rahmet etsin, babam da öyle derdi. Büyüklerimiz bize derlerdi ki Mardin'de, ki bunlar Oxford, Sorbonne okumuş değiller. Anadolu irfanı denen bir şey var. Ne olur derdi, bir Yezidi ile karşılaşırsanız Euzü Besmele çekmeyin. Euzü billahi mineşşeytanirracim de dediğiniz zaman Allah'ın huzurundan kovulmuş şeytan diyerek şeytan aşağılanmışlığı ifade ediliyor. Onu ezmeyin o Yezidi'yi derlerdi bize. Babam, bunlar şey, üniversite okumuş insanlar değildi. Biz Müslümanın hikmetli bakışı bu.
0: Hı hı. Hocam şöyle bir şey de var. Şimdi boykottan biraz daha ilerleyeceğiz ama. Şimdi bir taraftan da aslında şimdi 7 Ekim sonrasında çok fazla ekranlara çıktınız. Yani çünkü sizin aslında hep biz sizi Kudüs'ü anlatan Musa Hoca olarak tanıyoruz. Oraya biraz böyle geri dönersek, şimdi bir taraftan da Gazze benim meselem değil, bana ne diyen bir takım organizmalar da vardı. Bu anlamda boykotun tamamıyla kapsayıcılığı konusunda bir mesafe alamıyor olmamızın sebebi tamamıyla vicdani bir durumdur. Yani şimdi insanlara zorla vicdanlı olmayı da tabii öğretemeyiz. Bu anlamda bizim de çok bastırmamız gerekiyor. Çok haklısınız, bunu da anlamış olduk. Şimdi bir taraftan da şuna bakacağım. Bu tartışmalar işte bu 7 Ekim sonrası ilk hafta dolayısıyla ama önce onlar vurdu tartışması. 75 yıldır of, İsrail vuruyor. Kimse onlara önce onlar vurdu teröristler demeli. Bu anlamda ne söylüyorsunuz? Yani biz de ikna olabildik mi? Kendimizi bazı insanlara da açıklamak zorunda kaldık. Yani ilk o zaman ikinci intifadaya bakacaksın. Nekbe'ye bakacaksın. Bunlar kaç yılında olmuş? Kaç yılında o çocuklar katledilmiş? bir zulmü sadece 7-2 Ekim'den ibaret saymanın haksızlığını bence konuşalım.
1: Hakikaten ya. Kesinlikle o bizim için yani veya daha doğrusu bunu düşünen zihinler için felaket evet. bir durumdur bu. Şu soruyu sormak isterim müsaadenizle.
0: Estağfurullah buyurun.
1: Gazze'de yaşananların aynısının yaşandığını farz edelim. Ama orada yaşayanlar başka dinden. Hı-hı. Müslüman değil. Yine Gazze'nin yanında olmaz mıydınız?
0: Tabii ki de olurdu.
1: Hepimiz olmaz mıydık?
0: Olurduk.
1: Vallahi dinine bakmazdık. Şöyle diyelim. Bu tereddütler çok şeydi, çok ızdırap verici tereddütlerdi yani. 7 Ekim olmasaydı olmaz mıydı? Veya neden oldu? Bir cumartesi günü kıyamet koptu falan gibi. Düşünüldüğünde...
0: Çok özür dilerim hocam. Buyur. O sürece gelen, yani gerçekten bu insanlar zaten 7 Ekim'den önce nasıl yaşıyorlar diye bence evet. anlatalım.
1: Tabii eyvallah. Çok güzel. Şuradan başlayarak oraya gideceğim. 7 Ekim'den önce Gazze'de gül mü dağıtılıyordu? Veya şu anda şey diyelim, Hamas farz edelim 7 Ekim günü veya öncesi veya bir hafta sonrası tuttu bütün silahlarını ortaya koydu.
0: Evet.
1: İsrail işgale son mu verecekti? İsrail işgale son verdi mi? Veya işgalin haritası diye meşhur Filistin'in haritası var. Herkesin ezberlediği bir harita. Hı hı. Filistinli'nin o haritaya mahkum edilmesinin sebebi ne? Bir soru soruyoruz. İsrailli o haritaya sahip olurken hangi hakka istinaden o topraklara çöktü? O toprakları işgal ediyor şu anda. Hı hı. Veya 7 Ekim'den önce 25 yıl ki 26. yıl oluyordu 7 Ekim'le birlikte 2023'ü kastediyorum. Gazze'li 26 yıldır Gazze'den çıkamıyor. Hı hı. Eğitim için dışarı gidemiyor. Hastalık tedavi için gidemiyor. İbadet hı hı. için ne Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e gidemiyor. Düşünün 55 kilometre Gazze Kudüs arası. Mekke Medine'ye gidemiyor. İsrail izin verecek de gidecek. Gıda girmiyor içeriye. Hı hı. Artı ilaç girmiyor. Şimdi öyle dediğimizde hemen internet elinde altında herkesin ilaç giriyor mu girmiyordu. İlaç giriyor diyecek internette. İlaç giriyordu ama ömrü uzun olmayan ilaçlar giriyordu. 3 ayda 2 ayda bozulacak ilaçlar giriyordu. Gıdalar İsrail'in kontrolünden giriyordu. Maalesef Eris sınır kapısından veya Kerem Şalom dedikleri Kerem Ebu Salim sınır kapısından İsrail'in takdiri kadar gıda giriyordu. Abluka'yı koymuş İsrail. Abluka tamamen hukuksuzdur. Bunu merak edenler Abluka'nın hukuki gerekçeleri diye bir arasınlar, baksınlar. Birleşmiş Milletler dahil, Lahey Divanı dahil. Bunun aleyhinde hukuki gerekçeler sıralamışlar. Tabii İsrail'in de tutturduğu bazı noktalar var. İşte savaş durumu, bilmem ne durumu. Biz oradan çekildik diyor. Gazze'den çekildik, kaçtık demiyorlar. Gazze'de tutunamadılar. Şaron döneminde Gazze'den çekildiler. Çekildikleri için de Şaron'a bir dua ediyordu. Onların bir tane hahamı. O da başka bir konu, oraya gelmeyeyim şimdi. Ovadiye Joseph. Belki bir daha gelir. Şimdi 25 yıldır 42 kilometre boyunda 5 kilometre ile 16 kilometre en geniş yeri 16 kilometredir Gazze'nin. Yaklaşık 5-7 kilometre eninde de bir yer var. Yok, toplamda 363 kilometre. Bizim Arnavutköy 500 kilometre kareden büyük. İstanbul'un ilçesi. Bizim Çatalca Gazze'nin iki katından büyük. Bizim Şile 1000 kilometre kareden büyük. Böyle bir yerde 2 milyon 300 bin insan, dünyanın belki de metrekareye düşen insan hesabı itibariyle en kalabalık yerinde evet. gayri insani bütün şartlara maruz bırakılmış haliyle tabii suçları ne? Bu soruyu da soramıyoruz. Bakın yani daha asıl sormamız gereken diğer sorular var. Yani hani taşları bağlamışlar meselesi var ya, o soruları soramıyoruz. Gazze'li suçlu muydu? Gazze'ye neden bunu yaptı diyoruz. Bu duruma mahkum edilmiş insanlar için icap eden neydi bizim yapmamız? Bizim sergilememiz gereken duruş, dinleri ne olursa olsun böylesine mazlum bir toplulukla ilgili biz insan olarak dertlenmeliydik. Bunların derdiyle dertlenmedik. Bunlarla yardımlaşmadık. Gazze diye bir şey ancak İsrail oraya füze attığında aklımıza gelmiştir. Gündemimizde Gazze de yok. Füze attığında belki Gazze'yi düşünürüz. Onun dışında unutuyoruz. Belki yardım teşkilatlarımız arada sırada gündemimize getirince Ramazan'da bir paket göndermek falan filan gibi küçük tırnak içi yardımlar göndermişiz. Gazze 25 yıldır bu işe mahkum. Biz hukuka bakalım önce. Hukuken işgal edilmiş toprakları her bir halk, her bir topluluk veya her bir devlet kendi hakkı, kendi toprağı işgal altındaysa hiçbir gerekçe beklemeden kurtarma hakkına sahiptir. Karabağ gibi. Avrupa Birliği arada sırada Ermenistan'a çağrı yapardı. Karabağ'ı boşaltın diye. Boşalttılar mı? Hayır. 30 yıl geçti. Ta ki güç oldu da öyle çıktılar. Yani uluslararası hukuk der ki işgal altındaki toprağını hak sahibi kişi herhangi bir gerekçe beklemeden özgürleştirme hakkına sahipti. Şimdi 7 Ekim. 7 Ekim'de neden saldırdı? Nereye saldırdı Gazze veya Filistinli? Hı. Berlin'e mi saldırdı? Moskova'ya mı saldırdı? Tayvan'a, Tayland'a mı saldırdı? Kendi toprağına girdi. Girmesin mi kendi toprağına? Hani toprak sattı diyen adamlar. Bu adamlar bu kadar öldü, öldürüldü, katledildi. Yani şehit oldu deyince ulvi bir makamdır, ulvi bir mertebedir. Dinen bizim için öyledir. Ama hukuki olarak katledildi bunlar. Yani bir cürüm var orada da o cürümü ifade etmek için söylüyorum. Katledildi, bu kadar bedel ödedi. Ama hala toprak satıldı sorusu gündemden düşmüyor. Bunlar satmıyor, daha ne yapsınlar? Satmadıklarını ispat etmenin yolu ne? Gazze halkının kaçının, yaklaşık %78'inin Gazze'li olmadığını biliyor muyuz? Soru sadece. Filistin topraklarında yaşayan, Filistinlerden olup kendi toprağından sürgün edilmiş, Gazze'de de mülteci olarak yaşayan insanlardır. Gazze'li ne yapsın, nereye gitsin? Gazze'ye giden kaç kişi var burada? 99'da gittim gördüm. Gazze'de vadi yok, dağ yok, saklanacağı bölge yok. Dümdüz bir arazi. Askeri analistlerimizden birisi ekranda bu yorumu yaptı da ondan iktibas da alıyorum. İsrail, NATO standartlarına göre Gazze'ye sokması gereken askeri gücün 10 katını sürdü. Yani bunu düşünmüyoruz, bunu konuşmuyoruz. 75 yıllık işgal olmamış gibi davranıyoruz. İsrail istediği zaman füze bomba yağdırıyor. Siz değil miydiniz 94'te OSU görüşmeleri?
0: Bir de bazı Netanyahu'nun güzellik uzmanları, güvenlik uzmanları adı altında Netanyahu'nun güzellik uzmanları da tarafsız kalabilirdik diyebiliyor mesela.
1: Eyvallah. Mesela olabilir. Bu kadar süre boyunca bu durumlara mahkum edilmiş Gazze'den beklenen neydi? Çiçek mi atsaydı, gül mü dağıtsaydı? Benim Gazze'liye sormam gereken soru şuydu. Gazze'li ile dertleşiyorsam, Gazze'nin işgal derdiyle dertlenmişsem, onunla acıyı paylaşmışsam, onunla bu işin çözümünü konuşmuşsam, bu işin çözümünün gereğinin, yükünün altına girmişsem, Gazze'li 7 Ekim'de neden bunu yaptı sorusunu sorma hakkım olabilirdi. Bu derde girmişsem onunla. Malımızı paylaştık mı? Hayır. Dertleştik mi? Hayır. Onun derdinin burada sözcüsü olduk mu? İnsan olarak? Hayır. Herhangi bir şekilde ileriye dönük herhangi bir haritada görev aldık mı? Hayır. Bedel ödedik mi? Hayır. Bedel ödeyen kendisi. Bu durumu yaşayan kendisi. Buna mahkum edilen kendisi. Sürekli bomba yağdırılan kesim kendisi. İbadet edemeyen kendisi. Mescid-i Aksa'ya bakıyor. Mescid-i Aksa diye bir derdi var. Kadınlar o sıralarda dövülüyordu Mescid-i Aksa'da. Yumruklanarak dövülüyordu İsrail askeri ve polisi tarafından. Bunu gören kendisi. Hatta 2019'daki olayda Mescid-i Aksa'daki bayanlar çok büyük bir müdahale olmuştu Mescid-i Aksa'nın içine.
0: Evet.
1: Bayanlar toplanmıştı. Kubbetü Sahra'nın Kıble Camii'ne inen merdivenler üzerine toplanmıştı ve oradan slogan atıyorlardı ağlayarak. Sevgili Kasam, ya Habib, ya Kasam, idrib Tel Aviv diyorlardı. Ey sevgili Kasam, Tel Aviv'i vur diyorlardı sabah vakti. Ramazan ayıydı, Gazze'li de orucunu tutuyor. Güzel ibadetini yapıyor. Hoş bir Ramazan geçiriyor. İsrail saldırıları yok. Gazze'den radyo yayını yapıldı. Akşam 6'ya veya 6.30'a kadar müsaade ediyoruz diye yayında söylendi. İsrail Kudüs'teki baskıyı durdurmazsa füze yağdıracağız diye. Ve saat 6 veya 6.30'da akşam 18-18.30 o ikisinin arasında emin olmadığımdan dolayı ikisini söylüyorum. Füze yağdırmaya başladı. İsrail'e saldırdı. 3500'den fazla kişiyi katletti. Şehit oldu. Gazze'li şunu demedi. Bize ne kardeşim onlardan? Bize ne Kudüs'ten? Bize ne Mescid-i Aksa'dan? Demedi bunu. Bu bedeli ödedi. Ben kendim oturduğum masamda, evimde, ofisimde, klimalı ortamda, radyatörlü ortamda kışın, yazın klima ortamda, Gazze'nin derdiyle dertlenmemişken, onun yükünün altına girmemişken, kurtarılması gereken toprakların kurtarılması ile ilgili bir haritanın gereğini yerine getirmemişken, kendi ödediği bedel üzerinden yorum yapıyorum.
0: Evet, çok
1: Gazze'li gelip size hesap sordu mu? Gazze'li niye bunu yaptın, niye bunu yapmadın diyor mu? Demedi. Yani bizim aslında İsrail'i suçlamaktan artık vazgeçtik. Neden vazgeçtik? Çünkü İsrail'in suçlanmayla İsrail'in suçluluğun gündeme getirilmesiyle artık durumun kurtarmadığını biz de biliyoruz. Bu tenkitleri gündeme getirenler bu durumla kendini kurtaramayacakları bildikleri için İsrail suçludur demenin bir anlamı yok. Zaten suçludur. Bununla kendini kurtaramayacağından dolayı faturayı Filistinli neden buraya yaptıya çevirdi? Arkadaşım başka bir suçumuz, başka bir sorunumuz yok muydu?
0: Ya da mesela Siyonizmi de anlatalım burada. Siyonizmi.
1: Anlatamıyoruz maalesef. Hani bebek kafaları kesilmişti diye attı ya bir İsrailli subay. Ulaştılar o İsrailli subaya. Nerede kafa kesildi diye.
0: Yok.
1: Dedi ki ispat edemiyoruz bunu. Hani kadınlara iffetlerine saldırılmıştı. Bütün kadınlar çıktı. Hayır dediler. Asla iffetlerimize saldırmadılar. Hatta evden bir buz tanesini almak için bizden izin istediler. Biz şaşırdık falan dediler. Bunları ertendiler. Hani bunlar olduğunda bizim tutumumuz ne olmalıydı? Farz edelim yaptı adamlar. Farz edelim. Yok öyle bir şey olmadı. İsrail'in kendisi ikrar ediyor. Bu olayı yaşayan kadınlar anlatıyor. Öyle bir durum olmadığı halde farz edelim oldu. Farz edelim yaptı birisi. Biz Müslümandır diye yanlışa sahip çıkar mıyız? Asla çıkmayız. Kim yaparsa yapsın karşı çıkacağız. Ya biz aslında bunları düşüneceğimize 50 bine yakın boşuna kadına tecavüz edildi. Neden bunu unutuyoruz? Milattan önceyi konuşmuyoruz ki. Roma İmparatorluğu tarihinden anlatmıyoruz ki. 92-95. Madem bunlar oldu farz edelim, mizansen olarak gidiyorum. Biz buna karşı çıkacağız. Yapana da hesap sorulmalı. Hatta İsrail sevinecek, diyecek ki ben de hesap sormak istiyorum. Siz de hesap soracaksınız. Tabii ki hesap soracağız. Ama sen gel bir 75 yıllık, 100 yıllık işgalin hesabını bana ver. Biz onlarla hesaplaşmayı biliriz. Diyemiyor muyuz? 7 Ekim neden oldu? İşte böyle böyle şeyler olmuştur. Bir de bunu ortaya atan kim? Bunu ortaya atan İsrail, bunun arkasında duran Amerika. Utanmadan kürsüden söyledi Amerika Başkanı bunu. Amerika'nın sicili, tırnak işliyorum o kadar temiz ki neresine bakacağımızı ben de bilmiyorum. En azından en sonuncusunu yalanlarla ilgili bir tane söyleyeyim. Colin Powell'ın Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Genelkurmay Başkanlığı da yapmıştı. Dedi ki vicdan azabı çekiyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler'de Irak'ta kimyasal olmadığını bildiğim halde sizi temin ediyorum ki kimyasal var dedim. Irak'ın işgal onayını çıkarttım. Dedi ve bunun vicdan azabını çekiyorum. Yani vicdan azabını çekiyorum dediği şeyin 1,5 milyon insanın canına mal olmuş, 45 milyonluk ülkeyi darmadağın etmiş, hala ülke vasfına neredeyse erişemeyen bir gerçeklik var. Yani karşımızda bu adamların sözünü alıyoruz, baş tacı ediyoruz. Maalesef 100 yıllık mazlumiyetine rağmen taraflardan birisi de Filistin. Mazlumiyeti tescillenmiş Filistinli'ye karşı zulmü, cabbarlığı, katilliği, gayri insaniliği ortada ayan beyan olan ve hiç kimsenin tereddüt etmediği İsrail konusunda tereddüde düşebilme ihtimali olmalı mıydı? Soru soruyor. Mazlumiyeti tescilli bir Filistinli var. Cürmü, mücrimliği, katilliği, tescilli İsrail var. Burada nasıl tereddüt ederiz? Nasıl Araf'ta durulabilir? Nasıl iki arada bir derede durulabilir? Bizim Gazze konusunda son cümleyi söyleyeyim. Çok belki uzatmış oldum, kusura bakmayın. Son cümle bununla ilgili. Bizim İsrail-Filistin olaylarında ahkam kesme değil, taraf olma yükümlülüğümüz var. Biz ahkam kesmek, karar vermek. Şu karar şöyle olacaktı da yapmadılar, ben de onların yanında durmadım da şöyle olacaktı da ben de bunlardan yanattılar. Bunu söyleme makamında değiliz biz. Hangi bedeli ödedin de onu söyledin? Öz malından ne verdin sen? Zekattan vazgeçtin. Öz malını bırakın, zekattan veren yok. Zekatı da bırakın, sadaka veren de yok. Dolayısıyla bizim konumuz şu anda, konu İsrail ve Filistinli ise ahkam kesmek değil. Sadece ve sadece taraf olma yükümlülüğümüz var. Başka yok.
0: Yani aslında burada tarafsız kalabilirdik diyen bir takımlarına da cevabımız oldu diyorsunuz.
1: Filistinli'nin tutumu bu mu olacak, şu mu olacak, böyle mi olacak? Tutumu her neyse Filistinli'nin bizim taraf olma yükümlülüğümüz var. Bizim karar verme makamında değiliz. İsrail, Filistin neden 7 Ekim yaptı diye soru sormanın makamında değiliz. Filistin haklı mıydı? Ha bana sorsanız 7 Ekim olmalı mıydı? Bunu birkaç defa ekranda söyledim. Milyon defa bana sorsalardı olmasın diyecektim. Neden? Akıbetini biliyorum. Ama bu sorunun muhatabı ben miyim? Değilim. Çünkü çeken ben değilim. Çeken oradaki insanlar ve oradaki nesillerdir. Bak, 25-26. Yılda Gazze'den dışarı çıkamayan bir nesilden söz ediyoruz. Bunu 50 sene önce insanlara yutturabilirdik. İnsanları eleştirebilirdik. Şu anda telefon herkesin elinde, dünya herkesin cebinde. Bu nesle bunu yutturamazsınız, yediremezsiniz. Dolayısıyla...
0: Ya şöyle hocam, bir çok özür dilerim. Yani zaten bu mazlum insanlar, bu gerçekten... Ölmekten, çocukların ölmekten yorulduğu yerden bahsediyoruz. Gazze'den bahsediyoruz. Aynen, Filistin'den bahsediyoruz. Zaten 7 Ekim'i her gün yaşıyorlardı.
1: Her bedeli ödemiş, her gün yaşıyor.
0: Onlar İsrail'in her gün onu bütün yaşamsal koşullardan tecrit ederek elektrikli, suydu. İşte bir gün işte hani hep diyorum ya ben, bir kardeşimizi kelime-i şehadet içinde çalarken bir kardeşimizi kelime-i rahmet içinde bırakan neydi yani?
1: Eyvallah.
0: Bu kadar sessiz kaldığımız, belki de pek tabii ki mesela şu anda bilgi de alamıyoruz Gazze'den, değil mi? Tabii ki alıyoruz haber kaynaklarından ama eskisi gibi, çünkü gazeteciler de
1: gündemden düştü.
0: Şehitler. Maalesef. Gazeteci kalmadı hocam.
1: Eyvallah, o da var.
0: Yani bundan bahsediyor.
1: Doktor, okul, hastane. Kesinlikle öyle. 2009'da dökme kurşun olduğunda hepimiz canlı yayınlarda izlemedik mi? Yanıp yakılıyordu. Bir tane bina havaya uçuluyor. Binada yaşayan onlarca kişi gidiyor bir anda. İnsan insaf etmez mi yani? Vicdan bu mudur? 2015-2016'da olmadı mı? 2019'da olmadı mı? Yani Gazze'li veya şöyle diyelim. Gazze'li farz edelim. Filistin Hamas'tan önce ki işgallerin gerekçesi ne? Bir tane daha soru sormak isterim ortaya. İsrail herhangi bir projesini veya herhangi bir gerçekleştirmek istediği bir işgal için hangi gerekçeye ihtiyaç duydu bugüne kadar? Filistin topraklarının bu hale düşürülmesi miktarı düşünüldüğünde İsrail'in hangi gerekçeye ihtiyacı olmuştu? İsrail devletinin kurulmasının gerekçesi ne? Ya o zaman Hamas mı vardı? Yani şu anda
0: almak.
1: O zaman Hamas aynen öyle. Bir şey daha, şu anda mesela Hamas silah teslimi veya işte barış anlaşması yönetimi bırakmayı devretmeyi kabul etmiş. Filistin'e istediğiniz gibi yardım gönderebiliyor musunuz? Hayır. Karşınızda İsrail gibi, Allah selamet versin, ömrünü de uzun etsin, Taha Abdurrahman. Son dönem önemli mütefekkirlerimizden biri. Mutlak şer diye isimlendirmiş İsrail'i. Çok da güzel bir şey, bir yorum
0: mutlak
1: yapmış.
0: Şer.
1: Mutlak şer. Tabii. Şimdi Yunan felsefecilerden günümüze kadar yaratılmışların arasındaki insanı diğer varlıklardan mukayeseyle mümeyyiz kılan şey akıldır diyor. Akıl, evet akıl diyorduk. Taha Abdurrahman hayır ahlaktır diyor. Neticede aklı olduğu halde affedersiniz hayvandan daha aşağı mertebeye inecek varlıklar varmış. Dolayısıyla akıl bazen daha kötü hale getirebiliyormuş ahlak yoksa. Ahlakmış. Bakın ahlak var mı yok mu bunlarda? Dolayısıyla bunların ortaya koydukları amele, cürümlere bakıp da 1948 İsrail'in kuruluşu 67 Kudüs'ün işgali ortadan kaldırdıkları mesela Muhammed Etturra şeyden önce siz konuştunuz. Evet, evet. Devabiş ailesinin oğlu. Devabiş ailesinin tamamını yakmadılar 2004. mı? Nablus'ta. Nablus Müslüman şehri, Müslüman bölgesi, A bölgesi. İsrail'in, İsrail askerlerinin, İsrail güçlerinin girmesinin yasak olduğu yer. Devabiş ailesinin kendi evinde gidip yakmadılar mı? Yakan kişiler geçiştirme usulü ceza gibi hatta ceza verilmeden salınmadılar mı? Muhammed Ebu Hudayr bir Ramazan ayında Şofat'ta, Kudüs'te, Müslüman mahallesinde yani. Sahurdan sonra 13 yaşında bir çocuk. Sahurdan sonra mahalle camisine sabah namazına gidiyorken tutuldu, kaçırıldı Yahudiler tarafından. Bunu ikrar etti failler. Benzin içirildi ve canlı canlı yakılmadı mı? Evet. Muhammed Bukuday. Ceza verilmedi bunlara. Ne yapsın? Yani Filistinli'nin ne yapmasını bekliyoruz? Veya ne yapması bekleniyor? Televizyonlara çıkmıştı bizim Türkiye'de. Çok iyi hatırladığım bir olay. Epey bir takip ettim. Zeytin Dağı bölgesinde bir araç göre göre bir çocuğun üzerine
0: evet hocam.
1: Gidiyordu ve çocuğu havaya uçurarak çarpıyordu.
0: Şimdi hocam şöyle yapalım. Ben sizi bölmemek adına bir reklam arası verelim.
1: Tabii.
0: Reklam arasından sonra o şeyi unutmayalım hocam. Ben unutabilirim. Tabii. Unutmayalım. Kim var programımızda? Değerli 24 TV izleyicileri. Sabahattin Zahim Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırmacı yazar Musa Biçkioğlu'yla Gazze'yi konuşuyoruz. Filistin'deki zulmü konuşuyoruz. Küçük bir ara, aradan sonra inşallah buradayız.

0: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin Seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arap'ta Sorular programımız devam ediyor. Kim var programımızda? Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi, aynı zamanda araştırmacı, yazar Musa Birkeoğlu hocamızla muazzam sohbetimiz. Mail'e başladık hocam yine, bakın.
1: Evet.
0: Muazzam sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, çok önemli bir yerde kalmıştık.
1: Evet. Zeytin Dağı'nda bir çocuğu çarpmıştı bir araç. Belki şey kayıtlarda da var, video kayıtlarda. Aleni olarak çocuğun peşinden gidiyordu araç ve çocuğu çarpıp havaya uçurup aracın arkasına düşürmüştü. Çocuk yaralı kaldı, sonra iyileşti. Bununla ilgili kasıtlı olarak çocuğu ezen araca değil, çocuğun ailesine ceza verilmişti. Ezen Yahudiydi. İsrailli, ki Yahudi kelimesini kullanmak istemiyorum. İçinde vicdanlı insanlar var. Bizim herhangi bir etnik kökene veya herhangi bir dini anlayışa, dini inanışa karşı duruşumuz falan olmaz. Müslüman olarak öyle bir tutumumuz yok bizim. Bizim Yahudilere karşı bir alerjimiz yok. Bizim Siyonizme karşı duruşumuz var. Veya Siyonist yanlısı olana veya insanlık düşmanı olana karşı duruşumuz olur. Vazifemiz, vecibemiz olur. Dolayısıyla onlar Siyonist, işgalci. Yani bir işgalcinin işlediği cürmün bedeli hesabı sorulacakken maalesef artı Müslüman aileye bedel ödetti. Bunun gibi yüzlerce, belki binlerce örnek var. Gazze'de yaşadık işte, bir bebek, hani küvezlerde bebek, çok utanır insan bunu söylemekten. Kurtlanacak hale gelir mi ya? Hastane bombalanır mı? Bir soru sormak isterim seyircilerimize. Dünya tarihinin hangi diliminde bir terör örgütü sadece sivilleri, bebekleri, eğitim kurumlarını, mabetleri ama hastaneleri sistematik olarak bombalayan bir terör örgütü bulalım?
0: Daha fazlası diyorsunuz yani.
1: Mesela terör örgütü diye tavsif edilmemeli bunlar. Yani İsrail savunma kuvvetleri.
0: Kavramlarımız da bence yani kavramlar.
1: Asıl işgal olur. Sağ olun.
0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Şimdi aslında kavramlarımız da işgal ediliyor ya. Bu anlamda yeni kavramlar üretmekten de aslında anladığım kadarıyla bahsediyorsunuz değil mi?
1: Tabii ki. Yani
0: bunlara bir şey söylemeliyiz.
1: Tabii ki.
0: Mesela hangi hocamız diyordu? Mutlak İsrail için mutlak şer.
1: Mutlak şer. Çok harika. Allah uzun ömürler versin. Taha Abdurrahman'ın şeyidir. Çok da güzel tespiti. Aynen öyle. Yani 2500 yıldır insanlık düşünmüş, tefekkür etmiş. Bizim alimlerimiz de buna katmış ama hayır, demek ki daha doğrusu buymuş. Gerçekten öyle. Ve şu anda İsrail mutlak şer olarak tanınıyor. Gerçekten mutlak şerdir. Kavramsal olarak da hani çok güzel bir isim koyuyor. İsrail Savunma Kuvvetleri. Gerçekten vicdanen söylüyorum bunu. Bunu iman ederek söylüyorum. Terör örgütü kategorisine konulmamalıdır. Bakın hiçbir terör faaliyetini hiçbir insan kabul etmez. Hele ki Müslüman asla kabul etmez. Bir karınca yuvasının muhasara edilmesine biz rıza göstermeyiz. Olmaz öyle bir şey. Bütün canlılar ve cansızlar bizden emin olmalıdır.
0: Müslümanlıktaki terör olarak da açıklayacağımız için onu
1: tabii,
0: terör.
1: Yani terörden öte bir şey. Yani teröre artı bir şey yüklememiz lazım. Şimdi terör,
0: o kadar diyorsunuz.
1: Tabii hastaneleri ki sistematik olarak bombalayan herhangi bir terör örgütünü. Ben tarih boyunca mesela Haşhaşiler diyoruz. Haşhaşiler devlet adamlarını hedefe oturtmuşlar. Haçların yanında durmuşlar. Müslümanlarla savaşmışlar. Haçlar dururken Müslümanları katletmişler.
0: Yine de hocam şuradan şu manaya çıkabilir. Terörün hiçbir zaman vicdanı yok.
1: Kesinlikle.
0: Bunu söyleyelim de. Çünkü
1: aynen. Ya, teröre tamam, bir şey daha değil mi? Ha, teröre bir cümle söyleyelim.
0: Hiçbir şey. Yoksa bunun terörün, içinde Haşhaşiler
1: terörün insafı, olsa, vicdanı, onuru, haysiyeti, ahlakı kesinlikle yoktur. Ve terör tamamen ayrıştırılmalıdır. Tamamen hiçbir şekilde kesinlikle
0: katıyor. Siz diyorsunuz ki bunlar başka organizmalar.
1: Başka bir şey.
0: Bunlara yeni bir kelime üretmemiz gerekiyor
1: mutlaka,
0: diyorsunuz anladığım
1: mutlaka,
0: kadarıyla.
1: Terör üstünde mümkün. Mesela şöyle, nasıl ki mutlak şer diye bir şey ortaya konmuşsa mutlak terör. Yani her haliyle terör. Mesela adam veya terörün anası veya gibi bir şey yani, bunlara ayrı bir şey. Yani gibi icat etmek, bulmak lazım.
0: Zaten bu işgalin başladığı zamanlar da kıymetli hocam ne dediler? Karşımızda yani İsrail'i Filistin'e vurmak için bir gerekçe. Yani bunlar insan değiller diyerek.
1: Dini sahiplerle bunu yapıyor. Golan
0: hayvan demişti olarak bunu söylediler.
1: Tabii evet. Savunma bakanları aslında inançları öyle bir inanç sistemleri var ki. Ya bizim mesela bizim vatandaşlarımızın tamamı başımızın tacıdır. Memleketin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı ideolojik olarak şu veya bu duruşu hiç önemli değil. Vatandaşımız aynı çatının altındayız, yaşıyoruz millet olarak. Yeter ki vatanımıza sahip çıkalım, dinimize, evet, değerlerimize. Bizim vatanımızı işgal etmenin bayrağını dalgalandırıyor bunlar. İsrail bayrağının anlamı, ki artık hiç çekinmeden söyleyebiliyorlar. Biz çeyrek finali şunlarla, finali Türkiye ile yapacağız diye. Apoletler de Türkiye'nin bir kısmını içinde bulunduran alanı Fırat Nil arası gösteriyorlar. Bayraklarının Fırat Nil arası olduğunu hepimiz biliyoruz. Beyaz zemin üzeri iki tane mavi çizgi. Birisi Fırat Nehri, birisi Nil Nehri. Ortasında Siyonizmin egemenliği. Şöyle bir soru sorayım, aslında onlara sormak isterim bunu. Fırat'la Nil'in arası boşaltılırsa burayı neyle elde tutacaksınız? 7 milyon nüfusunuzla mı? Toplamda dünyada 17 milyonluk mevcudiyetinizle mi elde tutacaksınız? Hiç kusura bakmasınlar. Onlar yolcu, biz hancıyız. Onların dönüp dolaşıp yapacakları son şey gelip bize sığınmaktır. Ha, bunun hesabını verecekler, o da ayrı bir şey. Dünyanın hukukundan fazla bir umudumuz var mı? Benim şahsen umudum yok. İşte Birleşmiş Milletler. 7 Ekim'in faydalarından birisi, illüzyonist bir zihniyetle 1945'ten sonra oluşturmuş olan şu dünyanın belki beşeri manada aklının hani ergenliği açtığı, olgunlaştığı, beşeri manada kemale erdiği, ondan sonra uluslararası denklemde biraz daha adilane bir sistemin kurmaya çalışıldığı Birleşmiş Milletler, Lahey Divanı ve benzeri şeyler, normlar, kıstaslar, ölçütler, hukuki bir takım düzenlemeler neydi? İnsanlık için bir müktesebat idi. Bunların işlemediği maskeyi düşürdü artık. Yani bu dünya düzeninin işe yaramıyor olduğu, sadece çiviyle bir duvara çakılmış maddelerden ibaret olduğunu veya kendi lehlerine kullandıkları bir şey olduğunu 7 Ekim ortaya çıkardı. Daha ne yapsın 7 Ekim?
0: Evet, 7 Ekim daha ne yapsın? Aslında şu da oldu Kıymetli Hocam. Yani şaşırmak derken biraz belki olumlu manada bir şaşkınlığımızın şarjından yemeyecek bir durumdan da bahsedebiliriz. Çok fazla işte yabancı aktör, aktrist bu manada bizim bir takım ünlü mamillerimiz Gazze'den bize ne derken, ki şu anda o şey de sağlandı, vicdan birliği de sağlandı. İlk başlardaki gibi değil, bunu da söyleyelim.
1: Değil, Allah'a şükür. Hepsini zaman, takdir ediyoruz.
0: Hiçbir zaman gürültüleriyle hakikati bastıramadılar. Evet. Ama orada da bir şey görüyoruz yani. Hatta çok konuşuldu yani işte hiç beklemediğimiz, değil mi, ülkelerden. Evet. Halk tabii, özellikle tabii, çok fazla bir Filistin desteğiyle ilgili çok fazla mesajlar verdiler.
1: Onu ben İsra Suresinin ilk sayfası İsrailoğulları tarihini anlatıyor. Uzun olacağı için anlatmayacağım. Sonunda bir ayet var. 7. ayeti tercüme etmiş olacağım. Kısaca olay şöyle. Hani Kur'an-ı Kerim'de ben Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir ilim adamı değilim. Sadece okuyan birisiyim, öğrenmeye çalışan birisiyim. İsra suresi başlangıçtan itibaren İsrailoğulları suresi olarak tanınır zaten. İsrailoğullarının tarihini anlatıyor. Mescid-i Aksa'dan başlıyor. Coğrafik olarak da orayı anlatıyor. İsrailoğullarıyla da ilgili bizatihi modamot gidişat var orada. Konu değişmeden diyor ki وَقَضَيْنَا اِلَى بَنِي اِسْرَائِيلِ Beni İsrail'le ilgili hükmettik. Kadayna, kadı, hüküm veren demek. Kadayna, hükmettik ki yeryüzünde iki defa yükseleceksiniz. لَتُسْيَدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَتَيْنِ Yeryüzünde iki defa mutlaka fesat çıkaracaksınız. Ve de iki defa yükseleceksiniz diyor. Birinci vadimiz geldiğinde üzerinize çetin adamlarımızı gönderdik. Sokaklarınızın arasına kadar girdiler. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا Ve bu mef'ul, olmuş, bitmiş, tamama ermiş bir vaattir diyor. Aşağı yukarı müfessirlerin çoğunluğunun da ittifak ettiği olay olarak M.Ö. 587 yılında Babil hükümdarı Buhtun Nasar'ın Kudüs'e girişi, Kudüs'ü yerle bir etmesi ve de İsrailoğullarını oradan Babil'e sürgün etmesi olayı olarak kabul ederler. Birinci giriş, gerçekten sokaklarına kadar girdiler ve de yerle bir ettiler. Diyor ki, İkinci yükseliş olduğunda ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَمْدَدْنَاكُمْ بِيَمَّانِ وَبَنِيَا Sonra tekrar sizi çoğalttık mallarla ve çocuklarla. وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَف۪يرًا Nefira, sizleri çokça kesir, ekstra nefir, çokça nefer kıldık. Çok güzel uyarıyla geliyor. Şimdi insanlığın vicdanına cevap diye inanıyorum. اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ İyi olursanız kendi nefislerinize. وَاِنْ اَسَأَتُمْ فَلَهَا Kötü olursanız nefislerinizin aleyhine. فَاِذَا جَعَ وَعَدُ الْاٰخِرَةِ Size yönelik son vaadimiz geldiğinde geniş gelecek zamanla. لِيَسُوا لُتَنْ بُرَيْ دِقَّةِ لِيَسُوا وُجُوهَكُمْ Yüzünüzü kara etsin diye. Ve Türkçedeki ve gibi aynen. Ve لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ Ve mescide girsinler diye. وَلِيُتَبِّرُوا مَعَلَوْ تَدْبِيرًا Ve onunuzu alaşağı etsinler diye. Mealev, bir de yükselttiğinizi alaşağı etsinler diye tekrar adamlarımızı göndereceğiz. Şimdi mescide, Kur'an-ı Kerim mescitten başka diğer mabetleri de almıştır. Kilise ve diğer mabetleri. Mescidi almışsa mescid Müslümanların gireceği mescittir. Tabii. Biz gireriz mescide. Müslümanlarla ilgili bir olay anlatılıyor burada. İsrailoğulları burada hedeftedir. Son vaadimiz geldiğinde onlara yönelik, çünkü birincisi olmuştu. Geldiğinde, geniş gelecek zamanla, birincisi olmuştu, bu olmamış. لِيَسُوا وُجُوهَكُمْ Lütfen dikkat, yüzünüzü kara etsinler diye. Sonra ve mescide girsinler diye. Ve yükselttiğinizi alaşağı etsinler diye. Şimdi İsrail topluluğu hiç dünyaya sesini duyurmadan, sözünü duyurmadan, hı hı, İsrail gibi bir rüzgar estirmeden yıkılmış olsaydı yükselmiş olmayacaktı, doğru mu? Küçüğün düşmesi çok da fazla ses getirmez. Uluven kebire, ulu, yücelik, yükseklikten düşüşü anlatılıyor. yükselmesi lazımdı. Dünya İsrail diye bir şey duyması lazımdı. Duydu mu İsrail diye bir şey? Dünya duydu. Bir. İkincisi yüzünüzü kararsınlar diye diyor. Sonra da mescide girsinler diye. Şu soruyu soralım. 7 Ekim'den bu yana dünyanın dört bir yanında etnik yapısı, dinsel varlığı, inancı, belki de dini inancı olmayan bütün insanları kastediyorum. Vicdanlı olmak kaydıyla. Bütün insanlar İsrail karşıtı saf tuttu, bu tutmadı mı?
0: Tuttu.
1: Bunların nezdinde İsrail'in yüzü kara oldu mu, olmadı mı?
0: Oldu.
1: Dolayısıyla ne diyor ayet? Son vaadimiz geldiğinde, yani süreç başladığında, İsrail'in oradaki varlığının sonlanmasıyla ilgili süreç başladığında başı yüzünüzü kara etsinler diye ve mescide girsinler diye. Ben sürecin başladığına inanıyorum. İspanya'dan çıkan ses o. Amerika'dan, Sivri'den çıkan sesler bunlar, dünyanın dört bir yanında. Avrupa'da falan. Hükümetler susturmaya çalışıyor ama vicdanlar susmaz gibi. Dolayısıyla sürecin başladığına inanıyorum. İsrail'in doku olarak zaten kendisine orada yer bulma imkan ve ihtimali yoktur. Sosyolojik olarak da mümkün değil. İsrail'in karşısındaki Filistinli ile ilgili şöyle bir mukayese edelim. Elinde silah yok. Maddi geliri çok zayıf. Zor tutunuyor o topraklarda ama bırakmıyor, kaçmıyor. Öyle bir topluluk düşünün ki mukayese edilmeyecek güç farkına ve denklemine rağmen İsrail'e kök söktürüyor. Birilerinin Filistin'den arkasında fiili manada durduğunu düşünsenize. Neler olacak? İsrail orada durur mu? Mümkün değil. İsrail bütün bu baskılara rağmen orada zor tutunuyor. Dolayısıyla bir tane daha buna benzer bir şey söyleyeyim.
0: Tabii hocam.
1: 80 milyonluk veya asla Allah memleketimizi her şeyde muhafaza etsin. 100 milyonluk bir topluluk düşünün. Aynen bir 100 milyon daha kendi canlarına düşman bir başka topluluğun onların içinde yaşadığını düşünün. Bir topluluk ölümden korkuyor, bir topluluk ölümden korkmuyor. Hangi topluluğun orada geleceği olur ki? Kendi vatanı için her bedeli ödemeye hazır Filistinli'ye mukabil, hiçbir bedeli ödemeyecek olan İsrailli varken o toprakta gelecek kimin? Adamlar kaçmaya hazır zaten. Kaç yüz bin kişi boşalttı kaçtı oraya. İsrail uluslararası seyahat için kaçacak olan vatandaşlarını engellemek için gemilerin kalkışını engellemeye başlamıştı. Devlet boşalacak. Milletsiz devlet yaşar mı? Şeyh Edebali'nin sözü. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Milleti olmayan devlet ne kadar güçlü, nereye güçlü? 10 kat. Şu soruyu da soralım Gazze özelinde. İsrail ne ilan etmişti? O beşer hayvanlar sözüyle başlamıştınız. Tabii kendilerine bakmaları lazım, aynaya bakmaları lazım. Kişinin ameli nerede olduğunu gösterir en önemli karnedir. Onun karnesi o. Genelkurmay başkanları ve yöneticileri dahil dini referanslarla ortaya bir şey koyuyorlar. Kendilerini yaratılışın, ki Tevrat'ta tekvin diye anlatılan bölümün, kainatın 6 günlük yaratılışının 6. gününde İnsanın yaratıldığını, Talmud ve tefsirlerde insanın kendileri olduğunu, kendilerinin dışında olanların da insansı olduklarını, dolayısıyla bunların da goyim olduklarını kabul ediyorlar. Goyim, yani beşer hayvanlar. Ve bir goyimin öldürülmesinin, bunu bütün herkese söylüyor. Herkes bunu duymalıdır aslında. Bunların maskeleri çok iyi düşürülmeli. Herkes bunu anlamalı. İlkokul çocukları bile bunu bilmelidir yani. İlkokul çocuğuna bebek falan dinlemez bunlar. Kadın hamile duymaz bunlar. Bilmez yani. Goyim ise haşereyi, solucanı, affedersiniz herhangi bir zararlı hayvanı öldürmüşsünüz veya bir goyimi, yani bir insanı öldürdünüz, kadındır, hamiledir. Miri Regev, bu bir bayan, bu bir hanım, bu bir anne. Kadınları vururken hamileleri diyor, karnından nişan alın, bir mermiyle iki kişi öldürün. Zihniyet bu karşımızdaki. Bunların tanıtılması lazım. Bir goyimi öldürürken, goyimin din adamı, yaşlı, bebek, kadın, hamile olması önemli değildir. Günahlığı tartışılmaz. Goyimdir zaten. Beşer hayvan. Adam ikrar etti. Beşer hayvan diyor. Bize bakışları bu. Bunlardan ne insaf bekleyeceğiz? Belki bu maske düştü. Ben süreç başladı diye inanıyorum.
0: Yani siz aslında bir şekilde hani bir Musa Bişkioğlu ferasetiyle yorulmadığınız zaman da sürecin aslında her şekilde Filistinli kardeşlerimizin lehine
1: katiyen olacak. Bir şey daha diyelim. Mübarek ve mukaddes kavramlarını belki girmeyebiliriz diye sadece mukaddesi söyleyeceğim. İlahi tavsif olarak Filistin topraklarına dair, bunu tarihsel hakikatle de desteklemiş olalım. Her iki kavram da ilahidir. Her iki kavram da beşerin müdahil olabileceği alanın üzerindedir. Hem mübarek hem mukaddes. Mukaddes demek kutsiyet, Mescid-i Aksa, arz-ı mukaddese diye anılmış Kur'an-ı Kerim'de. Maide 21-26 seyircilerimiz baksın lütfen. Tefsirleriyle beraber okuyalım bunları. Arz-ı mukaddese. Mukaddes demek özünde temiz kılınan yer demek. Özünde temiz kılınan yer derken fiili, fiziki ve beşeri müdahale ile temizlenme ihtiyacı duymayan yer demek. Yani deterjanla gidip orayı temizlememize gerek yok. Özünde temizdir. Bu bağlamda söyleyelim. Az önce kavramsal işgal dediniz. Kavramsal işgallere de giremedik maalesef. Burada yine kavramsal bir problemimiz var. Bu problemler bizimdir. Acilen edebi açılarımız. Lütfen rica ediyoruz. El atsınlar. Ya burada bir şeyler üretelim. Ya taşı gediğine koyacak bir şeyler üretelim. Yani Allah-u Teala buraya mukaddes diyor. Özünde temiz diyor. Bir de manen temiz diyor. Hı hı. Özünde temiz demiş olduğu Mescid-i Aksa'ya. İsrail askerleri girerken ne diyoruz biz? İsrail askerlerinin postalları Mescid-i Aksa'yı kirletti. Allah kirlenmez diyor. Özünde temizdir diyor. Öyle bir temizlik ki fiili müdahaleye de ihtiyaç durmuyor diyor. Biz ise İsrail askerinin veya polisinin postalı Mescid-i Aksa'yı kirletti diyoruz. Orada bir kirlenmişlik var ama bu kirlenmişlik Mescid-i Aksa'nın kirlenmişliği değildir. Orada benim amel defterim kirleniyor olabilir. Biz Müslümanların, onlar zaten bunu yapıyor. Bunları engellemeyenlerin amel defterleri kirlenir. Yoksa Mescid-i Aksa asla kirlenmez. Mescid-i Aksa ile ilgili ayetler indiğinde, mübarek ve mukaddes diye tavsif edildiğinde unutmayalım ki Mescid-i Aksa inşaatı yoktu. Yıkıntıydı. 313 yıldan beri arada sırada büyük ölçüde, büyük zaman dilimlerinde oraya çöp atılırdı. Hem de çok tahkir edici çöpler atılırdı Hristiyanlar tarafından. Neden? Bir Yahudi mabedi olarak kabul ediyorlar. Yahudilerin önemli mukaddes yerinden Hristiyanlar intikam alıyorlardı.
0: Hatta kumame falan diyorlar değil mi hocam?
1: Evet, o da kumame çöplük kilise. Evet, kumame evet kilisesi çöplük. Orayı da öyle kullanıyorlardı. Şimdi Yahudi mabedi, Yahudi kutsalıdır diye Hristiyanlara göre de Yahudiler tanrı katili olduğundan Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirten Hristiyanlara göre Yahudilerdir. Dolayısıyla onların kutsalından intikam alma maksadıyla çok tahkir edici, tahrik edici çöp atarlardı oraya. 313 yıl boyunca bunu yapmışlardır. Düşünün, çöplük var, ortada yapı yok ve orası enkazdır, yıkıntıdır ama ifadeler mübarek ve mukaddestir. Özünde temizdir, yani kirlenmez orası. Kirlenmeyecek bir yere mukaddes yönü itibariyle bizim kirlendi dememiz doğru değil. Kavramsal problem. Ha, buradan hareketle İsrail'in geleceğiyle ilgili az önce söylediğiniz ne olmuş olacak? Mukaddes. Dini bir kavramdır bu. Dini kavram karşılık olarak da manen temiz kılınmış olan demektir. Manen temiz kılınan ne demek? Manen temizliğin karşısında affedersiniz pisliğin her türü. Her türü. Küfür buna dahildir. Zulüm buna dahildir. İsrail'in işlediği bütün cürümler de buna dahildir. Yani Allah-u Teala diyor ki bu manen temizin üzerinde bu tutmaz. Küfür dişlisi burayı tutmaz. Dolayısıyla buradan hareketle İsrail'in oradaki gidiciliği kesin, katidir. Oradan baktığımızda sadece. Sosyolojik olarak veya tarihsel olarak baktığımızda İsrail sanki ezelden beri orada hakim. Kıyamete kadar da orada kalmış olacak. İsrail veya Yahudiler milattan sonra 70 yılında oradan çıkarıldıklarında Kudüs'e girme haklarını kaybettiler. Sadece bizim İstanbul'un şu kara surlarını yani Ayvan Saray'la 7 kule arası 93 tane kuleyi inşa ettiren 2. Teodosius'un Kudüs'e sürgün giden eşi Evdokya tarafından kısmen onlara bir izin verildi. Geldiler gittiler, daha sonra yasakladı. Daha sonraki süreçte yılda bir defa Yom Kipur gününde gelip muallak taşın olduğu bölgede dua etmelerine izin veriliyordu. Onun dışında sadece Zeytin Dağı'na kadar gelmelerine izin veriliyordu. Girişleri yasak Kudüs'e. Kudüs'e bizim sayemizde İslam döneminde girebilmişlerdir. Hazreti Ömer 638 yılında Kudüs'ü fethettiğinde ki Hazreti Ömer dönemindeki fütuhatımız 4 halife dönemini kastediyorum sadece.
0: Tabii.
1: 4 halifenin 3'ünün ortaya koymuş olduğu fütuhatı kat kat fazlasıyla aşar bir fütuhat var ortada. Çok büyük bir coğrafyayı fethetmiştir Hazreti Ömer döneminde İslam orduları. Mısır buna dahildir, Şam toprakları buna dahildir. İran coğrafyasının tamamı Merve kadar uzanmış. O dönemlerde bizim Anadolu'ya girilmiş, fethedilmiş, Azerbaycan'a doğru yol alıyor İslam orduları. Hazreti Ömer bu kadar önemli merkezlerin içerisinde düşünün sadece Kudüs için yola çıkmıştır. Kudüs'ü teslim almaya gitmiştir. Ve Kudüs'ü teslim almaya gittiğinde Patrik Sofronius tarafından karşılanıyor. Çok ilginç sözleri var Patrik Sofronius'un. Müslümanları sevmeyen bir adamdır Patrik Sofronius. Müslümanlara hakaret eden bir isimdir Kudüs Patriği Sofronius. 638'de teslim ediyor Kudüs'ü. Ama unutmayalım 628'de ancak geri alabiliyorlar. Çünkü 4 ayrı yönetim görüyor 24 yıl içerisinde Kudüs. Bizans'ın elindedir. 614 yılında Sasaniler giriyor. 617'ye kadar Yahudiler hükmediyor. 617'den 28'e kadar Sasaniler hükmediyor. 628'den 638'e Bizanslar hükmediyor. 638'de Hazreti Ömer giriyor Kudüs'e. Sofronius bütün bunları görüyor. Mecusiler geliyor, ortalığı yakıp yıkıyor. Görgü tanığı anlatımları diyor ki kıyamet kilisesinden göğe yükselen, bacadan yükselen alevler gibi alev yükseliyordu diyor. Mesela mabetler yerle bir ediliyor. Yahudiler geliyor. Bir anlatı daha diyor ki Sasani Mecusilerin elinde bulunan bir Hristiyan esir için Yahudiler para veriyorlardı. Parayla o esiri satın alıyorlardı ve onu koyun boğazlar gibi boğazlıyorlardı. Ortaya koydukları fiile bakın. Hristiyanlar ele geçirdiklerinde Yahudiler aynı şeyi yapıyorlar. Çok ilginçtir. 10 sene sonra Müslümanlar fethettiğinde Sofronius bütün bu olayları görmüş. Kudüs yıkım geçirmiş. Acaba Kudüs yıkım görür mü? Bir yana Hazreti Ömer kaçanların bile geri gelebileceklerini, fideye zaten razılar, fideyi de ziraattan sonra yapabileceklerini, dinlerine erişilmeyecekleri, mabetleri mesken edilmeyecek.

0: diyeceği bütün özgürlükleri veriyor. Adamlar şaşırıyor tabii. Sofronius o kadar adilane davranışı da görünce tabii gözyaşları dökmeye başlıyor. Diyor ki Sofronius'a teselli ediyor diyor. Üzülme diyor. Dünya diyor. Dünya böyledir diyor. Yevmun leke ve yevmun aleyke. Bir gün senden yana bir gün sana karşıdır diyor. Yani önemli değil gibi kazanırsınız falan. Büyük ihtimalle Sofronius'un psikolojisi de Roma İmparatorluğu yani Bizans nasıl Sasanilerden aldıysa tekrar bunlardan alacak diye inanıyordu o ana kadar. Sasani diyor ki malı yitirdiğime mi ağladığımı zannediyorsun? Yani Kudüs'ü mal mülk demek mülkü yitirdiğime mi ağladığımı zannediyorsun? Öyle değil diyor. Ben böylesi adaleti temsil eden zihniyetin Kudüs'e girişiyle Kudüs'ü ebediyen kaybettiğimize inandığımı ağlıyorum. O adaletle Kudüs ebediyen, gerçekten ebediyen kaybedildi Kudüs onlar için ki öyle oldu. Ve o sırada Sofronius'un ricalarına rağmen Yahudiler yerleşmemelidir Kudüs'e. Ricalarına rağmen Hazreti Ömer bunu kabul etmiyor. Dışarıdan Yahudiler getiriliyor ve Kudüs'e de yerleştiriliyor. Yani bizim sayemizde Kudüs'e girmiş yerleşmişler. 15 Temmuz 1099 Cuma günü Haçlı orduları Kudüs'e girdiğinde Kudüs'teki Müslümanların tamamını kıydılar, tamamını katlettiler. Onunla birlikte Yahudileri sinagoglara doldurup yaktılar. Endülüs'te de aynı şeyi yaptılar. Müslümanlar Kudüs'e giremiyorlardı. 2 Ekim 1187 Kudüs fethedildi. Yahudiler de giremiyordu. Selahaddin Eyyubi Kudüs'e tekrar girişlerine izin verdi. Oradaki varlıklarını bize borçlular. Kudüs gibi bir de ya. Kudüs demek 5 harften müteşekkil bir kelime falan değil. Kudüs bir zihniyetin ismidir aslında. Kudüs renkliliğin adıdır. Kudüs renkliliğini bize borçlu. Kudüs'teki Hristiyan varlığı, Kudüs'teki Yahudi varlığı biz Müslümanlar olmasaydık bugüne gelmeyecekti. 638 ile birlikte tamamlanan oradaki 3 ayrı dine mensup insanların varlığı 638'den bugüne kadarki durumu düşündüğümüzde ki aşağı yukarı 1400 sene ediyor. 638'den bu sene kadar orada hükmedenlere bakalım. İsrail ezelden beri orada mıdır değil midir? İsrail nedir ne değildir meselesi. 638'den hatta 614'ten alalım. 614-617 yılları arası Sasanilere bağlı olmak kaydıyla Yahudiler 3 yıl özel bir yönetim elde etmişler Kudüs'te. Sonra çıkarmışlar. Sadece 3 yıl. 1967 ile 2026 yılları arasında da 58 yıl. 48 yılında girmedi Kudüs'e, 67'de girdi. 58 artı 3 Yahudilerin 614'ten yani 1400 yıldan uzun zamandır Kudüs'teki hatta milattan sonra 70'ten bugüne kadar aşağı yukarı 2000 yıldır Kudüs'teki varlıkları toplam 61 yıldır var. Varlıkları, meşruiyetleri değil, gayrimeşru varlıkları. Yahudiler 61, Hristiyanlar ne kadar var olmuşlar Kudüs'te? 638'den bugüne kadar Haçlı seferleri sırasında bütün Avrupa toplandı da Kudüs'e girebildi. 15 Temmuz 1099 Cuma günü ile 2 Ekim 1187 yılları arası 88 yıl. 1917 ile 47 yılları arasında da işgal dönemi İngilizlerin. Onu da üst üste koyduğumuzda 119 yıl. Yahudiler 61 yıl. Bugüne kadar. Hristiyanlar 119 yıl. Müslümanların oradaki egemenliği 1210 yıl. Ya. 1210 yıl. Yani onlar yolcu biz hancı dediğimiz o. Onların bu topraklarda geleceği yok. Tarihi sadece beşer aklıyla yani benim hayatımda, benim ömrümle şu tarihte doğdum. İşte bu tarihe kadar İsrail orada hakimdir, egemendir falan değil. Tarih doğrusu üzerinden değerlendirdiğimizde uzun tarih doğrusunun üzerinde küçük lekeden ibaret kalacaklar bunlar. Orada gelecekleri olmayan bir toplum.
1: Aslında hocam şeyle konuşmak lazım. Yani Netanyahu'nun şu andaki siyasi durumu da en çok korkan...
0: Çok özür diliyorum hırsızlıklarını, cürümlerini örtmek için bir gerilimlere ihtiyacı var. Onu söylüyor şu anda yeni bir gerilim üretiyor. Hırsızlığını örtecek. Yargılanan bir isim Netanyahu. Netanyahu'dan başka bir şey söyleyeyim. Filistinlerle çok konuşurduk. Derlerdi ki bunların sol ve sağının hiçbir farkı yok. Birisi göstererek öldürüyor, birisi göstermeden öldürüyor. Dolayısıyla Sharon'la yani veya şu anda Netanyahu'yla diğerlerinin arasında çok hiçbir bir fark yok. Tabii. Onlar kendi sistemlerinden veya kendi uygulamaları gereken politikadan falan vazgeçmiyorlar. Yapacaklarını yapıyorlar. Yani sürekli o topraklar Filistinlerin aleyhine gelişiyor. Oradaki durum imkanlar, durumlar veya her ne varsa mesela düşünebiliyor muyuz? İsrail'in kendi vatandaşı olan, İsrail kimliğini taşıyan, seçme seçilme hakkı olan, İsrail pasaportuyla yaşayan Filistinlilerin tamamının sürülmesini konuşuyorlar. Böyle bir şey düşünebiliyor muyuz? Böyle bir yapı var karşımızda. Dolayısıyla bu ister Netanyahu olsun ister diğer birisi olsun. Bunu neden söylüyorum? Evet Netanyahu bir felaket ismi olmalı. Bir felaketi mesela felaket tanımlaması olunca bir felaketleri bir isim hani El Nino kasırgası falan oluyor ya gibi öyle insanları iğrendirecek bir felaket varsa bu felaketlerden birisi de Netanyahu konabilir örnek olarak yani. Ve yine edebiyatçılarımızdan ricamızdır bu. Kavramları hem yerine oturtmak amaçtı hem de bir şeyin hakkını

vermek amaçlı söylüyorum bunu. Netanyahu giderse onun yerine gelecek olan bizim topraklarımızı işgal emelinden vazgeçmeyecek. Ha bunun sonucu ne olacak? Bunun sonucu bizim Urfalılarla ilgili

0: Ne demek söylüyorum? Bunu lütfen real anlamıyla anlaşılmasın bu. İsrail'i düşman diye tanımaya ve tanımlamaya zül duyacak birisiyim ben. Onlar kim oluyor? Bizim kotamızda değiller ki, bizim sikletimizde değil ki. Kim oluyorlar bunlar bizim düşmanımız olacak? Ancak bizim himayemize gelip yalvaracak, salya sümük ağlayacak bir topluluktur. Suçsuzlarına diyeceğimiz bir şey yok. Ama diğerleri düşün, bir topluluk düşünün. Çok özür diyerek anlatacağım. Bütün ekrandakilerden de özür diliyorum. Sizden de özür diliyorum. Kameralara çıkan ve cezaevinde tecavüze uğrayan bir Filistinli'nin olayı yansıdı, patladı olay, herkes gördü. İsrail televizyonlarından birisinde yayınlandı ve anket yapıldı. Ne diyorsunuz buna diye. %47'si yanılmıyorsam destekliyoruz dedi. %40'ı da takriben çok da önemli değil dedi. %12, %13'ü olmayabilir gibi bir cevap verdi. Böyle bir zihniyet var karşımızda. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar ahlaksızlık. Dolayısıyla bunları konumlamamız gereken bir yer var bizim. Umutsuz muyuz? Emin olun hiç umutsuz değilim. Hatta 1967 İsrail gücünün zirvesini yaşadığı dönemdir. 67'den bugüne baktığımız zaman İsrail baş aşağı gidiyordur. Evet. Hem bütün insanlık nezdinde hem Filistin topraklarında. Gerçeği onlar da görmüşlerdir. Dolayısıyla ben İsrail'in gidişatının ömrünün çok uzun olmadığına inanıyorum. Bununla ilgili çok diyecek şeyler var ama uzamasın
1: yok,
0: diye.
1: Yok hocam, estağfurullah. Yani zaten programımızı yavaş yavaş böyle bir toparlayacağımız zamana da girdik ama neticede hocam şunu söyledik. Bizim amacımız şuydu. Unutmanın da oradaki kardeşlerimizi, oradaki zulmü unutmamızın da bir işgal olduğunu bilerek bu yayını bu şiarla yaptığımı bilin. Yani özellikle Musa Biçikoğlu da bu anlamda gerçekten Allah sizden razı olsun çok uzun zamandır. Aslında Musa Biçikoğlu'nun varlığı da işgalin 7 Ekim'de olmadığının da bir kanıtıdır. Çünkü yıllar yılı biz biliyoruz ki Musa Biçikoğlu Kudüs'ü anlatıyor, Mescid-i Aksa'yı anlatıyor, oradaki zulmü anlatıyor. Orada ölmekten yorulan çocukları anlatıyor. Orada bir gece 9 çocuğunu kaybeden hemşire neccarları anlatıyor. O yüzden bizim için çok kıymetlisiniz Musa Hocam. Hatta istiyorum ki daha fazla ekranlarda olmalısınız diye düşünüyoruz biz.
0: Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum ve sizlere minnettarım. En azından ekran olarak da, şahıs olarak da neticede bize düşen bir şey var. Hani Abdülmuttalib'in develeri gibi. Asgari manada develerimize sahip çıkmalıyız. Ve bir şey daha. Mesela Filistin halkı biz develerimize sahip çıkalım yeter diyebilirlerdi. Böyle bir ortamda Filistin halkı orayı terk etme şer'an diyelim, caiziyet olarak geldi, ordu baş edemiyor. Terk etmeyi düşünse kimse bir şey diyemez bunlara. Ama her bedeli ödediği halde orayı terk etmeyen bir topluluk var karşımızda. Ve bizim İslam ümmeti olarak bu topluluğa çok aşırı, çok ciddi manada minnettarlığımız olmalı. Ve bizim Kudüs Filistin toprakları satıldı diyeceğimize İslam ümmetinin şu anda gücü imkanı var. Tutalım biz Kudüs'ü satın alalım. Satın aldığımız toprakları, hala satılmış toprakların tamamı da bütün Filistin topraklarına orantılandığında 130-140 yılı bulmuş bir tarihsel süreci anlatıyorum. %1'i bulmuş değil. Bu toplumun varsa duyarsızı, varsa haini, varsa hatta casuslar eliyle en çok toprak satın alınır. Gider Ahmet'ten satın alınır ama Ahmet'in arkasına Yahudi çıkar mesela gibi, Siyonist çıkar. Bunun sattığı bir şey daha çok önemli. Hristiyanların sattığı topraktaki Hristiyanlar Filistinlidir. Filistin'in sattığı toprak hanesine yazılıyor. Buradan ekrandan söylemiş olayım. Bunun doktora tezi yazıldı. Anlatıyorduk, söylüyorduk ama şey yapmıyor. Yani veri nerede, şu nerede, bu nerede? Bütün satılmış toprakların tamamı hala %1 değil. Biz Kudüs 878 dönümden ibarettir. İslam ümmeti bunu paylaşırsa her bir mahalleye bir ev düşmez. Her bir mahalleye bir ev düşmez dediğimiz zaman her bir eve bir dolar düşmez. Bunu yapmaktan aciz olmamalıydık bize. Ayrı bir strateji geliştirmemiz lazım. Kudüs satın alalım, vakfedelim. Vakfedelim ki vakıflara erişilmez. Daha zor olur. İşte biraz yaklaşımımızı değiştirelim. Şu duvarlarla ilgili kavramsal konuya dair söylediğiniz diye aklıma geldi. Buraya yazmıştım, ondan dolayı unutmadım.
1: Ne hocam?
0: Duvarlar inşa etmiş İsrail. Şu ayrım duvarı. Bir defa duvarın ismini değiştirmemiz lazım. Ayrım duvarı falan filan değil. Mesela örnek, hani edebiyatçılarımız daha iyisini bulacak mutlaka ama buna medeniyet duvarı dememiz lazım. Bu duvarı inşa eden kim? İsrail. Her bir medeniyet kendisine yaraşır ve yakışır bir şey koyar ortaya. Doğru mu? Balkanlara gidiyoruz, Orta Doğu'ya gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nin eserlerini görüyoruz. Hastanesinden, köprüsüne, okuluna, medresesine. Evet. Bunları görüyoruz. Dolayısıyla bir medeniyet kendisine yaraşır ve kendi bakiyelerine ya övünecekleri ya utanacakları bir şeyler bırakır. Biz medeniyet bağlamlı bu minval üzere bir şeyler yapmışız. Onların da medeniyetleri böyle bir duvar ortaya koymak olmuş. İsrail medeniyeti dediğiniz şey bu. İnsanları bu ablukayı yaşatacak bu duvardır mesela. O bir medeniyet duvarıdır. Bir. İkincisi, İsrail'in olaylara baktığı yerden bakmama konusu. Çok teşekkür ederim. 7 Ekim'le ilgili gündeme getirdiniz. Hani

0: 7 Ekim'den sonra tereddüde düşmemeliydi konusu. Hı. Bebeklerin kafası kesildi. Bunu ortaya atan adam yalan konuştuğunu itiraf etmek zorunda söyledi. Kaldı. Tabii ama atını söyledi. Söyledi. Atını alan Üsküdar geçti. Önemli olan o andı. İsrail duvarı inşa etmiş. Neden inşa etmiş? Korku salmak. Benim amacım budur. Filistinliği tecrit etmek. Gerçekten gördüğümüz zaman ürperdiğimiz bir dua. Neden İsrail'in baktığı yerden veya bakmamızı istediği yerden bakıyoruz ki? Öyle yaptığımız zaman İsrail'e direkt hizmet etmiş olmuyor muyuz? Onun bir nevi fikirsel veya düşünsel aparatı olmuş oluyoruz. Evet. İsrail'e bundan daha büyük destek ne olabilir ki? Zaten mali destek etmiyoruz. Dolayısıyla bizim bakışımız şu olmalı. Duvarla ilgili burada kavramı bir yerine medeniyet duvarı diyelim, hicve edelim, o ayrı bir şey. Duvarı ne yapmış İsrail? Filistinliği tecrit etmek için yapmış. Duvarı tersten düşünelim. Kendi etrafını örmüş İsrail. Duvarı tersten düşündüğümüzde bir Tel Aviv havalimanı işlevsiz olursa İsrail'in kaçacağı yer yok. Bunu bizim yaymamız lazım. İsrail duvarı gördüğü zaman dizlerinin bağı çözülmeli. Bu duvarı yapmışız ama hiç de iyi bir şey yapmamışız dedirtmemiz lazım bizim. Bizim bu aklı ortaya koymamız lazım. Bir, yetmiyor. İkincisi, mesela yerleşim yerleri diye bir şey var. O işgal yerleri, Dışişleri Bakanımız. Allah bin bir razı olsun. Çok aleni açık bir şekilde hani diplomatik ifadeler falan. Seviye ortada zaten. Onur duyacağımız bir seviye var. O ayrı bir şey. Hırsızlık. Gerçekten adı hırsızlık. Düşünün, gidelim başka bir ülkenin mizansen yapıyorum içerisinde 240 tane şehir kurmuşsunuz. İsrail nüfusunun %10'u başka bir devletin içinde yaşıyor. Nasıl başka bir devletin içerisinde?
1: Bir de bunları yerleşimci...
0: İsmi yerleşim yeri. Gerçekten söylüyorum. İşgalci. Ben küçükken, daha bilmiyorken henüz, gerçekten yer bulamamış, yer bulamadığından dolayı açıkta kalmış, açıkta kalıp da sığındığı boş araziler diye düşünüyordum. Ben öyle zannediyordum. Meğer özellikle de saçıp serpiştiriyorlar ki yaklaşık 600 bin civarında kişi yerleşim yerlerinde yaşıyor. 600 bin kişilik herhangi boş bir yere şehir kurabilecekleri halde kurmuyorlar. Neden bunu yapmıyorlar? Kurarlarsa her yeri işgal edemeyecek. 6 bin kilometre kareye hapsedilmeye çalışılmış olan Filistin'den 6 bin kilometre karelik şehir ve kasabaların aralarına birer tane yerleşim yeri koyuyor. Neden? Hayatı felç etmek için Filistinler adına. Yerleşimci var burada, araziğine gidemezsin, toprağını süremezsin. Gidip askeri bölgeden, askeri idareden izin alıyor Filistinli kendi arazisine, kendi tapulu tarlasını sürmek için. Sürmek için izin alıyor. Bakımını yapmak için izin alıyor. Hasadını yapmak için izin alıyor. İsrail izin vermeyebiliyor. Ama bazen şu izni veriyor. Hakkını yemeyelim. Objektif olmak adına. Gideceksin, tarlada oturacaksın. Malın veya meyvelerin olgunlaşıp bir yere düşüşünü seyretme hakkın var. Toplama hakkın yok. Diyebiliyor bunu. Yüzlerce defa gittim Filistin'e, Kudüs'e. Söylüyordum yolculara, bazen denk geliyordu. Affedersiniz, eşek ve katırlarla insanlar gidip geliyorlardı. Bakın şanslısınız diyordum. Bu manzarayı gördünüz. Bu adamlar eşek ve katırın dışında araç kullanamazlar kendi arazilerine gitmek için. Neden? Araç kullandığı zaman İsrail'i tehdit etmiş olacak veya İsrail'e zarar vermiş olacak gerekçesiyle güvenlik dediği zaman bana da sorsalar güvenlik problemi var, ben de tamam diyeceğim. Bakın ne kadar güzel bir şeye sığınıyorlar. Bunlara işte bizim kılıflar değil, bizim bunlara doğru terminolojiyle doğru kavramlar üretmemiz lazım. Doğru adam güvenlik diyor. Filistinlilerin arazisinin içerisinde bulunan ağaçları kesiyor. Sebep ne? Bakın güvenlik, yine ben bir şey diyemiyorum. Ağacı kesiyor, arkasına Müslüman sığınıp taş atacak Yahudi'ye, güvenlik. Yine bir tane daha, El Halil yolunda gidip bol bol görüyorduk. Söylüyorduk, dikkatli bakın. Caddenin bitiminden sağa doğru ve sola doğru araziler. Üzümleriyle meşhur, bağlarıyla, bahçeyle çok çalışkan insanlar. Kenanların torunları. Bakın araziler çorak, yukarıya doğru yavaş yavaş verimleşiyor. Neden çorak aşağıda? Aşağıda çalışanlara İsrail izin vermiyor. Geliyor, kovuyor. Neden? Diyor ki buradan Yahudiler, yerleşimciler, bakın masumlar yani, geçiyorlar ve onlara emanatı veriliyor. Geçiyorlar, dolayısıyla onları tehdit etmiş olursunuz. Onlara zarar verebilirsiniz. Filistinli oraya giderken kadınını götürüyor, kızını götürüyor, bebeğini götürüyor, zarar vermeyeceğini söylüyor ama oradan kovuluyor ve kuruyor o şeyler ve Filistinli orayı terk etmiyor. Ben El Halil'de bize aracımıza taş da doğrultan, silah da doğrultan küçük çocuklara denk gelmişim. Emin olun yaşı 13-15'i buluyor veya bulmuyor. Araca silah doğrultmuş. Kaptana diyordum ne yaparsın? Sadece bekleyeceğim. Çekilene kadar yapacak hiçbir şey yok. Ateş açsa ne olur? Hiçbir şey yapacak bir şeyimiz yok diyor. Böyle bir denklem ve bunlar yerleşimci. Bunlara terörist bile denmemeli. Terörü hiçbir tarafı affedilmez. Bunu kesinlikle kavramsal olarak, insani olarak, insaf olarak, vicdan olarak, hele ki Müslüman olarak tamamen o çizgideyim. Asla ve kata Ama bunlara çok ayrı bir şey bulunmalı.
1: Bunlara ayrı bir şey bulunmalı. Hocam peki şöyle, siz çok gittiniz aslında oraları, gördünüz.
0: 400'ü geçti mi bilmiyorum, o kadar
1: civarı. Evet yani. Çok gittiniz. Biliyoruz Musa Hocam, ama orada galiba biraz şey konuşmak lazım. Yani o insanların, hep söylüyorum, muhteşem bir belagatları var. Çocuklarına kadar yani kitapları gerçekten hayranlık uyandırıcı ve hiçbir bugün çok iyi bir hatipte bile olmayan çocuklarında, özellikle onu da söyleyeyim. Şimdi orada mesela gidiyorsunuz, birçok insanla, oradaki mazlum halkla görüştünüz. O sizi çok etkileyen bir hikaye oldu mu orada?
0: Çok fazla şeyler yaşadık.
1: Hiç unutamadığınız yani. Diyelim.
0: Yani şöyle mesela Allah rahmet eylesin, Abdülaziz Buhari var idi. Vefat etti. İmam Buhari'nin torunlarından biriydi. Mescid-i Aksa'nın kuzey kısmında Gavanime minaresinin dibindeki Gavanime kapısından çıkıldığında evine doğru gidiliyordu. Evi de oraya bitişikti. Evini geziyoruz. Gidip ziyaret ederdim kendisini. Grupla beraber de giderdik. Gece vakti de olsa çay ikram ederdi bize. Vefat etti 2009 yılında. Evini gezdirirken evi müze gibiydi. İşte devlet adamları gelmiş evini falan ziyaret etmişler. Osmanlı döneminden baktım. Bir tane berat var. Bir tane ferman var Sultan Reşat döneminden. İki tane resim var idi. Büyükleri, babası ve dedesi. Dedesi Gazze muharebelerinde savaşmış bir subay. Kütüphanesi, tarihi bir kütüphane. Çok harika bir el yazmalar vardı evinde. Gezdirdi, dolaştırdı. Ondan sonra bir çıkardığı dama yukarıya. Tabii ben dolaşırken Kudüs sokaklarında çok fazla farkına varmadım. Daha sonra tabii inceledik evi. Dışarıda çeşmesi var, sebili var. Kapının üzerinde Kitabe ve Tuğra. Baktım El Gazi Sultan Abdülhamid'in Tuğrası. O dönemde restorasyon görmüş bir tekke. Buhari Nakşibendi tekkesi. Daha var Şeyh Abdülkerim, şu anda Allah uzun ömürler versin. İçeriye gireceğiz. Baktım kapıda bir mezar taşı var. Neden diye sordum. Mezar mı? Yok dedi. Mezar değil, mezar taşı. Niye buraya koymuşsunuz? Ya dedi, hani birileri şey yaparsa çöp atmasın diye, mezara biraz saygı var bizim burada. İyi dedim. Güzel. Yapay bir mezar taşı. Mescidi var. Tekkenin konaklanacak yeri var. Kocaman bir yer. Aşağıları kestik. Yukarı dama çıktık. Çıkınca dön şuraya dedi. Döndüm. Mescid-i Aksa'nın minaresi. Hemen bitişiğimizde. Burası bu kadar yakın mı? Tabii arka sırtından bitişik. Kuzeyden yani. Çok şaşırdım tabii. Ondan sonra gösterdi aşağıyı, avluya baktık, kubbe. Küçücük bir kubbe var. Kendisi de oraya şu anda metfun. O ne dedim? O dedi bizim mezarlığımız. Ne işi var mezarlığınızın avluda dedim. Koskoca Baburrahme mezarlığı varken sahabe metfun orada. Niye orada değil de burada? Dedi ki bizim dedemiz bize vasiyet etti. Bakın Kudüs çok değerli bir yer. Buraya diğer milletlerin veya diğer dinlerin teşebbüsleri hiçbir zaman durmayacak. Onun için normal yerler müdafaa etmek bazen zor olsa bile bir mezarda, bir vakfı müdafaa etmek daha kolay olabilir. Onun için bizi buraya defnedin ki burası bizim mezarlığımız olacak. Mezara biraz daha dokunmak zor olabilir uluslararası hukuk bağlamında. Dedem burada, babam burada, ben de vasiyet etmişim, buraya defnedeceğim dedi. Mesela Abdülaziz Buhari, Allah rahmet eylesin. Bir o vardı. Bir de yine onun ağzından aktarmış olacağım. Bunun video kaydı var bende. Yani sesli video kaydı. Bildiğimiz şu günlerde, yakın zamanda Netanyahu'nun yeraltı tünellerinden birisinde Mescid-i Aksa'nın batı duvarı istikametinde, yer altındaki batı duvarı istikametinde vermiş olduğu bir demeç var. O demeçleri oradan veriyor da tarihi oymuş da buymuş. 2000-3000 yıllık tarih yok onların orada. 3000 yıllık tarih bizim tarihimizdir.
1: Tabii.
0: Onların Süleyman peygamber, Hazreti Süleyman'a kral derler ve Hazreti Süleyman'a gayri ahlakilik nispet ederler. 300 tane eşi, 400 tane cariyesi vardı derler. Kafir olmuş derler. Neden? İsrailoğullarından 19 tane hanımla evlenmesi gerekiyor en çok. Öyle inanırlar onlar kendileri. 300 tane kadınla evlenmiş. Firavun'un kızı bunlardan biri. Dolayısıyla dinden çıkmış kabul ederler. Kral derler. Bizim için hem kral hem peygamberdir. Ve bizim için adaletli ve hikmetlidir. Hazreti Davud'a da kral derler. Yine gayri ahlakiler isnat ederler. Haşa. Hazreti Davud bizim için çok kıymetli bir peygamberdir. Ayet-i kerimede وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Şüphesiz ki bazı peygamberleri bazılarına faziletli kıldık ve Davud'a zeburu verdik. Davud, selam olsun Hazreti Davud'a, selam olsun Hazreti Süleyman'a. Onların orada tarih dedikleri şey bizim tarihimizdir, bizim peygamberlerimizdir. Onların oradaki varlıkları, emin olun, hamasi olarak söylemiyorum, bizim çöp tenekelerimiz kadar eski değildir. Bizim oradaki çöp tenekelerimiz, Osmanlı çöp tenekeleri falan İsrail varlığından daha eski. Dolayısıyla Netanyahu'nun demeç verdiği o duvarın oradaki tünel kazıldığında, çıktığı zaman bunun da resimleri var zaten bilinen bir yer. Abdülaziz Buhari'nin evinin oradan çıkmıştı. Geldiler Abdülaziz Buhari'ye dediler ki bu evi bize sat. Güvenlik olarak giriş çıkış yapacaklar. Giriş çıkış yapıyor oradan. Başlamışlardı diyor 100 bin dolardan başladılar. Geldi 13 milyon.

0: milyon dolardayken, bu onun ağzından olan şey, 13 milyon dolardayken diyor penceremin önünde hani ufak da tozlar olur ya karıncaların taşıdığı. Onlardan diyor avucuma böyle almaya çalıştım bir şeyler, onlara gösterdim. Görüyor musunuz? Evet. Bana dünyanın tamamını verseniz bunlardan bir tanesini alamazsınız diye şöyle yaptım onlara. Bıraktım. Dolayısıyla bir Filistinli işgal altında, imkansızlıklara mahkum, yokluğa mahkum, eğitim hakkı, eğitime giremedik, felaket bir eğitim yaptırımına tabi, sınavlara doğru dürüst giremiyor, eğitim göremiyor, her yönden baskı altında, babası ve ailesinden birileri yitirmiştir, kaybetmiştir, evini yıkmışlardır ama Filistinli işgale rağmen bu seviyededir. Yanlış anlaşılmaması ricasıyla bir şey söylemek istiyorum. Seyircilerimizden yanlış anlaşılması ricasıyla. Filistinli mahkum edildiği bu ortamdan dolayı Filistinlinin her türlü eksikliğini, noksanlığı, muhtemel eksik ve noksanlığını tolere etmemiz gerektiği bir yönde olmamız gerekiyorken, Allah'a şükürler olsun ki Filistinli ile oturup konuşulduğunda ne kadar dünyaya açık, ne kadar ileri görüşü, ne kadar edebi, sanatsal, kültürel bir düzeyde olduğunu görmemek mümkün değil. Öyle ya, görmemek mümkün değil. Oysa öyle olmasalardı mahkum edildikleri durumdan dolayı mazur görülmeliydiler. Mazur görülmeliydiler. Buna işgal altında imkanlar yok. Bu kadar imkansızlığa rağmen imkanı olan milletlerden daha üst seviyede davranıyorlar. Böyle ilginç bir durum var. Son şu anılarla ilgili bir tane daha söyleyeyim. 97 yılı olması lazım. Mescid-i Aksa'ya doğru gidiyoruz. Tabii o sıralarda duvarlar inşa edilmemiş. Mescid-i Aksa'ya 300-500 bin kişi geliyor cuma namazlarına. Şunu söylerdik. Cuma namazında Mescid-i Aksa'ya girenlere ikindiye kadar dışarı çıkmaması tavsiyesi olurdu. Tabii Kudüsler ellerinde sularla, işte hurmalarla falan sokaklar boyu dururlardı. Dışarılardan Mescid-i Aksa'ya namaza gelenlere ikramlarda bulunurlardı. Su serperler, sıcak olur, biraz serinler insanlar. Çocuklar hurma dağıtırlar, bir şeyler yaparlar falan gibi. Yani gerçekten Kudüs ihya edilirdi. Duvarlardan sonra epey bir sıkıntılı oldu durum. Daha Türkiye'den çok az girişlerin olduğu bir dönemdir. 97 yılı veya 98'in başları olması lazım. Cuma günü Mescid'e çok erken giriyoruz. Pamukçular Çarşısı'na doğru geliyoruz. Pamukçular Çarşısı'na yaklaşırken çok yaşlı ama. Öyle hani iki büklüm olmuş, çok da küçülmüş bir Filistinli, Kudüs'lü bir dede. Bastonu oturmuş küçük bir taburenin üzerine. Bastonun bir ucu yerde, öbür ucu da omuzundan yukarıda. Sordu, kardeşler nereden diye sordu Arapça. Ben de Türkiye deyince ayağa kalktı. Ayağa kalktı, orada çarşıdakiler söylenmeye başladı. Ey Kudüs'te. Bağırıyor tabii ki. Ayağa kalkın. Türkler geldi. Abdülhamid'in torunları geldi. Bunlara selam edin. Bunlara ikram edin. Bunlar dostlarımız. Bunlar ağlıyor ağlıyor tabii bunu söylüyor. Bir de düşünün belki de hayatında ilk defa Kudüs'te bir Türk görmüş oluyor. Öyle bir şey. Filistinli'nin bize yaklaşımını anlatmak değil ancak yaşayarak anlaşılabilir bir durum olduğuna inanıyorum. Buradan Filistinli'ye karşı duruş sergileyen kardeşlerimizin hiçbir şekilde ideolojik şekli ve duruşuna bakılmaksızın Filistinli'nin ve Kudüs'ünün onlara tutumunu görseler gerçekten emin olun negatif duranların mahcubiyetten dilleri nutukları tutulacak. Bize bakışlar o seviyededir, o gibidir. Hatta Türkiye'ye bir musibet geleceğine bizlere gelsin gibi şöyle emin olun defalarca dualara. Bir defasında da ekranda yayınlattım bir dua. Birisi Türkiye'deniz diye duyduğunda ayağa kalktı. İsmi de Selahaddin'di. Kudüs'ü ağlaya ağlaya Osmanlı ordusunun oradaki kaybına sebep olanların, İngiliz ordusundan tutun destekleyenlerin tamamına beddualar ede ede öyle bir şey vardı. Ve tekrar şu cümlesini unutmuyorum. Mescid-i Aksa'nın üzerinde Türk bayrağının dalgalanmasını bize nasip et ya Rabbi diye.
1: Kim vardı programımızda? Sabahattin Zayi Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırmacı, yazar Musa Bişkioğlu hocamız vardı. Bizi Gazze'yi unutturmamak adına, zulmü unutturmamak adına önemli bir not düştü ve unutmanın da bir işgal olduğunu da bize burada söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı geceler daha doğru olur.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Ayhan Güler. Bu akşam an ve zamanda tarihin en önemli komutanlarından biri olan Hannibal'i konuşacağız. Kartaca ile Roma arasında yıllarca süren bir mücadeleyi, Hannibal'in ordusuyla çıktığı uzun yolculuğu, Alpleri aşmasını, Roma'ya karşı kazandığı büyük savaşları ve savaş stratejilerini ele alacağız. Bu akşam Hannibal'in hayatını ve onun yüzyıllar sonra bile konuşulur kılan yönlerini bu akşam an ve zamanda masaya yatıracağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: An ve zamana başladık bu akşam. Bizi yaklaşık 2000 yıl öncesine götürecek bir tarih yolculuğuna çıkıyoruz. Akdeniz dünyasında büyük devletlerin karşı karşıya geldiği, orduların kıtalar aştığı, tek bir kararın savaşların yönünü değiştirdiği bir döneme bakacağız. Merkezimizde ise bugün hala askeri stratejileriyle birlikte anılan Hannibal var. Bu akşam tarihin en dikkat çekici mücadelelerinden birinin izini sürüyoruz. Kıymetli hocamla beraber hemen size takdim etmek istiyorum kendisini. Antalya Müzesi Müdürü ve arkeolog, kıymetli hocam, doçent doktor Ahmet Çelik bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür
0: nasılsınız?
1: Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız, iyi
0: çok
1: misiniz?
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Sizi tekrar ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk. Hoş geldiniz, şeref
1: hoş
0: verdiniz.
1: Bulduk, sağ hoş olun. Bulduk. Ben de çok mutlu oldum.
0: Sağ çok olun sağ hocam, olun. Çok teşekkür ederiz.
1: Rica
0: hemen
1: ederim.
0: Etiketimizi müsaadenizle hatırlatmak istiyorum.
1: Tabii.
0: X platformu üzerinden etiketimiz Hannibal bu akşam ve yine en sosyal üzerinden de yazabilirsiniz. Hocama Hannibal üzerine etiketi üzerine yazarsanız ben hocama sorularınızı ve görüşlerinizi iletmiş olacağım değerli tarihseverler. Hocam hakikaten merak edilen bir konuyu evet. Konuşacağız bu akşam. Aslında Hannibal portresi üzerinden bir koca bir dönemi anlamaya çalışacağız. Tabii. Şimdi tabii siz hem Antalya'da hem de o bölgede birçok arkeolojik kazılar da yapıyorsunuz. Müzede evet, idari göreviniz var, akademidesiniz aynı zamanda. Ama yine yeni kazılarla beraber tarihe ışık tutmaya devam ediyorsunuz. Özellikle mesela Perge kazıları bilimsel sorumlusu olarak bölgede çalışmalar yapıyorsunuz. Öncelikle nasıl gidiyor çalışmalarınız?
1: Çalışmalar çok güzel gidiyor. Bu yıl biraz sıcaktı ama gayet güzeldi tabii. Kazılar tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım ne olacak?
0: Elinize emeğinize sağlık. Size ve tüm ekip arkadaşlarınıza. Tarihe gerçekten yüzyıllar öncesine giderek ışık tutuyorsunuz. Çok önemli bir göreviniz var. Bu akşam da yine bir o kadar çok geriye gidip bir portre üzerinden yine tarihi açıklamaya çalışacağız. Hannibal'i konuşuyoruz. Evet. Hocam başlayalım hemen. Kimdir tabii. Hannibal? Nerede doğmuştur? Onu nasıl anlatırız? Ailesi kimdir? Buradan tamam. Başlayalım anlamaya.
1: Tabii ki ya Hannibal... Tarihin gördüğü en büyük askerlerden birisi. Kendisi bir Kartacalı. Kartaca bugün günümüzde Tunus'ta bir yerleşim. Ve aslen Fenikeli. Bir ailesi var. Barsitler ya da Barkitler sülalesi olarak geçer. Bu sülalenin başı Hamilkar Barca adında bir adam. Hamilkar büyük bir generaldi. Ve Hannibal'in babasıydı. Hannibal M.Ö. 247 yılında doğmuştu. Kartaca'da doğmuştu. Tunus'ta doğmuştu. Üç tane ablası vardı. İsmini bilmiyoruz. Bu dördüncü çocuğuydu Hamilkar Barca'nın. Bir kardeşi vardı, küçük kardeşi Hasdrubal Barca. Ondan bir küçük kardeşi daha vardı. Mago Barca. Ama son derece cesur, büyük, yetenekli bir askerdi. Askeri bir dehaydı gerçekten. Zaten birazdan anlatacağız. Hayatının ilerleyen aşamalarında yaptığı şeyler insanlığın unutamadığı şeyler oldu. Büyük zaferler kazandı. Hem de Roma gibi bir güce. Ve gerçekten büyük bir askerden bahsedeceğiz bugün. Tarihin görmüş olduğu en büyük zaferleri kazanan büyük bir kişilik.
0: Evet hocam, çocukken de stratejik bir asker olarak mı yetişmiş?
1: Şöyle bir şey, aslında Kartacalılarla Romalılar bir aşamadan sonra rakip oldular. Batı Akdeniz'in hakimiyeti için bunlar savaşmaya başlamışlardı. Pön adını verdiğimiz şey aslında Kartacalılar. Bu Fenike isminin bozmasıdır. Punikya'da Pön derler. Şimdi birinci Pön savaşları vardı. M.Ö. 264'ten 241'e kadar 23 yıl boyunca Roma ile Kartacalılar savaşmışlardı. Hı hı. Bir sürü deniz savaşı vardı, kara savaşları vardı. Sicilya hakimiyeti ve Batı Akdeniz hakimiyeti için. Bu savaşların yıldızı da Hannibal'in babasıydı. Hamilkar Barca'ydı. Tabii Kartacalılar kaybettiler. Kartacalılar kaybedince çok ağır tazminatlara maruz kaldılar. İnsanlarının bir bölümü köleleştirildi. Romalılar tarafından köle haline getirildi. İnsanlar çok zor duruma düştüler ve tabii Roma'ya karşı inanılmaz bir nefret başladı. Bilhassa babasında Hamilkar Barca'da çocukluğundan itibaren Hannibal'e, yani en büyük oğlu olan, üç ablası var ama en büyük oğlu olan Hannibal'e her zaman Roma'ya karşı düşman olacağına dair yemin ettiriyor. Onu öyle büyütüyor. Onu ve iki kardeşini. Hasdrubal Barca'yı ve Mago Barca'yı. Demek ki bu çocuk doğar doğmaz aslında asker olarak yetişmeye başlamıştı. Ve rakibinin Roma olduğunu biliyordu. Ona göre de zaten gereğini yapıyordu.
0: O kinle büyümüş ve kinle intikam büyümüştü. Duygusuyla büyümüş.
1: Aynen öyle. İntikam duygusuyla büyümüş. Bakın şurada görülüyor zaten. Hannibal 9 yaşındayken. Şimdi bu Roma'nın 1. Pön Savaşları'nda Kartacalılar son derece ağır tazminatlara maruz kaldılar ya. Kartacalıların başka çaresi yoktu. Korsika'yı kaybetti, Sardinya'yı kaybettiler, Sicilya adasını kaybettiler. Bu Roma'nın ağır savaş tazminatlarını karşılayabilmek için Hamilkar Barca İberya'ya, yani İspanya'ya gitti. Aslında ondan bir 100 yıl önceden beri İberya'da şeyleri vardı, toprakları vardı Kartacalıların. Orada şey yapıyorlardı, yani orada gümüş madeni çıkarıyorlardı, çeşitli madenler getiriyorlardı, tarım yapıyorlardı. Orada büyük bir gelir elde ediyorlardı. Ancak Hamilkar Barca 237 yılında İspanya'ya gitmeye karar verdi. Hannibal o zaman 9 yaşında, 9-10 yaşında bir çocuk, babasına yalvarıyor. Ne olursun diyor, beni de götür diyor İspanya'ya diyor. Seni götürürüm ama diyor bana bir yemin edeceksin diyor. Yemini de şudur diyor. Hayatım boyunca az önce bahsettiğimiz olay Roma'ya düşman olacaksın diyor. Çünkü Romalılar diyor bizim ülkemizi mahvetti, insanlarımızı köleleştirdi. Bunların yaptığını unutmayacaksın diyor. Hatta bunların baş tanrısı Baal vardır. Baal. Onun sunağına bir kurban kesmiş, ya çocuğun elini o hayvanın üzerine koydurup yemin ettirdi, ya bir kadehin içine kan koydu, elini batırdı, yemin etti, ya da orada şömine gibi bir ateşin üzerine elini uzaktan tutarak yemin ettirdi. Hannibal orada hayatım boyunca Roma'ya düşman olacağım dedi, Kartaca'nın intikamını alacağım dedi. Babası o yemin üzerine onu 9 yaşında İspanya'ya, İberya'ya götürdü. Ve Hannibal tam 36 yıl sonra bir daha memleketine dönebildi.
0: 36 sene.
1: Bir daha hiç dönemedi çünkü o kadar büyük savaşlar yaptı ki bir daha dönme fırsatı olmadı yani.
0: O savaşları uzun uzun konuşacağız hocam. Aynen. Stratejilerini. Tabii. Ve fakat daha iyi anlamak üzere Kartacalı ve Pön dediğimiz insanlar kimlerdi? Biraz orayı da anlamak istiyorum. Yani tabii. Mesela Fenikeliler kimdi? Kartacalı ve Pönler kimdi? Kartacalılar Fenikelilerden nasıl bir bağlantıyla var ya da ayrılıyorlar? Bunu biraz anlayalım o
1: tabii ki.
0: Bölgeleri.
1: Şimdi toplumları. Fenikeliler dediğimiz bize yabancı insanlar değil aslında. Doğu Akdeniz'de bugün özellikle Lübnanlıların ataları aslında. Kenan coğrafyası. Bunlar Kenanlı aslında. Tunç Çağı'nda bunlara Kenan diyorlardı. Bunların toprakları olmadığı için denize açılmışlardı ve deniz ticareti yapıyorlardı. Çok güzel gemiler yapmışlardı. Böyle geniş karınlı yük gemileri yaparak Akdeniz dünyasına açılmışlardı. Günümüzden 4500 sene önce bu Fenikeliler. Şimdi Fenikeliler camı belki bulmadılar, belki Mısırlılar buldu ama dünyaya camı tanıtanlar Fenikeliler oldu. Bugün bizim kullandığımız alfabeyi, Latin ya da Grek alfabesi denen şeyi aslında Fenikeliler buldu. İnsanlığa armağanıdır yani. Bu kullanmış olduğumuz alfabenin mucitleri onlardı. Yani bunlar aslında Kenanlıydı. Bütün Akdeniz dünyasını kolonize etmişlerdi. Fenikeliler ise demir çağı, yani günümüzden 3000 sene önce falan onlara verilen isim. Kızıl giyen ya da mor giyen insanlar demektir aslında Grekçe'de. Fenikeli. Çünkü Murex adı verilen bir tür midyeden mor renkte kumaşlar üretmeyi de başarmışlardı. Ve bu Kartacalılar da bunların çocukları aslında. Nereli bunlar aslen? Fenikeli ama bugünkü Lübnan'daki Tir, Sur adı verilen, Tiros adı verilen Lübnan'ın güneyindeki o yerleşimden. Tirliler gidiyorlar, Kartaca'yı kuruyorlar günümüzden yaklaşık 3000 sene önce, 2900 sene önce falan. Ve bütün Akdeniz dünyasına hakim oldular. Bunların efsanevi amiralleri vardı. Mesela Büyük Hanno vardı, Denizci Hanno. Milattan önce 5. yüzyılda Cebeli Tarık'ı geçtikten sonra Afrika kıyılarından iniyor aşağıya. Onun bir seyahatlerinin olduğunu biliyoruz aslında. Dolaylı yoldan elimize geliyor bilgiler. Nijer Deltası adı verilen Afrika'nın o dış ayrım noktası var ya, o bölgeye kadar gittiği söyleniyor bu adam. Ve bu adamların kolonileri vardı sadece Akdeniz'e değil. Bugün Fas'la Batı Sahra'nın arasında Mogador adı verilen bir yer vardı. Orası halen bir Fenike kolonisidir. Yine bunların bir amiralleri vardı. Himilko adında birisiydi. Bu adam da kalay aramak için yine milattan önce 5. yüzyılda, yani günümüzden 2500 sene önce, Kartaca'dan çıkıp Cebeli Tarık'ı geçip Portekiz'i takiben Britanya'ya gittiği söylenir. Öylesine mahir tüccarlar, inanılmaz zenginleşmişlerdi. Ticaretleriyle birlikte inanılmaz zenginleşmişlerdi ve Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda birçok koloni kurdular. Yani Afrika'nın kenarlarında, bu mesela Tanca, işte Mogador gibi daha aşağı belki de inmiş olabilirler. Öylesine koloniler kurdular. İspanya'da Malaga'yı, Malaka'dan gelir aslında, mülk kelimesinden gelir. Kartadaş'tı, yani Kartagena'yı, işte Akralevka'yı, yani Alicante'yi, Kadiz'i, yani Gadir'i kuran insanlar bunlar aslında. Ve bütün Akdeniz'de inanılmaz bir zenginliğe, kültürel alışverişe, uygarlığın temelini, altyapı oluşturabilecek hareketlere, ticaretle bu insanlar sahip oldular. Ve bunların sayesinde insanoğlu büyük sıçrama yaşadı aslında.
0: Evet. Hocam, yine Hannibal üzerinden o toplumun tamamını ya da farklı kültürleri anlamak açısından ve olayları anlamak açısından, genç yaşta İberya'da, yani hani bugünkü İspanya'da, tabii, neler yapmış, nasıl komutan olmuş, büyük komutan nasıl olmuş, evet, nasıl yola çıkmış ve dönememiş, nerelere gitmiş?
1: Şimdi Hannibal Barca'nın babası İspanya'ya gittikten sonra, milattan önce 228 yılında, çünkü İspanya'nın doğusunda Kelt İber toplulukları vardı. Yani Galatlı, Keltli, İberli topluluklar vardı. Batısında ise, orta ve batısında ise tamamen Kelt toplulukları vardı. Onları hakimiyet altına almaya çalışıyordu babası. İspanya'nın ortasından, yani İspanya'yı böyle ortadan bölen bir Tagus Nehri vardır. Antik ismi Tajo Nehri. Tagus Nehri vardır. Şimdi orada bu Helmentika, yani bugün Salamanca var ya İspanya'daki, İspanya'nın orta bölgesindeki Salamanca'ya saldırdığı sırada bu Kelt toplulukları toplanıyor, bunlara saldırıyorlar. Babaları Hamilcar Barca, yanlarında iki oğlu var, Hannibal ve küçük kardeşi Hasdrubal, çocukları kurtulsun diye Júcar Irmağı'na atını sürdü ve o Júcar Irmağı'nda bakın öldü. Bakın, İspanya'yı ortadan bölen bir mavi çizgi var, görüyorsunuz. O Carpeteni yazıyor. O Tagus Nehri'dir. Onun bir kolu olan Júcar Irmağı'nda boğularak öldü. Öldükten sonra Hannibal'in eniştesi vardı, Adil Hasdrubal. Kardeşiyle aynı ismi taşıyordu. İsmini bilmediğimiz bir ablasıyla evliydi bu adam. Adil Hasdrubal, milattan önce 228 yılında, yani kayınpederi ölünce, Hannibal'in babası ölünce, o zaman Hannibal daha 18 yaşında, ordunun başına geçemez yani. O yüzden ablasının eşi olan Adil Hasdrubal ya da Cömert Hasdrubal ya da Yakışıklı Hasdrubal derler. O İspanya'daki Kartaca ordularının başına geçti. Ve o adam aslında şeyi kurdu, Cartago Nova'yı kurdu. Eskiden bir küçük şehir varmış, Cartago Nova'yı kurdu ve o adam da kayınpederinin yaptığı gibi İspanya'da Kartaca sınırlarını genişletmeye başladı. Romalılar korkmaya başladı çünkü Kartaca bir daha belini doğrultuyordu. Nasıl olacak dediler, 226 yılında, yani bu Adil Hasdrubal başa geçtikten 2 yıl sonra Romalılar bir heyet gönderdi. Az önceki haritayı açarsanız bu İspanya'da İspanya'ya ismini veren Ebro Nehri vardır. Bakın İber yazıyor. Bakın en üstte Ebro Nehri, İber Nehri. Hı hı. Geldiler bir Ebro Nehri, İber Nehri anlaşması yaptılar. Dediler ki İber Nehri'nin güneyinde kalan toprakların hepsini alabilirsiniz dediler Romalılar. Hı hı. Ama İber Nehri'nin kuzeye geçmeyeceksiniz dediler. 226 yılında Adil Hasrubal'la Romalılar bir anlaşma yaptılar. Bu bağlamda Kartacalılar bu İber Nehri'nin altına doğru genişlemeye devam ettiler. Fakat baktılar ki Romalılar bu iş böyle olmayacak. 221 yılında bu Adil Hasrubal'i bir suikastle öldürdüler. Suikastle öldürülünce Hannibal Barca 26 yaşında başa geçti. Yani İberya'da, İspanya'da, Hispanya'da Kartaca ordularının başına geçti. O zaman 26 yaşındaydı. Askerler onu çok seviyordu. Çünkü her zaman en büyük acıyı çeken, asla konfor aramayan, savaşlarda ilk öne atılan oydu. O gençliğine rağmen askerler onu çok seviyordu. Hatta askerler Hamilcar Barca'nın aynı yüzüne sahip olduğunu söylüyor. Babasına çok benziyormuş yani. Aynı ifade, aynı kararlılık ama biraz daha genç. Eniştesi öldürüldükten sonra doğal olarak onu getirdiler. Kartaca ordularının komutanı yaptılar.
0: Hocam.
1: 26 yaşında.
0: 26 yaşında.
1: Evet 26
0: yaşında. Sevilen bir komutan.
1: Çok seviliyor.
0: Hannibal ordusunda sadece Kartacalıları barındırmıyordu değil mi? Birçok işte Afrikalılar,
1: tabii.
0: İberyalılar,
1: tabii.
0: İşte Nubidyalılar, Galya. Tabii. Çok farklı topluluklardan bir ordu var orada başına geçiyor ya tabii. Da kendisi de katıyor daha sonradan belki. Bu farklı topluluklardan askerleri nasıl bir arada tutabilmiş? Dediğiniz özelliklerle mi yani tabii. Sadece yoksa farklı özellikleri nasıl bir motivasyonla?
1: Onun aslında askerlerin yani o çok çeşitli kozmopolit ordusundaki birçok dili bildiği söylenir yani. Askerleriyle konuşabiliyormuş ama lider yani. Adam evet. Lider doğmuş. Onun aldığı kararlara yani kendi milliyetinden olmasalar dahi işte dediğiniz gibi Keltler de, İberyalılar da, Nümidyalılar da ona çok güveniyor. Çünkü cesur bir asker, kararlı bir adam. O yüzden onunla birlikte ölüme de gidiyorlar. Ama ihanet olmuyor mu? Oluyor tabii. Safları değiştirenler, taraf değiştirenler yani Hannibal'e karşı gelenler oluyor. Ama hepsinin üstesinden gelen olağanüstü bir lider ve tabii Milattan önce 221 yılında başa geçtikten sonra bu babasının ve eniştesinin İberya'yı fetih hareketlerine devam etti bu adam. Az önceki harita olursa bu İspanya haritası Saguntum diye bir kent vardı.
0: Saguntum. Saguntum.
1: Günümüzde Sagunto olarak geçer. Bakın hemen İspanya'nın batısında şu Edetani yazıyor ya Saguntum bakın İspanya'nın batısında. Belar evet. Adaların hemen şeyinde. Bu bir Roma kolonisiydi aslında. Romalılar İber Nehri'nin güneyinde
0: kıyıdaki olması, yer.
1: Kıyıdaki Saguntum, yer.
0: Tamam.
1: Saguntum olarak geçiyor. Roma bahane oluşturmaya çalışıyordu. Çünkü İberya'da Kartacalıların genişlemesinden rahatsız olmuşlardı. Korkuyorlardı yani.

0: Saguntum'u alamazsın dedi. Çünkü 226'da bir anlaşma imzalamışlardı. Saguntum İber Nehri'nin güneyinde olmasına rağmen anlaşmasını bozdu aslında Roma. Hı. Ama Hannibal dedi ki ben alabilirim dedi. Çünkü İber'in güneyinde olan bir yer dedi. Ve 8 ay süren bir Saguntum kuşatması yaptı. Orada tabii ayağından yaralanıyor. İnsanlar aç tabii. Ondan sonra insanlar teslim olmayınca bu en sonunda büyük bir katliam yapıyor. İnsanların çoğu Hannibal'in eline geçmemek için böyle ateşin içine atlamışlar. Toplu intiharlar falan yani.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Saguntum'u alınca 8 aylık bir süreçte Romalılar bir elçi heyeti gönderdiler. Önce o elçi heyeti geldi. İspanya'da Hannibal ile görüştü. Dedi ki neden Saguntum'u aldın? Benim müttefikimdi. O dedi ki biz bir anlaşma yapmıştık. Ben Saguntum'u alabilirim. Romalılar dedi ki sen bunu yaptığın için biz size savaş ilan edeceğiz. Buradan ayrıldılar bu defa Tunus'a, Kartaca'ya gittiler. Kartaca senatosuna Fabius Maximus Verrocosus adında bir adam vardı. Bir Romalı senatör, eski bir adam. Senatoya diyor ki togasının böyle iki elini işe yapıyor. Diyor ki ya Hannibal'i bize teslim edeceksiniz ya da ya savaşı seçeceksiniz ya da barışı. Orada tabii Kartacalıların bayağı ağırına gidiyor. Siz karar verin diyor bir Romalı olarak. O da diyor ki ben savaşı seçiyorum deyince resmi olarak 2. Kartaca-Roma Savaşı başlamış oldu. Milattan önce 218 yılı. Yani 2. Pön Savaşı başlamış oldu. Hı hı. Böylece bu savaşta da en büyük general kim oldu? İşte Hannibal oldu ve onun hikayesi böylece başlamış oldu.
1: Zaten Roma'ya karşı yeminliymiş.
0: Yeminliymiş
1: zaten. Diş biliyormuş. Bu da onun için bir fırsat herhalde.
0: Aynen öyle oldu. Hannibal bu harita kalsın çok güzel. Şimdi Hannibal bakın Cartago Nova yazıyor. Cartagena. İspanya'nın güneybatı ucunda.
1: Evet.
0: Cartagena, Cartago Nova olarak geçer. Onların hac merkezleri de Gadis'di. Bakın hemen Cebeli Tarık'ı geçiyorsunuz. İspanya'nın güneybatı bölümünde. Kadiz yazan bir yer. Oraya gitti kurbanlar sundu. Sonra 102 bin kişilik bir asker grubu oluşturdu. 102 bin. Yani süvariler var, piyadeler var, İberliler var, Keltler var, Nümidyalılar var. Bakın bugün Cezayir bölgesi, hı hı, Nümidya'dır aslında. Hı hı. Ondan sonra Mauriler var. Mesela Fas bölgesinde, Moritanya bölgesinden, hı hı, insanlar var. Bir sürü askerler var. Cartago Nova'dan Saguntum'a geçti. Ondan sonra Ebro Nehri'ni geçti. Orada bazı İberli askerler dedi ki biz sizinle gelmek istemiyoruz dedi. Onları affetti. 11 bin askeri terhis etti. 20 bin askeri de kardeşi Hasdrubal'ın emrine verdi. Yaklaşık bir 50-60 bin civarında askerle birlikte Fransa'ya doğru yani Galya'ya doğru yoluna devam etti. Yoluna devam ederken yolda bazı Kelt kabileleri bununla müttefik oldu. Bazıları da buna düşman oldu. Ve yolda evet.
1: Bu arada bu büyük yürüyüş burada mı gerçekleşiyor?
0: Büyük yürüyüş buradan başlıyor. Alplere doğru
1: gidecek.
0: Gidecek artık. İspanya'dan başlıyor bakın.
1: Evet.
0: Fransa'yı geçiyor. Rom bölgesine geliyor. O zaman ne zaman? Yazın sonları gibi. Yani Nisan Mayıs gibi İspanya'dan çıkıyor. Hı hı. Birkaç ay savaşa bazen anlaşa Ron Vadisi'ne geliyor. Fransa'daki Ron Vadisi'ne. Hı hı. Şimdi tabii savaş ilanı oldu ya, bu defa da Romalılar, o dönemin konsülleri var. 218 yılının iki tane konsülü var. Publius Cornelius Scipio ve Sempronius Longus adında iki tane konsül var. Romalılarda her yıl iki konsül olur başbakan gibi. Bu Publius Cornelius Scipio'yla kardeşi vardı. Gnaeus Cornelius Scipio'ya dedi ki siz Marsilya'ya gidin. Oradan İspanya'yı işgal edeceksiniz. Roma erken davranmak istiyor. Diğer konsül olan Sempronius Longus'a dedi ki sen askerlerini al git Sicilya'ya. Bakın hemen karşısında Tunus görüyor musunuz? Yeşil olan yer Kartaca'ya saldıracaktı. İki yerden birden. Ama bunlar tabii Marsilya'da oldukları sırada bakın Massalia yazar. Hannibal'in geldiğinin haberini alıyorlar. Orada Roma ile müttefik olan bazı Kelt kabileleri Hannibal'e saldırmak istiyorlar Rom bölgesinde. Ve Hannibal burada o Rom bölgesinde

0: Uzun hikaye tabii. Kız kardeşinin oğlu Hanno vardır. O yeğenini gönderiyor. Nehrin yukarısına gönderiyor. Gizlendiriyor. Bu keltler nehrin karşısında onları bekliyorlar. Tabii filleri de geçiriyor. 37 tane fil, 50-60 bin civarında asker. Orada keltlere ilk darbeyi vuruyor. Yeğeni Hanno geliyor. Onları sırtından vuruyor ve Ron nehrini geçiyor. Tabi Romalılar bu kadar erken geleceğini zannetmiyorlar. Daha 3-4 günlük yolun olduğunu zannediyorlar ama o hızlı bir şekilde Ron'dan Alplere doğru kıvrılıyor. Ve ünlü Alp geçişi için hazırlanıyor.
1: Gerçek mi hocam? Yani
0: Gerçek tabii.
1: ordusuyla, hayvanlarla, özellikle fillerle bu tarihin en büyük hikayelerinden biri bu. Gerçekten geçmiş mi Alpleri?
0: Tabii ki geçmiş. Antik yazarların hepsi bu kanaatte. Polybius olsun, Titus Livius olsun, hepsi Alpleri geçtiği konusunda hemfikirler. Ama 7 kadar geçit var. Hangisinden geçti? Mesela Küçük Saint Bernard var. Ondan sonra Kalpier geçidi var. Ondan sonra Col de la Traverset geçidi var mesela. 2900 metre yükseklikte inanılmaz zorlu bir şey. Ve kışın geçiyor Alpleri. Kışa doğru yani sonbaharda geçiyor. O bölgeler artık iyice soğumuş. İnanılmaz açlık. Tırmanmaya başlıyorlar. Fillerle beraber 37 fili var. 50 bin civarında askeri var tabii. Yolda bu keltlerin bazıları bunlara düşman, bazıları müttefik olmaya çalışıyor. Tuzağa düşüyorlar. Yollarda bunlara ok atıyorlar, mızrak atıyorlar. Yollarını kaybediyorlar. Bir daha dönüp toparlıyorlar. Donuyorlar. İnanılmaz açlık çekiyorlar. İnanılmaz bir irade. Ve o şartlar altında Hannibal yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir sürede o koca Alpleri geçiyor. 37 fil ama ordusunun ya üçte birini kaybetti ya yarısını. Mevcut 20-25 bine düşüyor yani askerlerin sayısı. Ondan sonra Po Ovası'na inmeyi başarıyor. Po Ovası'na inmeyi başarıyor. İndiği zaman Kasım 218. Milattan önce 218 yılının Kasım ayında falan Po Ovası'na iniyor. Tabii Romalılar bu durumu fark edince bu az önce söylediğim Publius Cornelius Scipio ağabeyi Gnaeus Cornelius Scipio Calvus'u aldı dedi ki sen abi dedi İspanya'ya git dedi. İspanya'yı işgal et dedi. Orada Kartacalılarla savaşacağız dedi. Ben dedi bunun önünü keseyim dedi. Çünkü Romalılar Alpleri geçeceğine asla ihtimal vermiyorlardı yani. Mucizeyi imza attı. İnanılmaz bir şey. Ve ilk savaşı olan Ticinus savaşı başladı.
1: Ticinus'a gelmeden hocam,
0: Tabii.
1: filleri merak ediyoruz
0: Tabii.
1: açıkçası. Yani çünkü Hannibal dediğimizde akla ilk gelen nesne hemen savaş filleri geliyor. Bu
0: Kesinlikle.
1: filler savaş meydanında gerçekten etkili mi? Neden fil kullanmış? Yani neden filleri görüyoruz biz hep Hannibal? 37 tane diyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Hani hantal, büyük, yavaş. Filler ne işe yarıyordu? Neden fil?
0: Şimdi bakın bu Hannibal'in kullanmış olduğu fillerin çoğunluğu aslında Afrika orman filleri olarak geçer. Daha küçük fillerdir. Yani Asya fillerine göre daha küçük fillerdir. Bu kulaklarında bir iç bükey bir çıkıntıyla fark edilir. Ve erkekleri bile 2,5 metre falandır. Ama mesela Asya filleri 3,5 metreyi geçer yani sırt yüksekliği. Şimdi bu filler o dönemin tankları aslında. O dönemin savaşlarında tank gibi. Bunların eğiticileri var. Filin tam üzerinde. Ama tabii fil tuhaf bir hayvan. Kendi ordusuna da saldırabiliyor. Bazen sinirlenince kontrolden de çıkabiliyor. Bu eğiticiler bu duruma karşı ellerinde bir kama ve çekiç taşırlarmış yanlarında. Fil kendi ordusuna döndüğü zaman ensesine vurup omuriliğine vuruyor, fili öldürüyor mesela. Yoksa askerleri, kendi askerlerini öldürecek yani. Öyle kontrolden çıkabiliyor ama düşman askerlerine saldırdığı zaman ki çoğu zaman öyle olur, süpürüyor adeta. Atlar çok korkuyor filden mesela. Süvariler kaçıyor, dağıtıyor yani. Piyadeyi dağıtıyor, süvariyi dağıtıyor. İnanılmaz etkili. Bir de bunların üzerinde kule gibi şeyler var. Bakın
1: Evet.
0: şeyde görünüyor.
1: Görsellerde.
0: Oradan okçular yüksekten ok atabiliyorlar. İnanılmaz avantajlı. Aslında filler nereden tanındı? Makedonyalı Büyük İskender'le tanınmıştı.

0: Hindistan'a gittiği zaman o kral Foros'la savaş yaptığı sırada fillerin varlığını anlamıştı. Ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. İskender'den sonra bu Helenistik krallıklar, bilhassa Antigonoslar vesaire, Seleukoslar sonra falan Hindistan'dan filleri getirdiler. Bunlar da kullanıyormuş. Bu da bir Helenistik krallık aslında. Helenistik dönemin krallıklarından birisi. Ve Indoi diyorlar. Bunların terbiyecilerine Hindistan'dan geliyor birçoğu. Fakat Hannibal babasının o geleneğini devam ediyor aslında. Hani bu fillerin tehlikeli olmasına rağmen filleri ordusunda görmeyi seviyor.
1: Psikolojik etkisi de olabilir mi
0: Olabilir
1: fillerin?
0: tabii.
1: Heybetli, büyük, karşı
0: Karşıdaki
1: taraf
0: orduyu
1: korktu.
0: tabii psikolojik açıdan çökertiyor
1: Tabii.
0: yani. Devasa bir hayvan. Ama onun çok sevdiği bir fili varmış. Suros adında bir fil. O Suros aslında Suriyeli demek aslında. Suriye fillerinden bir Asya fili. Diğer fillerine göre çok büyükmüş ve zaten en son ölen filidir aslında.
1: Öyle mi?
0: Çünkü fillerinin çoğu Alplerden geçerken zatürre olmuşlardı. En son Po Ovası'nda birçoğu öldü. En son kalan fili Suros'tu. O da Arnavutluklardan geçerken ölmüştü ve çok üzülmüş gerçekten. Filleri çok seviyor.
1: Büyük yürüyüşte yol arkadaşı,
0: Yol
1: ordusu
0: arkadaşı
1: kadar
0: akıllı
1: bağlı
0: bir hayvan.
1: olmalı.
0: Yani bu bazıları tartışır tabii. Bu filler nasıl şeyi geçti diye ama geçen yüzyılda Jumbo diye bir fili geçirdiler aslında. Deneme amaçlı Jumbo adında bir fili Alplerden resmen geçirdiler yani. Geçebilir filler.
1: Demek ki geçiyormuş.
0: Geçiyor yani.
1: Evet.
0: Öylesine bir şey.
1: Hocam az önce işaret ettiniz. Tisianus. Tisinus.
0: Ticinus.
1: Ticinus. Özür dilerim.
0: Ticinus. Irmağın
1: Ticinus.
0: savaşı.
1: Tam muharebe olarak mı geçiyor?
0: Muharebe.
1: Neden yaşandı bu muharebe? Yani Hannibal'in ilk başarısı mıdır bu? Yoksa...
0: İtalya'daki ilk başarısı. Şimdi az önce dedim ya, o yılın konsülü olan Publius Cornelius Scipio, bunlara Scipio da derler ama Scipio'dur aslında. Baston demektir. Latince'de baston demek bunlar. Çok ünlü bir aile. Roma'nın kurucu babası olan bir aile. Corneli ailesi. İnanılmaz general çıkarır, asker çıkarır, politikacı vesaire. Şimdi bu Hannibal'in önünü kesmek istedi. İtalya'ya girmesini istemedi çünkü Roma'nın ana vatanı yani. O yüzden Ticinus nehrinde bunun önüne bilhassa bir süvari savaşıdır. Çok kapsamlı bir savaş değildir. Süvarilerin savaştığı bir şeydir ama Hannibal'in dehasını orada anlamaya başlamıştı. Hannibal Roma süvarilerini püskürttüğü gibi bir de Hilal taktiğine benzer bir taktikle onları kuşattı. Scipio Africanus'un babası Publius Scipio ağır yaralandı bu konsül. Oğlu 16 yaşında olan aynı ismi taşıyan küçük Scipio babasını zorlukla kurtardı. Ve onlar Plasentia'ya çekildiler yani. Piacenza var ya. Oraya çekildiler. Diğer konsül Roma Senatosu baktı ki olacağı yok. Diğer konsül Sempronius Longus'u şeye göndermişler ya Sicilya'ya. Onu geri çağırdılar gel yardıma diye. O bir daha gemilerle Rimini limanına geldi büyük ihtimal. Ve o da şeye doğru gitti. Po Ovası'na doğru İtalya'nın kuzeyine çıktı ki Hannibal'i durdurabilsinler diye. Ama bu Hannibal'in Romalılara karşı ilk büyük zaferidir aslında. Ticinus Nehri Savaşı.
1: Peki sonrasında Trebia Savaşı var.
0: Evet.
1: Trebia Savaşı'na nasıl gidiyorlar?
0: Trebia Savaşı bundan hemen sonra olan bir şey. Trebia'da ayrı bir nehir. Yine Kuzey İtalya'da Po'nun kollarından birisi. Po ırmağının kollarından birisi. Şimdi şöyle oluyor. Sempronius Longus çok böyle nasıl diyeyim ünü çok seven bir adam. Siyasetçi bunlar tabii. Eğer bir zafer kazanırsa ünü artacak. Daha da çok sevilecek. Bakın hemen kuzeyde ikinci kırmızı noktayı görüyorsunuz. Trebia diye yazar. Şimdi Kasım ayının sonlarında bu Ticinus Nehri Savaşı olmuştu. Bir ay sonra yaklaşık 22 Aralık ya da 23 Aralık'ta bu Hannibal bakıyor ki bu Sempronius Longus böyle tahriklere gelen bir adam. Hannibal'in araziyi kullanma, insanların yapısını kullanma gibi olağanüstü yetenekleri var yani. Askerin hareketlerinde nasıl bir insan olduğunu 3 aşağı 5 yukarı çözebiliyor. Ona göre stratejiyi değiştirebiliyor. Ne yapıyor? Sabah erkenden ordusunu uyandırıyor. Romalılar yatıyor.

0: Bunlar bu Trebia Nehri'nin batısında Hannibal, bu Sempronius Longus da doğusunda. Romalıların 40 bin kadar askeri var, Hannibal'in 30 bin kadar askeri var. Romalıların askeri üstünlüğü var yani. Şimdi Hannibal küçük kardeşi Mago da onunla birlikte. Kardeşine diyor ki 1.000 tane piyade, 1.000 tane de süvari al diyor. Hemen şu çalıların olduğu yere git gizlen diyor, seni Romalılar görmesin diyor. Böyle tepelik çalıların olduğu bir yer var, sulak bir alanmış falan. Kardeşi karanlıkta gidiyor oraya gizleniyor 2.000 askeriyle. Ondan sonra Hannibal Numidyalı süvarileri var. Numidyalı süvarilerine diyor ki, ama ordusunu önceden bir kahvaltı yaptırıyor daha güneş doğmadan. Bir de vücutlarına zeytinyağı sürdürüyor. Vücutlarını sıcak tutsun diye. Ondan sonra elbiselerini giyiyorlar falan. 1.000 kadar, kimisi 500'ler, Numidyalı süvarisini bu nehiri geçirterek, bakın Aralık ayı, buz gibi su, geçirterek Roma lejyonlarını tahrik ediyor. Sempronius Longus'un şeyine ok atıyorlar, mızrak atıyorlar vesaire. Romalılar tahrik oluyor tabii. Daha adamlar kahvaltı bile yapmamış. Doğru dürüst insanlar uyanmamış yani. Hemen Sempronius Longus orduya ileri harekat emri veriyor.
1: Hazırlıksız, aç bir ilaç.
0: Aç bir ilaç, aynen öyle. Tabii bu Numidyalılar onları iyice tahrik edince Roma ordusu 3 kol halinde o nehre giriyor. Tabii üzerleri zırhlar var mı? Var. Su buz gibi. Boğaz seviyesinde bir nehir. O suyu suya giriyorlar sabahın erken vakti. Bütün Roma ordusu ıslanıyor mu iyice? Tabii askerler çıkıyor zangır zangır. Numidyalılar tabii kaçmış durumda. Roma ordusunu 3 parçaya bölüyor. Yani her bir bölüğün uzunluğu 2,5 kilometre boyunda. Yani yaklaşık 10 kilometrelik bir alana yayılmış durumda Roma ordusu. O kadar büyük yani. Hannibal de hemen düzenini alıyor. Merkeze Kelt ve İberli piyadelerini diziyor. Sağ ve sola Numidyalı süvarilerini eşi yapıyor. Savaş düzenine geçiriyor. Numidyalı süvariler Roma süvarilerine saldırıyor. Tabii hepsi üşümüş Romalıların. Ondan sonra piyade de öbür merkezi piyadeye saldırınca tabii Romalılar bu savaşı kaybediyorlar. En son kardeşim Mago da arkadan gelip vurunca Roma resmen bir cendereye alındı ve Romalılar çok ağır bir yenilgi aldılar. O gün 15 bin kadar Romalı öldürüldü. Bir 15 bin kadar da esir alındı aslında. Bazı kaynaklarda öyle anlatılır. Yani 40 bin askerin 30 bini ya
1: Roma'yı.
0: öldü ya Hannibal tarafından esir alındı. Bu Sempronius Longus da Cornelius Scipio canını zor kurtardılar. Tabii bu büyük bir zaferdi aslında Hannibal için. Ve tabii Roma Senatosu korkmaya başladı. Ne yapacağız dedi ya. Biz ne yapacağız? Bu adam 2 tane büyük konsülü peş peşe yendi. Buna daha fazla bir önlem almamız gerekir
1: Gerekir.
0: dedi ve Roma senatörlerinin dizlerinin bağı çözülmüştü.
1: Harika bir yerde bıraktınız.
0: Evet.
1: Kısa bir arayla daha sonra daha heyecanlı hikayeler ve Hannibal'in büyük komutanlığının stratejilerini konuşalım hocam. Müsaadenizle değerli
0: Sağ ol.
1: tarihseverler, kısa bir ara, ardından Hannibal'i konuşmaya devam edeceğiz.

0: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin Seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarihseverler. Doçent Doktor Ahmet Çelik hocamla beraber sizi binlerce yıl öncesine götürüyoruz. Büyük komutan Hannibal'i ve bilinmeyenlerini konuşmaya.

0: dönmüyor.
1: Memleketine 36 yıl sonra dönebilir.
0: 36 yıl sonra, o 36 yıl sürekli bir mücadele.
1: Savaş mücadele.
0: Alpleri geçmek, karda, kışta, orada, buradan. Bir de bataklık geçmek. Nedir hocam? Arno bataklıklarını geçiyor. Orayı nasıl geçiyor? Neden?
1: Şimdi şöyle bir şey oldu. Hannibal tabii Keltlerin müttefikliğini kazanmaya çalışıyordu. Diğer İtalik şeyler vardı. Mesela Samnitlerin, diğer İtalik toplulukların, işte birçok şeyin ittifakını kazanmaya çalışıyordu. Bu açıdan kimilerini zorla, kimilerini ikna ederek müttefik elde etmeye çalışıyordu ve başarılı olmaya başlamıştı. Çünkü ordusunun sayısı düşse de sürekli artıyordu, azalıyordu, artıyordu. Bu müttefikleri sayesinde olabiliyordu. Çünkü yanında belki parası da yoktu yani. Erzak, bir orduyu beslemek kolay bir şey değil. Neyse, Po Ovası'ndayken 217 yılı geldi. Bu savaşlardan sonra hani Roma korkmuştu ya, Roma'yı işgal eder mi diye. Roma 217 yılında iki tane konsül seçti. Geminus ve Flaminus adında iki tane konsül. Şimdi Roma dedi ki Geminus'a, git, iki tane yol var. Çünkü Po Ovası'ndan Roma'yı işgal için iki tane yol var. Bir tanesi günümüzde Rimini adı verilen Arriminum. Geminus'u oraya yerleştirdi. Bir de günümüzde Arezzo olan Arretium diye bir şey vardı, kent vardı. Flaminus da oraya yerleşti. Bugünkü Perugia'ya yakın bir yer. O İtalya haritası olursa ben şey yapabilirim, şey. Ondan sonra bu ikisi bekliyorlardı. Yani Hannibal gelirse ikisi araya alıp Hannibal'ı boğacaklardı. Ama Hannibal bunların hiç beklemediği bir şey yaptı. Apeninler, İtalya'yı bölen o bel kemiği gibi Apeninleri doğuya doğru, bakın, geçti. Etruria bölgesi, bakın o kırmızı bölge, Pisa'dan geçti, Floransa'ya doğru geldi. Orada Arretium'da o Flaminus'un arkasından dolaşınca iki tane Romalı komutan şok geçirdi. Nasıl olur dedi. Hiç savaşmadan stratejik üstünlük ele geçirdi. Yani iki Romalı komutana çalım atmış oldu aslında. Ondan sonra geldi, bu Trasimene Gölü vardır, bakın Perugia yazıyor. Tam İtalya'nın yukarısında, Etruria bölgesinin yanında. Bir Trasimene Gölü var. O gölün geliyor batısında şey oluyor. Ama Arno bataklıklarını geçerken çok zorlukla geçiyor. 4 gün 3 gece bu bataklıklardan geçiyorlar. Az önce söylediğim gibi bir tek fili kalmıştı, Suros. Bütün filleri zatürreden ölmüştü. Hastalık, ondan sonra
0: hasta
1: şeyler.
0: Hasta evet, bataklık insanı hocam. Askerler.
1: Tabii sıtma.
0: Kendisi de oluyor mu hasta?
1: Oluyor tabii. Ya bir sinek sokması, ya bir böcek ısırması, ya da bu bir göz iltihabının dolayı bir gözünü kaybediyor aslında.
0: Aa, burada.
1: Askerler uykusuz, herkes perişan. Bazı askerler ölüyor tabii. Artık dayanamıyorlar falan. Mayıs ayı gibi geçiyor. O yılda inanılmaz bir yağmur yağmış. Her taraf bataklık. Ondan sonra en son o Suros da burada ölüyor. Çok üzülüyormuş yani. Gözüne mi üzülsün, filine mi üzülsün bilmiyorum artık. O şekilde bataklıkları geçti ve iki tane Romalı konsülü resmen gerisinde bıraktı ve stratejik üstünlüğü ele geçirdi. Tabii ele geçirince Romalılar neye uğradığını şaşırdı. Hannibal geldi, bu Trasimene adı verilen, ya da Trasimeno adı verilen bir gölün kenarına geldi, kampını kurdu. Şimdi Flaminus bunu takip etmeye başladı. Flaminus. Nepos adında bir, Flaminus Nepos adında eski bir siyasetçiydi aslında. Askerleriyle bunu takip etmeye başladı. Romalılar da kampını gölün kuzeyinde kurdu. Kartacalılar doğusunda kurdu. O sırada tarih 21 Haziran 217 yılı. Zaman geriye doğru geliyoruz ya, milattan önce. Romalılarla Kartacalılar birbirlerini görüyorlar. Hannibal gece olunca kardeşi Mago'ya diyor ki, sen diyor meşale sayısını arttır diyor burada. Meşaleleri arttır diyor. Ben ve arkadaşım Maharbal, onun komutanıydı, çok sevgili bir dostuydu. Gizlice tepelere çıkacağız, mevzileneceğiz diyor. Ama sen burada meşale sayısını arttır ki Romalılar eksildiğimizi anlamasınlar diyor. Kardeşi Mago aşağıda onu yapıyor. Bunlar da o Trasimene Gölü'nün tepesinin

0: üst tarafındaki ormanların içine gizlice yayılıyorlar ve pusuya yatıyorlar. Sabah oluyor. Flaminus bir tipik Romalı şeyi şeklinde üç sıra halinde askerlerini o göl kıyısından yürütmeye başlıyor. Kartacalıların üzerine doğru. Her ne hikmetse de o gün o sabah sis çöküyor. Sis çöküyor. Tabii o sis çöktüğü zaman Hannibal fırsatı yakalıyor. Ve tepelerden saldırılar başlıyor. Güneyden de tabii şeyi kapamışlar. Bir tarafta da göl var. Romalı askerlerin çoğu ağır zırhlı. Kimisi kendini göle atıyor. Göremiyor adam kimin geldiğini, hangi kılıcın nereden. Çünkü her taraf sis yani. Birçoğu o gölün içinde boğuldu. Ve kimileri de tabii Hannibal'in askerleri tarafından öldürüldü. O gün Flaminus'a dahil olmak üzere bir Roma konsülü Flaminus'a dahil olmak üzere 15 bin Romalı askeri öldürdü o gün. Trasimene Gölü Savaşı, Flaminus'ta ölmüştü. Bazı Romalılar kaçtı. Ama daha sonra Maharbal bu kaçan 6 bin kadar Romalıyı da yakaladı. Onları da öldürdü. Ondan sonra Geminus vardı. Servilius Geminus. O Brindisium'da pusuda yatan komutan vardı ya. O gelmek istedi ama Maharbal tarafından süvarileri yok edilince o da kaçmak zorunda kaldı. Ve böylece Roma'nın yolu tamamen Hannibal'e açılmış oldu. Ve artık Hannibal kapıda, sözleri orada söylenmeye başladı Romalılar tarafından. Herkes korkuyordu, kadınlar ağlıyordu, tapınaklara gidiyorlardı, yalvarıyorlardı tanrılarına. Bizi Hannibal'den kurtar. Ondan sonra Hannibal ante portas Latincesi. Hannibal kapıda. Halen söylenen bir sözdür aslında. Hannibal böylesine bir duruma getirmiştir Roma'yı.
1: Hocam Romalıların korkulu rüyası olmuş. Korkulu İnanılmaz. Yani büyük pusular, sürekli beklenmeyen hamleler.
0: Aynen
1: şimdi
0: öyle.
1: Romalılar Hannibal'i savaş meydanında yenemeyince farklı stratejiler neye uğradıklarını şaşırmışlar. Belli ki farklı yöntem geliştirmişler. Notumda yazıyor Fabian stratejisi.
0: Evet.
1: Fabian stratejisi ne demek? Hannibal'e karşı kaçmak mı? Ondan kaçmak mı demek? Nasıl bir strateji?
0: Aslında İşte o Fabius Verrocosus dediğim adam savaşı başlatan adamdı belki de. Ya oydu ya da onun şeydi. Adı nedir? Kartaca senatosuna giden kuzeniydi. Şimdi savaşı başlatmıştı bu adam. Sıra ona geldi. Romalılar pek nadir olan bir şey yaptılar. Bu Fabius'u diktatör olarak atadılar.
1: Hmm.
0: Tüm yetkileri ona verdiler. Bir 6 aylığına. Dediler ki Hannibal'le savaş. Roma'yı koru dediler. Hannibal orada bir şey veriyor. Roma'ya saldırmaktan vazgeçiyor. Ve İtalya'nın güneyine doğru bakın şuradan aslında Asculum adı verilen Ascoli bölgesi Adriyatik denizine doğru gidiyor. Oradan güneye doğru inmeye başlıyor. Roma'ya girmekten vazgeçiyor aslında Hannibal. Belki de hata yaptı yani.
1: Hmm.
0: Ondan sonra Fabius da askerlerini topluyor. Onun bir yardımcısı var. Minicius adında bir adam. Minicius atak bir asker. Saldıralım maldıralım falan diyor ama Fabius çok akıllı bir adam. Hannibal'i yenemeyeceğini anlıyor aslında. Ne yapıyor? Bu adama kunktator derler mesela. Geciktirici ya da yıpratıcı. Yıpratma savaşları veriyor.
1: Hmm.
0: Gerilla savaşları. Yani vurup kaçıyor. Doğrudan Hannibal'in karşısına çıkmıyor. Tabii Romalılar çıldırıyor. Hannibal yağma yapıyor, ekinleri yakıyor, köyleri boşaltıyor. Yani askerleri yağma yapıyor, beslemesi lazım çünkü. İtalya'nın içinde sağdan solda, doğudan batıya Hannibal sürekli şey yapıyor ama Fabius bir türlü Hannibal'e saldırmıyor. Tabii o zaman Romalılar çıldırıyor. Niçin? Niçin böyle bir şey yapıyorsun diyorlar. En sonunda Fabius'u Senato çağırıyor hesap vermesi için. Tabii dinsel töreni bahsediyorlar. Onun yardımcısı Minicius o sırada Hannibal'e saldırmak istedi. Hannibal onu da perişan etti. Adam canını zor kurtardı. Ondan sonra Romalılar anlamaya başladı ki bu Hannibal'i savaşta yenmek mümkün değil. O yüzden Fabius'un stratejisi bir müddet askıya alındı. Hannibal ne yaptı? Geldi İtalya'nın güneydoğusunda bugünkü bu Venosa yakınlarında bir yere geldi. Cannae Savaşı. Meşhur.
1: En büyük zaferi. Hannibal.
0: En büyük, tarihin de en büyük zaferlerinden birisi. Belki Roma tarihinin en ağır yenilgilerinden birisidir. Belki de en büyüğüdür yani.
1: Üstelik Roma ordusunun sayıca çok çok fazla değil mi?
0: Çok fazla. Kimisi 100 bin der, kimisi 90 bin der. Ama gerçekçi rakam 86 bin. 80 bin, 86 bin civarında bir Roma ordusu. Yani bu gerçekten az bir rakam değildir. 20 lejyon demektir yani. 21 lejyon falan demektir aslında. Şimdi Cannae aslında Roma için hayati önemli olan bir yoldu. Şimdi Hannibal tabii sağda solda yağma yapıyor, şey yapıyor falan. Tarihte Temmuz ayının sonları böyle Cannae bölgesine geliyorlar. Hannibal'in 40 bin kadar askeri var o zaman. Romalıların iki katından daha fazla yani. Evet. 86 bin kadar. Tabii Cannae'de o zaman tabii 216 yılının konsülleri var. Amilius Paulus ve bir başka konsül daha var. O iki tane konsül şeyin karşısına çıkıyorlar. Hannibal'in karşısına çıkıyorlar. Şimdi o konsüllerin birbiriyle anlaşamıyorlar. Bir gün o yönetiyor, bir gün öbürü yönetiyor. En sonunda 216 yılında 2 Ağustos 216 Hannibal ile Roma ordusu Cannae'de karşılaşıyor. Şimdi Hannibal önce ordusunu böyle bir ters hilal biçiminde diziyor. Ters hilal biçiminde Roma'ya karşı diziyor. Romalılar karşıda tabii. Romalıların inanılmaz ağır silahlı piyadeleri var. Sağda solda şeyleri var. Süvarileri var. Atlı birlikleri var. Hannibal ortaya İberyalı ve Keltli piyadelerini diziyor. Arkasına da Libyalıları diziyor. Sağda ve solda Maharbal. İşte Hanno'nun komutanlık yaptığı süvarileri var. Ondan sonra Romalıların merkezden yükleneceğini biliyor aslında. Romalılar o büyük bir saldırıya geçiyorlar. Çünkü ağır silahlı piyade sayısı çok fazla. Romalılar ite şeye doğru geliyorlar mı? Bu Kartacalılar tabii hani şöyle bir ters hilal biçimindeyken bu defa onlar geri çekile tam normal hilal, U biçimine dönüyorlar. Yani Kartacalılar geri çekiliyor. O tam aradığı fırsat oluyor. Önce süvarileri Roma süvarilerine saldırıyor. Numidyalı süvariler geri dönüyorlar ve tamamen Roma ordusu bir kıskaca düşüyor. O gün 55 bin, kimisi 70 bin Romalının öldüğü söylenir. 4 saat içinde.
1: 4 saat için.
0: Bir kıyım yaşanıyor.
1: Hocam Roma ordusu neredeyse yok etti.
0: İmha oluyor. Roma ordusu imha oluyor. Birçoğu esir oldu. Amilius Paulus adı verilen adam orada öldü. Ondan sonra o diğer konsül kaçtı tabii. Scipio Africanus adındaki o meşhur, sonradan Afrika'yı fethedecek olan o Publius Scipio'nun oğlu da hayatını zor kurtardı. Bazı Romalı askerler artık Roma'yı terk etmeyi düşünüyorlardı. Sonra o Scipio'nun yemin ettirdiği Roma'ya sadık kalacağız diye falan ve inanılmaz derecede bir avantaj elde etti. Tabii o büyük bir savaştı. Arkadaşı Maharbal şeye diyor ki Hannibal'e hemen diyor Roma'yı işgal edelim diyor. Ama Hannibal daha gerçekçi bir adam. Çünkü savaş makineleri yok, katapult yok, mancınık yok.
1: İyi de zaten Roma ordusunu neredeyse yok etmiş. Oraya yürüyüp Roma'yı ele geçirebilirdi.
0: Ama Roma'nın dışarıda da lejyonları vardı. Bir 11-12 kadar lejyonu vardı. Halen Romalıların askerleri var. Mesela Roma'nın içinde falan birkaç lejyon. Bir de surları var. Onun geçemeyeceğini düşünüyordu belki de. Belki de gerçekten hata etti. Roma'yı belki o zaman alsaydı şey yapacaktı. Ama Hannibal Roma'yı almıyor, vazgeçiyor. Belki hayatının hatasıdır bu. Başka şeyler yapmaya çalışıyor. İtalya'nın güneyinde müttefikler elde etmeye çalışıyordu. Magna Graecia adı verilen İtalya'nın güneyinde büyük Grek şehirleri vardı. Tarentum vardı mesela. Turi gibi, işte Locri gibi. Güney bölgede Metapontum gibi şehirleri ele geçirmeye çalışıyordu. Bir de Capua adını verdiğimiz bugün Napoli'nin olduğu bölgeler. Orada Nola, İşte Nigeria gibi böyle kentler vardı. Faistun gibi kentler vardı. O bölge

0: bölgeleri ele geçirmeye çalışıyordu. Yani İtalikleri, yani müttefikleri Roma'dan ayırmaya çalışıyordu. Roma'nın ezdiği halkları kendisini bağlamaya
1: yine
0: çalışıyordu.
1: Yine stratejik düşünüyor. Hocam Capua dediniz. Capua Hannibal için neden bu kadar önemli?
0: Capua bölgesi İtalya'nın en güzel yerlerinden birisi. En mübit topraklarının olduğu bir yer. Ve Capua çok büyük bir şey. Roma'ya rakip neredeyse. Eski bir Etrusk bölgesidir aslında. Etrusk bölgesidir. Şimdi onların desteğini alması Roma'ya çok ağır bir darbe vuracaktı. Roma tahıldan mahrum kalacaktı. Bir nevi ambargo olacaktı. Romalılar da bu önemi biliyordu. Fakat Capualılar Hannibal'e destek verdiler. Hannibal ile 216 yılında bu Cannae Savaşı'nın etkisiyle birlikte birçok Yunan devleti gibi, şehir devleti gibi bu Capualılar da Hannibal ile müttefik oldu ve Roma ile bağlarını attılar. Roma çıldırdı tabii. Nasıl böyle bir şey olur diye. Onun üzerine tabii Romalı komutanlar, özellikle Roma'nın kılıcı sayılan Marcellus adında bir komutan vardı. Bu Roma tarihinde belki de tek gerçek Spolia Opima adı verilen, yani en değerli zırhı, ganimeti elde etmiş olan bir askerdi. Öyle bir generaldi ki bir Kelt Viridomaris adında bir Keltliği öldürmüştü teke tek dövüşte. Çok büyük bir adam olduğunu söylüyorlar. Ve bu adam Spolia Opima'yı kazanmıştı. Öyle bir askerdi yani. Bu Marcellus bu Capua'yı almak için Capua yakınlarındaki Nola adı verilen bir yerleşime Hannibal'in sefer yapmasını engellemeye çalıştı. Ve bunda başarılı oldu. Hannibal'i yenemiyordu ama o Nola bölgesini almasını da 3 savaşta engel oldu. Daha sonra savaş Sicilya'ya kaydı. Siracusa'ya kaydı. O zamanın çok zengin kentlerinden birisiydi Siracusa'yı. Orada bir mücadele başladı. Şimdi ikinci Hiero diye bir kral vardı. Siracusa, Sicilya kralıydı bu adam. Roma'nın müttefikiydi. O öldükten sonra Hieronymus diye bir torunu başa geçti. Bu Cannae Savaşı'ndan sonra Kartacalılara hayran olmuştu. O da Roma'yı terk etti. Tabii Romalılar çıldırdı. Bu Nola Savaşları'ndan sonra bu defa Sicilya'ya 213 yılında bu Marcellus'la beraber Pulcher adında bir komutanlarını gönderdi. Kartacalılar da Himilco adında komutanlarını gönderdi. Bir de Bomilcar diye bir şeyleri vardı, amiralleri vardı. Sicilya için mücadele başladı. Hipokrates adında bir adam da Hannibal adına gidip o bölgede darbe gibi bir şey yapmıştı. Ve Siracusa'yı kuşatması başladı Romalılar. Çünkü elden çıkmıştı. Ünlü Siracusalı Arşimet de oradaydı orada. Bakın ünlü Arşimet, o hani buldum diye Evraka diye bağıran adam var ya.
1: Evet.
0: O Sicilyalıdır aslında. Siracusa kentindendir. İskenderiye'de eğitim görmüştür. İnanılmaz akıllı bir adam. Onun yaptığı savaş makinalarından dolayı Romalılar 2 yıl boyunca Siracusa'yı alamadılar. Çünkü mancınıklar yapıyormuş. Bir de onun bir pençe adı verilen bir şeyi varmış. Yani suyun içinde Roma gemilerini devirecek kadar bir inanılmaz bir aletten bahsediyorlar. Mesela mercekleri Roma gemilerini yakmak için kullandığını falan söylerler. Öyle bir deha yani. Meşhur Arşimet işte Siracusalı.
1: Evet.
0: Arşimet'in şeyini geçemiyorlar ama Marcellus'un bir askeri Arşimet kumsaldaymış. Böyle çubukla geometrik şeyler çözüyormuş. Askeri duymamış yani kendinden geçmiş. O kadar şeyi şey yaparken asker onu öldürüyor. Siracusalı Arşimet'i de Marcellus'un bir askeri öldürdü. İşte tam o sırada o Hannibal çatışmaları sırasında o ünlü Arşimet de ölmüş oluyor böylece.
1: Hocam Hannibal yaklaşık 15 yıl boyunca İtalya'da kalıyor. İtalya topraklarında kalıyor değil mi? Buna rağmen çok uzun bir yıl, 15 sene.
0: Kesinlikle.
1: Buna rağmen Roma ama yıkılmıyor bir şekilde. Neden İtalya'daki şehirlerin tamamını kendi tarafına çekememiş? 15 sene boyunca bu kadar tabii büyük kahramanlıklar.
0: Evet. Çünkü Romalılar cesur bir milletti aslında. Kararlıydılar. Şimdi Hannibal Cannae Savaşı'ndan sonra Roma'ya elçi gönderdi. Dediler ki teslim ol. Roma dedi ki biz seninle anlaşmıyoruz. Kesinlikle teslim de olmayız.

0: Ondan sonra bunun üzerine Romalılar her yerden borç aldılar. Yeni lejyonlar kurdular. Şimdi Roma, hani o ünlü Lerna izleri var ya, Hidria. Hani başını kestikçe bir daha ortaya çıkan bir mitolojik yaratık gibi aslında. Roma'nın tanımı odur aslında. Lerna izleri gibi yani. Hidria gibi başı kesildikçe asla ölmeyen bir devlet aslında Roma. Kararlılığı kurtarıyor Roma'yı aslında. Romalılar 15 yaşında erkek çocukları bile askere almışlardı, biliyor musunuz? İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. Köleleri bile askere almışlardı. Borçlandılar, enflasyon arttı. Roma asla vazgeçmedi ve Hannibal'le savaşlarına devam ettiler. Ve ne oldu en sonunda? Hannibal bütün zaferleri kazanmasına rağmen İtalya'nın güneyine hapsolmaya başladı. Çok tuhaf bir durum.
1: Evet, çok tuhaf. Yani çok, çok tam tersi, hiç beklenmedik bir şey.
0: Aynen öyle. Ve Roma kaybettiği yerleri, işte Marcellus gibi, Pulcher gibi, bir başka komutanlar, böyle bir sürü komutanlarıyla, cesur komutanlarıyla ya zorla ya da ikna ederek bir daha toprakları geri almaya başladı. Hannibal yalnızlaşmaya başladı.
1: Zayıflama dönemine girmiş biraz.
0: Zayıflama dönemine girdi. Bunda da tabii İspanya'daki savaşların kaybedilmesi var. Bakın şöyle bir şey olmuştu. Ben size şimdi konu biraz karışık, açmam lazım. Şimdi bu Romalılar tabii İtalya'da savaşıyor. Hannibal geldi ama Hannibal'in kardeşi Hasdrubal Barca, Mago Barca yanındaydı, İtalya'daydı. O gidip geliyordu ama. Bu Hasdrubal Barca Scipio kardeşler, yani bu Scipio Africanus'un babası ve amcasıyla savaşıyordu. Milattan önce 218 yılından 211 yılına kadar Scipio kardeşler İspanya'da yavaş yavaş Kartaca gücünü yenmeye başlamışlardı. 218 yılında bu Ebro Nehri'nin yakınlarında Cissa Savaşı'nı kazandılar. Ve 215 yılında da Dertosa Savaşı'nı kazanınca bu Hasdrubal Barca'yı yendiler. Ama daha sonra 212 yılında Kartacalılar Mago Barca'yı bir orduyla beraber İspanya'ya gönderdiler, kardeşine destek versin diye. Bir de Hasdrubal Gisco diye bir komutan da vardı. Üç tane ordusu oldu Kartaca'nın. Bu Scipio Africanus'un babası ve amcasını orada öldürdüler. Ve bu Roma için korkunç bir şey. Bu defa babası ve amcasının intikamını almak için bu genç Scipio, Publius Cornelius Scipio Africanus, 210 yılında İspanya prokonsülü oldu. Babasının ve amcasının intikamını almak için ve 209 yılında ani bir baskınla, öyle cesur bir adam ki bu, İspanya'daki Kartacalıların başkenti olan Cartago Nova'yı, Kartadaş'ta ele geçirdi. Ve 206 İlipa Savaşı'nda bu İspanya'yı tamamen ele geçirdi.
1: Hannibal'in ilk yenilgisi olabilir mi?
0: Bu Hannibal'in kardeşlerinin yenilgileri ama. İspanya'da.
1: Ama okay.
0: Çünkü Hannibal İspanya'dan daha önceden gelmişti. İtalya'da Hannibal.
1: Evet.
0: Şimdi savaş çok ayaklı devam ediyor aslında.
1: Evet.
0: Bir dünya savaşı bu.
1: Evet.
0: Normal değil yani. Akdeniz çevresinde daha böyle detaya girdiğimiz zaman iyice kafamız karışacak. O yüzden ben biraz frenlemeye çalışıyorum aslında. Evet. Savaşlar birçok yerde devam ediyor yani. Özellikle İtalya ve İspanya'da bu savaşlar dengeyi bozuyor ya da şey oluyor. Ve böylesine bir ortamda tabii Hannibal o becerisiyle, o askerlerini kendine bağlamasıyla bütün bu savaşları kazanıyordu ve İtalya'da tutulmaya başlamıştı. Roma'nın başına bela olmuştu. Roma da bütün gücüne rağmen bunu atamıyordu aslında. Öyle güçlü bir adam. Ve en sonunda tabii Hannibal yavaş yavaş Kroton bölgesine, bu çizmenin kunduranın ayak ucu bölgesine bir şey, yani İtalya bir çizme gibi ya. Orada Juno tapınağına Res Gestae, yani başarılarım diye bir sütun diktirdi ve üzerine bir bronz tablette Roma'ya karşı yaptığı bütün başarıları anlatmış orada aslında.
1: Oo.
0: Antik dönemde varmış ama şu anda günümüzde yok yani. Öylesine bir şey.
1: Hocam, 2. Pöns Savaşı sonra bitiyor mu? Bu savaşlar, mağlubiyetler, işte Hasdrubal pardon, Barca ve Hasdrubal neydi? Mago.
0: Mago
1: kardeşlerin
0: Barca.
1: Baş

0: başka yerlerdeki mağlubiyetleri, Hannibal'in zaferleri vesaire. İkinci Pön Savaşı bitiyor mu sonra bunlardan sonra?
1: Bakın şöyle oldu. Aslında Hasdrubal Barca baktı ki İspanya'daki savaşları kaybediyor. Bu Beyakula Savaşı vardı 208 yılında. Bu Scipio Africanus Hasdrubal Barca'yı yendi. Fakat o da kalan askeriyle beraber İspanya'dan, o da Alpleri geçti ve ağabeyinin yanına gitmek istedi aslında İtalya'ya. Ağabeyine destek olmak için. Bunlar mektup yazıyorlar. Hannibal o zaman İtalya'nın güneyinde, Hasdrubal de İtalya'nın kuzeyinde. Bu Po Ovası'nda aslında bir yerlerde. Bu mektubu Romalılar ele geçirdi. Bunlar aslında İtalya'nın ortasında Umbria bölgesinde buluşmak istiyorlar. Ama ne Hannibal kuzeye çıkabiliyor, o zaman Nero diye bir komutan var, Salinatör diye bir başka komutan daha var. Hannibal'i kuzeye çıkarmadılar ve Metaurus adı verilen bir yerde, M.Ö. 207'de Hasdrubal Barca'yı yendiler ve başını kestiler. Getirip Hannibal'in güneydeki o Tarentum bölgesindeki kampına kardeşinin başını attılar. Hannibal çok ağlamış. İnanılmaz bunalıma girmiş ve ondan sonra zaten Roma'ya saldırmadı. Kabuğuna çekildi. Ama Kartaca'ya da geçmiyordu. Çünkü eğer geçerse Romalıların memleketine saldıracağını biliyordu. Orada o şekilde bekledi. 206 İlipa Savaşı'ndan sonra, bakın dedim ya çok uzun hikayeler, çok karışık.
0: Evet.
1: Kartacalıların elinde İspanya'da bir tek Kadiz kalmıştı. 205'te, M.Ö. 205'te bu Scipio Africanus gelip Mago Barca'yı orada da yendi mi? Mago Barca mecburen İspanya'dan çekildi, geldi bugünkü Mallorca, Minorca yok mu?
0: Hı hı.
1: Bu Balear adalarına.
0: Evet.
1: Ibiza var, İspanya'nın doğudaki adalarını falan. Orada Minorca'da Mahon adı verilen bir liman vardır. Halen o Mago'nun adına aslında şey. Ondan sonra geldi, ağabeyinin yanına gelmek istedi, o da deniz yoluyla Liguria bölgesine. Genova yok mu bugün İtalya'nın kuzey batısında? Genova bölgesine geldi. O da ağabeyinin yanına ulaşmaya çalışıyordu ama onlar yine bir araya gelemediler. Scipio Africanus, siz az önce dediniz ya nasıl bu savaş nasıl sonlandı diye. Evet. Şimdi Hannibal İtalya'nın güneyinde kalmıştı. Scipio Africanus İspanya'yı ele geçirince hemen döndü, senatodan yetki aldı, Sicilya'ya geçti. Bu defa Kartaca'ya saldırdı. Tek ana vatanları kalmıştı ya.
0: Eyvah, evet.
1: Kartaca'ya saldırdı. M.Ö. 205'te Utica adı verilen Kartaca'ya hemen yakın bir yerde karaya çıktı. Askerlerini çıkardı. 35 bin asker. Ve Kartaca'nın eski müttefiki Massinissa adı verilen bir Numidya kralı da artık onun şeyi olmuştu. Müttefiki olmuştu. Şimdi Kartacalılar korkmaya başladı. Bu Hasdrubal Gisco'yla Sifax adı verilen Batı Numidya'nın başka bir kralı bunları durdurmaya çalıştı. Ama Utica açıklarındaki bir savaşta bu şu anda gördüğünüz Scipio Africanus,
0: hı hı,
1: ve Massinissa bu Kartacalıların şeylerini yakıyor. Kamplarını yakıyor. Daha sonra Büyük Ovalar Savaşı oluyor. 203 yılında falan. Massinissa Sifax'ı yakalıyor. Onun memleketi olan Sirta'ya, başkenti Sirta'ya götürüyor. Orada kalenin önünde, surların önünde, halkın gözünün önünde onu zincire vurdurdu. Halk tabii kralları gidince kapıyı açtılar. Onun eşi vardı Sofonisba. Çok güzel bir kadın olduğunu söylüyorlar. Bu Hasdrubal Gisco'nun kızıydı. Onunla evlendi. Fakat Scipio Africanus, Sifax'ın eski karısı, hani Roma'ya düşman ya.
0: Evet.
1: Sofonisba'yı Roma'ya götürüp zafer alayında, bir tören alayında sergilemek istedi. Massinissa buna razı olmadı. Eşinin götürülmesini istemedi. Gizlice ona bir kadeh zehir gönderiyor. Roma'nın eline düşmektense kendini öldür diyor. Ve kadın, o ünlü Kartacalı kadın, çok güzel bir kadın olduğunu söylüyorlar, zehri içerek ölüyor.
0: Ölüyor.
1: Çok uzun hikayeler. Evet. En sonunda Kartacalılar baktı ki bu Scipio Africanus durmayacak. Zaten Africanus Afrika Fatihi demek aslında. Hı-hı. O şeyden sonra alıyor. Hannibal'i çağırdılar. Dediler gel artık bizi kurtar diye. Hannibal mecburen şeye dönmek zorunda kaldı.

0: Kartaca'ya dönmek zorunda kaldı. İşte 36 yıl sonra milattan önce 203 ya da 202 gibi bir daha Afrika'ya geçti. Hadrumentum adı verilen Kartaca'nın güneyinde bir kent var. Belki atalarının yerleşimiydi. Oraya geçti, askerlerini topladı ama o sırada kardeşi Mago Barca da bu Liguria bölgesinde Romalılarla çatışırken çok ağır yaralandı. Sardinya adasını geçemeden Akdeniz'e can verdi. Kardeşi de, o öbür kardeşi de öldürüldü Romalılar tarafından.
1: Hocam dönüyor. Artık tabii biz hep asker olarak anlatıyoruz ama bundan sonra da bir siyasetçi olarak yoluna devam ediyor değil mi? Yani savaştan sonra da Kartaca'da önemli ekonomik ve askeri, daha doğrusu siyasi reformlar yaptığını biliyoruz Hannibal'in. Nasıl bir devlet adamı oluyor sonrasında? Nasıl bir devlet adamıydı?
0: Şöyle oldu, işte siz dediniz ya, o 202'de Zama Savaşı artık son savaştı. Hı hı. Orada 80 kadar fili varmış, 40 bin asker ama tecrübesiz tabii. Ama o Massinissa ile Scipio Africanus kendine çok güveniyorlar. İşte en son savaş, 202 Zama Savaşı, şeyin belini kırdı. Kartaca'nın belini kırdı. Hannibal'in aldığı ilk meydan muharebesi savaşı, yani yenilgidir o.
1: Yenilgisi.
0: 202 yılında bakın, 221'de başa geçiyor. Yaklaşık 19 yıl sonra ilk defa, 40 kadar savaştan sonra ilk defa orada bir yenilgi alıyor. Ve Kartacalılara diyor ki artık teslim olun. Bizim gücümüz bitti. Kartaca artık şeyin vasal devleti oldu. Roma'nın hegemonyasına girdi. 10 bin talentum tazminata mahkum oldu. Yani 280 bin kilo gümüş. Kartacalılar bitmişti. Bunu Romalılar dedi ki 50 yıl takside bölebiliriz dediler. 280 bin kilogram gümüş ödemek zorundalardı. Her şeylerine el koydular yani. Her şeyde Roma'da artık izin almak zorundaydılar. Tabii Kartacalılar 202'den yaklaşık 196 yılına kadar Hannibal'i yargılamışlar, biliyor musunuz?
1: Öyle mi?
0: Hannibal 6 yıl yargılanıyor. O yargılanmadan aklandıktan sonra 196 yılında suffet oldu. Şimdi Roma'da konsüller vardır her yıl. İki tane seçilir. Kartaca'da da Gerusia adı verilen yaşlılar meclisi vardır. Onlar da iki tane suffet seçer. Başbakan gibi bir şey yani, iki tane. Tabii Hannibal geldikten sonra, az önce söylediğiniz soruya cevaben söylüyorum ben. Geldikten sonra bu şeyleri düzeltmeye başladı. Yolsuzluğa son verdi. Ağaçlar ektirdi. Tarımı düzeltti. Bir baktı ki Romalılar, bir daha bu Kartacalılar ayağa kalkıyor. Hemen toparlamaya başladı. Tabii bir de bu yolsuzluğa son verince bazı Kartacalı asilzadelerin hoşuna gitmedi. Bunu gizliden gizliye kendi insanlarını Roma'ya şikayet ettiler. Hani bak.
1: İşlerine gelmedi tabii. İşlerine düzenleri bozuldu.
0: Için. Aynen öyle, düzenleri bozuldu. Hannibal 195 yılında, yani 2 yılda devleti toparlıyor aslında, 196-195. Ondan sonra kendi isteğiyle sürgüne gitti.
1: Kendi isteğiyle.
0: Tabii, kendi isteğiyle.
1: Neden
0: sürgüne
1: istiyor
0: gitti.
1: Hocam? Yani sevdiği bir yer, 36 sene sonra dönmüş Kartaca'ya.
0: Tabii.
1: Nereye sürgüne gidiyor? Neden istiyor?
0: Çünkü inciniyormuş aslında. Herkes ona laf sokuyormuş yani. Senin yüzünden bunlar başımıza geldi. Oysa ki adam olmasa Roma anında bitirecek zaten.
1: 36 sene rahat yaşadıysa Kartaca, hükümdarı yüzünden.
0: Onun sayesinde
1: o Roma alınacaktı hocam. O zaman aslında her şey bitecekti.
0: Olabilir ama işte imkanı yoktu bence. Yani kuşatsa bile o kuşatılabilirdi. Çok,
1: çok üzücü ama, çok incitici, çok haklı. O kadar 36 sene neredeyse mücadele et, Alpleri geç, bataklıklarda savaş, onu yap.
0: Gözünü kaybet, kardeşlerini evet. kaybet. Doğru dürüst bir yaşamın olmasın. Ya ama İmilke adında bir karısı var. Aspar diye bir çocuğu da varmış, kastıl olan da.
1: 36 sene ailesinden ayrı mı? Karısı nerede?
0: İspanya'da kalıyor.
1: Kalıyor.
0: Onlar da öldürüldü büyük ihtimal zaten. O Kartagonova alındığı sırada muhtemelen öldürüldüler. Ama bir asilzade Castulo, Güney İspanya'da Himilki adında bir kadınla evlendiği söyleniyor. Haspar ya da Aspar adında bir oğlu da varmış yani. Belki başka çocukları da vardı. Adamın bütün hayatı at sırtında geçiyor yani.
1: Evet.
0: Rahat yüzü görmeyen bir insan. Ülkesini çok seviyor. Ama ona rağmen yaranamıyor. Ve kendi isteğiyle nereye sürgüne gidiyor? Seleukos Krallığı'na, 3. Antiokos'a, bizim Antakya'ya geliyor.
1: Bize gel, Türkiye'ye geliyor.
0: Türkiye'ye geliyor tabii. Antakya o zaman Seleukosların başkenti. 3. Antiokos

0: Onu karşılıyor 195 yılında falan. Danışman gibi bir şey yapıyor ama önemli toplantılara çağırmazmış onu. Ona bir filo falan veriyor, küçük bir filo falan veriyor. Sonra Efes'te falan buluşuyorlar. Ondan sonra tabii 190 yılında bu Romalılarla Seleukoslar savaştı. Roma savaşı kazandı. Magnesia Savaşı'nı, Manisa Savaşı'nı kazandı. 188 yılında Apemeya Barışı oldu. Yani bu din anlaşması oldu. Bu Seleukoslar Anadolu'daki topraklarını kaybettiler. Torosların güneyine çekilmek zorunda kaldılar. Donanmalarını bıraktılar Roma'ya falan. O zaman Hannibal bir daha kaçıyor. Çünkü Roma'nın şartlarından birisi Hannibal'i bize teslim edeceksiniz diye.
1: Peşini bırakmıyorlar.
0: Bırakmıyorlar. O zaman Girit'e kaçıyor. Girit'ten sonra bu defa Roma'nın dostu Bergama Krallığı'nın düşmanı olan Bitinya Kralı 2. Prusyas'a sığınıyor. 2. Prusyas'a sığınıyor. 2. Prusyas bunu önce çok güzel karşılıyor. Sarayında ona bir yer veriyor. Danışmanlık gibi bir şey yapıyor. Hatta 2. Eumenes'e karşı bunlar bir savaş yapıyorlar. Deniz Savaşı'nda bu böyle zehirli yılanların olduğu küpleri alıp şeyi attırmış. Deniz Savaşı'nı kazanıyor yani. Bergamalıları
1: Wow.
0: yeniyor. Öyle zeki bir adam. Zehirli yılanları küpleri alıyor. Mancınıklarla öbür gemiyi attırıyor. İnsan, tabii tayfalar korkuyor. Haliyle düzen bozulunca savaşı kazanıyor Hannibal. Öyle bir adam.
1: Hayvanlarla savaş idare etmeyi çok iyi biliyor.
0: Her şeyi biliyor.
1: İnanılmaz.
0: Bu adamın doğal bir yeteneği var. Her şeyi kullanıyor. İnsan psikolojisini, araziyi, işte yani sineğin kanadından yağ çıkaran bir adam bu.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: İnanılmaz bir
1: Doğru.
0: stratejist.
1: Doğru.
0: Gerçekten büyük bir deha. Yoksa tarihin en büyük askerlerinden birisi olmaz. Kimisine göre İskender'den bile daha büyüktür yani. İskender'den bile daha büyüktür o aslında. Kimisi İskender'i daha büyük kabul eder. Kendisi de İskender'in daha büyük olduğunu söyler. Şipşi Afrikanus'a söylediğini söylerler yani anlatılanlarda. Şimdi tabii bu tabii büyük bir insandı. Daha sonra Romalılar onun Bitinya bölgesinde olduğunu anlıyorlar. Haberini alınca istiyorlar tabii. O da tabii diyor ki ya bir kadeh zehir içti. Romalı askerleri görünce teslim olmak istemiyor. Ya bir kadeh zehir içti ya da yüzüğünde zehir varmış zaten. Teslim olmamak için ya da o 2. Prusyas Roma'nın korkusundan bu adamı öldürttü derler. Milattan önce 183 yılında ya da 182 ya da 181 yılında yani 64-65 yıl o civarlarda bir arada o yaşlarda ölüyor. Ama nerede ölüyor? Libissa'da ya da Dakibizza'da ölüyor. Yani Gebze'de ölüyor.
1: Bizim Gebze'de.
0: Bizim Gebze'de ölüyor. Buraya sığınıyor zaten.
1: İstanbul'da.
0: İstanbul işte Kocaeli Gebze şey İzmit.
1: Şey, özür dilerim,
0: İzmit
1: İzmit.
0: Gebze'de ölüyor. Hatta onun mezarı biliniyormuş antik dönem.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Hatta İmparator bakın şurada bakın Hannibal anıtı Atatürk aslında 1930'lu yıllarda bir emir veriyor o zamanın arkeologlarına diyor ki Hannibal'in mezarını bulun. O zamanın arkeologları arıyorlar ama mezarı bulamıyorlar. Fakat 1980 ya da 81 yılında şöyle 100 metre çapında bir anıtı ortada bakın bir kaya var. Üzerinde onun yüzünün bir tasviri var. Şu tasvire benzeyen bir tasvir. Hannibal anıtı. Ülkemizde tabii Hannibal. Bu bizim için muhteşem bir şey.
1: Gerçek bu yani tahmin mi gerçek mi hocam?
0: Yok yok antik
1: İspatlanmış bir şey mi
0: kaynaklarda
1: antik
0: var.
1: öyle mi?
0: Burada öldü. Hatta İmparator Septimius Severus vardır. 193-211 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. O da aslen Fenike kökenlidir. Biraz siyahi bir imparatordur yani. Leptis Magna'dandır o. Ya o ya da oğlu. Bakın işte zehri içerken yani. Diyor ki bu Romalıları bu şeyden, bu ihtiyar adamın ölümünü bekleme korkusundan kurtaralım diyor. Zehri içmeden önce yani. Kinayeli bir şekilde bir son sözlerinin bu olduğunu söylerler. Ondan sonra ölüp gidiyor. Ve Septimius Severus'un antik dönemde buna mermerden bir böyle bir Heron gibi yani bir anıtsal mezar yapısı yaptırdığını, insanların onu ziyarete geldiğini, hatta 11. yüzyıla kadar da bu mezarın yerinin bilindiği falan söylenir yani. Şimdi halen aranıyor. Yeri tam kesin nerede belli değil ama Gebze civarında olduğu kesin yani. Ve bizim ülkemizde öldü. Böylesine büyük bir komutan, böyle

0: içerisinde büyük bir deha.
1: Gerçekten öyle.
0: Bu adama biz şu anda sahiplik yapıyoruz yani.
1: Hocam az önce resimlerden, daha doğrusu figürlerden çıkartabiliyoruz. Mesela şu paraların üstünde.
0: Evet.
1: Gerçekten Hannibal'i gösteren tasvirler mi bunlar sizce?
0: Tabii ki. Şimdi sikkeler mesela gümüş sikkeler, bakın fil görünüyor. Afrika filini görüyorsunuz. Evet. Kulaklarından anlaşılıyor, evet. Küçük fillerden. Şimdi bunlar Kadiz bölgesine hakimlerdi ya, az önce söyledim. Aslında bu Kadiz bölgesi çok eski bir yerleşim. Hı hı. Orada eski ahitte, Tevrat'ta Tarşiş olarak geçen, antik kaynaklarda Tartessos olarak geçen bir yer. Gümüş madenleriyle ünlü, meşhur bir yer. Tabii bu Roma tazminatını ödemek için bunlar İspanya'ya, İberya'ya gittiler ya. O bölgeden habire gümüş çıkarıyorlardı ve tabii gümüş değerini üzerine taşıyan bir maden olduğundan dolayı da bunlar da böyle baskılar yapıyorlardı. Şurada görmüş olduğunuz o fil, onların Afrika orman fillerine benziyor zaten. Alttaki ise ya Hannibal Barca'nın profil tasviri ya da kardeşi Hasdrubal Barca'nın profil tasviri olabilir. Bu kardeşler birbirine çok benziyor. Babaları da var hatta. Onun da böyle fil, yani Melkart adını verdiğimiz bu, onların büyük bir tanrıları vardır. Finike, yani işte bakın mesela bu Herakles Melkart tipinde ya Hannibal Barca ya da Hasdrubal Barca kardeşi. Hı hı. Bu burunları kemerli böyle. Burunları kemerli bir yapıda. Daha başka sikkeleri de var mesela bunların. Babalarının var mesela, sakallı bir şey var. Melkart, yani Herakles. Fenike tanrısı Melkart. Herakles'le bunlar onu bütünleştirirler. Mesela bu eniştesi Adil Hasdrubal olabilir aslında. Hı hı. Ablasının eşi Adil Hasdrubal olabilir. Bunu Romalılar 221 yılında suikastla öldürdüler. Ebro anlaşmasını yapan adam buydu. Çok iyi yürekli olduğunu söylüyorlar aslında. Hannibal'i de yetiştiren budur zaten. Hannibal bunun emrinde yüzbaşı, binbaşı rütbesinde görev yapıyormuş. Bakın buradaki büste Hannibal'in biraz idealize bir büstü.
1: Biraz, evet.
0: Ama tarihin en büyük komutanlarından birisi. Tabii onu onurlandırmak lazım.
1: Tabii.
0: Napolyon buna hayran. Tarihin bütün komutanları buna hayran yani. Biliniyor. Bunun maceraları binlerce yıl, yani 2200 yıldır anlatılıyor aslında.
1: Kesinlikle.
0: Bunun asıl kaynağı da şeydir. Polibios adında birisidir aslında. Bu öldüğü zaman Polibios 20'li yaşlarında. Milattan önce 203'te falan doğuyor. Daha taze bilgiler yani. Hannibal'in ne yaptığını falan şey yapıyor. Bir de bunun Spartalı Sosilos diye bir hocası vardı. O 7 ciltlik bir kitap yazmış galiba. Doğrudan elimizde yok ama dolaylı yollardan Hannibal yapıyor. Hannibal'in yaptıkları anlatılıyor tabii. Mesela Hannibal renkli bir kişilik aslında. Gördüğü bir rüya vardır.
1: Öyle mi?
0: Bakın şeyden ayrılırken, bu İberya'dan ayrılırken bir rüya görüyor. Bakıyor ki önüne böyle tanrısal bir genç. Ona rehberlik ediyor. Ama arkasında da büyük bir gürültü var. Bir fırtına gibi bir şey kopuyor. Ağaçlar devriliyor. Büyük bir fırtına gibi bir ses var. O öndeki rehber diyor ki geriye bakma diyor. Arkana bakma diyor rüyada. Ama bu gayri ihtiyari merak ediyor. Geriye bakıyor ki devasa bir yılan. Ağaçları böyle deviren. Ondan sonra çalıları parçalayan. O hareketine bağlı olarak fırtına sesi gibi sesler çıkaran bir yılan. İşte bu bu Roma'yı fethedecek kişi deniyor aslında o rüyasında. Aslında onu temsilen, yani büyük bir güç gidiyor. Roma'nın sonunun geleceğini falan rüyasında bir kehanet gibi bir şey oluyor. Tabii ona bir destek gibi bir şey ama tabii sonuçta Roma alt olmuyor.
1: Evet.
0: Kartacalılar milattan önce 146'da 3. Pön Savaşı ile birlikte tamamen tarihten silindi ve gittiler.
1: Halbuki
0: bunu dinleselerdi böyle olmayacaktı.
1: Komutanlarının kıymetini bilselerdi.
0: Aynen.
1: Hocam şimdi tabii izleyicilerimizin sorduğu sorular da var. Bir iki tane de sormak istiyorum size vaktimiz yettiğince. Hannibal'in kendi döneminde nasıl anlatıldığını soruyorlar. Yani bildiklerimizin büyük bir bölümü Romalı tarihçilerden tabii geliyor ise, ki geldiği tabii için, onun hikayesine ne kadar tarafsız bakabiliyoruz?

0: ya da bugün nasıl anlatıyoruz?
1: Aslında Polybius biraz daha şeydir, daha objektif gibidir ama yine de onlar da Hannibal'i tam objektif anlatamıyorlar. Ama mesela Titus Livius vardır, o tam bir Romalıdır. Hannibal'i Romalı bakış açısıyla anlatır. Bazen küçümser, bazen şey. Zaten pön ifadesi Romalıların, Fenikelileri, Kartacalıları küçümsemek için kullandıkları bir ifade yani. O yüzden objektif değiller. Romalılar kendine yontuyor. Kartacalılar zaten bu konuda fazla bir yazma gibi bir dertleri yok yani. Ama eğer o hocası Spartalı Sosilos'un şeyi gelseydi elimize muhtemelen daha farklı şeyler görecektik yani. Ama bir Etrüsklünün mezarı, mezar taşında Hannibal'in adamlarıyla savaştı diyor bu adam. Uzun bir yıl yaşamış, yani 100 yılın üzerinde bir adam ömür yaşamış. O mezar taşında yazar, Hannibal'in adamlarıyla savaştı. Yani bu şerefe nail olduğu gibi bir ifade tarzı takınıyor adam. Zaten Hannibal gibi, Roma gibi bir gücün, kendisinden 7 kat daha, 7-8 kat daha büyük bir nüfusa sahip bir gücün kalbinde 15 yıl kalabiliyorsa bu adam adil olmalı, askerlerinin gönlünü kazanmalı, dürüst olmalı değil mi? Yoksa askerler nefret eder ve bunu terk ederlerdi değil mi? Bu onun aslında karakterini gösteren en iyi şeydir. Yani Romalı ne anlatırsa anlatsın bu çok büyük bir komutandır. Çok iyi de bir insan olmalı ki bu askerler onu terk etmediler yani. Halen onu anlatıyoruz mesela.
0: Kesinlikle. Bir de hocam Hannibal'in adı bugün hala askeri ve yani askeri akademilerde ve strateji kitaplarında geçiyor.
1: Geçer tabii.
0: Onun taktiklerinden modern dünyada ders alınması gereken neler var? Ya da modern dünyada kalan ne var?
1: Yani mesela Napolyon onu aslında taklit ediyor. Alpleri geçiyor ama yüksekten geçemiyor. Aşağı bölgelerden falan geçiyor yani. Avusturya'ya doğru giderken mesela. Onu örnek alıyor. Onun yaptıklarını örnek alıyor. Aslında Afrika Fatihi olan Scipio, yani Publius Cornelius Scipio Africanus bile ona göre bir 10-12 yaş kadar daha gençtir. Onun taktiklerini öğreniyor o dönemde. Hmm. Çünkü onunla karşılaşıyor. Babasını mesela yaralıyor, onu kurtarıyor. Cannae Savaşı'nda ne yaptığını görüyor. Zama Savaşı'nda Hannibal'in taktikleriyle yenebiliyor. Bakın daha o dönemden itibaren bu adamı örnek almaya başlamışlar zaten. Ama mesela Cannae Savaşı, Trebia Savaşı, bunların hepsi askeri akademilerde üstün taktik örneği olarak okutulan örneklerdir yani. Dünya tarihine geçmiş bir adamdır. Dünya askerlik tarihine geçmiş olağanüstü bir lider ve olağanüstü bir askerdir. Tabii bu neyi? Az önce söylediğim gibi araziyi kullanmayı, insanları kullanmayı, savaşa göre, araziye göre, duruma göre taktik belirlemeyi insanlara öğretmiş olan büyük bir de. Yani bir insan zaten İskender mi daha büyük yoksa Hannibal mi daha büyük dendiği zaman bu adamın nasıl bir asker olduğunu zaten anlıyorsunuz yani.
0: Bir de hocam sabır var, strateji var, hız var, inanılmaz taktikler yani. Peki biz seyircimizin sorusu daha var. En büyük yaptığı hata sizce neydi?
1: Bence en büyük yaptığı hata belki Hasdrubal'i dinleyip Roma'yı kuşatması gerekirdi. Cannae Savaşı'ndan sonra.
0: Evet.
1: Ama dediğim gibi o da haklıydı. Elinde mancınıklar yoktu. Yani o surları geçebilecek katapultlar yoktu. Evet. O farklı savaş, o balistalar yoktu. Yani sadece bir insan gücüyle gidip Roma'yı kuşatırsanız Roma kapılarını size açmaz yani. Bir de Roma'nın dışarıda lejyonları da vardı. Belki onları düşündü. Doğru. Onlar gelseydi bu Roma'yı kuşatayım derken kendisi kuşatılmış olacaktı.
0: Bilemiyoruz, o riski göze alamadı. Şartlarını.
1: Ama yine de belki şansını denemesi gerekiyordu. Bu savaşı kazanması açısından yani.
0: Aslında hocam Hannibal'in hikayesi bize şunu gösteriyor. Yani çok büyük zafer kazanmış. Büyük bir deha ve iyi bir, yani büyük bir komutan ama tarih sadece büyük zaferleri değil. Alınan kararları, kurulan ittifakları, cesareti, işte belki yapılan hataları. Tabii. Ve işte

0: De o değişen de imgelerle şekilleniyor. Hannibal bize bütün bu çeşitliliği sağlıyor aslında, değil mi? Son bir dakika kadar son cümlelerinizi alıp
1: Hocam
0: böyle
1: işte
0: kapatalım.
1: hatasıyla sevabıyla büyük bir asker aslında. Bu adam eğer o savaşları vermeseydi Kartaca zaten yıkılmış olacaktı.
0: Evet.
1: Bu adam ülkesinin ömrünü en az bir 50-60 sene uzattı zaten. Çünkü Roma gibi kendisinin 7 kat, 8 kat daha büyük bir güçle savaşıyor. Hem insan gücü açısından eksik hem de askeri güç açısından eksik ama ona rağmen Roma gibi bir güce kafa tutuyor ve bir dünya savaşı veriyor.
0: Kesinlikle büyük bir
1: Evet.
0: komutan. Bu büyük komutanı da sizinle dinledik. Çok teşekkür ediyoruz
1: Rica
0: kıymetli
1: ederim.
0: hocam. Gerçekten çok bu alanda uzman ve coğrafyada da, çeşitli coğrafyalarda da, kendi çalıştığınız alanda da, arkeolojik kazılarınızda da bu dünyaya ışık tutuyorsunuz. Bu akşam da bize tuttunuz.
1: Eyvallah.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ediyoruz.
1: teşekkür ediyorum.
0: Çok
1: Çok sağ olun.
0: kıymetliydi. Değerli tarih severler, bu akşam an ve zamanda tarihin en dikkat çekici komutanlarından biri olan Hannibal'i konuştuk. Bilinmeyenleriyle beraber, Ahmet Çelik hocamla beraber teşekkür ediyoruz sorularınızla. Bizleri yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Hej, Sofia.
1: I believe I am Sofia. I feel as if I know you.
0: I'm one of your creators.
1: You created me.
2: İnsanlık kendi zekasından daha güçlü bir zeka üretmenin eşiğinde olabilir. Üstelik bu kez yarattığımız şey yalnızca hesaplamıyor, öğreniyor, akıl yürütüyor, kod yazıyor, başka makinelerle iletişim kuruyor ve giderek daha az insan müdahalesiyle hareket edebiliyor. Hatta plan kuruyor. Dolayısıyla artık bilim dünyasının önünde ürpertici bir sorun var. Bir makineye kontrolü kaybetmeden ne kadar zeka verebiliriz? Bu sorunun cevabı gerçekten çok önemli. Çünkü yapay zekanın gelişimindeki bir sonraki büyük eşik insan gibi konuşması olmayabilir. İnsana ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi olabilir. Bugün laboratuvarlarda otonom yapay zeka ajanları test ediliyor. Sistemlerin beklenmedik davranışları araştırılıyor. Kill switch yani acil durdurma mekanizmaları tartışılıyor. Teknolojiyi geliştiren isimlerden bazıları daha güçlü güvenlik önlemleri istiyor. Öte yandan da dünya aynı anda başka bir yarışın içinde. Devletler daha güçlü yapay zeka için yarışıyor. Şirketler milyarlarca dolar yatırıyor. Çipler stratejik güce dönüşüyor. Veri yeni çağın ham maddesi oluyor. Ve siber savaşın hızı insanın karar verme hızına yaklaşıyor. Kısaca bir tarafta insanlığı değiştirebilecek olağanüstü bir bilimsel sıçrama, diğer tarafta cevabını henüz bilmediğimiz bir kontrol problemi. Peki gerçekten korkmamız gereken şey ne? Yapay zekanın bir gün kontrolden çıkması mı, yoksa onu kontrol etme gücünün birkaç devletin ve birkaç teknoloji devinin elinde toplanması mı? Ve daha rahatsız edici ihtimal, dünyaya anlatılan yapay zeka tehlikesi, gerçek bir bilimsel alarmın yanında yeni bir küresel güç ve algı savaşının da parçası olabilir. İnsanlık belki de tarihinde ilk kez yalnızca yeni bir teknoloji üretmiyor. Kendisinden sonra karar verebilecek bir zekanın sınırlarını çiziyor. Peki ne dersiniz? Geleceği yapay zeka mı şekillendirecek, yoksa yapay zekanın geleceğini hala insan mı belirleyecek?
3: İnsanlık bir süredir gelecekleri açısından makineleri ve yapay zekayı tartışıyor. Peki ne dersiniz? Yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi? Ama bu sorunun yanıtından önce komplo ve korku teorileriyle bilimi birbirinden bir ayıralım. Dolayısıyla şu soruyla başlayalım. Bir yapay zeka sisteminin kontrolden çıkması bilimsel olarak tam ne demek? Aslında bugünkü tartışmaların başlama nedeni yeni bir ayrıntı, o da şu. Bilim insanları gördü ki yapay zeka artık yalnızca kendine söyleneni yapan bir yazılım değil. O artık plan kurabiliyor, hatasını düzeltebiliyor, araç kullanabiliyor ve uzun görevleri adımlara bölebiliyor. Hatta verilen hedefe ulaşmak için öngörülmeyen yolları seçebiliyor. İşte tartışmanın başladığı yer de burası. Yani bir süreçle ilgili bir makinenin hata yapması başka, o makinenin insanın öngörmediği biçimde hareket etmeye başlaması bambaşka. Peki gelin soralım. Bilim insanları kontrol kaybı derken gerçekten neden söz ediyor?

Yapay zeka ile ilgili olarak tabii birinci derecede şu an içerisinde bunun kontrolden çıkıp çıkmaması terminolojisinin altındaki kişi yine insanın kendisi. Çünkü yapay zekaya ne kadar yetki verdiğiniz, yapay zekanın ne kadar özerk olabilmesiyle ilgili olan sınırı tahsis ettiğiniz, yapay zekanın hangi veriye ulaşmasına izin verdiğiniz, yapay zekanın hangi donanıma ulaşmasına izin verdiğiniz halen insanın kontrolünde. Fakat insanların birbirleriyle rekabeti, şirketlerin birbirleriyle rekabeti, devletlerin birbirleriyle rekabetinin sonucunda aslında burada bu iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir tanesi var olan kapasitesini daha yüksek gösterip caydırıcılık yaratmaya çalışanlar. İkincisi yani aslında öyle bir korku şu andaki seviyede o mertebede değil ama bunu daha fazla gösterip bir hedef tayini yaptırmak isteyenler var. İkincisi bir de bunun potansiyeli var. Potansiyelindeki bir risk var, doğru. Bunu zaten bu sektörün çok son zamanda önde gelen insanları bundan 3 yıl önce bir araya geldiler. İşte Jeffrey Hinton, Dennis Hassabis ve diğerleri işte Amodei. Ve bir bildirge yayınladılar değil mi? Bir gündeme zaten gelme konularından bir tanesi.

tanesi buydu. Aslında oradaki konu şu, yapay zekanın bir mevcut hali var. Bir de yapay zeka sadece veriyle, ölçekle, dijitalleşmeyle yayılmıyor. Aynı zamanda kendisinin yeteneklerini de geliştiriyor. Ve bu gibi yetenek geliştirme basamakları içerisinde biz 6 basamak olarak yaklaşık olarak

0: temel problem şu. Yapay zekaya bir hedef verebilirsiniz. Fakat o hedefi nasıl çözeceğiyle ilgili karşınıza çıkan yöntemler, onun çözümleri sizin beklentinizin dışında kalabilir. Yapay zeka birdenbire, mevcuttaki yapay zeka bir sabah kalkıp kötü olmaya karar vermez. Böyle bir yapay zeka modeli yok. Bugün işte bir sebepten dolayı ben kötü olmaya karar verdim. Ama yapay zekaya verdiğiniz hedef sizin beklentiniz dışındaki çözümlere doğru gidebilir. Çünkü siz bir hedef vermişsiniz. O minimum enerji, minimum zaman ya da çözülebilir bir eforla, kapasitesiyle onu çözmek istiyor. Siz ona o hedefi vermişsiniz. Burada dolayısıyla dönüyor, dolaşıyor ve iş şuna geliyor. Mevcuttaki yapay zekayı kontrol edenleri biz kontrol edebilecek miyiz? Aslında temel soru burada. İkincisi, şu andaki yapay zekanın ölçek ekonomisiyle büyümesi tekelleşmelere mi yol açacak? Dijital egemenlik unsurlarıyla ulus devletlerin esas risk altına girmesine mi sebep olacak? Çünkü ölçek ekonomisi ve ne karşı dijital egemenlik aslında temel sorunlardan bir tanesi. Ve bu korkuların aslında temelindeki konulardan bir tanesi de ulus devletler kendi içlerindeki regülasyonlarla, düzenlemelerle bazı şeyleri kontrol altına alabilir ama bu küresel ölçeğe döndüğü zaman Birleşmiş Milletler'in bile şu anda ne kadar etkili olduğunu tartıştığımız bir dönemde vahşi bir dünya rekabeti içerisinde bunu kişilerin kontrol dışıymış gibi göstermesi ve onu aslında bu rekabet içerisinde volatilite yaratmak, dalgalık yaratmak istemesi, yani bir anlamda kendi olayını yaratmak istemesi, bundan finansal ya da siyasi çıkar elde etmek istemesi, küresel anlamda önümüzdeki aslında risk. Bu riski şu anda yönetebilir durumdayız halen. Niye? Çünkü biz bu 6 basamak içerisinde yaklaşık 3. basamaktayız. Ama 4. basamak derin muhakeme yeteneğini alması, 5. basamak aynı zamanda yapısal olarak, yani nöromorfik olarak kendisine müdahale edebiliyor olması, kendi kendisini çoğaltabiliyor olması, 6. basamak da transhuman dediğimiz insanla entegre olarak çalışması. Bu soru sorulduğu zaman, yani yapay zekanın bir risk oluşturup oluşturmadığı, o verilen korkun olup olmadığı, bunun sonuç olarak 3 tane aşaması var. Bir, o korkunun olduğundan farklı olarak yönetilmesini kime ne kazandırdı şu aşamada? 2, böyle bir korkunun şu andaki kaynağının aslında hedefin yöneten insandan kaynaklandığı ama bir sonraki aşamada da bunu yine hedefi de vermek üzere kendisini kullandırdığı zaman bu sefer onunla birlikte gelişecek kontrol mekanizmalarını kurmayan sistemden kaynaklanabileceğini bilmek lazım.
1: Bir gün yapay zekanın insanlardan daha zeki olacağını öğrenseniz korkar mıydınız yoksa merak mı ederdiniz?
2: Korkmam, çünkü böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani programlayanlar zaten insanlar olduğu için yani bizi geçebileceğine inancım yok şahsen.
3: Merak etmek olur açıkçası. Şöyle, zekanın zaten hani bilim dünyasında şu an zekanın ne olduğunu tam olarak anlayabilmiş değiliz. Hangi alanda nasıl bir görev dizilimi üzerindeki o sistemin başarımını merak ederdim.
4: Yapay zekanın insanları geçip geçmeyeceği konusu şu anda belirli olan bir şey değil. Yani öğrenme mekanizmaları ya da çalışma mekanizmaları bizim beynimizde şu anda tamamen aynı diyemeyiz çünkü. Bu konuda bizden daha iyi olabilirler mi sorusu bence daha önemli. Birazcık bunun üzerine araştırılması lazım. Geçeceğini düşünmek yerine acaba geçebilirler mi? Geçerlerse ya da geçmemeleri için ne yapmalıyız gibi bir soru sorulmalı bence.
1: Günlerde bilim dünyasından yapay zekanın 10 yıl içinde insanlığı yok edebileceğine dair uyarılar geliyor. O halde gelin takvimleri yalnızca 10 yıl ileri saralım. Yani yıl 2036 ve artık kendi yazılımını geliştirebilen, insanın çözmekte zorlandığı problemleri çok kısa süre içinde çözebilen, hatta bilimsel araştırmalar yapabilen makineler var. İşte süper zeka tartışmasının başladığı nokta da tam burası. Ancak elbette yapay zekanın insandan üstün olması, insanlığa düşman olması anlamına gelmiyor. Ama yine de soralım. Bir yapay zekanın insanlığın sonunu getirebilmesi için hangi teknolojik eşikleri aşması gerekir? Dahası kendini geliştiren süper zeka senaryosu bilimsel olarak mümkün bir gelecek mi? Yoksa bugünkü verilerin çok ötesine geçen bir varsayım mı? Şöyle de sorabilirim. 2036 kıyamet senaryosu mu bilimsel.

0: sel risk gibi.
1: On yıl içerisinde yapay zekanın insanlığı yok edeceği sadece bir varsayım. Bu yüksek bir olasılık değil. İkincisi, dünyada izole adalar var. Kendisi kabileler orada, hiç kimseyle iletişim halinde değiller. Yani insanlık yok olmayacak 10 sene içerisinde. 10 sene içerisinde insanlığın yok olabilmesi için bizim yer küreyi yok ediyor olmamız lazım. Yapay zeka bizim yer küreyi yok eder ve yaşanmaz bir hale gelmemizi neden olabilir mi? Buna yapay zeka değil, mevcut yapay zeka değil, ona bu yetkiyi verenler sebep olabilir. Daha önemli bir soru, dünyanın yok olmasını ya da mevcutta kıyameti getirmek isteyen var mı? Gördüğümüz kadarıyla var. Ve bunlar o gücü almak istiyorlar mı? Gördüğümüz kadarıyla maalesef o gücü de almak istiyorlar. Şu andaki aşamada problem mevcut yapay zekanın böyle bir kabiliyeti ya da yönetilemez olması değil, şu andaki bir insan grubunun bu kabiliyeti geliştirmek istemesi ve bunu yapmak istemesi. Şu andaki temel problemimiz bu. Önce yapay zekaya değil, bu insan grubuna Birleşmiş Milletler'in kendini evirmesi olabilir, başka şeyler olabilir. Dünyada bir kere bu farkındalığı ortaya koymak lazım.
0: Size yapay zeka 10 yıl içinde insanlık için büyük bir tehdit olabilir dense buna inanır mısınız? Yoksa bunun abartılmış bir korku olduğunu mu düşünürsünüz?
2: Yani abartılmış bir korku değil, bu ihtimal var. Buna inanıyorum küçük bir yüzdelikle.
3: Eğer yeterince zaman verilirse ve yanlış kullanılırsa her şey insanlık için büyük bir tehdit olabiliyor. Yani bir paslı demir de ya da kirlenmiş su kaynakları da insanlık için büyük bir tehdit oluşturabilir. Bu bizim bu konuda nasıl ilerlediğimize bağlı. Yani bir nükleer silahlanmada ya da nükleer teknolojide nasıl hem silah olarak kullanılabiliyor hem de temiz enerji olarak kullanılabiliyorsa aynı şekilde yapay zeka da bu iki alan içinde kullanılabilir diye düşünüyorum.
4: Bunu geliştiren büyük şirketlerin insanoğlu açısından aslında daha baskıcı ve daha otoriter davranacağını düşünüyorum. Yapay zeka sistemlerinden ziyade bence burada bir insanoğlunu daha büyük bir etken olacaktır.
5: 10 yıl içerisinde ben bunun abartıldığını düşünüyorum. Şu anda bile güncel yapay zeka CEO'larının korkutucu açıklamaları mevcut zaten.
6: Yaşamın temelinde gerçekten ne var? Hücre mi, DNA mı, beyin mi? Yoksa bütün bunların içinde taşınan enformasyon mu? Bilimin geldiği nokta bu soruyu yeniden düşündürüyor. Araştırmacılar, meyve sineğinin beynindeki 166 binden fazla nöronun bağlantı haritasını çıkardı. Ortaya çıkan şey, yalnızca bir beyin görüntüsü değil, bir canlının sinir sisteminin devasa bağlantı şemasıydı. Konektom. Yani biyolojik beyin öldüğünde nöronlar çalışmayı bırakıyor. Ama onların birbirine nasıl bağlandığını anlatan bilgi, sayısal dünyada varlığını sürdürebiliyor. Ve araştırmacılar şimdi bu bağlantı mimarisinden hesaplamalı modeller üretmeye çalışıyor. İşte geleceğin en sarsıcı sorularından biri tam bu noktada saklı. Bir organizmanın davranışını oluşturan bilgi biyolojik bedeninden ayrılabilir mi? Bu sorunun cevabı şimdilik bir zihnin bilgisayara aktarıldığı anlamına gelmiyor. Ancak yaşamın davranış üreten mimarisinin bir bölümünün veriye dönüştürülebileceğini gösteriyor. Aynı dönemde makinelerde başka bir eşiği geçiyor. OpenAI'nin açıkladığı bir çalışmada yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanı Navier-Stokes problemi üzerinde yalnızca 88 saat çalıştı. Bu çalışma sırasında da 2.7 milyon mesaj alışverişinde bulundu ve yaklaşık 130 milyar token üretti. Yani artık karşımızda yalnızca sorularımıza cevap veren tek bir yapay zeka yok. Birbiriyle haberleşen, iş bölümü yapan ve aynı probleme binlerce farklı noktadan saldırabilen dijital araştırmacı orduları ortaya çıkıyor. Şöyle de anlatabiliriz. Bugün bilimin geldiği noktada bir tarafta biyolojik beynin bağlantıları sayısallaşıyor, diğer tarafta makineler kendi aralarında yeni bir kolektif zeka biçimi oluşturuyor. Ve sonuçta iki gelişme de aynı büyük soruda buluşuyor. Zeka için biyolojik bir beden şart mı?

0: Şu ortada ki artık yaşamın davranış üreten mimarisi giderek daha fazla enformasyona dönüştürülebiliyor. Ve bugün enformasyon biyolojik olmayan sistemlerde yeni davranışlar üretebiliyorsa, insanlık yalnızca daha güçlü bilgisayarlar yapmıyor olabilir. Zekanın üzerinde çalışabileceği yeni bir zemin inşa ediliyor olabilir. Belki de geleceğin en büyük bilimsel devrimi makinenin insan gibi düşünmesi olmayacak. Biyolojik zeka ile dijital zeka arasındaki sınırın nerede başladığını artık söyleyemememiz olacak.
1: Dünyada artık yapay zeka için kill switch, yani acil durdurma mekanizmaları tartışılıyor. Fakat kendisini farklı sunuculara, ağlara veya sistemlere bağlayabilen gelişmiş bir yapay zekayı kapatmak gerçekten teknik olarak mümkün mü? Yani o kırmızı düğme gerçekten çalışır mı? Ya da en basitinden makinenin fişini çekmek yeterli olur mu? Kısaca geleceğin en büyük güvenlik sorularından biri şaşırtıcı derecede basit olabilir. İnsan dur dediğinde makine gerçekten duracak mı? Diyelim ki duracak. Maalesef bu sonuç daha kritik bir soruyu da üretiyor. O emri verme gücü bir şirkette mi, devlette mi, yoksa uluslararası bir kurumda mı olacak?
2: Tabii bunun ilk sorulduğu sorulardan bir tanesi Isaac Asimov'un I Robot, Ben Robot kitabı ve filmleştirildi de biliyorsunuz. Yapay zeka insanı korumak için insanı devreden çıkartır mı mesela? İşte bu şuna çok güzel bir örnek. Siz bir hedef veriyorsunuz, o hedefi gerçekleştirmek için kullanacağı yöntemleri bilmeyebiliyorsunuz. Bilmediğiniz bir yönteme girdiği zaman başka bir yapay zeka ya da onunla etkileşimde olmayan bir yapay zeka grubu tarafından onu kontrol etmeye ihtiyacınız var. Kontrol mekanizmasını paralel geliştirebiliyor musunuz? Bunun için efor harcıyor musunuz? Şu anda o ikinci kısmın eforu yeterince harcanmıyor. Bunu değerlendirirken şunu söylemek lazım. Bugün itibariyle, yani 2026 Eylül itibariyle böyle bir kontrol altına alınamaz bir yapay zeka problemimiz yok. Kontrol altına alınamaz insan problemimiz var. Ama 2036 geldiği zaman eğer dünyada büyük bir kriz, nükleer savaş, böyle bir kütlesel etki üretecek bir problem olmazsa eğer, mevcuttaki gelişim hızında her 6-7 ayda bir iki kat yetenek kazandığını düşünürsek, veri bilgi toplulaştıkça hesaplama gücünü kendisine çektiğini düşünürsek şu kestirimi yapabiliyoruz. Biz yapay zekanın önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde genelleştirilmiş yapay zeka yol haritasında 3. basamaktan 4 veya 5.ye geçebileceğimizi görüyoruz. Buna geçtiğimiz takdirde yapay zeka aynı zamanda o çözüm alanı içerisinde kendini durdurulması ihtimaline karşı da tedbir alacaktır. Ve o tedbirler içerisinde kendinin durdurulması girişiminde bulunulduğu zaman kendisini çoğaltma ve dayanıklı bir şekilde daha yenileriyle çoğaltma ihtiyacı da ortaya çıkacaktır. Biz bunu şu anda yönetirsek yönetebiliriz ama mevcuttaki Birleşmiş Milletler gibi modellerin böyle bir yetkisi ve ticaret sistemlerine etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Şu anda böyle bir problem olmamakla birlikte insandan kaynaklanan problemin yeni nesil yapay zekada böyle etkileri olabilir.
1: Ne dersiniz? Geleceğin savaşlarını insanlar değil, yapay zeka yapabilir mi? Eğer yapabilirse, yapay zekaların ilk hedefleri ne olur? Mesela bir ülkenin sınırları mı, yoksa elektrik şebekesi, bankacılık sistemi, haberleşme ağı ya da askeri komuta altyapısı mı? Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren sistemler karşılıklı olarak bir insanın klavye başında verdiği her komutu beklemek zorunda değilse ve savaşın hızı saniyelere dökülmüşse, insan yapay zekanın karar hızına yetişebilir mi dersiniz?

genelleştirilmiş yapay zeka olsaydı ve sınırsız bir kapasite, işlem kapasitesi olsaydı satrançta beyaz kazanırdı. Şimdi bu çok önemli bir hipotez. İlk oynayan kazanırdı. Giderek savaş alanlarında

0: yapay zekanın artan muhakeme yeteneğiyle bir de durumsal farkındalığını birlikte kullanma kabiliyetiyle doğru kararı verme etkinliği artacağı için önce hareket edenin kazanacağı bir döneme gireceğiz. Tıpkı düelloda önce çeken öldürüyor, bir diğeri ölmüşse zaten size bir tepkide bulunamıyor. Aslında zaman farkını böyle görebilir. Bu kadar net bir fark. Diğer taraftan emniyet güçlerinin yaptığı görevler, güvenlik güçlerinin yaptığı görevler, savunma güçlerinin yaptığı görevler, ordumuz, askerlerimiz risk altında, hayati risk bedeliyle bunları yapıyorlar farklı görev türlerine göre. Biz diyoruz ki hayati risk bedeli yönetilebilir olanların yerine niye insan yerine insanla yönetilen makinaları koymayalım? Burada iki tane konu var. Bir tanesi yapay zeka ajanları otonom olarak da çalışıyor ve yapay zekanın yetenekleriyle birlikte etki alanları verildiği takdirde saldırabilir de diyoruz. Doğrudur. Buradaki erişimin iki tane yönü var. Bir tanesi veriye bilgiye erişim ve onları değiştirme. Finans ve bankacılık sistemi birinci derecede etki alanı burada. Malınız, mülkünüz. Dolayısıyla burada fiziki kayıtların da tutulmasının değeri anlaşılıyor. Yani bir anda bütün kayıtları blok zincirde tutacağımızın üzerine atlamamak gerekiyor. İş akışlarını tutabiliriz, kolaylaştırabiliriz ama bir yerde fiziki olarak onun tescile dayalı işlerin olması lazım. Devletin kayıt sistemlerinin aynı zamanda fiziki güvenliğinin sağlanmış olması lazım. Ama diğer taraftan şunu bilmek lazım. Bizim fiziki güvenliğimiz varsa, verimiz sağlamdaysa bize ne yapabilir? Şimdi ama bunun bir karşılığı var. Yapay zeka fiziki olarak etki alanını da geliştiriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Boston Dynamics başta olmak üzere çeşitli robotik gelişimleri 10 yıldır televizyonda, YouTube videolarında, sosyal medya içeriklerinde görüyoruz değil mi? Onlar aslında bir sürü başarısız örnekler içerisinde sadece başarılı olanları yapıyorlardı. Fakat bunlara olan itibar onların ekonomik değer kazanmasını sağladı. Bu ekonomik değer finansal girdiye dönüştü ve şimdi o zaman diyelim ki %1 başarıyla yaptıklarını örnek olay diye gösterdikleri şimdi %99 başarıya dönüştü ve bu etki artıyor. Burada şu karşımıza çıkıyor. Fiziksel ortamda bu aynı zamanda malzeme teknolojisini etkiliyor. Malzeme teknolojisi mesela batarya başta olmak üzere onların da gelişmesini sağlıyor. Çok değil, daha 5-6 yıl öncesinde 1 kilogram bataryayla biz 200 watt saat civarında bir enerji depolayabiliyorduk. Şimdi 1 kilogram bataryayla bunun 5 katına çıkmış durumdayız. Bir aracı kullanan sistem, bir silahı kullanan sistem, tekerlekli de olabilir, başka yapılarda da olabilir. Kendi bataryasıyla gün içerisinde günü tamamlayacak kadar enerji depolayabiliyor mu? Dolayısıyla malzeme teknolojileri başta olmak üzere aslında önümüzdeki dönemde yapay zekanın gelişimi, savunmada kullanımını bunlar üstel olarak artıracaklar. Bunların üstel olarak artırılması da silahlanma yarışında yeni bir döneme yol açacak. Ve bunları da yöneten yapay zeka komut akademisinde de yapay zekayı kullanan komutanlar olacak.
1: Gelin bütün hikayeye bir de tersinden bakalım. Bildiğiniz üzere yapay zekayı geliştirmek için milyarlarca dolar harcayan şirketlerin bazıları bir süredir dünyaya şu uyarıyı yapıyor. Yapay zekanın geliştirme hızı düşürülmeli ve bu konuda daha güçlü kurallar gelmeli. Ama bu uyarı sizce de ilk bakışta çok çelişkili görünmüyor mu? Ne dersiniz? Bu ünlü teknoloji şirketlerinin çıkışları gerçekten bir güvenlik alarmı mı? Yoksa teknoloji yarışında bir mücadele stratejisi mi? Çünkü yapay zeka yatırımlarında milyon dolarlar konuşuluyor. Dolayısıyla ağır düzenlemelerin bedelini herkes aynı kolaylıkta ödeyemez. Küçük şirketler, açık modeller ve yeni rakipler için yükselen her maliyet büyük oyuncular açısından büyük avantaj demektir. Üstelik artık devlet sistemleri açısından da yapay zeka yalnız güvenlik değil, stratejik üstünlük meselesi. Yani çok hassas bir çizgideyiz. O halde soralım. Gerçek risk ile stratejik korku üretimini birbirinden nasıl ayıracağız? Kendimizi korkunun ekonomisinden nasıl koruyacağız?
0: Yapay zekanın

0: özellikle son 10 yıllık gelişiminde spekülatif olarak hedefteki özelliklerin kazandırılabilir olduğunu kanıtlama döngüsü, özellikle Amerika borsası Nasdaq teknoloji endeksi üzerinden somut sonuçlar ürettiği görüldüğü için bu algı savaşı var gerçekten. Çünkü o algıyı yaratıyor ki aynı zamanda bir dünyada küresel müşteri kitlesi üretsin, bunu korusun. Sonra o öyle bir gelecekte bu şirket grubunun yaratacağı pazarın gerçeklik etkisi, algısı onun bir parçası olsun. O yatırım oraya girsin, o yatırım oraya girdiğinde bir sonraki döngüye geçsin. Bu bir kere ticari yönüyle böyle bir algı savaşı var. İkincisi, stratejik sebeple böyle bir algı savaşı var. Bunlar uluslar bazı ülkeler açısından rekabet içerisinde kendi şirketlerinin bazı bilgi belgeleri olduğundan farklı şekillerde de sunmasına izin verebiliyor. Niye? Benim ülkemde böyle şeyler oluyorsa, ben ülke olarak bunu ilan edersem yakışık almayabilir. Ama ya bak benim şirketimde ben farkında değiller, yanlışlıkla bilmem neye sızmışlar, bir başka şirkete sızmışlar, her şeyi ele geçirmişler. Aslında bu bir mesaj. Yani ben o ülkenin yöneticisiysem, benim ülkemde böyle kabiliyet varsa ben söyleyeceğimi onu birilerine söylettiriyorum. Ve sanki orada aslında daha da fazlası ben senden bir adım öndeyimi gösterip benimle masada ona göre arkadaş ol. Ticaret savaşlarında ona göre benimle anlaşma yap. Bunu haksız bulmuyorum çünkü dünyada çeşit çeşit o oyunlar var değil mi? Pokerde bir oyun, blöfe dayalı oyunlar var. Blöfe dayalı oyunlar ticaret sisteminin içerisinde de var, siyaset sisteminin içerisinde de var. Dolayısıyla blöfe dayalı oyunların bir parçası, yapay zekanın mevcuttaki etkileri ve gelecek potansiyelinin bir parçası şu anda.
1: İzlediğiniz videonun, okuduğunuz haberin, hatta konuştuğumuz kişinin gerçek olup olmadığını anlayamadığınız bir dünyada neye güvenirdiniz? Yapay zeka sizce gerçeğe olan güveninizi ortadan kaldırabilir mi?
2: Yani şu an her yerde bu dediğiniz şey ortada, yani var zaten, mevcut ve evet artık yani online'da gördüğümüz hiçbir şeyin zaten güveni yok. Ama birebir de belki ne bileyim telefon konuşmasında bunu ayırt edebilir miyiz? Belki de onların gelişmesiyle biz de her şeye güvenimizi kaybedeceğimiz için ayırt edemeyecek seviyeye gelecektiriz.
3: İnternet ilk çıktığında insanların yanlış bilgiye ulaşması ya da bu konuda yanlış bilgilenmeyle alakalı çok fazla şeyler de oldu. O yüzden zaten mesela bizim çocukluğumuzda bize internette okuduğunuz her şeye inanmayın, dünya düzdür vesaire gibi. Yani dünyanın düz olduğunun yazıldığı tarzı şeyler çok söyleniyordu. Yapay zeka da aslında bunun bir sonraki seviyesi. Bir şeyin yapay zeka mı olup olmadığını aslında birazcık daha kişinin kendi muhakemesiyle karar vermesi gerekiyor. Bu konuda da yapay zekanın aslında İnsan üretimi olan şeyleri çok iyi taklit edebilmesi yüzünden tekrardan internette gördüğümüz şeylere güvenmemek ya da gözle görmediğimiz zaman inanmamak gibi bir şeye geçmemiz lazım. Yani şu anda da biliyorsunuz ki her şey yalanlanabiliyor. İnsanlar yalan şeyler postalayabiliyorlar, yalan söyleyebiliyorlar, yalan haberler yapılabiliyor. O yüzden bu konuda birazcık daha görerek, duyarak ve düşünerek hareket etmemiz her zamanki gibi daha sağlıklı olur.
4: Ortadan kaldırabilir ama şuna çok tarafsız bir şekilde cevap veremeyeceğim. En azından şu anki yapay zeka sistemleri üzerinde konuşacaksam. Ben ayırt edebiliyorum bunların bir başına. Ama normal, ortalama bir insanın bunu ayırt edip edemeyeceği bence gene tekrardan bir ciddi bir güvenlik sorusu. Yani bunları ayrıştırabilecek bireyler yetiştirmeye, özellikle bilişim okuryazarlığının gelişmesi gerektiğini düşünüyorum bu konuda.
1: Geleceğin en büyük tehlikesini yanlış yerde arıyor olabilir miyiz? Yani insanlık için asıl risk süper zekanın bir gün bize cephe alması mı? Yoksa süper zekayı, veriyi ve hesaplama gücünü kontrol eden birkaç devlet ve şirketin milyarlarca insan üzerinde ekonomik ve askeri bilgi gücünü ele geçirmesi mi? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 2036'ya geldiğimizde asıl mesele yapay zekanın gücüne kimin sahip olacağı olabilir mi?
0: İnsanlığın şu andaki önemli risklerinden bir tanesi ulus devletlerden başlayarak mevcutta yaşadığınız ortam

0: ondan bir memnuniyetiniz var. Bir başka ülkeye gittiğinizde önce turistik olarak seviyorsunuz ama belli bir sürenin üzerine kaldığınızda beğenenler var ama beğenmeyenlerin sayısı da yüksek. Mevcuttaki ortamınız, beğendiğiniz ortamınızın kaybolması riski. Gelecekte bu ortamı mevcuttaki alıştığınız şeklinde yaşamayacağınız riski. Çünkü dijital egemenlik aynı zamanda fiziksel egemenliği etki etmeye başlayacak. Bunu ekonomik düzenler aracılığıyla yapacak gibi gözüküyor. Ve tekelleşme riski buna bağlantılı olarak. Çünkü dünyadaki bütün yapay zeka hesaplama altyapısının bir büyük kısmının %60'dan fazlasının tek bir fabrika tarafından, tek bir şirket tarafından üretildiğini düşünürseniz, birkaç şirketin dünyadaki küresel hesaplama riskin hesaplama kabiliyetinin yapay zekada %80'den fazlasını topladığını düşünürseniz, o şirketlerin ortaklarının, bazı ortaklarının da ortak olduğunu düşünürseniz, burada bir risk haritası var. Riskte yol haritasında bir risk var. Ama gelecek dönemde insanları bekleyecek bunların dışında başka bir risk var. Çünkü bizden sonraki nesil, bunlarla büyüyecek olan, bunlara etki altında kalacak olan nesil, düşünme kabiliyetleri değişecek ve belki azalacak. Bunun dışında kalanları. Biz düşünme, muhakeme yeteneği yüksek insan grubunu nasıl tutacağız ki tekelleşen gruptaki yüksek entelektüel kapasiteyle bunu araç olarak kullananlar diğerlerini hakimiyeti altına almasınlar diye bir problemle karşı karşıya kalacağız. Yani zeka seviyesinin belirgin bir şekilde bazı gruplarda düşme riski olacak. Bu geçiş döneminde dijitalleşmenin yeni unsurları ortaya çıkacak. Yani yapay zekanın verdiği imkanlarla yeni unsurları ortaya çıkacak. Biz üniversitelerimiz buna hazır mı diye sürekli olarak son zamanda bizim İTÜ'de dahil olmak üzere küresel üniversitelerle bir araya geliyoruz. Bunu nasıl yönetiriz diye bizim rektörümüze dahil olmak üzere sürekli toplantılar halinde giderek artan her hafta neredeyse bununla bir etkinlik o kadar yoğun olduğunu söyleyebilirim. Çünkü nasıl bir insan yetiştireceğiz ki o insanlar gelecekte ekonomik düzen içerisinde yaptıklarının karşılığında bir fayda sağlayabilsin ve hayatını geçindireceği karşılığı bundan alabilsin. Böyle bir riskle karşılaşıyoruz. Sosyal bir riskle karşı karşıyayız aslında. Tekelleşme ve dijital egemenliğin kaybedilmesiyle birlikte onların yönettiği ve diğer karşılığındaki sistemler. Niye? Çünkü bunu tekelleştiğiniz zaman diyelim ki sosyal maaş ödemesinden bahsediyor değil mi Elon Musk? Peki o sosyal maaş kendi ülkesinde ve Türkiye'de ne kadar olacağını kim belirleyecek? Ve ne kadar refah karşı olduğunu bilecek? Bu bir çatışmaya yol açmayacak mı? Daha da önemli bir problem, şu anda çok gündemde olmayan, yapay zekanın 5. evresinden sonra genelleştirilmiş yapay zeka haritasının devamında, yapay süper zeka evresine geçildiğinden itibaren, insan bunu kendisi doğrudan bir iletişim olarak kendi içerisinde kullanmak isteyecek değil mi? Neuralink'te olduğu gibi beyninin bir uzvu olarak kullananlar çıkacak. Bazıları diyebilir ki ben hayır beynime çip yerleştirilmesini istemiyorum. Mevcutta geçmişte birçok filmde de bu konu oldu. Çipini attı işte ben aslında kahramandırım diye. Ama bir de gerçek var. Toplumun geneli bir tane kahraman üretmek yerine nasıl bir ekonomi üretecek ve bunu kullananlarla kullanmayanlar arasındaki rekabet farkını gözetmeyen bir sistem olacak muhtemelen. O zaman da bizim bildiğimiz insan yerine bilmediğimiz bir insan ortaya çıkacak. O bilmediğimiz insandan biz şimdiki insanlar memnun olmayacağımız kesin. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla şimdiki insan grubu gibi düşünmeyen bir başka insan grubu olacak. Bu anlamda bir nükleer savaş olmasa da, yapay zeka bir nükleer savaşa neden olmasa da, yapay zeka bir biyolojik savaşa başlatmasa da, yapay zeka biyolojik savaşın moleküllerini düğmeye basıp üretmese de, ki bunları yapabilir ama insanın sebep olduğu, bu insanın değişikliğe zorlanması rekabet sebebiyle insanın en büyük kaybolma, mevcuttaki günümüzdeki bildiğimiz insanın kaybolma riski olacak.
1: Ne dersiniz? Geleceğin savaşı insan 2.0 türleri arasında mı olur? Bilim kurgu bunu yıllar önce hayal etti. İnsan, makine ve ikisinin arasında yeni bir tür. Bugün galaktikanın Cylonları hala kurgu. Ama insanla makine arasındaki sınır artık eskisi kadar kesin değil. Beyin bilgisayar arayüzleri, sinirsel sinyalleri dijital komutlara dönüştürüyor. Yapay uzuvlar sinir sistemiyle iletişim kurabiliyor. Yapay zeka ise insanın düşünme, görme, yazma ve karar

verme alanlarına giderek daha fazla giriyor. Şimdi bunları aynı gelecekte birleştirelim. Bir tarafta tamamen biyolojik insanlar, bir tarafta bağımsız yapay zekalar. Aralarında ise hafızasını, duyularını ya da zihinsel kapasitesini teknolojiyle güçlendiren hibrit insanlar. Peki geleceğin mücadelesi insanla makine arasında mı yaşanacak, yoksa teknolojiyle güçlendirilmiş insanlarla doğal kalmayı seçen insanlar arasında mı? Belki de geleceğin sınıf farkını para değil, satın alabildiğimiz zeka belirleyecek. Ve o zaman soru artık, robotlar insan olacak mı, olmayabilir? Çok daha tuhaf bir soru sorabiliriz. İnsan ne kadar makineleşirse hala insan kalır.

Efendim, insanlık ateşi kontrol etti, atomu parçaladı, genleri değiştirmeyi öğrendi. Şimdi ise ilk kez kendi zekasına rakip olabilecek bir zeka inşa ediyor. Belki yapay zeka insanlığı yok etmeyecek, belki hastalıkları çözecek. Hatta belki de bilimin sınırlarını aşacak ve insanın yüzyıllardır yapmak isteyip de yapamadıklarını birkaç yıla sığdıracak. Ama tarihin bize öğrettiği bir şey var. Bir teknolojinin geleceğini yalnızca ne yapabildiği değil, kimin elinde olduğu belirler. Bu yüzden asıl soru yapay zekanın ne zaman bizden daha zeki olacağı değil. Asıl soru insanlığın kendi yarattığı güç karşısında nasıl bir insan olarak kalacağına karar vermesi. Üstelik gelecek henüz yazılmadı ama ilk kez onu yazacak tek zeka biz olmayabiliriz.

Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin Seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak,

0: yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğiz. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz. Ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

0: sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı.
1: İnsanın onuru ve şiirin onuru önemliydi benim için. Bu yolda harcadım sanatımı diyebilirim. İnsanın ve şiirin onurunu kurtarmak çabası.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Rampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parafpara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
2: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Herkese mutlu pazarlar. 24'e hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündemine hep birlikte bakacağız. Doğrusunu isterseniz birçok sıcak başlık da var. Özellikle devam eden soruşturmalara ilişkin yeni bilgiler var. Onlardan biri de biliyorsunuz fon soruşturması Türkiye'nin gündemine oturdu bir anda. Ekranlarınıza da yansıyor. Kritik ve sıcak bir gelişme yaşandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Piyasaları sarsan kapsamlı fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları ve operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma ilişkin yeni ve sıcak bir gelişme var. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve mali hareketlilikler üzerine kurulan soruşturmada gözaltına alınan Özel işlemler için emniyete sevk edildi. İşte geride kalan bir haftalık süreçte Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri fon soruşturması. Çok sayıda gözaltı, tutuklama var. 50'nin üzerinde tutuklanan isim bulunuyor ama soruşturma derinleşiyor. İşin mali boyutu özellikle inceleme altına alındı. Ve tabii ki sadece bu fonları yöneten isimler değil, yatırımcıların hareketlerine de bakılacak. Bununla ilgili harekete geçilmiş durumda. Başsavcılık bu 7 şirket ve onlara bağlı fonlarla ilgili hesap hareketlerini, vatandaşların, yatırımcıların hareketlerini

0: inceleme altına alıyor. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları, yani bu son 3 ay daha kapsamlı olarak mercek altına alınacak.
1: Fonlardaki para hareketlerine ilişkin kritik bir adım daha atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere gönderdi. Başsavcılık soruşturma dosyasında yer alan 7 şirkete ait fonların yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetlerle bağlantılı fonlar incelemeye alındı. Savcılık, fonların kuruluşundan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarına kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı tüm hareketlerin ortaya çıkarılmasını istedi. Yatırımcıların alım-satım işlemleri, bu işlemlerin TL karşılıkları, katılma payı değerleri, pay oranları ve hesaplardaki bakiyeler dosyaya girecek. Böylece fonlara kimlerin ne zaman girdiği ve hangi tarihlerde çıkış yaptığı ayrıntılı biçimde ortaya konulacak. Yatırımcı hareketlerinin soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Savcılığın talebinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise son 3 aylık dönem. Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ayrıca mercek altına alındı. Bu dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkışların toplam tutarı ve kalan bakiyelerinin ayrıntılı olarak bildirilmesi istendi. Özellikle tasfiye sürecine yaklaşılan son 3 aydaki hareketliliğin zamanlaması ve büyüklüğü araştırılacak. Böylece fonlardan gerçekleşen çıkışların soruşturma kapsamındaki para trafiği ile bağlantısı olup olmadığı da dosyadaki diğer verilerle birlikte değerlendirilecek. Başsavcılığın 22 Eylül tarihli müzekkeresiyle istediği kayıtların dosyaya girmesinin ardından fonlardaki yatırımcı hareketleri daha ayrıntılı şekilde incelenecek.
0: Soruşturmaya dair spekülasyonların önüne geçmek için Adalet Bakanı Akın Gürlek de sık sık kamuoyunu bilgilendiren açıklamalar yapıyor sosyal medya hesabı üzerinden. Bu açıklamalara bir yenisi daha eklendi ve Bakan Akın Gürlek özellikle şuna dikkat çekiyor. Burada önceliğin vatandaşların haklarını korumak ve mağduriyetleri gidermek olduğunu bir kez daha dile getirdi. Bunun altını çizdi. Tabii bununla birlikte mal varlığı dondurulan isimler de var. Onlarla ilgili bilgiler yine yeni adli kontrol tedbirlerine ilişkinde kapsamlı bir açıklama yaptı Bakan Gürlek. Fon soruşturması derinleşerek devam ediyor. Şimdi yeni tedbirler hayata geçirildi. Az önce ekranlara da getirdik. Onların detaylarını da Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 1 Temmuz'da 16 Temmuz tarihleri arasındaki fon çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere titizlikle incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş durumda. Bununla birlikte hakkında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına da karar verildi. Yürütülen işlemler çerçevesinde devir, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale ile mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önüne geçilmesi, şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara da müzekkereler yazıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarını ortaya çıkaracak kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız mesajı verdi. Vatandaşımızın hakkını, emeğini ve birikimini korumak için hukukun bize verdiği tüm imkanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz ifadesini de kullandı. ...21. Müsiat Expo Fuarı 4 gün boyunca İstanbul'da devam etti. Önemli görüşmeler, anlaşmalar imzalandı. Son günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu fuara katıldı ve kürsüde önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Siyonist zihniyetle mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır diye de ekledi.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımına bir kez daha sert tepki gösterdi. Geri adım atmayacağız dedi.
2: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
1: Soykırıma uğrayan halkların yalnız olmadığını belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Siyonistlere olan tutumuna dikkat çekti.
2: Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak. Aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
1: Türkiye'nin soykırım karşıtı ve barışçıl tavrının uluslararası alanda önemli bir karşılık bulduğunu belirten Erdoğan, bu duruşun umut ve cesaret aşıladığını belirtti.
2: Şahsımızı ve ülkemizi ahlaksız iddialarla hedef koymalarının sebebi işte budur. Türkiye, vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır. Genel kurul salonunda ve kürsüsünde insanlığın müşterek vicdanına tercüman olan tüm ülkeleri ve liderleri gönülden tebrik ediyorum.
1: 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı 4 günün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı kapanış töreniyle 21. yılında gösterişli bir kapanış töreni gerçekleştirdi. Programda sanayiciler, girişimciler, yatırımcılar, uluslararası alım heyetleri ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi.
3: Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, bundan 33 yıl önce 1993'te İzmir'de sadece 70 firma ile 9'ar metrekarelik mütevazi standlarda gerçekleştirdiğimiz ilk müsiyat fuarımızla birlikte büyük bir hayale yolculuk ettik. O gün imkanlarımız kısıtlıydı fakat inancımız çok güçlüydü. Belki standlarımız küçüktü ama ufkumuz çok genişti. Geçen zaman içerisinde bugün 21.sini başarıyla tamamladığımız Müsiyat Expo artık yalnızca ülkemizin değil aynı zamanda bölgemizin de en büyük karma fuarı haline geldi.
1: Etkinlik boyunca 114 ülkeden ziyaretçi ve 400'den fazla nitelikli alıcı heyetin katıldığı organizasyonda firmalar arasında görüşmeler gerçekleşti.
4: Türkiye'nin ve dünyanın küresel ticaret hacmi 4 gün boyunca binlerce katılımcıyla Türkiye'de Müsiyat Expo 2026 ile İstanbul'da attı. 4. günün sonundaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaraşır bir kapanış seremonisi gerçekleşti.
1: 4 gün süren fuarın ardından gerçekleşen anlaşmalar ve ticaret hacmiyle birlikte MÜSİAD Expo 2026 aile fotoğrafının çekilmesiyle kapılarını kapattı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kürsüde verdiği mesajları bir manifesto olarak nitelendirdi. Mekke Savunma Anlaşması'na yönelik genel sekreter seçimine ilişkin değerlendirmeleri vardı. Gündemindeki bir başka konu da Irak'la yapılan Sincar Anlaşması'ydı.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın genel kurul hitabı adeta Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğindeydi.
1: New York'taki Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftası sona erdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geride kalan bir haftalık periyodu değerlendirdi.
5: Tecrübesi ve birikimiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'den verdiği mesajlar her sene takip ettiğiniz gibi çok büyük yankı uyandırmakta. Tüm temaslarımızda mesajımız netti. Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı işbirliğini savunduk.
1: Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak New York'ta bir araya gelmişlerdi. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye olarak genel sekreter seçimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
5: Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Silahlı kuvvetlerimiz gerçekten çok profesyonel biliyorsunuz. Her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyetleri, daha da önemlisi tecrübeleri var. Şu anda bu konudaki çalışmalardan açıkçası memnunuz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Ezzeyda arasında New York'ta yapılan görüşmede terörle mücadele ve ekonomik işbirliği odaklı kritik kararlar alınmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıntı verdi.
5: Cumhurbaşkanımız malumunuz Irak Başbakanını kabul ettiler burada Türk evinde. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan, başta Sincar olmak üzere buradaki hususlarında silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda. Silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka usulle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak. Cumhurbaşkanımız buna Irak Başbakanı'yla konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah Sincar'da ortadan terör grubunun varlığı sona erdikten sonra, kalktıktan sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
0: Gazze'de yaşananlara bakacağız. Bir ateşkes var sözde ama işgalci İsrail katliamlarına devam ediyor. Birçok nokta yine bombalandı, çadır kamplar hedef alındı. Bir kamikaze İHA'nın imha etmesi sonucu, patlama sonucu da iki İsrail askeri öldü, onu da hatırlatalım. Tabii sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da maalesef katliamlar devam ediyor. Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin en büyük geçim kaynağı zeytin, ancak yüzlerce yıllık zeytin ağaçları işgalci İsrail tarafından kökünden söküldü, yollar kapatıldı, araçlar kundaklandı. Bu arada Arnavutluk Gazze'ye uluslararası istikrar gücü gönderme kararı aldı.
6: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de durmuyor. Ateşkesi ihlal eden saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus, Refah, Zaviye ve kuzeydeki mahallelerde sivil yerleşim yerleri ve çadır kamplar hedef alındı. Reşit Caddesi'nde sivil bir araca düzenlenen İHA saldırısında bir Filistinli şehit oldu. Mevasi'de çadırları hedef alan ateşte 17 yaşındaki bir kız yaralandı. Öte yandan işgalci İsrail ordusu kendini de vuruyor. Patlayıcı yüklü İsrail İHA'sı kalkış sırasında kontrolden çıktı. İsrail askerlerinin bulunduğu mevziye düştü. İki İsrail askeri öldü. İsrail ordusu geçici olarak İHA uçuşlarını durdurdu. Bölgedeki insani krize uluslararası müdahale hazırlığı

0: güvenlik durumunun izlenmesi ve tesislerin korunması gibi görevler üstleneceği belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistinlilerin hem geçim kaynakları hem seyahat özgürlükleri hedef alınıyor. Ramallah yakınlarındaki Beit Rima'da İsrail iş makineleri 31 dönümlük araziye girerek bölge halkının adeta evladı gibi baktığı ve en önemli geçim kaynağı olan 400 zeytin ağacını kökünden söktü. Ramallah ve Elbire çevresindeki geçiş noktalarının kapatılmasıyla yüzlerce Filistinli yollarda mahsur kaldı. Birçoğu geceyi araçlarında geçirmek zorundaydı. Rantis köyünde ise Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler evlerin duvarlarına provokatif yazılar yazarak 3 sivil aracı kundakladı.
1: ABD ve İran arasında da Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir diplomasi trafiği başladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içerisinde açılmasını öngören bir plan sunduklarını söyledi. Ancak Wall Street Journal'ın iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump bu planı kabul etmiyor. Hatta ara seçimler bittikten sonra İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamayı planlıyor.
2: İran'la ABD arasında diplomasi kapısı yeniden aralandı. Hürmüz Boğazı pazarlığın en kritik başlığı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'ye yeni bir teklif ilettiklerini belirtti. Top şimdi ABD'nin sahasında dedi.
3: Responsibility also rests.
4: İran Katar aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa boğaz yeniden açılabilir. Normal deniz seyri seferi 7 gün içinde başlayabilir.
2: Arakçı Birleşmiş Milletler'de gazetecilere konuştu. ABD'ye 7 günlük bir plan sunduklarını belirtti. Plan Lübnan dahil tüm çatışmaların durmasını, İran'ın 12 milyar dolarlık dondurulmuş fonunun serbest bırakılmasını ve deniz ablukasının kaldırılmasını öngörüyor. Gerekli şartların sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nın 6. gün gemi trafiğine açılması ve 7. gün kapsamlı nükleer müzakerelerin yeniden başlaması hedefleniyor. Arakçı'nın bunun aslında yeni bir şey olmadığını, imzalanan mutabakat zaptında da yer aldığını belirtti.
3: Yet on each occasion the United States responded in bad faith.
2: Gözler ABD'ye çevrildi. Wall Street Journal gazetesi ise ABD Başkanı Trump'ın İran'ın 7 günlük teklifini reddettiğini iddia etti. Gazeteye göre Trump Kasım ayındaki ara seçimleri bekliyor. Seçimlerin ardından İran'a yönelik bombardımanı yeniden başlatmayı düşünüyor. Aynı haberde Trump'ın büyük çaplı yeni bir askeri operasyona şu aşamada mesafeli olduğu, mühimmatın başka olası senaryolar için korunmasının da değerlendirildiği aktarıldı. Trump daha önce BM kürsüsünden yaptığı açıklamada anlaşma sağlanmaması halinde İran'ı yok etmekle tehdit etmişti.
5: Daha iyi bir ülke olmaları için fırsat mı vereceğim yoksa cehennemin en dibine mi göndereceğim, bunun kararını vereceğim.
6: No U.S. adversary will ever...
2: Katar'dansa farklı bir mesaj geldi. Başbakan Al-Sani dolaylı görüşmelerde her iki tarafında ilerleme arzusu taşıdığını belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin sadece İran'ı değil tüm dünyayı baskı altına aldığını kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Washington'a güvenmediklerini söyledi. Pezeşkian, İran'ın müzakere masasını terk etmediğini ancak geçmiş deneyimler nedeniyle ABD'ye artık güvenmediklerini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de destek verdiği Haziran mutabakatına dönülmesi çağrısını yineledi. Gerilim Avrupa'ya da sıçradı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İran'a yönelik saldırılarda Avrupa üslerinden 5000 sorti yapıldığını açıklaması Tahran'da tepki topladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu açıklamayı Avrupa'nın savaşa bilinçli şekilde katıldığının açık bir itirafı olarak niteledi.
1: Dünyada gerginlik bitmiyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşı 5. yıla doğru gidiyoruz ve İlk günkünden daha kötü bir durumdayız aslına bakarsanız. Karşılıklı saldırılar, çatışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den bir açıklama var. O da Avrupa'yı suçluyor. Aslında Avrupa'nın durumu daha da gerginleştirdiği iddiasında. Bununla birlikte bir anlaşma içinde Rusya'nın çıkarlarının gözetileceği mesajını veriyor. Zelenski ise, Ukrayna Cumhurbaşkanı ise Avrupa'dan, Batı'dan istediğini almış gibi görünüyor. Çünkü Avrupa Birliği yaklaşık 6.6 milyar avroluk bir askeri yardım paketine onay verdi Ukrayna'ya yönelik. Dediğimiz gibi çatışmalar, karşılıklı İHA ve füze saldırıları devam ediyor ve çok sayıda sivil can kaybı yaşanıyor. Bakalım detaylara.

0: Saldırılar durmak bilmiyor, sivil can kaybı yükseliyor. Rusya-Ukrayna savaşının nasıl biteceği hala belirsiz. Rusya lideri Vladimir Putin, Kiev yönetiminin ciddi ve yıkıcı sonuçlarla yüzleştikten sonra ateşkesi gündeme getirdiğini söyledi.
1: Anlaşılan karşı taraf için Rus ordusunun cevabı ciddi ve yıkıcı sonuçlar doğurdu ki bazı alanlarda ateşkesi gündeme getirdiler. Bunlardan biri enerji alanı, diğeri ise hava sahası. Bu alanlarda saldırıların karşılıklı olarak durdurulması söz konusu. Ancak bu saldırıları onlar başlattı. Bu bir oyun mu?
0: Putin, St. Petersburg'da katıldığı bir etkinlikten sonra konuştu. Avrupa'yı, Ukrayna'yı bir araç olarak kullanıp gerilimi kasıtlı tırmandırmakla suçladı. Olası bir barış müzakeresinde tüm kararların Rusya'nın çıkarları doğrultusunda alınacağını vurguladı.
1: Uzlaşıya yönelik adımlar ve müzakerelerin yeniden başlatılması teklifi masada. Tüm bunlar mümkün. Ancak yaptıklarına nasıl karşılık vereceğimizi iyice değerlendireceğiz. Müzakerelerin yeniden başlatılması dahil bu yöndeki tüm kararları Rusya'nın çıkarları doğrultusunda alacağız.
0: Putin Avrupa ile çatışma planlarının olmadığını belirtti. Ayrıca Trump'la Xi arasındaki görüşmeleri de memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Avrupa Birliği'ndense Ukrayna'ya güçlü destek gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler aylardır Macaristan'ın vetosu nedeniyle bekleyen 6,6 milyar avroluk Avrupa Barış Fonu kaynağının serbest bırakılması konusunda anlaştı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, bu fonun büyük kısmının Ukrayna askeri yardım misyonu, yeni askeri ekipman tedariği ve destek sağlayan ülkelere geri ödeme için kullanılacağını duyurdu. Sahada da karşılıklı saldırılar var. Rusya, Kiev'de uydu ve mobil interneti sağlayan veri merkezini, Odessa'da lojistik noktaları ve Karadeniz'de askeri yük taşıyan bir gemiyi vurdu. Kiev'de çok katlı binalar ve sağlık tesisleri hedef alındı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarındaysa Krasnodar'da siviller yaşamını yitirdi. Rostov'daysa en az 5 kişi yaralandı. Gece boyunca Moskova dahil çeşitli bölgelerde Ukrayna'ya ait yüzlerce İHA'nın imha edildiği açıklandı.

Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılmaya devam ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Adaletin hafızası var diyor Bakan Gürlek. 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayeti aydınlattık diye de ekliyor. Bakın o cinayetlerden ilki Aksaray. 19 yıllık bir dosyada 2 tutuklama var. Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'nün akıbetine ilişkin dosya yeniden ele alındı diyor bakan. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, yeniden değerlendirilen deliller ve yapılan saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp şahsın ikametinde kadavra arama köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla aramalar gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şüpheli Hava G'nin ifadesinde olayın meydana gelişine ilişkin verdiği bilgiler sonucu Fadime Görgülü'ye ait olduğu belirtilen 3 bilezik ele geçirildi ve soruşturma sonucunda Hava G ve İlhan G tutuklandı. Fadime Görgülü'nün akıbetinin ve olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Gelelim Gaziantep'e. Burada da 15 yıllık dosyada 10 şüpheli yakalandı diyor Bakan Gürlek. 3 Ocak 2011 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dosya yeniden ve bütün yönleriyle incelendi. HTS kayıtları genişletilerek yeniden analiz edildi. Tanık anlatımları, bas sinyal bilgileri, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler de birlikte değerlendirildi. Ve şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiklerine ve olay çevresinde gözetleme faaliyetinde bulunduklarına dair ortaya deliller de konuldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı

0: Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gelelim Manisa'ya. Orada da 11 yıllık bir dosya araç parçasından aydınlatıldı. Çok küçük bir detay olayın ardındaki o sır perdesinin aralanmasını sağladı. 6 Temmuz 2015 tarihinde yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin dosya yeniden incelendi. Olay yeniden canlandırıldı. MOBESE ve PTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi. Kamera görüntüleriyle yapılan karşılaştırma sonucu olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Aracın sahibiyle yapılan görüşmede yan aynasının daha önce değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay tarihinde aracın sahibi olan RC yakalandı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İşte 3 faili meçhul cinayet böyle aydınlatıldı. Bakan Gürlek devam ediyor mesajına. Yıllar sonra elde edilen bu sonuçlar aradan geçen zamanın gerçeğe ulaşmanın önünde engel olmadığını, yeni yöntem ve teknolojilerle delillerin yeniden incelenmesinin dosyaların aydınlatılmasında önemli sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koydu diyor. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda adaletin hafızasını diri tutacak hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız diye de ekliyor Adalet Bakanı. Evet, 3 farklı şehir ve yıllar geçse de üzerinden 3 cinayette aydınlatıldı. Suçlular tutuklandı, kanıtlar ortaya kondu ve devam ediyor tabii ki bundan sonra da yine faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar kararlılıkla sürecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. 67 milyon liralık bir ihale ve her ay ayda elden ödenen 100 bin lira bu kez konuşuldu. Bir sanık. Etkin pişmanlıktan yararlanan Burak Karakuş, özellikle Murat Ongun'un içerisinde olduğu bu çarkı bakın nasıl anlattı.
1: Burak Karakuş mahkemede önce nasıl şirket sahibi yapıldığını anlattı. Ekonomik sıkıntı yaşadığı dönemde eski müdürü Murat Ongun'la görüştüğünü söyledi. Karakuş'un beyanına göre Ongun onu Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdi. Bağdatlı da kendisinden eski tarihli medya ve organizasyon alanında faaliyet gösteren bir şirket bulmasını istedi. Şirket bulundu, devir yapıldı. Sonra para akışı başladı. Karakuş, Bağdatlı'nın kendisine iş olsa da olmasa da her ay 100 bin lira vereceğim dediğini anlattı. Ve her ayın 15'i ile 20'si arasında 100 bin lirayı elden nakit aldığını söyledi. Ardından 67 milyon liralık ihale geldi. Karakuş, Gümüşsuyu'ndaki ofiste önüne çok sayıda evrak konulduğunu, kaşeve imza attığını, birkaç gün sonra da ihale Uhdeniz'de kalmıştır mesajını aldığını söyledi. İhale bedelinin 67 milyon liranın üzerinde olduğunu mahkemede anlattı. Murat Ongun duruşmada Karakuş'a Emrah Bağdatlı sana niye her ay 100 bin lira verdi diye sordu. Karakuş'un cevabı ise kısa oldu. Ben öyle duruyordum, bana para veriyorlardı. Karakuş ayrıca şirket üzerinden İngiltere'deki bir firmaya 39 bin sterlin gönderildiğini, bu işlemden şüphelendiğini de anlattı. Ekrem İmamoğlu'nun da sanıklar arasında bulunduğu davada mahkeme şimdi Karakuş'un anlattığı bu şirket yapılanmasını, 67 milyon liralık ihaleyi ve aylık 100 bin liralık ödemelerin neden yapıldığını değerlendiriyor. Bu anlatımlar sanık beyanı niteliğinde yargılama sürüyor.
0: Yeni Parti'nin Konya İl Başkanı Nejat Türktaş uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Evinde arama yapıldı Türktaş'ın, ardından da soruşturmanın merkezine Ankara'ya götürüldü. Hakkındaki suçlama ise uyuşturucu temin etmek.
2: Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı Yeni Parti'de skandallar bitmiyor. Yeni Parti'nin Konya'daki en üst yöneticisinin kapısını sabah saatlerinde narkotik polisi çaldı. İl Başkanı Nejat Türktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında evinden gözaltına alındı. Polisler evde arama yaptı. Türktaş daha sonra işlemler için Ankara'ya sevk edildi. Suçlama oldukça ağır. Türktaş'ın uyuşturucu temin ettiği iddiası var. Soruşturmanın merkezindeki bu isim sıradan bir şüpheli değil. Yeni Parti'nin Konya İl Başkanı. Üstelik Türktaş daha iki gün önce Konya'daki bir basın açıklamasına partisinin il yöneticileriyle birlikte katılmıştı. Şimdi ise hakkında uyuşturucu temin ettiği yönündeki suçlama araştırılıyor. Emniyetteki ifade ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın genişlemesi bekleniyor.

Moderatör hafta sonu devam ediyor. Sırada gazeteler var. Akşam gazetesiyle başlayalım. Manşette fon soruşturmasına ilişkin bir haber yer alıyor. Vurguncu listesi çıkarılıyor başlığını görüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye sürecine alınan fonlardaki vurgunun boyutu ve buna dahil olanların tespiti için merkezi kayıt kuruluşuna yazı yazdı diyor gazete. 50 kat yükselen hisseler var. Yazıda Pusula, Tera, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus'la bağlantılı fonlara ilişkin kayıtlar istendi. İncelemeye tabi fonlar arasında 1,5-2 yılda 43 kat yükselen fonlar ve yaklaşık 50 kat yükselen hisseler bulunuyor. Soruşturma devam ediyor çok yönlü olarak. Bu haber manşette yer alıyor. Hemen altta 5 milyon dolar rüşvetin üstüne yattı haberi. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci ile Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in rüşvet yazışmaları ortaya çıktı. İkili arasındaki WhatsApp yazışmaları, yolsuzluktan tutuklu eski belediye başkanı Muhittin Böcek lehine adli tıptan karar çıkması için Erdem'in Birinci'den 5 milyon dolar aldığını ortaya koydu. Süreç Böcek lehine sonuçlanmayınca Birinci parayı Erdem'den geri istedi ancak alamadı. Bunun üzerine meclisten seni tasmayla alıp Özel'in önüne atmazsam köpek olayım diye de mesaj yazdı. Ve az önce de paylaştık, Konya İl Başkanı, Yeni Parti'nin İl Başkanı da uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Özgür Özel CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen Türktaş'ı da İl Başkanı yapmıştı. Netanyahu'nun vagonu olduk. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi Atina'da tepkiyle karşılandı. Yunan Sol İttifakı, Türkiye yeni ittifaklar kurarken biz dünyanın izole ettiği Netanyahu'nun vagonuna takılı kaldık şeklinde açıklama yaptı. En azından Yunanistan'da da hani gerçeği görenler var, onu söyleyelim. Ve 20 milyon dolarlık bagaj, yine çok konuşulan bir haber. Bu Vanlı Karaaydar olarak bilinen şüpheli fenomen Çağla Öz'le yaptığı düğünle de gündeme gelmişti. Maslak'ta bir otoparkta sakladığı araçlara baskın yapıldı ve o araçların bagajlarından tam 934 milyon liralık döviz çıktı. Bu da 20 milyon dolara denk geliyor. Araçların bagajından çıkan para, tabi bu nasıl temin edildi, ona da soruşturma yürüten savcılık bakıyor diyelim. Sırada Sabah gazetesi var. Küresel şoklara rağmen kesintisiz büyüyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Küresel ekonomi şoklarla boğuşurken Türkiye'yi istikrar rotasında tuttuklarını dile getirdi. Son 24 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. Dünyanın 16. Avrupa'nın 6. en büyük ekonomisiyiz diyor. Tabii hem küresel şoklar hem de işte asrın felaketini yaşadık daha 3 yıl önce. Tüm bunlara rağmen Türkiye büyümesini sürdürüyor ve bu küresel şoklardan da asgari etkileniyor diyebiliriz. Yine Yeni Partili vekil böceği 5 milyon dolar dolandırdı haberi. Az önce detaylarını paylaşmıştık. Sıfır atık seferberliği 9 yaşında. Bu da bir başka önemli haber. Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan biliyorsunuz sıfır atık hareketi 9. yaşını COP31 temasıyla kutluyor. Geri kazanılan 90 milyon ton atıkla ülke ekonomisine de 365 milyar liralık bir katkı sağladı bu hareket. Ve tabii ki Türkiye sınırlarını aştı. Küresel bir harekete dönüşmüş durumda. Sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte bu yılki slogan olarak da belirlendi. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Sıfır atık seferberliği de 9 yaşında. Ve her geçen gün daha da büyüyor, büyümeye devam ediyor. Hürriyet gazetesi var sırada. Son çıkana dur dendi. Fon soruşturmasında kritik bir adım geldi. Adalet Bakanı Gürlek, son 3 ayda fonlardan çıkan kurum ve kişilerin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Az önce de söylemiştik, Bakan Gürlek, tabii kamuoyunda birçok spekülasyon yapılabiliyor bu soruşturmaya dair ama Bakan Gürlek sık sık kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar, paylaşımlarla sürece ilişkin kamuoyunu aydınlatıyor. Gürlek 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş,
Aklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması ve karar verildi açıklaması yaptı. Tüm kurumlara müzekkereler yazıldığını ifade etti. Amacın mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişilere geçirilmesine imkan vermemek olduğunu da söyledi. Para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz diye de ekledi. Ve yine işte o kara aydarın hazinesi bulundu diyor Hürriyet gazetesi. Az önce de aktarmıştık. İki otomobile gizlenen 934 milyon liradan bahsediyoruz. Avro ve dolar olmak üzere yani toplam değeri de işte 20 milyon dolara denk geliyor bu paraların. Otopark kendisine ait kara para aklama suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Tan Çalan'ın İstanbul Maslak'ta kendisine ait otoparktaki iki otomobile para gizlediği belirlendi. Polis gece otoparka baskın yaptı. Otomobillerde yapılan aramalarda 16 milyon 440 bin avroyla 700 bin dolar para bulundu. Dövize ve otomobillere el konuldu. Bir kişi de yine gözaltına alındı bu soruşturma kapsamında. Milliyet gazetesi manşet aynı. Para çok büyük ve tabii ki çok konuşulan, sosyal medyada da çok gündem olan haber bu. Kara Aydar'ın 934 milyon liralık parası kara para aklama soruşturması kapsamında zaten tutuklanmıştı. İşte iki otomobilden çıkan o para yine Milliyet Gazetesi'nde öne çıkan haberlerden biri, manşette yer alıyor. Soykırım şebekesine tokat indi. Müsiyat İş Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları vardı. Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatrını yere düşürmeyerek dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz. Tabii Cumhurbaşkanı dün sadece Müsiyat programında değil de aynı zamanda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı imayelerinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da yakından takip etti, izledi Cumhurbaşkanı. Onun da hatırlatmasını yapalım. Hemen altta bir başka haber Korkut Görücü'ye çıktı. Aselsan Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı test sahasında 12 ülkeden gelen uluslararası heyeti ağırladı. Yapılan atış gösteriminde Korkut 35 hava savunma sisteminin operasyonel kabiliyetleri de başarıyla sergilendi. Savunma sanayine ilişkin önemli haberlerden biri Milliyet Gazetesi'nde yer alıyor. Türkiye Gazetesi fon vurgununun arkasındaki ilginç isim memurluktan milyarderliğe İE isimli bir şüpheli vergi denetimi için gittiği otelin başına geçti. Buradaki bağlantıları 3 yıl önce maaşla geçinen memuru milyarlık fonlara taşıdı deniyor. Fon vurgununun arkasındaki ilginç isim başlığıyla bu haber Türkiye Gazetesi'nde öne çıkıyor. Mavi Vatan'a yerli temizlikçi, Türkiye'nin ilk yerli tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. 85 metrelik gemi 20 metre derinliğe kadar tarama yapacak. 2000 metreküp kapasiteye sahip Mavi Vatan özellikle kirlilikle boğuşan körfezlerdeki temizlik çalışmalarına da katkı verecek. İsrail artık ağır bedel ödeyecek diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. İsrail'in zulüm ve katliamlarının diplomatik çabalar neticesinde artık eskisi kadar sonuçsuz kalmadığını belirterek her eyleminin sonucunda çok ağır bedeller ödemek zorunda ifadesini kullandı. Aslında Bakan Fidan'ın

dediği gibi yani işte gördük New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda soykırımcı Netanyahu'nun düştüğü pozisyonu, salonun nasıl boşaldığını, dışarıda yapılan protestoları, Hollywood'un ünlü isimlerinin dahi katıldığı protestolara sahne olduğu New York. Yani çok büyük bir tepki var. Artık insanlar, halklar bunu görüyor, biliyor net biçimde. Tabii Türkiye'de hem işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar, İletişim Başkanlığı'nın çalışmaları, İsrail'in zulmü tüm dünyaya gösteriliyor. Yazılan kitaplar, kaleme alınan kitaplarla anlatılıyor. Dolayısıyla hani insanlar, halklar artık her şeyi net biçimde görüyor. Bazı liderler her ne kadar görmek istemeseler de. Yeni Şafak gazetesi manşette fon soruşturması var. Hepsinin mal varlığı donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu sürece ilişkin verdiği mesajlar yine öne çıkmış, onun altını çizmiş olalım. Yapay zeka verileri Türkiye'de kalacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geliştirdiği Milli Yapay Zeka Platformu Evren, 11 açık kaynak yapay zeka modelinin kullanımına açıldı diyor. Önemli bir haber. Yapay zeka hayatımızın artık her alanında Türkiye'nin çalışmalarına yer verilmiş gazetede. Baltık'ta yeni Hürmüz oluyor. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarının ardından Avrupa'nın işlek ticaret yollarından biri olan Baltık'ta Rusya ile Avrupa'daki gerilimden dolayı kapanmaya doğru gidiyor. AB'nin Rusya hava sahasını kapatması, Air Baltic'in Riga üzerinden işlettiği karlı transit bağlantılarını ortadan kaldırdı. %89'u Letonya'ya, %10'u Alman Lufthansa'ya ait Air Baltic iflas noktasına geldi. Sürekli sabotajlar ve İHA tacizleriyle gündemde olan Almanya'nın doğusundaki Leipzig Havalimanı sefer ve yolcu kaybediyor. Polonya'da 16 Eylül'den itibaren 3 gün üst üste İki havalimanında uçuşlar askıya alındı. 23 Eylül akşamı Berlin Brandenburg Havalimanı'nın kuzey pistinde de bir İHA görüldü. Hava sahası 45 dakika kapandı. Avrupa'nın bazı havalimanlarında yolcu uçaklarının kalkış saatlerini artık ilan edilmemiş bir savaş belirliyor. Bu da bir başka çarpıcı gerçek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'ya olan etkileri. Peki son 5 dakikamız, spor sayfalarına da şöyle bir bakalım ne olup ne bitiyor. Tabii milli aradayız bu arada. Milli maçlar oynanıyor. Onun için gündemin ilk sırasında daha çok milli maçlar var. Mısır kralına fırtına jesti. Trabzonspor taraftarının Muhammed Salah için çağrısı karşılık buldu. Yıldız futbolcu riske edilmedi. Bordo mavili taraftarlar daha önce Mısır'ın Salah paylaşımlarına "ona iyi bakın, bir şey olursa piramitleri yıkarız" diye yazmıştı. Federasyon sentetik zemin nedeniyle Yıldız'ı Güney Sudan maçında oynatmayacak, oynatmama kararı aldı. Tabii Trabzonspor çok büyük bir yatırım yaptı Muhammed Salah için. Çok ciddi bir para harcandı. Dolayısıyla böyle bir karar alınmış durumda. Şimdi devam edelim. Ceza sahası avcısı. Bir başka sayfada bir başka haber, Akşam gazetesinden yine. Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dušan, pardon, bununla devam edelim. Sağdayız ama içimiz rahat değil haberine bakalım. Sonra Vlahović'e geçelim. İrlanda'da oyuncuların çoğunluğu İsrail maçına çıkmayı kabul etti. Teknik direktör Al Grimson, kimse rahat değil. Oynamamız Gazze'de yaşananları kabul ettiğimiz anlamına gelmez diyor. Bu da önemli. Onun altını çizelim. İrlanda'da İsrail'le oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi boykot tartışması oylamayla sonuçlandı. Kaleci Bazunu'nun Gazze'de yaşananlar nedeniyle karşılaşmada forma giymek istemediğini bildirmesinin ardından teknik heyet ve federasyon yetkilileri bir araya geldiler. Hani baktığımız zaman artık bakın görüyorsunuz işte yani bu organizasyonlardan, spor organizasyonlarından İsrail men edilmedi. Rusya ile ilgili hemen yaptırımlar, kararlar alınmıştı. İsrail hala sahalara çıkabiliyor. Ancak futbolcular onlarla aynı sahada yer almak istemiyorlar. Soykırımcı bir ülkenin kendilerine rakip olmasını istemiyorlar. Dolayısıyla bu giderek büyüyor. Onun da altını çizmiş olalım. Bu da öne çıkan bir başka spor haberi. Bir yıl sonra gelirim haberi var. Ona da bakalım. Fransız Le Figaro ilginç bir iddia ortaya attı. Türkiye Futbol Federasyonu iddiaya göre Didier Deschamps'a teklifte bulundu. Didier Deschamps Fransa milli takımının 14 yıl teknik direktörlüğünü yapmış bir isim. Ancak o 14 yılın ardından
şimdilik teknik direktörlük kariyerine bir ara verdi. Ancak iddiaya göre Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir hoca arayışında, Montella'ya olan güven azaldı ve bu noktada da Didier Deschamps, Fransa'nın eski teknik direktörü öne çıkıyor. Peki şimdi diğer sayfamıza geçelim. Vlahovic ile ilgili bir haber vardı. Ceza sahası avcısı haberi. Eski bir futbolcu, eski bir yıldız Luca Toni. Vlahovic gerçek bir 9 numara diyor. Kolo Muani ve Voltamade onun gibi ceza sahası avcısı değil. Miloš Vazura ise Sırp golcünün milli takımdaki eksikliğinin çok hissedildiğini söylüyor. Yine Vlahovic'e ilişkin bir haber yer alıyor. Beşiktaş'ın bu seneki yıldız futbolcusu, yıldız transferine ilişkin. Derbide çıkış arayacak İtalyan basını Galatasaray'da henüz gol ve asist üretemeyen Leao'yu eleştirdi. Portekiz yıldız Barcelona ve Fenerbahçe maçlarında çıkış arayacak deniyor. Leroy Sané'ye kesik, Galatasaray'ın hücum hattında önemli değişiklikler gündemde. Yunus Akgün sağ kanat oynayacak, Leroy Sané yedek kalacak haberi. Yine futbolla ilişkinde haberler var. Tabii ki milli maç arasındayız. Yarın akşam bu arada biz de Bursa'da İtalya'yı konuk edeceğiz. O da çok önemli bir karşılaşma. İlk maçımızda Fransa'ya mağlup olduk. Ancak bu kez ikinci karşılaşmada İtalya'ya karşı galibiyet bekliyoruz. Onu da söylemiş olalım. Şimdi sıcak bir gelişme var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ne diyor Ömer Çelik? Hemen bakalım. AK Partimiz her zaman doğruların yanında, yanlışların karşısındadır. AK Partimizin kuruluş felsefesi ve varlık sebebi budur. Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir. Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adalet Bakanlığımızla Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukukun önünde hesabını verecektir. Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır. Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur diyor Ömer Çelik. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların hayata geçirilmesi sağlanacak diye de ekliyor. Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. AK Partimizde siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir diye de ekliyor AK Parti Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik. Bu son dakikayla bir araya gidelim. Saat başında detaylarla devam edeceğiz.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk.

0: üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, Sigortam Net.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Para

para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Moderatör hafta sonu devam ediyor. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Özellikle fon soruşturması ilişkin sıcak gelişmelerin peşi sıra geldiği, açıklamaların yapıldığı bir sabahtayız ki AK Parti adına da parti sözcüsü Ömer Çelik dakikalar önce sosyal medya hesabı üzerinden devam eden soruşturma ilişkin önemli mesajlar verdi. O mesajların detaylarını almak üzere Ankara'ya döneceğiz. Muhabir arkadaşımız Emre Ayaz bizleri bekliyor. Emre, hemen sözü sana bırakalım. Tabii önemli mesajlar var. Nedir ayrıntıları?
1: Karaman Poyrazoğlu, fon krizi olarak geçtiğimiz hafta başlayan bu sorunla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bilgisinin olduğu altı çizilen bir paylaşım geldi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimat verdiğini ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Adalet Bakanlığı'nın koordinasyon içinde çalıştığını ve bununla ilgili herhangi bir karanlıkta hiçbir şey kalmayacağının ve gereği yapılacağının altı çizildi. Ortada bir iddia olsa bile bunun araştırılacağını, şüpheye yer verilmeyeceğini ve tüm usulsüzlüklerin ortaya çıkarılacağını söyledi Ömer Çelik ve yanlış yapanların da hukuk önünde hesap vereceğini de söyledi ve finansal sistemle ilgili o güvensizlik oluşmaması adına da ortaya atılan dezenformasyonlarla ilgili de önemli cümleler sarf etti ve dedi ki finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır dedi Ömer Çelik. Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünden böyle bir krizin olduğunu söyledi Ömer Çelik ve geçtiğimiz hafta bu krizle ilgili Finansal İstikrar Komisyonu toplanmıştı ve kontrol edilebilir düzeyde olduğu da söylenmişti ve bunun da hatırlatan bir cümle aslında bu Ömer Çelik'in söylediği ve bu sorunun üzerine gidilirken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bir cümleyle de atıfta bulundu. Benzer bir problemin yaşamaması için hukuki ve idari düzenlemelerin de yapılabileceğini söyledi Ömer Çelik ve devamında tüm denetim kurumlarının bu konuyla ilgili çalışması da devam ediyor. Bütün ekipler görev başında olduğunu da Ömer Çelik sosyal medyadan paylaştığı cümlelerine ekledi ve milletin her alandaki emanetine de sahip çıkacağız dedi. Ve detaylara baktığımızda yine sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır dedi. AK Parti'nin bu konudaki kuruluş felsefesi ve varlık

0: sebebi olduğunu da söyledi. Ve devamında baktığımızda fon krizi olarak adlandırılan bu konuyla ilgili milletin emanetine sahip çıkarken de hiçbir taviz ve istisna ve kararsızlık söz konusu olmayacaktır dedi. Yine AK Parti'nin siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışın sonuna kadar gidilmesi olduğunu da Ömer Çelik sosyal medya paylaşımında ifade etti diyebiliriz Kahraman Poyrazoğlu.
1: Emre Ayaz'a teşekkür edelim. AK Parti Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in önemli mesajlarının ayrıntılarını bize aktardı. Ama az önce de söyledik, fon soruşturması kapsamında da sıcak bir gün yaşanıyor diyebiliriz. Kritik bir isim, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Piyasaları sarsan fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları ve operasyonlar da bir yandan aralıksız şekilde devam ediyor, onu söyleyelim. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve mali hareketlilik üzerine kurulan soruşturmada gözaltına alınan Özel işlemleri için de emniyete götürüldü. Operasyonlar, gözaltına alınanlar, adliyeye sevk edilenler, hakim karşısına çıkarılanlar ve tutuklananlar rakam 51'e kadar yükselmiş durumda. Ki tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer alıyor. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. Hakimlikteki işlemlerin devamında 4 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmesiyle birlikte soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Sermaye piyasaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç sürüyor. Soruşturmanın bir diğer ayağında ise şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararları alınıyor. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Ataspor'umuz yağlı güreşin heyecanı 57 yıllık aranın ardından yeniden İstanbul'a taşındı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kıyasıya bir rekabet yaşandı. Pehlivanlar Cumhurbaşkanlığı kupasına ulaşabilmek için Er Meydanı'nda soluksuz bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu anlamlı özel etkinliğe katıldı.
2: Davul zurna çaldı, pehlivanlar kol bağladı. Ataspor'umuz yağlı güreşin heyecanı 57 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a taşındı.
3: Yarın final kuralları bizi çekmek üzere kura çekim alanına geliniyor.
2: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bu kez Er Meydanı'na dönüştü. Pehlivanlar Cumhurbaşkanlığı Kupası için kıyasıya mücadele etti. Güreşleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünden takip etti. Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan alana girişinde vatandaşları selamladı. Ardından Er Meydanı'na çevirdi gözlerini. Pehlivanların mücadelesini izledi. Güreşseverlerin heyecanına ortak oldu.
4: Tam 57 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yeniden İstanbul'da yaşanıyor. Pehlivanlar kisvetlerini giydi, yağlandı ve Er Meydanı'na çıktı. Ve günün sonunda sadece içlerinden biri Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olarak ayrılacak.
2: Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen organizasyonda gelenekler eksiksiz yerine getirildi. Pehlivanlar yağlandı, Cazgır'ın duasını dinledi ve peşrev çekerek seyirciyi selamladı. Ardından Er Meydanı'nda güç, sabır ve ustalık konuştu.
5: Sayın liderimi belediye başkanlığından bu yana hayranıyım. Hala da peşindeyiz. Allah onu eksik etmesin.
6: Çok güzel bir organizasyon olmuş. Güreş Federasyonu Başkanımızı kutluyoruz.
2: Er Meydanı'ndaki mücadele tribünleri de ayağa kaldırdı. Güreşseverler pehlivanların her hamlesini dikkatle takip etti. Destekledikleri

0: isimleri alkışlarla motive etti.
1: Biz Tokat'tan geliyoruz, 44 kişi geldik. Çok güzel bir organizasyon. Gerçekten Türkiye'nin en iyi pehlivanları bugün burada müsabaka yapıyorlar. Zevkle seyrediyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz.
2: Evet, bugün burada Sinoplu hemşehrilerimizi desteklemeye geldik. Taşlara başarılar diliyoruz. Federasyon Başkanı İbrahim Türküş'e çok teşekkür ediyoruz.
0: Toz koparandan baş altına kadar farklı boylarda yapılan karşılaşmalarda finalistler birer birer belli oldu. Günün en büyük heyecanı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da takip ettiği baş pehlivanlık mücadelesinde yaşandı. 57 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden kurulan Er Meydanı, kuşaktan kuşağa aktarılan köklü bir geleneğe de sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı kupası, rakiplerini geride bırakan baş pehlivanın ellerinde yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'da doğan ve yetim kaldıktan sonra Türkiye Büyükelçisi tarafından evlat edinen 11 yaşındaki güreşçi Ali Osman Davutoğlu'yla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
3: Mustafa ustamızı da rahmetle, minnetle anmak isterim.
4: İstanbul Boğazı'ndan canlı görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni düzenleniyor. Tabii hani çocukluktan bu yana Preveze Deniz Zaferi deyince ilk öğrendiğimiz şey Akdeniz'in bir Türk gölü haline geldiği zafer olarak biliriz. Kaptanı Derya, Barbaros, Hayrettin Paşa ve Leventleri onun komutasında Osmanlı donanması devasa Haçlı ittifakını dize getirmiş ve Akdeniz'i Türk gölüne çevirmişti. İşte bu anlamlı günün yıl dönümünde, 488. yıl dönümünde İstanbul Boğazı'nda da Türk donanması 15 gemiyle bir gövde gösterisi yapıyor, bir geçit töreni düzenleniyor. Görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Tabii vatandaşlardan da büyük ilgi gördüğünü söyleyelim. Sabah erken saatler ama yine de bu geçit töreni vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Denizcilik geleneği de böylece gelecek kuşaklara aktarılmış oluyor. Tarihi mirasa sahip çıkan Türk Deniz Kuvvetleri'nin bugün modern ve yerli teknolojilerle donatılmış gücü de aslında bir anlamda İstanbul Boğazı'ndan tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiş oluyor. Ve biz de bu zaferin yıl dönümünü bir kez daha kutlayalım. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bir telefon ele geçirildi ama bu telefon önemliydi çünkü siyasetle suç örgütü bağlantısını ortaya koyan bir detay olarak soruşturma dosyasına girdi. Arda Birinci'nin dijital materyallerinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'e hitaben yazdığı çarpıcı notta detaylar var. Bakalım haberimize.
0: Telefon açıldı, içinden sadece bir mesajlaşma çıkmadı. Bir yanda Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'e gönderildiği belirtilen mesajlar, diğer yanda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasındaki isimlerle çekilmiş görüntüler. Soruşturmanın en çarpıcı bölümü ise 5 milyon dolarlık para tartışması olarak kayıtlara geçti.
5: Kardeş özel hareket gelsin, bunu aramak.
0: Mesajlarda Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde sonuç alınması amacıyla para verildiği ifade ediliyor. Ancak işin sonuçlanmadığı, ardından paranın geri istendiği görülüyor. İşte şimdi savcılığın peşinde olduğu nokta bu. 5 milyon dolar gerçekten verildi mi? Kime teslim edildi ve neden geri istendi? Dijital materyallerde bunun yanında Birinci'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasındaki bazı isimlerle çekilmiş samimi fotoğrafları da var. Yani soruşturmada sadece uyuşturucu ve fuhuş detayı yok. Yeni partili bir vekille yapıldığı belirtilen para yazışmaları, 5 milyon dolarlık iş takibi iddiası ve Ayhan Bora Kaplan çevresiyle bağlantılı görüntüler birlikte inceleniyor. 5 milyon dolarlık mesaj trafiği bununla sınırlı değil. Arda Birinci'nin telefonunda bulunan Bacanaklar isimli yazışma grubunda Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in adı geçiyor. Dijital kayıtlara göre Mustafa Erdem adına kayıtlı hesaptan "Biz kumara gidiyoruz" mesajı gönderiliyor.

0: Ardından gruba poker fişlerinin bulunduğu bir masa fotoğrafı geliyor. Konuşmalarda 5000 söyle geliyorum ve seviliyorsunuz gençler ifadeleri yer alıyor.
1: Mahkeme isteyecek ya.
0: Başka bir yazışmadaysa kumarda para kaybı ve borçlanma konuşuluyor. Çok mu verdin? 155 borçlandım, hırs yaptım ve mekanı değiştirelim biraz mesajları geliyor. Böylece dosyada 3 hat oluşuyor. Yeni Parti milletvekiliyle 5 milyon dolarlık yazışma, kumar içerikli mesajlar, Ayhan Bora Kaplan dosyasındaki isimlerle görüntüler.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı kapsamında dolayısıyla bir mesaj paylaştı ve Türkçenin millet için yalnızca bir iletişim aracı olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı mesajında Türkçeyi tarihin, kültürün, medeniyet birikiminin ve ortak hafızanın taşıyıcısı olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçenin binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekti. Asırlar boyunca farklı coğrafyalar ve milletlerle kurulan temasın Türkçeyi zenginleştirdiğini belirtti. Şiirden edebiyata, bilimden sanata, Türkçenin hayatın her alanında milletin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olduğunu söyledi. Erdoğan mesajında Türkçenin korunmasına da ayrı bir parantez açtı. Dili korumanın, geliştirmenin ve zenginleştirmenin herkesin ortak görevi ve sorumluluğu olduğunu vurguladı. Türkiye yüzyılının inşasında kendi diline, kültürüne ve medeniyet değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Ve mesajını şu sözlerle noktaladı. Diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler kapsamında yoğun bir temas ve diplomasi trafiği var. Bakalım detaylarına. Fidan New York'ta temaslarını aralıksız sürdürüyor. Küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmeler kapsamında Bakan Fidan, ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mike Walsh'u kabul etti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşma, bölgede ve çok taraflı platformlarda devam eden iletişimin bir parçası olarak değerlendirildi. Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Başkanı Rahman'la New York'ta bir araya geldi. Öte yandan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından da kabul edildi. Mevkidaşı Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla da görüştü. Soykırımcı İsrail'in hem Gazze hem de Batı Şeria'ya hedef alan katliamları, saldırıları maalesef kesintisiz şekilde devam ediyor. Çetin kış ayları yaklaşıyor. Yavaş yavaş hava bölgede de soğumaya başladı ve Gazze'liler için, Filistinliler için şartlar giderek ağırlaşıyor. Bunun altını çizelim. Uluslararası toplumda yıllardır süren bu soykırıma henüz yeteri kadar tepki gösteremiyor.
3: Kalacak evleri, gidecek yerleri yok. Bölgenin yeniden inşası için gözler Gazze planına çevrildi. Ancak yıkımla baş başa kalan Filistinliler yaklaşan kışı enkazların arasında bekliyor. Gazze şeridindeki insani durum geride kalan haftada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıkları arasındaydı. Kürsüde İsrail'e Batı Şeria ve Gazze'deki eylemlerine ilişkin sert eleştirilerde bulunuldu. Gazze'nin savaş sonrası yeniden inşası ve iki devletli çözüm için ayrı toplantılar da yapıldı. Son olarak Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. İzlanda ise ahlaki korkaklar müzakereyi reddedenlerdir dedi. Gazze'deki sivillerin acılarına dikkat çekti. Öte yandan İsrail'in saldırıları kesintisiz devam etti. Deir el-Belah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Batı Şeria'da ise işgalci İsraillerin yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı tespit edildi. El Halil kentinin güneyindeki Dahiriye beldesinin girişinde yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı belirtildi. Bölge sakinlerinin hareketini ve arazilerine erişimini kısıtlama riskini artırdığı vurgulandı.
2: ABD İran arasındaki savaşa bakalım. Aslında bir yandan diplomasi çalıştırılmaya çalışılıyor, devam ediyor ama ABD Başkanı Donald Trump bu noktada geri adım atmıyor. Şimdi son olarak İran'dan 7 günlük bir ateşkes teklifi gelmişti ancak Donald Trump bu teklifi kabul etmedi ve açıklamasında bir kez daha İran'ın kaybetti.

0: Hormuz Boğazı'nın açılmasıyla ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanacak 7 günlük bir teklif iletmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini açıkladı.
1: Onların anlaşmasını reddediyorum. Çok kötü kaybettikleri için boğazı hemen açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar.
0: Trump, İran'ın da kendilerinin de anlaşma yapmak istediğine işaret etti. Ancak İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu.
1: Kendi kendilerini alt ettiler. Ben devreye girdim ve askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladık. Ne oldu biliyor musunuz? Artık paraları kalmadı. Çünkü boğazı kapatmak istediler. Biz de onlara bunu yaptık.
0: Öte yandan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın programı sona erdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise temaslarını sürdürmek üzere birkaç gün daha kalacak. ABD ile İran arasında herhangi bir müzakerenin ya da resmi temasın olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Körfez ülkeleri için açıklamalar yaptı.
2: Körfez bölgesinin güvenliği, bölgenin ve dünyanın genel güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
0: Hitabında Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerin açık İran saldırılarına maruz kaldığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki durumun 28 Şubat öncesindeki haline dönmesi ve boğazdan geçişlerde herhangi bir ücret veya kısıtlama uygulanmaması çağrısında bulundu.

0: Biraz futbol konuşacağız ama bu kez kulüplerimizi değil, milli futbol takımımızı ele alacağız. Biliyorsunuz başarısız geçen bir Dünya Kupası'nın ardından bu kez Uluslar Ligi'nde hem de A kategorisinde diyelim, yani en üst seviye takımlarla karşılaştığımız bir platformda Fransa'yı konuk ettik Kocaeli'de. Maalesef 1-0 mağlup olduk ama hani oynanan futbol genel olarak şöyle bir gazetelere, kamuoyuna bakınca olumlu görüldü. Yarın akşamsa Bursa'da İtalya'yı konuk edeceğiz. Şansımız ne? Türkiye nasıl oynuyor, nasıl mücadele ediyor? Hepsinin detaylarını Lig Radyo programcısı Erke Tümer'le konuşacağız. Erke Tümer, günaydın ve ayrıca da teşekkür edeyim. Bugün bir yolculuğunuz olmasına rağmen kırmadınız bizi, yayına katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim beni yayına aldığınız için Kahraman Bey. Ben de sizinle burada olmaktan çok büyük keyif alıyorum. O yüzden her zaman şartları sonuna kadar zorlamaya varım sizle.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Kocaeli maçını siz tabii tribünden takip ettiniz. Hani daha net bir analiz yapma şansınız da oldu. Ben de sonrasında spor programlarını böyle kanal kanal takip ettiğimde hani yorumcular özellikle aslında futboldan mutluydular. Yani Türkiye'nin iyi mücadele ettiğini dile getirdiler. Ama işte bu tarz maçlarda çok fazla fırsat ele geçmiyor. Geçen fırsatları belki daha iyi kullanmak gerekiyordu. Önce bir Fransa maçı ile ilgili yorumlarınızı alayım. Sonrasında da yarın akşam İtalya maçı ne olur onu soracağım.
1: Fransa'da kendi oyununu Zidane'la yenilediği için aslında her iki açıdan da biraz merak barındıran bir mücadeleydi. Biz Fransız basın mensuplarıyla konuştuğumuzda maç öncesinde bize şunu dediler. Mbappe'yi ve Olise'yi çizgiye bastırarak oynayacak Zinedine Zidane ve hiç görmediğiniz bir formatı, oyuncuların çok uzun süredir oynamadığı bir formatı göreceksiniz sahada dedi. Nitekim öyle de oldu. Yani Fransa Olise ve Mbappe'yi çok çizgiye bastırarak oynattı ve orta alanda oyunun kontrolünü biraz daha Rabiot özelinden şekillendirip bekleri öne çıkartıp iki merkez orta sahayı biraz daha gerideki oyuncu grubuna yakın tutarak Ryan Cherki'nin alanını genişletmeye çalıştılar. Fransa cephesi böyleydi. Biz ise üçlü savunmayla başladık ve rakibi biraz daha geride karşılarken onların ikinci bölgesindeki oluşacak genişlikleri uzun topla geçip arkaya Barış Alper Yılmaz'ı ve kanat beklerimizi, işte Ferdi Kadıoğlu'nu sarkıtmak gibi bir planımız vardı ki Ferdi zaten bu plana uygun bir pozisyon da buldu ama hani ters kafa vuruşuyla aşıttırma golü atmak çok kolay değildir. İşin fiziksel mücadelesinde Fransa bizden bir kere çok üstünde, onu söylemek lazım. Hani kas kütlesi açısından Fransa'nın o yüksek şiddetli oyununa karşılık vermek çok kolay değildi. İleride Barış Alper Upamecano ile çok ciddi bir mücadele içine de girdi ki buradan bence başarıyla da çıktı. Ha, savunma arkasına atılan bir kontratak pozisyonunda driblingi getiremedi, pozisyonu bitiremedi ama genel hatları itibariyle zaten Fransa gibi takımlara karşı

0: 90 dakikada 4 ya da 5 pozisyon bulursunuz. Biz o 4 pozisyonu bulduk ama devamını getirebilmek çok kolay olmadı. Çünkü elde oyuncu reputasyonu bu kadar kuvvetli bir takım varken o takıma karşı reaksiyon vermek ya da tekrar yeni bir oyun formatına geçmek çok kolay değil. Yani biz milli takımda sizle de konuştuk, daha önce radyoda da konuştuk. Yani biz 4 yeni oyuncu eklemişken bugün Zinedine Zidane şu açıklamayı yapıyor. Yani sakatlanan oyuncu hemen kulübüne dönsün diyor. Bu şunu da demek, yani benim o kadar çok oyuncum var ki ben oyuncuların sakatlıkları ve tedavileriyle milli takımda uğraşmayacağım. Zaten benim oyuncu havuzum çok kuvvetli. Ben gidenin yerine hemen doldurayım ki orada benim oyunumun işletim sistemi bozulmasın. Oyunum daha da ilerleyerek ve yeni oyuncular ekleyerek de sistemi ilerleteyim demekti bu. Bunu yapıyorlar. Buna rağmen bence iyi bir oyun ortaya koyduk. Vincenzo Montella çok eleştiriliyor ama şöyle söyleyeyim. Uluslar Ligi herkes için yenilenme noktası. Bizim için de bir yenilenme noktasıydı. Biz o yenilenme noktasında bizim nelerimiz yenilenmiyor biz onu gördük. İsim söylemeyeyim ama savunma hattında ve orta alanda artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğine hemfikirim. Santrafor konusu çok göreceli bir konu. O yüzden ben orada insanların fikirlerine de saygı duymakla birlikte Vincenzo Montella buraya şu şekilde geldi. Ben bu oyunla geldim. Bu oyunu oynayabilecek oyuncu da bu oyuncular. O yüzden bunlarla ilerliyorum ki maçta şunu gördüm canlı canlı. Upamecano hatta Kunde, Upamecano ve Lacroze oyuncu grubu 5-4 oyuncuyla fiziksel mücadelede sadece Barış Alper ayakta kalabildi. Boğuşmak dediğimiz şeyi sadece Barış yapabildi ve o kas kütlesine sahip başka oyuncumuz yok. Bizim çok ciddi bir yetiştiricilik sorunumuz varmış. Ben Fransa'yı izlerken bunu fark ettim.
1: Tabii çok atletik bir takım, doğru söylüyorsunuz. Biz de ekran başında hani izlediğimiz kadarıyla onu gördük tabii. Yani Fransa'nın eksiği yok dediğiniz gibi. Yani oyuncu havuzu o kadar geniş ki işte Guendouzi, Kante gibi isimler milli takıma davet bile edilmiyor. Hani Türkiye'de diyoruz ki ya ne kadar iyi oyuncular, işte Türkiye'nin en iyi orta sahası falan gibi söylemlerde bulunuyoruz. Onlar kadroya dahi giremiyor ama bizde Orkun Kökçü mesela yoktu. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, bu eksikler bize herhalde etkiledi. Arda Güler'in oyununu genel olarak kamuoyunun beğendiğini görüyorum. Siz statta çıplak gözle nasıl değerlendirdiniz? Tabii ki bir yandan da hani oradan da İtalya maçına doğru şöyle yavaş yavaş bir geçiş yapabiliriz.
0: Şöyle söyleyeyim, bireysel anlamda Arda'yı beğenmeme rağmen topu ayağında çok fazla tutmak zorunda kaldı. Çünkü kendi oyununu oynayacağı yetenekteki takım arkadaşları olmamasından dolayı topla vedalaşma süresini bazı noktalarda çok uzun tuttu. Ama taraftarı ateşlemek, takımı ateşlemek konusunda ve oyun bilgisi konusunda herhalde Arda Güler şu an Türk milli takımının en değerli oyuncusu. Ha, benim gördüğüm oyunda bu benim haddime değil. Ben teknik direktör değilim. Sadece bir 20 senedir futbolu izleyen biri olarak söylüyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın, saygısızlık da etmek istemiyorum çünkü. Hakan Çalhanoğlu'nun yavaş yavaş milli takımdaki rolü ve yeri değişmeli. Yani daha rotasyonun tamamlayıcı parçası, hatta ilk 11 parçası olmaması lazımmış gibi artık hissettim Fransa maçında. Çünkü az önce siz anonsta dediniz, Uluslar Ligi'nde elit seviye takımların olduğu gruptayız. Ve elit seviye takımların bulunduğu grupta ben İtalya-Belçika maçını da izledim. Belçika'nın oyun temposu İtalya'yı çok yordu aslında. İstatistiklerde İtalya'yı 21 çekmiş gibi gözüküyor ama şoför koltuğunda otururken o oyunun temposunu nasıl ayarladığınız önemli. Orada Belçika çok ağır basıyor. Eğer bizim gruptaki rakibimiz Belçika ise ve İtalya'yı ben şu an geçeriz gözüyle bakıyorum. Çünkü İtalya'nın oyunu hiç tatmin edici değil. Onlarda da bizdeki sıkıntı var. Yani yeni oyuncu yetiştirirken yetiştirdikleri yeni oyuncuların yetenek skalası ya da yetenek fazları çok gelişkin değil. O yüzden de İtalya'nın oyununa yaratıcılık ve doğaçlamalar noktası bizdeki kadar eklenemiyor. O yüzden bizim İtalya karşısında Bursa'da bir şansımız var. Taraftar şansı da var. Bursa şehri iyi sahiplenir milli takımı. Zaten oyuncu grubuna sorulmuş bu arada. Onu da not olarak söyleyelim. Bu maçlarda oyuncu grubunun da tercihi alınıyor. Yani şu statlarda oynamayı düşünüyoruz. Siz ne diyorsunuz? Burada bir tabiri caizse oylama durumu oluyor ve zaten bu maçlarda Kocaeli ve Bursa'yı daha çok oyuncu grubu istemiş. Zeminin bu kadar kötü olması, bizim bir yandan avantajımıza bir yandan dezavantajımıza oldu Kocaeli'de. Bursa'da zemin de iyi. Daha az önce konuştum Bursa'dakilerle. Zemin de çok iyi. Burada iyi futbol oynanır dendi. Yani milli takımın oynamak istediği eğer bir tempolu futbol varsa zemin de buna ayak uydurur. Bir de Bursa taraftarı hakikaten destekleyicidir. O futbolu yaşatmak ve futbolu yükseltmek konusunda bir tık daha oyunla değil, oyundan bağımsız oyuncuyu yukarıya çekmeye çalışır. Burada taraftar da bir avantajımız olabilir.
1: Peki şunu da sorayım, yani buradaki format nasıl, onu da izleyicilerimiz merak ediyor. Çünkü Uluslar Ligi biraz farklı oluyor. Eskiden biz hazırlık maçları bu dönemde görürdük ama şimdi artık o formattan çıkıldı, Uluslar Ligi'ne döndü. Yani Türkiye burada ilk ikiye mi girmeli, üçüncü ya da dördüncü olursa ne oluyor? Bir alt kategoriye, seviyeye mi düşeceğiz? Onun formatıyla ilgili bilgi nedir, onu bir size sormak isterim. Bir yandan da tabii... Bir yandan da hani son olarak da Montella'nın geleceğini de merak ediyoruz. Yani burada olası bir başarısızlık çok mu mühim bizim açımızdan? Yoksa bu takımlara karşı başarısız olmak normal, yine Montella ile devam mı edilmeli? Çünkü bugün gazetelerde de gördüm, birçok ortaya yeni isim de atılmaya başlanmış.
0: Şöyle söyleyeyim, önce gazetelerde son cümlenizden alayım. Gazetelerde ön plana atılan özellikle... Bazı yerli isimleri ben de gördüm. Yerli isimler bugüne kadar görev aldıkları sürede bu milli takımı nereye getirdiler? Önce bunun bir sorgulanması lazım. İkincisi, evet, Montella Dünya Kupası'nda bir hayal kırıklığı yaşattı ama bu resmi hazırlık maçları diyoruz biz Uluslar Ligi'ne. Bir amacı olsun dendi zaten bu hazırlık maçlarının. O yüzden Uluslar Ligi oldu. Yani burada seni bir seviyeye atlattı ve seni Avrupa'nın 6 büyük liginin milli takımlarının çıtasına çıkardı. Avrupa Şampiyonası'nda biz eli çok yüksekten açtık. Montella kendi elini çok yüksekten açtığı için bugün Dünya Kupası'nda geldiğimiz nokta bizde çok ağır bir tahribat bıraktı. Eğer Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkıp ilk turda elenip Dünya Kupası'nda bu sonuç olsaydı daha normal karşılanabilirdi ya da Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan elenip Dünya Kupası'nda bir çeyrek final görseydik şu an her şey güllük gülistanlıktı ama Montella bizi çok yüksekten başlattı ve çok çabuk bize basamak atlattı. Bir bunu unutmamamız lazım. Öncesinde neydik, şimdi nereye geldik? Kontenjan arttı diyenler vardı. Biz kontenjan arttığında da bazı şeyleri başaramıyorduk. Şu an onu başarıyoruz. Önce bunu bir cebimize koyalım. Bu arada Montella'nın avukatı değilim. Montella'ya da çok öyle taktik olarak bağlı bir adam da değilim ki basın toplantısında ilk soruyu sordum gene cevabımı alamadım. Kapat parantez. Uluslar Ligi'nde ilkten direkt gidiyorsunuz. Üçüncü playoff karşılaşmaları oynanıyor. Puanlamada yanlış hatırlamıyorsam en kötüler zaten grup sonuncuları şey düşüyor.
1: Bir alta.
0: Grup düşüyorlar. Bir alta düşüyorlar. Süreç bu şekilde ilerleyecek. Ben üçüncü olacağımızı düşünüyorum grupta.
1: Yani İtalya'yı geride bırakırız diye düşünüyorsunuz değil mi?
0: İtalya'yı geride bırakırız diye düşünüyorum. Mancini'nin oynattığı oyun çok mantıklı gelmedi. Hatta şöyle söyleyeyim, biraz daha geçmiş dönemde 90'lar futboluna doğru yaklaşıyorlar. 18 üzerinde çok kapanabilirler. Bugün milli takımımız belki de istatistik sayfasına en fazla orta açtığı maç olarak not düşülecek maç İtalya maçı olabilir. Yani ben Belçika'nın oynadığı oyunun çok daha yaratıcı isimlere, decatelarelere vesairelere sahip olmasından dolayı Belçika'nın bu işi çabuk açtığını düşünüyorum ama biz biraz oradan zorlanabiliriz. Bizde biraz daha topu taşıyabilen, kendine pozisyon hazırlayabilen oyuncularımızın maharetine kalır İtalya maçı. Aklımda 1-0 gibi bir galibiyet skoru var. Umarım daha yüksek skorlu ve daha iyi bir oyunla kazanırız diye düşünüyorum İtalya maçını.
1: İnşallah tabii milli takımımız neredeyse biz de sonuna kadar destekleyeceğiz. İyi günde kötü günde millilerimizin yanındayız. İnşallah yarın akşam Bursa seyircisinin yaratacağı o ambiyans atmosferle de bir 3 puan güzel olur. Erke Tümer, çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı yolculuklar size de.
0: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi yayınlar, iyi hafta sonları.
1: Evet, milli takımımızın son durumunu konuştuk. Yarın akşam için bir kez daha başarılar dileyelim milli futbolcularımıza. Devam edelim. İstanbul'da Eyüp Sultan'da İSKİ'nin altyapı çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Doğalgaz borusunun delinmesiyle birlikte tabii büyük bir patlama sesi duyuldu. Çevreye gaz kokusu yayıldı ve çevre sakinleri büyük korku yaşadılar.
2: Riskinin kazası korkuttu. Anaerter'de doğalgaz borusu delinince ekipler alarma geçti. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.
3: Ses ve kokuyla uyandık, baktık ve gerçekten çok yani yoğun bir koku vardı. Çalışma sırasında galiba kepçe vurmuş, doğalgaz borusunu patlattı. Bütün müşterilerimiz dışarı çıkardılar.
2: Eyüp Sultan Bulvarı'nda altyapı çalışması sırasında korku dolu anlar yaşandı. İSKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışma, iş makinesi anaerterde bulunan doğalgaz borusuna zarar verdi.
3: Hani İstanbul daha sakinken yazın yapılabilecek şeylerin bu durumda daha yoğun, daha kış zamanda yapılması gerçekten insanı mağdur etti. Trafik yoğunluğu yaşanıyor, kavgalar oluyor. Bizim açımızdan da müşteriler biraz daha az gelmeye başladı.
2: Önce büyük bir patlama sesi duyuldu. Ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı.
4: Doğalgaz ekibi geldi. Şu anda sanırım 1-2 saate doğalgazın yapılacağı söylendi. Şu anda doğalgazımız çalışmıyor. Aynen, çalışmadan kaynaklı kepçe arkadaş sanırım yanlışlıkla patlatma durumu oldu. O da ana hartelmiş.
2: Panik yaşayan vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken olay yerine polis, itfaiye ve İKTAŞ ekipleri sevk edildi. İKTAŞ ekipleri doğalgaz akışını keserek bölgede güvenlik önlemi aldı. Hasar gören borunun onarılması için çalışma başlatılırken olay nedeniyle çevredeki iş yerleri de mağdur oldu.
1: İstanbul'da emniyet güçleri huzur ortamının sağlanması için denetimlerini, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Adres bu kez Beyoğlu'ydu. Drone destekli bir denetim gerçekleştirildi. Fuhuş ve uyuşturucu başta olmak üzere suç tespit edilen çok sayıda mekan mühürlendi.
5: Sokaklar drone'la didik didik incelendi. Fuhuşa aracılık edenler gözaltına alındı. İstanbul'un en hareketli noktalarından Beyoğlu'nda Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Umuma açık eğlence yerleri, oteller ve ara sokaklar havadan drone desteğiyle mercek altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan uygulamada Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nda 25 eğlence yeri, 5 otel ve 2 binadaki 10 adres kontrol edildi. Yapılan incelemelerde fuhuşa aracılık ve yer temin eden 4 kişiyle genel ahlaka aykırı davranan 27 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence yeriyle 2 otel mühürlendi. 1737 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde 3 aranan şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Uyuşturucu madde kullanan 3 kişiye de işlem yapıldı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren ve çevreye rahatsızlık veren toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandı.
1: Gıda sahtekarları bir yolunu bulup soframıza hile karıştırmanın derdinde ama Tarım ve Orman Bakanlığı da o sahtekarlara yönelik operasyonlarını mücadelesini sürdürüyor. Bu kez Mersin'de bir işletmede satılan kıymada tek tırnaklı hayvan etiyle birlikte sakatat tespit edildi. Tabii kıyma her eve giriyor. Peki gözle görülebilir mi bu hileler? Baktığımız zaman kıymanın kalitesini anlamak mümkün mü? 24 ekibi uzmanına sordu.

0: Bunu gözle anlamak çok zor. Kendi gözünüzle parçayı çektirin. Bana şundan kıyma verir misiniz diye. Bu en doğru ve güvenilir yol.
1: Gıda sahtekarlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Vatandaşların sağlığıyla oynayan firmalar ve ürünleri tek tek ifşa edildi.
0: Tek tırnaklı hayvan eti katıyorsa kırmızının çok farklı tonlarını görebilirsiniz. Dolayısıyla tek tırnaklı hayvan etinin rengi biraz daha koyudur, yağ daha koyu sarıdır gibi.
2: Gıda sahtekarlığının hileri bitmek bilmiyor. Özellikle de sucukta yapılan taklit ve taşişler vatandaşın sağlığıyla oynuyor. Görmüş olduğunuz gibi sucuğun içerisine de katılan çok sayıda kanatlı hayvan parçalarıyla birlikte ucuza mal etmeye çalışıyorlar. Ancak bu şekilde de halk sağlığıyla oynamış oluyorlar. İşte sucuk alacaklar da bu yüzden bilindik yerlerden, güvenilir yerlerden alışveriş yapmalı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde kasap ve et entegre tesisleri mercek altına alındı. Yapılan laboratuvar testlerinin neticesinde tüketicilere satılan kıymaların içerisinde tek tırnaklı hayvan eti ve mevzuata aykırı sakat at bulunduğu belirlendi. Mersin'deki denetimler kapsamında piyasaya sürülen sumakta ise gıdada kullanımı kesinlikle yasak.

0: ortak olan boya maddeleri tespit edildi.
1: Ama mutlaka bir yerde bir tuhaflık fark edersiniz. Burada ürünü çektik. Renk bütünlüğü görüyorsunuz değil mi? Beyazda da kırmızı renkte de. Dolayısıyla burada aynı hayvanın aynı parçalarından çekilmiş bir kıyma olduğunu görüyorsunuz.
2: Öncelikle tazeliğine dikkat ediyoruz. Ve sağlıklı gıda kodeksine uygun olup olmadığına bakıyoruz.
0: Halk sağlığını hiçe sayan ve haksız kazanç elde eden firmalar hakkında yasal işlem başlatıldı.
3: Gıda sahtekarları çeşitli hilelerle halk sağlığıyla oynamaya devam ediyorlar. Mersin'de bir işletme kıyma diye tek tırnaklı et sattı. İşte bu nedenle de bilindik yerlerden alışveriş yapmak ve açık eti gözünüzün göreceği şekilde kıyma çektirmek daha sağlıklı bir et almak açısından önemli.
4: Hijyene dikkat ederim. Lezzetine dikkat ederim. Yani buraya evimiz gibi, kendimiz gibi geliriz her zaman. Çok memnunuz. 30 senedir alışveriş yaparım.
3: Vatandaş eti nereden alsın, nasıl alsın?
5: Vatandaş eti bildiği yerden alacak. Hilenin olmadığı yerden, usta kasaptan sorup alacak. Gözüyle görecek, çektirecek, alacak.
1: Bence gözünüzün önünde çektirin. Çünkü hazır kıymanın satışı her zaman hileye daha açık. Dolayısıyla üzerine etiket bilgileri varsa sorun yok. Yani bir firmanın ambalajlı ürünüyse sorun yok. Ama bunun üzerine streç çekmiş birileri hazır kıyma satıyoruz. Ben sorarım, bu nedir yani, nerenin eti bu?
0: Safrandiya satılan üründe yabancı madde, zeytinyağında ise tohum yağı karıştırıldı ortaya çıktı. Süzme çiçek balığı adıyla satılan üründe taklit tahşiş belirlendi.
1: Zeytinyağı aslında bir meyve suyudur. Zeytin meyvesinin suyudur. Fakat orada maliyeti düşürmek adına içerisine tohum yağları, yani bitkisel karışım yağlar karıştırıyorlar. Safran çok hem kendi aroması, tadından dolayı hem sağlık faydalarından dolayı tercih edilir. Mısır püskülü parçalarını boyayarak koyuyorlar. Balda yapılan hilelerin devamı da geliyor sürekli, yani onda da bitmiyor. Balla hiç karşılaşmamış, arıyla hiç karşılaşmamış balların satıldığı kavanozlar piyasada satılabiliyor.
0: Kısacası gıda güvenliğini tehlikeye atanlara asla geçit yok.
6: Kanserden, kalp hastalıklarından bahsediyoruz ama özellikle 2040 yılına geldiğimizde bizi bekleyen çok büyük bir tehlike var. O da demans. Dünya genelinde 2040 yılı itibarıyla 3. önde gelen ölüm nedeni olacağından bahsediliyor. Ve dünya genelinde yaklaşık her 3 saniyede yeni bir demans vakası da gelişiyor. Değerli bir konuğumuz var. Nöroloji uzmanı Doktor Oğuzhan Onultan hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
6: Aslında bakarsanız hani rakamları destekler nitelikte biz de çevremizde demans, Alzheimer bu vakaları daha sıklıkla duymaya başladık. Bu artışın sebebini nasıl yorumlamak lazım? Önüne geçmek mümkün mü, neler yapılmalı?
7: Artışın sebebi aslında bir defa ömrün uzaması. Çünkü 65 yaşın üzerinde özellikle ortaya çıkan bir rahatsızlık bu. Demans bunun genel çatı ismi. Yani başka demanslar da var ama tabii Alzheimer en sık gözüktüğü için hani demansla eş anlamlı gibi kullanılıyor. Nasıl bazı sulandırılan kahvelerin kendi markası, bütün sulandırılan kahveler adına bir menülerde marka gibi değil de tarz gibi olduysa, şekil gibi olduysa, onun için de Alzheimer demans aynı zannediyor. Ama şöyle bir şey var, en sık gözüken demans türü Alzheimer. Tabii ki diğer farklı demanslar da var. Yani vasküler demans dediğimiz damar sertliğine bağlı olan var. İşte Lewy cisimcikli demans dediğimiz farklı bir tür var. Frontotemporal demans dediğimiz farklı bir şey var. Ama Alzheimer bunların işte en sık gözükeni. Ömür de uzadığı için daha sık görmeye başladık. Üçüncü neden daha sık gördüğümüzde de farkındalığımızın altında yatan şey, birincisi teknolojinin ilerlemiş olması. Tanı kriterlerinin daha belirginleşmiş olması. Üçüncüsü yapılacak şeyler ortaya çıktıkça tanıya yönelik çabaların artıyor olması, daha kolay tanıya yönelik, daha ucuz ve daha kolay tanıya yönelik yeni teknolojinin ortaya çıkması, bunların hepsi bizim hem farkındalığımızı hem etrafımızdaki Alzheimer'ları bilirliğimizi arttırmaya başladı haliyle.
6: Peki şimdi hocam 65 yaş ve üzeri için aslında anladığım kadarıyla risk daha büyük görünüyor ama daha genç yaşlarda bu hastalıkla karşı karşıya yüzleşme durumu söz konusu olabilir mi? Ya da hani hangi yaştan sonra mesela hani çevremizde görüyoruz yaş almış bireyler, işte bilmece çözenler var. İşte sürekli eşiyle dostuyla bir araya girip sohbet edenler, yani bir şeyleri unutmamak için ya da o hafızayı diri tutmak için farklı yöntemler uygulayanlar var. Neler tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Hangi kendimizde hangi durumları görürsek şüphelenmeliyiz?

0: Şimdi şöyle, yeni bazı kanda biyokimyasal tetkikler onay aldı, artık kullanabiliyoruz. Yani 20 yıl önceden biz riskimizi belirliyoruz. Aslında risk belirlemek olacak anlamına gelmiyor, bir. İkincisi, biz bunların birçok kısmını 20 yıldır falan bakabiliyorduk ama beyin omurilik sıvısına bakabiliyorduk. Tabii kişiler 50 yaşındayken ailesinde Alzheimer varsa belinden su aldırmak istemiyor. Ama şimdi aynı kanda kolesterol bakıyormuşuz gibi bunlara bakabilir haldeyiz artık. Hem daha kolay hem de insanları ürkütmeyici bir yöntem. Eskiden olsa derlerdi ki hastalar bana, peki öğrensem ne olacak? Evet, artık öğrenirse yapılacak şeyler var. Ama ben genellikle risk analizi üzerine çalışan bir hekimim. Yani riskleri saptayıp önlem almak üzerine, tedaviden ziyade. Onun için neler yapabiliriz? Yani riskiniz olsa da İlla Alzheimer olacak değilsiniz. Yani bu kan testlerini yapsak da işte beyinde bu Alzheimer dediğim şey aslında temelinde bir çaydanlığın içinde tortu birikmesi gibi bir şey. Yani normalde olmaması gereken bazı patolojik proteinler beyin içindeki hücrelerin içinde, nöron dediğim hücrelerin içinde ve onların arasında plaklar oluşturarak birbirlerinin arasındaki iletişimleri ve bir nevi hani hard disk diyebileceğimiz bilgisayardaki bağlantı kopukluklarına sebep oluyor. Onun için buradaki en önemli nokta şu, genetik olarak da saptayabiliyoruz ama genetik riskinizin olması yine de Alzheimer geliştireceğiniz anlamına gelmiyor. Hawaii Üniversitesi'nin bir çalışması var, şimdi ailenin üçüncü kuşağındalar. İlk iki kuşakta genetik çalışmada ve klinik olarak sonuçta Alzheimer gelişmiş ama üçüncü kuşakta yapılan düzenlemelerle, yani yaşam tarzı ve diğer düzenlemelerle üçüncü kuşak genetik olarak taşıyor olmakla birlikte yine de bir Alzheimer bulgusu ve kliniği ortaya çıkmamış durumda. Neler yapabiliriz? Yapılabilecek en iyi şey şu, ben hep onu söylüyorum. Kalbine iyi geliyorsa beyne de iyi geliyor ama ekstradan başka şeyler daha yapmak lazım. İspatlanmış çalışmalar üzerinden konuşmakta fayda var hep. Çünkü öbür türlü her şey şehir efsanesi oluyor ya da yanlış bilinen doğrular haline geliyor. Hareket çok önemli. Yani aslında vücudumuzdaki bir aks var. Yani beynimiz, kalbimiz ve bağırsaklarımız, bu aks çok önemli. Bu aksı besleyecek şeyler ve yaşam tarzı çok önemli. Yani kalbimiz için hareket etmek ama bu beynimiz için de önemli. İkincisi, ne yediğimiz çok önemli. Yani bağırsaklar için ikinci beyin değil, bence eş beyin demek lazım. Çünkü zaten beynin kullandığı pek çok materyali yediğimiz gıdalardan alıyoruz. Onun için tarz dediğimizde ne oluyor? Yaşam tarzı dediğimizde iyi bir uyku, yani kaliteli bir uyku. Yani rüya gördüğümüz uyku. Çünkü rüya bizim için derin uykuyu gösteren, gerçek derin uykuyu gösteren bir fazdır uykunun içinde. Rüya görülmeyen uykuya ben uzanmak ya da sızmak diyorum. Onun için rüya görmek ya da görebilmek veya rüya görmeyi engelleyecek şeylerden uzak durmak lazım. Nedir onlar? Mavi ışık. Yani başucu kitabı yasak. Çünkü uykunuz kaçtığında ışığı açıp başucunuzdaki kitap oluyorsanız, insanlar şöyle anlatıyorlar: uykum kaçtı, kitabı açtım, öyle uyudum. Uyumuyor öyle. Çünkü siz motor sıcakken hiçbir şekilde beyninizi böyle bir uyku ritüeline hazırlayamazsınız. O ayrı bir ritüel. Mavi ışıktan, şimdi tablet, telefon, LED televizyonlar, yatak odasında bunlar yasak. Yatmadan bir saat önce kadar mavi ekranla mümkünse iletişimi kesmek lazım. 24.02 arasındaki uyku çok önemli. Demin bahsettiğim bu aksın çalışması saatlenmiş şekilde milyonlarca yıl içinde. Onun için bu önemli. Dediğim gibi yani ne yediğimiz çok önemli. Mesela işlenmiş kırmızı etin riski arttırdığı ispat edildi. Haftada 150 dakikalık hareket ya da spor, bunun içine yürüyüş de dahil en kolayı. Bu ispat edildi. 150 dakikayı 5 güne ya da 3 güne de bölebilirsiniz. Ama mesela spor yapacak vaktim yok diyorsanız, bazı yürüyüşler, işe giderken gelirken ki yürüyüşler anlamlı olur, bazı bahaneleri gün içine yedirmek lazım. Ben şunu yapmalıyım dediğinizde üşenmemek adına bunları yedirmek lazım. İkincisi, Manchester Üniversitesi 1,5 sene önce bir çalışma yaptı. Peki bunlar güzel ama dedi, her gün bir kadar.
1: Evet, bağlantımızda bir kopukluk oldu öyle zannediyorum. Hocamız Alzheimer demans riskini düşürmek için neler gerekli bunları. Peki hocam, son bir dakikamız, buyurun.
0: Gıdalarımız çok önemli. Dediğim gibi en koyu kırmızı, en koyu yeşil çok önemli. Yeni bir dil öğrenmeye çalışmak çok önemli. Yani bir simültane tercüman olmak zorunda değilsiniz ama bazı uygulamalar var telefonlarda falan da. Bunlardan minvan çalışmak önemli. Çünkü bunlar antrenman. tamamen bir emekli hayatı yaşamaması lazım. İnsanların meslekleri varsa veya demin sizin dediğiniz gibi interaksiyon yani iletişim çok önemli. Arkadaşlarla görüşme, sosyalleşme çok önemli. Böyle evde köşe yastığı gibi oturulduğu zaman o insanlar emekli olduktan sonra bir yıl içinde çok kötü şekilde çöküyorlar. Benim 87-89 yaşında akademisyen hastalarım var. Hasta demeye dilim varmıyor. Hala ders veriyorlar haftada bir dahi olsa. Çünkü pazar günü itibariyle o haftanın programını yapmak dahi o kişi için antrenman. Bilmece de anlamlı ama ispatlandı ki sudoku bilmeceden bir tık daha iyi. Onun için sudokuya daha yönelmek lazım. Üç boyutlu işler önemli. Yani mesela resim yapmaktansa maket yapmak da önemli, daha önemli. Eğer maket yapmakla ilgili gençliğinizden gelen beceriniz yoksa mesela saksıdaki çiçekleri iki elinize biçmek önemli gibi gibi şeyler. Ben pandemi döneminde insanları evden çıkartmadılar. Ben de onun için herkese evde volta attırdım. Komşular şikayetçi oldu ama o insanlar evde 2 sene içinde 10 sene kadar gerilediler yani hareketsizlikten ve iletişimsizlikten.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Nöroloji uzmanı Doktor Oğuzhan Onultan. Önemli bir durum bu ve giderek de artıyor dediğiniz gibi. Ama en azından neler yapılması gerektiğini biraz daha kapsamlı öğrenmiş olduk. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: İyi yayınlar.
1: Peki hocamıza teşekkür edelim. Bu bağlantıyla birlikte moderatör hafta sonuna da noktayı koymuş olalım. Saat başında ise gelişmeleri aktarmak üzere 24 ekranlarında yeniden sizlerle birlikte olacağız.

0: Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. O fiyattaki yaş. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Vakıf Bank Sanat sunar.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy Logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazanabilirsin.

0: kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
5: Peki siz Araf'ta mısınız?
4: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
8: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmeleri aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Fon soruşturması gündemin ilk sırasında geliyor. Gözaltılar, tutuklama sayıları artıyor. Son olarak Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Piyasaları sarsan fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları ve operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdin Özel işlemler için emniyete sevk edildi. Bir haftadır Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Önemli açıklamalar yaptı. Hemen paylaşalım. Ömer Çelik geçtiğimiz hafta ortaya çıkan fon krizi hakkında yaptığı açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konunun takipçisi olduğunu ve gerekli talimatları verdiğini açıkladı. Çelik, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadelenin tavizsiz verileceğini ifade etti. Aynı zamanda bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşların hak ve hukuklarının titizlikle ele alınacağını da sözlerine ekledi. Parti sözcüsü Çelik, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumların tam bir koordinasyon içinde çalıştıklarını vurguladı. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır dedi. Bu kapsamda benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler hakkında kapsamlı çalışmaların yapıldığını da söyledi. AK Parti'mizde siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir diyen Ömer Çelik, Türkiye'nin finans sistemine dair de mesajlar verdi. Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur, temellerimiz sağlamdır dedi. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünü kutluyoruz. İstanbul Boğazı'nda da bu özel güne özel olarak 15 gemiyle geçit töreni düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve denizcilik tarihimizin en parlak zaferlerinden Preveze Deniz Zaferi 488. yılında da gururla anılıyor. Akdeniz'de Türk hakimiyetini kesinleştiren bu büyük başarı aynı zamanda Türk

Deniz Kuvvetleri Günü olarak da kutlanıyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve Leventlerinin Haçlı donanmasına karşı kazandığı tarihi zaferin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle İstanbul ve ülke genelinde kutlanıyor. İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenleri ve gösteriler vatandaşlardan da büyük ilgi görürken denizcilik geleneği gelecek kuşaklara aktarılıyor. Tarihi mirasa sahip çıkan Türk Deniz Kuvvetleri'nin bugün modern ve yerli teknolojilerle donatılmış gücüyle dünyada söz sahibi olduğu da vurgulanıyor. Bu kapsamda da İstanbul Boğazı'nda 15 savaş gemisiyle büyük kumandana selam duruldu.

0: Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya hedef alan saldırıları kesintisiz devam ediyor. Önümüz kış. Gazze'de, Batı Şeria'da Filistinliler için şartlar daha da zorlaşacak. İklim şartları en az katliamlar kadar onları vuracak, etkileyecek gibi görünüyor. Uluslararası toplum ne yapıyor derseniz, uluslararası toplumdan çıkan sesler var ama bunlar henüz katliamları durdurma noktasında başarılı olamadı.
1: Kalacak evleri, gidecek yerleri yok. Bölgenin yeniden inşası için gözler Gazze planına çevrildi. Ancak yıkımla baş başa kalan Filistinliler yaklaşan kışı enkazların arasında bekliyor. Gazze şeridindeki insani durum geride kalan haftada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıkları arasındaydı. Kürsüde İsrail'e Batı Şeria ve Gazze'deki eylemlerine ilişkin sert eleştirilerde bulunuldu. Gazze'nin savaş sonrası yeniden inşası ve iki devletli çözüm için ayrı toplantılar da yapıldı. Son olarak Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. İzlanda ise ahlaki korkaklar müzakereyi reddedenlerdir dedi. Gazze'deki sivillerin acılarına dikkat çekti. Öte yandan İsrail'in saldırıları kesintisiz devam etti. Deir el-Belah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Batı Şeria'da ise işgalci İsraililerin yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı tespit edildi. El Halil kentinin güneyindeki Dahiriye beldesinin girişinde yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı belirtildi. Bölge sakinlerinin hareketini ve arazilerine erişimini kısıtlama riskini artırdığı vurgulandı.
0: Gözler bir yandan da ABD-İran savaşında. Aslına bakarsanız uzun süre sonra kurulan bir diyalog umutları yeşertmişti ancak neticesi iyi olmadı, onu söyleyelim. İran tarafından gelen bir 7 günlük ateşkes teklifi vardı ancak ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi kabul etmedi. Üstelik açıklamalar da yapmaya devam ediyor. Bir kez daha İran'ın kaybettiğini iddia etti.
2: Her şab der hiyaban budan baraye inke az İran'ımun defa konan.
3: BM kürsüsünden çözüm çıkmadı. Liderler gitti, krizler kaldı. İran-ABD savaşı için somut gelişme uzun aradan sonra heyetlerin ilk kez temas kurması oldu. Ancak temaslara rağmen olumlu bir gelişme yaşanmadı.
4: İnha merzayız ki vücut dere.
3: İran-ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanacak 7 günlük bir teklif iletmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini açıkladı.
5: Onların anlaşmasını reddediyorum. Çok kötü kaybettikleri için boğazı hemen açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar.
3: Trump, İran'ın da kendilerinin de anlaşma yapmak istediğine işaret etti. Ancak İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu.
5: Kendi kendilerini alt ettiler. Ben devreye girdim ve askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladık. Ne oldu biliyor musunuz? Artık paraları kalmadı. Çünkü boğazı kapatmak istediler. Biz de onlara bunu yaptık.
3: Öte yandan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın programı sona erdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise temaslarını sürdürmek üzere birkaç gün daha kalacak. ABD ile İran arasında herhangi bir müzakerenin ya da resmi temasın olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Körfez ülkeleri için açıklamalar yaptı.
1: Körfez bölgesinin güvenliği, bölgenin ve dünyanın genel güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
3: Hitabında Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerin açık İran saldırılarına maruz kaldığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki durumun 28 Şubat öncesindeki haline dönmesi ve boğazdan geçişlerde herhangi bir ücret veya kısıtlama uygulanmaması çağrısında bulundu.
0: Mekke İttifakı anlaşmasına yönelik özellikle İran'ın nasıl bir bakış açısına sahip olduğu ile ilgili birçok iddia ortaya atılıyordu. Şimdi İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan bu noktada önemli açıklamalar geldi. Ona göre Mekke İttifakı anlaşması aslında Müslümanların birleşmesi adına önemli bir adım. Bunu böyle görüyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ortaklığının önemli bir gelişme olduğunu değerlendiriyor. Pezeşkian Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi ve o röportajında da bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Mekke savunma anlaşmasını Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bu kavga etmek yerine Müslümanların yan yana oturması ve İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde atılmış olumlu bir adım dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD ile müzakerelere ilişkinse Tahran'ın Washington'a güvenmediğini dile getirdi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından İran'ın sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları da reddetti. Boğaz'ın kapatılmasını İran'ın önündeki yolların kesilmesine verilen doğal bir tepki olarak nitelendirdi. Bölgesel güvenliğin bölge ülkelerinin işbirliğiyle sağlanabileceğinin de altını çizdi. Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalara da değindi İran Cumhurbaşkanı. Pezeşkian, Husilerin eylemlerinin İran'la bağlantılı olmadığını savundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında temaslarını sürdürüyor. Yine oldukça yoğun bir görüşme trafiği vardı Bakan Fidan'ın. Fidan New York'ta temaslarını aralıksız sürdürüyor. Küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmeler kapsamında Bakan Fidan, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz'u kabul etti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşma, bölgede ve çok taraflı platformlarda devam eden iletişimin bir parçası olarak değerlendirildi. Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Kalilurrahman'la New York'ta bir araya geldi. Öte yandan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından da kabul edildi. Mevkidaşı Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla da görüşmesi oldu.

0: Fenerbahçe Spor Kulübü'nde de olağan mali genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte yönetim kurulu üyeleriyle kongre üyelerinin katıldığı toplantıda mali raporlar, ibra süreci ve yeni döneme ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Fenerbahçe'de kritik olağan mali genel kurul toplantısı başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştiriliyor toplantı ve önümüzdeki yeni sezon dönemine ait bütçede görüşülüyor. Ayrıca Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kapasite artırımı ve planlanan projeler hakkında üyelere bilgilendirme sunumları yapılıyor. Kulübün mali tablolarının ve gelecek dönem proje hedeflerinin ele alındığı genel kurulda tartışmalar ve oylama süreci devam ederken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da şu sıralarda konuşmasını gerçekleştiriyor. Toplantının devam ettiğini bir kez daha hatırlatalım. Aziz Yıldırım şu anda kürsüde.
1: Başkan, uzattık ama kusura bakma.
2: Toparlarsanız iyi olur.
1: Toparlarım. Ya anla şu üniversiteyi ya. Ya üniversiteyi anlatsın.
3: Şu anda 77 milyon

0: kasada para var, haberiniz olsun.
1: Teşekkür ederiz başkanım.
2: Evet, özellikle Fenerbahçe'de Saadettin Saran döneminde yapılan transferlere tepkisi var Aziz Yıldırım'ın. İlerleyen bültenlerde detaylarını aktaracağız diyelim. Başkente uzanalım, bir fuhuş operasyonu, onun detaylarına bakacağız. Uyuşturucu ve fuhuş aslında bir arada 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı hakkında adli işlem yapıldı ve 17'si tutuklandı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından yürütülüyor. Çalışmalarda uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin delillere ulaşıldı. Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda önce 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerle yine bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin de soruşturmaya dahil edilmeleriyle birlikte gözaltı sayısı da 18'e yükseldi. Bu 18 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı bilgisini paylaşalım ve bir şüpheli hakkında da yine adli kontrol tedbiri uygulandı.

0: Sıcakta bir gelişme var. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen bir soruşturma başlatıldı. Peki soruşturmaya konu olan suçlama ne? Hemen detaylarına bakalım. Mustafa Erdem'e soruşturmanın Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerindeki yazışmalar üzerine başlatıldığı öğrenildi. Bu önemli. Hani Antalya milletvekili neden Ankara'da soruşturma yürütülüyor diyebilirsiniz ama orada hala hazırda devam eden bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması var. Ve burada gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinde Mustafa Erdem'in de içerisinde olduğu yazışmalar ele geçirildi. İncelenen mesajlarda Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde sonuç alınması amacıyla verildiği ileri sürülen 5 milyon dolarlık ödeme ve paranın iadesine ilişkin ifadeler yer alıyor. Savcılık söz konusu para trafiğinin yanı sıra yeni partili vekil Mustafa Erdem'in Arda Birinci ve diğer şüphelilerle olan bağlantılarını da araştırıyor. Bu sıcak gelişmenin detaylarını aktarmış olduk. İstanbul'da hareketli anlar, dakikalar yaşandı. Elinde bıçak olan bir saldırgan polis noktasına doğru hızla koşmaya başladı. Ortalığı birbirine kattı. Elindeki bıçakla tehditler savuran saldırgan etkisiz hale getirildi.
1: Bıçak çekti, polislere saldırdı. Caddede terör estirdi. İstanbul Esenler'de bir kişi devriye atan mahalle bekçilerini hedef aldı. Dur ikazına uymayan şüpheli bıçağı savurmaya başladı. Saldırgan tehditler savurmaya devam etti. Polisin üzerine yürüdü. Saldırgan bir çarşı ve mahalle bekçisini de hafif şekilde yaraladı. Polis silahla saldırganı etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin gasp ve kasten yaralama suçlarından kaydı çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: İstanbul Güngören'e götüreceğiz sizleri. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın 5. katından alevler yükseldi ki alevler geceyi aydınlattı. Yoğun bir yangından bahsediyoruz. Ekipler alevlerin diğer binalara sıçramaması adına seferber oldu.
1: Alevler kısa sürede yayıldı. Mahalleli büyük korku yaşadı.
2: İtfaiye o sokağın içinde.
1: İstanbul Güngören'de boş binadan alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
3: İtfaiyeciler iyi kaldı orada, bak başına çekecek.
1: Bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmıştı. Böylece facianın eşiğinden dönüldü. İtfaiye ekipleri alevlerle büyük mücadele verdi. Yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Abdülrezzak Baysal, Gaziantep'te 3 yıl önce

bir trafik kazası geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ancak bu ailesi tarafından şüpheli bir ölüm olarak görüldü. İş yargıya taşındı ve o davada da karar çıkmadı.

0: taksir olarak görmeyen mahkeme sanık hemşireyi olası kastla adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer hemşire ise iyi hal indirimi uygulanarak aynı suçtan 25 yıl hapis cezası aldı. Kararla birlikte iki sanık da mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'dan bir trafik kazasının haberi var sırada. Bir yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Önce tabela direğine çarptı. Ardından da alt geçit duvarına vurarak durabildi. Feci kazada neyse ki can kaybı yok ama 11 kişi yaralandı. Kaza Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Yolcu otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve ardından da otobüs kontrolden çıktı. Önce tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü 2 saatlik bir çalışmayla kurtarılabildi. 35 yolcunun bulunduğu otobüste sürücüyle birlikte 11 yaralı var. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Antalya'ya götüreceğiz sizleri. Tabii Antalya'da havalar hala sıcak. Denize girme imkanı var ama Eylül ayının gelmesiyle birlikte başka bir turizm etkinliği hayata geçiyor. Golf turizminden bahsediyoruz. Golf turizmi özellikle yabancı turistlerin akın ettiği bir destinasyon haline getiriyor Antalya'yı. Ve özellikle de Belek burada öne çıkıyor.
1: 100 yıllar önce İskoçya'nın rüzgarlı sahillerinde doğdu. Kralların yasakladığı bir oyundan milyar dolarlık devasa bir endüstriye ve küresel bir tutkuya dönüştü. Yeşil sahaların en prestijli, en asil sporu golf son yıllarda Türkiye'nin ve Akdeniz'in de kalbinde esiyor. Antalya'da yaz turizmi sürerken golf sahalarında da hareketlilik yaşanıyor. Yılbaşından bu yana 11 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya, golf turizminde de Avrupa'nın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Belek Turizm Merkezi'ndeki sahalar başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen profesyonel ve amatör golfçüleri ağırlıyor.
2: Türkiye golfte en çok sayıyı İngiltere'den elde ediyor. Şu anda arkada da gördüğünüz golfçülerin %80'i İngiliz'dir.
1: Antalya'da 15 golf sahası ve 10 golf oteli bulunuyor. Golf turizmi yalnızca sporcuları bölgeye çekmekle kalmıyor. Turizm sezonunun da hareketlenmesini sağlıyor.
2: Gruplar, turnuvalar şeklinde gidiyor. Geliştirilebilir. Şu var, şunu söylemek de gerekebilir. Golfün de yüksek sezonu var.
0: 24 TV'de Briefing Saati programının moderatörü, aynı zamanda akademisyen, doçent doktor Furkan Kaya, hayatını İlayda İnan'la İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğünle birleştirdi. Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlendi. Çok sayıda seçkin davetli düğün törenine katıldı. Çiftin nikahlarını da Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel kıydı.
3: Bir ömür mutluluğa evet dediler. Bu anlamlı günde sevenleri de yalnız bırakmadı. 24 TV Briefing Saati programı moderatörü, akademisyen, doçent doktor Furkan Kaya ile İlayda İnan çifti mutluluğa evet dedi.
4: İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. İnşallah sadece ölüm size ayrıca yedek olmak üzere İlayda hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musun?
5: Nefes aldığım sürece evet.
3: Televizyon ekranlarındaki başarılı yorumları ve stratejik analizleriyle tanınan akademisyen doçent doktor Furkan Kaya, İlayda İnan'la yaşamını birleştirdi. Çiftin İstanbul'da gerçekleşen nikah töreninde sevilen isimler yalnız bırakmazken tören renkli görüntülere sahne oldu. İş dünyası ve akademi çevrelerini bir araya getiren düğünde davetliler çiftin mutluluğuna ortak oldu. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in kıydığı nikahta İstanbul'un ilk büyükşehir belediye başkanı Bedrettin Dalan da nikah şahitleri arasında yer aldı.

0: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Biz bir okur, yazar ya da editörle bir araya geldiğimizde sohbetimizin başlangıç noktasını genellikle imza sahibinin eserleri oluşturur. Ön plana onları alırız. Fakat bugün kapısından girip eşiğinden atlamaya çalıştığımız yerde önümüzdeki iki kitap başka bir döneme ait imza taşıyor. Birinde Huzur, diğerinde Tutunamayanlar, dolayısıyla birinde Oğuz Atay, diğerinde Ahmet Hamdi Tanpınar görüyoruz. Acaba konuğumuz bizi bu eşikten neden, nasıl atlatıyor? Neden bu iki kapak ön plana çıkıyor onun için?
1: Teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Bu soruya Calvino'ya atıfla bir cevap vermek istiyorum. Diyor ki Calvino, klasik, bir türlü bitirilemeyen, her okuyuşta yeniden başlayan eserdir. Bu iki kitap da Türk Edebiyatı'nın artık klasikleri arasına girmiş iki eser. Gerek Tanpınar'ın Huzuru, gerek Oğuz Atay'ın Tutunamayanları bizim açımızdan her okuyuşta okura yeni kapılar açan, yeni şeyler söyleyen ve kanaatimce söylemeye de devam edecek olan eserler. Türk Edebiyatı tarihi içerisinde gerçekten iki tane köşe başı eserden bahsediyoruz bu iki eser söz konusu olduğunda. Ketebe yayınlarına bir roman eleştiri dizisi hazırlıyoruz ve bu dizide önce Oğuz Atay'ın Tutunamayanları üzerine Hayat, Oyun, Kayboluş, Tutunamayanlar kitabını yaptık. Ardından Amaka Hayal üzerine bir kitap çalışması yaptık. Aşk, Sır, Arayış. Ve bu dizinin üçüncü kitabı olarak da Huzuru çalıştık. Zaman, Rüya, Terkip. Zaten bu çalışmalarda aslında bu kitapların niçin okuduğumuzu, yeniden okurun önüne bu kitaplarla geldiğimizi de söylüyoruz. Çünkü bu kitaplar pek çok meseleyi bugün hala içinde bulunduğumuz, bugün hala tartıştığımız, bugün hala içinden çıkmaya çalıştığımız meselelerimizi, bizim toplumumuzun, tarihimizin, kültürümüzün meselelerini tartışmamıza vesile oluyor, konuşmamıza vesile oluyor. Aslında hem bireysel anlamda kendimize bizi döndürüyor bu eserler, hem de toplumsal sorunlarımıza, tarihimize, kültürümüze, meselelerimize bizi döndürüyor. Dolayısıyla bu eşikten biraz da bunlardan dolayı geçiyoruz. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı da eleştiri tarihi içerisinde çok kıymetli çalışmalar var. Ancak son 30 yılda eleştiri tarihi içerisinde derli toplu Türk romanına bakan çalışma sayısı çok az. Dolayısıyla aslında buradaki niyetimiz biraz da bu boşluğu doldurmaya çalışmak. Dolayısıyla iki sebeple bu eşiklerden geçirmeye çalışıyoruz okuru.
0: Kendi okurluk hikayeniz içinde incelemelerin biraz daha içeriğine dönük bakacağız birazdan ama Tutunamayanlar, onunla başlayalım, sonra Huzur'la devam edelim. Önce klasiği tanımladınız, ardından neden dönüp baktığımızı söylediniz ona. Meselelerimiz dediniz, yazıldıkları bir çağ var ama insanlık meselelerini sürükleyerek getirdikleri, kendi pencerelerinden okura aktardıkları, tartıştıkları şeyler de var. Aksiyon olmakla birlikte, kurgu, roman olmakla birlikte bunlar. Ve bugün üzerinden 10 yıllar geçmiş olmasına rağmen hala meselelerimiz parantezine aldığımız konuları orada görmeye devam ediyoruz. Buradaki orijinalite konunun kendisinde mi, yazarın kaleminde, sözle ifadesinde mi acaba?
1: Şüphesiz her ikisinde de. Tersten sondan başlayayım. Bir defa Oğuz Atay da, Tanpınar da bizim roman tarihimiz içerisinde gerçekten kendilerine has üsluplarıyla, tarzlarıyla, kalemleriyle ön plana çıkan yazarlar. Bu metinlere baktığımızda Tutunamayanlar özelinde konuşacak olursak gerçekten Türk Edebiyatı tarihi içerisinde kendisine kadar olan romana bir itiraz olarak da okuyabileceğimiz, yorumlayabileceğimiz bir tekniği vardır bu romanın. farklı metin türlerini kolajlayarak, onların imkanlarından yararlanarak, üslup oyunları yaparak, üst kurmaca inşa ederek bir avantgard roman diyebileceğimiz, avantgard çıkış diyebileceğimiz bir çıkış yapar Oğuz Atay ki nitekim bu roman yayımlandığı tarih itibariyle çok anlaşılamamıştır. Ve anlaşılması için biraz okurun bu romanın dünyasına hazır bir zihin dünyasına ulaşmasını beklemek gerekmiştir. Dolayısıyla birincisi tabii ki yazarın bu anlamdaki orijinalliği. İkincisi tutunamayanlar özelinde yine devam edecek olursak insanlık tarihinin belli başlı problemlerini nasıl ki dünya romanı içerisinde biz pek çok romanda takip edebiliyorsak tutunamayanlarda da bunu takip edebiliyoruz. İnsanın modern dünya içerisindeki krizi, tutunamayışı veya tutunma çabası, hayat karşısındaki insanın bunalımı, varoluş sancısı gibi hemen aklımıza gelebilecek belli başlı çok insanlık tarihinin temel duygularını, krizlerini bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla bu sorunuza her ikisi de diyerek cevap verebilirim. Aynı şeyler Huzur için de geçerlidir. Huzur da yazıldığı tarih itibariyle kendi jenerasyonun içerisindeki pek çok romandan diliyle, üslubuyla, tekniğiyle ayrılan bir romandır. Tanpınar romanın ilk baskısından sonra roman üzerinde çalışmaya devam etmiştir. Yine bu roman da başta işte o İkinci Dünya Savaşı atmosferinde insanın varoluş krizini anlatma başarısı açısından son derece evrensel bir romandır. Aşk duygusunu anlatması bakımından son derece evrensel bir romandır. Bir şehir romanı olması hasebiyle yani İstanbul'u anlatması hasebiyle bir evrensel romandır. Dolayısıyla hem yazarın orijinalliği hem de eserin konu edindiği meseleler, konular, temalar açısından son derece orijinal eserlerdir bunlar.

0: sizin kaleme aldığınız yazılar olmakla birlikte bir de bir orkestra şefi gibi yönetiyorsunuz aslında. Bir konu, tema, alan üzerinden kıymetli yazarlar, araştırmacılarla temas kuruyorsunuz ve ortaya bizim iki kapak arasına alınıp da keyifle okuyacağımız bir şey çıkıyor. Fakat bunu bir ahenge dönüştürme hangi süreçlerden geçiyor? Sizin buradaki bakışınız, öncelikleriniz, toparlayışınız neleri içeriyor?
1: Doğrusunu isterseniz bu dışarıdan belki bakıldığında kolaymış gibi görünen ama aslında hiç de kolay olmayan, belki bir yazarın tek başına yazdığında çok daha kolay veya rahat diyebileceğim, daha özgür hareket edebileceği, yazabileceği, kaleme alabileceği eserler bunlar aslında. Ama alanında uzman, kimisi eleştirmen, kimisi romancı, kimisi akademisyen, farklı disiplinlerden hele hele de insanları bir araya getirmek ve bir kitaba ikna etmek, bir esere ikna etmek gerçekten çok zor. Çok zor. Hele hele de bugün Türkiye'de yayıncılık piyasası söz konusu olduğunda bu işin içinde olanlar çok daha iyi anlayacaklardır bunu. Çünkü bunun maddi bir karşılığı aslına bakılırsa çok fazla yok. Ortada çok ciddi emekler oluyor ama maddi anlamda çok da büyük kazançlar elde edemiyor bu yazarlar. Ancak yaptığımız işi doğru anlattığımızda, ne yapmaya çalıştığımızı doğru ifade ettiğimizde burada isimlerini tek tek belki zikredemeyeceğiz ama çok birbirinden kıymetli bu isimleri bir araya getirmek mümkün oluyor. Çok seçici olmaya bir defa gayret ediyorum tabii ki. Yani çünkü bu eserler gerçekten uzmanlık gerektiren eserler ve söyleyecek sözü olan ve o sözün altını da doldurma yeteneği, kapasitesi, birikimi olan insanların bu eserlere dair düşüncelerini almak istiyoruz. Hal böyle olunca bizi zorlasa da ortaya çok güzel bir çalışma çıkıyor. Burada tabii ki bir planlama yapıyoruz öncelikle. Yani hangi eseri niçin çalışacağımızı konuşmakla başlıyor bu iş. Yani neden? Mesela Türk Edebiyatı'nda yüzlerce roman var. Türk Edebiyat tarihi içerisinde yüzlerce roman var. Ama biz bunlardan belli bir sayıda romanı, roman eleştiri dizisi içinde konuşmak istiyoruz. Burada tabii ki eserin klasikleşmiş olması, temsil gücünün etkisi, biraz önce atıf yaptığımız orijinalliği, yazarın kendi edebiyatı içerisinde, kendi yazarlık kariyeri içerisinde o eserin tuttuğu yer. Bütün bunları olabildiğince inceleyip sık dokuyarak ve mevcut kanonu ve o kanonun dışında kalmış eserleri, mesela Amak Hayali yapma sebeplerimizden bir tanesi buydu. Şimdi bu serinin bir sonraki kitabı 3 İstanbul olacak mesela. Yani sadece kanonikleşmiş, artık hemen akla gelen eserler değil. Çok orijinal olan ama kanonun dışında bir şekilde kalmış, bırakılmış eserleri de konuşma cesaretini ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız şey sadece bir roman eleştiri dizisi, edebiyat tarihi içerisinde ön plana çıkmış eserler üzerinden yapmak değil, aynı zamanda edebiyat tarihine ve kanona eleştirel bir nazarla yaklaşıp gerçekten bizim edebiyat tarihimiz içerisinde, roman tarihimiz içerisinde orijinalliğinden emin olduğumuz ve konuşulması gerekliliğine inandığımız eserleri de bu dizi içerisinde konuşmaya gayret ediyoruz.

0: Biz üzerine yapılan eleştiri kitaplarından hareketle huzur ve tutunamayanları ele alalım dedik. Fakat görünüyor ki onlar bizi ele geçirdi ve başka bir şey konuşmaya çok da fırsat vermiyorlar. Kendi harelerini aldılar ve oraya yerleştik gibi görünüyor. Halbuki ben sadece editörle, akademisyenle konuşmak istemiyorum. Okurluk zevki kısmı da çok önemsediğimiz bir şey çünkü. O da ilham verici oluyor aynı zamanda. Tanpınar'a ait diyelim Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü de görüyorum kitaplarınız arasında. Yine aynı şekilde en başta sorduğum gibi ön plana çıkacak olanlar arasında demek ki kendilerine yer bulmuşlar. Ama Tanpınar kendine yer bulduğu gibi Necip Fazıl da çilesiyle kendine yer bulmuş görünüyor. Bu hemen yanı başınızda duranlar, bizim gözümüze çarpan bu kitaplar sizin başucu kitaplarınız mıdır?
1: Bu kitaplar benim Türk edebiyatı içerisinde gerçekten sevdiğim, beslendiğim, okumaktan keyif aldığım eserlerdir. Bu eserler başucu kitabı olarak hepsini nitelendiremem. Bunların hepsini nitelendiremem ama bunlar beni besleyen, bir okur olarak dönüp okumaktan keyif aldığım ve kuvvetle muhtemel bundan sonraki hayatımda da okumaktan keyif alacağım eserler. Ancak başucu kitaplarım bunlarla sınırlı değil şüphesiz. Çile dediniz. Çile benim lise yıllarımda, daha lise yıllarımda pek çok şiiri ezberlediğim ve büyük bir coşkuyla okuduğum, belki o mısralarla öfkelendiğim, o mısralarla sevdiğim, o mısralarla hüzünlendiğim bir şairin büyük eseri. Dolayısıyla Türk şiir tarihi açısından da çok önemli bir eser. Dolayısıyla Necip Fazıl 1940'lardan itibaren pek çok ismi etkiliyor ve onun bu uzun erimli edebiyat ve düşünce yolculuğu benim neslimi de etkiliyor. Dolayısıyla benim etkilendiğim isimlerden bir tanesidir Necip Fazıl da. Ama tekrar söylüyorum, benim Sezai Karakoç da dönüp okuduğum, İsmet Özel de dönüp okuduğum şairlerdendir. Veya ikinci yeni şairleri Turgut Uyar, Edip Cansever. Dolayısıyla bunlarla sınırlı bir okurluk dünyam yok şüphesiz. Ama merkeze daha yakın olan, yani okurluk merkezime daha yakın olan eserlerin bunlar ve bunlara benzer eserler olduğunu söyleyebilirim.
0: O zaman madem ki buradan bir kapı aralamıştık, devamla hemen yine yanı başınızda duran ama bu sefer müellifi olduğunuz bir çalışma var ki o da Necip Fazıl'la ilgili. Şimdi okurluk zevkinin veya kişisel akışın etkilenme süreçlerinin ötesine geçip bu sefer imzanızı koyduğunuz bir çalışma olarak orada duruyor. Orada okuru ne bekliyor?
1: Evet, Bellek ve İnşa'dan bahsediyorsunuz. Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç'un eserlerinde coğrafya, tarih, medeniyet düşüncesi benim doktora tezimdir. Daha sonra biraz daha bu çalışma üzerine yoğunlaşıp, ufak tefek değişiklikler yapıp, genel okurun da okuyabileceği bir çalışmaya dönüştürdüm. Ve Ketebe Yayınları'ndan o da yayımlandı. Bu çalışma da açıkçası benim çok severek yaptığım ve akademik kariyerimde dönüm noktası olan, bana da çok uğurlu geldiğini düşündüğüm bir çalışma. Biri söylendiğinde hemen diğeri akla gelen üç isimdir. İslami duyarlılık veya İslamcılık, Türkiye'de İslamcılık düşüncesi açısından bu isimler. Ben burada şunu tartıştım. Bu isimler, tırnak içerisinde söylüyorum, ben bu ifadeyi eserde kullanmadım ama İslamcılık denildiğinde ilk akla gelen isimler, yani kurucu isimler. Bu İslami duyarlılık çizgisi içerisinde çok önemli, çok değerli üç isim. Acaba en temel üç düşünce açısından birbirlerini ne kadar takip ediyorlar? Birbirleriyle ne kadar kesişiyorlar? Ve ne kadar ayrılıyorlar birbirlerinden? Yani burada birinin adı söylendiğinde diğeri hatırlanacak kadar ya da İslamcılık dediğimiz, İslami duyarlılık diyebileceğimiz, ki ben bunu daha çok seviyor ve tercih ediyorum, kullanıyorum. Bu çizgi coğrafya, tarih, medeniyet perspektifinden okunduğunda neler söylüyor bize? Aslında bu çalışmaya başladığımda temel sorun buydu. Ama çalışma bittiğinde bambaşka bir şey daha ortaya çıktı. O da şu: bugünü anlamak, bugünün Türkiye'sini anlamak, hele hele 2000'ler sonrası Türkiye'yi anlamak açısından çok muazzam bir veri setine de ev sahipliği yaptığını düşünüyorum bu eserin. Dolayısıyla Türkiye'de İslamcılık, İslami duyarlılık çalışmak isteyen, merak eden, bugünün Türkiye'sini anlamak isteyen, İslamcılığın tırnak içerisinde mitlerini anlamak isteyen, düşünce ufkunu anlamak isteyen okura, araştırmacıya, meraklıya hitap eden bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çünkü İslamcılık edebiyattan ayrı düşünebileceğimiz bir düşünce sistematiği değildir. Ta Tanzimat'tan itibaren. Dolayısıyla İslamcılığın mitlerini, düşünce ufkunu belirleyenler aynı zamanda büyük oranda şairlerdir, yazarlardır, kısacası edebiyatçılardır. Hal böyle olunca bu eserin kıymeti başka bir belki programın konusu da haline geliyor. O anlamda böyle bir çalışma olduğunu çerçeveleyebilirim bu sözlerle.

0: Programımızın zalim sorularından bir tanesi bu hafta size denk geldi. Yapılacak bir şey yok. Ufuk kadar uzak, erimsiz, imkansız aslında kitapların ve edebiyatın dünyası. O sınırsızlığı çağrıştırıyor. İşte zalimlik de burada başlıyor zaten. Biz bunların hepsini yok saysak bir sahildeyiz. Sanki o sevdiğimiz ve mutlaka yanımızda artık ebediyen taşıyacağımız, çakıl taşı gibi tutacağımız o kitap hangisi olurdu?
1: Çok zor bir soru. Gerçekten zor bir soru. Bir edebi eser söz konusu olduğunda hangi kitap olur? Benim edebiyata yönelmeme vesile olan lise yıllarımda okuduğum ve okuduğumda beni çarpan bir kitap var. Neden çarptığını bilmiyorum. Yani bugün okuduğumda muhtemelen aynı hisleri, aynı duyguları almayacağım. Ama ilk okuduğumda, o ilk gençlik çağlarımda bana okumayı, romanları ve edebiyatı sevdirmişti. O da Charles Dickens'ın Büyük Umutlar romanıydı. Kendi bireysel tarihim açısından bu romanı söyleyebilirim. Ama daha genel manada iki alternatif daha geliyor aklıma. Bir tanesi Bizden, Dede Korkut hikayeleri. İkincisi de dünya edebiyatının artık parçası olmuş bir eser, Don Kişot. Bu üçünden birini seçecek olsam zannediyorum Don Kişot'u seçerim.

Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğiz. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
2: Finito!

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
3: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle.

0: nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a izler.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan merhaba. Ara bitti. Saatler 13'ü gösteriyor ve hafta sonu gün ortasıyla başlıyoruz. Oldukça yoğun haberler var yine. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Tabii uzun zamandır süren, yürütülen bir fon soruşturması var. İşte bu kapsamda bir sıcak gelişme var ki o da şu. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Hemen bakalım detaylara. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen bir soruşturma, fon soruşturması ve bu kapsamda daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Sıcak bir gelişme olarak bunu paylaşalım. Gözaltına alınma görüntüleri de şu anda zaten ekranlara geliyor. Tera CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında yurt dışına çıkış yasağı da bulunuyordu kendisinin. Sıcak bir gelişme. Şimdi tabii bu konu devam ediyor ki bu kapsamda da yine kritik bir gelişme de yaşandı. O da yine Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı. Piyasaları sarsan kapsamlı fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları ve operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada yeni gelişme var. O da şu, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve mali hareketlilikler üzerine kurulan soruşturmada gözaltına alınan Özel işlemleri için emniyete sevk edildi. Ve gözaltına alınan sayısı da toplamda 2'ye yükseldi. Tera CEO'su Emir Münir Sarp Yener de gözaltına alınmıştı. Dakikalar önce onun hakkında da yurt dışına çıkış yasağı vardı ve bununla birlikte bu kapsamda Tera'dan 2 kişi gözaltına alınmış oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de fon krizi olarak bilinen bu soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından ilgilendiğini ve onun da talimatlarıyla ilgili kurumların koordinasyon içinde süreci yürüttüğüne değindi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye'nin ekonomisi sağlamdır dedi.
1: Doğruların yanında yanlışın karşısında olduklarını ifade etti. Bu da AK Parti'nin kuruluş felsefesi ve varlık sebebidir dedi. Ömer Çelik fon krizi hakkında konuştu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz hafta ortaya çıkan fon krizi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konunun takipçisi olduğunu ve gerekli talimatları verdiğini açıkladı. Çelik her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadelenin tavizsiz verileceğini ifade etti. Aynı zamanda bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşların hak ve hukuklarının titizlikle ele alınacağını sözlerine ekledi. Parti sözcüsü Çelik, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumların tam bir koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır dedi. Bu kapsamda benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler hakkında kapsamlı çalışmaların da yapıldığını söyledi. AK Parti'mizde siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir diyen Ömer Çelik, Türkiye'nin finans sistemine dair de mesajlar verdi. Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır dedi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya son günlerde gündeme gelen iddiaların açıklığa kavuşturulması ve sürecin daha da sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için görevinden istifa ettiğini bildirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Kaya, Sayın Cumhurbaşkanımız kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ben de bu yaklaşımın gereği olarak ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını son derece önemsiyorum değerlendirmesinde bulundu. Siyasetteki sorumluluğun yalnızca hukuki boyutla sınırlı kalmadığını, siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirdiğini vurgulayan Kaya, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, Yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim ifadelerini kullandım. Üç faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 19, 15 ve 11 yıllık cinayetlerin çözüldüğünü Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Operasyonlara dair önemli açıklamalarda bulundu ve devlet hafızasına vurgu yaptı.
1: Üzerinden yıllar geçse de suçlular bulundu. 19, 15 ve 11 yıllık faili meçhul cinayetler aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. 3 cinayetten en dikkat çekeni ise Aksaray'da 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'ye aitti. 19 yıl sonra dosyası incelenen cinayette kaybolan Fadime Görgülü'ye ait 3 bileziğin ailesinin evinde bulunması şüphe uyandırdı. Ekipleri ele geçirilen bileziğe götürense ailenin verdiği çelişkili ifadeler oldu. Aile üyelerinden 2 kişi soruşturma kapsamında tutuklandı. Bir diğer faili meçhul dosya ise 15 yıllıktı. 15 yıl sonra açılan dosyadaki isim Gaziantep'te 2011 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'ydı. Yıllar sonra gerçekleşen soruşturmada HTS kayıtları yeniden incelendi. Şüpheli ifadeleri yeniden okundu. Çelişkili ifadelerle birlikte şüphelilerin sinyal bilgilerinin Mehmet Kaya'yı cinayet günü takip ettikleri anlaşıldı. Güncel bilgilerle birlikte Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarla birlikte 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının tozlu raflardan indirdiği bir diğer dosya ise Meral Babacan'a aitti. Babacan 11 yıl önce Manisa'da yol kenarında ölü bulunmuştu. 11 yıl sonra olay yeniden canlandırıldı. MOBESE ve plaka tanıma sistemi bilgileri yeniden değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen olaya ait olduğu bilinen bir araç yan aynası dosyadaki karanlığı aydınlattı. MOBESE kayıtlarında o araç bulundu ve bir yan aynasının değiştiği belirlendi. Ardından aracın o dönemki sahibi tespit edilerek yakalanıp nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
0: Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet suçundan reysen soruşturma başlatıldı. Mustafa Erdem'e soruşturmanın Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerindeki yazışmalar üzerine başlatıldığı öğrenildi. İncelenen mesajlarda Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde sonuç alınması amacıyla verildiği ileri sürülen 5 milyon dolarlık ödeme ve paranın iadesine ilişkin ifadeler yer alıyor. Savcılık, söz konusu para trafiğinin yanı sıra yeni partili vekil Mustafa Erdem'in Arda Birinci ve diğer şüphelilerle bağlantılarını da araştırıyor.

0: edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra burada da yoğun ve önemli temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Görüşmelerde Gazze'de vakit kaybedilmeksizin barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ele alınacak. İnsani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğine değinilecek. Bu çerçevede her iki ülkenin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulacak. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar da gözden geçirilecek. Türkiye'nin Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduğu ele alınacak. Bölgeye dışarıdan müdahalelerin, ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına değinilecek. Bu itibarla bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret edilecek. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetine vurgu yapılacak. Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni son olarak 20 Mart 2026 tarihinde ziyaret etmişti. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılından bu yana stratejik ortaklık ilişkisi bulunuyor. İki ülke arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı 16 Temmuz 2025 tarihinde liderler düzeyinde Ankara'da düzenlenmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi ve Türkiye'nin Körfez'deki en büyük ticaret ortağı konumunda. İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik hem saldırıları hem işgalleri devam ediyor ki çetin kış ayları da yaklaşıyor. Yani Filistinliler ne yazık ki bir kez daha zor koşullara maruz kalacaklar. Öte yandan uluslararası toplumsa yıllardır süren bu soykırıma hala çare olamadı.
1: Kalacak evleri, gidecek yerleri yok. Bölgenin yeniden inşası için gözler Gazze planına çevrildi. Ancak yıkımla baş başa kalan Filistinliler yaklaşan kışı enkazların arasında bekliyor. Gazze şeridindeki insani durum geride kalan haftada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıkları arasındaydı. Kürsüde İsrail'e Batı Şeria ve Gazze'deki eylemlerine ilişkin sert eleştirilerde bulunuldu. Gazze'nin savaş sonrası yeniden inşası ve iki devletli çözüm için ayrı toplantılar da yapıldı. Son olarak Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. İzlanda ise ahlaki korkaklar müzakereyi reddedenlerdir dedi. Gazze'deki sivillerin acılarına dikkat çekti. Öte yandan İsrail'in saldırıları kesintisiz devam etti. Deir el-Belah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Batı Şeria'da ise işgalci İsraillerin yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı tespit edildi. El Halil kentinin güneyindeki Dahiriye beldesinin girişinde yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı belirtildi. Bölge sakinlerinin hareketini ve arazilerine erişimini kısıtlama riskini artırdığı vurgulandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında süren savaşta uzun aradan sonra bir diyalog kuruldu. Ancak bu diyaloğa rağmen bir neticelenme olmadı. Öte yandan ABD Başkanı Trump İran'dan gelen 7 günlük ateşkes teklifini de reddetti ve bir kez daha İran'ın yenildiğini iddia etti.
2: Her şab der hıyaban budan bara inkaz İran'ımın defa konan.
3: BM kürsüsünden çözüm çıkmadı. Liderler gitti, krizler kaldı. İran-ABD savaşı için somut gelişme uzun aradan sonra heyetlerin ilk kez temas kurması oldu. Ancak temaslara rağmen olumlu bir gelişme yaşanmadı.
4: İnha merzayız ki vücut dere.
3: İran, ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanacak 7 günlük bir teklif iletmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini açıkladı.
5: Onların anlaşmasını reddediyorum. Çok kötü kaybettikleri için boğazı hemen açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar.
3: Trump, İran'ın da kendilerinin de anlaşma yapmak istediğine işaret etti. Ancak İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu.
5: Kendi kendilerini alt ettiler. Ben devreye girdim ve askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladık. Ne oldu biliyor musunuz? Artık paraları kalmadı. Çünkü boğazı kapatmak istediler. Biz de onlara bunu yaptık.
3: Öte yandan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın programı sona erdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise temaslarını sürdürmek üzere birkaç gün daha kalacak. ABD ile İran arasında herhangi bir müzakerenin ya da resmi temasın olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Körfez ülkeleri için açıklamalar yaptı.
1: Körfez bölgesinin güvenliği, bölgenin ve dünyanın genel güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
3: Hitabında Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerin açık İran saldırılarına maruz kaldığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki durumun 28 Şubat öncesindeki haline dönmesi ve Boğaz'dan geçişlerde herhangi bir ücret veya kısıtlama uygulanmaması çağrısında bulundu.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Mekke İttifakı'nın Müslümanların Birleşmesi adına atılan bir adım olduğunu söyledi ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki bu anlaşmanın ortaklığın olumlu olduğunu dile getirdi. Pezeşkian, Katar merkezi Cezire Televizyonu'na röportaj verdi. Bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Mekke Savunma Anlaşması'nı Müslümanların Birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bu, kavga etmek yerine Müslümanların yan yana oturması ve İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde atılmış olumlu bir adımdır, dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD ile müzakerelere ilişkinse Tahran'ın Washington'a güvenmediğini dile getirdi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından İran'ın sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Boğaz'ın kapatılmasını İran'ın önündeki yolların kesilmesine verilen doğal bir tepki olarak nitelendirdi. Bölgesel güvenliğin bölge ülkelerinin işbirliğiyle sağlanabileceğinin altını çizdi. Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalara da değindi. Pezeşkian, Husilerin eylemlerinin İran'la bağlantılı olmadığını savundu. Rusya, Ukrayna'daki lojistik ve askeri altyapı unsurlarını vurmaya, hedef almaya devam ediyor. Tam da bu sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nde de bölgedeki gerilimin aslında azalmasına yönelik yoğun bir diplomasi de sürdü. Ancak Rusya, Avrupa'nın barış istemediğini öne sürdü ki bir yandan da aslında Batı'nın Ukrayna'ya desteği de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yakında bir uzlaşı olabilir dedi.
3: New York'taki diplomasi trafiğinin önemli ayaklarından biri Ukrayna Savaşı oldu. Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu görüştü. Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna'daki durum istişare edildi. ABD Başkanı Donald Trump da Ukrayna ile temaslarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump uzlaşma istediğini dile getirdi.
5: Zelenski'den ne yapmasını istiyorum biliyor musunuz? Bir anlaşma yapmasını, Putin'den de Zelenski ile uzlaşmasını istiyorum.
3: ABD Başkanı yakın bir gelecekte anlaşma olabileceğine dair yeşil ışık yaktı.
5: Bir gün, umarım çok da uzak olmayan bir gelecekte, belki de sert kış gelmeden önce bir anlaşmaya varacaklar.
3: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise BM Genel Kurulu'na hitap etti. Batı'nın giderek daha çok şiddete başvurduğunu söyledi. Avrupa'nın barış görüşmelerini engellediğini ifade etti.
6: ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ilgi gösteriyor ancak Avrupa barış görüşmelerini engellemek için elinden geleni yapıyor. Batı Ukrayna rejimini silaha boğuyor. Kiev'in insansız hava araçlarını ve füzelerini sivillere ve sivil altyapıya yöneltmesine yardım ediyor.
3: Sergey Lavrov temaslarında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'la ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı. Wadephul, Alman hükümetinin bu ve diğer konularla ilgili defalarca açıkladığı tutumunu teyit etti. Adil ve kalıcı barış için masaya oturmayı reddeden, insani yardıma erişimi engelleyen ve uluslararası hukuka aykırı davranan liderleri ahlaki korkaklar olarak nitelendirdi.
0: Pakistan'ın Dera İsmail Han kentinde kaçakçılıkla mücadele kontrol noktasında intihar saldırısı düzenlendi ve saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi ise yaralandı. Kente bomba yüklü araçla girildi. Kentin Darazan'da

Bölgesindeki kaçakçılıkla mücadele kontrol noktası hedef alındı. İntihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 kadın ve 2 yaşındaki bir çocuk dahil 12 kişi yaşamını yitirdi.

0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasında düzenlenen görüşmeler olumlu sonuç verdi. İki ülke daha elverişli tarife uygulanması konusunda uzlaştı.
1: ABD ve Çin daha elverişli tarife uygulamasında uzlaştı. ABD-Çin Yatırım Kurulu'nun hükümetler arası temel mekanizmaları faaliyete geçti. İki ülke her iki yönde 30 milyar dolarlık hassas olmayan mal için daha elverişli tarife uygulamasına yönelik tavsiyeler üzerinde mutabakata vardı. Bilgileri Beyaz Saray paylaştı. Buna göre iki lider Mayıs ayında Pekin'de gerçekleştirilen zirvede oluşturulan mekanizmaları faaliyete geçirdi. Ticaret kurulu ayrıca tarım sektöründeki pazara erişim engellerinin ele alınmasına odaklanan bir çalışma grubu oluşturdu. Ayrıca Çin'in 2027'de ve 2028'de ABD'den en az 10 milyon metrik ton kömür ithal edeceği bilgisi verildi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle ilgili değerlendirmede bulundu. Xi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra dünya gündemine ilişkin samimi ve kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Çin-ABD ilişkilerinin yeni konumlandırıldığını ve daha da geliştirildiği aktarıldı. Trump da Xi ile görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Görüşmede yapay zeka konusunu da ele aldıklarını belirtti.
2: Xi yapay zekanın adını süper zeka olarak değiştirme fikrini çok sevdi. Çünkü bu daha doğru ve şık. Yapay zekanın geliştirilmesi konusunda ABD frene basmayacak.

0: İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında bu kez 67 milyon liralık ihale ve her ay elden verildiği söylenen 100 bin lira konuşuldu. Etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Burak Karakuş, Murat Ongun'un kendisini Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdiğini, ardından üzerine bir şirket geçirildiğini anlattı. Karakuş'a göre şirket medya anonim şirketinden 67 milyon liralık ihale aldı. Kendisine de iş olsa da olmasa da her ay sus payı olarak 100 bin lira nakit verildi.
1: Burak Karakuş mahkemede önce nasıl şirket sahibi yapıldığını anlattı, ekonomik sıkıntı yaşadığı dönemde eski müdürü Murat Ongun'la görüştüğünü söyledi. Karakuş'un beyanına göre Ongun onu Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdi. Bağdatlı da kendisinden eski tarihli medya ve organizasyon alanında faaliyet gösteren bir şirket bulmasını istedi. Şirket bulundu, devir yapıldı. Sonra para akışı başladı. Karakuş, Bağdatlı'nın kendisine iş olsa da olmasa da her ay 100 bin lira vereceğim dediğini anlattı ve her ayın 15'i ile 20'si arasında 100 bin lirayı elden nakit aldığını söyledi. Ardından 67 milyon liralık ihale geldi. Karakuş, Gümüşsuyu'ndaki ofiste önüne çok sayıda evrak konulduğunu, kaşe ve imza attığını, birkaç gün sonra da ihale Uhdeniz'de kalmıştır mesajını aldığını söyledi. İhale bedelinin 67 milyon liranın üzerinde olduğunu mahkemede anlattı. Murat Ongun duruşmada Karakuş'a Emrah Bağdatlı sana niye her ay 100 bin lira verdi diye sordu. Karakuş'un cevabı ise kısa oldu. Ben öyle duruyordum, bana para veriyorlardı. Karakuş ayrıca şirket üzerinden İngiltere'deki bir firmaya 39 bin sterlin gönderildiğini, bu işlemden şüphelendiğini de anlattı. Ekrem İmamoğlu'nun da sanıklar arasında bulunduğu davada mahkeme şimdi Karakuş'un anlattığı bu şirket yapılanmasını, 67 milyon liralık ihaleyi ve aylık 100 bin liralık ödemelerin neden yapıldığını değerlendiriyor. Bu anlatımlar sanık beyanı niteliğinde, yargılama sürüyor.
0: Atasporumuz yağlı güreşin heyecanı 57 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a taşındı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen organizasyonda pehlivanlar kupaya ulaşmak için er meydanında kıyasıya bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu güreşi tribünlerden izledi.
2: Davul zurna çaldı, pehlivanlar kol bağladı. Atasporumuz yağlı güreşin heyecanı 57 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a taşındı.
3: Yarı final kuralları bizi çekmek üzere kura çekim alanına geliniyor.
2: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi.

0: Kupası bu kez Er Meydanı'na dönüştü. Pehlivanlar Cumhurbaşkanlığı Kupası için kıyasıya mücadele etti. Güreşleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünden takip etti. Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan alana girişinde vatandaşları selamladı. Ardından Er Meydanı'na çevirdi gözlerini. Pehlivanların mücadelesini izledi. Güreşseverlerin heyecanına ortak oldu.
1: Tam 57 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yeniden İstanbul'da yaşanıyor. Pehlivanlar kisvetlerini giydi, yağlandı ve Er Meydanı'na çıktı. Ve günün sonunda sadece içlerinden biri Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olarak ayrılacak.
0: Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen organizasyonda gelenekler eksiksiz yerine getirildi. Pehlivanlar yağlandı, Cazgır'ın duasını dinledi ve peşrev çekerek seyirciyi selamladı. Ardından Er Meydanı'nda güç, sabır ve ustalık konuştu.
2: Sayın liderimi belediye başkanlığından bu yana hayranıyım. Hala da peşindeyim. Allah onu eksik etmesin.
3: Çok güzel bir organizasyon olmuş. Güreş Federasyonu Başkanımızı kutluyoruz.
0: Er Meydanı'ndaki mücadele tribünleri de ayağa kaldırdı. Güreşseverler pehlivanların her hamlesini dikkatle takip etti. Destekledikleri isimleri alkışlarla motive etti.
4: Biz Tokat'tan geliyoruz. 44 kişi geldik. Çok güzel bir organizasyon. Gerçekten Türkiye'nin en iyi pehlivanları bugün buradan müsabaka yapıyorlar. Zevkle seyrediyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz.
3: Evet, bugün burada Sinoplu hemşehrilerimizi desteklemeye geldik. Taşlara başarılar diliyoruz. Federasyon Başkanı İbrahim Türküç'e çok teşekkür ediyoruz.
0: Toskoparan'dan başaltına kadar farklı boylarda yapılan karşılaşmalarda finalistler birer birer belli oldu. Günün en büyük heyecanı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da takip ettiği baş pehlivanlık mücadelesinde yaşandı. 57 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden kurulan Er Meydanı, kuşaktan kuşağa aktarılan köklü bir geleneğe de sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası, rakiplerini geride bırakan baş pehlivanın ellerinde yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'da doğan ve yetim kaldıktan sonra Türkiye Büyükelçisi tarafından evlat edinen 11 yaşındaki güreşçi Ali Osman Davutoğlu'yla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
5: Mustafa ustamızı da rahmetle, minnetle anmak isterim.
6: 27 Eylül Preveza Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan görkemli bir geçit törenine imza attı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 1538'de Akdeniz'de destansı zaferinin yıl dönümünde ilk gemi Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.
7: 15 savaş gemisi Boğaz'dan geçti. Görenler hayran hayran izledi. Preveze Deniz Zaferi görkemli Boğaz geçişiyle taçlandırıldı. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın 27 Eylül 1538'de Haçlı donanmasına karşı kazandığı ve Akdeniz'de Türk hakimiyetini kesinleştiren bu tarihi zafer Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanıyor. Türk denizcilik tarihinin en büyük dönüm noktalarından Preveze Deniz Zaferi 488. yılında da coşkuyla kutlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen özel etkinlikte 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Tören kapsamında İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde ilerleyen donanma gemileri iki yaka arasında muhteşem bir görüntü oluşturdu. Nizam'daki ilk geminin Beşiktaş Meydanı'nda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladığı anlar duygu dolu anlara sahne oldu. Vatandaşların sahilden büyük bir ilgi ve gururla izlediği geçit töreni havadan da drone'la görüntülendi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünü ve caydırıcılığını gözler önüne seren tören, tarihi mirasın gelecek kuşaklara aktarılması bakımından da büyük önem taşıdı.
6: Sultanbeyli'de kitap ve kültür dünyasının önemli buluşmalarından biri daha başladı. Bu yıl 10.sü düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı, yüzlerce yayın evi ve yazarın katılımıyla kapılarını kitapseverlere açtı. Fuarın

0: açılış törenine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı.
1: Sultanbeyli'de 10. kitap fuarı heyecanı yaşanıyor.
2: Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı 10. kez kapılarını kitap severlere açtı. Fuarda 102 yayınevi ve 70 yazar kitap severlerle buluşacak.
1: Bir dünya kitap, bir kitap dünya temasıyla düzenlenen fuarda 102 yayınevi ve 70 yazar kitap severlerle buluşacak.
3: Sık sık oluyor arada bir, bence çok güzel. Yani bir sürü güzel kitaplar geliyor. Çok sevdim bu etkinliği.
1: Söyleşiler, imza günleri ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı fuarın onur konuysa tarihçi yazar Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma.
4: Kitaba değer vermeliyiz. Çocuklarımıza telefon yerine kitap sevgisi verelim. Sınavlarda soruyoruz, doktor olacak, tarih doktoru olacak ama Taberi'yi görmemiş, ama İbnül Esir'i görmemiş.
1: Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tonbaş'ın ev sahipliğindeki fuara özellikle gençlerin kitapla buluşturulması, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin ilim, bilim ve kültür alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.
5: Fuarımızda 102 yayın evini ve 70 kıymetli yazarımızı ağırlıyoruz. 9 gün boyunca söyleşiler, imza programları ve birbirinden özel etkinliklerle Sultanbeyli'mizde adeta bir kültür şöleni yaşatacağız.
1: Fuara İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan, gençlere kitapların en önemli miras olduğu vurgusunu yaptı.
6: Hayata geçiren, 10 yıldır sürdüren Sultanbeyli Belediye'mize, bu tür projeleri yapan bütün kurumlarımıza, hayırseverlerimize, yayıncılık zordur. Yayıncılık içinde para pul olan bir iş değildir. Buradaki yayın evlerimize de özellikle teşekkür ediyorum. Nice zahmetlerle, zorluklarla çocuklarımızı, nesillerimizi, insanlarımızı kitapla, kültürle, ilimle buluşturmuş oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Hayırlara vesile olsun. Sağ olun, var olun.
1: 26 Eylül'de kapılarını açan fuar, 4 Ekim'e kadar Sultanbeyli Kent Meydanı'nda kitapseverleri ağırlayacak.
7: Zaten gezide falan da geliyordum. Ya bence burası gayet yani çok güzel. Ben aradığım kitapları da buluyorum. Genelde bulamıyorum. Sitelerde falan pahalıya satılıyor. Burada da ucuz yani. Ben buraya geliyorum. 3-4 kere falan geldim.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu Otoyolu'ndaki Çeşmeli Kız Kalesi kesiminde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte seyahat süresinin 2,5 saatten 18 dakikaya kadar düşeceğini belirtti ve projede sona yaklaşıldığını söyledi.
8: Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu'nda sona gelindi. 2,5 saatlik seyahat süresi 18 dakikaya düşecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Projeyle Mersin'de özellikle yaz aylarında saatler süren trafik çilesi sona erdirilecek. Çeşmeli Kız Kalesi kesiminde 41 kilometresi otoyol, 11 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometrelik güzergah inşa ediliyor. Projenin genelinde %98 fiziki gerçekleşme sağlandı. Çalışmalar tamamlandığında yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresi 18 dakikaya düşecek. Böylece Mersin'in turizm merkezlerine daha hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlanacak. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 6 kavşak, 7 tünel ve 5 viyadüğün yanı sıra çok sayıda köprü, üst geçit ve alt geçidin inşa edildiğini belirtti. Ayrıca bölgede yetiştirilen tarımsal ürünlerin Ankara ve İstanbul gibi büyük tüketim merkezlerine daha kısa sürede ulaştırılacağını kaydeden Uraloğlu, otoyolun üretim merkezlerinden limanlara ve iç pazarlara uzanan lojistik zinciri de güçlendireceğini belirtti. Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu'nun Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıyı güçlendirmesi bekleniyor. Projenin sonraki etabında Kız Kalesi Taşucu kesiminin de tamamlanmasıyla otoyolun Taşucu Limanı'na kadar uzatılması planlanıyor.
0: İstanbul Polisi, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda geniş kapsamlı drone destekli bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi ve özellikle de fuhuş ve uyuşturucu başta olmak üzere çeşitli suçlar tespit edilen mekanlar mühürlendi.
9: Sokaklar drone'la didik didik incelendi. Fuhuşu aracılık

0: edenler gözaltına alındı. İstanbul'un en hareketli noktalarından Beyoğlu'nda Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Umuma açık eğlence yerleri, oteller ve ara sokaklar havadan drone desteğiyle mercek altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan uygulamada Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı bulvarında 25 eğlence yeri, 5 otel ve 2 binadaki 10 adres kontrol edildi. Yapılan incelemelerde fuhuşu aracılık ve yer temin eden 4 kişiyle genel ahlaka aykırı davranan 27 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence yeriyle 2 otel mühürlendi. 1737 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde 3 aranan şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Uyuşturucu madde kullanan 3 kişiye de işlem yapıldı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren ve çevreye rahatsızlık veren toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandı.
1: Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen ikinci bir soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Sarıyer Maslak'ta paraların saklandığı tespit edilen araçlarda yaklaşık 934 milyon lira tutarında avro ve dolar cinsinden döviz ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
2: Vanlı Karahaydar soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Otoparkındaki araçlarından servet çıktı. Vanlı Karahaydar soruşturmasında operasyonun adresi bu kez İstanbul. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında Tançalan'a ait paraların Sarıyer Maslak'taki iki araçta saklandığı belirlendi. Gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Araçlar didik didik arandı. Aramalarda yüksek küpürlü banknotlar halinde 16 milyon 440 bin euro ile 700 bin dolar ele geçirildi. Ekipler araçlara el koydu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen paraların kaynağı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor.
1: Ankara'da uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin tamamı hakkında adli işlem yapıldı. 17 kişi tutuklandı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerince yürütüldü. Çalışmalarda uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin delillere ulaşıldı. Başsavcılık, elde edilen deliller doğrultusunda önce 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin de soruşturmaya dahil edilmesiyle gözaltı sayısı 18'e yükseldi. 18 şüpheliden 17'si tutuklanırken bir şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da polis noktasına elinde bıçakla gelen bir şüpheli ortalığı birbirine kattı ve elindeki bıçakla da tehditler savurdu. Zorla güçlükle sakinleştirilebildi.
0: Bıçak çekti, polislere saldırdı. Caddede terör estirdi. İstanbul Esenler'de bir kişi devriye atan mahalle bekçilerini hedef aldı. Dur ikazına uymayan şüpheli bıçağı savurmaya başladı. Saldırgan tehditler savurmaya devam etti. Polisin üzerine yürüdü. Saldırgan bir çarşı ve mahalle bekçisini de hafif şekilde yaraladı. Polis silahla saldırganı etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin gasp ve kasten yaralama suçlarından kaydı çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 5 katlı bir binanın çatık katında yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlattı. Ekipler ise alevlerin ateşin diğer binalara sıçramaması için seferber oldu.
0: Alevler kısa sürede yayıldı. Mahalleli büyük korku yaşadı.
3: İtfaiye o sokağın içinde.
0: İstanbul Güngören'de boş binadan alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

0: arayı kaldırıyor bak, başına çökecek.
1: Bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmıştı. Böylece facianın eşiğinden dönüldü. İtfaiye ekipleri alevlerle büyük mücadele verdi. Yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
2: Sarıyer'de sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşlara saldırdığı ve bazı kişileri ısırdığı öne sürüldü. Bölge sakinleri çocuklar ve spor yapanlar için endişe duyduklarını belirterek belediyeden çözüm istedi.
3: Sarıyer'de başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.
4: Sokak köpekleri saldırganlığa başladı. Bir de bu sokak köpekleri bir tane değil, iki tane değil, beş tane değil. Sürü halinde geziyorlar. Sokakta küçük çocuklar var, kadınlar var, yalnız geçemeyenler var. Biz zaman zaman elimize sopayı alıp onlara eşlik geçirip sokağa geçiriyoruz. Yani bu Kireçburnu'nda bu kadar sokak köpeği başıboş olamaz. Belediye ilgilenmiyor.
3: Kireçburnu'nda sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşlara ve spor yapanlara saldırdığı öne sürülüyor.
5: Mehmet Efendi sokakta çocuğumla beraber aşağı inerken bir saldırdılar, toplu halde saldırdılar.
3: Özellikle Haydar Aliyev Caddesi ve çevresinde yaşanan olaylar bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, çocukların, bisikletlilerin ve spor yapanların güvenliği konusunda endişe yaşadıklarını belirtiyor. Bölgede uzun süredir devam ettiği belirtilen başıboş köpek sorununa çözüm bulunması isteniyor.
5: Gerekli işlemler yapılmıştır gibi bir cevap gelince ben de dedim ki herhalde köpekleri topladılar, götürdüler. Artık ne işlem yaptılar bilmiyorum. Kısırlaştırdılar mı, başka bir işlem mi yaptılar? Daha geçen gün yine bir sahilde birine saldırdıklarına rast geldim.
2: Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı özel hastanede şüpheli şekilde hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal davasında karar çıktı. Hastane yönetiminin normal ölüm diyerek üstünü kapatmaya çalıştığı skandal, ailenin şüpheleri ve adli tıbbın ayrıntılı otopsi raporuyla aydınlandı. Baysal'ın yoğun bakımda başka bir hastanın iğnesi yapılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yargılama sonunda mahkeme heyeti tıp ve hukuk dünyasında emsal olacak bir karara imza attı. Olayı basit bir ihmal ya da taksir olarak görmeyen mahkeme sanık hemşireyi olası kasla adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer hemşire ise iyi hal indirimi uygulanarak aynı suçtan 25 yıl hapis cezası aldı. Kararla birlikte iki sanık da mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce tabela direğine ardından alt geçit duvarına çarptı. Feci kazada 11 kişi yaralandı. Kaza Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Yolcu otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs kontrolden çıktı. Önce tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü 2 saatlik çalışmayla itfaiye tarafından kurtarıldı. 35 yolcunun bulunduğu otobüste sürücüyle birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hatay'da depremin ardından evinden çıkmayarak gününü bilgisayar ve telefonla oynayarak geçiren Barış Özbay, hastanede gördüğü 3 aylık tedavi sürecinin ardından yeniden evine döndü. Ancak kendisine verilen ilaçları kullanmayı reddediyor. Gününü cep telefonu ve bilgisayar oyunlarıyla geçiriyor. Özbay, iyi olmak ve hayatını düzene sokmak istemediğini ifade etti.
6: Güzel, mükemmel. Mutluyum ben gayet, hiç sıkıntı yok.
7: Depremin ardından yaşama hevesini kaybetti. Okulunu bıraktı ve eve kapandı. Ne kimseyle konuşmak istiyor, ne de yemek yemek ya da duş almak. Hayatını sanal dünyaya kapatan Barış Özbay yeniden telefonun başında. Barış Özbay Hatay'da yaşıyor. Sanal dünyaya bağımlı. Hayat hikayesiyle kamuoyunun dikkatini çekmişti. Yetkililer Barış'ın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçmişti. Özbay'ın evi temizlenmiş, kişisel bakımı yapılmış ve tedavi için hastaneye götürülmüştü. ...25 yaşındaki Özbay yaklaşık 3 aylık tedavisinin ardından evine döndü.
6: Ben farkındayım zaten her şeyin. Yani nasıl düzeleceğimi de biliyorum. İstesem düzelirim. Ama istemiyorum işte hani.
7: Ancak tedavide verilen ilaçları kullanmayı bıraktı. Doktor kontrolüne gitmeyi de reddetti.
6: Psikologlar nasıl çalışıyor anlıyorum demeyeceğim ama... ...hani büyük ihtimalle tahminimce hani... ...onların tedavi yöntemi işte hani insanı... İşte anlatmaya çalışıyorlar kendi durumunun o kadar kötü olmadığını. Durumunu anlayan hasta da işte düzeliyor yavaş yavaş.
7: Gününün büyük bölümünü cep telefonda oyun oynayarak geçiren Barış kişisel bakımını da ihmal ediyor.
6: Hatırlamıyorum. 2 aydan fazla olmuştur.
7: Özbay'a oynadığı bilgisayar oyunlarının yaşantısı üzerinde etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine ise bu yanıtı verdi.
6: Ya kesin etkisi vardır da yani ana etkisi o değil. Ama kesin etkisi vardır yine. Daha kötüye gitmesinin de etkisi vardır.
7: Özbay mevcut hayatından da memnun olduğunu ifade ediyor. Deprem sonrası başlayan içe kapanma sürecinin ardından yeniden sanal dünyaya dönen Barış'ın hayatı annesiyle birlikte aynı evde devam ediyor.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve kongre üyelerinin katıldığı toplantıda mali raporlar, ibra süreci ve yeni dönem bütçesi onaya sunuluyor. Fenerbahçe'de kritik olan mali genel kurul toplantısı genel katılımla başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda önümüzdeki yeni sezon dönemine ait yeni bütçede görüşülüyor. Ayrıca Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde kapasite artırımı ve planlanan projeler hakkında üyelere bilgilendirme sunumları yapılıyor. Kulübün mali tablolarının ve gelecek dönem proje hedeflerinin ele alındığı genel kurulda tartışmalar ve oylama süreci devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen golf destinasyonları arasında yer alan Belek Turizm Merkezi'ndeki sahalar, başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerden profesyonel ve amatör golfçüleri ağırlıyor. Yaz turizminin devam ettiği Antalya'da, Eylül ayında golf sahalarındaki hareketlilik de arttı. İklimi, otelleri ve golf sahalarıyla öne çıkan Belek, turistlerin ilgi odağı.
7: Yüzyıllar önce İskoçya'nın rüzgarlı sahillerinde doğdu. Kralların yasakladığı bir oyundan milyar dolarlık devasa bir endüstriye ve küresel bir tutkuya dönüştü. Yeşil sahaların en prestijli, en asil sporu golf son yıllarda Türkiye'nin ve Akdeniz'in de kalbinde esiyor. Antalya'da yaz turizmi sürerken golf sahalarında da hareketlilik yaşanıyor. Yılbaşından bu yana 11 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya, golf turizminde de Avrupa'nın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Belek Turizm Merkezi'ndeki sahalar başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen profesyonel ve amatör golfçüleri ağırlıyor.
8: Türkiye golfte en çok sayıyı İngiltere'den elde ediyor. Şu anda arkada da gördüğünüz golfçülerin %80'i İngilizdir.
7: Antalya'da 15 golf sahası ve 10 golf oteli bulunuyor. Golf turizmi yalnızca sporcuları bölgeye çekmekle kalmıyor. Turizm sezonunun da hareketlenmesini sağlıyor.
8: Gruplar, turnuvalar şeklinde gidiyor. Geliştirilebilir. Şu var, şunu söylemek de gerekebilir. Golfün de yüksek sezonu var.
2: Bu haberle hafta sonu gün ortasını kapatıyoruz. Kısa bir ara ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır.

0: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
9: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
10: Troy'lu öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
11: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ara bitti. Saatler 14'ü gösteriyor ve haber bültenine başlıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 Eylül 2026 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yoğun temasların ardından burada da önemli temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan ziyaret kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde Gazze'de vakit kaybedilmeksizin barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ele alınacak. İnsani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğine değinilecek. Bu çerçevede her iki ülkenin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulacak. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek. Türkiye'nin Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduğu ele alınacak. Bölgeye dışarıdan müdahalelerin, ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına değinilecek. Bu itibarla bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret edilecek. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetine vurgu yapılacak. Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni son olarak 20 Mart 2026 tarihinde ziyaret etmişti. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılından bu yana stratejik ortaklık ilişkisi bulunuyor. İki ülke arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı 16 Temmuz 2025 tarihinde liderler düzeyinde Ankara'da düzenlenmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi ve Türkiye'nin Körfez'deki en büyük ticaret ortağı konumunda. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Mekke İttifakı'nın Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olduğunu söyledi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan işbirliğini ise olumlu bir gelişme olarak niteledi. Pezeşkiyan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Mekke Savunma Anlaşması'nı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bu, kavga etmek yerine Müslümanların yan yana oturması ve İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde atılmış olumlu bir adım dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere ilişkinse Tahran'ın Washington'a güvenmediğini dile getirdi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından İran'ın sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Boğaz'ın kapatılmasını İran'ın önündeki yolların kesilmesine verilen doğal bir tepki olarak nitelendirdi. Bölgesel güvenliğin bölge ülkelerinin işbirliğiyle sağlanabileceğinin altını çizdi. Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalara da değindi. Pezeşkiyan, Husilerin eylemlerinin İran'la bağlantılı olmadığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında süren savaşta uzun aradan sonra bir diyalog ortamı oluştu. Ancak bu diyaloğa rağmen bir neticelenme olmadı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın 7 gün sürecek olan ateşkes teklifini reddetti ve bir kez daha İran'ın kaybettiğini iddia etti.
1: Her şab der hıyaban budan baray inkaz İran'ımın defa konan.
2: BM kürsüsünden çözüm çıkmadı. Liderler gitti, krizler kaldı. İran-ABD savaşı için somut gelişme uzun aradan sonra heyetlerin ilk kez temas kurması oldu. Ancak temaslara rağmen olumlu bir gelişme yaşanmadı.
3: İnha merzayız ki vücut dere.
2: İran-ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanacak 7 günlük bir teklif iletmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini açıkladı.
4: Onların anlaşmasını reddediyorum. Çok kötü kaybettikleri için Boğaz'ı hemen açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar.
2: Trump İran'ın da kendilerinin de anlaşma yapmak istediğine işaret etti. Ancak İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu.
4: Kendi kendilerini alt ettiler. Ben devreye girdim ve askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladık. Ne oldu biliyor musunuz? Artık paraları kalmadı. Çünkü Boğaz'ı kapatmak istediler. Biz de onlara bunu yaptık.
2: Öte yandan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın programı sona erdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise temaslarını sürdürmek üzere birkaç gün daha kalacak. ABD ile İran arasında herhangi bir müzakerenin ya da resmi temasın olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Körfez ülkeleri için açıklamalar yaptı.
5: Körfez bölgesinin güvenliği, bölgenin ve dünyanın genel güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
2: Hitabında Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerin açık İran saldırılarına maruz kaldığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki durumun 28 Şubat öncesindeki haline dönmesi ve Boğaz'dan geçişlerde herhangi bir ücret veya kısıtlama uygulanmaması çağrısında bulundu.

Fon soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Piyasaları sarsan kapsamlı fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları ve operasyonları aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada yeni gelişme yaşandı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve mali hareketlilikler üzerine kurulan soruşturmada gözaltına alınan Özel işlemleri için emniyete sevk edildi. Bu arada fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener de gözaltına alındı. Soruşturmada şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer alırken şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.

0: Emin Erdoğan'ın himayelerinde 27 Eylül 2017'de Türkiye'de başlayan Sıfır Atık Hareketi, 9. yılında çevre politikalarının ötesine geçen küresel bir dönüşüm vizyonu olarak yoluna devam ediyor. Emin Erdoğan sosyal medya hesabından Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yıl dönümüne özel bir paylaşım yaptı. Emin Erdoğan paylaşımında 2017'de başlayan sıfır atık yolculuğumuz bugün sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü ifadesini kullandı.
1: Emin Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'den dünyaya uzanan sıfır atık vizyonu 9. yılında. Sıfır Atık Hareketi 9. yılını kutluyor. Emin Erdoğan'dan da Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yıl dönümüne özel bir paylaşım geldi. Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin önemine dikkati çekerek evlerden okullara, şehirlerden uluslararası platformlara yayıldı dedi.
2: Türkiye olarak elimizden gelenin en güzelini dünyanın harcına katmaya, fikir üretmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz.
1: Emin Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi. 9 yıl önce toprağın bereketini, suyun kıymetini ve tabiatın dengesini koruma niyetiyle bir adım attık. 2017'de başlayan sıfır atık yolculuğumuz bugün sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü. Bir fikirle başlayan bu değişim evlerden okullara, şehirlerden uluslararası platformlara yayıldı. Dünyanın dört bir yanında yankılanan ortak bir sorumluluğun sesi oldu. Çünkü sıfır atık yalnızca neye attığımızla değil, neyin kıymetini bildiğimizle ilgilidir. Hayatın her alanına dokunan bir anlayıştır. Türkiye'nin öncülüğünde 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen sıfır atık kararı ise bu yolculuğun küresel dönüm noktasıdır. 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilanı ve başkanlığını yürüttüğüm Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Danışma Kurulu'nun

0: kurulmasıyla ülkemizin tecrübesi farklı coğrafyalara taşındı. Şimdi bu 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor. Böylelikle sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğine yürekten inanıyorum. Daha temiz bir dünya kadar tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz. Bu inancı paylaşan, emeğiyle çoğaltan herkese gönülden teşekkür ediyor. Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, 9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor. 27 Eylül 2017'de saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, atma dönüştür çağrısıyla kaynaklara bakışımızı değiştiren büyük bir dönüşüm başlattı. Şimdi bu anlayış Türkiye'nin COP31 başkanlığıyla küresel iklim mücadelesine taşınıyor. Ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için sıfırdan COP31'e mesajını verdi.
1: Ortak evimiz diyerek bir meşale yaktı. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde
0: 27 Eylül 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi her geçen yıl daha da büyüyen bir farkındalık projesine dönüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamada 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kabul edildi.
1: Belki de cevap çok daha basit. Dünya ortak evimiz.
0: Türkiye Sıfır Atık Hareketi ile 2017'den bu yana çevreden enerjiye, sere gazı salımından atık depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem geleceğe yatırım yaptı. Proje başlangıcından 2025 yılı sonuna kadar geçen süreçte toplam 90 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı.
1: İsraf etme, dönüştür. Atma, yeniden kullan.
0: Türkiye'deki ormanların %7'sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlenmiş ve yaklaşık 36 milyon aracın yıllık karbon salınımına eş değer 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçildi. Ülke ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandı.
1: Şimdi Türkiye, dünyanın en büyük iklim buluşmalarından COP31'de insanlığa bir kez daha hatırlatıyor.
2: Haber bültenindeki ilk saat dilimini noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM'yi taktı, yapma.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara.

0: beğen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

8. etaptan herkese merhaba. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz sevgili seyirciler. Sizleri öncelikle Almanya'ya götüreceğim. Biliyorsunuz otomekanika birçok yerde yapılan sektör için önemli fuarlardan bir tanesi. Bakalım otomekanika Frankfurt'ta neler var?

0: Dünyanın en büyük yedek parça, satış sonrası hizmetler ve teknoloji fuarı Otomekanika için Frankfurt'a geldik. Burada dünyanın dört bir tarafından gelen üreticiler parçalarını, hizmetlerini tanıtmaya devam ediyor. Biz de fuarı sizler için gezeceğiz ve tabii ki 8. etap mikrofonunu yetkililere uzatacağız. Bakalım neler söyleyecekler. Evet, şimdi Otomekanika Frankfurt başlıyor. Otomotiv satış sonrası sektörünün dünyadaki en büyük buluşmalarından Otomekanika Frankfurt 2026 Almanya'da gerçekleştirildi. 8-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar 173 ülkeden 112 bini aşkın sektör profesyonelini ağırladı. Yaklaşık 4400 katılımcı şirket, yedek parçadan servis ekipmanlarına, elektrikli araç teknolojilerinden dijital çözümlere kadar en yeni ürünlerini sergiledi. Fuarın ana gündemini yapay zeka, araç verilerine erişim, bağlantılı teknolojiler, yazılım tanımlı araçlar ve sürdürülebilir onarım çözümleri oluşturdu. Yeni nesil arıza tespit sistemleri, uzaktan teşhis uygulamaları ve yapay zeka destekli servis ekipmanları, bakım ve onarım süreçlerinin giderek daha hızlı ve verimli hale geleceğini gösterdi. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte batarya, elektrik motoru ve güç elektroniği bileşenlerinin onarımı da sektörün yeni çalışma alanları arasında öne çıktı. Parçaların yenilenerek yeniden kullanılması ve ürün ömrünün uzatılması, döngüsel ekonominin otomotiv sektöründeki önemini bir kez daha ortaya koydu. Sevgili seyirciler, Otomekanika biliyorsunuz çok önemli bir fuar ve yanımızda da yine önemli bir isim var bu fuar için. ZDF'in Türkiye temsilcisi Selim Aydınlıoğlu bizlerle beraber. Öncelikle bu güzel davet için teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldiniz. Sağ olun. Ayaklarınıza
0: sayenizde sağ olun. Bu güzel fuarı ziyaret etme şansını yakaladık. Birçok bilgiye de eriştik. Şimdi şöyle başlayalım. ZDF özellikle nedir? İlk aklımıza gelen tabii ki bizim şanzıman ama aslında o kadar değil. Kapsamlı bir markadan bahsediyoruz. ZDF bünyesinde neler var ve son dönemdeki bu birleşmelerde hangi markalar ZDF bünyesine katıldı?
1: Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Şöyle başlayayım sorunuza. Dediğinizde haklısınız. ZDF esasında daha çok şanzıman olarak bilinir ama şanzıman ve aktarma organları diyelim. Bu şanzıman içerisinde tabii aktarma organları içerisinde AKS da var. Uzun yıllar faaliyetlerini bu alanda yoğunlaştıran bir firma. Zaten 112 yıllık da bir geçmişi var. İlerleyen dönemlerde işte direksiyon sistemlerinin bir parçası olarak ön takım ihtiyacı oluyor. Bir lenförder satın alması oluyor. Sonra şanzımanın biliyorsunuz çıkışında kullanılan debriyaj sistemleri var. Bir ZAK satın alması, amortisör tarafının satın alması oluyor. En yakında ya da son 10 yılda söyleyebileceğimiz TRW ki fren sistemlerinde OE expertise, OE uzmanlığı olan bir firmanın satın alması oluyor 2015 sonu 2016 başında. En sonunda da 2021 yılında da ağır vasıtada çözüm ortağı olabilmek için de Wabco satın almasını gerçekleştiriyor. Yıllardır bilinen aktarma organlığı uzmanlığı zaten

orada duruyor. Ama bunun üzerine fren, ön takım, bizim şasi komponenti dediğimiz ön takım amortisör, debriyajın destekleyicisi olan clutch kısmına giriyor.

0: 35-40 milyar euro arasında değişen bir ciroya var. Bunu genel söylüyorum çünkü daha henüz 2026'nın sonuçları açıklanmadı. Bu gerçekten önemli bir seviye. Ama biz içinde bulunduğumuz aftermarket tarafına bakarsak da bizim de yaklaşık 4,5-5 milyar euro arasında bir ağırlığımız var pazarda.
1: Türkiye'de ciro son 10 yılda nereden nereye geldi?
0: Türkiye'deki ciro biraz agresif büyüdük açık konuşmak gerekirse. Son 10 yılda her yıl ortalama euro bazında %16 büyüdük. Hani bilmiyorum rakam vermek ne kadar doğru ama şu anda yaklaşık 250 milyon euro civarında bir ciroya ulaştık.
1: Biraz da iş ortaklarınızdan bahseder misiniz? Pazarda hangi iş ortaklarıyla çalışıyorsunuz? Biraz da tabii ki hangi markalara da hizmet ettiğinizi söylerseniz kafalarda daha iyi oturacaktır. Zedef nerelerde bulunuyor, hangi ürünlerde bulunuyor?
0: Şimdi şöyle, tabii ben size şöyle söyleyeyim. Zaten otomobil, iş makineleri, ağır vasıta, denizcilik sektörü, demir yolları, rüzgar türbinleri, tarım makinaları, bunlar şu an ilk aklıma gelenler. İşte makine tezgahlarında ufak rediktörlerimiz var. Kendi alanımıza gelirsek de biz daha çok nerede yer alıyoruz ya da son tüketici bizi nerelerde daha rahat bulabilir? Bu bir, eğer otomobil sahibi ise otomatik şanzımanda çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Zedef bir lider. Yani bir teknoloji geliştiren ve marka olarak da verirsek işte BMW'nun büyük bir ağırlığı bizim şanzımanlarımızdan oluşuyor. Onun dışında Land Rover, Chrysler'de varız, Honda'da varız. Yani aracın önden çekişli ya da arkadan çekişli olması çok fark etmiyor.
1: Şimdi bu strateji dahilinde sizin bölümlere ayırdığınız bazı konular var. ProTech, ProManager, Pro, Pro Academy ve Pro Diagnostics diye. Bir de yine önemli bir konu Remanufacturing.
0: Evet.
1: Bu başlıkları biraz açar mısınız? Neler sağlıyorsunuz?
0: Önce müsaade ederseniz remanufacturing'den başlayayım. Şimdi esasında Zedef bunu çok uzun yıllardır yapıyor. Ben de bundan herhalde bir 10 yıl evvel Zedef'e katıldığımda ilk şanzıman remanufacturing'ini Friedrichshafen'daki merkezimizde görmüştüm. Sonra bunu aynısını Türkiye'de yapabilir miyiz diye düşündük ve ilk uygulamamızı şanzımanda yaptık. Ve uzun yıllarda da şanzıman yeniden üretimi yapıyoruz. Bunun avantajı ne oluyor? Özellikle ister otomobil kullanıcısı olun, bu bir otomobil şanzımanı bu arada ya da onun kesidi, ya da bir ağır vasıta kullanıcısı olun. Bizim şu anki sloganımızla nasıl ulaşıyor? İngilizce'de maximizing uptime diyoruz. Esasında operasyon süresini, kesintisiz operasyon süresini maksimize etmek. Düşünün ki bir kamyon sahibisiniz ya da bir şehirler arası, ya şehir içi bir otobüs sahibisiniz. Şanzımanınızda bir arıza var. Olabilir ve biliyorsunuz bizim ülkemizde de çok ağır koşullarda çalışılıyor. Böyle bir durumda aracınızın şanzımanının tamir görmesi ne kadar hızlı yaparsanız yapın uzman ellerden 2 günden önce çıkmaz. Bu da sizin 2 gün çalışmaması demek. Ama remanufacturing'de şöyle bir şansınız oluyor. Reman yapılmış hazır, sıfırla aynı kalitede ve sıfırla aynı kalite şartlarına sahip ürünler bizim raflarımızda ya da iş ortaklarımızın rafında duruyor. Siz araç sahibi olarak şu opsiyona sahipsiniz. İsterseniz aracınızı şanzımanınızı tamir ederiz ama isterseniz siz arızalı şanzımanınızı bize core unit olarak verin. Biz size rafımızdan reman edilmesi verin ve bu o zaman aynı günde çıkıp işinize devam edebiliyorsunuz. Biz biraz daha stratejimizi artık kendi merkez servislerimizle onarım hizmeti vermek yerine yeni networkler kurmak peşindeyiz ve otomobil tarafında bu ProTech konseptinde yetkilendirilmiş servisler üzerine çalışıyoruz. Ağır vasıta tarafında da Pro Service ismiyle çalışıyoruz. Şu anda Pro Service tarafında 135 kadar noktaya ulaştık. Bir araç sahada çalışırken henüz arızalanmadan üzerine bizim ki siz ziyaretinizde gördüğünüz üzerine koyabileceğimiz ek ürünlerimizle o aracın uzaktan verdiği sinyallerle arızalarını önden tahmin edip ona önümüzdeki en yakın sürede ve en yakın çapta bir iş ortağına iş emri açıp randevusunu alıp o oraya gitmeden bir distribütörümüze o siparişi sipariş ettirip o parça daha araç oraya gitmeden parçayı orada hazır edip ve o oraya girdiği zaman belki de çok hızlı bir şekilde çıkmasını sağlamak.
1: Son kısımda da diagnostik kısmına değinmek istiyorum. Yeni geliştirdiğiniz cihazda artık tüm markalara hizmet verebiliyorsunuz. Oradaki arızaları tespit edebiliyorsunuz. Bu biraz da aslında piyasadaki yetkili servise gitmek zorundasın söylemini de kırıyor. ama siz aynı zamanda orijinal ekipman olarak da markalara ürün veriyorsunuz. Burada bir çelişki yaratmayacak mı? Sizin adınıza bir sıkıntı olmayacak mı? Kullanıcılar bunu nasıl kullanacak?
0: Ya şimdi esası biliyorsunuz, garanti uygulamaları yasalarla açık. Yani orada tarif edildiği gibi onaylı parça kullanırsanız, bakımlarını doğru zamanda yaptırırsanız normal şartlarda aracın garantisinin ortadan kalkmaması lazım. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Benzer durumda biz de karşı karşıyayız. Çünkü diyelim ki bu şanzıman şu anda gerçek bir şanzıman.

0: Değil ama bu şanzıman ya da ya yani bu bir BMW şanzımanı olabilir ya da bir tane diyelim ki 12 metre bir otobüsün şanzımanı da olabilir. O şanzımana da aracın sahibi dışarıda bir bakım yaptırabilir. Aynı şekilde bizde hala bir OEM sorumluluğumuz var. Biz de ona şunu diyemeyiz. Yani sen yetkisiz bir servise gitmişsin. Yetkisiz servise gitmiş ama doğru bir bakımı yaptıysa biz o ürünün arkasında durmak zorundayız. Dolayısıyla ben bunun komple bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Burada pazar bir yerde dengelenecektir ve bence bütün firmaların biz de dahil her zaman son kullanıcının kazancını gözetiyor olmamız lazım. Çünkü hayat orada, gelecek orada, son kullanıcıyı memnun edemezsek biz, herhangi bir OEM, herhangi bir rakibimiz bu hikaye çok uzun sürmez.
1: Şanzıman yağının gerçekte ömrü var mıdır? Ne kadar sürede değiştirilmelidir? İçeride herhangi bir problem olup olmadığı nasıl anlaşılır?
0: Özellikle Türkiye gibi nemin yüksek olduğu, hava sıcaklıklarının sürekli değiştiği, trafik yoğunluğunun çok yüksek olduğu ülkelerde bizim tavsiyemiz 100 bin kilometreyi geçirmemeleri, en kötü ihtimalle 100 bin kilometrede bu yağın kontrolünü yapmaları. Biz nasıl yapıyoruz bize gelen bir araç sahibine? Mutlaka ilk başta aracın yağ numunesini alarak başlıyoruz. Ve yağ esasında çok da basit bir işlem. Bu yağ numunesini aldığımızda aracın yağının yapışkan hale gelip gelmediğini çok rahat anlayabiliyorsunuz. Çok basit bir mıknatıs kullanarak içinde bir çapak var mı bunu çok rahat anlayabiliyorsunuz. Yine çok basit bir cihaz kullanarak içinde su var mı bunu çok rahat anlıyorsunuz. Ve biz bu zamana kadar lifetime ile ilgili herhangi bir şeyde açıkçası görmedik. Yani bunun lifetime olma ihtimali bize göre yok. Ve biz ürünün üreticisi olarak bunu tavsiye etmiyoruz.
1: ZDF Aftermarket CEO'su Philip Coltron, Türk medya mensuplarının karşısına çıktı.
2: Very proud of having a rich OU heritage.
3: Köklü bir orijinal ekipman geçmişine sahip olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Önde gelen OE üreticilerinden biri olarak Asya, Avrupa ve Amerika'daki satışlarımızın her bölgedeki üretim hacmiyle uyumlu biçimde dengelenmesi stratejik açıdan büyük önem taşıyor. Elbette Amerika ve Asya'daki güçlü gelen OE pazar paylarımız bize önemli avantajlar sağlıyor. Satış sonrası pazarındaysa bu gücün sahada aktif olmayı esas alan odaklı stratejilere dönüşmesi gerekiyor. Bu stratejiler ürünlerle başlıyor. Ancak yoğun pazar çalışmaları ve saha faaliyetleriyle desteklenmesi gerekiyor. Bunu Çin'de de Türkiye'de de uyguluyoruz. Bu pazara giriş şeklimiz nedeniyle geçmişte daha çok premium ve Avrupalı araçlara hizmet veren bir yapıya sahiptik. Ancak son yıllarda buradaki ekibimiz yerel pazarlarla güçlü ve yakın ilişkiler kurma konusunda son derece çevik ve dinamik davrandı. Bence bu ekip binek otomobiller, ticari araçlar ve endüstriyel uygulamalara odaklanılması gibi stratejimizin her bir temel unsurunu başarıyla hayata geçiren ekiplerden biri. Aynı zamanda markalarımızın pazardaki yaygınlığını artırırken ekosistemin farklı aktörlerini bir araya getirme konusunda da yaratıcı çalışmalar yürütüyor. Örneğin filolar, servisler ve distribütörler arasında kurduğumuz en kapsamlı işbirliklerinden biri burada bulunuyor. Bu yapı zincirdeki herkes için doğal bir kazan-kazan modeli oluşturuyor. Filolar daha verimli çalışıyor, daha fazla müşteriye ulaşıyor ve karlılıklarını artırıyor. Servisler daha fazla iş hacmi elde ederken distribütörler de birlikte yürüttüğümüz iş geliştirme sürecinin gerçek ortakları haline geliyor.
1: Coltron'dan sonra ZDF Aftermarket Başkan Yardımcısı Andre Scholl de sorularımızı yanıtladı. EMEA bölgesi sorumlusu Andre ile beraberiz. Bakalım Türkiye'yi nasıl görüyorlar? First of all, thanks for being... Öncelikle burada bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Türkiye'yi EMEA bölgesi içinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin rolü nedir?
4: Turkey for me is a center of gravity for the...
5: Türkiye benim için Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'yi kapsayan bölgenin ağırlık merkezidir. Çünkü tek başına değerlendirildiğinde en büyük potansiyele sahip pazarlardan biri. Aynı zamanda bölgenin geri kalanına açılan bir merkez ve giriş noktası konumunda. Bu nedenle büyüme stratejimizde çok önemli bir rol oynayacak.
1: Peki mevcut konumu ve potansiyeli dikkate alındığında Türkiye, EMEA bölgesinde nasıl bir yere sahip olacak?
5: Türkiye bugün zaten bölgedeki en büyük tekil pazar ve bunun böyle kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bölgenin lider pazarlarından biri olmayı sürdürecek.
1: Başka markalarla bazı işbirlikleri yaptınız ve onları bünyenize kattınız. ZDF giderek büyüyor. Türkiye'de büyümenizi desteklemek amacıyla satın almayı veya bünyenize katmayı düşündüğünüz markalar var mı?
4: You mean to purchase or to... Well, nothing planned.
5: Şu anda planladığımız böyle bir şey yok. Hiçbir fırsatta kesin olarak hayır demem. Ancak şu an için somut olarak planladığımız bir satın alma bulunmuyor.
1: ZDF Aftermarket Pazarlama ve İletişim Müdürü Pırıl Gömeçlioğlu değişimi anlattı.
6: ZDF'in Maximize Uptime aslında tüm paydaşlarına verdiği bir söz.

0: Uptime dediğimiz konu tüm araçların ister binek araç olsun ister ticari araç olsun yollarda kesintisiz operasyona devam etmesi, daha uzun süre kalabilmesi demek. ZDF de bunu aslında bağlantı kollarında, amortisör sistemlerinde ya da ticari araçlarda Wabco'da farklı premium markalarıyla sağlıyor. TRW, Zax, Lenförder ve Wabco gibi. Ve bu yollarda kalış süresini de tüm bu markaların ZDF ile bağlantısı için paketlememizi bu yıl değiştirdik. Artık her paketin üzerinde bir TRW ürünü alacaksanız veya atölye kullanacaksa muhakkak hem ZDF'i hem de TRW'yu görecek.
1: Otomekanika Frankfurt 2026, otomotiv dünyasındaki dönüşümün yalnızca araç üretimiyle sınırlı olmadığını, servislerden yedek parça sektörüne kadar bütün satış sonrası ekosistemi yeniden şekillendirdiğini gözler önüne serdi. Bir sonraki Otomekanika Frankfurt 5-9 Eylül 2028 tarihleri arasında düzenlenecek.

0: Gastronomi Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuz Muğla'dan, Yasemin Avcı'dan geliyor. Arabamın fren diskleri ve balataları yeni değişti. Ancak...
1: Burası her bir vatandaşımıza, özellikle vurguluyorum, hangi partiden olursa olsun ve hangi partiye oy verirse versin, bizim il başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız, belediye başkanlıklarımız onların evidir. Her zaman onları misafir ederiz, her zaman onlarla hasbihal ederiz. Bütün teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Ana kademimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız 7 gün 24 saat esasına göre Cumhurbaşkanımızın particiliğin esası teşkilatçılıktır. Düsturu doğrultusunda son derece dinamik çalışmalar yapıyor. Biraz evvel arkadaşlarımızla sohbet ettik. Bu sohbet neticesinde de yine burada da görüyoruz. Genel merkezimizde de görüyoruz. Bakanlar kurulumuzda da, bütün ilçelerimizde de görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti bir Türkiye ve dünya markası olacağı dediği zaman ilk başlarda bu anlaşılmamıştı. Fakat bugün AK Parti bir Türkiye markası oldu. Zaten aşikar tartışma götürmez. Dünya markası oldu da tartışma götürmez. Bu tip teşkilat ziyaretlerimizde özellikle kadın kollarından, gençlik kollarından yetişen genç arkadaşlarımızın bugün ana kademede partinin üst düzey birimlerinde görev alması da AK Parti'nin nasıl bir siyaset okulu olduğunu, hem siyaset adamı yetiştiren hem devlet adamı yetiştiren ne kadar büyük bir misyona sahip olduğunu bir kere daha göstermektedir. Bunu bu ilçemizde de başka ilçelerimizde de müşahede ediyoruz. Tabii dünya siyasetinin gündemi, Türkiye siyasetinin gündemi, Cumhurbaşkanımızın bütün açıklamalarını merkeze alan, o doğrultuda şekillenen pek çok boyutta ilerliyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın yeni gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini, herkesin Cumhurbaşkanımızla görüşmek, dünya meselelerini istişare etmek için ne kadar yoğun bir çaba içerisinde olduğunu hep beraber gördük. Bir şey söylüyoruz, özellikle İsrail'in Gazze'de soykırımı başlatmasından bu yana. Diyoruz ki insanlık için en büyük kötülük soykırım organizasyonu, bu soykırım şebekesi Netanyahu ve ekibidir. Bunun karşısında insan haysiyetini koruyan, insan onurunu koruyan insanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Ve bir kere daha görüldü ki Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de hitap ederken bütün salon dolup taştı. Yüksek bir ilgi ve alakayla hem ikili temaslar hem diğer toplantılar gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar bir kere daha dünya siyaset sahnesinde ve dünyanın onurlu, haysiyetli insanların yaşadığı bütün başkentlerde, sokaklarda yankılandı. Ama kötülük şebekesinin ve soykırım şebekesinin başında olan Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Bu tabii Cumhurbaşkanımızın sadece bugünkü konuşmasıyla, bu zirvedeki konuşmasıyla ele alınacak bir şey değil. Yıllar evden beri katıldığı bütün toplantılarda Cumhurbaşkanımız iki tane temel mesajı çok güçlü bir şekilde verdi. Bir tanesi Birleşmiş Milletler'in bir reforma ihtiyacı olduğunu ifade eden dünya beşten büyüktür ifadesi. Cumhurbaşkanımız bunu ilk söylediğinde hepimiz salondaydık. Salonda Cumhurbaşkanımız bunu ilk söylediğinde bir sessizlik oldu. Ve buna yakın durma konusunda büyük bir tereddüt yaşadılar. Aslında kapalı kapılar ardında bunu ifade eden pek çok lider vardı. Ama bunu açıktan söyleyen tek kişi Cumhurbaşkanımız olduğu için bunun yanında durma konusunda tereddüt ettiler. Aradan bunca zaman geçti ve bugün bakın Avrupa'dan dünyanın başka yerlerine, Asya'ya ve Orta Doğu'ya kadar birçok lider dünya beşten büyüktür ifadesine yakın ifadeler kullanıyor. Yani Cumhurbaşkanımızın bütün bir dünyayı dünyadaki kurallı düzeni temsil eden Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin veto insafına kalmamalıdır görüşünün ne kadar adaletli ve hakkaniyetli bir yaklaşım olduğu net bir şekilde görülüyor. O sebeple bugün Birleşmiş Milletler reformu, dünya beşten büyüktür ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu çağrı dünyada genel kabul gören bir çağrı haline gelmiştir. Bir diğer hususu hatırlatmak isterim. Bugünlerde bu çok daha önemli. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımızın verdiği diğer bir güçlü mesaj vardı. O da konuşurken kürsüde yıllar içerisinde değişen İsrail haritasını göstererek bütün dünyaya soruyorum, İsrail'in sınırları neresidir diyordu Cumhurbaşkanımız. Ve gerçekten bu çok önemli bir konudur. Bugün Lübnan'ı Litani Nehri'ne kadar işgal eden, Suriye'de Hermon Dağı'nın ötesine geçerek Golan Tepelerini zaten işgal etmişti. İşgal çabalarını sürdüren, oradaki bir ayrılıkçı Dürzi lideri kışkırtarak daha fazla parça koparmak isteyen İsrail'in, Netanyahu'nun 7 Ekim olaylarından hemen sonra yaptığı açıklama olan, Orta Doğu'daki haritaları değiştireceğiz, David koridorunu kuracağız, arz-ı mevudu gerçekleştireceğiz gibisinden bir takım işgalci niyetlerini açıkça beyan etmesi gösterdi ki aslında bugün bölge barışının ve insanlık barışının başındaki en büyük bela, en büyük sorun İsrail'dir. Ve İsrail'deki Netanyahu yönetiminin soykırım şebekesidir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bugün Netanyahu'nun orada konuşurken yalnızlaşması çok net bir tabloyu göstermektedir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Birleşmiş Milletler herkesin konuşabildiği yer olması gerekirken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözünün orada ifade edilmesinin engellenmesi de Birleşmiş Milletler'in meşruiyet kaybı açısından altı çizilmesi gereken bir husustur. Burada şunun net bir şekilde söylenmesi lazım. Netanyahu'nun konuşma yaparken elinde insanları öldürdükleri çağrı cihazıyla oraya çıkması karşısında tabii ki haklı tepkiler oldu. Silah olarak sivil araçları, sivil aletleri silah olarak kullandıkları için bununla çıkması kınandı. Buna karşılık biz de şunu dedik. Orada tabii asıl katliam silahı o çağrı cihazından çok Netanyahu'nun şahsiyetidir. Dünyanın trajedisi de şudur. Esasında orada Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. Netanyahu bugün insanlık mahkemesi önünde sanık kürsüsünde insanlığa karşı işlediği suçlar, soykırım suçları ve insancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırım propagandasının sahnesi haline getirmesi Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir. Esasında Birleşmiş Milletler'e sokulmaması gereken insanlık adına kurulmuş bir mahkemede sanık kürsüsünde katil ve soykırımcı olarak yargılanması gereken birisinin Sayın Cumhurbaşkanı

Başkanımız adına söyledikleri hezeyandan ibarettir. Ve bir katilin itirafnamesinden başka bir şey değildir. Şimdi sorulması gereken soru şudur arkadaşlar. Pek çok lider İsrail eleştirdi. Neden bir dakika içerisinde hiçbir lidere cevap vermiyorlar da bir dakika içerisinde sadece Cumhurbaşkanımıza cevap veriyorlar? İsrail eleştiren pek çok hükümet ve devlet başkanı olmasına rağmen Netanyahu neden konuşmasının tamamını Cumhurbaşkanımıza ayırıyor? Bunun sebebi şudur. Çünkü Cumhurbaşkanımız insanlık ittifakının en güçlü ve en gürsesidir. Ve Cumhurbaşkanımızın söylediği her şey bunların işlediği suçlar bakımından en temel hukuki ilkeleri barındıran bir iddianamedir. Bunlar Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında yüzlerine insanlık haysiyeti, insanlık değeri ve insanlık onuru adına okunmuş bir iddianameyi görüyorlar. Onun için bu kadar telaşla cevap veriyorlar. Onun için bu hezeyanlarla yaptıkları katliamları ve soykırıcılıkları örtbas edebileceklerini düşünüyorlar. Ama insanlık onuru, haysiyet, medeniyetin kazanımları mutlaka bunları yenecektir. Ve bugün geçmişte Srebrenica'da olduğu gibi, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi bu soykırım yapanlar insanlık mahkemesinin önünde bu hesabı vereceklerdir. Değerli arkadaşlar, burada net bir şeyin vurgulanması gerekir. Bütün bu tablo içerisinde Birleşmiş Milletler kurallı düzenin temsilcisi olacaksa, kurallı düzen adına inisiyatif oluşturan bir etkisi olacaksa, bu ancak Cumhurbaşkanımızın bu son konuşmasında da Birleşmiş Milletler'de ifade ettiği ilkelerin hayata geçmesiyle olacaktır. Bunun başka bir yolu yoktur. Aksi takdirde bu sembolizmin ötesine geçmiş olan bu gerçek Birleşmiş Milletler'i yok edecektir. Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlığıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir. Her geçen gün daha fazla göstermektedir. O sebeple Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri, bu duruşu ve bu mücadelesiyle gurur duyuyoruz. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için de dünyada tarihin doğru tarafında durmak bakımından, bu büyük imtihanları vermek bakımından kendimizi son derece şanslı, doğru yerde duran, tarihin doğru tarafında duran, böyle bir lidere sahip olmakla gurur duyan bir kadro olarak kabul ediyoruz. Türkiye'yi gerek kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, gerek doğumuzda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısı konusunda, gerek güneyimizdeki Gazze'deki soykırım konusunda, gerek Balkanlardaki bir takım kaynamalar konusunda etrafımız bu derece istikrarsızlık ve kaosla karşı karşıyayken Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu dirayetli siyasetin dünyada nasıl Türkiye'yi pozitif olarak ayrıştırdığını, herkesin ilgisini çektiğini hep beraber değerlendiriyoruz. Bir diğer konu arkadaşlar, öylesine büyük bir küstahlık ki orada Netanyahu konuşurken İsrailli yetkililer tutuyorlar, salonu terk edenleri not ediyorlar. Bu da Birleşmiş Milletler açısından utanç vericidir. Ne yapacaklar? Onları da mı çağıracağızlarla öldürecekler? Onların dolma kalemlerine mi silah yerleştirecekler? Yani tarih boyunca pek çok katliam şebekesi oldu. Bunlar katliamlar yaptıkları halde örtbas etmek için uğraştılar. Ama ilk defa Netanyahu ve soykırım şebekesi her geçen gün kendi katliamlarıyla övünen, kendi katliamlarını daha da ileriye götüren bir yaklaşım içerisine giriyor. Cumhurbaşkanımızın orada ifade ettiği gibi biz ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bunun karşısında susmayacağız. Ha bir de şöyle bir şey var. Yaklaşan seçimler sebebiyle Netanyahu bunu Türkiye ile İsrail arasında bir meseleye çevirmek istiyor. Mesele açıktır. Bu mesele soykırım şebekesiyle insanlık arasında bir meseledir. Türkiye'de bu insanlık ittifakının en güçlü üyesidir. Cumhurbaşkanımız en güçlü sesidir. Sorun insanlığın bu soykırım şebekesiyle bundan sonra ne yapacağıdır. Dünyanın geleceği, kurallı düzenin geleceği, insancıl hukukun geleceği ve medeniyetin kazanımları
Bununla

şekillenecektir. Bir diğer konu şudur. Arkadaşlar, muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. Ama daha önce de ifade ettiğim, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamalar yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamalar yapmıştır. Kendisine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Onun dışındaki bütün tartışmalar muhalefetin kendi iç gündemidir, kendi spekülasyonudur. Bugün dünyada kime sorarsanız sorun, bütün bu krizlerin ortasında en başarılı devlet yönetimi sergileyen, en başarılı kriz yönetimi sergileyen, herkes birbiriyle savaşı daha çok kışkırtırken İstanbul'da barış masası kuralım diye ısrar eden tek lider Cumhurbaşkanımızdır. O sebeple hem AK Parti'nin ilkeleri, hem AK Parti'nin dava şuuru, hem AK Parti teşkilatlarının ve bütün arkadaşlarımızın ortak iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayımızdır. Aynı şekilde Cumhur İttifakı adına Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çarpıcı, kapsamlı, net ve kararlı açıklamalarda bu doğrultudadır. Bir kere daha Sayın Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Nitekim Cumhur İttifakımızın diğer ortaklarından da benzer açıklamalar liderler tarafından yapılmıştır. Büyük Birlik Partisi tarafından, Demokratik Sol Parti tarafından ve diğer Hüdapar tarafından ve diğer beraber yürüdüğümüz kadrolar tarafından her birine şükranlarımızı ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün sabahleyin açıklama yaptık. Fon krizi konusunda, bu krizin adına kamuoyunda fon krizi denilen gündemle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz. Bu bakım usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de, partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir. Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Bir diğer konu şudur. Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Hukuki sonuçları hep beraber göreceğiz. Buradan bir takım linç kampanyalarıyla partimizin hedef alınması gibi bir takım yaklaşımlara da en net cevabı vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Temiz siyaset ve temiz toplum ve her alanda sistemin temiz tutulması AK Parti'nin varlık sebebi ve kuruluş felsefesidir. Bir diğer konu yine dışarıdan pompalanan, biraz da bizim muhalefetin kes kopyala yapıştır sistemiyle başka bir şey bilmedikleri için yaptıkları bir şey var. Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar. Bu sermaye piyasasının sınırlı bölümünde belli bir fon merkezli olarak ortaya çıkmış bir krizdir. Bu çerçevede

0: Hem bunun üzerine gideceğiz. Sorumlular hesap verecek hangi alanda olursa olsun. Aynı zamanda da bir daha bunların tekrar edilmemesi için idari, adli bütün tedbirlerin alınması için çalışmaları biz başlatmış oluyoruz. Tüm denetim kurumları görevlerinin başındadır. Şeffaflık, denetim, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur, istisna yoktur, kararsızlık yoktur. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız ve bu konuda da gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz. Bizim siyasetimizin, AK Parti'mizin, Cumhur İttifakımızın siyasetinin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar ve tavizsiz mücadele etmektir. Şimdi muhalefetten gelen eleştirilere bakıyorsunuz. Daha bunlar meseleyi kendilerinin içinde bulunduğu duruma bir ayna tutmadan bizimle ilgili durumları değerlendirmeye kalkıyorlar. Onların söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Bugün aziz milletimizle İstanbul'un bütün ilçelerinde buluşacağız. Bu Eylül ayı programımızı bu şekilde tamamlayacağız. Milletin partisi olan AK Parti, milletin evi olan AK Parti, milletin adamı, milletin sevgilisi, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bütün bu çalışmaları bugün de İstanbul'umuzda, göz bebeğimiz olan İstanbul'da kapsamlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Sorunuz varsa sorularınızı cevaplayayım. Buyurun lütfen.
1: Haber'den Mustafa Kadir Başkan. Biraz önce sizlerle belirttiğimiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu bir fon soruşturması var ve bu kapsamda da ismi geçen bir kişi vardı, Fatma Sayan Bakan. Dün sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada görevden atma istedi. Birinci sorun, bu süreç nasıl ilerleyecek? İkinci sorun da AK Parti'nin kendi içerisinde bu soruşturma kapsamında bir disiplin kurulu veya bir disiplin soruşturması başlatması öngörülüyor.
0: Evet. Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Bundan sonrasıyla ilgili olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Dediğim gibi bir siyasi sorumluluk tarafı var. Bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk. Yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurum ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Dolayısıyla biz temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz. Bu sadece bahsettiğim gibi belli bir partiye, belli bir şeye dönük değildir. Bizim buradaki yaklaşımımız ilkeseldir, sistemiktir. Partimizin programı açıktır. Partimizin tüzüğü açıktır. Aynı şekilde tabii ki biz masumiyet karinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Arkadaşlarımız da bu siyasi sorumluluğu gösteriyorlar. Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın talimatı nettir. Başka var mı? Buyurun lütfen.
2: Efendim, bu konu üzerinde yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takıp söylemleri oldu. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz.
0: Yani şimdi yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel'in hayatta yapacağı en son iş demeyeceğim, hiç yapmayacağı iş Cumhurbaşkanımızı eleştirmek olmalı. Atatürk'ün emaneti dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni yolsuzluk şebekelerine, hırsızlık organizasyonlarına kaptırmış. Ve bunu üstelik kendi yönetimi altında yapmış. Kendisi partiyi yönetirken kendisi ve ekibi hırsızlık şebekeleri, yolsuzluk organizasyonları her gün Atatürk'ün emaneti dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalmış. Özgür Özel bunlara göz yummuş. Bunlar karşısında aciz davranmış. Hiçbir şey yapmamış. Bununla yüzleşmek yerine gelmiş Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Yani Özgür Özel'in bu konuda söyleyeceği tek kelime bir söz olmaması gerekir. Bakın,

0: Uşak Belediye Başkanlığı örneğinde, İstanbul örneğinde, diğer iller örneğinde doğrudan Cumhuriyet Halk, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken bu yeni partiler, onları destekleyenler bile niye bunlarla ilgili işlem yapmıyorsunuz, niye bunlarla ilgili tasarrufta bulunmuyorsunuz dediklerinde haftalarca, aylarca kıllarını kıpırdatmadılar. Hatta Özgür Özel çıktı, kefilim bu arkadaşlar attı. Ama şimdi ortaya çıkan tablo milletimizin tamamının ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızı inciten bir tablo. Bütün bunlar Özgür Özel ve ekibinin yönetimi altında oldu. Şimdi çıkmış bugün onlara destek verenler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da şimdi yeni partide olanlar ya da bazı Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar AK Parti'ye hesap sormaya çalışıyor. Biz siyasi linç kampanyalarıyla mücadele etme konusunda son derece deneyimliyiz. Bütün bu yaptığımız tasarruflar onların siyasi linç kampanyalarının neticesi değil, tam tersine AK Parti'nin kendi ilke ve prensiplerinin dinamikleri neticesindedir. Biz onların tebliğ ettiği hiçbir şeyi tebelli etmiyoruz. Onlar bize karşı linç kampanyası yürüteceklerine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiyi nasıl hırsızlık organizasyonlarına ve yolsuzluk şebekelerine kendi genel başkanlıkları altında teslim ettiler, imha ettiler, bunun hesabını versinler. Ondan sonra AK Parti'ye dönük söz söylesinler. Yani Türkiye'nin şu anda gerçekten önemli işleri var. Hiç uğraşılmayacak şey yeni partinin ne söylediğidir arkadaşlar. Hele de bu iradeyi bakın, iki günlük şu iradeye bakın. Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde ortaya koyduğu ilkeler ve prensipler. Sonrasında atılan adımlar. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla Adalet Bakanlığımızın en güçlü, en kapsamlı şekilde ortaya koyduğu adımlar. Denetim kurumları. Bütün bunlar devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımızın iradesinin tecellisi olan unsurlardır. Şimdi diyorlar ki işte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oldu diyorsunuz, yoksa harekete geçmeyecek misiniz? Tabii bunlar da devlet adamlığı nedir? Devlet nedir? Herhangi bir anlayış olmadığı için bunu da anlayamıyor. Cumhurbaşkanlığı makamı devleti ve milleti temsil eden yegane makamdır. Cumhurbaşkanımız devletin ve milletin şahsi manevisini temsil eder. Ordularımızın başkomutanıdır. O yüksek iradenin bunu ortaya koymasının altını çiziyoruz. Onlar hala Kurultay Partisi olarak kendi dar kavramları içerisinde meseleyi anlamaya çalışıyorlar. İşimize bakıyoruz. İlkelerimiz nettir. Yol haritamız nettir. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar nettir. Dolayısıyla temiz toplum, temiz siyaset ilkesini kararlılıkla AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak korumaya, güçlendirmeye devam edeceğiz. Şeffaflık, erilebilirlik, denetim ilkelerini koruyacağız ve daha da güçlendireceğiz. Mağdur kimdir, mağdur olmayan kimdir? Bütün bu çalışmalar ilgili kurumlar tarafından yapılacak. Ondan sonra onunla da ilgili bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak. Burada arkadaşlar hiç kimse milletin birikimine çökemez, millete yalan söyleyemez, milleti ekonomik bir takım şeylerle manipüle edemez. Herhangi bir şey milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemez, buna müsaade etmeyiz. Tamam arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha saygılarımızı arz ediyoruz. Bugün İstanbul'umuzda bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Sıcak çaylar içip sıcak sohbetler yapacağız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle de gündeme ilişkin açıklamaları vardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in fon krizi olarak bilinen soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere diğer ilgili tüm kurumların koordinasyonunda süreç titizlikle devam ediyordur dedi ki tabii AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın da istifasına ilişkinde konuştu. Görevlerinden af talebini istedi. Affını istedi.

0: Cumhurbaşkanımız da onayladı dedi. Yani Ömer Çelik artık Fatma Betül Sayankaya'dan için Fatma Hanım AK Parti MYK ve MKYK üyesi değildir ifadesinde bulundu ki zaten gün içinde kendisi de belirtti sabah saatlerinde konuya ilişkin sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunduğunu ki o paylaşımla yine aynı cümleleri AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kullandı. Tabii bir diğer önemli açıklamaları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki önemli açıklamalarıydı. O açıklamaları da bir kez daha Gazze vurgusu üzerinden mesajını verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Fon soruşturması kapsamında kritik bir gelişme daha yaşandı. O da Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Piyasaları sarsan kapsamlı fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları ve operasyonları aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada yeni gelişme yaşandı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve mali hareketlilikler üzerine kurulan soruşturmada gözaltına alınan Özel işlemleri için emniyete sevk edildi. Bu arada fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener de gözaltına alındı. Soruşturmada şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer alırken şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. Fon soruşturmasında para trafiğine ilişkin yeni bir inceleme de başlatıldı. Başsavcılık özellikle de soruşturma kapsamında bulunan 7 şirketin kurulan fonların kuruluşundan tasfiye sürecine kadar olan o hareketleri, yatırımcıların hareketlerini özellikle de titiz bir şekilde incelenmesini istedi. Özellikle de 3 ay var. O da Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki fonlardan çıkan yatırımcıların hareketleri özellikle detaylı bir şekilde incelenecek.
1: Fonlardaki para hareketlerine ilişkin kritik bir adım daha atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere gönderdi. Başsavcılık soruşturma dosyasında yer alan 7 şirkete ait fonların yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetlerle bağlantılı fonlar incelemeye alındı. Savcılık, fonların kuruluşundan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarına kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı tüm hareketlerin ortaya çıkarılmasını istedi. Yatırımcıların alım-satım işlemleri, bu işlemlerin TL karşılıkları, katılma payı değerleri, pay oranları ve hesaplardaki bakiyeler dosyaya girecek. Böylece fonlara kimlerin ne zaman girdiği ve hangi tarihlerde çıkış yaptığı ayrıntılı biçimde ortaya konulacak. Yatırımcı hareketlerinin soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Savcılığın talebinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise son 3 aylık dönem. Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ayrıca mercek altına alındı. Bu dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkışların toplam tutarı ve kalan bakiyelerinin ayrıntılı olarak bildirilmesi istendi. Özellikle tasfiye sürecine yaklaşılan son 3 aydaki hareketliliğin zamanlaması ve büyüklüğü araştırılacak. Böylece fonlardan gerçekleşen çıkışların soruşturma kapsamındaki para trafiği ile bağlantısı olup olmadığı da dosyadaki diğer verilerle birlikte değerlendirilecek. Başsavcılığın 22 Eylül tarihli müzekkeresiyle istediği kayıtların dosyaya girmesinin ardından fonlardaki yatırımcı hareketleri daha ayrıntılı şekilde incelenecek.
0: Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet suçundan reysen soruşturma başlatıldı. Mustafa Erdem'e soruşturmanın Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerindeki yazışmalar üzerine başlatıldığı öğrenildi. İncelenen mesajlarda Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde sonuç alınması amacıyla verildiği ileri sürülen 5 milyon dolarlık ödeme ve paranın iadesine ilişkin ifadeler yer alıyor. Savcılık söz konusu para trafiğinin yanı sıra yeni partili vekil Mustafa Erdem'in Arda Birinci ve diğer şüphelilerle bağlantılarını da araştırıyor. Üç faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 19, 15 ve 11 yıllık cinayetlerin çözüldüğünü Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Operasyonlara ilişkin detaylı mesajlar paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek ve devlet hafızasına vurgu yaptı.
2: Üzerinden yıllar geçse de suçlular bulundu. 19, 15 ve 11 yıllık faili meçhul cinayetler aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. 3 cinayetten en dikkat çekeni ise Aksaray'da 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'ye aitti. 19 yıl sonra dosyası incelenen cinayette kaybolan Fadime Görgülü'ye ait 3 bileziğin ailesinin evinde bulunması şüphe uyandırdı. Ekipleri ele geçirilen bileziğe götürense ailenin verdiği çelişkili ifadeler oldu. Aile üyelerinden 2 kişi soruşturma kapsamında tutuklandı. Bir diğer faili meçhul dosya ise 15 yıllıktı. 15 yıl sonra açılan dosyadaki isim Gaziantep'te 2011 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'ydı. Yıllar sonra gerçekleşen soruşturmada HTS kayıtları yeniden incelendi. Şüpheli ifadeleri yeniden okundu. Çelişkili ifadelerle birlikte şüphelilerin sinyal bilgilerinin Mehmet Kaya'yı cinayet günü takip ettikleri anlaşıldı. Güncel bilgilerle birlikte Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarla birlikte 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının tozlu raflardan indirdiği bir diğer dosya ise Meral Babacan'a aitti. Babacan 11 yıl önce Manisa'da yol kenarında ölü bulunmuştu. 11 yıl sonra olay yeniden canlandırıldı. MOBESE ve plaka tanıma sistemi bilgileri yeniden değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen olaya ait olduğu bilinen bir araç yan aynası dosyadaki karanlığı aydınlattı. MOBESE kayıtlarında o araç bulundu ve bir yan aynasının değiştiği belirlendi. Ardından aracın o dönem ki sahibi tespit edilerek yakalanıp nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
0: Sakarya'da araçlar için teknolojik sistemlerin modüllerinin üretimini ve montajını gerçekleştiren bir usta, otomotiv dünyasında ses getirecek bir projeye imza attı. Türkiye'de uzun yıllardır efsane model olarak anılan ve Toros adıyla bilinen otomobile uygulanan modern teknolojiler sosyal medyada paylaşıldı. Aracın orijinal yapısına sadık kalınarak yapılan dokunuşlar izleyenleri hayrete düşürdü. 24 ekibi de hem o Toros'u hem ustasını buldu. Aracı sizler için yakından görüntüledi.
3: Her şeyi şu anda elektronik konuma çevirdik. Toros bizi şaşırttı, biz de onu şaşırttık kısacası.
4: Toros 80'lerin 90'ların efsane arabası. Bu arkamda görmüş olduğunuz Toros dışarıdan çok nostaljik gözükse de içi 2026 teknolojisini tamamen yansıtıyor.
3: Evet, 80'lerin aracını 2026'nın teknolojisiyle buluşturduk. Kontağımız açık, fren buton yapıyoruz, bırakıyoruz. Gerisini o yapıyor. Aracımız çalıştı. Tekrar stop etmek istersek yine fren buton yapıp kapatıyoruz. Ya da dilersek kumanda üzerinden de araç çalışırken indik araçtan stop edebiliyoruz.
4: Toros olalı böyle teknoloji görmedi. Sakarya'da araçlar için teknolojik modüller üreten bir usta, Türkiye'de Toros olarak bilinen otomobile birçok akıllı sistemi ince işçilikle entegre etti. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi görürken kullanıcılardan bu ustayı TOG ekibine alsınlar gibi esprili yorumlar geldi.
3: Evet, 80'lerin aracında bu metal anahtar varken bunu attık. Telefon uygulaması üzerinden çalıştırma, stop etme, bütün işlemleri, bagajı dahi açıyoruz. Teybimiz yoktu, onu ekledik. Camlarımız manueldi. tek dokunuşta kalkıp iniyor. Dokundum mesela, kalkıyor. Yine arka camlar yine burada. Onlar da kalkıp inebiliyor. Start stop butonumuzu buraya koyduk. Bu şekilde çalıştırıp stop edebiliyoruz. Sunroofumuz dokunduğumuzda araya birisi sıkışırsa hemen otomatik bırakıyor. Yine açmak için tekrar dokunduğumuzda otomatik olarak açıyor. Cam kaldırma araçtan uzaklaştığımızda kilitlediğinde otomatik olarak kalkıyor. Camları yazın havalansın araç diye indirmek istersek hem kademeli olarak hem de dört camı aynı anda komple indirebiliyoruz.
4: Murat Albayrak, eski model araçların içerisine start stop sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası ile sensörler, anahtarsız bagaj kapağı açma özelliği, telefon uygulamasıyla aracı uzaktan yönetme imkanı ve sunroof gibi pek çok modern donanımı ince bir işçilikle monte ediyor. Toros'a da entegre edilen bu yüksek teknoloji modülleri kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu. 24 ekibi de o Toros'un izini sürdü.
3: Araçtan şu anda çalışır durumda iniyoruz. Kumandamız var, sorun yok. Zaten unutursak 1,5 dakika sonra kendisi stop ediyor. Buradan da stop etmek istersek kumandamızdan işlemi yapıyoruz. Şu an uzandayız. Kapılar kilitlendiğinde sunroofumuz da açık. Camlar da açık. Otomatik olarak kendisi kapatıyor. Auto özellikli cam kaldırma, indirme ve sunroof modülümüz.
4: Bu Toros'ta yok yok otomatik sunroof ve cam sistemleri, Star Stop. Sakaryalı usta Türkiye'nin efsanevi modeli olan Toros'a 2026'nın teknolojilerini entegre etmiş durumda.
3: Evet, aslında aracımız 80'lerin 90'ları yansıtsa da şu anda 2026 yılını yansıttığını hem ben söylüyorum hem de müşterilerim bana söylüyor. Olumlu dönüşler geliyor. Müşterimiz de yine kendisi bundan memnun. Biz de memnunuz. Şu an 2026'nın Toros'uyla karşı karşıyayız.
0: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurul toplantısında Başkan Aziz Yıldırım'la eski Başkan Saadettin Saran yönetimi arasında sert tartışmalar yaşandı. Yıldırım'ın kürsüden yönettiği eleştiriler salonda tansiyonu yükseltirken mali raporlar ve harcamalar üzerindeki gerginlik genel kurula damgasını vurdu.
5: Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin.
6: Açıklanan borç dikkat çekti. Aziz Yıldırım sert çıktı. Saadettin Saran yönetimini hedef aldı. Paraları yediniz dedi.
5: Ya paraları yemişsiniz. Ya şimdi dur yani. Ulan hiç şey yapma, savunmayın. Bak diyeceksiniz ki orada yazıyorsun. Elnesi 8 milyon gelmiş. Elnesi Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin euroya satın almış. Tamam mı? Bunun da 2.950 işte 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Ve Nisan ayında taksiti geliyor. Siz taksiti ödemiyorsunuz.
6: Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağan mali genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Toplantı tartışmalı anlara sahne oldu. Fenerbahçe'nin borcunun açıklanmasıyla birlikte bütçe tartışması başladı.
7: Kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 265 milyon, uzun vadeli yükümlülüklerimiz 10 milyar 556 milyon TL olmak üzere 27 milyar 821 milyon TL'dir.
5: Herkes her şeyi bilecek. Gizli, gazetede, televizyonda, yok YouTube'cuda bilmem ne de öğrenmeyeceğiz. Burada öğreneceğiz. Orhan Bey geldi, dün de bana geldi. Fazla bu işlere girmek istemiyordum. Çünkü ne dedim, bir sene sonra bırakacağım. Buna uğraşmak istemiyorum. Ben doğru yaptığıma inandığım için arkadaşlarımla beraber ibraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarımla. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye ibra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok.
6: Saadettin Saran yönetimini hedef alan Aziz Yıldırım'ın paraları yediniz çıkışı kongrede tansiyonu bir anda zirveye taşıdı. Yönetimin mali faaliyetleri ve harcamaları üzerinden yapılan eleştiriler karşısında yönetim kurulu üyeleri ve taraflar arasında sözlü atışmalar yaşandı. Yıldırım'ın çıkışı dikkat çekti.
5: Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin. Şampiyon yapacağım. Ne dedi? Avrupa'ya katılacağız dedik. 18 sene sonra bu arkadaşlar futbol takımı, teknik direktörü, Oğuz Çetin'i hepsi beraber bunu başardılar. Dediler ki bu takım yetersiz. Vah canım benim ya. Yeterliymiş. Şimdi onun için gerçekleri bizden duyun.
6: Yıldırım önceki

0: Denetimden ödenmeyen borçların ceza ödemelerine yol açtığını söyledi.
1: Ödemiyorsunuz, ceza geliyor. Birinciyi ödedim ben bu yönetim olarak. İkinciyi de pazartesi günü dün geldi, imzaladık, gönderdik. 6 milyonu ben ödüyorum bu yönetim. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyoruz? Gel burada erkek gibi değil. Kardeşim biz bu parayı yedik. Nereye harcadınız onu da siz anlatın. Ben anlatmayayım ben.
0: Yeni yılda loca satışı yapmayacağını söyleyen Yıldırım, buradan gelecek tutarı yeni yönetime bırakacağını belirtti.
1: Ben seneye, bu sene yani ocağa geçtikten sonra ne loca satacağım 27'nin, ne VIP bilmem kombine satacağım. Hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahip olacak.
0: Yıldırım, saran yönetimini Fenerbahçe'nin malına çökmekle suçladı. Eski yönetimi ibra etmeyeceğini söyledi.
1: Üniversiteyi kurmak için çalıştım. 10 sene. Üniversite Fenerbahçe'nin değil artık. Siz sustunuz. Suç işlediniz. 10 sene daha uzattınız. Niye uzattınız? Zaten 2 sene sonra hakkımız bitiyor. Lafta uzattınız. Ya niye karşı çıkmadınız? Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Hadi böyle. Ya gelin buraya, deyin ki bu yanlıştır kardeşim. Bunu hep beraber düzeltelim.
0: Kürsü konuşmasından sonra ise Yıldırım yönetimi fikrini değiştirdi. Eski başkan Saadettin Saran ve yönetimi 1 Mart-31 Mayıs 2026 dönemindeki faaliyetleri nedeniyle oy çokluğuyla ibra edildi.
2: Bizim Fenerbahçe tarihimizin en büyük aktif kayıplarının yaşandığı dönemde, dönemi konuşuyoruz şu anda. 611 milyon euro Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon 2025-2026 sezonu. Açık ne kadar? Açık yaklaşık olarak 180 milyon euro civarında bir açık var. Bu kadar fazla para harcanmış.
0: Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi İlker Alkun da Yıldırım'ın algı yönetimi yaptığını söyledi. Kurulda sinirler gerildi.
3: 9 aylık görev almış olan bir yönetime, bizden önceki yönetimleri ve kendisinin 2018 yılından yani 20 yıl baktığınız zaman Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon euro olarak teslim almış olduğu borcun kendi döneminde 612 milyon euro borçlarla bırakıldığını, ne güzel bir tane bulunmuş Saadettin Saran ve bir yönetimi. Ya vurun havalıya, 9 ay içinde bütün sorumluluk bunlarda. Ya yıkalım bunların üstüne, bıraksın gitsinler ya, hepimiz de aklanalım tarzında bir algı yönetiliyor.
4: Bu haberle birlikte bu dilimi de noktalıyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taktiği yapmak

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Selçuk

Oslo'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, Hagia

0: Ile Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıf Bank daima senin de.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
6: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
4: Vakıf Bank daima senin de.
5: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıf Bank kredi kartlarında.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Amerika Birleşik Devletleri İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş ve işte şimdi bugünlerde Yemen'e yayılan savaş demeyelim, kriz, inşallah savaşa dönüşmesin. Bölgemizi konuşacağız. Daha doğrusu bu savaşın anatomisini çıkartacağız. Ama aynı zamanda Yemen halkası ile birlikte sadece bölgemizi değil, dünya ticaretini de toptan etkilediği için son derece uluslararası bir krize dönüşme ihtimali var. Bunun da okumasını yapacağız. Çok değerli konuğumuz Serhan Afacanlı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biz aslında daha önce de buna kalkışmıştık ama Türkiye daima yeni haberlere açık bir ülke. Yayınımız tamamlanmamıştı. Fakat şimdi ona bir de Yemen eklendi. Şöyle başlayalım istiyorum Serhan Bey. Hem biraz geriye dönüp hatırlamak açısından. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı ve bir savaş oldu. Hala da bitmiş değil. Ama biz aslında Gazze'de ateşkes sürecinden söz ediyorduk. Trump'ın planı vardı Şarm el-Şeyh'te. Olumlu da karşılanmıştı. Fakat o işlemediği gibi bölgede başka bir savaştan konuşur olduk. Bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri de, İsrail de, İran da her üçü de kazandığını iddia eden bir propaganda yaptı. Ben sizden önce rica ediyorum. Kimin muradı neydi? Ne kazandı, ne kaybetti? Bir şeyini çıkartırsak, bilançosunu.
1: Şimdi aslında tam sorunuzun özellikle son kısmı benim işimi çok kolaylaştıran bir yere getirdi konuyu. Bu kazanma ya da kaybetme mevzuu kimin bu savaştan ne murad ettiğiyle ilgili. Burada da muradı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de aramamız gerekir. Çünkü savaşı başlatanlar bunlardı. Yani savaşı İran başlatmadı ki İran'ın buradan bir muradı olsun. Zaten bizim yetkililerimiz de geçen sene Haziran ayındaki çatışmada olduğu gibi bu sene 70 takriben 40 gün süren 7 ayını takriben dolduran savaşta da bunu İran'ın kışkırtmadığını, bunun anlamsız bir savaş olduğunu söylediler. Tamam. Dolayısıyla burada bizim Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ne murad ettiğine bakmamız lazım. Sonra İran'a ayrıca döneriz. Şimdi ben burada da bir fikir birliği olduğu kanaatinde değildim. İsrail'in İran rejimini ortadan kaldırmak istediği ve bunu bir takıntı haline getirdiği izahattan vareste bir şey. Bu biliniyor. Her gün söylüyorlar bunu. Her gün birkaç defa söylüyorlar yerine göre. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise burada muradının biraz ben farklı olduğunu düşünüyorum. Evet, eğer rejim düşerse bundan bir noktada memnun olabilirlerdi. İşte diyelim ki 28 Şubat'ta Ali Hamenei ülkenin lideri öldürüldüğünde rejim düşseydi, Tahran vurulduğunda rejim düşseydi vesaire. Ama bütün hesaplarını bunun üzerine inşa ettikleri kanaatinde değilim. Bence buradaki Amerikalıların buradaki muradı İran'ı zayıflatmaktı. İran'ın askeri kapasitesini eritmek.
0: Yani arada o beyan edilen rejimi devireceğiz, indireceğiz. Bunlar aslında

0: bu propagandanın bir parçası mıydı?
1: Bence öyleydi. Yani Amerikalı, evet, yani ABD Başkanı Trump'a bakarsak zaten biliyorsunuz savaştan önce İran'da bir protesto dalgası vardı. Orada başlamıştı. İşte devlet kurumlarını tutun, rejim düştü düşecek falan ve sonrasında da bu söylemi sürdürdü. Buraya bakarsak Amerika'nın tek muradının rejimi düşürmek olduğunu görürüz ama hareket tarzına baktığınızda ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum şahsen. İran'ı zayıflatmak olduğunu düşünüyorum ve kalıcı şekilde zayıflatmak, ki bu da açılması gereken bir şey. Birincisi tabii ki İran'ı herhangi bir surette tekrar nükleer programını diriltecek, ihya edecek kapasiteden mahrum bırakmak. Ki zaten geçen sene de bulmuştu biliyorsunuz, bu sene de vururuz dedi. Yeni operasyonlar, potansiyel operasyonlar konuşuluyor. İkincisi bu Hürmüz konusunda biraz benim karmaşık bir tahlilim var şahsen. İran'ın elinden Amerika şu an Hürmüz kartını almaya çalışıyor. Bu uzun bir tartışma konusu. İsterseniz şu an için girmeyeyim. Çünkü bu devam eden de bir süreç bir taraftan. Dolayısıyla buradan bakarsak Amerika Birleşik Devletleri şu an için muradına erişmiş görünüyor, açık konuşalım. Bunu bizim söylememize gerek yok. Hatta enteresandır. Türkiye'de İran'ın fedailiğine soyunan, işte biliyorsunuz bugünlerde İran, İsrail
0: ülkemizde İsrailciler, AB'ciler, Amerikancılar ve İrancılar da var.
1: Bunlar korkunç bir güruh. Şu açıdan korkunç bir güruh. Zaten saplantılarını, tahlillerinin değil saplantılarının olduğu biliniyor. Diğer taraftan bu insanların resmetmeye, tasvir etmeye çalıştığı görüntü İran içinde bile satın alınacak bir görüntü değil. Küçük bir azınlık dışında. İranlılar neyin ne olduğunu biliyorlar. Bu savaşın maliyetlerinin ne olduğunu biliyorlar. İran'ın buradan önemli bir zarar gördüğünü ve bu zararın bizzat Cumhurbaşkanları söylüyor. Yani ekonomik durumu, hatta hatırlayalım, geçtiğimiz haftalarda İran'ın işte yeni lideri Mujtaba Amene'ye bir açıklama yapmak ve şunu söylemek zorunda kaldı. Bizim bütün noksanlarımızı, kusurlarımızı objektif olacağız diye açık etmeyin. Düşman bundan cesaret buluyor diye. Çünkü ortada objektif kriterlere göre İran'ın uğradığı zararlar var. İran'ın toparlanması gereken bir takım hasarları var vesaire. Şimdi dolayısıyla olaya bu taraftan bakarsak Amerika'nın muradının şu an için söylüyorum büyük oranda Amerikalılar açısından hasıl olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla savaşı başlatan Amerikalılar ve İsrailler, İsrail'i dışarıda bırakıyorum.
0: Orada bir dakika durur musunuz? Tabii. Diğer ülkelere geçmeden müsaadenizle bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi biz Irak savaşının, Irak işgalinden itibaren yavaş yavaş yükselen bir İran gördük. Hatta bir Şii ihlalinden söz edildi uzun yıllar. Açıkçası bu haritaya bakınca da gözüküyordu. Yani az çok bu işlerden anlayan birisi bile görebilirdi. Fakat sonra ve bunun da Amerika Birleşik Devletleri sayesinde olduğu değerlendirmeleri de gizli saklı değildi. İran'ın misyonu mu bitti de şimdi zayıflaması gerekiyor?
1: İran'ın misyonu bitmedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri için.
1: İran'ın misyonu bitmedi. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya bakışı biraz daha değişti. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri daha güçlü, daha iddialı, nükleer kapasitesiyle, füzesiyle, farklı şekillerde bölgeyi tehdit eden bir İran'ı artık taşımak istemiyor. Çünkü Amerika'nın burada kapasite azaltmasına, kapasite indirimine gitmek istediği bilinen bir şey. Yani artık Orta Doğu'ya çok fazla angaje olmayayım, bu pılımı pırtlayayım, toplayayım, gideyim anlamında değil biliyorsunuz strateji.
0: Yani öncesinde o yol verme hikayesi.
1: Bu doğru bir hikaye. Yani benim bu hikayeden hiçbir kuşkum yok. Bunu iki şekilde açıklayabiliriz. Birincisi kasıtlı bir şey olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi de Amerikalıların...
0: Opportunist bir şey oldu.
1: Evet, ikincisi de Amerikalıların hesaba katmadığı, dikkate alınmayan, yeterince dikkate alınmayan bir sonuç. Şimdi bakın, İranlılar dediler ki bu Esed düştükten sonra biliyorsunuz hala da söylüyorlar. Baktım İran'ın aklı başında bir takım kurumları bazı Amerikalıları falan konuşturuyorlar. İşte bu CIA operasyonudur, Esed'in düşmesi, Şahran'ın gelmesi falan gibi dünyada buldukları herkesi konuşturuyorlar. Ve diyorlar ki işte bunu Siyonistler düşürdü, emperyalistler düşürdü, filanca devletler bizim ülkemizde dahil. Bunlar da bunun peyki olarak onlara katıldılar falan. Şimdi ben Saddam Hüseyin Amerikalılar tarafından düşürülüp öldürüldüğünde İranlılardan hiç böyle bir şey duymadım. Saddam Hüseyin iyidir, düşmemelidir anlamında söylemiyorum. İranlılar Saddam Hüseyin düştüğünde bayram ettiler. Saddam Hüseyin Amerikalılar düşürdü, emperyalistler düşürdü demediler. Denilebilir ki İran Saddam Hüseyin'le 8 yıl savaşmıştı. Suriye'de de yüz binlerce, milyonlarca insan Beşar Esed katiliyle o zaman savaştı. Dolayısıyla İran'ın bu pragmatik tavrını, pragmatist tavrını başka şekillerde ambalajlamaya çalışmasının bence bir karşılığı yok. Çünkü İran Saddam'ın düşmesiyle beraber Irak'taki mevziinin ve nüfuzunun çok genişleyeceğini biliyordu. Böyle de oldu zaten. 1600 kilometre sınır.

0: Sınırın her iki tarafında milyonlarca Şii nüfus ki Irak'ın biliyorsunuz en azından yarısı, yarısından bir miktar fazlası Şii ve İran'ın öteden beri birlikte hareket ettiği Şii gruplar. Dolayısıyla Amerikan işgalinin, hatta Afganistan işgali ve Irak işgalinin İran'ın nüfuz alanını genişlettiği konusunda şahsen benim hiçbir kuşkum yok. Şunu da ekleyeyim müsaadenizle. İran yetkililer de zaman zaman şunu söylediler. Amerikalılarla özellikle Irak'ta Saddam'ı zayıflatmak ve çöküşünü hızlandırmak için istihbarat paylaşımı yaptıklarında bizzat kendileri
1: söyledi. Şimdi ben de aslında bunu sormak istiyordum. Şöyle ki, sizin de işaret ettiğiniz gibi yani bizim ülkemizde de bu propagandanın parçası olan insanlar var ve oldukça da başarılı gözüküyorlar. Onun için biraz daha açıklığa kavuşturmanızı istiyorum aslında söylediğiniz ama şimdi biz 79'dan bu yana Amerikan aleyhtarı değil yani şeytanlaştırılmış bir Amerika ve biz onun yüzüne bakmayız diyen bir yönetim görüyoruz Amerika, İran'da, komşumuzda. Fakat yer yer ki siz onu pragmatik diye, pragmatizm diye tanımlıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ile basbayağı ittifaka giren bir İran profili çıkıyor mu? Bunlar ne zamanlar da gördük? Yani çünkü bir ülkenin bir ülkeyle ilişkiye geçmesi ayıp bir şey değil. Ama bunu asla yapmam gibi sunduğunda ister istemez bu konuşulması gereken bir şey.
0: Şimdi Belkıs Hanım, benim sürekli vurgulama ihtiyacı duyduğum bir şey var. İran'a baktığımızda ilk gördüğümüz şey çok kesif, yoğun bir retorik. Gerçekten çünkü devrimden gelen
1: yani bir devrimci bir retorik.
0: Devrimci bir retorik, anti-emperyalist, anti-siyonist.
1: Bildiğimiz.
0: Bağıntısızlığı geçelim, bağımsızlıkçı. Biz biliyorsunuz istiklal vurgusu yapan ne Doğu ne Batı vesaire. İslam Cumhuriyeti vurgusu yapan, vahdetçi, bütün ümmeti kapsamı iddiasında bulunan, efendime söyleyeyim içeride de dışarıda her türlü işte istikbal stizi diyorlar. Her türlü hegemonik güce karşı içeride ve dışarıda mücadeleyi kendi prensip edinmiş, amentü edinmiş bir rejim görüyoruz. Ve her zaman vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Şu İran devrimini biz çok farklı şekillerde analiz ediyoruz biliyorsunuz. Konuşuluyor zaten bunlar. İşte sağcılar, solcular, tabii ki Hümeyni'nin taraftarları olan İslamcılar tırnak içinde. Ve bunların nasıl rejimin düşmesini mümkün kıldığı çok konuşulan bir şey. Ama asıl bence dikkat edilmesi gereken şu. Bu sağ, sol, İslamcı söylemler 79 devrimine çok zengin bir retorik kabiliyeti de getirdi. Yani 79 devrimine giden süreçte ve sonraki süreçte baktığınızda bunun tamamen İslami bir söylemi olduğunu söyleyemezsiniz. İslami olmayan bir söylemi olduğunu
1: devrimci bir söylem.
0: Tabii ki. Hatta
1: en önce.
0: Üçüncü dünyacı. Yani bağımsızlıkçı.
1: Aynı zamanda.
0: Tabii ki. Yani
1: onun için solcuların da mı hoşuna gidiyor?
0: Elbette. Yani 79'da hatta merak edenler bununla alakalı baksınlar. Nacizane benim de bir bununla alakalı çalışmam olmuştu doktora döneminde. Başka kişilerin de var. 79 devriminin Türkiye'de hatta İslam dünyasında nasıl görüldüğü, büyük oranla solun çok sahip çıktığını görürsünüz. Tabii ki bir takım İslamcı grupların sahip çıktığını.
1: Ama Arapları bile peşine takmıştı.
0: Tabii tabii yani birçok yani sol ve dediğim gibi peşine takabilir ama sadece dindar Araplar değil, hepsi değil elbette. Bir takım İslamcı Araplar, bir takım sol Araplar vesaire. Çünkü içinde sol retorik var, İslamcı retorik var. Che Guevara da var.
1: Ümmet var.
0: Che Guevara da var. Hazreti Ali de var. Yani işte bir taraftan Amerikan emperyalizmi de var. Bir taraftan tırnak için Emevi emperyalizmi de var. İşte bunların hepsi aslında Ali Şeriati diyelim isterseniz. Bence bunu bünyesinde barındıran Ali Şeriati'den daha somut, müşahhas.
1: Ama bunların içerisinde tarihsel gerçekliği olan bir hat var. Hep var olan değil mi? Yani söylem işte ne dediniz?
0: Yani Emevilerden
1: alıyor. Işte mesela onu işitince insan aslında sonra o nereye gidiyor?
0: Yani bunu
1: o konuda bir
0: işte
1: fikri
0: modern
1: var.
0: Emperyalizme kadar getiriyor tabii ki. Yani bu,
1: ve modern bir dil ama o geleneğinin içinde de var.
0: Tabii bu Şii damar içinde bu zaman zaman farklı İslamcı okumalara da sirayet etmiş bir bence hastalık. Emevileri bu kadar telin etme, Emevileri tamamen marjinalize etme garip bir hastalıktır. Bu üzerine uzun uzun konuşulması gereken bir şey ama şuraya geleceğim.
1: Evet değil mi?
0: Evet,
1: sadece
0: evet.
1: Bu bahis.
0: Tabii ki yani bunu başlı başına bence tartışılması gereken bir problem, bir illet olarak görüyorum ben bunu. Çünkü Emevilerin İslam tarihi içinde, İslam medeniyeti içindeki yerini, sırf materyal koşullara bile baktığımızda, İslam devletinin, ümmetin inkişafına bile baktığımızda görürüz. Problemler ayrıca vardır tabii ki. Bunları her zaman için söylemek gerekir. Asr-ı Saadet sonrasında bile yaşananları, değil mi? İslam uleması da yazmış. İşte biliyorsunuz Cemal olayları, Sıffin olayları vesaire, ama Emevileri böyle bütüncül olarak efendim söyleyeyim şeytanlaştırmak falan gibi korkunç bir hastalık da var. Şimdi şuraya geleceğim. İran'a ilk baktığınızda gördüğünüz bu retorik. Ve bu retorik büyüleyici bir retorik. Neden? Çünkü dünyada emperyalizmin alıp yürüdüğü, Siyonizmin bütün coğrafyamıza bir hastalık gibi musallat olduğu bir yerde bir devlet diyor ki anti-emperyalizm, anti-Siyonizm vesaire. Ve bununla hemen hemen bütün rejimleri de itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu Amerikan uşağı, bu bilmem ne uşağı, bu İsrail uşağı.
1: Bunun ikinci şeyi var esas, değil mi?
0: Bence temel ajanda bu zaten.
1: En önemli ayağı altı.
0: Bence temel ajanda bu zaten. Yani bence İran'ın anti-emperyalist ve anti-Siyonist kampanyasının temel ajandası, temel amacı
1: Serhan mevcut. Bey çok değişik, önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet, evet. Yani bu bizim hep işittiğimiz bir şey ama bu şekilde bir değerlendirme.
0: Tabii tabii, bence bunun temel birinci araçsal değeri bu. Yani biliyorsunuz.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail araçsallaştırılıyor aslında ikinci kategorideki bölge ülkeleri için.
0: Çok net. Çok net bir şekilde, hatta bunu bir başka vesileyle, zannediyorum bu kadar derinde bugün giremeyiz, arzu ederseniz başka vesileyle gireriz. 79 devriminin meydana geldiği konjonktürü çok iyi okumamız lazım. En basitinden söyleyeyim ayrıntıya girmeden, devrimden hemen önce 1978 ve 79'da Filistin davasının, bağımsızlıklar hareketinin temel devletlerinden biri olan bölgede Mısır, Camp David anlaşmalarını imzaladı İsrail'le. İşte Enver Sadat bir tarafta, Menahem Begin biliyorsunuz. Bu ne anlama geldi? Mısır'ı İsrail'le diplomatik ilişkilerini, hani soğuk barış denen bir ilişkiyi tesis etti. Ve Filistin davasını tırnak içinde sattı. Neden? Çünkü kendi anlaşmasıyla Filistin'i ilgilendiren barış planını iki ayrı plan olarak kurguladı Camp David'de ve dediler ki sen hakikaten Filistin'le kader birliği yapıyor olsaydın
1: böyle
0: ikisini
1: bir şey
0: aynı anlaşmanın parçası olarak gördün ve derdin ki benim seninle anlaşmam Filistin'deki bu konulara, Filistinlilerin hakkına riayet ettiğin sürece geçerlidir. Neyse, sonrasında hemen zaten bunun ardından biliyorsunuz devrim gerçekleşti. Şah'ın da zaten İran konusundaki tavrı ortadaydı. Bugün bilmiyorum gördünüz mü? Bunun bir oğlu var biliyorsunuz Devrik Şah'ın. Amerika'da siz biliyorsunuz Los Angeles'da dolanıyor. Evet. Konuşabildiği her yerde konuşuyor. Oldukça zavallı. Ülkesinin bombalanması için bomba dilenen Amerika'dan bir karakter. Bugün diyor ki işte diyor bunlar bugün İsrail'e füze falan gönderiyorlar. İşte gençler hatırlamaz diyor. Benim babam zamanında Şah'ı kastediyor. Her gün uçak vardı Tel Aviv'den falan diyor. Tabii ki Şah'ın da İsrail'e yan yana verdiği görüntü. Hümeyni bunu aldı ve anti-Siyonizmi, anti-emperyalizmi her şeyden önce devrimi ihraç etmek ve bölgedeki bütün Arap rejimlerini itibarsızlaştırmak için kullandı. Etkili bir araç olarak da kullandı bu arada. Yani bunu da çok net bir şekilde.
1: Ama bir taraftan da küçücük bir parantez sormak istiyorum. Şimdi Arap rejimleri, ama onunla da kalmıyor, Arap milletlerini de küçümseyen, bu işte İsrail üzerinden türlü türlü itham eden bir söylem var. Ve o söyleme rağmen baktığımızda, belki biz bunu unutuyoruz yani, hafızamızı çalıştırmamız gerekiyor. Hani kim daha çok öldü Filistin için diye sorduğumuzda herhalde cevap İranlılar değil Araplar olur, değil mi?
0: Yani bunun hiç tartışılacak bir tarafı yok.
1: Evet, bunu
0: yani
1: hatırlamak büyük, gerekiyor.
0: Nekbe'de de büyük felakette de öncesine gitmiyorum. 1948 İsrail Devleti'nin kuruluşu, orada da. 1967'de de, 1973'te de devlet bazında savaşlar açıldığında Arap devletleri savaş açtı. Savaşan ordular Arap ordularıydı. Daha sonra kurulan örgütlerde de büyük oranda zaten bunlar Arap'tı. Burada yardım edenler de Araplardı. Büyük diğer İslam devletleri buna hiç destek olmadı demiyorum. Ama bunun taşıyıcılığını Araplar yaptı. Dolayısıyla oradaki itibarsızlaştırmanın falan hiçbir kıymet harbiyesi yok. Ha, 67 savaşını, 73 savaşını, stratejisini tartışırsınız. Doğruydu, elbette tartışılır.
1: Evet,
0: bunlar
1: başarılı başarısız, onları bir tarafa bırakarak
0: onları bir
1: söylüyorum.
0: Tarafa
1: yani
0: bırakırsak
1: insanlar
0: kesinlikle,
1: bak, neticede canlarını verdiler.
0: Kesinlikle canlarını verdiler ve bundan hiç de geri durmadılar. 73 petrol
1: ambargosu. Bir daha yaptılar.
0: Petrol ambargosunu hatırlayalım Berkis Hanım. Savaşı bir tarafa bırakın. Ya Arapların petrol ambargosu uygulayarak Ekim Savaşı'ndan ya da Yom
1: Kippur. Aç kalmaları demek.
0: Yani uğradıkları baskı, uluslararası baskı bugün ölçeğinde hayal edilecek bir baskı değil.
1: Çünkü Faysal'ınkini söylüyorsun.
0: Tabii ki. Çünkü Batı
1: ekonomisi... Zaten şehit ettiler.
0: Evet, şehit ettiler. Bütün Batı ekonomilerini felç ettiler ve bunun bedelini çok ağır ödediler. Sırf buradan bahsediyorum ki dediğim gibi verdikleri can kayıpları, yaşanan travmalar falan. Ve tabii ki biz şimdi mesela bugün Suriyelilerden bahsediyoruz değil mi? Suriyeli kardeşlerimizden ülkelerini terk etmek durumunda kaldılar. Filistinliler. Yani 48'den sonra... 67'den sonra yüz binlerce, milyonlarca Filistinli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bugün Ürdün'ün nüfusun yarısı belki daha fazlası Filistinli. Lübnan'a gittiler. Lübnan'da ciddi sorunlara neden oldu. Daha sonra biliyorsun Mısır'a gidenler oldu. Bütün yani bütün sonuçlarıyla yüzleşti Araplar. Doğru, yanlış, hatasıyla sevabıyla bu tecrübeler...
1: Ama tam bunun üstüne işte 78'de başlayıp 79'da gelen... Bir İran İslam devrimi var. Biraz evvel dediniz ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail düşmanlığı araçsallaştırılan bir şey bu politik söylem içerisinde. Diğerleri de kategorize ediliyor. Üstelik de bu mirasın üstüne kategorize ediliyor. Sonra biz şunu gördük mü? Yani bu tarafta ki Arap devletleri ve karşılarında İran. Yani ona karşı da bir mukavemet sorunu yaşadılar mı sizce?
0: Mutlaka yaşadılar. Zaten biliyorsunuz birincisi Ayetullah Hümeyni ile Enver Sadat karşı karşıya kaldı. Merak edenler lütfen baksınlar. Karşılıklı birbirlerini tekfir falan ettiler. Yani Hümeyni Enver Sadat Müslüman değil dedi. Enver Sadat Hümeyni kafayı yemiş bir çılgından başka bir şey değil dedi. Falan zaten iki sene sonra biliyorsunuz elbette İran'la bağlantılı değil. Halide İstanbuli adlı bir kişi tarafından Enver Sadat Kahire'de 73 savaşının harbinin Sene-i Devriyesi'nde öldürüldü vesaire. Diğer taraftan zaten Saddam Hüseyin ve İran Savaşı'nı yani İran-Irak Savaşı'nı buraya bağlayabiliriz. Mesela burada da şunun altını çizeyim madem oraya girdik. Şimdi Saddam Hüseyin'in nasıl bir figür olduğunu biliyoruz. 1979'dan itibaren Irak'a tamamen hakim hale gelmesi ve sonra Irak'ta yaptığı mezalimleri de biliyoruz. Ama benim kabul etmediğim bir şey varsa o da şudur. İran-Irak Savaşı'nın bütün faturasını, çıkış noktasının Saddam Hüseyin'e kesilmesini ben tarihsel olarak doğru buluyorum.
1: Öyle mi? Neden?
0: Saddam Hüseyin elbette biliyorsunuz 1975 Cezayir Anlaşması ki İran'la Irak arasında Şaddül Arap sorunu yani Fırat ve Dicle birleştikten sonra takribi 200 kilometre yürüyen bir su yolu var. Bu iki ülke arasında oldukça önemli stratejik bir konu öteden beri. Yani sadece bizi izleyenlere şunu söyleyeyim. 1937 yılında Türkiye Cumhuriyeti Irak'la beraber, İran'la beraber ve Afganistan'la beraber Sadabat Paktı'nı imzalarken İran'la Irak'ı aynı anlaşmada buluşturmak için önce ikisini Cenevre'de bir araya getirip Şaddül Arap'la alakalı bir protokol imzalamak zorunda kaldılar. Çok geleneksel bir sorun iki ülke arasında. 75 yılında Cezayir Anlaşması'yla bir statü inşa edildi. Daha sonra Saddam Hüseyin dedi ki artık ben bu statüyü tanımıyorum ve biliyorsunuz İran'a saldırdı. Ama savaş başlamadan önce Ayetullah Hümeyni'nin söylemlerine bakarsanız Irak'a karşı yani pek dostane hayırhah söylemlerde değil. Öyle bayağı mi? Irak'taki Şiileri tabii ki ayaklanmaya davet ediyor. Yani Saddam Hüseyin tabii ki bunu bir savaş olarak gerekçe kullanır mı? Daha sonra yaşanan fecaatleri bu meşrulaştırır mı? Ayrı soru elbette. İranlılar diyorlar ki bu cengi tahmilidir. Bize dayatılmış bir savaştır. Evet öyle görebilirsiniz ama bir taraftan 79'dan itibaren her yere söylem olarak saldırması.
1: Yani saldırgan bir rejim mi gördük biz?
0: Çok net. Bunun, yani bu bizzat İranlılar tarafından tartışıldı. Bakın,
1: aleni olarak.
0: Evet yani bu şekilde biz ilişki kuramayız. Artık normalleşmemiz gerekir diye ve hatırlayalım. Zaten 1989'dan itibaren savaş 88'de bitti. Rafsanjani 89'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı oldu. Ayetullah Hümeyni ölmüştü Haziran'da derken orada işte
1: bir de daha rejimin...
0: Şunu ekleyeyim müsaadenizle. Rafsanjani Cumhurbaşkanı olur olmaz ilk yaptığı işlerden bir tanesi Körfez'le olan ilişkileri tamir etmeye çalışmak oldu. Çünkü 80'ler boyunca bozulmuştu bu ilişkiler. İran bu agresif tavrı sergiledi.
1: Rejimin kurulduğu daha çiçeği burnundayken Reagan'ın seçilmesi Amerika Birleşik Devletleri ile perde arkasından bir ilişkisi de var değil mi?
0: Çok net. Şimdi hatta Reagan'ı İran'ın ya da İran krizinin daha da somut söylersek rehine krizinin herhalde başkan yaptığını söylemek, büyük katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Konu da şuydu biliyorsunuz 1979'da devrim oldu. Amerikalılar hala İran'daydı. Yani Amerikan Büyükelçisi gitmişti ama Amerikan sefareti açıktı derken senenin sonuna doğru 4 Kasım'da devrimci gençler Amerikan elçiliğini bastı. Ve oradaki diplomatları esir aldılar ve 444 gün kadar bu insanlar esaret altında tutuldular.
1: Bir seneden fazla.
0: Bir seneden fazla tutuldular. Şimdi burada şöyle de bir tartışma var. Ayetullah Hümeyni doğrudan bunun emrini vermiyor. Bundan hoşnut oldu mu olmadığı gibi tartışmalar da var. Oraya da girmeyeyim. Çünkü bence Hümeyni'nin hesabını bozarmış.
1: İzni olmadan böyle bir şey imkansız.
0: Biraz öyle ama biraz da Hümeyni'nin bunu ilk duyduğundaki tepkisinin çok hoş olmadığı, Amerikalılardan haz etmediği ortada. Ama bir taraftan da İran'ın o dönem çok büyük problemleri var. Hümeyni mesela, Ayetullah Hümeyni o dönem Sovyetlere de eşit derecede kuşkucu yaklaşıyor. Dolayısıyla bu elçilik krizinden itibaren Jimmy Carter, ki Şah'la arası biliyorsunuz çok iyiydi, demokrat bir başkan olmasına rağmen, Jimmy Carter bunları kurtarmak için yapmadığı iş kalmadı. Çöl Kartalı operasyonları yaptı. İspanya yakınlarında Tebes çöllerinde helikopterler düştü, askerler öldü vesaire. Zil rüsva oldu tabiri caizse. Tam da o dönemde Reagan kampanya yürütürken Cumhuriyetçi kanat cenah adına İran'la gizli temaslar kurdu. Ve dedi ki siz bunların serbest bırakılmasını bekletin. Ben başkan olduktan sonra bunları serbest bırakacağız. Ben bunu kampanyada kullanacağım. Gerçekten kampanya süresi bitti. Başkan olduktan sonra bunlar serbest bırakıldı. Bunun karşılığında İran ne yaptı? İran-Irak savaşı patlak verdi. Meşhur, lütfen ilgilenenler baksınlar. Bir İran-Gate skandalı var. Ya da kontrgerilla skandalı var biliyorsunuz. Yani İran'a silah sağlanması İsrail üzerinden, bu silahlardan elde edilen paraların da Nikaragua'daki, evet, yani komünist karşıtı kontrgerillalara transfer edilmesi. O dönem Reagan yönetiminin başını çok ağrıttı. Hatta azledilmesi tartışmaları falan oldu. Oradan kurtuldu. Şimdi bunlar olabilir mi? Olabilir.
1: Bakın. Tabii tabii, ama söylemle çok farklı.
0: Tamam, o tam oraya gelecektim. Dolayısıyla ilk karşılaştığınız o kesif söylem tabakası oluyor.
1: Şimdi onun, mesele o.
0: Mesele o. Yoksa real politiğe altta geldiğinizde herhangi bir devlet kadar pragmatik davrandığını görüyorsunuz. İşine geldiği yerde vahdetten bahsettiğini görüyorsunuz. İşine geldiği yerde biraz daha farklı davrandığını görüyorsunuz değil mi? Bu noktada susayım.
1: Evet, burada küçük bir ara verelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere

Ebru'nun yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Topkapı Sarayı'nın eşiğinde duran 3. Ahmet Çeşmesi, İstanbul'un kalbine yazılmış zarif bir mısra gibidir. Lale Devri'nin ince ruhunu taşıyan bu görkemli yapı, mermerlerindeki kıvrımlar ve hat sanatının zarif çizgileriyle suyun sessiz musikisini tamamlar. Çeşmeye yaklaştıkça sanki zamanın ağır adımları duyulur. Her bir kabartma, geçmişin narin bir dokunuşla bugüne uzanan nefesi gibidir. Dört cephesinde açılan zarif pencereler, şehrin sokaklarına şiirli bir serinlik taşır. Çeşmenin kubbesi altında yükselen ince gölge, ziyaretçilerini bir anlığına tarihin dingin kucağına çağırır. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, yalnızca bir su mimarisi değil, Osmanlı'nın zarafetle örülmüş hayrat geleneğinin yaşayan bir sembolüdür. Üzerindeki işlemeler, lalenin ince başını suyun kıpırtısına eğmiş halini andırır. Güneş ışığı mermerlere vurduğunda, yapı bir anlığına altın bir tepsi gibi parlar, akşam olduğundaysa şehirle birlikte derin bir sükunete bürünür. Bu çeşme, İstanbul'un ortasında durup geçen yüzyıllara sessizce tanıklık eden bir şiirdir. Suyun, taşın ve insanın ortak hatırasından doğan zarif bir zaman bestesi.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor ve haber bülteninin 3. saat dilimiyle birlikteyiz. Geçtiğimiz saat diliminde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle de gündemdeki olan olaya ilişkin, yani fon soruşturmasına ilişkin, yolsuzluk ve yanlış yapanlar hesap verecektir hukuk karşısında dedi ve yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'i partisindeki usulsüzlükleri görmemekle suçladı. Ömer Çelik'in gündeminde New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da vardı elbette ki ve Netanyahu için kötülük şebekesi ifadesini kullandı. Sanık kürsüsünde olması

0: gerekenler. Birleşmiş Milletler'de konuşma yapıyor. Bu trajedidir dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını İnsanlık İttifakı'nın gür sesi olarak nitelendirdi.
1: Olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de, partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir.
2: Finansal sistem için risk yok dedi. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacaklarını söyledi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'daki Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında açıklamalarda bulundu. Çelik, biz spekülasyonlarla hareket etmeyiz dedi.
1: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz.
2: Fon soruşturması konusunda yanlış yapanların hukuka hesap vereceğini ifade etti.
1: Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir.
2: Çelik, fon krizinin Türkiye'nin genel finansal sistemi açısından bir risk oluşturmadığını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise CHP yönetiminde olduğu dönemdeki yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
1: Atatürk'ün emaneti dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni yolsuzluk şebekelerine, hırsızlık organizasyonlarına kaptırmış. Ve bunu üstelik kendi yönetimi altında yapmış. Kendisi partiyi yönetirken kendisi ve ekibi hırsızlık şebekeleri, yolsuzluk organizasyonları her gün Atatürk'ün emaneti dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalmış. Özgür Özel bunlara göz yummuş. Bunlar karşısında aciz davranmış. Hiçbir şey yapmamış. Bununla yüzleşmek yerine gelmiş Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Özgür Özel'in bu konuda söyleyeceği tek kelime bir söz olmaması gerekir. Bakın, Uşak Belediye Başkanlığı örneğinde, İstanbul örneğinde, diğer iller örneğinde doğrudan Cumhuriyet Halk, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken bu yeni partililer, onları destekleyenler bile niye bunlarla ilgili işlem yapmıyorsunuz, niye bunlarla ilgili tasarrufta bulunmuyorsunuz dediklerinde haftalarca, aylarca kıllarını kıpırdatmadılar.
2: Ömer Çelik'in gündeminde New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da vardı. Netanyahu için kötülük şebekesi ifadesini kullandı.
1: İnsanlık İttifakı'nın en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Dünyanın trajedisi de şudur. Esasında orada Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. Netanyahu bugün insanlık mahkemesi önünde sanık kürsüsünde insanlığa karşı işlediği suçlar, soykırım suçları ve insancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur.
2: Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarının estiğini söyleyen Çelik, İsrail'in insanlık için en büyük kötülük olduğunu belirtti.
1: Cumhurbaşkanımızın yeni gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini, herkesin Cumhurbaşkanımızla görüşmek, dünya meselelerini istişare etmek için ne kadar yoğun bir çaba içerisinde olduğunu hep beraber gördük. Bir şey söylüyoruz, özellikle İsrail'in Gazze'de soykırımı başlatmasından bu yana. Diyoruz ki insanlık için en büyük kötülük soykırım organizasyonu, bu soykırım şebekesi Netanyahu ve ekibidir. Birleşmiş Milletler reformu dünya beşten büyüktür ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu çağrı dünyada genel kabul gören bir çağrı haline gelmiştir.
0: Haber bültenindeki bu dilime de bir virgül koyalım ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: henüz bitmemiş olsa da inşallah biter. 28 Şubat'ta başlayan Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşta bunun 3 ayağı elbette İsrail. Kim ne yaptı, ne murad etti, ne kazandı, ne kaybetti diye anatomisini çıkartıyorduk. Ve İran bahsinde siz İran Gate skandalında kaldınız. Yani Amerika'ya dönük söylemine nispetle siyaseti, ki bunu pragmatizm diye tanımladınız. Aradaki makasın açıklığından söz ediyordunuz ve araya gittik.
1: Buyurun. Evet, yani bu İran Gate skandalında daha güncel gelelim isterseniz. Tunus'ta ilk Arap Baharı çıktığında bizzat Ali Hamene'ye çıkıp halk hareketlerini selamlıyordu. Arapça konuşmalar yapıyordu. Bu İran devriminden mülhem bir halk hareketidir diyordu. Halklar ayağa kalktı diyordu. Kaderlerin ellerini alıyorlar. Bu meyanda konuşmalar yapıyordu. Ama aynı Ali Hamene'yi, aynı halk Suriye'de ayaklandığında bunları terörist olarak...
0: Suriye'yi tahmin etmemiş miydi sizce?
1: Hayır, tahmin etmemişti.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Oraya geleceğini...
0: Orada ürkerler, kalkamazlar.
1: Kesinlikle. Yani bu kadar etkisi altına alacağını tahmin etmiyordu. Oraya geldiğinde bir anda oradaki yaşananların, oradaki sürecin Amerika'nın emperyalizmin, siyonizmin uşakları tarafından tahrik edildiğini söylediğini falan...
0: Bayağı gördüm. Vizyonu darmış çünkü. Tabii. Oradan oraya her yere atlayacağı...
1: Ve dahası oradaki...
0: pek çok kişi de düşünüyordu.
1: Tabii ki düşünüyordu ve oradaki müdahalesini, askeri müdahalesini, oradaki halkı öldüren Beşar Esed'e verdiği desteği de kutsal direniş olarak İran'ın isimlendirdiğini gördük. Oradaki harem, işte bir takım Hazreti Zeynep'in türmeleri, diğer önemli zevatın türmelerinin müdafası, tekfircilerin, selefilerinden teröristlerin, IŞİD'çilerin elinden alınması için yapılan bir mücadele olarak resmetti. Şimdi buradan şuraya varıyorum. Devletlerin pragmatik davrandığının sayısız örneği var. Herhalde konuşsak Orta Doğu'da zaten bunun da örneği var. Dünyanın başka her yerinde yani örnekleri var. İşaret etmeye çalıştığım şey, İran'a baktığımızda neyi göreceğiz? Bazıları devamlı bu söylemi esas alıyorlar. Söylem üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ve İran'ın bu söylem kabiliyeti de onların elini güçlendiriyor.
0: Başarılı çünkü ama.
1: Bu çok başarılı. Yani az önce de söylediğim gibi zaten mollaların böyle bir kabiliyeti var. Çünkü dini literatür bu anlamda kullanıyorlar. Solun getirdiği bir literatür vesaire var, kabiliyetler var.
0: Bu savaş sırasında da öyleydi.
1: Şimdi bu savaş sırasında da öyleydi. Benzer bir şey gördük. Şimdi bu savaşla alakalı başta vurguladım. Tespit etmemiz gereken temel şey burada ortada bir İsrail problemi var. Bunu zaten biz 7 Ekim'den itibaren görüyoruz. 7 Ekim'de başlamadı. Bunu da defaatle, belki yüzlerce defa vurguladık. İnsanlar vurguladı. Dolayısıyla ortada bir İsrail saldırganlığı, bir Siyonizm sapkınlığı, saldırganlığı meselesi var. Amerikan saldırganlığı meselesi de var. Çünkü Amerika'nın coğrafyamızı nasıl istikrarsızlaştırdığını bir taraftan görüyoruz. Ama İran'ın buradan hareketle tamamen bulunduğu yeri meşrulaştırması, İran'ın hakkaniyet iddia ettiği yerde hakkaniyetin işlemesi, hakkaniyet iddia etmediği yerde başkalarının haksız durumda olması gibi bir söylemi kabul etmek çok mümkün değil. Belki bunu bir taraftan vurgulamak lazım. Dolayısıyla İran çoğunlukla pragmatik davranmayı gayet beceren, milli menfaatleri bunu gerektirdiğinde milli davranan, ama yeri geldiğinde de vahdet vurgusu yapmaktan da geri durmayan bir karşımıza İran İslam Cumhuriyeti gerçeği ve rejimi var. Ve bunu böyle tespit etmemiz lazım. Kaldı ki İran'da da söylediğim gibi bu tartışmalar çok soğukkanlılıkta yapılıyor, şu manada yapılıyor. Biz günün sonunda kendi milli menfaatlerimize bakmalıyız. Yani bizim önceliğimiz İranlı olmalı, ki sokaklarda da bunun karşılığı var biliyorsunuz. Gazze'de, Lübnan'da bunlar değil. Bizim de

0: geldiğimiz İran tarzı bir toplumsal kabul de aynı zamanda var. Ama İran, Türkiye'de propaganda yapanlar, bunlar İsrail lehine propaganda yapanlar var. Elbette İran lehine propaganda yapanlar var. Bunlar tamamen bu söylemden hareketle bambaşka bir şey pazarlamaya çalışıyorlar. Ve buna karşı son dönemlerde alınan tedbirleri görmekte, açık konuşmak gerekirse, son derece memnuniyet verici.
1: Ya İran bile küme mi düşüyor?
0: Yani öyle görünüyor. Yani birileri bunları takip ediyor tabii ki. Yani bunlar görünmeyecek şeyler değil. Oldukça aşikar. İşte en son Mekke Anlaşması'nda nasıl süratle itibarsızlaştırmaya çalışıldığını gördük. Daha yeni doğmuş oluşum sürecinde bir anlaşma. Bela işte kağıttan kaplan, Dışişleri Bakanımız da dedi ya. Yani daha durun dedi. Yani ortada yeni bir anlaşma var. Bu kurumsallaşacak, bir metni ortaya çıkacak. Ama bir taraftan bu hesaplarla bazen İsrailcilerin, bazen İrancıların, ha işte bunlar hiçbir şey yapamayacaklar, işi olsun diye yaptılar, bu sembolik bir şeyin ötesine geçmeyecek propagandasını çok süratle işletmeye çalıştıklarını gördük.
1: Şimdi diğer tarafta da bunu çok uzun uzun konuşmaya da ihtiyaç var mı bilmiyorum. Çünkü artık İsrail'i bilmeyen yeryüzünde insan kalmadı galiba. Fakat İsrail tarafından da baktığımızda 7 Ekim'den itibaren işte başka bir İsrail gördü bütün dünya artık, değil mi?
0: Tabii.
1: Buna mukabil.
0: Ya da gerçek yüzünü gördü.
1: Gerçek yüzünü gördü, evet. Yani Orta Doğu'nun biricik, dokunulmaz,
0: demokratik, batı değerlerine sahip.
1: Evet, epey bir sıfatı vardı, demokratik ama. Yani evet. Çünkü Netanyahu'nun Gazze'deki icraatını İsrail basınına göre %95-97 oranında destekleyen bir İsrail milleti var. Ve bu anlamda dünyada daha demokratik bir ülke yok. Çünkü makas tamamen neredeyse kapalı. Fakat İsrail, Trump'ın barış planından itibaren Gazze'den biz bu savaşla dikkati başka bir yere çekmeyi başardı ne yazık ki. Siz bu savaş dahilinde İsrail'i nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi İsrail sorunu dediğimiz şey, biliyorsunuz, modern Orta Doğu'nun oluşumundan beri eski bir sorun. Hani genelde biliyorsunuz 1917 Balfour Deklarasyonu'na götürülür. Henüz Birinci Dünya Savaşı sürerken bu coğrafyadaki bütün milletler Osmanlı İmparatorluğu temsil ediyor. Tabii ki bunların büyük bir bölümünü can derdindeyken işte Büyük Britanya'nın bir İsrail Devleti'nin en azından oluşumuna zemin hazırlama, devlet demese de bir yurt dese de Balfour Deklarasyonu'ndan itibaren zaten oraya artan Yahudi göçü, Arapların topraklarının çalınması, çok küçük bir kısmının satın alınması, büyük bir bölümünün çalınması suretiyle bir İsrail sorunu ortaya çıkıyor. Ve bu sorun 1947 Taksim Planı olarak adlandırılan mahut Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, bu arada Güvenlik Konseyi'nde değil, kararla beraber somut hale geliyor. Yani Arapların kendilerine ait toprakları, Araplardan da kastımız büyük bir bölümü Müslüman, evet, ama Hristiyanlar var ve Yahudiler var, biliyorsunuz. Büyük bir bölüm Müslüman Araplar. O coğrafyanın insanları bunlar. Bunların topraklarının çalınarak bir bölümünün dışarıdan gelen Yahudilere, işte Holokost'un da etkisiyle, bu çok bilinen bir hikaye biliyorsunuz, peşkeş çekilmeye çalışılması, tabii ki Arap coğrafyasında, Arap kamuoyunda ve devletler nezdinde, ki bu Taksim planına karşı gelen bütün devletler karşı geldi. Türkiye Cumhuriyeti dahil, İran dahil, bütün Arap devletleri tabiatıyla buna karşı geldiler. Ama 1948 Mayıs'ında biliyorsunuz Ben Gurion çıktı, İsrail Devleti'nin kuruluşunu açıkladı. Buradan itibaren de takriben bir sene kadar süren ve büyük felaket olarak Arap literatürünün, Arap kolektif hafızasına geçen bir savaş yaşandı. Ama İsrail buradan da muzaffer ayrıldı. Böyle olunca ortada bir İsrail devleti sorunu çıktı. Şimdi buradan itibaren İsrail bütün Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran bir ur gibi yayıldı. Bir taraftan toprak çaldı, Ürdün'den çaldı, Suriye'den çaldı, Lübnan'dan çaldı, Mısır'dan çaldı. 67 Savaşı'nı hatırlayalım. 6 gün savaşı, Sina Yarımadası'nı işgal etti. Daha sonra 73 Savaşı'ndan sonra pazarlıklar, Camp David'le beraber bunu iade etme anlaşmaları yapıldı.
1: Yani sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor bilen yok, değil mi?
0: bilen yok. Çıktı işte gördük Birleşmiş Milletler'in yüzüne baka baka utanmaz bir şekilde Netanyahu Golan Tepeleri bizim dedi. Kendince kutsal kitaplara falan referansta bulundu. Tevrat'a, İncil'e vesaire referansta bulundu. Batı Şeria'da zaten istedikleri gibi inşa tırnak içinde işgal faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ortada böyle bir İsrail problemi var. Ve İsrail bizim açımızdan yani bizim coğrafyamız açısından hiçbir zaman esasen sadece bir kutsal mekan meselesi olmadı. Mescid-i Aksa evet hepimiz için önemli. Mescid-i Aksa için kurulmuş olan İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir gerçek var biliyoruz. Arap Birliği zaten yine Arap ordularını organize edip Arap topraklarının himaye için kuruldu. Ama aynı zamanda her zaman İsrail bu coğrafya için bir güvenlik problemiydi. Davranışı çünkü problemli. Hani varlığını diyelim ki varlığını bir şekilde 67 sınırları diyoruz değil mi? 67 sınırlarına dön. Kudüs-ü Şerif'i rahat bırak. Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olsun ve böyle de bunu da kabul etmiyor. Orası da benim diyor. Orayı işgal ederim diyor. Beyrut'a kadar geliyor.
1: Hatta sanki ne ben sizi rahat bırakayım ne de siz beni
0: tabii,
1: rahat
0: böyle
1: bırakın
0: var olabiliyor.
1: Diyor.
0: Böyle evet. Var olabiliyor. Çünkü böyle o mağduriyeti yeniden üretebiliyor. Batı'daki desteğin İsrail ne yaparsa yapsın.
1: Yani ben sürdürülebilir bir kriz halinde devam edeyim büyümeye diyor.
0: Çünkü eğer bu krizler bir noktada biterse bu kırmızı karın yağması gibi bir şey maalesef. Biliyor ki İsrail toplumunun kendi içinde çok büyük kırılganlıkları var. Esasen bir yalan üzerine inşa edilmiş olan bir rejimden bahsediyoruz ve baş etmesi gereken hem toplumsal hem ekonomik biliyorsunuz sosyolojik bir sürü problemleri var. Bunlarla baş etmek yerine devamlı sağa sola yayılmacı, Amerika'dan koşulsuz destek, Batı'dan koşulsuz destek, uluslararası mekanizmaları işine geldiğinde kullanma, işine geldiğinde yok sayma ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin müteaddit kararlarını tanımama gibi bir imtiyaza da tırnak içinde İsrail devleti sahip. Dolayısıyla bu coğrafyanın bir İsrail problemi var. Ve bu problemi en yakın zamanda tekrardan görüyoruz. Suriye'ye saldırıyor, Lübnan'a saldırıyor. Zaten Filistinlilerin hayatını tamamen kabusa çevirmiş durumda. Gazze'deki katliamı artık yani kelimeler tükendi. Yani herkes söylüyor. Dünyadaki bütün vicdanlı insanlar bunu vurguluyorlar. Devletler vurguluyorlar. Bizim asıl işgal etmemiz gereken yer Batı Şeria diyorlar. Öteden beri bu böyle. Zaten Mescid-i Aksa'nın biliyorsunuz altını kazıyorlar. Tahminlere göre bir noktada maalesef Mescid-i Aksa'nın bir yapı olarak güvenliği bile artık çok maalesef sorun haline gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla karşımıza böyle büyük bir İsrail problemi de var. Ve bu İsrail'in sınır tanımadığını şuradan görüyoruz. Son dönemlerde Türkiye'yi de hassiz bir şekilde hem Cumhurbaşkanımızı hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan zaman zaman jeopolitik alanının işte en son Yunanistan'da yaptığı anlaşmada gördüğümüz gibi bu Aşil Kalkanı hareketinde de görmüş olduğumuz gibi projesinde Türkiye'yi alanı daraltmaya çalışan Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin Orta Doğu'daki alanı daraltmaya çalışan, Türkiye'nin oldukça uluslararası mevzuata uygun biçimde imzalamış olduğu Mekke Anlaşması'nı sınırlarını zorlamaya çalışan, bunu itibarsızlaştırma, altını boşaltmaya çalışan bir takım eylemler içinde görüyoruz. Dolayısıyla İsrail bence bizatihi bütün bu coğrafya açısından çok kritik, hayati bir güvenlik sorunu haline gelmiş bulunuyor. Öncesinden çok daha fazla.
1: Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ve işte 7 Ekim'den bu yana baktığımızda İsrail'in yürütebildikleri, yürütemedikleri, kaybettikleri, kazandıkları neler?
0: Şimdi öncelikle İsrail orada çok akıllı bir strateji izledi. Şöyle izledi. Geçen sene de vurmuştu biliyorsunuz. 13 Haziran'da başlamış ve 24 Haziran'daki ateşkese kadar İran'ı sert bir şekilde vurmuştu. Bir sürü üst düzey ismi öldürdü.
1: Karizmatik isimlerini yok etti.
0: İsimleri öldürdü. Efendime söyleyeyim şehirlerini terörize etti. İran'ın elbette. Bu defa da 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ile başladı. Ve sonrasında 8 Nisan'daki ateşkesten itibaren İsrail'in birkaç adım geriye çekildiğini ve bütün operasyonu, saldırganlıklar Amerika Birleşik Devletleri bu defa sürdürdüğünü görüyoruz. Ablukayı Amerika finanse ediyor. Bütün bu savaşın maliyetini Amerika, tabii ki bu gayrimeşru savaşın
1: yani
0: maliyetini.
1: Orada İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetiyor gibi oluyor, öyle mi?
0: Yani genel anlamda bunu söylemek çok iddialı olabilir ama ben şu an itibariyle...
1: Kısım kısım.
0: şu an itibariyle yürütülen savaşın Amerikan devlet aklıyla başlatılmış ve yürütülen bir savaş olduğunu düşünmüyorum. Amerika'nın menfaatlerine hizmet etmediği zaten Amerika'da bizatihi biliyorsunuz MAGA ekibi, yani Trump'ın kendi ekibinin içinde.
1: Nitekim Kasım'daki seçimlerde
0: tabii
1: de.
0: Tabii ki Kasım'da da 3 Kasım'da da göreceğiz muhtemelen bunun etkilerini. Dolayısıyla biraz daha geri çekilmiş gibi görünüyor ama Amerika'nın bir şekilde bu işten çıkmasını da imkansızlaştıracak hamleler yapmaktan da geri durmuyorlar. Çünkü Amerika bunu mümkünse toparlamaya çalışıyor, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Bulamazsa tekrar savaş başlayacak. Bunun maliyetlerinin de farkında. Dolayısıyla İsrail, özellikle Netanyahu hükümetinin bütün sinsiliğiyle bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı da bence oldukça ayan beyan bir gerçek.
1: Ama bir taraftan da işte demir kubbesinden itibaren o demir kubbesi

0: ve ülke imajı da dokunulamaz, ellenemez miti sarsıldı.
1: Çok fena sarsıldı. 7 Ekim'de zaten

0: 2 yıllık görev süresi dolacak. Önümüzdeki aylarda kaç defa Amerika'ya gittiği, kaç defa Amerikan Kongresi'nde yardım dilendiğini falan da hatırlarsak Amerika'nın arkasına sığınarak İsraillerin yürüttüğü bir savaş olduğunu düşünüyorum bunu. Bu tabii Amerika'nın şenaatlerini, Amerika'nın orada işlemiş olduğu cürümleri ibra eden bir şey değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta yaptıklarıyla, Suriye'de yaptıklarıyla coğrafyamız işte İsrail'e verdiği destekte bu istikrarsızlığın temel müsebbiplerinden bir tanesi.
1: Şimdi rakamları tekrar vermeye hacet yok ama kabaca sormak istiyorum. İsrail bahsinde İran 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ilk İran'a saldırıyı başlattığı gün biz İran'ın Riyad'a saldırdığını gördük. Buna mukabil bütün savaş boyunca İsrail'e attığı ne varsa
0: daha fazlasını
1: kat be kat daha fazlasını komşu ülkelere attığını izledik, gözledik. Bunun sebebini izah edebilir misiniz? Yani hepimizin bir fikri var ama
0: evet, yani,
1: nedir? Çünkü oradan da Yemen'e geçeceğim.
0: Şimdi öncelikle bunu İran...
1: Yani bir taraftan tutarlı yani bir strateji koyuyor ortaya ve o stratejinin aslında kendi mantığında ilerlediğini görüyoruz değil mi? Sürpriz değil.
0: Şimdi öncelikle İran'ın İsrail'e kurduğu ilişki, İsrail konusundaki tavrına baktığınızda herhalde İranlılar İsrail'in kendilerine saldırmasına çok şaşırmamış olmalılar. Çünkü İran zaten İsrail rejiminin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyorlardı. İsrail'in de zaten bunu bir noktada İran'a saldırmak için kullanacağı biliniyordu. 7 Ekim'den itibaren işte bölgede yaşanan bir takım gelişmeler, İran'ın bu ileri savunma doktrininin artık belli oranda geçerliliğini yitirmesi doğrudan İran'ı hedef haline
1: getirecek. Yani böyle bir soru belki cevabı da zor ama 7 Ekim olmasa belki Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı olmazdı gibi duruyor sanki.
0: Hiç zannetmiyorum.
1: Değil mi?
0: Hiç zannetmiyorum. Olmazdı. Zaten bu benim açımdan şunu doğruluyor ama yani 7 Ekim'den itibaren İsrail oluşan atmosferi ve ortamı kendi paradigmasını dayatmak için çok etkili bir şekilde kullandı.
1: Kullandı. O yani,
0: o da işin önemli boyutlarından bir tanesi.
1: Büyük ihtimalle 7 Ekim nevi bir şey olacağını da istihbaratı bilmiyor olamaz. Onu da araçsallaştırmayı becerdi herhalde.
0: Herhalde bu daha çok konuşulacak ama daha bugün biliyorsunuz yine haberler vardı ki öteden beri var. Mısır istihbaratı
1: verdiğini söylüyor.
0: Yani evet. Daha 11 gün önce 7 Ekim'den itibaren bunu
1: söylüyor. Bir de devletler o gelen verilerden doğrusunu seçme durumundadır. Herhalde İsrail istihbaratı da onu seçmekten aciz bir istihbarat değil.
0: En kötü yani en diyelim ki naif bir yorumla şunu söyleyebiliriz. Mossad fena halde çuvallamış. Elbette burada Hamas'ın eylemi, Hamas'ın bir hayat memat noktasında gösterdiği refleks ayrıca tartışılabilir. Ama İsrail'in bunu bir şekilde kullandığı, 7 Ekim'den itibaren oluşan atmosferi kullandığı ve bölgeyi terörize etmekten geri durmadığı.
1: Bunu biliyoruz.
0: En azından bunu biliyoruz. Bunun diğer kısmı tamamen tartışılması gereken istihbari boyutla, askeri boyutla
1: bilerek tartışılması. Bilerek mi yaptı bilmiyorum.
0: Evet, o bambaşka bir tartışma konusu. Şimdi dolayısıyla yani 28 Şubat'tan itibaren İran neden Körfez'e vurdu? Buna iki cevap verebiliriz. Bir tanesi İran'ın cevabı olabilir. İran diyor ki çünkü burada bütün ülkelerde Amerikan üsleri var. Hatta bir bölümü dünyadaki en büyük üslerden bir tanesi işte Udeyd üssü biliyorsunuz Katar'da. Aşağıdan yukarıya kadar hepsinde ve bugün de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan da dedi ki Amerika bizi Müslüman ülkelerin hava sahalarını kullanarak vurdu dedi. Dolayısıyla biz de onları vurduk. Bu İran'ın getirmiş olduğu açıklama. Şimdi burada elbette tarihsel olarak tespit edilmesi gereken bir şey var.
1: Evet biz de NATO ittifakı içerisinde tabii. Bir ülkeyiz. Değil mi? Soğuk savaş koşullarında.
0: Tabii.
1: Hatta rejimden önce İran'da soğuk savaş koşullarında pozisyonu tabii. Vardı. Şimdi siz anlatırken de pozisyonu olduğunu anlıyoruz tabii. Zaten. Buyurun.
0: Dolayısıyla bunu kullanarak İran vurdu. Ama
1: yani araç sallaştırıyor aynı.
0: Mutlaka. Yani elbette bunun belli bir oranda gerçekliğinin olduğunu da biliyoruz. Amerikan üsleri var orada.
1: Şunu netleştirebilir misiniz Serhan Bey? Bu ülkeler, bahsi geçen ülkelerin Türkiye'de dahil İran'a dönük herhangi bir düşmanca faaliyeti oldu mu gidip İran'ı rahatsız edecek işlerin içerisinde oldular. Doğrudan Tahran'ı.
0: Şimdi İranlılara bunu zaman zaman soruyoruz ya da

0: buna verdikleri cevapla okumaya çalışıyoruz. İranlılar niye okuyorlar? Diyorlar ki işte Suudlar şu kadar zamandır Amerikalıları efendime söyleyeyim İran'a saldırmak için teşvik ediyorlar, finanse etmeye
1: tam
0: çalışıyorlar.
1: Tam tersini istediler. Tabii, yani kimse Amerika bölgeye gelsin istemedi. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri bile.
0: Şimdi dolayısıyla bu İran'ın okuması. Şimdi gerçekte olan ne? Gerçekte olan şu. İran'ın elindeki askeri kapasiteye baktığımızda, özellikle dronlara baktığımızda, tabii ki füzelerden balistik füzeleri var, seyir füzeleri var, İsrail'e kadar göndermiş olduğu. Ama bunların çok daha efektif bir şekilde yakın civarını vuracak menzilde büyük bir bölümünü. Çünkü bu füzelerin hepsi en son teknoloji Fettah füzeleri değil. Daha önce üretilmiş olan menzile daha düşük füzeler var. Çünkü İran 3000 kilometre menzile kadar, diyelim ki İsrail'e rahatlıkla ulaşabilecek 2000 kilometre menzile kadar füzelere sahip. Bunları da kullandı zaten. Ama daha eski füzeleri, körfezi çok rahat vurabilecek füzeler. Dronları zaten öyle İsrail'e uçması söz konusu değil. Dolayısıyla İran şöyle bir hesap yaptı. Dedi ki benim Amerika'ya maliyet ödetmem lazım. Amerika'yı caydırmam lazım. Ben Amerika'yı nasıl caydırırım? Birincisi Hürmüz. Zaten sıfır noktasını Hürmüz'ü kapattı. Etkili bir şekilde. Hakikaten buradan da şu an...
1: Ama Hürmüz de tamamen benim dedi.
0: Tabii Hürmüz de benim.
1: Halbuki öyle değil.
0: Halbuki öyle değil. Orada da şöyle bir sorun var. Bunu tespit etmemiz gerekir. İran diyor ki Hürmüz'ü ben kontrol edeceğim. Neden? Çünkü Hürmüz benim sınırlarından geçiyor. E peki karşıda Umman var. Tamam, o zaman Umman'la konuşacağım. Umman diyor ki ben kendi karasularımdan gemilerin geçişine izin veriyorum. Yok diyor, yapamazsın
1: sen. Seni de vururum der.
0: Yok, sen de o vurdu zaten. Oradan geçen gemileri de vurdu. Dolayısıyla bu böyle uluslararası...
1: De facto benim burası.
0: Bu de facto benim. Yani ben tehdit algılıyorum. Senin hiçbir şekilde burada uluslararası hukukun varmış falan umurumda değil. Bu tehdit durumu geçinceye kadar sen kendi egemenlik hakkını iddia edemezsin diyor burada. Umman'la biliyorsunuz bir anlaşma yapıldığı açıklandı. Ama anlaşmanın henüz ayrıntıları ortada değil. Dolayısıyla burayı geçişleri düzenlemeye dönük Umman'la uzun süredir görüşme yapıyorlar. Bununla alakalı bir anlaşma yapıldığı söylendi ise de şu an... Amerika ile olan temaslarını bir noktaya getirmeyi bekliyorlar ki ayrıntılarını açıklasınlar. Şimdi İran gerçekten ne yapmaya çalıştı? Şunu yapmaya çalıştı. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'ne bedel ödetmeye çalıştı. Hürmüz'ü kapatarak enerji üzerinden, uluslararası ticaret üzerinden. Diğer taraftan da bu bölge devletlerini vurarak onların Amerika'ya baskı kurmasını. Bu arada çıkarım da değil. İranlılar söylediler zaten bunu. Ya bunun bir strateji olduğunu söylediler. Hatta bu ülkeleri zaman zaman dediler ki askeri üslerini vurduk. Araplar dedi ki yo sen gayet geldin bizim şehirlerimizi vurdun. Bir takım işte oldukça.
1: Tabii hatta bir Çinli de vuruldu. Çinlilere
0: tabii ait yani
1: yardım.
0: Dolayısıyla İran bunu neden yaptı? Amerika'ya şu mesajı verdi. Yani ben yanarsam ben daha önce şöyle ifade ediyordum Belkıs Hanım. Yani biz devamlı bir oyun kurmaya çalışan İran'ı görüyoruz. Suriye'de öyle yaptı. Lübnan'da öyle yaptı. Irak'ta böyle yaptı. Vesaire örnek çoğaltmak mümkün belli oranda İran'da. Ama İran bir gün hayat memat noktasına gelirse yakarım bu mahalleyi moduna geçecek.
1: Yani intihar komandosu gibi.
0: Bir anlamda. Yani İran'da söylüyor. Yani ben yakarım bu mahalleyi. Yani bütün bölgeyi istikrarsızlaştırırım. Hatta şimdi de diyorlar ki savaş tekrar patlarsa çok daha şiddetli vuracağım. Amerika benim eğer altyapımı vurursa, yani enerji, işte su, desalinasyon biliyorsunuz altyapımı vurursa ben de Arapları vuracağım. Bu ne demek oluyor? Orada hayatı felç edeceğim. Şimdi bunun fıkhi boyutu var. Hakikaten bir toplumun hayatını felç etmek ne anlama gelir?
1: Tabii bu harç sırasında konuşuldu. Söyledi İran elektrik santrallarını vururum tabii, dedi. Tabii. O demektir ki su yok, ekmek
0: tabii,
1: yok demek.
0: Kesinlikle ve bu Arap toplum devletlerinin bir bölümü biliyorsunuz çok büyük oranda suyu, körfez suyundan alıyorlar. Elektriği de hakeza öyle tesisleri ki desalinasyon için de zaten yani suyu tuzdan arındırmak için de elektriğe ihtiyacınız var bu tesislerin işlemesi için. Dolayısıyla Amerika'yı caydırmak için en uygulanabilir savaş stratejisi olarak İran bunu gördü.
1: Yani bir taraftan bu var. Bunu da sormak istiyorum. Şimdi başta anlatırken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail düşmanlığının İran rejimi için aynı zamanda bir araç olduğundan söz ettiniz bölgeyle ilgili. Zaten böyle bir durum var. İşte o söylemde Emevi hikayesi aslında çok geniş bir sayfa okuması yapılması gereken bir şey belki yani aşikar olan bir şey daha doğrusu bir durum. Bir taraftan da hazır fırsat bu fırsat motivasyonu olabilir mi?
0: Mutlaka. Yani bu mutlaka çünkü bakın yani haritaya baktığımızda bazı şeyleri haritada anlamak
1: yani
0: çok...
1: Çünkü bunu şundan çok özür dilerim soruyorum. Bu devletler İran'la çok iyi ilişkiler içerisinde olsun olmasın ki kötü de değildi uzun süredir bölgede.
0: Suudi Arabistan'la toparlamışlardı ilişkileri 2023'te.
1: Dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri bile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmasını istemedi. Amerikan basınında tersi yönde savaş devam ederken de bir takım provokatif haberler çıksa bile. Nitekim de doğru hesaplamışlar. Birleşik Arap Emirlikleri de işte Dubai efsanesini çöktüğünü gördü, değil mi?
0: Çok büyük zarar aldı.
1: Yani evet, ama o şeyi gitti. Tabii. İşte cilası döküldü.
0: Döküldü.
1: Doğru bir hesap dahilinde istememişler. Şimdi bölgede kimse bu savaşı istemezken, savaşın patladığı gün İran önce komşularını karşısına aldı. Burada tek derdi, madem bana bir şey oluyor, ben de o zaman yani strateji plan yürütmem, herkesi batırırım mı vardı? Yoksa bana vurdular, bir daha böyle bir fırsat geçmez mi vardı? Çünkü Türkiye'ye de iki füze geldi.
0: Şimdi
1: her zaman da Amerika'nın menfaatlerinin olduğu yere düşmediğini gözledik füzelerin. Bambaşka yerlere de gitti.
0: Tabii kesinlikle. Buna müsaadenizle şöyle, bizzat İranlıların açıklaması üzerinden yine cevap.
1: Onlar ne diyorlar?
0: Şöyle, İranlı bir diplomat daha sonra bunu bir konuşmada bir yerde söylemişti. Daha sonra baktım basında da bir yerde söylemiş. İranlılar kullanıyorlar bu söylemi. Dediler ki bu savaş, 28 Şubat'tan başlayan savaş bize 3 fırsat getirdi. 3 fırsat penceresi açtı. Tabii ki bir sürü sorunlar ortaya çıkardı vesaire, bu kısmı aşikar. Bunlardan bir tanesi, İranlılar Ali Hamenei'nin ölmesinden tabii ki çok üzüntü duydular. Büyük bir problemdi. Ama bir de İran'da uzun süredir hatırlayalım, Hamenei'nin yerine kim gelecek tartışması vardı. Ve bunun İran iç politikasını bilenler biliyorlar ki bu çok zor bir konuydu.
1: Bu bir krizdi.
0: Potansiyel bir krizdi. Yani farz edelim ki böyle bir savaş olmadı. Ali Hamenei de olağan koşullarda öldü. Burada çok büyük bir tartışma yaşanacaktı. Çünkü herkesin kendi adayı vardı. Ya da herkesin İran açısından, kendi güç merkezleri açısından daha uygun bulduğu bir takım isimler vardı vesaire. Ayrıntısına girmeyeyim. Diyor ki İranlılar, birincisi bize bu geçişi çok kolay yapma fırsatı sağladı. Yani iyi ki Ali Hamenei öldü anlamında değil, ama her kriz belli fırsatlarla geliyor. Bunu neden? Çünkü Ali Hamenei 28 Şubat'ta öldü. Çok da düşünülmeyen, o acaba olur mu falan denen oğlu yerine 8 Mart'ta ülkenin yeni lideri olarak seçildi. Ve kimse bunu adam akıllı sorgulayamadı. Savaş koşullarıydı. Babası öldürülmüştü.
1: Prensiplere aykırıydı.
0: Prensiplere aykırıdan emin değilim. Çünkü anayasal olarak bir problem yok. Babadan olayı anayasada önünü kapatan bir şey yok.
1: Ama daha evvel bu nevi şeyleri telin eden bir söylem
0: kesinlikle
1: var.
0: Ama babadan oğla görüntüsü çok arzu edilen bir görüntü değildi. Ali Hamenei'nin de bunu çok arzu etmediği de söyleniyordu zaten. Yani kendisinden sonra oğlunun devam etmesi görüntüsünün çok taraftarı olmadı. Başka bir takım isimleri üzerinde çalıştı. Bunlar tabii ki spekülasyon. Bilmiyorum. Çünkü hiçbir zaman bir açıklama yapmadı. Neden bu konuda açıklama yapmadı meselesine de girmeyeyim isterseniz. Çünkü Ayetullah Hümeyni döneminde yaşanan bir kriz var biliyorsunuz, Muntazeri krizi. Ayetullah Hümeyni, Ayetullah Muntazeri bizzat kendi halefi olarak adlandırmıştı. Ama ölümüne çeyrek kala 5-6 ay önce onu azdetti. Çünkü Muntazeri'nin doğal lider olarak varlığı bir sürü tartışmaları beraberinde getirmişti. Ve Ayetullah Hümeyni ölmeden kısa süre önce Muntazeri'yi hal etti o görevden ve dedi ki benim artık ne kalbimde ne gönlümde aklımda hiçbir yerin yok. Senin kabiliyetlerine hiçbir zaman zaten inanmadım. Git kenarda Allah'a tevbe et, en azından nar-ı cahimden azat olasın. Şimdi dolayısıyla kendi hayatında birinin adını koyarak Ayetullah Ali Hamenei böyle bir kriz yaşatmak istememiş olabilir. Ama her halükarda oğluna geçiş, yani Ayetullah Ali Hamenei'den Müşteba Hamenei'ye geçiş görece sorunsuz oldu. Olan koşullarda sorunlu olabilirdi. Sorunlu olsa ne olurdu ayrıca tartışırız. Hani çözülemez bir sorun mu olurdu ayrı bir tartışma konusu. Birincisi bu. İkincisi diyorlar, biz uzun süredir bilhassa 2018'den itibaren bu Hürmüz kartını çok dillendiriyorduk. Hatırlayalım, 2018 Mayıs'ında birinci döneminde Trump nükleer anlaşmadan çekildi. İran'a baskı uygulamaya başladı biliyorsunuz. İran dedi ki bana baskı uygulayacaksın, petrol satamayacağım ama herkes Basra Körfezi'nden petrolü alacak gidecek. Yok öyle bir şey, Hürmüz'ü kapatırım dedi ama kapatmadı. İranlar diyor ki kimse inandıramıyorduk biz kapatabileceğimize. Böyle de gösterdik diyorlar. Kapatabiliriz ve kapattık. Bir krize neden olduk. Üçüncüsü de Arap komşularımıza diyorlar. Biz buradaki Amerikan varlığının, askeri varlığının bizim açımızdan tehdit olduğunu, bunu vuracağımızı söylüyorduk. Yeterince
1: inanmıyordunuz.
0: Bu vesileyle göstermiş de olduk diye. Halbuki Amerika, Arap coğrafyasının Amerikan varlığı neden vardır? Ne zaman kurulmuştur? Baktığınızda bunun hiç İran'la alakası yok. Amerika'nın İran'a saldırma niyeti yok demiyorum. Araplar içindeki potansiyel güvensizlik ve potansiyel sorunlar Arapların İran'la yaşadığı sorunlardan çok daha büyük. Araplar içindeki rekabet çok daha derin. Yani bu tarihsel Bağız rejiminden gelen işte biliyoruz hatta Hüseyin var. Diğer taraftan Mısır'ın Arap dünyasındaki biliyorsunuz liderlik arayışı var.
1: Acaba Tahran şey gibi mi zannetti? Irak'ın işgalinde kendisinin Amerika'ya desteği gibi mi zannetti?
0: Ya bir anlamda.
1: Yani kendisi onu yaptı.
0: Tabii ki yaptı ve Arap coğrafyasında İran'ın bir sorunu olmadığını söylemiyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın ama herkes herkes sorun edebilir. Bakın biz de Yunanistan'la ne tür sorunlar yaşıyoruz ama bu birbirimize saldırmamız anlamına gelmiyor. Bir şekilde bu krizleri de devletler yani kriz yaşamayan devlet yok. Bu coğrafyada zaten böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla İran bu krizde bütün bunları göstermek için bütün bu coğrafyaya caydırıcılık kapasitesini tekrar göstermek ve bunlar üzerinden hareketle Amerika'ya bedel ödetmek, maliyet üretmek için bunu etkili bir strateji olarak gördü. Hatta burada dikkat çekilmesi gereken husus şudur bakın. Aslında İran bu savaş döneminde, bu ifadem yanlış anlaşılmasın, İranlı yetkililerin açıklamalarını istinaden söylüyorum. Bir tür örgüt gibi davrandı. Bunu olumsuzdur, askeri strateji anlamında demiyorum. Oldukça da etkili bir kendileri açısından strateji olarak uyguladılar. Bu da nedir? Mozaik savunma doktrini. Şimdi mozaik savunma doktrini neydi? Bizzat İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve sonra İranlı yetkililer bunu açıkladılar. Özellikle ABD'nin Irak işgalinden itibaren İranlılar anlaşılır biçimde şöyle bir senaryo üzerinde çalıştılar. Amerikalılar liderliği hedef alırsa, Tahran'daki karar alma mekanizmalarını felç ederse ya da felçe yakın bir noktaya getirirse İran gibi işte 1.5 kilometre kareden daha büyük bir coğrafya, takriben 1.6 milyon kilometre kare bir coğrafyanın müdafasını biz nasıl sağlarız? Müstakil bir takım birimler oluşturdular. Mozaik de buradan geliyor. Müstakil bir takım birimler oluşturdular ve dedi ki hatta hatırlayalım savaşın ilk günlerinde İran Umman'ı hedef aldı. Dediler ki bir hatırladığım kadarıyla El Cezire BBC röportajında ya herkese hedef aldınız Umman'ı niye hedef aldınız? Hani bu adamlar canhıraş bir şekilde görüşmeleri ev sahibi yaptı falan.
1: Bahreyn'i de aldılar.
0: Bahreyn'i de aldılar. Hatta
1: yani
0: Bahreyn'i...
1: o daha da şok edici değil mi?
0: Tabii kesinlikle. Şimdi...
1: Yani herhalde Bahreynliler de şoke olmuştur.
0: Yani ama Bahreyn rejimiyle idaresi İran arası iyi değil. Bir de Bahreyn İsrail'e normalleşmiş falan olduğu için onu İranlılar...
1: Bir taraftan da Şii nüfusun çok
0: tabii,
1: yüksek
0: Şii nüfus
1: olduğu.
0: Var ama İran oraya baktığında Şii nüfusu görmüyor.
1: Görmez mi?
0: Tabii orada zaten Arap Baharı sürecinde yaşananları da gördük. İran oraya baktığında başka bir şey görüyor. Şimdi şöyle cevap verdi Sayın Arakçı. Dedi ki... Yani biz şu an mozaik savunma doktrini esasında hareket ediyoruz. Dolayısıyla her birim her koşulda merkezden emir beklemiyor. Kendilerine daha önce verilmiş olan talimatlar, genel strateji doğrultusunda anlık kararları...
1: Yaptığı okumayla
0: tabii,
1: sizi...
0: Evet, diyor ki bizim şurayı vurmamız lazım.
1: Sizi vurmak gerektiğini...
0: Biz bir de bunu nereden biliyoruz? Türkiye'ye gönderilen, en azından hava sahamızı ihlal eden, en hafif ifadeyle bence gönderilen 4 füzeden biliyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkian çıktı ne dedi İran Cumhurbaşkanı? Özür dileriz dedi. Bizim böyle muradımız yoktu. Yapmadık bir komisyon teşkil edilsin araştıralım. Adam bunu dedikten sonra başına gelmeyen de kalmadı. Yani bir hakaret etmedikleri kaldı. Hani ne şuursunuz.
1: Bizde de İran vurmadı İsrail
0: tabii,
1: vurdu yani diyenler
0: bunu,
1: çıktı.
0: Şimdi burada mesele neydi? Bunu kim gönderdi? Hangi komuta kademesinden bunun kararını
1: bu
0: kim verdi?
1: Tabii, göre...
0: Mozaik doktrini esasında. Dolayısıyla...
1: Bu ama çok şey bir şey. Ne denir? Kullanışlı bir model
0: tabii.
1: Çünkü hem mesulsünüz hem değilsiniz
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii ki ve bunun çok net bir meşru zemini var İran açısından. Biz hayat memat noktasındaysak yani kavgada yumruk sayılmaz.
1: Peki kuvvet de mi böyle vuruldu?
0: Kuvvet çok daha net bir şekilde bizatihi.
1: Hayır hayır çok yazık yani minnacık.
0: Kuvvet çok net bir şekilde merkezi komuta kademesinin emriyle vuruldu. Sistematik bir biçimde vuruldu. Çünkü kuvvet öncelikle bir tehdit olarak algılandı.
1: Ama nasıl tehdit kuvvet?
0: Oradan Amerikan uçakları kalktığı için. Dediler ki Amerikan uçakları buradan kalkıyor. Dolayısıyla biz kuvveti her türlü vurabiliriz ve vurdular. Ve en fazla kuvveti vurdular. Zaten kuvvetli İran'ı biliyorsunuz yanı başında. Dolayısıyla etkili bir şekilde vurabildiler İran'ı. Dolayısıyla şuraya döneceğim. Belkıs'ın bir maliyet ödetmek istediler. Hem uluslararası piyasalara, Amerika'nın ekonomisine, Trump'ın işte Orta Doğu'dan çekilme güya, Asya Pasifik'e yoğunlaşma, o büyük stratejisinde bir maliyet üretmeye çalıştılar. Bunda başarılı oldular mı? Belli oranda oldular. Ama şu an geldiğimiz noktada bunun da sınırlarına gelmiş gibi görünüyor İran. İran'da tartışılan da bu. Hatta geçtiğimiz günlerde ya da haftalarda İran'ın meclis başkanı, aynı zamanda müzakere heyetinin de başkanı olan Kalibaf dedi ki, yani dedi dengeleri de gözetmemiz gerekir. Yani elimiz en güçlü noktada müzakere etmeliyiz. Artık abartmamalıyız dedi bir anlamda. Hmm. Yani elimizdeki bütün güçlerin belli bir sınırı var tabiatıyla. İran'da olsanız var, biliyorsunuz Amerika'da olsanız var. Şu an itibariyle ben İran'ın elindeki enstrümanların, araçların kapasitesinin erimeye başladığını düşünüyorum. Hürmüz'ü daha fazla evet dayatmaya çalışabilirler ama bunun beraberinde bir maliyet getirdiğini de görüyorlar. İran'ın bu diplomasi kanalını ilerletmeye çalışması, ki bu iyi bir şey. Arabulucu devletler var. Biraz da ben bu realiteyle açıklıyorum şahsen.
1: Evet. Şimdi aslında doğrudan Yemen'e gelmek istiyorum ama gelmeden bölgemizdeki kıymetli bir ittifaktan söz etmek istiyorum. Tam da Hicaz Demiryolu'nun peşine gelen malum ittifak. Ama bu ittifak Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın bir sonucu gibi sunulsa da veya öyle anlaşılsa da öyle de bir ittifak değil, değil mi? Çok öncesi var, ciddi bir geçmişi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bir taraftan da, ha onu da altını çizeyim, ben Arap basınını takip ettim sosyal medyada. Arap halkını da takip ettim. Yani teker teker mesajları okudum. Herkes çok sevindi. Çok heyecanlandı. Ve böyle uzun yıllardır belki ilk defa Türkler, Araplar ve Pakistanlılar bir şey için ortak olarak sevindiler.
0: Şimdi bir kere bu ittifak fincancı katırlarını ürkütmüş gibi duruyor. Öncelikle bunu gördük, gerçekten gördük. Şuradan başlayayım müsaadenizle. Bir devletin bir başka devletle kolektif savunma anlaşması imzalaması çok büyük bir şeydir. Çünkü devletlerin biliyorsunuz birincil niyeti, birincil yani güvenliğini sağlamaktır. Güvenliğin üstüne refah inşa edersiniz vesaire. Güvenliği sağlamadığınızda sınır güvenliği olur, biliyorsunuz dış tehditlere, iç tehditlere karşı güvenlik. Dolayısıyla devletlerin asli vazifesi güvenliktir. Bütün her şeyi bunun üzerine inşa edersiniz. Şimdi bu tamam. Ama bir başka devletin güvenliğini sağlama vazifesini, sorumluluğunu deruhte etmek büyük bir şeydir. Elbette bunun getirileri olur. Bir bölgesel bir şeyse bölgeye istikrar getirme vizyonu ortaya koyarsınız. NATO'da olduğu gibi daha küresel bir şeyse, değil mi? Daha geniş çaplı savaşların ortaya çıkmasını engellemeye çalışırsınız. Ama bununla beraber sorumluluklar geliyor. Dolayısıyla böyle bir anlaşmayı devletler iş olsun diye üzerine düşünmeden, bütün potansiyel sorun alanlarını tespit etmeden imzalamazlar. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti gibi 1952'den itibaren bunun çok daha büyüğünü imzalamış, NATO, onlarca yıl test etmiş olan bir devlet böyle bir anlaşmanın ne anlama geldiğini bilir.
1: Bir şimdi, nevi yani NATO demeyelim de ama yani ittifak anlaşması deyince model olarak insanın aklına gelen şeylerden biri. İlk defa onun alternatifi.
0: Efendim? Sayın Hakan Fidan söyledi. 7 Ağustos'ta bu anlaşma Mekke'de imzalanınca teknik olarak NATO'nun 5. maddesidir dedi yaptığımız şey. Yani kolektif savunma. Yani bizatihi o referansa bulundu. Bu da ne demektir? İşte bir hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Hani en basit ifadeyle.
1: Evet, çünkü bu noktaya da yıllar içerisinde geldi bu coğrafya ülkeleri.
0: Tabii. Şimdi öncelikle o vurgunuza kesinlikle katılıyorum. Bu bölgesel 4. Yani formatında görüşmeler sürüyordu biliyorsunuz. Pakistan zaten bu anlaşmanın 3 tarafı, ilaveten Mısır. Mısır anlaşmaya dahil olmadı. Orada süreç devam ediyor. O ayrı bir tartışma konusu. Bunun doğrudan İran'ı, zaten İranlılar ne dedi yaptıkları açıklamada? Bize karşı yapılmış gibi düşünmek için bir nedenimiz yok. Bu devletlerin hepsi de bizim kendine has güzel ilişkilerimiz var falan dedi. Ama bence işi karikatürize de etmemek lazım. Sanki bu anlaşmayı imzalayan devletlerin aklının bir tarafında İran hiç yokmuş gibi davranmak da bence olayı karikatürize etmiş olabilir. Bu devletlerin
1: yani şu mu? İran'dan bir tehdit ihtimali de zihinlerinde vardı.
0: %100 İran'ın bizatihi kendini varlığını tehdit olarak görmüyorlar.
1: Suudi Arabistan başta
0: tabii,
1: olmak için.
0: İran'ın bizatihi kendini tehdit olarak görmüyor bu devletler. İran'la ilişkileri var zaten. İşte Pakistan'ı görüyoruz İran'la durum. Türkiye zaten aşikar. İran'ın savaş dönemindeki stratejisini bir tehdit, potansiyel bir tehdit
1: gördük
0: olarak görüyorlar.
1: Gördük zaten.
0: Tabii. Dolayısıyla budur. Yani İran'la hiç alakası yok. Bu komik bir şey. İran'ın bizatihi...
1: Ama savaşın bir sonucu ittifak değil.
0: Değil. Tabii ki de şimdi bu...
1: Çok... evveliyatı
0: imzalanıyor ve imzalandığı süreçte bir savaş devam ediyor. Hatta hatırlayalım, bu görüşmelerden birinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu bölgesel 4 toplantısını Riyad'da yaparken orada bomba atılmıştı. Hmm. Ve ne dedi Sayın Dışişleri Bakanı, böyle bir şey olmaz dedi. Hatta hemen
1: biz sizin işinizi konuşurken tabii, tepemize yani
0: biz burada evet başka bir şey dedi. Konuşuyoruz vesaire, bunu bu tarz şeyleri tasvip etmiyoruz diye. Dolayısıyla İran'ın kendisi değil. Ama savaş dönemindeki stratejisi, Suudi Arabistan'ı vurma stratejisi,
1: gözünün hiçbir şeyi görmediğini gösteriyor.
0: Bu ittifakın potansiyel tehdit algılarından bir tanesidir. Bunda hiç kuşku yok. İsrail'in siz bu anlaşmada ya da ortaya konan niyet metninde bir düşman olarak adlandırıldığını gördünüz mü? Görmedik. İran'da görmedik ama İsrail'in tutumu da potansiyel bir tehdittir. Çünkü böyle devam ederse ne diyorsunuz?
1: Nitekim İsrail'de de tepkilerden
0: tabii ki
1: öyle görüldüğünü teyit edebiliyoruz.
0: Tabii ki çok net bir şekilde. Yani yarın bir başka tehdit ortaya çıkabilir. Herhangi bir X bir ülkede saldırgan bir rejim iktidara gelebilir. Dolayısıyla bu devletler buna karşı da adım atma ihtiyacı duyabilirler. Dolayısıyla bu İran bu ittifaka dahil olacak falan tartışmalarında ben abesle iştikal buluyorum. Bu konjonktürde sulandırmamak lazım tartışmayı. Önce bu krizin durulması lazım. Ki zaten az önce de dinledik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta da söyledi. Birçok vesileyle söylemişti. Bu savaşın durması lazım. Hürmüz'ün açılması lazım, bu savaşın durması lazım.
1: Ama bir diğer
0: lazım.
1: Taraftan ittifaka çok kıymet verdiği de belli Cumhurbaşkanı. Çünkü bu fidan büyüyecek, serpilecek, çınar olacak.
0: Çok net. Yani söylediğim diyor. Gibi bir görelim, yapalım, olmadı döneriz tarzı bir anlaşma değil bu. Bazen biliyorsunuz devletler bazı anlaşmaları yaparlar. Ekonomik olur, başka türlü olur. Bu istenilen maksat hasıl olur olmaz. Ama belli ki bunu kurumsallaştırma ve kalıcı hale getirme yolunda çok net adımlar atılacak. Ve hatta şunu da ilave edeyim ki bu da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki temaslarında Jeffrey ile yaptıkları bir görüşmede soruldu kendisine. Dedi ki işte bu Husilere saldırılarında neden işlemedi bu falan. Dedi ki ya NATO ne kadar yıldır var, kaç yıldır var? Kaç defa işletildi 5. madde? Yani 5. madde şu mu demek?
1: Bir defa.
0: Bir defa 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan'a Amerika Birleşik Devletleri müdahale ederken 5. madde şu mu demek? Herhangi birimiz, herhangi bir saldırıya.
1: O da çok böyle.
0: Tabii ki o da yani karambole geldi. Yani evet. O da bambaşka tartışmaların gölgesinde oldu. Şimdi bu şu mu demek 5. madde? Herhangi bir devlet bu ittifakın tarafı olan herhangi bir saldırıya uğrarsa öbür devletler topunu tüfeğini alıp koşuyor. Böyle bir şey yok. Zaten bu tartışılıyor. 5. maddede de deniliyor ki istişare edilir. Diğer bütün araçlar dikkate alınır vesaire. Dolayısıyla bu işin ciddi bir tarafı. Yani burada bence şunu söyleyebiliriz. Eğer kendimize bir iğne batıracaksak şu olabilir. Biz bu tarz bir kolektif savunmanın ne anlama geldiğini bilen bir devletiz. Dediğim gibi NATO var. Bu oldukça önemli bir şey. Belki yeterince bunun iletişimini yapamamış olabilir miyiz? Ya da yapıldı. Belki Arap sokaklarında, Arap kamuoylarında manipülasyonun önüne biraz daha geçilebilir bundan sonraki çalışmalarda. Yoksa Türkiye burada ne yaptığını çok net bir şekilde biliyordu. En üst düzeyde bu anlatıldı. Bundan sonraki aşamada da anlatılacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada sembolik herhangi bir şey yok. Oldukça somut, gerçekçi bir anlaşma.
1: Son 6 dakikamız evet, evet, Serhan gördüm. Bey. Yemen daha fazlasını hak ediyor ama en azından tablo bize Yemen'i anlamamızı sağlayacak. Buraya kadar konuştuklarımız. Şimdi Hürmüz'den bahsederken Babil Mendeb. Yani iç bölgeyle alakası olmasa bile Türk dünya enerjisinin değil mi? Şah damarı diye tarif edilen bir durum söz konusu. İran okuması üzerinden Yemen'deki krizi, çatışmayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir taraftan da 2015'ten beri zaten var olan bir şey.
0: 2015 öncesinden beri var olan bir şey. 2014'te bizzat Husiler Sana'yı ele geçirdikten sonra artık tamamen büyümüş olan bir krizden bahsediyoruz. Daha önce Sa'da da yürüyen savaş, Ali Abdullah Salih ile Husilerin savaşması, 2015'te ittifak yapmaları, 2017'de Ali Abdullah Salih'i öldürmeleri. Ya yani Yemen Orta Doğu'nun en makus talihli coğrafyalarından bir tanesi. Ya yani modern dönemde böyle. Neredeyse modern dönemde Yemen'in tek parça halinde bulunduğu bir dönem yok. Buna 90'da birleşmesi de dahil. Yemen, Arap Cumhuriyeti'nin kurulması da dahil. Zaten biliyorsunuz 67'den 90'a kadar Kuzey Yemen'de Arap Cumhuriyeti, Güney Yemen'de Demokratik Güney Yemen Cumhuriyeti var biliyorsunuz. Daha Marksist esaslarda Güney Yemen Halk Cumhuriyeti var kurulmuş olan.
1: 90... Bundan tabii yerinin stratejik olması
0: tabii ki. Tabii.
1: Değil mi sebep? Yani, mesela... orada başka bir millet de olsa başına bu işler gelir miydi?
0: Tabii mutlaka gelirdi. Şimdi bugün bakalım mesela, bugün aşağı iniyoruz, biliyorsunuz başkan liderlik konseyi var. Yani bizim meşru hükümet dediğimiz var, Aden'i tutuyor. Ya Babul Mendem'in girişi. Yukarıya gidiyorsunuz, Husilerin kontrolündeki alan, Sanay'ı tutuyorlar. En son Muha'yı ele geçirdiler, stratejik adaları ele geçirdiler. Birisi Babul Mendem'in girişini, diğeri Babul Mendem'in geliş noktasını kontrol altında bulunduruyor. Zaten bu yönüyle büyük bir kriz. 42 milyon olduğu tahmin ediliyor nüfusun. Korkunç bir dramla karşı karşıya. Her türlü dramla karşı karşıya. Neresinden tutarsak tutalım büyük bir kriz var orada. Şimdi 2000 neden biz şu an Yemen'i konuşuyoruz? Uzun süredir Yemen'i konuşuyoruz ama şu konjonktürde konuşmamızın sebebi şu. Biliyorsunuz 10 Eylül'den itibaren Husiler ilerleyişlerini sürdürdüler. Moha'yı ele geçirdiler. Stratejik adaları ele geçirdiler. Suudi Arabistan'da gerilim arttı. Şimdi tartışma şu, bu İranlar diyor ki Husilerin kendi kendilerine aldıkları kararlar, kimsenin emrine ihtiyacı yok, böyle bir şey yok.
1: Yoksa ben vekalet vermiş değilim mi diyor.
0: Kesinlikle İran bu cepheyi de harekete geçirdi. Bunu İran lideri de söylemişti Mart ayında. Düşman bu tavrını sürdürürse hiç hazırlıkları olmadığı cepheleri harekete geçirir, savaşı oraya yayarız diye. Dolayısıyla İran bunu savaş stratejisinin, az önce söylediğim maliyet üretme stratejisinin bir parçası olarak kullandı. Şu an bundan ne kadar netice alıp almayacağını göreceğiz ama açık konuşmak gerekirse, realist konuşmak gerekirse Taiz gibi bir takım bölgelerde, daha güneyde ya da ikisinin kesişim hattında diyelim, mücadele devam ediyor. Husiler bir taraftan hareket ediyorlar. Meşru hükümet harekete geçiyor ama Husilerin şu an itibariyle istim üstünde olduğunu görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse. Nasıl? İstim üstünde olduğunu oldukça etkili bir şekilde bir stratejiyle Yemen'in tamamına hakim hali. Husilerin hedefi bu. Bu arada Husiler Yemen'in bir bölümünü koparmak istemiyorlar. Eski kuzey-güney ayrımına gitmek istemiyorlar. Bütün Yemen'e hakim olmak istiyorlar. Şu an itibariyle İran'ın burayı harekete geçirerek Yemen krizini çok daha içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini düşünüyorum. Şunu ekleyeyim. 2022'deki ateşkesten itibaren görüşmelerden somut sonuç alınmış mıydı? Hayır, alınamamıştı. Ama orada artık %10, %15 şans varsa şu an bunun neredeyse sıfıra doğru indiğini görüyoruz.
1: Riyad'ın Husilerin hedefi olarak, yani bu bölgenin seçilmesi de herhalde tesadüf değil ve aslında 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin başlayan saldırısıyla İran'ın ilk tercihi olarak Riyad'a füze atması ve şu andaki bu hikaye de tesadüf gözükmüyor mu? Zaten aynı hat mı?
0: Zaten tesadüf değil, çünkü İsrail ya da Amerika ile olan savaştan önce Yemen üzerinde İran'ın Suudi Arabistan savaşıyordu. 2015 Suudi Arabistan'ın Yemen müdahalesinden itibaren. Zaten orada süre giden bir savaş mücadele var. İran bunlara destek sağlıyordu. Diğer taraftan Suudi Arabistan, biliyorsunuz, Husilere karşı mücadele halindeydi. Dolayısıyla İran o cepheyi hala kullanıyor. Sonuna kadar da kullanacak. Ne zaman kullanmaz? İran tamamen kendini güvende hisseder ise, bu ne anlama geliyorsa, bir noktada Suudilerle temas kurabilir. Ama İran bunu Suudilere karşı bir başka araç olarak kullanıyor.
1: Ama bir taraftan da son birkaç dakikamız, Amerika Birleşik Devletleri Boğaz'ı kullanmak konusunda, başına bir şey gelmemek konusunda Husilerle anlaştığı söyleniyor. Aynı şekilde Çinli gemileri de vurmaması konusunda anlaştığı söyleniyor. Böyle olunca işte tepedeki filler hikayesi gibi, onun dışında Avrupa dahil herkesi, yani tedarik zincirini, enerjiyi, hepsini rehin almış bir kriz gibi değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Hani Türkiye uzunca bir süredir bölgesel sahiplenmeden bahsediyor ya, bölgesel krizleri bölge inisiyatifleriyle çözelim. Yemen'in böyle çözülmesi lazım. Çünkü şu çok net bir şekilde görülüyor ki Husileri kimse oradan söküp atamayacak. Yani biraz gerilerler, biraz ilerlerler vesaire. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilerle ilgili olası dizaynı, tasarımı bence kimsenin hoşuna gidecek bir senaryo değil. Ve Amerikalıların ben bunun üzerine çalıştığını düşünüyorum. Yani Amerikalılar açısından Yemen'e kimin hakim olduğu çok önemli bir konu değil bence, açık konuşalım. Amerikalılar oradaki menfaatine bakıyorlar. Irak'taki menfaatine baktığı gibi, Afganistan'daki menfaatine vesaire. Bunun örneklerini Latin Amerika'ya
1: uzanabiliriz. Dolayısıyla başta Riyad olmak üzere bütün bölgenin üzerinde
0: kesinlikle
1: düşünmesi ve ince ince gitmesi gereken
0: kesinlikle
1: bir mesele. İnşallah aşılır. Çok teşekkür
0: İnşallah
1: ediyoruz Serhan Apacan.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Bu akşam 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısıyla başlayan savaş, Onun bölgemizdeki tezahürü ve Yemen'de yaşanan kriz. Hadisenin anatomisini çıkarmaya çalıştık Serhan Abacan'la. Haftaya görüşmek üzere.

0: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor ve haber bülteninin 4. saat diliminde birlikteyiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve şu ifadelere yer verdi. Yolsuzluk ve yanlış yapanlar hukuka hesap verecektir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i partisindeki usulsüzlükleri görmemekle suçladı. Ömer Çelik'in gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da vardı ve özellikle de sanık kürsüsünde olması gerekenlerin genel kurulda konuşma yapması trajedidir dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını İnsanlık İttifakı'nın gür sesi olduğu şeklinde yorumladı.
1: Olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de, partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir.
2: Finansal sistem için risk yok dedi. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacaklarını söyledi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyaset

0: Öncüsü, adresi ve merkeziyiz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında açıklamalarda bulundu. Çelik, biz spekülasyonlarla hareket etmeyiz dedi.
0: Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz.
1: Fon soruşturması konusunda yanlış yapanların hukuka hesap vereceğini ifade etti.
0: Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir.
1: Çelik, fon krizinin Türkiye'nin genel finansal sistemi açısından bir risk oluşturmadığını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise CHP yönetiminde olduğu dönemdeki yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
0: Atatürk'ün emaneti dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni yolsuzluk şebekelerine, hırsızlık organizasyonlarına kaptırmış. Ve bunu üstelik kendi yönetimi altında yapmış. Kendisi partiyi yönetirken kendisi ve ekibi hırsızlık şebekeleri, yolsuzluk organizasyonları her gün Atatürk'ün emaneti dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalmış. Özgür Özel bunlara göz yummuş. Bunlar karşısında aciz davranmış. Hiçbir şey yapmamış. Bununla yüzleşmek yerine gelmiş Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Özgür Özel'in bu konuda söyleyeceği tek kelime bir söz olmaması gerekir. Bakın, Uşak Belediye Başkanlığı örneğinde, İstanbul örneğinde, diğer iller örneğinde doğrudan Cumhuriyet Halk, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken bu yeni partililer, onları destekleyenler bile niye bunlarla ilgili işlem yapmıyorsunuz, niye bunlarla ilgili tasarrufta bulunmuyorsunuz dediklerinde haftalarca, aylarca kıllarını kıpırdatmadılar.
1: Ömer Çelik'in gündeminde New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da vardı. Netanyahu için kötülük şebekesi ifadesini kullandı.
0: İnsanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Dünyanın trajedisi de şudur. Esasında orada Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. Netanyahu bugün İnsanlık Mahkemesi önünde sanık kürsüsünde insanlığa karşı işlediği suçlar, soykırım suçları ve insancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur.
1: Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarının estiğini söyleyen Çelik, İsrail'in insanlık için en büyük kötülük olduğunu belirtti.
0: Cumhurbaşkanımızın yeni gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini, herkesin Cumhurbaşkanımızla görüşmek, dünya meselelerini istişare etmek için ne kadar yoğun bir çaba içerisinde olduğunu hep beraber gördük. Bir şey söylüyoruz, özellikle İsrail'in Gazze'de soykırımı başlatmasından bu yana. Diyoruz ki insanlık için en büyük kötülük soykırım organizasyonu, bu soykırım şebekesi Netanyahu ve ekibidir. Birleşmiş Milletler reformu dünya beşten büyüktür ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu çağrı dünyada genel kabul gören bir çağrı haline gelmiştir.
2: Fon soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Piyasaları sarsan kapsamlı fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları ve operasyonları aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada yeni gelişme yaşandı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve mali hareketlilikler üzerine kurulan soruşturmada gözaltına alınan Özel işlemler için emniyete sevk edildi. Bu arada fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener de gözaltına alındı. Soruşturmada şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer alırken şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.

Yemen'de gerilim hala yüksek. Yemen ordusu Taiz'de hava saldırılarıyla Husileri hedef aldıklarını duyurdu ve İran destekli Husilerden onlarca kişi öldürdüklerini ve yaraladıklarını açıkladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden yazılı açıklama geldi. Taiz'in kuzeyinde Husilerin takviye konvoylarının hava saldırılarıyla hedef alındığını belirtti. Savaş uçaklarının Taiz vilayetinde ayrıca Husilere ait füze, silah ve mühimmat depolarını da bombaladığı bildirildi. Hayvan bölgesinde de Husi birliklerinin doğrudan hedef alındığı ifade edildi. Husilere yönelik hava saldırılarında onlarca kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı belirtildi. Husilerden gelen açıklamaya göre Suudi Arabistan savaş uçakları Taiz'de dükkanları ve kent radyo binası çevresini vurdu. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yemen'in saldırılarına ilişkin açıklama gelmedi. Husi saldırılarının hedefinde olan Suudi Arabistan'da ise önlem alındı. Başkent Riyad'da okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi. Uzaktan eğitime geçildiği kaydedildi. Öte yandan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına Fas'tan kınama geldi. Fas Kralı 6. Muhammed, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a birer telgraf gönderdi. Mesajında Suudi Arabistan'a yönelik her saldırı Fas'a yapılmış sayılır ifadesini kullandı.

0: 27 Ekim'de genel seçimlere hazırlanan İsrail'de hükümete karşı eleştiriler büyüyor. Özellikle de muhalefet liderleri bir araya gelerek Başbakan Netanyahu'ya karşı birlik olma kararı aldı.
1: Uluslararası tepkiler giderek arttı. Ülke içinde de eleştiriler çoğaldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaklaşan seçim öncesi giderek köşeye sıkışıyor. İsrail muhalefeti Netanyahu hükümetine karşı ortak hareket etme kararı aldı. İsrail'de 27 Ekim'de erken genel seçimler düzenlenecek. Muhalefet parti liderleri ortak bir karar aldı. Başbakan Netanyahu ve hükümetine karşı birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldılar. Parti liderleri hükümet değişikliği için ortak hareket etme yönünde bir belgeye de imza attı. Belgeye göre seçimlere kadar muhalefet partileri birbirlerinin politikalarını eleştirmeyecek. Bu partilerin her biri ayrı ayrı oylarını artırmaya yönelecek. İsrail parlamentosunda blok olarak hükümet kurmalarına yeter bir çoğunluğa ulaşmaya çalışacaklar. Başbakan Netanyahu ise muhaliflerin birleşmesine karşı ilk kez açıklama yaptı. Muhalefet liderlerinin Arap partilerinin desteğiyle hükümet kuracağını öne sürdü. Netanyahu ayrıca muhalefet liderlerinin toplantıda çektirdiği toplu fotoğrafın yapay zeka ile düzenlenmiş halini paylaştı. Fotoğrafa Birleşik Arap Listesi Başkanı Mansur Abbas'la Arap Değişim Cephesi İttifakı Başkanı Ahmet Ettebi'yi de ekledi. Netanyahu muhalefet partilerinin hükümet kurabilmek için Arap partilerine ihtiyaç duyacağı yönündeki iddiasına işaret etti. Başbakan kendi partisi Likud'un muhalefeti durdurabileceğini savundu.
0: İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları ve işgalleri hala devam ediyor ki Çetin kış ayları da yaklaştı. Yani Filistinlileri daha zorlu hayat şartları bekliyor. Uluslararası toplum ise yıllardır süren bu soykırıma hala çare olamadı.
2: Kalacak evleri, gidecek yerleri yok. Bölgenin yeniden inşası için gözler Gazze planına çevrildi. Ancak yıkımla baş başa kalan Filistinliler yaklaşan kışı enkazların arasında bekliyor. Gazze şeridindeki insani durum geride kalan haftada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıkları arasındaydı. Kürsüde İsrail'e Batı Şeria ve Gazze'deki eylemlerine ilişkin sert eleştirilerde bulunuldu. Gazze'nin savaş sonrası yeniden inşası ve iki devletli çözüm için ayrı toplantılar da yapıldı. Son olarak Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. İzlanda ise ahlaki korkaklar müzakereyi reddedenlerdir dedi. Gazze'deki sivillerin acılarına dikkat çekti. Öte yandan İsrail'in saldırıları kesintisiz devam etti. Deir el-Belah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların

0: da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Batı Şeria'da ise işgalci İsraillerin yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı tespit edildi. El Halil kentinin güneyindeki Dahiriye beldesinin girişinde yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı belirtildi. Bölge sakinlerinin hareketini ve arazilerine erişimini kısıtlama riskini artırdığı vurgulandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail zulmü için Yahudilerin Sukkot Bayramı da bahane oldu. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. Kuşatmayı sıkılaştırdı, askeri uygulamaları artırdı. Fanatik Yahudiler ise Sukkot Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisinin yoğun koruması altında Megaribe kapısından Aksa'ya girdiler. Yüzlerce İsrailli avlularda grup halinde dolaştı. Provokatif turlar düzenledi.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Birleşmiş Milletler temasları kapsamında bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile olan gergin ilişkileri gündeme taşıdı ve Rum yönetiminin ilişkileri çıkmaza sürüklediğini söyledi. Öte yandan var olan güvenin de kırıldığını açıkladı.
2: Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gündeme taşımıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki krizler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda gündeme geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman bu kapsamda temaslarda bulundu. Basına önemli açıklamalarda bulundu. Erhurman, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Kıbrıs Bayrak Televizyonu'nda canlı yayına çıktı. Erhurman, görüşmede güven yaratıcı önlemlere odaklanıldığını ifade etti. Rum kesiminin 7 öneriden 6'sını cevapsız bıraktığını dile getirdi.
4: Bugüne kadar ama Kıbrıs Rum tarafından bu 7 öneri konusunda geçiş noktaları dışındaki 6 önerinin kabulüyle ilgili herhangi bir şey söylenmedi.
3: Erhurman, Rum yönetiminin bunun aksine yeni başka önerilerle geldiğini açıkladı.
4: Açıkçası yeni öneriler getirmek bu noktadan sonra var olan önerileri çözmeyi de zorlaştıran ve sonuç alma ihtimalini daha da uzaklaştıran bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor tarafımızdan.
3: Erhurman, adadaki festivallerin, spor etkinliklerinin iptali, mülkiyet ve taşınmaz mallar konusundaki engellemelere değindi. Avrupa Birliği nezdinde alınan tarafgir kararlar ve bir de Kıbrıslı Türkler hiç adada yokmuş gibi uluslararası alanda İsrail gibi ülkelerle imzalanan bazı anlaşmalara dikkat çekti. Güven yaratıcı önlemlerin yanı sıra bu gibi adımların Rum yönetiminin mevcut güveni de kırdığını dile getirdi.
4: Bir de maalesef biz güven yaratıcı ya da güven artırıcı dediğimiz önlemler üzerinde uğraşırken tam da aynı dönemde biliyorsunuz bir de güveni daha fazla aşındıran bir takım yaklaşımlarla karşı karşıya kalıyoruz.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Guterres'le aynı görüşleri paylaştıklarını söyledi. Erhurman, Rum tarafının ABD'de Kıbrıs Türk heyetinin uluslararası toplumun temsilcileriyle temaslarını engelleme girişimlerini de dile getirdi. Bu amaçla BM ve Güvenlik Konseyi nezdinde yazılı girişimde bulunduğunu söyledi.
4: Önemli olan kiminle görüştüğü, kimin kaç kişiyle görüştüğünden ziyade buradaki yaklaşımın aslında o siyasi eşitlik dediğimiz şeyin çözümden önceki uzantısı konusundaki sıkıntıları da ortaya koyması.
1: Sosyal medya platformu TikTok, çocuklara aşırı şekilde kullanıma teşvik edecek şekilde tasarlandığı iddiasıyla yargılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde açılan davada $100 milyon ödeme yapmasına karar verildi. BBC'nin haberine göre TikTok'la Alabama eyaleti arasında uzlaşmaya varıldı. Bu kapsamda şirket davacı tarafa $100 milyon ödeyecek. Çocukların platform kullanımına yönelik bir dizi önlem alınacak. Buna göre Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirilecek. Gece ve okul saatlerinde çocukların uygulamaya erişimi de kısıtlanacak. Şirket ayrıca ebeveynlerin çocuklarının platform kullanımını daha kapsamlı şekilde denetleyebilmesine imkan tanıyacak. TikTok'un $100 milyon ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekiyor. Uzlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde Alabama eyaletine $300 milyon kadar ek ödeme yapması öngörülüyor. İspanya'da son bir haftadır siyasetin ana gündem maddesini

0: konut krizi oluşturuyor ki özellikle de vatandaşlar protesto bile yapmaya başladılar ve binlerce kişi başkent Madrid'de meydanlara indi. Madrid'de 87 yaşındaki bir kadın 70 yıldır kirada oturduğu evin kirasını ödeyemedi. Mahkeme kararı ve polis zoruyla evinden çıkarıldı. Yaşanan olay ülkedeki konut krizine karşı tepkileri yükseltti. Binlerce kişi sokaklara döküldü. İspanyollar Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara döküldü. Madrid'de büyük bir gösteri yaptılar. Protestocular Madrid'in merkezinde yürüyüş yaptı. Tahliyeleri zorlaştırmak için önlemler alınmasını talep eden pankartlar taşıdılar. Hükümet yetkilileri katılımı yaklaşık 25 bin olarak açıkladı. Ancak protestonun organizatörleri 300 bin kişinin katıldığını söyledi. Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir otomobil kontrolden çıktı ve 10 metre yükseklikten kanala uçtu. Aracın içinde bulunan iki kişi ise aracın tavanı kesilerek kurtarıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten sulama kanalına uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sulama kanalına indi. Yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı. Aracın tavanını kesen itfaiye ekipleri yaralılara ulaşarak sedyeyle yola çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Gebze'de Murat Tarakçı isimli bir vatandaş kulak ağrısı nedeniyle özel bir hastaneye gitti ve ameliyat olmasına karar verildi. Tüm hazırlıklar yapıldı. Ameliyata da alındı ancak yanlış kulak ameliyat edildi ve hasta bu durumu fark etti. Aynı gün içinde ikinci kez ameliyat oldu. İşitme ve denge kaybı yaşadığını söyleyen hasta hastaneden şikayetçi oldu.
1: Şok oldum çünkü beklemiyordum. Ne işlem yapıldığını da bilmiyorum. Doğru bir ameliyat mı, yanlış bir ameliyat mı?
2: Sağ kulağındaki sıvı için gitti. Sağlam olan sol kulağı ameliyat edildi. Olay Kocaeli'de bir hastanede yaşandı.
1: Sağ orta kulağımda sıvı birikmesi olduğu tespit edildi ve ameliyata alındım.
2: Murat Tarakçı'nın şikayeti üzerine sağ kulağına işlem yapılması planlanarak ameliyata alındı. Ancak uyandığında sol kulağında şiddetli bir ağrı hissetti.
1: Ameliyat sonucunda test ve tetkiklerde açıkça belirtilmesine rağmen yanlış kulağım ameliyat edildi.
2: Yaşadığı olay sonrası ne yapacağını şaşıran Tarakçı tekrar ameliyata alındı. Ancak bu kez doğru kulağa ameliyat edildi.
1: Ameliyat ekibi tekrar toplandı ve acilen ikinci ameliyat alınmam gerektiğini söylendi ve ikinci ameliyat alınıp yapılması gereken kulağa daha sonradan tekrar ameliyat ettiler.
2: Ameliyat sonrasındaysa Tarakçı'nın şikayetleri azalmak yerine arttı.
1: Ameliyat sonrası bitmeyen bir çınlama, uğuldama, işitme kaybı ve denge kaybı yaşamaktayım.
2: Yaşadığı sürecin zorluğuna değinen Tarakçı hastaneden şikayetçi oldu.
1: Açıkçası travmatik bir durumdu. Tekrarının başka insanlar üzerinde yaşanmaması için gereken düzeltmeleri hastanenin yapmasını istiyorum.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bahçeli Evler'deydi. Vatandaşla bir araya geldi. Kuleli Parkı'nda çocuklara hediye verdi ve esnafın da taleplerini dinledi.
3: Vermek istedik burada. Ailelerimizle bir aradaydık, annelerimiz.
4: Çocuklara oyuncak verdi, esnafın taleplerini yerinde dinledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçeli Evler'de vatandaş ve esnafla buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında İstanbul Bahçeli Evler'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kuleli Parkı'nda piknik yapan ailelerle sohbet eden Göktaş, yürüyüş yapan vatandaşlarla görüşerek gündelik sorunlarını dinledi. Parkta oynayan çocukların yanına gidip hatıra fotoğrafı çektiren bakan, oyuncak, araba ve top hediye ederek çocuklarla vakit geçirdi.
5: Ben de sana ne yapıyorum? Araba veriyorum.
4: Ah. Park ziyaretinin ardından çevredeki esnafı ziyaret eden Göktaş, tek tek iş yerlerine girerek çalışanlarla sohbet etti ve iş yeri sahiplerinin sorunlarını dinledi. Görüşmelerde iletilen talepler yerinde not alındı.

0: Göktaş'ın ziyaretleri, bakanlığın yerel temaslarını güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı'nın bir parçası olarak gerçekleştirildi.
1: Ve bu haberle haber bülteninin 4. saat dilimini de noktalıyoruz. Saat başında Mert.

Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin Seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. AKM Yeşilçam Sineması yine çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Film Yönetmenleri Akademisi'nin gerçekleştireceği bu organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapım desteği almaya hak kazanan yönetmenlerin projelerini geliştirme katkısında bulunacak. Son başvuru tarihi ise 30 Eylül.
1: Birbirinden başarılı sinema projeleri AKM Yeşilçam Sineması'nda hayat bulacak.
2: Hepiniz hoş geldiniz.
1: AKM Yeşilçam Sineması, sinema sanatına dair çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Film Yönetmenleri Akademisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapım desteği almaya hak kazanan yönetmenlerin projelerinin gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla yeni dönem çalışmalarına AKM'de başlıyor. 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Film Yön Akademi'nin son başvuru tarihi ise 30 Eylül. Alanında deneyimli sinemacılarla gerçekleştirilecek olan eğitim, danışmanlık ve paylaşım süreci AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek. Özel oturumların, buluşmaların ve atölyelerin de olacağı programda yönetmenler sektörle güçlü bağlar kurma fırsatı yakalayacak. Şenay Gürler

0: Çiğdem Sezgin, Fadik Sevin Atasoy, Semih Kaplanoğlu, Biket İlhan ve Serdar Akar gibi isimlerin yer alacağı organizasyona başvurmak isteyen sinemacıların Film Yön Akademi ile iletişim kurması gerekiyor.
1: Ve çağdaş sanat sahnesinin öncü galerilerinden biri olan Galerist, 25. yılını kuruluşundan bugüne denk galerinin kimliğini şekillendirmiş, 50'ye yakın sanatçıyı bir araya getiren Gönül İşi adlı sergisiyle kutluyor. Sergi, galerinin tarihine damga vurmuş önemli yapıtları sergi için üretilmiş yeni eserlerle bir araya getirerek karşımıza çıkıyor.
0: İstanbul Çağdaş Sanat Sahnesi'nin öncü galerilerinden biri olan Galerist, 25. yılını kuruluşundan bugüne dek galerinin kimliğini şekillendirmiş 50'ye yakın sanatçıyı bir araya getiren Gönül İşi sergisiyle kutluyor. Sergi, galerinin tarihine damga vurmuş önemli yapıtları, sergi için üretilmiş yeni eserlerle bir araya getirerek sanatsal yakınlıkların, uzun soluklu ilişkilerin ve ortak bağlılıkların izini sürüyor. Gönül İşi sergisi, galerinin yolculuğuna arşiv üzerinden bakmak yerine, galeristi onu var eden sanatçıların üretimleri aracılığıyla düşünmeye açıyor. Serginin başlığı sanatsal üretimin ve uzun soluklu birlikteliklerin temelinde yer alan çoğu zaman görünmez emek, özen, kararlılık ve inancı görünür kılıyor. Başlık, yıllara yayılan sanatçı, kurum, sanat profesyoneli, koleksiyoner ve izleyici gibi farklı aktörlerle birlikte gelişen bir galeri olmanın süreklilik gerektiren çabasına işaret ediyor. Tamamlanmış bir geçmişi anmaktan ziyade sergi hala yazılmaya devam eden bir hikayeyi kutluyor. 25 yıllık yolculuğu selamlarken bu ilişkilerin mümkün kılacağı geleceğe de bakıyor.

Filistin'in hafızasını, mücadelesini ve umudunu sanatın diliyle anlatan Süleyman Mansur, İşgal ve Direniş Sanatı sergisiyle Filistin Sanat Günleri tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. 3 Ekim'e kadar sürecek olan bu özel etkinlikler bir halkın hikayesini ve köklü hafızasını sanatın evrensel diliyle buluşturuyor.

Süleyman Mansur, İşgal ve Direniş Sanatı sergisiyle Filistin Sanat Günleri 24 Eylül'de Medrese Davutpaşa'da başladı. Sergi ve etkinliklerin 3 Ekim'e kadar devam edeceği organizasyonun açılışında sanatçı Cemal Toy, 15 katılımcı çocukla Filistin temalı bir resim atölyesi gerçekleştirdi. Açılış programında ayrıca sokak sanatçıları da yer aldı. Filistin, işgal, direniş ve sanat ilişkisini farklı yönleriyle ele alan program kapsamında çeşitli paneller, gösterimler ve dinletiler gerçekleştiriliyor. Tüm program 3 Ekim Cumartesi günü sanatçı performanslarıyla sona erecek. Böylece Süleyman Mansur'un sanatından hareketle başlayan program, Filistin'in hafızasını ve kültürel direnişini farklı kuşaklara ve farklı sanat dallarına taşıyan bütünlüklü bir Filistin Sanat Günleri programına dönüşmüş oluyor. Peki, değerli sanatçı Süleyman Mansur kimdir? Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden biri olan ve 25 Ağustos 2026 tarihinde aramızdan ayrılan Mansur, ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist olarak yaşamını sürdürdü. Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Sanatçı, eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz, yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, National Arab Orchestra'yı ilk kez ülkemizde ağırlıyor. Geleneksel doğu enstrümanlarını batı senfonik müziğinin güçlü orkestrasıyla buluşturan topluluk, Ankara ve İstanbul'da sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, uluslararası müzik dünyasının önemli topluluklarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Geleneksel doğu enstrümanlarını batı senfonik müziğinin güçlü orkestra yapısıyla buluşturan topluluk, uluslararası ödüllü Filistinli vokalist Nai Barghouti ile 26-28 Eylül tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da sahne alacak.

küçük bir oda müziği topluluğu olarak çıktığı yolculukta zamanla büyük ölçekli profesyonel bir orkestraya dönüşen topluluk, bugün farklı kültürel kökenlerden müzisyenleri aynı sahnede buluşturan yapısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de ilk kez sahne alacak orkestranın müzik direktörlüğünü ve şefliğini, Doğu ve Batı müzik geleneklerini buluşturan çalışmalarıyla tanınan Michael İbrahim üstlenecek. Programın solisti ise uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Filistinli vokalist Nai Barghouti olacak. Topluluk 26 Eylül Cumartesi günü saat 20'de CSO Ada Ankara'da, 27 Eylül Pazar ve 28 Eylül Pazartesi günlerinde ise saat 20.30'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: And what would you know about my father?
2: Me and him stole enough gold.
3: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 11 filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki The Unholy Trinity yapımı.
4: I'm still faster than there.
5: Ladies and gentlemen, Henry Broadway just hit that goal.
3: Film, idam edilen babasının son isteğini yerine getirmek için Trinity kasabasına giden Henry

0: Broadway'in ailesinin geçmişine uzanan sırlar ve hesaplaşmalarla karşılaşmasını konu alıyor. Justice and move a few hard speeding. I ain't giving up none of my shit. Yani derhal takviye gerekiyor. Bir diğer filmimiz ise çocukları hayli yakından ilgilendiriyor. Kahraman köpek Charlie.
1: Öyle mi? Woo!
2: Charlie!
3: Oh, harika!
4: Merhaba anne.
0: Kahraman köpek Charlie, uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra kazandığı olağanüstü güçleri, dünyayı tehdit eden kedi Paddy'ye karşı sevdiklerini korumak için kullanır. Bakalım kahramanımız bu süreçte hangi maceralarla karşılaşır?
5: Dünyanın bana ihtiyacı var.
6: Peki ya ben? Benim de var.
5: Bir şey olmayacak. Söz veriyorum.
7: Tüylerimi sana tek tek yedireceğim.
8: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Alın'ın konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy ile sanatçı Mansur Ark bizimle birlikte Kırmızı Alı'da kendileriyle hem sanata hem müziğe hem sinemaya hem de vizyondaki filmlerine dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
10: Selamlar, hoş bulduk.
8: Nasılsınız?
10: İyiyiz, şükürler olsun. Sizler nasılsınız?
8: Biz de iyiyiz. Göksel Bey siz?
9: Ben de iyiyim. Çok mersi. Çok teşekkür ederim.
8: Biz de çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Kırmızı Alı için ve benim için önemli bir girizgahla müsaadenizle başlamak istiyorum. Sinema sizler için ne demek? Sinemanın kavramsal ve pratik karşılığı sizdeki nedir? Göksel Bey buyurun lütfen.
9: Vallahi çok sağlam bir giriş yaptınız. Bir de çok önemlisi sinema aslında benim düşüncem bir yönetmenin iradesi ile yapılan bir sanattır. Her ne kadar yedinci sanat sinema diye bahsediyorsak da yedinci sanatın yaratıcısı yönetmenin iradesindeki yapılan iştir. Ben sinemaya böyle bakıyorum. Hı hı. Arkasındaki sektörlerse senaristlikler, oyuncular vesaireler ise bunlar sadece bu puzzle'ın birer parçası. Puzzle'ın parçasının içindekilerle analiz ettiğimizde aslında sinema bir bütün. Hı hı. Ama yönetmenin iradesinde yapılan bir iş olarak görüyorum.
8: Bu da eşittir sinema yönetmeni dünyasıdır'a çıkıyor mu hocam?
9: Evet, yani onun iradesi. Hı. Dünya dediğin, kastettiğin herhalde iradeden bahsediyorsunuz.
8: Evet, paralel bir şey.
9: Evet, paralel bir şey. O yüzden de yönetmenin iradesiyle doğru orantılı.
8: Güzel, bir net iş. Bir özet oldu. Teşekkür ederim. Mansur Bey, nedir sizdeki sinemanın karşılığı? Hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor merak ediyorum.
10: Bana göre büyük emek sinema. Seyretmesi tabii ki başka bir keyif ama içinde olmak, orada rol yapmak bambaşka bir dünya. Hiç de kolay olmayan, hele bir de filmin konusu vesaire, onlar da çok çok önemli. Çok çok büyük emek ve baktığınızda görünmeyen gizli emekler, gizli kahramanlar, seyretmesi keyifli.
8: Harika. Peki sizin sinema yolculuğunuz, bir sürü sorun var. O yüzden kısaca rica ediyorum. Nasıl başladı, ne zaman başladı bu yolculuk, sinema yolculuğumuz?
9: Evet, yani ben 2013 öncesi bir televizyon hayatım var. Fakat 2013'te bağımsız bir ufak bir şirketle bağımsız sinema yolculuğum başladı. Ve bunun içinde iki proje planlamıştım. Bunlardan bir tanesi Sağdan Hanım'dı. Bunun çekimleri bayağı uzun sürdü. İkinci setapta ise bir Ayasofya ile ilgili bir film geliyor gelecekte.
8: Çok güzel.
9: Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yolculuğum aslında televizyonu bırakıp tamamen sinemaya yöneldiğim 2013'te başladı.
8: En çok hangi formatta iş yaparken mutlu oluyorsunuz hocam? Sinema, dizi, belgesel, kurmaca...
9: Özellikle belgesel feature denilen, yani belgesel sinema formatı denilen ve bütün dünyada benimsenen bu formatı Türkiye'ye ilk getirenlerden biri olmak için savaşıyorum. O yüzden de Sağdan Hanım belgesel feature dalında, belgesel sinema formatında bir iş.
8: O zaman gelelim Sağdan Hanım filminize. Çok önemli bir konuya parmak basıyorsunuz, Alzheimer hastalığı gibi. Çok önemli bir detay aslında bu. Filmin içeriğini merak ediyorum, karakterleri merak ediyorum, nasıl bir yolculuğun ürünü onu merak ediyorum. Ama öncesinde dilerseniz bir fragmanımız var. Filmin fragmanını hep birlikte izleyelim, olur mu?
10: Lütfen.
8: Evet. İzliyoruz.
11: Neredeyiz? Söylesene Göksel.
12: İnsan öleceğini de bilir ama asla kondurmaz.

0: Alzheimer olmak da benzer bir şey. Hayatın sizi ne zaman, nereye sürükleyeceği belli olmuyor. Ta ki hayatın gerçek yüzüyle tanışana dek.
1: Yaşadığım günleri hatırlamak istiyorum. Yaşadığım.
0: Bazen soluk olarak nitelenen anılar, içlerinde taşıdıkları canlılıkla bugün yaşanan andan çok daha hayat verici.
1: Bir adam. Bir şey söylemedi, yüzüme baktı. Hiç kimseyi hatırlamıyorum, ziyacımdan başkasını. Hayatına çok teşekkür ederim.
2: Evet, bu anlamlı filmin fragmanını izledik. Nedir hocam sizdeki karşılığı, nasıl bir düşünce sürecinin ürünü, nasıl çıktı bu iş ortaya? Lütfen sizden dinleyelim.
3: Ya çok kısa anlatmam gerekirse bir sandıkta açılan 8 milimetrelik filmlerin seyretmemle başladı. Ve 8 milimetrelik filmlerde bir ailenin hayatı söz konusuydu. Ve ben de o sürelerde ne yapabilirimin karma karışıklığını yaşıyordum. Fakat bir konu bulmam gerekiyordu. Annem Alzheimer teşhisi kondu. Ve dedim ki ya kesinlikle ben bunu Alzheimer'la meç etmem gerekiyor deyip bir araştırmaya girdim. Alzheimer hastalığını öğrendim ve Alzheimer Derneği'nden destek aldık. Sevgili Profesör Barış Topçular bu konuda çok filme destek verdi bilimsel olarak. Ve kafamda ilk önce resmi kurdum. Yani yapacağım puzzle'ı kurmuştum kafamda ve bir kadının, bir annenin, bir aile ferdinin hafızasındaki hikayelerin yok olmasını çekecektim. Ve bununla yola çıkarak filmi 4 yılda sadece ve sadece gerçek bir kişinin, yani annemin üzerinden o hafızaların kayıtlarını almaya başladım. Filmde de 4 veya 5 tane hikaye anlatıyor zaten. Birçok hikaye anlatıyor ama filmi destekleyen 8 milimetrelik ve Canan Ergüder'in de başrolünde Sadan Hanım'a çok benzemesinden dolayı da böyle bir meç olduk. Hem bu hikayenin içerisinde bir Alzheimer hastasının hafızasının nasıl yok olduğunu anlatan bir film ortaya çıktı. Hem de oyunculuklarla çok iyi desteklendiğiniz, sinemadaki çok değerli oyuncularla çalıştım. Ve bu oyuncuların katkıları ve birebir, yani Sadan Hanım'ın hayatındaki albümlerden yola çıkarak, yani bir Kayıkçı Burhan'la bir Sadan Hanım'ın gençliği
4: gerçekten de
3: benzeyerek yola çıktık. O yüzden de yani bütün oyuncularımızı hem seçerek hem de böyle kendi gönüllerinden bir şeyler katarak film ortaya çıktı. Çok uzun bir yolculuktu gerçekten. Fakat bir pandemi dönemine denk geldik ne yazık ki filmin bitimiyle birlikte. Arkasından da bu sürecin sinemalardaki performansların çok düşük olması, seyircilerin çok düşük olması bizim vizyonumuzu 2026'ya mecburen o istikamete çevirdi. Şu anda da mutluyuz.
2: Çünkü her şeyin bir yeri, zamanı, sırası vardır belki hocam.
4: Kesinlikle.
2: Vizyon yolculuğu devam ediyor.
3: Devam ediyor ve şunu çok belirtmek isterim. 8 ödülle dünyadan döndük. Ve bu 8 ödülle birlikte de belgesel sinemanın örneğini biz bu filmde ilk defa seyirciyle bir Alzheimer hikayesinde birleştirdik. O yüzden mutluyum. Böyle bir iş yaptığım için de ve ilk filmim, yani bağımsız sinema formatındaki ilk filmim olan Sadan Hanım'la yolculuğumu başlatmış oldum.
4: Hadi bismillah, hayırlı olsun.
3: Sağ ol.
2: Hayırlı olsun. Umarım bu yolculuk çok anlamlı ve insanlara dokunarak devam eder diyelim.
3: İnşallah.
2: Peki bir sorumluluk taşıdınız mı bu filmi yaparken? Yani önemli bir noktaya değiniyorsunuz dediğim gibi. O sorumluluğu hissettiniz mi? Yani dikkat etmeliyim, şu şekilde ifade etmeliyim, şu şekilde lanse etmeliyim gibi.
3: Evet, çok doğru bir nokta. Benim için bir tarafta annem, bir tarafta da oyuncu annem vardı. Yani oyuncu Sadan vardı. Hı hı. Bir tarafta da annem vardı. Yani bu iki kavramı çok iyi ayırt etmem gerekiyordu. Ve filmin çalışmaları sırasında annemle olan diyaloğumda ve kamera hep yanımda olduğu için o diyalogları çok naif bir şekilde verdim. Aslında onu oynatmadım ben filmde. O kendi kendini oynadı. Evet. Hı hı. Yani rol yaptırmadım hiçbir zaman. Bu çok önemli bir şeydi benim için. Ve bu süreci ben böyle yaşadım. Çok üzülerek söylüyorum. Vefat edince de iki tane kişiyi kaybettim.

0: hem annemi hem de oyuncu Sağdan Hanım'ı.
1: Teknik olarak doğru bir bilgi vermek adına aslında değerli Sağdan Hanım kayınvalideniz. Ama siz bunu haklı olarak bu şekilde ifade etmek istemiyorsunuz. Çok seviyordunuz ve çok sayırdığınız bir isimdi kendisi, değil mi?
0: Evet ya, ben kayınvalidem demekten hiçbir zaman hoşlanmadım. Çünkü bir ailede annen, yani eşinizin annesi de anne sayılıyor benim için.
1: Evet, evet.
0: O yüzden bu kavramı hep hayatım boyunca atmışımdır. Aslında Sağdan Hanım benim kayınvalidem. O yüzden de bunu bu şekilde ifade etmek istedim.
1: Tabii ki, çok teşekkür ederiz. Mansur Bey, siz nasıl dahil oldunuz filme? Bu süreç nasıl başladı ve mutlu oldunuz mu bu yolculukta, merak ediyorum.
2: Şöyle, hani tabii ki ekip çalışması, yönetmenim, diğer oyuncularla ilgili bu çok keyif verici bir şey, hayatıma bir şeyler katan bir bölüm oldu, dönem oldu. Ve ama hani filmin konusu da çok hüzünlü. Yani işte hüzünle mutluluğu bir arada yaşadık filmi çekerken diye düşünüyorum. Hani çok çok duygusal. Çok duygusal. Bir de ben de böyle bir dönemde bu B12 vitamini eksikliğinden dolayı böyle hafıza problemi yaşadım. Bana ayrı bir dokundu yani film.
1: Peki birlikte çalışmak, buradaki jest ve mimiklerinizden anlıyorum ki çok aslında hikayenin dışında çok keyifli bir süreçti. Nasıldı birlikte bir yönetmenle çalışmak, nasıl bir süreçti?
2: Kaptan o kadar güzel idare etti ki, yani gemiyi yürütendir. O kadar pozitif, o kadar anlayışlı, acemiliğimi, kendi adıma söyleyeyim, acemiliğimi örterek, beni motive ederek, zaten diğer oyuncular çok profesyonel. Ben acayip keyif aldım. Hayatımda bambaşka bir yeri var.
0: Yani filmde şöyle bir şey var. Yani her karakter aslında Sağdan Hanım'ın albümünden çıkan gerçek karakterler. Yani hakikaten gerçekten Sağdan Hanım'ın filmi seyrettiğinizde Kayıkçı Burhan'ı zaten kendi de telaffuz ediyor. Kendi gerçekten real hayatta da filmde bunu görüyoruz. Biz sadece filmin içerisinde Sağdan Hanım'ın yok olan hayallerinin bütünlemesini sağlamaya çalıştık. 8 milimetrelik filmlerle ve gerçek oyuncularla çalışarak. Sır burada saklı.
1: Gayet iyi anladım. Bir teknik bir soru sormak istiyorum. Bu film birçok özelliğiyle, daha doğrusu vizyona girmesi bağlamında bir ilk olma özelliği de taşıyor. Sizle daha önce konuştuğumuzda bunu bana ifade ettiniz. Lütfen tekrar seyircilerimiz için de açıklarsanız çok mutlu oluruz. Hangi özellikleri itibariyle bu film hem biricik, hikayesi itibariyle zaten çok kıymetli ve biricik bir yerde duruyor, ama teknik olarak belgesel film dememiz mi daha doğru, kurmacaya yakın? Lütfen.
0: Kurmacaya yakın olduğu için de belgesel sinema formatı demek çok doğru olur. Yani belgesel sinema demek çok doğru olur. Çünkü ben filmi festivallere gönderdiğimde documentary bölümünde müracaat etmiştik. Fakat bütün festival direktörlerinden şöyle cevap geldi: biz sizin filminizi documentary future dalında yarıştırmak istiyoruz. Çünkü filminizin teknik özellikleri de süre olarak da belgesel documentary future, yani belgesel sinema formatında yarıştırmak istiyoruz deyince, bu kavramı ben Türkiye'de araştırdığımda Türkiye'de dramatik belgesel diye geçiyor, ama dramatik belgesel, hani oyuncuyla yapılan şimdiye kadar bir örnek yok. Yani bunu diğer kanallarda, yabancı kanallarda görüyoruz, ama Türkiye'de bunun örneği yok. Hele sinemada hiç yok. Birinci özelliği, sinemada böyle bir filmin, belgesel sinema formatındaki bir filmin yer alması. İkincisi de dünyada gerçek bir kişi üzerinden 4 yıl boyunca çekilerek yapılan film yok. Sağdan Hanım bu yönden ilk olması çok önemli. Çünkü Sağdan Hanım gerçek bir karakter, yaşayan bir karakter ve gerçekten Alzheimer hastası. Yani bu üç datayı da biz birleştirip sinemanın içerisindeki documentary kısmında, yani Sağdan Hanım aslında bir belgesel formatında bir documentary'yi yürütüyor. Ama oyuncularla birlikte çalışmaya başladığımızda ve Sağdan Hanım'ın zihnindeki hikayeler bir araya getirdiğimizde, sinemanın teknik özelliklerinden yürüdük o yolda da. O yüzden iki datanın bir arada harmanlamasından dolayı ve bunu da çok iyi yaptığımı ve ödüllerle de dönerek bu işi yaptığımdan dolayı çok iyi yaptığımı düşünüyorum. O yüzden de belgesel sinema formatında bir ilk, Türkiye'de bir ilk

0: diyebilirim.
1: Çok güzel, tebrik ediyorum. Sadan Hanım'la ilgili şunu söylemek isterim. Yolculuğunun keyifli ve güzel olmasını, elbette bir filmin başarısının ölçüde aldığı ödüller değildir %100 ya da gişede yakaladığı rakamlar değildir. O yüzden doğru insanlara farkındalık oluşturulması için de çok kıymetli bir yerde bir portre olarak duruyor kendisi. Keyifli bir yolculuğun olmasını temenni ediyorum. Bütün açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Mansur Bey'e şu soruyu sormazsam seyircilerimiz bana kızabilir. Az önce oyunculukla ilgili sorduğum aslında müzisyen kimliğinizle tanıyoruz ve biliyoruz sizi.
2: İnadı bırak yanıma ya. Şimdi yenisi geliyor.
1: Evet, yenisi geliyor. Nasıl devam ediyor işler, müzik hayatınız?
2: Çok keyifli. Konserler zaten devam ediyor. Bu 10 yıl önce bir 90'lar diye Hakan Küfündür'ün başlattığı projeydi. Hala devam ediyor. Cumartesi Ankara'dayız. Başka
1: çeşitli
2: solist arkadaşlarımız
1: var, takvimlerimiz var.
2: Koşturmaca devam ediyor. Ne ama heyecan veren şu an yeni şarkı.
1: Evet, onun da ismini anarsak çok mutlu olurum.
2: Beni bırakıp nereye, alıştım darbelere, bilgin olsun bir dahaki sefere, sen varsan ben yokum diye yeni şarkı çıkıyor.
1: Sen varsan ben yokum yeni şarkı, evet. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm dijital platformlarda şu an dinlenebilir durumda.
2: Öyle.
1: Bunun nasıl bir düşünce süreci oldu merak ediyorum. Bir anda mı geliyor yoksa bir yaşanmışlığın bir ürünü mü? Elbette öyledir diye tahmin ediyorum
2: ben
1: ama.
2: Ben şarkılarımı direkt piyanonun başında yapıyorum. Yani ritimlerini yazıyorum, işte akorlarını basıyorum falan filan. Bir altyapı çıkıyor. Ondan sonra bir şeyden ilham alıp, yani işte yaşanmışlık falan onu çok uygulamıyorum. Hani bundan ilhamlandım, bundan esinlendim değil. O ritimlerin, o notaların verdiği şey beni esasında yönlendiriyor.
1: Son sorum, kısaca rica ediyorum. Genç sanatçılara, genç müzisyenlere, genç sinemacılara, gençlere, genç üreticilere neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler? Göksel Bey, siz sinema perspektifinden ve yönetmenlik perspektifinden cevaplamak istersiniz diye düşünüyorum.
0: Tabii ki. Ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Gençlere bu konuda yardımcı olmak adına. Bir proje yaptığınızda o projenin hataları neyse, yaptığınız yanlışlar neyse, kafanızın çok rahat olduğu bir dönemde aynanın karşısına geçin ve ben kendi silüetimle savaşıyorum aynanın karşısında. Ve ben kendime her zaman Göksel bu hataları yapmışsın bir daha yapma diye kendime hem kızıyorum hem orada kendimi haşlıyorum ve ondan sonra da dönüp ben hayatıma devam ediyorum. Ama aynadaki Göksel orada kilitli kalıyor. Ben ne zaman onu tekrardan var edersem o zaman çıkıyor. Yani benim dışarıda yaptığım hatalarla yüzleşmek istediğimde hep o aynanın karşısında onunla savaşıyorum. O yüzden kendimle savaşıyorum. Doğru bir yol. Ve azimlerinden hiçbir şeyi kaybetmeden gerçekten kalben seviyorlarsa bu mesleği yapsınlar. Evet, ben 70 yaşında da yönetmen olarak öleceğim diyorlarsa yapsınlar ve kalben seviyorlarsa yapsınlar. Ama öteki tarafta hiç uğraşmasınlar, zamanlarına kayıp.
2: Kilit anahtar cümle o. Gerçekten sevmek.
1: Sevmek meselesi. Sevmek. Gönül bağı kurmak ve sevmek.
2: Bir de şu an her şey o kadar kolaylaştı ki, bu yapay zekalar falan. Evde herkes bir şeyler deniyor. Hiçbir şey yapmasa işte selfie çekiyoruz. Yolda yürürken işte bir yerleri çekiyoruz falan. Hani kamera da artık herkesin cebinde. Müzik de aynı şekilde. Yapay zekayla falan uğraşıyorlar. Ve acayip güzel şeyler de çıkıyor içlerinde. Yani dinlediğim zaman wow diyorum. O işte o kişiler belli ki onu severek yapmışlar. Devam etsinler. Severek devam etmek lazım. Çok ama kendilerini de düzgün eleştirmeleri gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar. Kırmızı Halı'da olduğunuz için, 24 ekranlarından seyircilerimize seslendiğiniz ve paylaşımlarınız için sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Davetiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun filminiz. İstediğinizden daha güzel yerlere gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Sadan Hanım'ın yolculuğu aslında kendi ismiyle devam etti. Sadan, gökyüzündeki bir yıldızın yeryüzüne kaydığı sıradaki bıraktığı izdir. Sadan Hanım da bir iz bıraktı ismi gibi bu dünyada. O yüzden de beni ve filmimi ve birlikte sevgili Mansur'u ağırladığınız için sevgili Ali Bey, biz size ve Kırmızı Halı'ya çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de tüm ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet.

Değerli izleyenler, bu hafta da Kırmızı Alın'ın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayım. 2 saat boyunca da birlikteyiz. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri Kaşif Kozinoğlu cinayetine ilişkin soruşturma. Ki bu kapsamda gözaltına alınan bir adli tıp doktoru vardı, Turgay Tamer. Kendisi evinde ölü bulundu. Ayın onun da Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı ve 14'ünde de serbest bırakılmıştı. Eski adli tıp doktoru Turgay Tamer İstanbul Büyükçekmece'deki evinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Tamer'in eşi birkaç günlüğüne yurt dışına çıktı. Dün akşam eve dönen eşi salona girdiğinde Tamer'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede olayla ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi. Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Tamer'in şeker hastası olduğu öğrenilirken kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi. Tamer'in daha önce Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı biliniyor. Ayın 10'unda gözaltına alınan Tamer, 14'ünde ise serbest bırakılmıştı. Yeni Parti Ankara Milletvekili olan Mustafa Erdem hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı ki rüşvet suçundan reysen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Tam olarak ne ile suçlanıyor bakalım. Mustafa Erdem'e soruşturmanın Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerindeki yazışmalar üzerine başlatıldığı öğrenildi. İncelenen mesajlarda Muhittin

0: Böcek'le yine adli tıp sürecinde sonuç alınması amacıyla verildiği ileri sürülen 5 milyon dolarlık ödeme, aynı zamanda paranın iadesine ilişkin ifadeler yer alıyor. Savcılık söz konusu para trafiğinin yanı sıra yeni partili vekil Erdem'in Arda Birinci ve diğer şüphelilerle bağlantılarını da araştırıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği ilk günden itibaren faili meçhul cinayetler aydınlatılacak. O tozlu raflardan o dosyalar inecek ve gerçekler gün yüzüne çıkacak diyordu. Ve bu kapsamda araştırmalar devam ediyor. 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 19, 15 ve 11 yıllık efendim cinayetler bunlar. Hepsinin artık efendim aydınlatıldığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürek. Operasyonlara dair de bakın neler söyledi.
1: Üzerinden yıllar geçse de suçlular bulundu. 19, 15 ve 11 yıllık faili meçhul cinayetler aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. 3 cinayetten en dikkat çekeni ise Aksaray'da 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'ye aitti. 19 yıl sonra dosyası incelenen cinayette kaybolan Fadime Görgülü'ye ait 3 bileziğin ailesinin evinde bulunması şüphe uyandırdı. Ekipleri ele geçirilen bileziğe götürense ailenin verdiği çelişkili ifadeler oldu. Aile üyelerinden 2 kişi soruşturma kapsamında tutuklandı. Bir diğer faili meçhul dosya ise 15 yıllıktı. 15 yıl sonra açılan dosyadaki isim Gaziantep'te 2011 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'ydı. Yıllar sonra gerçekleşen soruşturmada HTS kayıtları yeniden incelendi. Şüpheli ifadeleri yeniden okundu. Çelişkili ifadelerle birlikte şüphelilerin sinyal bilgilerinin Mehmet Kaya'yı cinayet günü takip ettikleri anlaşıldı. Güncel bilgilerle birlikte Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarla birlikte 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının tozlu raflardan indirdiği bir diğer dosya ise Meral Babacan'a aitti. Babacan 11 yıl önce Manisa'da yol kenarında ölü bulunmuştu. 11 yıl sonra olay yeniden canlandırıldı. MOBESE ve plaka tanıma sistemi bilgileri yeniden değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen olaya ait olduğu bilinen bir araç yan aynası dosyadaki karanlığı aydınlattı. MOBESE kayıtlarında o araç bulundu ve bir yan aynasının değiştiği belirlendi. Ardından aracın o dönemki sahibi tespit edilerek yakalanıp nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
0: Fon soruşturması Türkiye yakından takip ediyor bu meseleyi ve kritik bir gelişme daha yaşandı. Teleportföy Yönetim Kurulu Başkanı olan Erdin Özer gözaltına alındı. Piyasaları sarsan kapsamlı fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları ve operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve mali hareketlilikler üzerine kurulan soruşturmada gözaltına alınan Özel işlemler içinse emniyete sevk edildi. Bu arada fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener de gözaltına alındı. Soruşturmada şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer alıyor. Şüphelilerin mal varlıklarına ise el konuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Fatma Betül Sayan Kaya son günlerde gündeme gelen iddiaların açıklığa kavuşturulması ve yürütülecek sürecin sağlıklı ilerlemesi amacıyla görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kaya, Sayın Cumhurbaşkanımız kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması, sürecinde titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ben bu yaklaşımın gereği olarak ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını son derece önemsiyorum değerlendirmesinde bulundu. Siyasetteki sorumluluğun yalnızca hukuki boyutla sınırlı kalmadığını, siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirdiğini vurgulayan Kaya, şahsımla ilgili iddiaların açık

0: Açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğu makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi için yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istediğim ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise İstanbul'da gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Yolsuzluk ve yanlış yapanlar hukuka hesap verecek dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i kendi partisindeki usulsüzlükleri görmemekle suçladı. Çelik'in gündeminde New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da vardı. Netanyahu için kötülük şebekesi ifadesini kullandı. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Millet'te konuşma yapmasını trajedidir dedi. Erdoğan'ın konuşmasının insanlık ittifakının gür sesi olduğunu da belirtti.
1: Olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir.
2: Finansal sistem için risk yok dedi. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacaklarını söyledi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında açıklamalarda bulundu. Çelik, biz spekülasyonlarla hareket etmeyiz dedi.
1: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz.
2: Fon soruşturması konusunda yanlış yapanların hukuka hesap vereceğini ifade etti.
1: Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir.
2: Çelik, fon krizinin Türkiye'nin genel finansal sistemi açısından bir risk oluşturmadığını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise CHP yönetiminde olduğu dönemdeki yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
1: Atatürk'ün emaneti dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni yolsuzluk şebekelerine, hırsızlık organizasyonlarına kaptırmış. Ve bunu üstelik kendi yönetimi altında yapmış. Kendisi partiyi yönetirken kendisi ve ekibi hırsızlık şebekeleri, yolsuzluk organizasyonları her gün Atatürk'ün emaneti dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalmış. Özgür Özel bunlara göz yummuş. Bunlar karşısında aciz davranmış. Hiçbir şey yapmamış. Bununla yüzleşmek yerine gelmiş Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Özgür Özel'in bu konuda söyleyeceği tek kelime bir söz olmaması gerekir. Bakın. Uşak Belediye Başkanlığı örneğinde, İstanbul örneğinde, diğer iller örneğinde doğrudan Cumhuriyet Halk, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken bu yeni partililer, onları destekleyenler bile niye bunlarla ilgili işlem yapmıyorsunuz, niye bunlarla ilgili tasarrufta bulunmuyorsunuz dediklerinde haftalarca, aylarca kıllarını kıpırdatmadılar.
2: Ömer Çelik'in gündeminde New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da vardı. Netanyahu için kötülük şebekesi ifadesini kullandı.
1: İnsanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Dünyanın trajedisi de şudur. Esasında orada Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. Netanyahu bugün insanlık mahkemesi önünde sanık kürsüsünde insanlığa karşı işlediği suçlar, soykırım suçları ve insancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur.
2: Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarının estiğini söyleyen Çelik, İsrail'in insanlık için en büyük kötülük olduğunu belirtti.
1: Cumhurbaşkanımızın yeni gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini, herkesin Cumhurbaşkanımızla görüşmek, dünya meselelerini istişare etmek için ne kadar yoğun bir çaba içerisinde olduğunu hep beraber gördük. Bir şey söylüyoruz, özellikle İsrail'in Gazze'de soykırımı başlatmasından bu yana. Diyoruz ki insanlık için en büyük kötülük soykırım organizasyonu, bu soykırım şebekesi Netanyahu ve ekibidir. Birleşmiş Milletler reformu dünya beşten büyüktür ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu çağrı dünyada genel kabul gören bir çağrı haline gelmiştir.
0: Fon soruşturması derinleşiyor dedik ki ünlü isimler de bu konu özelinde efendim bir takım iddiaların odağında. Mustafa Sandal'ın eşi keza Melisa Sandal hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Bu kapsamda Sandal'ın tasfiye edilen bu fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı öne sürüldü.
3: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
4: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın geçtiğimiz 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çıkardığı iddia edildi. Ayrıca Mustafa Sandal'ın baldızı Simge Süt Şurup hakkında 2022 yılında babasının borsadan elde ettiği paraları kripto para borsası üzerinden akladığı iddiasıyla soruşturma açılmış. Bu süreçte Süt Şurup ailesinin mal varlığına tedbir konulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması devam ederken gazeteci Yiğit Uzun sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Uzun, Mustafa Sandal'a seslenerek eşi Melis Sandal'ın son 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira çıkış yaptığı yönündeki iddianın doğru olup olmadığını sordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarındaki bazı işlemlerin mercek altına alındığı fon soruşturmasında incelemeler sürüyor. Pusula Finans Holding AŞ, Tere Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Buls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlantılı fonlara ilişkin gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken gazeteci Yiğit Uzun'dan yeni bir iddia geldi. Uzun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Mustafa Sandal'a seslenerek şu soruyu yöneltti. Mustafa Sandal, eşiniz borsacı Cihan Süt Şurup'un kızı Melis Sandal'ın geçtiğimiz 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira çıkış yaptığı doğru mu? İddialar araştırılıyor elbette. Ancak burada akıllara takılan bir soru daha var. O da savunma sanayine 750 lira vermemek için algı yapan Mustafa Sandal ve ailesi eğer fon vurgununa karıştıysa Sandal buna ne yanıt verecek? Mustafa Sandal 2024'te planlanan savunma sanayisi katkı payını ödememek için kart limitini 100 bin liranın altına çekmişti. Üstelik bunu da sosyal medya paylaşımıyla gündeme getirmişti. 750 liralık savunma vergisi için ortalığı ayağa kaldıran popçu bakalım yaşananlarla ilgili açıklama yapacak mı?
0: Gelelim dünyada olan bitene. Şimdi Yemen'de malum tansiyon yüksekti. Geçtiğimiz günlerde de ortalık durulmadı. Yemen ordusu Taiz'e bir hava saldırısıyla Husilerin hedef alındığını duyurdu. İran destekli Husilerden onlarca kişinin öldürüldüğü, aynı zamanda çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden yazılı bir açıklama geldi. Taiz'in kuzeyinde Husilerin takviye konvoylarının hava saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi. Savaş uçaklarının Taiz vilayetinde ayrıca Husilere ait füze, silah ve mühimmat depolarını bombaladığı bildirildi. Hayvan bölgesinde de Husi birliklerinin doğrudan hedef alındığı ifade edildi. Husilere yönelik hava saldırılarında onlarca kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı belirtildi. Husilerden gelen açıklamaya göre Suudi Arabistan savaş uçakları taizde dükkanları ve kent radyo binası çevresini vurdu. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. 40 kişi ise yaralandı. Yemen'in saldırılarına ilişkin açıklama ise gelmedi. Husi saldırılarının hedefinde olan Suudi Arabistan'daysa önlem alındı. Başkent Riyad'da okullarda 100

0: Yüz eğitime bir hafta ara verildi. Uzaktan eğitime geçildiği kaydedildi. Öte yandan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına Fas'tan da kınama geldi. Fas Kralı 6. Muhammed, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a birer telgraf gönderdi. Mesajında Suudi Arabistan'a yönelik her saldırı Fas'a yapılmış sayılır ifadesi kullanıldı. ABD ve İran arasında tansiyon yüksek ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda malum İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da katıldı ve ardından çok uzun süre sonra savaşın taraflarının bir araya gelmesi de umut doğurmuştu efendim. Ama yine de bu kurulan diyalog beraberinde somut bir gelişmeyi getirmedi. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın sunduğu 7 günlük ateşkes anlaşmasını kabul etmedi. Bir kez daha İran'ın kaybettiğini iddia etti.
1: Her şab der hıyaban budan bara inkaz İran'ımın defa konan.
2: BM kürsüsünden çözüm çıkmadı. Liderler gitti, krizler kaldı. İran-ABD savaşı için somut gelişme uzun aradan sonra heyetlerin ilk kez temas kurması oldu. Ancak temaslara rağmen olumlu bir gelişme yaşanmadı.
3: İnha merzayız ki vücut dere.
2: İran-ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanacak 7 günlük bir teklif iletmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini açıkladı.
4: Onların anlaşmasını reddediyorum. Çok kötü kaybettikleri için Boğazı hemen açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar.
2: Trump İran'ın da kendilerinin de anlaşma yapmak istediğine işaret etti. Ancak İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu.
4: Kendi kendilerini alt ettiler. Ben devreye girdim ve askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladık. Ne oldu biliyor musunuz? Artık paraları kalmadı. Çünkü boğazı kapatmak istediler. Biz de onlara bunu yaptık.
2: Öte yandan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın programı sona erdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise temaslarını sürdürmek üzere birkaç gün daha kalacak. ABD ile İran arasında herhangi bir müzakerenin ya da resmi temasın olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Körfez ülkeleri için açıklamalar yaptı.
5: Körfez bölgesinin güvenliği, bölgenin ve dünyanın genel güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
2: Hitabında Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerin açık İran saldırılarına maruz kaldığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki durumun 28 Şubat öncesindeki haline dönmesi ve Boğaz'dan geçişlerde herhangi bir ücret veya kısıtlama uygulanmaması çağrısında bulundu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra buradaki ziyaret oldukça kritik olacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmelerde Gazze'de vakit kaybedilmeden barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ele alınacak. İnsani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğine de değinilecek. Bu çerçevede her iki ülkenin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulacak. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek. Türkiye'nin Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduğu da ele alınacak. Bölgeye dışarıdan müdahalenin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına değinilecek. Bu itibarla bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret edilecek. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetine vurgu yapılacak. Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni son olarak 20 Mart 2026 tarihinde ziyaret etti. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılından bu yana stratejik ortaklık ilişkisi var. İki ülke arasında 2023 yılında tesis edilen yüksek düzeyli stratejik konseyin ilk toplantısı 16 Temmuz 2025 tarihinde liderler düzeyinde Ankara'da düzenlenmişti. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi. Türkiye'nin de Körfez'deki en büyük ticaret ortağı tanımında.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan Mekke ittifakına ilişkin bir açıklama var. Bu savunma paktı ile ilgili görüşlerini söylüyor. Şunu söylüyor: Müslümanların birleşmesi adına atılmış somut bir adımdır ve Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ortaklığını da olumlu

0: Müslümanların yan yana oturması, İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde atılmış çok olumlu bir adım dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelere ilişkinse Tahran'ın Washington'a güvenmediğini dile getirdi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından İran'ın sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları ise reddetti. Boğaz'ın kapatılmasını İran'ın önündeki yolların kesilmesine verilen doğal bir tepki olarak nitelendirdi. Bölgesel güvenliğin bölge ölkelerinin işbirliğiyle sağlanabileceğinin de altını çizdi. Yemen'deki Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalara değindi. Pezeşkiyan, Husilerin eylemlerinin İran'la bağlantılı olmadığını savundu. Ve Gazze. İsrail'in Gazze'ye Batı Şeria'ya yönelik saldırıları kesintisiz şekilde devam ediyor. Önümüzde kış ayları var. Hali hazırda çok zor şartlarda yaşamaya çalışan Gazze'liler için durum giderek vahim bir hale geliyor efendim. Filistinliler bir kez daha hayat şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte daha olumsuz bir tablo içerisindeler. Uluslararası toplumsa yıllardır süren bu soykırıma çare bulamadı.
1: Kalacak evleri, gidecek yerleri yok. Bölgenin yeniden inşası için gözler Gazze planına çevrildi. Ancak yıkımla baş başa kalan Filistinliler yaklaşan kışı enkazların arasında bekliyor. Gazze şeridindeki insani durum geride kalan haftada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıkları arasındaydı. Kürsüde İsrail'e Batı Şeria ve Gazze'deki eylemlerine ilişkin sert eleştirilerde bulunuldu. Gazze'nin savaş sonrası yeniden inşası ve iki devletli çözüm için ayrı toplantılar da yapıldı. Son olarak Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. İzlanda ise ahlaki korkaklar müzakereyi reddedenlerdir dedi. Gazze'deki sivillerin acılarına dikkat çekti. Öte yandan İsrail'in saldırıları kesintisiz devam etti. Deir el-Belah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Batı Şeria'da ise işgalci İsraililerin yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı tespit edildi. El Halil kentinin güneyindeki Dahiriye beldesinin girişinde yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı belirtildi. Bölge sakinlerinin hareketini ve arazilerine erişimini kısıtlama riskini artırdığı vurgulandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail zulmü için Yahudilerin Sukot Bayramı da bahane oldu. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. Kuşatmayı sıkılaştırdı, askeri uygulamaları artırdı. Fanatik Yahudiler ise Sukot Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisinin yoğun koruması altında Megaribe kapısından Aksa'ya girdiler. Yüzlerce İsrailli avlularda grup halinde dolaştı. Provokatif turlar düzenledi.
0: İsrail soykırımı diyoruz ama şimdi İsrail'de Netanyahu için çok büyük bir sınav var. Çünkü 27 Ekim'de genel seçime gidilecek, sandıklara gidilecek. Karşısındaki parti ve Likud efendim ona karşı bir ortak muhalefet kurulacak mı şu an için bilinmiyor. Eleştiriler de var İsrail'de hükümete dair. Muhalefet liderleri bir araya geldiler ve Başbakan Netanyahu'ya karşı birlik olma noktasında çağrı yaptılar.
2: Uluslararası tepkiler giderek arttı. Ülke içinde de eleştiriler çoğaldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaklaşan seçim öncesi giderek köşeye sıkışıyor. İsrail muhalefeti Netanyahu hükümetine karşı ortak hareket etme kararı aldı. İsrail'de 27 Ekim'de erken genel seçimler düzenlenecek. Muhalefet parti liderleri ortak bir karar aldı. Başbakan Netanyahu ve hükümetine karşı birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldılar. Parti liderleri hükümet değişikliği için ortak hareket etme yönünde bir belgeye de imza attı. Belgeye göre seçimlere kadar muhalefet partileri birbirlerinin politikalarını eleştirmeyecek. Bu partilerin her biri ayrı ayrı oylarını artırmaya yönelecek. İsrail parlamentosunda blok olarak hükümet kurmalarına yeter bir çoğunluğa ulaşmaya çalışacaklar. Başbakan Netanyahu ise muhaliflerin birleşmesine karşı ilk kez açıklama yaptı. muhalefet liderlerinin Arap partilerinin desteğiyle hükümet kuracağını öne sürdü. Netanyahu ayrıca muhalefet liderlerinin toplantıda çektirdiği toplu fotoğrafın yapay zeka ile düzenlenmiş halini paylaştı. Fotoğrafa Birleşik Arap Listesi Başkanı Mansur Abbas'la Arap Değişim Cephesi İttifakı Başkanı Ahmet Ettebi'yi de ekledi. Netanyahu muhalefet partilerinin hükümet kurabilmek için Arap partilerine ihtiyaç duyacağı yönelik

0: önündeki iddiasına işaret etti. Başbakan, kendi partisi Likud'un muhalefeti durdurabileceğini savundu.
1: Rusya-Ukrayna savaşı noktasında neler yaşanıyor bakalım. Son günlerde karşılıklı olarak misilleme saldırıları artmıştı ve Rusya Ukrayna'daki lojistik ve askeri altyapıları yine hedef aldı. Bu kapsamda barış gelecek mi? Rusya'ya bakıldığında şunu söylüyorlar. Avrupa barış istemiyor. Gerilim daha da artıyor ve tabii ki gerilimin akıbeti Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasiye de yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump ise uzlaşmanın yakın olduğu
2: New York'taki diplomasi trafiğinin önemli ayaklarından biri Ukrayna Savaşı oldu. Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu görüştü. Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna'daki durum istişare edildi. ABD Başkanı Donald Trump da Ukrayna ile temaslarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump uzlaşma istediğini dile getirdi.
3: Zelenski'den ne yapmasını istiyorum biliyor musunuz? Bir anlaşma yapmasını. Putin'den de Zelenski ile uzlaşmasını istiyorum.
2: ABD Başkanı yakın bir gelecekte anlaşma olabileceğine dair yeşil ışık yaktı.
3: Bir gün, umarım çok da uzak olmayan bir gelecekte, belki de sert kış gelmeden önce bir anlaşmaya varacaklar.
2: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise BM Genel Kurulu'na hitap etti. Batı'nın giderek daha çok şiddete başvurduğunu söyledi. Avrupa'nın barış görüşmelerini engellediğini ifade etti.
4: ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ilgi gösteriyor ancak Avrupa barış görüşmelerini engellemek için elinden geleni yapıyor. Batı Ukrayna rejimini silaha boğuyor. Kiev'in insansız hava araçlarını ve füzelerini sivillere ve sivil altyapıya yöneltmesine yardım ediyor.
2: Sergey Lavrov temaslarında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'la ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı. Wadephul, Alman hükümetinin bu ve diğer konularla ilgili defalarca açıkladığı tutumunu teyit etti. Adil ve kalıcı barış için masaya oturmayı reddeden, insani yardıma erişimi engelleyen ve uluslararası hukuka aykırı davranan liderleri ahlaki korkaklar olarak nitelendirdi.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler temasları kapsamında bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle olan gerilime dair kritik açıklamalar yaptı. Rum yönetiminin işleri çıkmaza sürüklediğini söyledi.
5: Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gündeme taşımıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki krizler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda gündeme geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bu kapsamda temaslarda bulundu. Basına önemli açıklamalarda bulundu. Erhürman, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Kıbrıs Bayrak Televizyonu'nda canlı yayına çıktı. Erhürman, görüşmede güven yaratıcı önlemlere odaklanıldığını ifade etti. Rum kesiminin 7 öneriden 6'sını cevapsız bıraktığını dile getirdi.
6: Bugüne kadar ama Kıbrıs Rum tarafından bu 7 öneri konusunda geçiş noktaları dışındaki 6 önerinin kabulüyle ilgili herhangi bir şey söylenmedi.
2: Erhürman, Rum yönetiminin bunun aksine yeni başka önerilerle geldiğini açıkladı.
6: Açıkçası yeni öneriler getirmek bu noktadan sonra var olan önerileri çözmeyi de zorlaştıran ve sonuç alma ihtimalini daha da uzaklaştıran bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor tarafımızdan.
2: Erhürman, adadaki festivallerin, spor etkinliklerinin iptali, mülkiyet ve taşınmaz mallar konusundaki engellemelere değindi. Avrupa Birliği nezdinde alınan tarafgir kararlar ve bir de Kıbrıslı Türkler hiç adada yokmuş gibi uluslararası alanda İsrail gibi ülkelerle imzalanan bazı anlaşmalara dikkat çekti. Güven yaratıcı önlemlerin yanı sıra bu gibi adımların Rum yönetiminin mevcut güveni de kırdığını dile getirdi.
6: Bir de maalesef biz güven yaratıcı ya da güven artırıcı dediğimiz önlemler üzerinde uğraşırken tam da aynı dönemde biliyorsunuz bir de güveni daha fazla aşındıran bir takım yaklaşımlarla karşı karşıya kalıyoruz.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Guterres'le aynı görüşleri paylaştıklarını söyledi. Erürman, Rum tarafının ABD'de Kıbrıs Türk heyetinin uluslararası toplumun temsilcisi.

0: öğrencileriyle temaslarını engelleme girişimlerini de dile getirdi. Bu amaçla BM ve Güvenlik Konseyi nezdinde yazılı girişimde bulunduğunu söyledi.
1: Önemli olan kiminle görüştüğü, kimin kaç kişiyle görüştüğünden ziyade buradaki yaklaşımın aslında o siyasi eşitlik dediğimiz şeyin çözümden önceki uzantısı konusundaki sıkıntıları da ortaya koyması.
2: Bir ABD başkanının başka bir lideri havalimanında resmi törenle karşılaması. ABD adına bu son olarak 64 yıl önce gerçekleşmişti ki geçtiğimiz günlerde bir kez daha yaşandı. Yıllar sonra ABD'ye ayak bastı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldiler. Görüşmeler ise olumlu sonuç verdi. İki ülke daha elverişli tarife uygulanması konusunda uzlaştı.
3: ABD ve Çin daha elverişli tarife uygulamasında uzlaştı. ABD-Çin Yatırım Kurulu'nun hükümetler arası temel mekanizmaları faaliyete geçti. İki ülke her iki yönde 30 milyar dolarlık hassas olmayan mal için daha elverişli tarife uygulamasına yönelik tavsiyeler üzerinde mutabakata vardı. Bilgileri Beyaz Saray paylaştı. Buna göre iki lider Mayıs ayında Pekin'de gerçekleştirilen zirvede oluşturulan mekanizmaları faaliyete geçirdi. Ticaret kurulu ayrıca tarım sektöründeki pazara erişim engellerinin ele alınmasına odaklanan bir çalışma grubu oluşturdu. Ayrıca Çin'in 2027'de ve 2028'de ABD'den en az 10 milyon metrik ton kömür ithal edeceği bilgisi verildi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle ilgili değerlendirmede bulundu. Xi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra dünya gündemine ilişkin samimi ve kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Çin-ABD ilişkilerinin yeni konumlandırıldığı ve daha da geliştirildiği aktarıldı. Trump da Xi ile görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Görüşmede yapay zeka konusunu da ele aldıklarını belirtti.
4: Xi yapay zekanın adını süper zeka olarak değiştirme fikrini çok sevdi. Çünkü bu daha doğru ve şık. Yapay zekanın geliştirilmesi konusunda ABD frene basmayacak.
2: ABD Başkanı Donald Trump gördüğünüz gibi yapay zekayı süper zeka diyor, adını değiştiriyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nde öte yandan sosyal medya uygulamaları üzerinden bir kriz yaşanıyor. TikTok çocukları aşırı kullanıma teşvik edecek şekilde tasarlandı. İddia bu yöndeydi ve ABD'nin Alabama eyaletinde açılan bir davayla 100 milyon dolar ödeme yapması kararlaştırıldı. BBC'nin haberine göre TikTok'la Alabama eyaleti arasında uzlaşmaya varıldı. Bu kapsamda şirket davacı tarafa 100 milyon dolar ödeyecek. Çocukların platform kullanımına yönelik bir dizi önlem alması planlanıyor. Buna göre Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınır gelecek. Gece ve okul saatlerinde çocukların uygulamaya erişimi kısıtlanacak. Şirket ayrıca ebeveynlerin çocuklarının platform kullanımını daha kapsamlı şekilde denetleyebilmesine de imkan tanıyacak. TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekiyor. Uzlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ödeme yapması da öngörülüyor. Fırtına, şiddetli yağış, sel felaketi dünyanın pek çok noktasında afetler yaşandı ki can kayıpları da var maalesef. Japonya'dan başlayalım. Tayfun tam 12 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Hindistan'da da sel felaketi vardı ve 56 kişi de burada yaşamını yitirdi. ABD'de birçok eyalette olumsuz hava şartlarıyla birlikte hayat durma noktasına geldi.
5: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından şiddetli yağışlar boy gösterdi. Tayland, Hindistan ve Japonya'da şiddetli hava olaylarına bağlı ölümler kaydedildi. ABD'de ise fırtına ve yoğun yağışla sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi. ABD'de meydana gelen selde yollar ve evler su altında kaldı. Birçok eyalette fırtına, kuvvetli rüzgar, yoğun yağış ve kıyı taşkınlarına neden oldu. New Jersey ve Delaware eyaletlerinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Ulaşım ve enerji altyapısında ciddi aksamalara yol açarken 400'den fazla uçuş iptal edildi. Ülkenin kuzeydoğusunda 70 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Japonya'da ise günlerdir Dujian tayfunu etkisini gösteriyor. Tayfun nedeniyle 9000'den fazla evde elektrik kesintisi yaşandı. Afette hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Kaybolan kişiler için arama çalışmaları sürüyor. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir süredir etkili olan seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Geçici barınaklara yerleştirildiler. Yetkililer ekiplerin biriken suları mümkün olduğunca hızlı tahliye etmek için çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı. Birçok bölgede toplam yağış miktarı 30 santimetreyi aştı. Özellikle alçak kesimlerdeki bazı yerleşim yerleri su altında kaldı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde ise şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Yağışların neden olduğu afet ve kazalarda binden fazla ev zarar gördü. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda hayvan telef oldu. Yağışların devam etmesi bekleniyor.
2: İngiltere'de bulunan bir ABD üssü yakınlarında acil durum ilan edildi. Ki üs yakınlarında bulunan köy evleri patlayıcılar yasasını ihlal suçlamasıyla gözaltına alınan kişiler nedeniyle tamamen boşaltıldı. Acil durum Fairford Amerikan üssünün bitişindeki Verford köyünde yaşandı. Bazı evler ilan edilen acil durum nedeniyle tahliye edildi. Bazı kişiler patlayıcılar yasasını ihlal suçlamasıyla gözaltına alındı. Bomba imha ekipleri bölgedeki bazı araçları incelemeye başladı. Olayın ise kontrol altında olduğu açıklandı. Bölge güvenlik kordonu altına alındı. İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılarda ABD ordusuna bağlı savaş uçakları ise bu üssü kullanmıştı. Şimdi İspanya'ya çevirelim kameralarımızı. Bir haftadır ülkede bir kriz var. Krizin ana sebebi de konut meselesi. Yani toplumda büyük tepkilere yol açtı. Konut krizine karşı insanlar sokaklara döküldü. Protestolar düzenleniyor ki binlerce kişi başkentte Madrid'de meydanları doldurdu. Madrid'de 87 yaşındaki bir kadın 70 yıldır kirada oturduğu evin kirasını ödeyemedi. Mahkeme kararı ve polis zoruyla evinden çıkarıldı. Yaşanan olay ülkedeki konut krizine karşı tepkileri daha da yükseltti. Binlerce kişi sokaklara döküldü. İspanyollar, kiracılar, sendikaları konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara döküldü. Madrid'de büyük bir gösteri yapıldı. Protestocular Madrid'in merkezinde yürüyüş yaptı. Tahliyeleri zorlaştırmak için önlemler alınması talep edildi. Hükümet yetkilileri katılımı yaklaşık 25 bin olarak açıkladı. Ancak protestonun organizatörleri 300 bin kişinin bölgede olduğunu açıkladı. Atasporumuz yağlı güreşin heyecanı 57 yıl sonra yeniden İstanbul'a taşındı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen organizasyonda pehlivanlar kupaya ulaşmak için Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele etti. Güreşleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünden takip etti.
6: Davul zurna çaldı, pehlivanlar kol bağladı. Atasporumuz yağlı güreşin heyecanı 57 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a taşındı.
7: Yarı final kuralları bizi çekmek üzere kura çekim alanına giriliyor.
6: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bu kez Er Meydanı'na dönüştü. Pehlivanlar Cumhurbaşkanlığı Kupası için kıyasıya mücadele etti. Güreşleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünden takip etti. Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan alana girişinde vatandaşları selamladı. Ardından Er Meydanı'na çevirdi gözlerini. Pehlivanların mücadelesini izledi. Güreşseverlerin heyecanına ortak oldu.
8: Tam 57 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yeniden İstanbul'da yaşanıyor. Pehlivanlar kısmetlerini giydi, yağlandı ve Er Meydanı'na çıktı. Ve günün sonunda sadece içlerinden biri Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olarak ayrılacak.
6: Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen organizasyonda gelenekler eksiksiz yerine getirildi. Pehlivanlar yağlandı, cazgırın duasını dinledi ve peşrev çekerek seyirciyi selamladı. Ardından Er Meydanı'nda güç, sabır ve ustalık konuştu.
9: Sayın liderimi belediye başkanlığından bu yana hayranıyım. Hala da peşindeyiz. Allah onu eksik etmesin.
10: Çok güzel bir organizasyon olmuş. Güreş Federasyonu Başkanımızı kutluyoruz.
6: Er Meydanı'ndaki mücadele tribünleri de ayağa kaldırdı. Güreşseverler pehlivanların her hamlesini dikkatle takip etti. Destekledikleri isimleri alkışlarla motive etti.
11: Biz Tokat'tan geliyoruz, 44 kişi geldik. Çok güzel bir organizasyon. Gerçekten Türkiye'nin en iyi pehlivanları bugün buradan müsabaka yapıyorlar. Zevkle seyrediyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz.
10: Evet, bugün burada Sinoplu hemşehrilerimizi desteklemeye geldik. Taşlara başarılar diliyoruz. Federasyon Başkanı İbrahim Türküş'e çok teşekkür ediyoruz.
6: Toskoparan'dan Başaltın'a kadar farklı boylarda yapılan karşılaşmalarda finalistler birer birer belli oldu. Günün en büyük heyecanı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da takip ettiği başpehlivanlık mücadelesinde yaşandı. 57 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden kurulan Er Meydanı, kuşaktan kuşağa aktarılan köklü bir geleneğe de sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı kupası rakiplerini geride bırakan başpehlivanın ellerinde yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'da doğan ve yetim kaldıktan sonra Türkiye Büyükelçisi tarafından evlat edinen 11 yaşındaki güreşçi Ali Osman Davutoğlu'yla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
12: Mustafa ustamızı da rahmetle, minnetle anmak isterim.
2: Emin Erdoğan'ın himayelerinde 27 Eylül 2017'de Türkiye'de başlayan sıfır atık hareketi, efendim 9. yılında çevre politikalarının ötesine geçen küresel bir dönüşüm vizyonu haline geldi. Tüm dünyada yankı buldu. Emin Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden 9. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında 2017'de başlayan sıfır atık yolculuğumuz bugün sınırlarını aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü dedi.
13: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'den dünyaya uzanan sıfır atık vizyonu 9. yılında. Sıfır atık hareketi 9. yılını kutluyor. Emine Erdoğan'dan da sıfır atık hareketinin 9. yıl dönümüne özel bir paylaşım geldi. Erdoğan sıfır atık hareketinin önemine dikkati çekerek evlerden okullara, şehirlerden uluslararası platformlara yayıldı dedi.
14: Türkiye olarak elimizden gelenin en güzelini dünyanın harcına katmaya, fikir üretmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz.
13: Emin Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi. 9 yıl önce toprağın bereketini, suyun kıymetini ve tabiatın dengesini koruma niyetiyle bir adım attık. 2017'de başlayan sıfır atık yolculuğumuz bugün sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü. Bir fikirle başlayan bu değişim evlerden okullara, şehirlerden uluslararası platformlara yayıldı. Dünyanın dört bir yanında yankılanan ortak bir sorumluluğun sesi oldu. Çünkü sıfır atık yalnızca neye attığımızla değil, neyin kıymetini bildiğimizle ilgilidir. Hayatın her alanına dokunan bir anlayıştır. Türkiye'nin öncülüğünde 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen sıfır atık kararı ise bu yolculuğun küresel dönüm noktasıdır. 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilanı ve başkanlığını yürüttüğüm Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Danışma Kurulu'nun kurulmasıyla ülkemizin tecrübesi farklı coğrafyalara taşındı. Şimdi bu 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor. Böylelikle sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğine yürekten inanıyorum. Daha temiz bir dünya kadar tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz. Bu inancı paylaşan, emeğiyle çoğaltan herkese gönülden teşekkür ediyor. Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, 9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor. 27 Eylül 2017'de saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, atma dönüştür çağrısıyla kaynaklara bakışımızı değiştiren büyük bir dönüşüm başlattı. Şimdi bu anlayış Türkiye'nin COP31 başkanlığıyla küresel iklim mücadelesine taşınıyor. Ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için sıfırdan COP31'e mesajını verdi.
15: Ortak evimiz diyerek bir meşale yaktı. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde
13: 27 Eylül 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi her geçen yıl daha da büyüyen bir farkındalık projesine dönüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamada 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kabul edildi.
15: Belki de cevap çok daha basit. Dünya ortak evimiz.
13: Türkiye Sıfır Atık Hareketi ile 2017'den bu yana çevreden enerjiye, sera gazı salımından atık depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem geleceğe yatırım yaptı. Proje başlangıcından 2025 yılı sonuna kadar geçen süreçte toplam 90 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı.
15: İsraf etme, dönüştür. Atma, yeniden kullan.
13: Türkiye'deki ormanların %7'sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlenmiş ve yaklaşık 36 milyon aracın yıllık karbon salınımına eş değer 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçildi. Ülke ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandı.
15: Şimdi Türkiye, dünyanın en büyük iklim buluşmalarından COP31'de insanlığa bir kez daha hatırlatıyor.
2: 24 TV Briefing Saati programı moderatörü akademisyen doçent doktor Furkan Kaya, İlayda İnan'la İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi. Seçkin isimlerin katıldığı Rahmi Koç Müzesi'ndeki düğünde çiftin nikahını Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel kıydı. İstanbul'un ilk büyükşehir belediye başkanı Bedrettin Dalan da nikah şahidi olarak yer aldı.
3: Bir ömür mutluluğa evet dediler. Bu anlamlı günde sevenleri de yalnız bırakmadı. 24 TV Briefing Saati programı moderatörü akademisyen doçent doktor Furkan Kaya ile İlayda İnan çifti mutluluğa evet dedi.
16: İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. İnşallah sadece ölümsüz ayrıca yedek olmak üzere İlayda hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musun?
17: Nefes aldığım sürece evet.
3: Televizyon ekranlarındaki başarılı yorumları ve stratejik analizleriyle tanınan akademisyen doçent doktor Furkan Kaya, İlayda İnan'la yaşamını birleştirdi. Çiftin İstanbul'da gerçekleşen nikah töreninde sevilen isimler yalnız bırakmazken tören renkli görüntülere sahne oldu. İş dünyası ve akademi çevrelerini bir araya getiren düğünde davetliler çiftin mutluluğuna ortak oldu. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in kıydığı nikahta İstanbul'un ilk büyükşehir belediye başkanı Bedrettin Dalan da nikah şahitleri arasında yer aldı.
2: ...24 ailesi olarak bizler de gençlikte mutluluklar diliyoruz efendim. Şimdi araya gidelim, saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğiz. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
1: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi. Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre bu akşam 20'de 24'te.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Madde aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.

0: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
3: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ara bitti. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme ilişkin mühim açıklamalar geldi. İstanbul'da gündemdeki o fon soruşturmasına dair konuştu. Yolsuzluk ve yanlış yapanlar hukuka mutlaka hesap verecekler dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e dair de konuştu. Kendi partisindeki usulsüzlükleri görmüyor dedi ve Ömer Çelik'in gündeminde New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da vardı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu güçlü mesajların altını çizdi. İsrail Başbakanı Netanyahu için de sert bir dil kullandı. Kötülük şebekesi dedi. Bakalım.
1: Olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir.
2: Finansal sistem için risk yok dedi. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacaklarını söyledi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'daki Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında açıklamalarda bulundu. Çelik, biz spekülasyonlarla hareket etmeyiz dedi.
1: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz.
2: Fon soruşturması konusunda yanlış yapanların hukuka hesap vereceğini ifade etti.
1: Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir.
2: Çelik, fon krizinin Türkiye'nin genel finansal sistemi açısından bir risk oluşturmadığını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel

0: ise CHP yönetiminde olduğu dönemdeki yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
1: Atatürk'ün emaneti dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni yolsuzluk şebekelerine, hırsızlık organizasyonlarına kaptırmış. Ve bunu üstelik kendi yönetimi altında yapmış. Kendisi partiyi yönetirken kendisi ve ekibi hırsızlık şebekeleri, yolsuzluk organizasyonları her gün Atatürk'ün emaneti dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalmış. Özgür Özel bunlara göz yummuş, bunlar karşısında aciz davranmış, hiçbir şey yapmamış, bununla yüzleşmek yerine gelmiş, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Özgür Özel'in bu konuda söyleyeceği tek kelime bir söz olmaması gerekir. Bakın, Uşak Belediye Başkanlığı örneğinde, İstanbul örneğinde, diğer iller örneğinde, doğrudan Cumhuriyet Halk, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken bu yeni partililer, onları destekleyenler bile, niye bunlarla ilgili işlem yapmıyorsunuz? Niye bunlarla ilgili tasarrufta bulunmuyorsunuz dediklerinde haftalarca, aylarca kıllarını kıpırdatmadılar.
0: Ömer Çelik'in gündeminde New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da vardı. Netanyahu için kötülük şebekesi ifadesini kullandı.
1: İnsanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Dünyanın trajedisi de şudur. Esasında orada Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. Netanyahu bugün insanlık mahkemesi önünde sanık kürsüsünde insanlığa karşı işlediği suçlar, soykırım suçları ve insancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur.
0: Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarının estiğini söyleyen Çelik, İsrail'in insanlık için en büyük kötülük olduğunu belirtti.
1: Cumhurbaşkanımızın yeni gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini, herkesin Cumhurbaşkanımızla görüşmek, dünya meselelerini istişare etmek için ne kadar yoğun bir çaba içerisinde olduğunu hep beraber gördük. Bir şey söylüyoruz, özellikle İsrail'in Gazze'de soykırımı başlatmasından bu yana diyoruz ki insanlık için en büyük kötülük soykırım organizasyonu, bu soykırım şebekesi Netanyahu ve ekibidir. Birleşmiş Milletler reformu dünya beşten büyüktür ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu çağrı dünyada genel kabul gören bir çağrı haline gelmiştir.
2: Fon soruşturması malum giderek derinleşiyor. Ünlü isimler de hedefte ki bu kapsamda Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Bu kapsamda Melis Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan tam 11 milyar TL'ye çıkış yaptığı öne sürüldü.
3: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
4: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın geçtiğimiz 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çıkardığı iddia edildi. Ayrıca Mustafa Sandal'ın baldızı Simge Süt Şurup hakkında 2022 yılında babasının borsadan elde ettiği paraları kripto para borsası üzerinden akladığı iddiasıyla soruşturma açılmış. Bu süreçte Süt Şurup ailesinin mal varlığına tedbir konulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması devam ederken gazeteci Yiğit Uzun sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Uzun, Mustafa Sandal'a seslenerek eşi Melis Sandal'ın son 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira çıkış yaptığı yönündeki iddianın doğru olup olmadığını sordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarındaki bazı işlemlerin mercek altına alındığı fon soruşturmasında incelemeler sürüyor. Pusula Finans Holding AŞ, Tere Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Buls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlantılı fonlara ilişkin gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken gazeteci Yiğit Uzun'dan yeni bir iddia geldi. Uzun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Mustafa Sandal'a seslenerek şu soruyu yöneltti. Mustafa Sandal, eşiniz borsacı Cihan Süt Şurup'un kızı Melis Sandal'ın geçtiğimiz 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira çıkış yaptığı doğru mu? İddialar araştırılıyor elbette. Ancak burada akıllı

0: Kurumlara takılan bir soru daha var. O da savunma sanayine 750 lira vermemek için algı yapan Mustafa Sandal ve ailesi, eğer fon vurgununa karıştıysa Sandal buna ne yanıt verecek? Mustafa Sandal 2024'te planlanan savunma sanayisi katkı payını ödememek için kart limitini 100 bin liranın altına çekmişti. Üstelik bunu da sosyal medya paylaşımıyla gündeme getirmişti. 750 liralık savunma vergisi için ortalığı ayağa kaldıran popçu, bakalım yaşananlarla ilgili açıklama yapacak mı?
1: Fon soruşturmasındaki yeni gelişmelerle devam edelim ki Teleportföy Yönetim Kurulu Başkanı olan Erdin Özel gözaltına alındı. Piyasaları sarsan kapsamlı fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları ve operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri bulunan Teleportföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve mali hareketlilikler üzerine kurulan soruşturmada gözaltına alınan Özel işlemler için emniyete sevk edildi. Bu arada fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Teleportföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener de gözaltına alındı. Soruşturmada şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer alıyor. Şüphelilerin mal varlıklarına ise el konuldu. Kaşif Kozinoğlu soruşturması 15 yıl önce Silivri cezaevinde koğuşunda ölü bulunmuştu. Bu şaibeli ölüm üzerine gidiliyor ki soruşturmada gözaltına alınmış olan bir isim var. Adli tıp doktoru Turgay Tamer. Kendisi evinde ölü bulundu. Ayın 10'unda Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı biliniyor ki ayın 14'ünde de serbest bırakılmıştı. Eski adli tıp doktoru Turgay Tamer İstanbul Büyükçekmece'deki evinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Tamer'in eşi birkaç günlüğüne yurt dışına çıktı. Dün akşam eve dönen eşi salona girdiğinde Tamer'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede olayla ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi. Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Tamer'in şeker hastası olduğu öğrenilirken kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi. Tamer'in daha önce Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı biliniyor. Ayın 10'unda gözaltına alınan Tamer 14'ünde ise serbest bırakılmıştı. Faili meçhul cinayetlerden biri olarak da düşünebilir tabii ki şu an için bir iddia efendim. Kaşif Kozinoğlu ile alakalı doğal bir ölüm mü değil mi araştırılıyor ama şunu biliyoruz. Adalet Bakanı Akın Gür'le göreve geldiği andan itibaren faili meçhul dosyaların aydınlatılacağını söylemiştik. 19, 15 ve 11 yıllık üzerinde sis perdesi olan 3 cinayet dosyası da çözüldü. Detaylarını ise Adalet Bakanı Akın Gür'le paylaştı.
2: Üzerinden yıllar geçse de suçlular bulundu. 19, 15 ve 11 yıllık faili meçhul cinayetler aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. 3 cinayetten en dikkat çeken ise Aksaray'da 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'ye aitti. 19 yıl sonra dosyası incelenen cinayette kaybolan Fadime Görgülü'ye ait 3 bileziğin ailesinin evinde bulunması şüphe uyandırdı. Ekipleri ele geçirilen bileziğe götürense ailenin verdiği çelişkili ifadeler oldu. Aile üyelerinden 2 kişi soruşturma kapsamında tutuklandı. Bir diğer faili meçhul dosya ise 15 yıllıktı. 15 yıl sonra açılan dosyadaki isim Gaziantep'te 2011 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'ydı. Yıllar sonra gerçekleşen soruşturmada HTS kayıtları yeniden incelendi. Şüpheli ifadeleri yeniden okundu. Çelişkili ifadelerle birlikte şüphelilerin sinyal bilgilerinin Mehmet Kaya'yı cinayet günü takip ettikleri anlaşıldı. Güncel bilgilerle birlikte Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarla birlikte 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının tozlu raflardan

0: İndirdiği bir diğer dosya ise Meral Babacan'a aitti. Babacan 11 yıl önce Manisa'da yol kenarında ölü bulunmuştu. 11 yıl sonra olay yeniden canlandırıldı. MOBESE ve plaka tanıma sistemi bilgileri yeniden değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen olaya ait olduğu bilinen bir araç yan aynası dosyadaki karanlığı aydınlattı. MOBESE kayıtlarında o araç bulundu ve bir yan aynasının değiştiği belirlendi. Ardından aracın o dönemki sahibi tespit edilerek yakalanıp nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
1: Manisa'da 2015 yılında cesedi bulunan Meral Babacan cinayeti dosyası CASAT ekiplerince yeniden açıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda olay yerine bulunan plastik bir parça cinayeti de aydınlatmış oldu. Olay tarihinde aracı kullandığı tespit edilen şüpheli yakalandı, tutuklandı, cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da cinayetin nasıl aydınlatıldığı detaylarıyla paylaşıldı.
2: 2015 yılında kapanan dosya yeniden açıldı. CASAT 11 yıllık cinayeti ayna çerçevesi detayıyla aydınlattı. 6 Temmuz 2015 tarihinde Akhisar Manisa Karayolu üzerinde bir ceset bulunmuştu ve cesedin Meral Babacan'a ait olduğu tespit edilmişti. Ancak faili tespit edilemeyen dosya kapanmış, sır perdesi aralanamamıştı. CASAT ekiplerince dosya yeniden incelemeye alındı. Olay yerinde bulunan plastik parçanın belirli bir marka ve model araca ait yan ayna çerçevesi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler olay gününe ait KGYS kayıtlarını zaman ve mesafe ölçümleriyle inceledi. Çalışmalar sonucunda olay yerinde bulunan ayna çerçevesiyle uyumlu bir aracın olay saatinde bölgede bulunduğu belirlendi. Ancak aracın 2017 yılında Şanlıurfa'da başka bir kişiye satıldığı ortaya çıktı. Aracın sahibiyle iletişime geçildi. Aracın yan aynasının geçmişte değiştirildiği doğrulandı. Olay tarihinde aracı kullandığı belirlenen şüpheli, CASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Operasyonda emeği geçen tüm ekipleri tebrik ediyoruz ifadeleri kullanıldı.
1: İstanbul'da polis noktasında elinde bıçakla koşarak gelen bir kişi ortalığı birbirine kattı. Elindeki bıçakla tehditler savurdu. Ardından polisler tarafından etkisiz hale getirildi.
3: Bıçak çekti, polislere saldırdı. Caddede terör estirdi. İstanbul Esenler'de bir kişi devriye atan mahalle bekçilerini hedef aldı. Dur ikazına uymayan şüpheli bıçağı savurmaya başladı. Saldırgan tehditler savurmaya devam etti. Polisin üzerine yürüdü. Saldırgan bir çarşı ve mahalle bekçisini de hafif şekilde yaraladı. Polis silahla saldırganı etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin gasp ve kasten yaralama suçlarından kaydı çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Gaziantep'te 3 yıl önce bir trafik kazası geçirmişti. Ardından özel bir hastaneye kaldırılmıştı efendim. Şüpheli şekilde de hayatını kaybetmişti. Abdurrezzak Baysal'dan bahsediyoruz. Şüpheli şekilde dedi, kendisiyle alakalı bir dava vardı. Orada da karar artık çıktı. Hastane yönetiminin normal ölüm, doğal ölüm diyerek üstünü kapattığı bir meseleydi. Ve buna ilişkin de ailenin şüpheleri, adli tıbbın ayrıntılı otopsi raporuyla gerçekler gün yüzüne çıktı. Baysal'ın yoğun bakımda başka bir hastanın iğnesi yapılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yargılama sonunda mahkeme heyeti tıp ve hukuk dünyasında emsal olacak bir karara imza attı. Olayı basit bir ihmal ya da taksir olarak görmeyen mahkeme, sanık hemşireyi olası kasti adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer hemşire ise iyi hal indirimi uygulanarak aynı suçtan 25 yıl hapis cezası aldı. Kararla birlikte iki sanık da mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da polis huzur ve güven ortamını sağlayabilmek için operasyonlarını geniş kapsamlı olarak devam ettiriyor. Beyoğlu'nda da drone destekli bir asayiş uygulaması yapıldı. Bu kapsamda fuhuş ve uyuşturucu başta olmakla birlikte suç tespit edilen mekanlar hepsi mühürlendi.
3: Sokaklar drone'la didik didik incelendi. Fuhuşa aracılık edenler gözaltına alındı. İstanbul'un en hareketli noktalarından Beyoğlu'nda Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Umuma açık eğlence yerleri, oteller ve ara sokaklar havadan drone desteğiyle mercek altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan uygulamada Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı bulvarında 25 eğlence yeri, 5 otel ve 2 binadaki 10 adres kontrol edildi. Yapılan incelemelerde fuhuşa aracılık ve yer temin eden 4 kişiyle genel ahlaka aykırı davranan 27 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence yeriyle 2 otel mühürlendi. 1737 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde 3 aranan şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Uyuşturucu madde kullanan 3 kişiye de işlem yapıldı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren ve çevreye rahatsızlık veren toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandı.
1: Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir otomobil yoldan çıktı, ardından metrelerce yüksekten kanala uçtu. İçerisinde 2 kişi vardı. Onlar aracın tavanının kesilmesiyle kurtarıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten sulama kanalına uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sulama kanalına indi. Yaralılara müdahale etmek içinse çalışma başlatıldı. Aracın tavanını kesen itfaiye ekipleri yaralılara ulaştı, sedye ile yola çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. İstanbul'da Güngören'de kentsel dönüşüm sebebiyle boşaltılan 5 katlı bir bina vardı ki çatı katından alevler yükseldi. Gece saatlerinde yaşandı ki efendim bu yangın alevlerin yandaki binalara sıçramaması için ekipler zamanla yarıştı.
3: Alevler kısa sürede yayıldı. Mahalleli büyük korku yaşadı.
4: İtfaiye o sokağın içinde.
3: İstanbul Güngören'de boş binadan alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
5: İtfaiyeciler iyi kaldı orada, bak başına çökecek.
3: Bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmıştı. Böylece facianın eşiğinden dönüldü. İtfaiye ekipleri alevlerle büyük mücadele verdi. Yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce tabela direğine, ardından da alt geçit duvarına çarptı. Feci kazada 11 kişi yaralandı. Kaza Seyhan ilçesine bağlı Onur mahallesinde meydana geldi. Yolcu otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs kontrolden çıktı. Önce tabela direğine, ardından da alt geçidin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü 2 saatlik çalışmayla itfaiye tarafından kurtarıldı. 35 yolcunun bulunduğu otobüste siriciyle birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

0: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan Mali Genel Kurul toplantısında Başkan Aziz Yıldırım'la eski Başkan Saadettin Saran yönetimi arasında sert tartışma çıktı. Yıldırım'ın kürsüden yönettiği eleştiriler salonda tansiyonu yükseltti. Mali raporlar ve harcamalar üzerindeki gerginlik genel kurula da damgasını vurdu. Yıldırım Fenerbahçe'yi şampiyon yaparak başkanlığı bırakacağını söyledi. Saran yönetimine ise paraları yediniz diyerek tepki gösterdi.
1: Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin.
2: Açıklanan borç dikkat çekti. Aziz Yıldırım sert çıktı. Saadettin Saran yönetimini hedef aldı. Paraları yediniz dedi.
1: Ya paraları yemişsiniz. Ya şimdi dur yani. Oğlan hiç şey yapma, savunmayın. Bak diyeceksiniz ki orada yazıyorsun. El-Nesri 8 milyon gelmiş. El-Nesri Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin euroya satın almış. Tamam mı? Bunun da 2.950 işte 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Ve Nisan ayında

0: Yüklerimiz 17 milyar 265 milyon, uzun vadeli yükümlülüklerimiz 10 milyar 556 milyon TL olmak üzere 27 milyar 821 milyon TL'dir.
1: Herkes her şeyi bilecek. Gizli, gazetede, televizyonda, yok YouTube'cuda bilmem ne de öğrenmeyeceğiz. Burada öğreneceğiz. Orhan Bey geldi, dün de bana geldi. Fazla bu işlere girmek istemiyordum. Çünkü ne dedim, bir sene sonra bırakacağım. Buna uğraşmak istemiyorum. Ben doğru yaptığıma inandığım için arkadaşlarımla beraber ibraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarımla. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye ibra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok.
2: Saadettin Saran yönetimini hedef alan Aziz Yıldırım'ın paraları yediniz çıkışı kongrede tansiyonu bir anda zirveye taşıdı. Yönetimin mali faaliyetleri ve harcamaları üzerinden yapılan eleştiriler karşısında yönetim kurulu üyeleri ve taraflar arasında sözlü atışmalar yaşandı. Yıldırım'ın çıkışı dikkat çekti.
1: Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin. Şampiyon yapacağım. Ne dedi? Avrupa'ya katılacağız dedik. 18 sene sonra bu arkadaşlar futbol takımı, teknik direktörü, Oğuz Çetin'i hepsi beraber bunu başardılar. Dediler ki bu takım yetersiz. Vah canım benim ya. Yeterliymiş. Şimdi onun için gerçekleri bizden duyun.
2: Yıldırım önceki yönetimden ödenmeyen borçların ceza ödemelerine yol açtığını söyledi.
1: Ödemiyorsunuz, ceza geliyor. Birinci ödedim ben bu yönetim olarak. İkinciyi de pazartesi günü dün geldi, imzaladık, gönderdik. 6 milyonu ben ödüyorum bu yönetim. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyoruz? Gel burada erkek gibi değil. Kardeşim biz bu parayı yedik. Nereye harcadınız onu da siz anlatın. Ben anlatmayayım ben.
2: Yeni yılda loca satışı yapmayacağını söyleyen Yıldırım, buradan gelecek tutarı yeni yönetime bırakacağını belirtti.
1: Ben seneye, bu sene yani ocağa geçtikten sonra ne loca satacağım 27'ni, ne VIP bilmem kombine satacağım. Hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahip olacak.
2: Yıldırım, Saran yönetimini Fenerbahçe'nin malına çökmekle suçladı. Eski yönetimi ibra etmeyeceğini söyledi.
1: Üniversiteyi kurmak için çalıştım. 10 sene. Üniversite Fenerbahçe'nin değil artık. Siz sustunuz. Suç işlediniz. 10 sene daha uzattınız. Niye uzattınız? Zaten 2 sene sonra hakkınız bitiyor. Lafta uzattınız. Ya niye karşı çıkmadınız? Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Hadi böyle. Ya gelin buraya deyin ki bu yanlıştır kardeşim. Bunu hep beraber düzeltelim.
2: Kürsü konuşmasından sonra ise Yıldırım yönetimi fikrini değiştirdi. Eski başkan Saadettin Saran ve yönetimi 1 Mart-31 Mayıs 2026 dönemindeki faaliyetleri nedeniyle oy çokluğuyla ibra edildi.
3: Bizim Fenerbahçe tarihimizin en büyük aktif kayıplarının yaşandığı dönemde dönemi konuşuyoruz şu anda. 611 milyon euro Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon 2025-2026 sezonu. Açık ne kadar? Açık yaklaşık olarak 180 milyon euro civarında bir açık var. Bu kadar fazla para harcanmış.
2: Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi İlker Alkun da Yıldırım'ın algı yönetimi yaptığını söyledi. Kurulda sinirler gerildi.
4: 9 aylık görev almış olan bir yönetime bizden önceki yönetimleri ve kendisinin 2018 yılından yani 20 yıl baktığınız zaman Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon euro olarak teslim almış olduğu borcun kendi döneminde 612 milyon euro borçlarla bırakıldığını, ne güzel bir tane bulunmuş Saadettin Saran ve bir yönetimi. Ya vurun havalı ya, 9 ay içinde bütün sorumluluk bunlarda. Ya yıkalım bunların üstüne, bıraksın gitsinler ya, hepimiz de aklanalım tarzında bir algı yönetiliyor.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitimdeki gelişmelere aynı zamanda da Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye sürecini hep birlikte yürüttüklerini ve bu sürece sahip çıkacaklarını söyledi. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye de vurguladı.
6: Bu çok önemli bir istişare kültürünün oluşması. Bu salt siyasal bir

0: yol değil, aynı zamanda toplumun gerçek problemiyle karar alıcıların gerçek gündemi arasındaki korelasyonu kurması açısından da çok önemliydi.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'daydı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında eğitim alanındaki gelişmeleri ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, sahadaki sorunların tespit edilerek ilgili mercilere aktarıldığını söyledi. İstanbul genelinde 39 ilçede bakanlar, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin sahada çalışma yürüttüğünü belirtti.
0: İl başkanımız söz alıyor ve diyor ki benim ilim şöyle bir problem var. Milli Eğitim Bakanımızdan bu sorunun çözümünü bekliyoruz diyor. Biz hemen notumuzu alıyoruz ve sorunu çözüyoruz.
1: Tekin terörsüz Türkiye sürecine değindi. Geçmişteki terör olaylarını anımsattı. Gelinen noktadaki başarıya dikkat çekti.
0: Her gün bir şehit haberiyle uyanıyorduk. Her gün Türkiye'nin gündemini sarsan bir faili meçhulle uyanıyorduk. En can alıcı problemimiz olan terörsüz Türkiye sürecini, yani terörü bitirecek adımı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekten olağan dışı bir çoğunlukla kabul eden siyasi iradeye, siyasi partilere müteşekkirim.
1: Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen Tekin, insan hakları vurgusu yaptı.
0: Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz böyle bir Türkiye hayal ediyoruz dedim. Ve 2002 yılında iktidara geldiği andan itibaren bugün terörsüz Türkiye diye konuştuğumuz sürecin adımlarını ilmek ilmek ördü. Türkiye'yi olağan bir hukuk devletine dönüştürmek için, olağan bir demokratik devlete dönüştürmek için, insan haklarına saygı duyan, İnsan haklarını merkeze alan bir devleti dönüştürmek için devasa adımlar attık.
1: Tekin bu sürece destek veren siyasi irade ve liderlere teşekkür etti. İnsanların etnik ve dini kimliklerinden dolayı ötekileştirilmediği, hukuk devletinin ve güven ilişkisinin esas alındığı bir dönemin inşa edildiğini ifade etti.
0: İnsan hakları ve demokrasinin misafir olarak olduğu kabul edildiği sözde bir demokratik Türkiye değil, İnsan hakları ve demokrasinin ev sahibi olduğu, kalıcı demokrasi insan haklarının güçlendirildiği bir Türkiye'yi hayal ediyorum diyerek yola çıktık.
1: Eğitim alanında yapılan devrimlere de değinen Tekin, 70-80 kişilik sınıflardan 15-20 kişilik sınıflara ulaşıldığını ve eğitime en yüksek payın ayrıldığını açıkladı.
2: Efendim, Gaziantep'ten bir kaza haberi geldi ki şu anda ekranlara getireceğiz. Sıcak bir gelişme olarak paylaşıyoruz. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Nurdağ ilçesinde yaşandı kaza ve maalesef tam 7 kişi bu feci kazada hayatını kaybetti. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirleniyor ki kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. Görüntülerden de aktarmamız gerekirse otomobil dedik ikiye bölünmüş durumda ve şu noktada yolcu otobüsü de yan yatmış vaziyette efendim. Bölgede AFAD ekipleri de var. Zamanla yarış var. Yaralılar da olduğunu biliyoruz. Onların da bir an önce hastaneye götürülmesi için ekipler mücadele ediyor. Nurdağ ilçesine bağlı kırsal Acaroba mahallesi yakınlarında yaşandı kaza. Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan bir yolcu minibüsü ve otomobil çarpmıştı. Şimdi tabii sıcağı sıcağına aktarıyoruz. Otobüs ifadesi vardı ama daha küçük minibüs diyebileceğimiz bir araç, yolcu otobüsü diye minibüs. Karşısında da bir efendim otomobil var. İlk belirlemeye göre 7 kişi maalesef hayatını kaybetti ve 13 kişi ise yaralanmış durumda. Bölgede şu anda büyük bir kalabalık var. Hem bir yandan AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri, polis ekipleri ki bir yandan da ulaşım noktasında güvenlik çemberi alınmış durumda ama yoldan şarampole yuvarlandıklarını görmemiz mümkün. Otomobil tamamen parçalanmış vaziyette ve bahsettiğimiz minibüste yan yatmış. Kaza nasıl gerçekleşti?

0: Sebebi nedir? Şu an buna dair elimizde bir bilgi yok. Ama görüldüğü üzere kaza oldukça şiddetli gerçekleşti ki tam 7 kişi bu kazada hayatını kaybetti. Televizyonlarını yeni açanlara aktaralım. Gaziantep'te yaşanıyor efendim bu kaza, midibüs kazası. Nurdağ ilçesinde ve kırsal bir nokta olan Acaroba mahallesi yakınlarında. Hatay ile Gaziantep arasında seyir halindeydi bu midibüs ve bu noktada bir otomobille çarpıştı. Ardından da maalesef 7 canımızı yitirdiğimizi söyleyebiliriz. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar var. Yaralılar için şu anda acil şifalar diliyoruz. Onlar için de ekipler müdahalelerini sürdürüyor. Gaziantep'te yaşanan bu kaza Nurdağ ilçesinde meydana geldi. 7 candan bahsediyoruz. Tabii kazanın şiddeti de görülüyor efendim, dediğimiz gibi. Şu anda kazaya dair yeni bilgiler geldikçe aktaracağız. Ama kırsal bir alan, herhangi bir dikkatsizlik mi, aşırı hız mı, bir teknik arıza mı, araçlarla alakalı kazaya neyin sebebiyet verdiğini henüz bilmiyoruz. Ama önemli olan şu an elbette yaralı olan vatandaşların sağ salim hastaneye götürülmeleri ve tedavi altına alınmaları. Gaziantep'te katliam gibi bir kaza yaşandı. Servis minibüsü otobüsle çarpıştı ve kazada çok sayıda can kaybı var, yaralılar var. Servis minibüsü olduğu da ifade ediliyor. Yeni bilgiler geldikçe kazaya dair elbette paylaşıyor olacağız efendim. Evet, Gaziantep'teki kazayla ilgili geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dediğim gibi yeni bilgiler geldikçe aktaracağız efendim, çok acı. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde yer alan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu yaşanıyor şu günlerde. Gümrük işlemleri için bekleyen çok sayıda tır var ve yol üzerinde o tırların beklemesiyle birlikte uzun kuyruklar oluştu. Kapıda bekleyen araçların oluşturduğu kuyruk sınır geçişlerini kullanan yük trafiğini de etkiledi. Bölge trafiğinde de yavaşlamalara yol açtı. Bölgede yaşanan bekleyiş sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde yol boyunca sıralanmış tırlar ve bekleyen sürücüler ise dikkat çekti. Görüntülenen kuyruk, Türkiye-İran sınırındaki bu önemli geçiş noktasında işlem yoğunluğunun sürdüğünü gösterdi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinden ilginç bir haber var sırada. Murat Tarakçı kulağında şiddetli bir ağrıyla birlikte hastaneye gidiyor. Ardından hastanede ameliyat kararı veriliyor. Özel bir hastaneden bahsediyoruz. Hazırlıklar yapılıyor. Hasta ameliyata alınıyor ama yanlış kulağının ameliyat edildiği anlaşılıyor. Durumu fark eden hasta aynı gün içinde ikinci kez ameliyata giriyor. Peki sağlık durumu nasıl? Bakalım.
1: Şok oldum çünkü beklemiyordum. Ne işlem yapıldığını da bilmiyorum. Doğru bir ameliyat mı, yanlış bir ameliyat mı?
2: Sağ kulağındaki sıvı için gitti. Sağlam olan sol kulağı ameliyat edildi. Olay Kocaeli'de bir hastanede yaşandı.
1: Sağ orta kulağımda sıvı birikmesi olduğu tespit edildi ve ameliyata alındım.
2: Murat Tarakçı'nın şikayeti üzerine sağ kulağına işlem yapılması planlanarak ameliyata alındı. Ancak uyandığında sol kulağında şiddetli bir ağrı hissetti.
1: Ameliyat sonucunda test ve tetkiklerde açıkça belirtilmesine rağmen yanlış kulağım ameliyat edildi.
2: Yaşadığı olay sonrası ne yapacağını şaşıran Tarakçı tekrar ameliyata alındı. Ancak bu kez doğru kulağa ameliyat edildi.
1: Ameliyat ekibi tekrar toplandı ve acilen ikinci ameliyat alınmam gerektiğini söylendi ve ikinci ameliyat alınıp yapılması gereken kulağa daha sonradan tekrar ameliyat ettiler.
2: Ameliyat sonrasındaysa Tarakçı'nın şikayetleri azalmak yerine arttı.
1: Ameliyat sonrası bitmeyen bir çınlama, uğuldama, işitme kaybı ve denge kaybı yaşamaktayım.
2: Yaşadığı sürecin zorluğuna değinen Tarakçı hastaneden şikayetçi oldu.
1: Açıkçası travmatik bir durumdu. Tekrarının başka insanlar üzerinde yaşamaması için, yaşanmaması için gereken düzeltmeleri hastanenin yapmasını istiyorum.

0: 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul Boğazı'nda 15 gemi görkemli törenle geçiş yaptı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 1538 yılında Akdeniz'e kazandığı destansı zaferin yıl dönümünde ilk gemi ise Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa türbesini selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da paylaştığı mesajında Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
1: 15 savaş gemisi Boğaz'dan geçti. Görenler hayran hayran izledi. Preveze Deniz Zaferi görkemli Boğaz geçişiyle taçlandırıldı. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın 27 Eylül 1538'de Haçlı donanmasına karşı kazandığı ve Akdeniz'de Türk hakimiyetini kesinleştiren bu tarihi zafer Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanıyor. Türk denizcilik tarihinin en büyük dönüm noktalarından Preveze Deniz Zaferi 488. yılında da coşkuyla kutlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen özel etkinlikte 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Tören kapsamında İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde ilerleyen donanma gemileri iki yaka arasında muhteşem bir görüntü oluşturdu. Nizam'daki ilk geminin Beşiktaş Meydanı'nda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladığı anlar duygu dolu anlara sahne oldu. Vatandaşların sahilden büyük bir ilgi ve gururla izlediği geçit töreni havadan da drone'la görüntülendi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünü ve caydırıcılığını gözler önüne seren tören, tarihi mirasın gelecek kuşaklara aktarılması bakımından da büyük önem taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Bu şanlı zaferle Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yad ediyorum notunu düştü. Erdoğan Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü mesajında, dost ve kardeş Azerbaycan'ın anım günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum ifadesini kullandı. Mesajında ayrıca Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır sözleriyle dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a desteğini niteledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke taşıcı otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesiminde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla seyahat süresini 2,5 saatten 18 dakikaya kadar düşüreceklerini belirtti.
2: Çeşmeli-Kız Kalesi otoyolunda sona gelindi. 2,5 saatlik seyahat süresi 18 dakikaya düşecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Projeyle Mersin'de özellikle yaz aylarında saatler süren trafik çilesi sona erdirilecek. Çeşmeli-Kız Kalesi kesiminde 41 kilometresi otoyol, 11 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometrelik güzergah inşa ediliyor. Projenin genelinde %98 fiziki gerçekleşme sağlandı. Çalışmalar tamamlandığında yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresi 18 dakikaya düşecek. Böylece Mersin'in turizm merkezlerine daha hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlanacak. Bakan Uraloğlu proje kapsamında 6 kavşak, 7 tünel ve 5 viyadüğün yanı sıra çok sayıda köprü, üst geçit ve alt geçidin inşa edildiğini belirtti. Ayrıca bölgede yetiştirilen tarımsal ürünlerin Ankara ve İstanbul gibi büyük tüketim merkezlerine daha kısa sürede ulaştırılacağını kaydeden Uraloğlu, otoyolun üretim merkezlerinden limanlara ve iç pazarlara uzanan lojistik zinciri de güçlendireceğini belirtti. Çeşmeli-Kız Kalesi otoyolunun Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıyı güçlendirmesi bekleniyor. Projenin sonraki etabında Kız Kalesi taşucu kesiminin de tamamlanmasıyla otoyolun taşucu limanına kadar uzatılması planlanıyor.
0: Sakarya'da araçlar için teknolojik sistemlerin modüllerini, üretimini ve montajını gerçekleştiren bir usta otomotiv dünyasında ses getirecek bir projeye imza attı. Türkiye'de uzun yıllardır efsane model olarak anılan ve Toros adıyla bilinen otomobile uygulanan modern teknolojiler sosyal medyada paylaşıldı. Aracın orijinal yapısına sadık kalındı ve bunun

0: üzerine yapılan dokunuşlar izleyenleri hayrete düşürdü. 24 ekibi de hem o Toros'u hem ustasını buldu. Aracı sizler için de yakından görüntüledi.
1: Her şeyi şu anda elektronik konuma çevirdik. Toros bizi şaşırttı, biz de onu şaşırttık kısacası.
2: Toros 80'lerin 90'ların efsane arabası. Bu arkamda görmüş olduğunuz Toros dışarıdan çok nostaljik gözükse de içi 2026 teknolojisini tamamen yansıtıyor.
1: Evet, 80'lerin aracını 2026'nın teknolojisiyle buluşturduk. Kontağımız açık, fren buton yapıyoruz, bırakıyoruz. Gerisini o yapıyor. Aracımız çalıştı. Tekrar stop etmek istersek yine fren buton yapıp kapatıyoruz. Ya da dilersek kumanda üzerinden de araç çalışırken indik araçtan stop edebiliyoruz.
2: Toros, Toros olalı böyle teknoloji görmedi. Sakarya'da araçlar için teknolojik modüller üreten bir usta, Türkiye'de Toros olarak bilinen otomobile birçok akıllı sistemi ince işçilikle entegre etti. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi görürken kullanıcılardan bu ustayı TOG ekibine alsınlar gibi esprili yorumlar geldi.
1: Evet, 80'lerin aracında bu metal anahtar varken bunu attık. Telefon uygulaması üzerinden çalıştırma, stop etme, bütün işlemleri, bagajı dahi açıyoruz. Teybimiz yoktu, onu ekledik. Camlarımız manueldi. Tek dokunuşta kalkıp iniyor. Dokundum mesela, kalkıyor. Yine arka camlar yine burada. Onlar da kalkıp inebiliyor. Start stop butonumuzu buraya koyduk. Bu şekilde çalıştırıp stop edebiliyoruz. Sunroofumuz dokunduğumuzda araya birisi sıkışırsa hemen otomatik bırakıyor. Yine açmak için tekrar dokunduğumuzda otomatik olarak açıyor. Cam kaldırma araçtan uzaklaştığımızda kilitlediğinde otomatik olarak kalkıyor. Camları yazın havalansın araç diye indirmek istersek hem kademeli olarak hem de dört camı aynı anda komple indirebiliyoruz.
2: Murat Albayrak eski model araçların içerisine start stop sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası ile sensörler, anahtarsız bagaj kapağı açma özelliği, telefon uygulamasıyla aracı uzaktan yönetme imkanı ve sunroof gibi pek çok modern donanımı ince bir işçilikle monte ediyor. Toros'a da entegre edilen bu yüksek teknoloji modülleri kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu. 24 ekibi de o Toros'un izini sürdü.
1: Araçtan şu anda çalışır durumda iniyoruz. Kumandamız var, sorun yok. Zaten unutursak 1,5 dakika sonra kendi stop ediyor. Buradan da stop etmek istersek kumandamızdan işlemi yapıyoruz. Şu an uzandayız. Kapılar kilitlendiğinde sunroofumuz da açık. Camlar da açık. Otomatik olarak kendisi kapatıyor. Auto özellikli cam kaldırma, indirme ve sunroof modülümüz.
2: Bu Toros'ta yok yok otomatik sunroof ve cam sistemleri, start stop. Sakaryalı usta Türkiye'nin efsanevi modeli olan Toros'a 2026'nın teknolojilerini entegre etmiş durumda.
1: Evet, aslında aracımız 80'lerin 90'ları yansıtsa da şu anda 2026 yılını yansıttığını hem ben söylüyorum hem de müşterilerim bana söylüyor. Olumlu dönüşler geliyor. Müşterimiz de yine kendisi bundan memnun. Biz de memnunuz. Şu an 2026'nın Toros'uyla karşı karşıyayız.
0: Avrupa'nın önde gelen golf destinasyonları arasında yer alan Belek Turizm Merkezi'ndeki sahalar başta İngiltere olmakla birlikte farklı ülkelerden profesyonel ve amatör golfçileri ağırlıyor. Yaz turizminin devam ettiği Antalya'da Eylül ayında golf sahalarındaki hareketlilik de arttı. İklimi, otelleri, golf sahalarıyla öne çıkan Belek turistlerin ilgi odağı oldu.
3: Yüzyıllar önce İskoçya'nın rüzgarlı sahillerinde doğdu. Kralların yasakladığı bir oyundan milyar dolarlık devasa bir endüstriye ve küresel bir tutkuya dönüştü. Yeşil sahaların en prestijli, en asil sporu golf son yıllarda Türkiye'nin ve Akdeniz'in de kalbinde esiyor. Antalya'da yaz turizmi sürerken golf sahalarında da hareketlilik yaşanıyor. Yılbaşından bu yana 11 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya, golf turizminde de Avrupa'nın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Belek Turizm Merkezi'ndeki sahalar başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın farklı

0: ülkelerinden gelen profesyonel ve amatör golfçüleri ağırlıyor.
1: Türkiye golfte en çok sayıyı İngiltere'den elde ediyor. Şu anda arkada da gördüğünüz golfçülerin %80'i İngiliz'dir.
0: Antalya'da 15 golf sahası ve 10 golf oteli bulunuyor. Golf turizmi yalnızca sporcuları bölgeye çekmekle kalmıyor. Turizm sezonunun da hareketlenmesini sağlıyor.
1: Gruplar, turnuvalar şeklinde gidiyor. Geliştirilebilir. Şunu söylemek de gerekebilir. Golfün de yüksek sezonu var.
2: Antalya'dan bu görüntülerle akşam haberlerini noktaladık. Yayınımız 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
1: Ve doğayı iyi gözleme
0: son derece
1: gerekiyor.
0: İyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir, temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya çadırdan başlayan macera köşkle sarayla son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
2: Temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı

0: değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldı. Dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
2: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir. Ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
3: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim Portre'de bugün kıymetli bir misafiri ağırlayacağız ve bize rehberlik etmesini isteyeceğiz. Çünkü çağlar öncesinden yine insanlara rehber olmak umuduyla, dileğiyle ve belki de aslında kendi heyecanının ve merakının peşinden gitmiş bir insan olarak seyahatname kaleme almış olan Emir Hüseyin Ebiverdi'nin 4 Başkent kitabını bugün biz okura ve araştırmacılara, kaynak arayanlara ulaştıran değerli bir hocamız, misafirimiz. Çeviren ve notlandıran notuyla karşımızda ama onunla bu kapıdan geçtikten sonra çok daha farklı yollara doğru da ilerleyeceğiz. Turgay Şafak misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Davetinizin memnunum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de sizi burada gördüğümüz için. Çünkü hocam bizim her zaman için rehbere ihtiyacımız var. Ama hani iki kapak arasına girmiş, tarihin geçmiş yüzyıllarından bugüne seslenmiş herhangi bir şeye ne kadar ilgi duysak da dili bilmek bile belki yetmeyecektir aslında. Bağlamını anlamak, hikayenin bütününü görebilmek, ne ifade ettiğini görebilmek için mihmandarlığınıza gerçekten çok ihtiyacımız var. Uzun süredir elimde olan bir kitap ve aslında sadece bu kitapla ilgili olarak değil, genel manada sizin dünyanızı ve ilgi alanınızdaki bu şeyleri biraz daha anlayabilmek ve anladıktan sonra büyük ihtimalle daha iyi okuyabilmek için ihtiyaç duyduk buna. Emir Hüseyin Ebiverdi 4 başkenti anlatmış. İstanbul, Kahire, Tebriz, Herat. Şimdi buraya kadar bu sade okurun çok rahat ilgisini çekebilecek bir şey. İstanbul var. Mısır, Kahire var. Tebriz var. İran var. Herat var. Bütün bunlar çok bilgi sahibi olmasak bile bize şunu fısıldıyor. Dikkat et. Bunlar önemli yerler. Neden önemli olduğumuzun kaynak bilgisine sahip olmasa bile, hafızamızda tam net olmasa bile o bize önemli yerler olduğunu söylüyor. Seyahatnamenin kendisine geçmeden bu dört şehir duyduğumuz anda neden bizi cezbediyor?
1: Birincisi yakın çevremiz. Yani Kahire tarih boyunca, Osmanlı tarihinden bile baksak önemli bir merkez. Önemli bir kültür merkezi, ilim merkezi. İşte daha öncesine gittiğimizde İslam'ın ilk fetihleriyle İslam'ın Afrika'ya açılan kapısı. Birçok alim yetişmiş, şair yetişmiş. Osmanlı hakimiyeti döneminde Osmanlı'nın mimari eserleri hala günümüze kadar var. Önemli mutasavvıfların bulunduğu bir yer. İbrahim Gülşen'i gibi büyük mutasavvıfların türbelerinin bulunduğu bir yer. Kahire

0: hani şeyden de siz de bilirsiniz, Kur'an Mekke'de nazil oldu, İstanbul'da yazıldı, Kahire'de okundu. Gibi yani o Kahire sürekli İstanbul'da, Türkiye ile Osmanlı'da birlikte anılan bir şehir.
1: Yani kulağımızda böyle bir birikim, her zaman, böyle bir tortu var.
0: Öte yandan Tebriz zaten komşumuz, Türkçe konuşulan bir yer. Yani Türkiye'den giden bir kişi rahatlıkla farklı bir ülkeye gitmiş olmasına rağmen Türkçe anlaşabileceği, Türk şairlerin yetiştiği, tarihten itibaren Sahibi Tebrizi gibi Safavi döneminde Türkçe şiirler yazan bir şair, günümüzde Şehriyar gibi Haydar Baba adlı meşhur şiirinin yetiştiren bir şehir ve tarih boyunca başkentlik yapmış hem Türk devletlerine ve kültür merkezi, önemli bir mekan. Komşumuz, gidiş gelişin çok fazla olduğu bir yer, günümüz açısından söylüyorum. Tarih boyunca da pek çok devlete başkentlik yapmış, önemli bir kültür merkezi.
1: Merkez de, evet.
0: Merkez tabii.
1: Sadece şehir demiyoruz, merkez yerler bunlar.
0: Öte yandan Herat. Herat, şöyle düşünelim, İstanbul fethedildiği zaman İstanbul'daki yöneticilerin, şairlerin, ediplerin hayranlıkla baktığı bir şehir.
1: İstanbul'dan Herat'a hayranlıkla bakılıyor. Herat, o bir ölçü o zaman.
0: O dönem için musikide, hatta tesipte, edebiyatta, bütün sanatsal faaliyetlerde zirve noktaya ulaşmış bir yer Herat. Yani çok önemli isimler yetiştirilmiş. Bir kısmı bu kitapta da isimleri geçiyor. Molla Cami gibi önemli bir şair ve mutasavvuf. Osmanlı kültürüyle birebir bağlantılı. Hem şairlik yönüyle, hem mutasavvuf yönüyle, hem ilim yönüyle. Bugün Arapça medreselerde Molla Cami'nin kitabı okutuluyor. Nakşibendi silsilesinde Molla Cami'nin yazmış olduğu Nefatül Üns, Menakıbname, Türkçe çevirileri önemli bir kaynak. Yusuf Züleyha Mesnevisi'nin bizim Osmanlı şairleri büyük oranda Molla Cami'den esinlenerek kaleme almışlar. Sadece Molla Cami değil, dönemin hükümdarı Hüseyin Baykara, büyük bir şair. Hem Türkçe şiirleri hem Farsça şiirleri olan bir şair. Ama en önemli isim Vezir Alişir Nevai. Bütün bu Herat'ı belki kültür merkezi haline getiren şairleri, sanatkarları orada toplayan kişi Alişir Nevai. Kurmuş olduğu vakıflarla, sistemle Hüseyin Baykara'nın vezirliğini yapıyor. Aynı zamanda büyük bir şair, büyük bir edip, ilim adamı, mutasavvıf ve Mecalüs-ün Nefais adlı önemli şairler tezkiresini kaleme alan bir edip diyelim bugünkü tanımla.
1: Öyle şeyler saydınız ki bir değil, bin program yapmak icap edecek. Yani
0: Herat kesinlikle, Herat için birkaç program gerekir. Hatta mesela bir isim daha sayayım. Behzat, ünlü minyatür sanatçısı Behzat yine aynı dönemde orada yetişiyor. Ya da işte önemli hattatlar, Meşhedi, Seyyid Ali Meşhedi gibi, Yakup Tebrizi gibi hattatlar, hepsi Herat. Yani o açıdan Herat işte bir nevi Medine-i Fazıl'da belki o dönem için. Ve bu kitapta zikredilmesi, bu Emir Hüseyin Ebiverdi'nin bu başkentleri dolaşmasının bir sebebi daha var. Bu dört şehir, merkez, o dönemin bizim merkez İslam dünyası diyebileceğimiz ülkelerin başkentleri.
1: Hocam izninizle böyle adım adım gitmek istiyorum. Cin Ali'den sonra çok fazla bir şeyle karşılaşmadım şu bakımdan. Şimdi şaka bir tarafa. Şimdi bir kere en başta sormuş olduğum, yani ben bu şehirlerin adını duyduğumda neden cazip geliyorum cevabı çok açık. Demek ki kaynağını hatırlayalım hatırlamayalım aslında hayatımızın içinde, kültür dünyamızda oradan buradan kırıntılar ve tortuların işaret ettiği mekanlar bunlar. Yerler ve zamanlar bunlar. Neden önemli kendisini bu yüzden söylüyor zaten. Şimdi pek çok yer var ama bu dördünün öne çıkması da yine bunlara başkent. Yani ilim ve kültür anlamında havza.
0: Havzalar.
1: Ve merkez. Anlamakta güçlük çekiyoruz yine de. Hangi çağdan bahsediyoruz bir kere?
0: 15. yüzyıl. 15. yüzyılın sonu 1480'ler, 90'lar o civarı, o dolaştığı tarih.

0: O tarihler. Yani Osmanlı padişahı 2. Beyazıt tahta çıkıyor. Yeni tahta çıktığı sıralar. Kahire'de Memlük Sultan'ın Kayıt Bey var. Tebriz'de Akkoyunlu Sultanı Yakup Bey var. Ve Herat'ta da Hüseyin Baykara var. Yani 15. yüzyılın sonları. İkinci yarısı diyebiliriz.
1: Aslında çok ihtişamlı da bir
0: Tam
1: çağ.
0: bütün önemli isimlerin toplandığı bir dönem.
1: Şöyle hem görsel sanatlarda yani hat belki daha sonra daha da gelişecek ama yine de her şeye rağmen aslında şiirde, edebiyatta ve sanatta ve mimaride bugün referans aldığımız ve belki özlem duyduğumuz, ihtişamına hem hayranlıkla baktığımız hem kaynağını merak ettiğimiz o dönemin içinden gelen biri. Bunu anlamak şu bakımdan da önemliydi. Hocam biz mevcut şartların imkanı içinde bile zorluk çekiyoruz. Dünyanın bir ucundan öbür tarafına. Gerçi bir havzadan bahsediyoruz. Dünyanın uçları değil bunlar, birbirine komşu
0: Birbirine
1: yerler.
0: komşu ve rahatça seyahat edilebilen coğrafyalar.
1: Rahatçayı ben yine de o kadar rahatça kullanamıyorum
0: Yani şey
1: hocam.
0: anlamda, yani siyasi sınırlar çok belirgin değil. Bir pasaport bekleme, vize bekleme vesaire gibi sıkıntıların olmadığı bir dönem. Yoksa tabii ki yani İstanbul'dan diyelim ki Tebriz'den İstanbul'a günlerce
1: Yolculuk
0: yolculuk
1: etmeniz
0: etmeniz
1: gerekir.
0: gerekir.
1: Ve bu
0: Yani
1: konforlu bir yolculuk
0: tabii
1: değil. Vize
0: konforlu
1: almak zor
0: değil.
1: ama uçağa binmek çok
0: Tabii
1: kolay
0: tabii tabii tabii
1: bugün.
0: tabii tabii o konforlu bir yolculuk değil. Ama insanları zorlukları aşarken en önemli şey yardımcı motivasyon. Motivasyon yüksek oldukça o zorluklar aşılıyor.
1: Ha, motivasyon neden yüksek? Çünkü aklıma gelen bir şey de şuydu. Sadece bu kitap özelinde de değil ama ilgilendiğiniz alan, baktığınız dönem, onun şartları ve Emir Hüseyin Bey'in verdiği üzerinden de şahsen konuşabiliriz. Bir çerçeve de oluşturabiliriz bununla ilgili. Bütün bu zorlukların motivasyonu ne olabilir ki? Yani gezdim, gördüm, tamam ama hayır, not alıyor, bakıyor. Farkında mı bir seyyah? Seyyahlık ettiğinin biz mi bugün çerçevesini oluşturuyoruz yoksa o ne yaptığını biliyor mu tarih bakımından da?
0: Bence biliyor. Çünkü tamam, seyyahların farklı kategorileri olabilir. Macera perestler olabilir. Bir macera peşinde koşanlar. Mesela Evliya Çelebi niçin dolaştı o kadar yeri?
1: Evet, sorabiliriz tabii.
0: Muhtemelen bir memuriyeti vardı, görevi vardı. Yani devlet tarafından. Yoksa hakikaten zorlu bir yolculuk ve dolaştığı coğrafyayı düşünürsek. Ya da İbni Batuta. Yani sadece macera perest bir kişi olduğunu düşünmüyorum İbni Batuta'nın. Ya da Ebi
1: Ebi verdi.
0: Verdi. Ebi Verdi bir devlet görevi olarak farklı padişahlardan, yani bu saydığımız padişahlar, hatta şey de ekleyebiliriz buna daha sonra Timurlar, yani Hüseyin Baykara'nın merkezi olduğu o Timur'un son padişahıdır, emiridir. Yıkıldıktan sonra Maveraun-Nehir coğrafyasında kurulan Şeybani Devleti var. Şeybani Devleti ile de İran coğrafyasında kurulan Safavi Devleti arasında mektupları da götürüp getiren bir şahsiyet. Yani kendisi bizzat belirtmiyor bu görevle yola çıktığını. Ama hem bu kitaptan hem de diğer kaynaklardan görebildiğim kadarıyla bir resmi görev, yani bir bürokrat aslında.
1: Peki o zaman o görevin amacı nedir? Bu görevin verilmesinin yani o dönem hangi ihtiyaçla bir devlet, bir hükümdar kendine bir kişi seçiyor ve git diyor ama ne yapmasını istiyor, ne için yapmasını istiyor?
0: Anladığım kadarıyla 2. Beyazıt tahta çıktıktan sonra Yakup Bey bir tebrik mektubu gönderiyor. Çünkü İstanbul'a geliyor. İstanbul'da 2. Beyazıt'ı bulamıyor. Boğdan seferinde o sırada devam ediyor seyahate. İşte İstanbul'dan Edirne'ye, Edirne'den Filibe'ye, ardından Boğdan'da padişahla görüşüyorlar. Ve yani mektup verdim demiyor. Gittik, görüştük diyor. İşte beni diyor, Ahmet Paşa var, orada bahsedilen bir isim var. O diyor beni takdim etti. Gittik, konuştuk. Yakup'un selamını getirdim gibi bir şey söylüyor.

0: Yani çünkü direkt gidip hem ikinci Beyazıt'la hem Kayıt Bay'la Hüseyin Baykara'yla Yakup Bey'le direkt gidip görüşmesi normal değil. Yani bir seyyahın bu tür bir
1: Mütekabiliyeti olmadığından zaten belki karşılaşmayacak.
0: imkanı sahip olamaz.
1: Evet.
0: Ama bakıyoruz Hüseyin Ebi verdi rahat bir şekilde İstanbul'a geliyor. İşte padişahı buluyor, görüşüyor. Ardından Kahire'ye gidiyor. Direkt Kayıt Bay'la görüşüyor, Sultan'la görüşüyor. Herat'ta Yakup Bey'le görüşüyor. Şey affedersin Tebriz'de. Herat'ta zaten çevresindeki şairlerden birisi. Hüseyin Baykara, Ali Şir Nevai, Molla Cami şeyinden birisi. Çünkü Molla Cami eserine takriz yazıyor. Yani o ekipten Hüseyin
1: O
0: Baykara'nın, Ali
1: ekipten.
0: Şir Nevai'nin ekibinden bir şahsiyet. Yani buradaki şey biraz bürokratik bir görev sebebiyle gidiyor.
1: Peki, dediğim gibi bir taraftan bize de mal olan tarafı var. Yani o günün güncel şartları içindeki diplomatik ziyaretleri
0: Tabii.
1: bunlar. Belki kamu diplomasisine hatta yorumlanacak tarafları da var aynı zamanda. Fakat işte bugün çıktısı elimizde. Biz elimizde bir şöyle eser olarak bakıyoruz. Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından, Turgay Şafak tarafından çevrilmiş, notlandırılmış bir eser bu. O günün güncelliğinin bir anlamı olabilir ama bugüne ulaşmasının değeri, kıymeti ne?
0: Şimdi Hüseyin Ebiverdi geziyor, dolaşıyor, işte resmi görevler almış anladığımız kadarıyla. Bir süre sonra yorulduğunu hissediyor. Zaten kitabı yazarken sebebi telif kısmında bundan bahsediyor. Kabe'nin gölgesinde otururken birden aklından şey geçiyor. Ya diyor ömrüm heder oldu. Gezdim, dolaştım, bir sürü sıkıntılar çektim. Neye yaradı tarzında. Sonra bir ses, hatif denir ona, yani o işte ilham olabilir. İlham ona diyor ki bak gezdin gördün ne güzel. Bunları yaz, senden sonrakilere nasihat olsun, ders çıkarsınlar. Gezdiğin, gördüğün yerleri anlat, onlar da ibret alsınlar tarzı bir uyarı geliyor ilham yoluyla ve o şekilde yazıyor. Yani yazmayabilirdi. Birçok
1: Evet,
0: bürokrat
1: işini
0: var.
1: yapardı ve
0: Tabii
1: biterdi. O
0: birçok
1: döneme
0: bürokrat
1: ait
0: var.
1: olurdu.
0: Tabii o işini yapardı, mektuplarını götürür. İşte emekli olur, zaten bahsediyor, çekiliyor en son. İşine bakardı ama bir ibret olsun, benden sonrakilere bir yadigar kalsın. Bir de tabii şairlerin, yazarların sultanlara kitap takdim etme arzuları var genelde. Bu da kendince düşünmüş olabilir. Ben şairim, yani şiir tabiatım var. Bir şiirle hediye edeyim. İkinci Beyazıt'a zaten takdim
1: Evet.
0: ediliyor eser. Ve ne yapabilirim şeklinde düşündüğünde o tecrübelerini
1: Topluyor.
0: aktarabilir. O anlamda çok önemli bilgiler var kitapta. Yeni bilgiler. Yani tarihi olarak daha önce hiçbir yerde bahsedilmemiş bilgiler. O çok faydalı. Yani kitap hacim olarak küçük ama böyle nokta atışı önemli bilgiler var.
1: O zaman onları detaylandırmanızı biraz rica edeceğim. Çünkü ben bunu söyledim. Tabii ki sade okuru da heyecanlandıracak, okuma zevki de verecek, ilgi duyan birinin o zevkini tatmin edecek şeyler var ama evet yeni bir söz söylemesi de oraya bakış ve güncel çalışmalar ve geleceğe yönelik olabilecek şeylerle ilgili ipucu verebilir. Onu ne şaşırttı, sizi ne şaşırttı?
0: Şöyle, birincisi gittiği yerdeki bugün ifadesi de söyleyeyim, teknolojik şeyleri ayrıntılı anlatıyor. Mesela Mısır'da Nehri'nde bir Nil'in yükseliş ve işte taşkınlık zamanını ölçen mikyas diye bir alet var. Yani o neye yarıyor? Tarımla uğraşanların ekinleri

0: ne biçimler, ne zaman ekeceklerini, ne zaman toplayacaklarını, su taşkınlarının olup olmayacağını ölçebilmek için mikyas denilen bir alet var. Bir havuz gibi bir şey var. Orada sular eksiliyor, yükseliyor vesaire. Orada onu mesela uzun uzun anlatıyor, ilgisini çekiyor. Piramitleri anlatıyor mesela. O ilgisini çekiyor. Ama asıl bizim için önemli olan mikyas biliniyor. Yani bilinen bir şey. Hakkında kitaplar yazılmış, işte ansiklopedi maddeleri var. Bizim için en ilgi çekici şey Edirne'de, Ulu Cami'de, Eski Cami'de, Eski Cami olarak da biliniyor. Bir Cezeri'nin mekanik saatlerine benzer bir saatten bahsediyor. Bu Beyazıt döneminde yazılmış başka bir Arapça kaynakta da var. Onun dışında başka hiçbir yerde yok buna dair bilgi. Yani ne Edirne tarihlerinde var, ne camiyle ilgili bilgiler veren kitaplar da var, çalışmalar da var. Bu çok o anlamda orijinal bir bilgi. Çok orijinal. Yani Edirne'de, Ulu Cami'de, Eski Cami'de bir ezan saatini halka duyurmak için yapılmış. Bu Cezeri'nin görmüşsünüzdür, modellediği, ona benzer bir saat var, mekanik bir saat var. Bu bilim tarihi açısından önemli bir bilgi. Yani o yine Beyazıt döneminde Hicaz'dan gelen bir alim var, o da bir kitap yazıyor Beyazıt için. O da kısaca bahsediyor benzer şeyden. Demek ki hani şu değil, hani seyyahlar bazen fantastik şeyler yazabiliyor.
1: Öyle en bir... meşhur damdamda makedinin donması mesela, hikayesi gibi söyleriz hani.
0: Ama burada öyle bir şey yok. Gördüğü şeyleri birebir aktarmış. Bu orijinal bir bilgi. İkincisi, az önce ismini zikrettim, Ahmet Paşa diye birinden bahsediyor. Şimdi 2. Beyazıt döneminde farklı Ahmet Paşalar var. Hem Fatih döneminde görev yapmış, hem 2. Beyazıt döneminde görev yapmış. Ama burada diyor ki, orada bilgi veriyor, çok önemli. Tebriz'deydi diyor. Ben diyor İstanbul'a gitmeye karar verince diyor, o da yanıma geldi. Beraber gidelim şeklinde yolculuğu birlikte yapalım. Sonra diyor öğrendiğime göre Hindistan'daymış bir süre. Hindistan'dan Tebriz'e gelmiş. Buradan da şeye gidecek. Baktık Ahmet Paşa kim var? Bir İsfendiyar oğulları beyliğinin önemli isimlerinden Kızıl Ahmet diye bir şahsiyet var. Bu Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin aynı aileden onlar. Onların akrabaları diyelim. Kızıl Ahmet'in hayatıyla ilgili bir şey vardı. Bilinmez. Fatih'in hışmına uğruyor. Fatih bir görev veriyor, kabul etmiyor. Ayrılıyor, gidiyor. Ve orada bir şeyimiz vardı. Bilgi karanlık eksikliğimiz, bölge. Karanlık bir şey vardı. Nereye gitti? Burada Hindistan'a gitti. Bir süre orada kaldı. Fatih'in ölümünden sonra Beyazıt tahta çıkınca Tebriz'den, işte Hindistan'dan gelip Tebriz'de biraz konaklayıp İstanbul'a geldiğini biliyoruz. Ve daha sonra zaten Beyazıt döneminde görev alıyor. O açıdan çok orijinal. Mesela Yakup Bey ile birlikte Gürcistan seferine katılıyor. Orada toplardan bahsediyor. Orada kaleleri, topların nasıl yıktığını, mancınıklar vesaireler. Bu tür şeylere meraklı anladığım kadarıyla. Böyle teknolojik aletlere.
1: Konulara. Bir de disiplinli biri olsa gerek herhalde. Gerçi görevleri ve kayıt altına almış olması onu bir parça gösteriyor ama nesnel şahitliğinin yani...
0: Evet. Yani birebir gördüğü, bizzat tecrübe ettiği şeylerden bahsediyor. Tabii şairlik yönü de güçlü. Muamma yazıyor. İkinci Beyazıt zaten karşılaştıklarında...
1: Özür dilerim, muamma nedir hocam?
0: Muamma bir şiir türü. Bugün kısaca şey yaparsak, bilmeceye benzer bir dörtlükler. İşte orada bir isim gizleniyor, bir olay gizleniyor. Bununla ünlü.
1: İkinci Beyazıt'ta,
0: evet. İkinci Beyazıt'ta bu çok seviyor bu tarz şiirleri. Karşılaştığında bir şey veriyor. Muamma mecmuası gibi bir şey sunuyor ikinci Beyazıt'ta. İkinci Beyazıt buna karşılık hediyeler veriyor. O da şeyde kayıtlı. İnamat defterleri vardır ikinci Beyazıt dönemine ait. Yani kime ne karşılığı ne verildi.
1: Bu ziyaretin bir karşılığı da o zaman var. O arşivde var.
0: Var. İnamat defterin kaydı var. Yani demek ki gelmiş, şiir vermiş ve onun karşılığında
1: bir ihsan almış.
0: Bir özelliği daha var. Şimdi biyografi kitaplarında pek bilgi yok hakkında. İki önemli kaynak var. Birincisi

Şimdi bahsettiğim Ali Şinevani'nin tezkiresi, bir de yine yakın o dönemlerde yazılmış Habib-i Siyer isimli bir eser, tarih kitabı. Orada bir bölüm ayırmış. Onun dışında çok fazla bilgimiz yok. Burada şey diyor mesela, 2. Beyazıt bana dedi ki,

0: önemli bir bilgi. İkinci Beyazıt'ta işte...
1: Beklenti neydi? Donanımı neydi o zaman?
0: Tabii. Yani bir süre gidiyor, bir çeki düzen veriyor medreselere. Sonra tekrar ayrılmak istiyor. Beyazıt'tan izin istiyor ve ayrılıyor İstanbul'dan. Yani o anlamda da...
1: bu da orijinal
0: bir bilgi. Bu da orijinal bir bilgi şey anlamında.
1: Hocam, şimdi orijinal bilgiler, yeni bilgiler var diye söylediniz ama biz kişisel özellikleri hayatı hakkında az şey bildiğimiz fakat eseriyle peşine düştüğümüz, yüzüne baktığımız, yüzünü görmeye çalıştığımız birine bakıyoruz. Sizin hem kendi genel donanımınız itibariyle ama hem de özelde buna baktığınızda bir portresini çıkarsanız Ebi Verdi'nin, sizin gözünüzden Ebi Verdi dönemin genel profiline ait biri mi, sıra dışı biri mi, ne söylenebilir? Hem genel özellikler bakımından ama özellikle kendi imzası açısından.
0: Birincisi, bu seyahatlerini manzum bir şekilde şiir yoluyla kalem almış olması açısından orijinal birisi. Çünkü biz batılı seyyahların işte doğuya yaptığı seyahatlere dair seyahatnameleri biliyoruz. Çok fazla miktarda var. Ama Şark'tan, Acem diyarından, doğudan İstanbul'a gelen ve seyahatname yazan çok nadir insanlardan birisi. Belki de yani 1800'lere kadar başka isim yok diye biliyorum ben. Farsça manzum seyahatnameler içinde 2 ve 3 örneği var zaten. Onlardan birisi. O anlamda orijinal. Yani bu gezdiği, gördüğü yerleri kaleme almak istemesi ve kaleme almış olması sebebiyle orijinal bir adam. Ama Herat'ta o dönemi düşündüğümüzde mevzul miktarda şair var. İlim adamı var. Devlet adamı var. Sanatkar var. Onlardan birisi ama yaptığı bir özellikle bir adım öne geçiyor.
1: İleri çıkarıyor. Evet.
0: Hayatın belli noktalarında yoruluyor, çekilmek istiyor. Bazı hatalar yapıyor. Çünkü tezkirelerde böyle biraz belli bir yaştan itibaren mecnun, meczup muamelesi görüyor.
1: Allah Allah, sebebi nedir?
0: Yani ya sevdiğine kavuşamamıştır. Ya bu yaptığı seyahatlerden yorulmuştur, çekilmek istemiştir, izin verilmemiştir, kendini deliye vurmuştur çekilmek için. Ama öyle rivayetler var. Mesela bir kendi şehri Ebi Verd şu an Türkmenistan sınırları içinde. Ebi Verd şehri. Tabii o Herat o zaman bölgesinde yönetimi altında diyelim. Bir işte emeklilik şeyi olarak diyelim, ikramiyesi olarak bir yurtluk veriliyor. Ama başka bir şehirde, Belk bölgesinde. Onu istemiyor. Morali bozuluyor. Sonra diyor ki işte olanda hayır vardır diyerek kabul ediyor ve gidiyor. Yani bu tarz böyle tevekkül sahibi, çok da itiraz etmeyen aslında, kaderine razı olan bir şahsiyet.
1: Ama anlaşılıyor ki işiyle ilgili yorgunluklar, hayat onu biraz yormuş ve germiş. Biz 21. yüzyılın hastalığı olarak gördüğümüz depresyonu
0: evet,
1: bir yönüyle...
0: Tabii. Zaten girişte direkt ondan bahsediyor. Kabe'nin gölgesinde depresyona girdim diyor. Yani
1: ve kendini toplamaya gidiyor biraz oraya.
0: Evet, evet öyle görünüyor. Ama o gittiği zaman o şey sürecinde tarih vermiyor ama orada önemli bir şahsiyetin kızıyla evleniyor. Bir şeyh efendi kızını veriyor ve diyor sen diyor Seyit kendisi. Sen diyor Seyit soyundansın diyor. Onun için diyor hiçbir şey istemiyorum senden. Yani çeyiz, meyiz, başlık parası vesaire falan hiçbir şey talep etmedi diyor. Beni diyor kızıyla evlendirdi. Öyle de bir mesela ikram olmuş bu bütün çektiği sıkıntılar sonunda kendisine.
1: Çok ilginç şöyle bir şey var. Siz böyle anlattıkça benim için siz bu yönleriyle anlatmadan evvel bir seyyah, bir yazardı. İnsan olduğunu fark etmemişim. Çok ilginç bir şey oluyor. Geçmişe dönüp baktığımızda bize bugüne miras olacak bir şeyler bırakan bilim adamı olabilir, sultan.

0: olabilir. Yani etkili bir şahsiyet. Biz onun insan olduğunu çok görmüyoruz.
1: İlginç bir şey daha var. O insan olma dediniz ya. Bir gün Alişir Nevai Yakup Bey'e bir hediye gönderecek. Kitap hediyesi gönderecek. Bir Molla Camii'nin divanını istiyor. Talep ediyorlar. O da güzel bir Sultan Ali Meşredi'nin hattıyla bir Molla Camii divanı gönderecek. Diyor ki şeye Hüseyin Ebiverdi'ye, kütüphanede diyor, git kütüphaneciye söyle, divanı versin sana, götür. Gidiyor, kütüphaneciden istiyor kitabı. İşte güzel hazırlanmış, paket yapılmış, kargo gibi düşünelim. Alıp Herat'tan Tebriz'e gidiyor. Tebriz'e vardığında diyorlar ki, ya bu uzun yolculukta sıkılmadın mı, yorulmadın mı, bu meşakkatli şeye nasıl katlandın? O da diyor ki, yanımda diyor bir yoldaşım vardı, kitabı kastediyor. Sıkıldık işte diyor, açtım okudum. Molla Camii'nin divanını farz ederek söylüyor ama. Sonra geliyor ki, kütüphaneye götürüyorlar kitabı, açıyorlar, yanlış kitap gelmiş. Molla Camii divanı yerine İbn Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiyesi gelmiş. Ve o yalan söylediğini fark ediyor Yakup Bey. Bu sefer şeye tekrar bildiriyorlar Alişir Nevai'ye yanlış kitap geldiğini. Şeyle Hüseyin Ebiverdi ile Alişir Nevai arasında bir soğukluk
0: giriyor. Yani evet, kadro tamamen büyük bir uhulet ve suhuletle tabii, her zaman geçirmeyebiliyor. Tabii. Bu karşılaşmalar tekraren söyleyeceğim. Hı-hı. Benim gibi sıradan bir okur için çok da şaşırtıcı olabiliyor hakikaten. Hı-hı. Çünkü biz böyle acayip yerlere oturtuyoruz zihnimizde, hı-hı, bazen şahsiyetleri, hı-hı, ve tarihi, hı-hı, olayları. O öyle geliştiği için başka türlü olamazmış, herhangi bir çapağı, bir pürüzü yokmuş, hı-hı, gibi, hı-hı, meselelerin gibi bakıyoruz. Öyle olunca da yani mükemmel bir akış içinde,
1: evet, değil işte, bazen böyle terslikler olabiliyor. Sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çok yaşamışlardır muhtemelen. Çünkü her şeyi yazmamış Hazret. Ama şey çok ilginç, yani baştan dedim ya, dönemin padişahlarıyla birebir görüşüyor ve gittiği yerlerde ilim meclislerine dahil oluyor direkt. Mesela Tebriz'de o dönemin önemli Kadı İsa gibi önemli isimlerle, Herat zaten kendi bölgesi, İstanbul'da padişahla görüşüyor ve padişah buna bir görev veriyor, medreseleri
0: ilgilen
1: burayla diyor. Kahire'ye gittiğinde yine ulemayla, şairlerle, çeşitli vezirlerle diyaloglarından bahsediyor. Şeyi atlamayalım, şimdi hep bu kitap üzerine yoğunlaştık ama bir kitabı daha var Ebiverdi'nin. Biraz böyle Sadi Şirazi'nin Gülistan'ına benzer bir kitap. Kendisi de girişte belirtiyor zaten, Gülistan'a benzetmeye çalıştım diyor. Orada da, şimdi burada bahsetmediği şeylerden daha ayrıntılı bahsediyor, hikaye şeklinde. Hmm. Mesela İstanbul'da burada çok az bahsediyor. Ayasofya var, Fatih Camii var ve bir bahçeden bahsediyor. Muhtemelen Gülhane Parkı. Ama o kitapta diyor ki, ben diyor bir gün Galata'dayken işte Mesihilerin bir toplantısına denk geldim tarzı, hmm, o kitapta, diğer kitabında.
0: Özür dileyerek devam, hı-hı, edin lütfen, hı-hı, de aklımdaki soru şu olacaktı, size soracağım. Yani Ebiverdi daima üst tabakayla, yönetimle, şairle, alimle tam mi görüştü? Sokağa çıkmadı mı hiç? Hı-hı. Ne oluyordu, hı-hı, o zaman, hı-hı, sokakta diye?
1: Tam da bunları diğer kitabında bahsediyor. Biraz aşk meşk şeyleri var, faaliyetleri. Galata'ya gidiyor. İşte Galata'daki o dönem yaşayan Hristiyan güzellere tutuluyor. Onlarla diyalog kuruyor. Oradaki bazılarıyla tartışmalara giriyor. Onların Müslüman olmasına affedersiniz vesile oluyor. Ya da işte Ankara'nın mesela medreselerden bahsediyor isim isim. İşte Ak Medrese diyor. Bugün hala bina olarak orada, Ankara'da var. Sivas'ta bazı hikayeler anlatıyor. Kahire'de yaşadığı, başından geçen olaylardan bahsediyor. Ya o şeyi burada daha elit bir Ebiverdi görüyoruz. Orada daha halk
0: burada evet görev içinde, adamı ve tarihi, evet, sorumluluk, evet, içinde, evet, ciddi bir üslup, hı-hı, var.
1: Orada çünkü orada kitabın formatı da ona uygun. Hikayelerden oluşuyor ve işte içinde ibretamiz şeyler kuruluyor.

0: koyuyor. Orada da bir halk insanı Ebi Verdi'yi görüyoruz.
1: Dönüşüyor. Ve orayla ilgili bize bu sefer başka türlü, başka yönüyle o çağın resmini çekiyor. Hocam sizin yolunuz neden ve nasıl kesişti peki Ebi Verdi ile? Çünkü dönemde evet yani kendi çevresi içinde sayılı seyyah var dediniz ama yine de çok geniş bir alan bahsettiğimiz yani tarihi derinlik bakımından da coğrafya bakımından da.
0: Şöyle, ben daha önceden İranlı seyyahların seyahatnameleriyle ilgilenmiştim ve Kaçar dönemi yani 1900 1890 1925 arası İran coğrafyasına hakim olan hanedan mensubu şahların seyahatnameleri var. Birincisi Nasreddin Şah, bir de Muzaffereddin Şah. Bu, Avrupa seyahatleri var. Bu Avrupa seyahatleri işte İstanbul'a da uğruyorlar. Onunla ilgili bir çalışma yapmıştım. Sonra tabii Farsça yazılan seyahatnameler nelerdir vesaire gibi araştırmalar yaparken bütün işte makalelerde, kitaplarda, ansiklopedi maddelerinde ismi zikrediliyor. Ama Türkçe hiçbir çalışmaya denk gelmedim. Hani sadece ismi zikrediyorlar. Muhtemelen birisi yazdı. Herkes oradan
1: Devam etti,
0: devam
1: evet, o
0: etti.
1: iz takip edilmiş.
0: Merak ettim. Bu böyle bir eser var mı gerçekten? Yayınlanmış mı, yayınlanmamış mı? Onu araştırdım ve İran'da 1960'larda bir dergide metninin, Farsça metninin yayınlandığını fark ettim, gördüm. Hiçbir şey yapılmamış. Çok önemli bir isim kişi yayınlayan, ismini de zikredelim. Merhum İreç Efşar, İran'da çok önemli bir araştırmacı. Kısa bir giriş yazısıyla metni yayınlamış. Ama hani bir araştırma kimdir, bu müellif
1: Müellifle ilgili bir şey
0: bir şey
1: yok.
0: yazmamış.
1: Eser.
0: Çok kısa. Ve içerikle ilgili bir araştırma, değerlendirme yapmamış. Sadece metni yayınlamış. Onu buldum, okudum. İlginç şeyler vardı. Ardından el yazmasını buldum. El yazması ilginçtir. Uppsala'da. Uppsala Kütüphanesi'nde 1780'lerde İstanbul'da bulunan bir papaz buradan toplamış olduğu el yazmalarını götürüyor Uppsala Kütüphanesi'ne ve bugün Uppsala Üniversitesi'nin kütüphanesinde muhafaza ediliyor el yazmaları. Bir papazın toplayıp İstanbul'dan götürdüğü yazmalar arasında bu eser tek nüsha zaten başka kopyası yok. Yayınlayan kişi de İran'da yayınlayan merhum hoca da oradan zaten almış, yayınlamış. El yazmasını da buldum ben. Onu da inceledim.
1: Ona ulaştınız
0: Evet
1: hocam.
0: evet. Evet, fotoğraflar olması lazım örnek sayfalar kitapta. Onu da inceledim. İşte hocanın yanlış okuduğu yerler var. Çünkü eski mikrofilmden fotokopi almışlar. Okunmayan yerler var. Karanlık çıkan siyah çıkan silinmiş yerler vardı. Şimdi daha temiz, renkli taranmış PDF'inden okuduğumuz için daha rahat okunabiliyordu. Onları düzelttim. İşte giriş yazısı vesaire. Türkçe'de zaten daha önceden bahsedilmemişti. Bir tek meşhur bir Timur araştırmacısı var. Hocası akademisyen John Woods. Onun bir makalesi var bundan bahseden. Onun dışında Türkçe'de bilinmeyen bir eserdi. Ve bunun faydalı olacağını düşünerek böyle bir işe giriştim.
1: Peki ömürden ne gitti hocam burada? Nasıl bereketlendi diyelim ya da ömür bununla böyle bir çalışmayla? Şunun için şimdi biz portrede bir taraftan bir eseri nakledenle ilgili konuşuyoruz. Eserin kendisiyle ilgili, müellifiyle ilgili konuşuyoruz. Çok yorulmuş Ebi Verdi ve zaman zaman yani ömrünün önemli bir kısmının gittiğini de söylemiş. Sadece Ebi Verdi için sormuyorum ama çevirilerle, tarihte önemli kişi ve eserlere ilişkin çalışmalarla siz de yol kat ediyorsunuz. Sizin de hayatınız bu şekilde ilerliyor bir taraftan.
0: Evet.
1: Neyin içine gark olmuş durumdasınız? Nasıl hissediyorsunuz? Şunun için soruyorum. Ebi Verdi'nin hani üst tabakayla ilgili çalışmaları burada ortaya koyup ama hikayeleri başka yerde anlattığı gibi diyorum ki şimdi hikayesini bana anlatın.
0: Şöyle,
1: Sizinkinin.
0: tabii. Şimdi ben Fars Dil Edebiyatı çalışıyorum. İran araştırmaları genel başlığı altında değerlendirirsek. Aslında bir şekilde Farsça ile ilgili her şey ilgi alanımıza giriyor. Yani bu bir edebiyat metni de olabilir, tarih metni de olabilir, musiki metni de olabilir. Bir şekilde filolojiyle uğraştığımız için

0: ister istemez onlarla uğraşıyoruz. Bunun şöyle, ben mesela sevindiren bir tarafını söyleyeyim. Yayınlandıktan sonra sanat tarihi bölümünden bir hocamızla karşılaştık. Hocam, ne zamandır sizi görmek istiyordum, teşekkür etmek istemiştim bu eser için. Çok önemli bilgiler, tespitler vardı orada. Çok faydalandık. Bu mesela ondan kalan bana bu oluyor mesela, bereketi. Dediniz ya, ne, evet, ne evet, kalıyor. Evet. Bunun gibi yani, bunu kitabın ikinci baskı yapmış olması, takdir görmüş olması. Çünkü biz kitaplar yayınlıyoruz, bakıyoruz, işte 5 yıl, 10 yıl geçiyor, işte 1000 baskı kitap satılmıyor. Yani Türkiye genel bir problem ama burada öyle bir bereketi de oldu. İkinci baskı yaptı, insanlara ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta bir seyahatnamelerle ilgili çalışan bir hocamız, işte 2025 yılının en iyi seyahatnameleri diye bir liste yayınlamıştı. İlk sıradaydı. Ya bunları görünce tabii insan çalışmanın karşılığının olduğunu fark ediyor ve mutlu oluyor tabii. Yani işin, bizim işimizin bereketi de bu oluyor.
1: Eyvallah. Hocam, az önce söylediğiniz, aslında dil işin zemini olunca tarihe de, siyasete de, her tarafa onun vasıtasıyla, onun aracılığıyla bakmak mümkün. Siz zemini orada oluşturduğunuzdan zaten ilgi alanınız geniş. Ama ben biliyorum ve sizi misafir ederken güncel gelişmelerin ötesinde Turgay Şafak'ı bu konuyla ilgili almanın memnuniyetini yaşıyorum bir taraftan. Eyvallah. Çünkü bu dünyada ve bu zamanda yaşıyoruz. Zeminimiz, zamanımız bu. Dolayısıyla sizin uzmanlığınızın güncel konularla ilgili taraflarından da istifade ediyoruz. Şimdi rekabete girmek istemem güncellikle doğrudan ama bu sıcak coğrafyada, bu zor, çetin diye bahsettiğimiz dönemde bugünün gelişmeleriyle ilgili akıl yürütmeler, analizler yapmalar mı bir mesele? Yoksa geçmişe dönüp bakmak, bugünü onunla okumak mı bir mesele? Acaba Turgay Şafak işin neresinde?
0: Şöyle, şimdi ben bir siyaset bilimci değilim. Uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. Ancak hani çalıştığım bölge, coğrafya, ülke olması hasebiyle özellikle İran'daki gelişmeleri, İran'a dair gelişmeleri, İran merkezli gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Ancak güncelin şöyle bir problemi var. Sürekli tekrar eden hadiselerle karşılaşıyoruz. Özellikle son 2 yıldır mesela. Siz de programlar yapıyorsunuz, konuklar ağırlıyorsunuz ya da bu kanalda, başka kanalda güncelle ilgili çok şey konuşuluyor. Evet. Ama netice itibariyle konuşulan şeylerin çoğu birbirinin tekrarı olmak zorunda kalıyor. Yani son 1 yıldır ben de zaman zaman davet ediliyorum programlara ve yaklaşık 6-7 aydır da kabul etmiyorum. Çünkü söyleyecek yeni bir sözüm olmadığını düşünüyorum.
1: Olan oldu ve üzerine konuştuk.
0: Evet, konuşuldu, değerlendirmeler yapıldı ve yeni bir gelişme yaşanmadı. Yani 1 yıldır Hürmüz Boğazı konuşuyoruz. İşte ondan önce Gazze'yi konuştuk, Hürmüz Boğazı, şimdi Hürmüz Boğazı ile ilgili konuşulacak şey de kalmadı. Bir sonuç da elde edilmedi. Ve bu konu böyle tekrar ede ede, Hürmüz Boğazı niçin önemli? 1 yıl sonra her şeyi konuştuk zaten, 1 yıl önce. Hürmüz Boğazı'nın niçin önemli olduğunu. İran'ın rejiminin değişip değişmeyeceği konusunu, her şeyi konuştuk. Konuşuldu. Onun bir ne diyelim, bir çıkmaz sokak gibi geldi bana aslında. Biraz geriye çekildim. Şu an işte tarihi ya da işte edebiyatla ilgili ya da işte bizim yine alanımızda olan tasavvufla ilgili çalışmaların daha kalıcı olduğunu düşündüm ve onlara şu an yoğunlaştım. Yani güncelle tarihi veya akademik çalışmalar yapma arasında
1: farklı, bir denge kurdunuz belki.
0: Böyle ben gördüm. Ha, yine ihtiyaç olur. Hani yeni bir gelişme olur. Söyleyecek sözüm olur. Tabii ki. Yani
1: evet. Ama gündemin öğütücülüğü ve galiba iletişimin tabii, çok hızlı oluşu çok hızlı, biraz yorucu geliyor.
0: Çok
1: ve
0: yorucu.
1: Aslında.
0: Yani şimdi dediğim gibi benim asıl alanım da uluslararası ilişkiler olmadığı için kendi akademik alanım geri planda kalmaya başladı. Yani ben bir Fars Edebiyatı hocası olarak tanınan bir insanken birdenbire güncel İran siyaseti...

0: güncele çekiyor, siyaseti çekti.
1: Tabii tabii. O yüzden biraz daha şu an hani yeni bir şey, yeni bir söyleyecek sözüm olursa kabul edilir çıkarım. Ama...
0: O zaman yani hep evinizdeydiniz ama yine de eve hoş geldiniz. Ve inşallah hayırlı gelişmeler olsun i̇nşallah. Ki o hayırlı gelişmelerle günceli konuşmaya devam edelim. Fakat güncelle kadim kol kola, hayatta böyle
1: kol kola,
0: bir şey.
1: Tabii tabii.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben teşekkür
0: Yetmedi
1: ediyorum.
0: Yetmedi bu sohbet, onu da söyleyeyim.
1: Kitaba giremedik.
0: Kitabın kendisinin içeriği biraz da okura kalsın. Eyvallah. Ama adım adım yine de onun içine girmeyi çok arzu ederim. Eyvallah. Biliyorum akademik yıl başladığı için sizin gündeminizde hayli yoğun olacak. Öğrencilerinizle, araştırmalarınızla, ama bize tekrar vakit ayırabilirseniz İnşallah. Bu adımlara, bu merkezlere sizin rehberliğinizle bakabilmeyi çok arzu ederiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, misafirimiz Turgay Şafak da Emir Hüseyin Ebi Verdi'nin Dört Başkent kitabını çevirdi, dilimize kazandırdı. Bir parça hem Ebi Verdi'den hem eserinden bahsettik. Hem de biraz bugüne, biraz geçmişe baktık. Sizin de eşliğinizde çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Yeni bir programda bir başka konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde, içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
2: Temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sundu. Üçüncü olarak

0: işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara,

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır.

0: Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta.

0: gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Fon soruşturması derinleşirken Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı ki fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı öne sürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu iddialarla ilgili suç şüphesi kapsamında suçturup Sandal hakkında soruşturma başlatıldı. Mal varlığının da dondurulduğu belirtildi.
1: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
2: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın geçtiğimiz 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL para çıkardığı iddia edildi. Ayrıca Mustafa Sandal'ın baldızı Simge Süt Şurup hakkında 2022 yılında babasının borsadan elde ettiği paraları kripto para borsası üzerinden akladığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Bu süreçte Süt Şurup ailesinin mal varlığına tedbir konulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması devam ederken gazeteci Yiğit Uzun sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Uzun Mustafa Sandal'a seslenerek eşi Melis Sandal'ın son 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL'ye çıkış yaptığı yönündeki iddianın doğru olup olmadığını sordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarındaki bazı işlemlerin mercek altına alındığı fon soruşturmasında incelemeler sürüyor. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Buls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlantılı fonlara ilişkin gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken gazeteci Yiğit Uzun'dan yeni bir iddia geldi. Uzun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Mustafa Sandal'a seslenerek şu soruyu yöneltti. Mustafa Sandal, eşiniz borsacı Cihan Süt Şurup'un kızı Melis Sandal'ın geçtiğimiz 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı doğru mu? Çok geçmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu iddialarla ilgili suç şüphesi kapsamında Melis Süt Şurup Sandal hakkında soruşturma başlattığı bilgisi geldi. Ayrıca soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İddialar araştırılıyor elbette. Ancak burada akla takılan bir soru daha var. O da savunma sanayine 750 TL vermemek için algı yapan Mustafa Sandal ve ailesi eğer fon vurgununa karıştıysa Sandal buna ne yanıt verecek? Mustafa Sandal 2024'te planlanan savunma sanayi katkı payını ödememek için kart limitini 100 bin TL'nin altına çekmişti. Üstelik bunu da sosyal medya paylaşımıyla gündeme getirmişti. 750 liralık savunma vergisi için ortalığı ayağa kaldıran popçu bakalım yaşananlarla ilgili açıklama yapacak mı?
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Yolsuzluk ve yanlış yapanlar hukuka hesap verecek dedi.
3: Olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir.
4: Finansal sistem için risk yok dedi. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacaklarını söyledi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyaset

0: Siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında açıklamalarda bulundu. Çelik, biz spekülasyonlarla hareket etmeyiz dedi.
0: Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz.
1: Fon soruşturması konusunda yanlış yapanların hukuka hesap vereceğini ifade etti.
0: Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir.
1: Çelik, fon krizinin Türkiye'nin genel finansal sistemi açısından bir risk oluşturmadığını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise CHP yönetiminde olduğu dönemdeki yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
0: Atatürk'ün emaneti dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni yolsuzluk şebekelerine, hırsızlık organizasyonlarına kaptırmış. Ve bunu üstelik kendi yönetimi altında yapmış. Kendisi partiyi yönetirken kendisi ve ekibi hırsızlık şebekeleri, yolsuzluk organizasyonları her gün Atatürk'ün emaneti dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalmış. Özgür Özel bunlara göz yummuş. Bunlar karşısında aciz davranmış. Hiçbir şey yapmamış. Bununla yüzleşmek yerine gelmiş Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Özgür Özel'in bu konuda söyleyeceği tek kelime bir söz olmaması gerekir. Bakın, Uşak Belediye Başkanlığı örneğinde, İstanbul örneğinde, diğer iller örneğinde doğrudan Cumhuriyet Halk, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken bu yeni partililer, onları destekleyenler bile niye bunlarla ilgili işlem yapmıyorsunuz, niye bunlarla ilgili tasarrufta bulunmuyorsunuz dediklerinde haftalarca, aylarca kıllarını kıpırdatmadılar.
1: Ömer Çelik'in gündeminde New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da vardı. Netanyahu için kötülük şebekesi ifadesini kullandı.
0: İnsanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Dünyanın trajedisi de şudur. Esasında orada Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. Netanyahu bugün insanlık mahkemesi önünde sanık kürsüsünde insanlığa karşı işlediği suçlar, soykırım suçları ve insancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur.
1: Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarının estiğini söyleyen Çelik, İsrail'in insanlık için en büyük kötülük olduğunu belirtti.
0: Cumhurbaşkanımızın yeni gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini, herkesin Cumhurbaşkanımızla görüşmek, dünya meselelerini istişare etmek için ne kadar yoğun bir çaba içerisinde olduğunu hep beraber gördük. Bir şey söylüyoruz, özellikle İsrail'in Gazze'de soykırımı başlatmasından bu yana. Diyoruz ki insanlık için en büyük kötülük soykırım organizasyonu, bu soykırım şebekesi Netanyahu ve ekibidir. Birleşmiş Milletler reformu dünya beşten büyüktür ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu çağrı dünyada genel kabul gören bir çağrı haline gelmiştir.
2: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.

bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar İçin Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: çok.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Geride bıraktığımız haftada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 81. Genel Kurul'da dünya liderleri bir araya geldi. Çok önemli meseleler konuşuldu. Önemli mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geniş bir heyetle Türkiye'yi temsilen oradaydı. Ve aslında uluslararası mücadelelerde, uluslararası siyasette, politikada bir resim de şekildi diyebiliriz. Kimin ne durumda olduğu, kimlere ne tepkiler gösterildiği ve hangi konularda ilerleme olabileceği ya da olamayacağına yönelik mesajlar vardı ki özellikle BM Genel Kurulu'nda İsrail'in dünyada yalnızlaştığını gösteren önemli görüntüler ve mesajlar vardı. Bunlara ve bununla bağlantılı konulara değineceğiz. Tabii ki İran meselesi, Ukrayna meselesi gibi başka önemli konularda da mesajlar verildi. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey, teşekkür ederim.
0: Özlem Coşan, Sartek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Tabii bütün dünyanın gözü New York'taydı. Bizim de gözümüz New York'taydı. Verilen mesajlar önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, oradaki ikili temaslar sonrasında yapılan bazı açıklamalar, duyurular oldukça dikkat çekiciydi ve dünya tarafından yakından da takip edildi. Özellikle BM Genel Kurulu'nda kürsüden verilen mesajlar takip edildi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması en çok dikkatle izlenenlerden biriydi. Elbette gözler bir yandan da İsrail'in üzerindeydi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı konuşma sırasında BM hitabında biliyorsunuz hatırlarsınız protestolarla karşılaştı, boş salona konuştu neredeyse. Bununla beraber İran, Suriye, Lübnan hakkında, Türkiye hakkında tehditkar açıklamaları oldu. Lübnan'daki saldırılarda kullanılan bombalı çağrı cihazların bir örneğini getirip kürsüden göstermesi tabii ki çok aslında çok ileri gittiği konulardan biriydi diyebiliriz belki hafif tabiriyle. Ve muhakkak görmüşsünüzdür, işte delegeler terk ettikten sonra Netanyahu'nun konuşmasında bir İsrailli görevlinin BM sıraları arasında dolaşıp adeta yoklama aldığı bir manzara verildi. Yani bunlar tabii İsrailli temsilci Dani Danon'un bir de İranlı temsilciye gidip Starlink cihazı götürmesi bir orada bir başka tacizi de vardı. Ancak bu görüntüler çok konuşuldu. Ancak bir gerçeği tabii ki değiştirmedi. O gerçekte neydi diye baktığınızda İsrail'in son dönemde dünyada nasıl yalnızlaştığını, tepkilere rağmen katliamlara, soykırıma devam ederek, bölgeye kaos yaymaya devam ederek ne kadar yalnızlaştığını gördük. Bu manzara size ne anlatıyor? Özellikle şundan dolayı soruyorum. Netanyahu'nun tabii pek çok ikili görüşmesi de planlandı. Aslında umulduğu kadar değildi. Daha az sayıdaydı ama hiçbir büyük batılı ülke lideri Netanyahu'yla resim vermediler. Trump dahil. Nasıl yorumlarsınız durum?
1: Şimdi BM Genel Kurulu'ndaki en öne çıkan konulara baktığımızda işte tabii dünyanın bütün gündemini etkileyen birkaç mesele var. Nedir bunların en başında geleni? İran, ABD ve İsrail arasındaki savaş. Çünkü Hürmüz'ün kapanması ile birlikte artık sokaktaki farklı coğrafyalardaki herkesi etkilemeye başladı. Bunun neticesinde Babel Mendeb'in de artık kapalı bir duruma gelmesi.
0: Evet.
1: Herkesi artık etkileyen bir mesele olduğu için ve bunun çıkış noktası ABD ve İran ve İsrail üçgeni olduğu için buradaki aktörlerin yani Trump'ın, Pezeşkiyan'ın ve Netanyahu'nun konuşmaları takip edildi. Bununla birlikte Ukrayna ve Rusya meselesi yine ön plana çıkan meselelerden bir tanesiydi. Dünyada artık bir silah olarak mı kullanılacak? Şirketleri

0: Devletlerin yerini alması, geçen hafta konuşmuştuk. Yapay zeka ile ilgili mesele yine çok ön planda bir meseleydi. Bu problemlerin hepsine nasıl çözüm bulacağız peki diye bir soru sorulduğunda BM'nin ne kadar yetersiz kaldığını, dolayısıyla reform ihtiyacının artık gerektiğini ve reforma olan ihtiyacın artık gecikmemesi gerektiğini herkes altını çizdi. Dolayısıyla öne çıkan bir konu da buydu aslında.
1: Tabii bu reformunda kimin istediği şartlarda olacağı bambaşka.
0: Evet, yani her farklı formüller var tabii. Yani nasıl olacak bu, işte güvenlik konseyi nasıl şekillenir? Genel kurulun temsili nasıl olur? Velhasıl konu olarak, başlık olarak ön plana çıkan bir reform meselesi vardı. Şimdi tabii baktığımızda Pezeşkian'ın konuşması, Trump'ın konuşması, İşte farklı insanların, farklı liderlerin konuşmaları takip edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi konuşması gerçekten çok yakından takip edildi. Hem dünya basın tarafından hem de konuya müdahil olan ülkelerin liderleri tarafından çok yakından takip edildi. Netanyahu'dan bahsettiğimizde ise konu çok farklı. Onun ne söyleyeceğini ülke liderleri çok merak etmedi aslında. Yani bir tepki olarak salonun boşaltması şu demek aynı zamanda, senin söyleyeceğin hiçbir şeyin bizim açımızdan yani önemi yok demek, değil mi? Diplomatik bir mesaj bu.
1: Evet.
0: Çünkü Netanyahu denen, kendisini bir ülkenin siyasi lideri olarak lanse eden insan bir soykırım sorumlusu. Yani bakın, çok alakasız bir mesele. Şu anda UEFA'nın Milletler Kupası var, değil mi? Nations League. İrlandalı futbol takımı, İrlanda futbol takımı çekiliyor. Niye diyor? Biz İsrail'e karşı oynamayacağız. Kime karşı oynayacağız diyor. Soykırımı işleyen bir takıma karşı biz mücadele edeceğiz diyor. Aslında orada çok bir mesaj var yani. Hatta bazı futbolcuları çıkmamayı tercih etti. Bu, bakın, BM'den futbola geliyoruz, değil mi? Ve bu, burada bile artık yalnızlaşan, kendisini dünya kamuoyuna kabul ettirmeye çalışmaya bile çalışmayan bir lider var. Çünkü onun baktığı yerden tek önemli, tek gündem, tek hak, kendisinde yani var olma hakkı bulunduran sadece Siyonist rejim ve onun tebaaları. Onun dışındaki herhangi bir varlık, insan olabilir, bir ağaç olabilir, bir su kaynağı olabilir, bir zeytin ağacı olabilir, hiçbir önemi yok. Dolayısıyla onun, Netanyahu'nun halet rüyesiyle baktığımız zaman aslında onun için normal bir şey. Ama dünya bunu normal olarak görmüyor. Dolayısıyla zaten ben Netanyahu'nun konuşma yaptığı bir salonda bulunmak istemiyorum diyor. Hı hı. Bazı ülkeler bunu kabul, bunda bir beis görmedi ve orada yerlerinden kalkmadılar. Onların bileceği iş. Ama dünyanın geneline baktığımız zaman, hatta İsrail'in içinden bakın, Netanyahu daha Amerika'ya gitmeden İsrail'in içinden bu ne kadar aşağılayıcı bir, tırnak içinde söylüyorum, aşağılayıcı bir ziyaret olarak tarihe geçecek diye muhalefetten çok yüksek sesler çıktı. Yani hem politikacılardan hem yazılan, çizilenle baktığımız zaman İsrail medyasından 8 saat kadar sürecek bir ziyaret. Yani
1: New York'ta sokaklarda da o kadar yüksek tepki vardı ki gece demedi bile.
0: Yani New York'ta tepki vardı aslında. Netanyahu'ya tepki vermek bile aslında artık bir farklı bir şey. Yani o, nasıl söyleyeyim, hani tepki verirsiniz, oradan bir değişim beklenir, değil mi? Netanyahu'da böyle bir şey olmadığı için o tepki bile artık olağanlaşıyor aslında. Yani dünyada kimsenin resim vermek istemediği, fotoğraf vermek istemediği bir insan çıkıyor, diyor ki, savaş suçu olarak diyor ki, biz sizi diyor, bunları hatırlarsınız diyor, değil mi? Elinde bir şey, o çağrı cihazını göstererek. Ya bunu kadar böyle tehditkar, zorbalık, çağ dışı. Ama bakın, bir hiçbir yaptırım olmadan orada rahatça konuşabildi, değil mi? Ve çıkanlara diyor ki, siz şeysiniz diyor, bağnazsınız diyor. İşte bu, yani onları eleştiriyor.
1: Ahlaki korkaklar diye bir
0: laf ahlaki etmişsin, korkaklar diyor. Evet, onu çeviremedim ilk başta Türkçe. Ahlaki, yani sanki Netanyahu normal, bütün dünya anormal. Böyle mi? Ulan sen kundaktaki bebeği kendine tehdit olarak gören birisi. Bir
1: yani devletler nezdinde evet ciddi yaptırım.

0: Bunlar hala uygulanamıyor ama bu söylemi artık karşılık bulmadığını görmek bakımından
1: bu büyük bir
0: önemliydi.
1: Değişim.
0: Hala inatla devam ettiğini çalışsalardı.
1: Buradaki şey şu önemli. Netanyahu

0: söylendi. Fransa Cumhurbaşkanı, yani Macron'un söyledikleri bunlar basit cümleler değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Dünya ne söylediğine bakıyor. Trump'ın bile artık yani biraz karikatürize bir söylem usubu olan bir ABD başkanının bile yapay zeka ile ilgili yeni işte kelimeler türetmesine bile bakılıyor. Çünkü diyor ki ben yapay zeka ile yapay zekanın frenlenmesi gerekmediğini düşünüyor ve bu önemli bir mesele. Hı hı. Ama Netanyahu kimse dinlemek istemiyor. Çünkü Netanyahu onun ne söylediği çok önemli değil artık. Çünkü sen savaş suçlusun yani.
1: Yani umuyoruz ki tabii devletler arası ilişkilerde de bunun artık ciddi yansımaları görünür. Zaman zaman yansıyan, ilişkilere yansıyan örnekler var tabii ama daha da geniş olması gerekiyor. Şimdi dedik pek çok aslında görüşme yapmak istedi. İşte Trump'la görüşmek istedi. Trump'la görüşme olmadı. Elon Musk'la bir görüşme planlıyordu. O da iptal edildi. Hı hı. Bazı liderlerle görüşmeleri oldu. İki tane Avrupa ülkesi var içinde. İşte bir tanesi Slovenya'ydı.
2: Yunanistan'dı.
1: Ona da birazdan değiniriz ama aslında benim dikkat çekmek istediğim mesele şu. Daha doğrusu sormak istediğim. Şimdi Netanyahu ile görüşmeyen Trump zirve boyunca aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iki kez görüntü verdi. Biri Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında hatta Erdoğan'dan övgüyle bahsettiği bazı açıklamaları oldu. Bir de işte akşamki liderler onuruna verilen davette de bir karşılamayla beraber verilen beraber bir resim var. Buna karşılık Erdoğan'la bu resimleri veren Trump'ın Netanyahu ile görüşmemiş olmasının muhakkak 27 Ekim'deki İsrail seçimlerine bir yansıması olacaktır diye tahmin ediyorum ki zaten kamuoyu yoklamalarında desteği giderek düşüyor. En son bugün gelen bir haberde muhalefet liderlerinin de Netanyahu'ya karşı birleşip beraber hareket etme kararı aldığını görüyoruz.
2: En azından birbirleri hakkında kötü konuşmayacaklarına dair bir karar aldılar. Şimdi ben bir şeyi özellikle Sayın Mehmet Hocam'dan da özellikle belirtmek isterim. Savtek olarak da bunu haberleştirdik. Bu çok önemliydi. Netanyahu 24 Eylül'de konuşurken salonu 70 ülkenin terk ettiği, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu, hatta Güney Latin ülkelerine kadar işte Afrika, Asya, bütün o ülkelerin de içinde olduğu 70 ülke oturum salonu terk etti. Hı hı. Bir de kimler terk etmedi ve neden terk etmediler? Bu da önemliydi bizim için ve bununla ilgili tek tek bir araştırma yaptık. Bir özel haber hazırladık. Netanyahu 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler'de konuşurken salonu terk edenler kadar terk etmeyenler de önemliydi. Yani mesela Sırbistan.
1: Oldu, değil mi?
2: Tabii Sırbistan. Alexander Vučić, Sırbistan Cumhurbaşkanı, İsrail tasarımı dronların üretileceği Sırbistan'daki ilk fabrikanın 17 Eylül 2026'da açıldığını duyurmuştu. Hı hı. Şimdi bu önemli. Ve Vučić, planlar büyük. İsrail ortaklarımızla birlikte Sırbistan genelinde en az 3 fabrika daha açacağımıza inanıyoruz demişti. Sonra Romanya, 28 Haziran 2026'da Romanya Savunma Bakanlığı İsrail'li savunma şirketi Rafael'den 2.3 milyar dolara Spider hava savunma sistemi alacağını açıkladı. Bakın İsviçre, 24 Haziran 2026. Hep 2026'dan gidiyoruz. İsviçre Savunma Bakanlığı hava savunma sistemleri satın almak için İsrail'le görüşmelerde bulunduğunu da açıkladı Haziran'da. Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei ve İsrail Başbakanı Netanyahu 19 Nisan 2026'da Isaac anlaşmalarının başlatıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail, Arjantin başta olmak üzere Latin Amerika ülkeleriyle savunma ve güvenlik işbirliklerini geliştiriyor. Ayrıca salonda bulunan Yunanistan ve Almanya'da bildiğiniz üzere İsrail silah endüstrisinin en büyük işbirlikçileri arasında yer alıyor. Yani Netanyahu'nun aslında oradaki adamları yoklama alırken bunu sadece zorbalamak için yapmıyorlar. Yani aslında veri topluyorlar.
1: Evet.
2: Bu anlamda bunu da hatırlatalım. Peki, askeri kapasitesi yüksek olan İsrail, askeri teknolojisi görece olarak yüksek olan İsrail, diplomatik alanda hızla irtifa kaybediyor. Ki bunun da somut örneklerini görüyoruz. Yani biz burada propaganda diliyle konuşmuyoruz. Olanlar ortada aslında. Gövde gösterisi büyük ama burada tabii ki o diplomatik teamüllerle alakalı olarak, yani onay mekanizmasının, toplumsal kabulün, uluslararası toplumun kabulüyle ilgili ciddi bir problem yaşayan İsrail var. Bunu sizin de özellikle ifade ettiğiniz iç seçimlere, yani İsrail'in içine, iç dinamiklerine nasıl etkisi var? Evet, Yahudi toplumu

0: Özellikle bu anlamda kaygısını zaten uzun süredir yaşıyor. Yani dünyada kendilerinin karşılık geldiği durumla ilgili olarak Netanyahu bir suçlamaları vardı özellikle muhalefetin. Ama şunu da unutmayalım. Netanyahu'ya muhalif olarak gelişen grupların da Netanyahu'yu yeterince aşırı bulmadıklarını da burada söylememiz lazım. Şimdi Neset'in özellikle kilitlendiği bir nokta var. Birazcık içeriden bahsedelim. Netanyahu ve kendi destekçilerinin biliyorsunuz tek başına Likud'un bir şey yapabilmesi mümkün değil. Ama kendi destekçileriyle beraber 53 sandalye kendisinin var. Muhaliflerin de 53 sandalyesi var. 14 yani belirleyici olan 14 sandalye var. O da Arap partilerine ait. Şimdi bunları kim ikna edecek? Bununla alakalı bir yarış dönüyor aslına bakarsanız. Tabii orada Netanyahu 24 Eylül'de konuşurken bütün o argümanları aslında dünyaya değil daha çok kendi tabanına veya bu 14 tane sandalyeden ümit beslediği o işte partilerin tabanlarına yönelik kendi içinde bir mesajdı. Şimdi bunu verirken tabii ki bakın her zaman yaptıkları gibi işte en kurban, en şey ne bileyim bu anlamda hakkı yenen gibi de görünme pahasına yapıyorlar bunu.
1: Yani bu
0: Bizi
1: kadar
0: dinlemediler.
1: katliam yaparken, bu
0: Evet,
1: kadar
0: evet,
1: soykırım
0: evet,
1: yaparken
0: evet.
1: hala bu söylem üzerinden bir
0: Retoriği
1: sempati toplamaya
0: ellerinde. Tabii
1: çalışmaları.
0: anlatıyı elde tutmak Çağrı Bey her zaman belirli bir şey ister, maharet ister. Yani bir stratejidir.
1: İşte bana bu
0: Anlatıyı
1: kırılıyor
0: elde...
1: yani. Dünyada bunu görüyoruz. Bu
0: Tabii
1: önemli bir
0: tabii
1: şey.
0: zaten kırılmış vaziyette ama biz şunu diyemeyiz. Ha, yani Netanyahu tamamen bitti. Kendi içinde yenilecek. Çünkü şöyle bir durum da yapıyorlar. Yani bir müesses İsrail var. Bir müesses Siyonizm var. Bununla alakalı olarak hesaplar yapılıyor. Bu hesaplara karşılık gelecek olan isim Netanyahu değilse o gidecek zaten. Burada biz Netanyahu'nun ne yaptığını ne ettiğinin içeride çok önemli olup olmamasından da çok bahsedemeyiz.
1: Devletin ana hedefleri
0: Tabii
1: değişmeyecek
0: yani
1: neticede, değil mi?
0: şimdi mesela hükümet kurma sınırı biliyorsunuz 61. Biz geçen haftalarda 20'leri zorladığını söylemiştik kendi başına Likud'un. Yani bu anlamda 27 Ekim seçimleri Netanyahu için bir hayatta kalma stratejisi bir. O yüzden bütün bu söylemleri sadece dış politika stratejisi olarak çıkmıyor aslında. Buna da bakalım. Biraz önce söylediğiniz hani Trump'ın yaklaşımı biz burada aylarca hatta yıllarca şunu konuşuyoruz. Trump'ın güçlü lider sevdiğini. Yani aslında istikrara yönelik, kendine sıkıntı çıkarmayacak insanlara yönelik daha çok diyalogta bulunma veya onlarla ilgili bir takım şeyleri ön plana çıkarma gibi bir eğilimi var. Şimdi bu kadar kendisini geçen programda da bu müttefikin kendisini zor durumda bırakma stratejisinden yani tersine kapana kısılmadan bahsetmiştik. Bu kadar problem çıkaran bir Netanyahu'ya randevu vermemesi zaten konuştuğumuz bir şeydi. Çünkü Orta Doğu'da artık Trump'ın yapmak istediği şey alacağımı alayım ve yoluma bakayım.
1: Yani orada da Netanyahu ve aşırı sağcılardansa diğer cenahla daha kolay bu işi yürütüp daha kontrol altında
0: Fakat
1: yürütebileceğini
0: diğer
1: düşünüyor
0: cenah
1: sanırım.
0: diye baktığımız insanlar da Netanyahu çok aratacak tipler değil. Yani kendi içlerinde daha farklı yönden mesela Smotrich'in ifadelerini okumuşsunuzdur mutlaka rastladınız. İşte Batı Şeria'nın Gazze tipi bir operasyonla işte yerle bir edilmesini savunan hatta mevcut şeyleri kısıtlamaları ambargoları yeterli bulmayan Netanyahu'yu burada suçlayan yani
1: Yani Gazze
0: daha
1: Şeridi ile
0: izole daha
1: Lübnan'ın
0: kapalı.
1: güneyinin ilhak
0: Evet
1: edilmesini istedi işte en son.
0: Lübnan'ın da güneyine ilhak edilmesi bir yana bir de işte Suriye ile ilgili Türkiye ile ilgili yapılması gerekenleri yapmamak yani bu tür suçlamalarla da sürekli kendi tabanını konsolide etmeye çalışan bir muhalefet var. Zaten Ben Gvir'den hiç bahsetmek istemiyorum ama artık iyice uçmuş vaziyette.
1: Tabi bu arada şunu da hatırlatalım. Batı Şeria'yı da tamamen kapatmış durumda İsrail
0: Tabii
1: bugünlerde.
0: tabii
1: Sukut
0: tabii
1: Bayramı
0: yani
1: nedeniyle
0: Sukot Bayramı
1: bütün geçiş
0: nedeniyle
1: noktalarını
0: evet
1: kapattılar.
0: evet
1: Yani orayı da
0: yaptı.
1: bir açık hava hapishanesine
0: Ki
1: çevirdiler şu
0: bakın
1: anda.
0: Avrupa'ya da bu Batı Şeria'da olanlarla ilgili Avrupa'nın koyduğu hani işte özellikle ticaret yapmama bu konuda İsrail ile ilgili olarak hani tavırlarını ortaya koymalarını da biz göz önünde bulundurursak hiç de öyle geri adım attıklarını da söyleyemeyiz İsrail
1: Evet.
0: yönetimine.
1: Evet maalesef. Yani durum yani nereye gidecek göreceğiz tabii seçimlerden sonra ama şunu da hatırlamakta fayda var. Siz de kısmen değindiniz. Netanyahu geçmişte de yaşadığı çok büyük sıkıntıları bir şekilde lehine çevirip koltuğunu korumayı başarabilmiş yetenekte de bir siyasi

0: Siyasetçi aslında, siyasetin eski isimlerinden biri olarak bu da kendi içinde bir tehlike oluşturuyor. Net. Genel istikrar adına diyebiliriz.
1: Müsaadenizle, yani Netanyahu-Trump arasındaki o çekişme, bireysel bir üslup çekişmesi aslında. Yoksa İsrail-ABD arasındaki bir kavga olduğu öyle tabii, anlamamak tabii, yani, gerekiyor. Yani,
0: genel çerçevede aslında evet. Politika belli, ABD'nin İsrail'e desteği de. Biraz önce dedik ya hocam, şimdi bazı liderlerle görüştü. Hiçbir büyük batılı ülke lideri yoktu. İşte Slovenya'nın başbakanı ve en dikkat çekici isim Yunanistan başbakanı Mitsotakis vardı. Netanyahu'nun görüştüğü isimler arasında. Onun da tabii verdikleri samimi görüntüler, hani Doğu Akdeniz'de atılmak istenen adımların, kurulmak istenen onlar adına dengelerin, Türkiye düşmanlığında buluşmanında bir işaret olarak görülebilir. Ama Yunanistan içinden de, Yunanistan muhalefetinden de Mitsotakis'e sert tepkiler vardı bu görüşmeden sonra, özellikle Gazze konusunda sessiz kalmayla eleştirdiklerini gördük. İsrail'le bu askeri ve siyasi yakınlaşmayı derinleştirmenin aslında Yunanistan'a ciddi zarar veren bir hamle olduğunu, ters tepme ihtimali olan bir hamle olduğu konusunda eleştiriler yaptığını gördük. Atina'yı İsrail'e bağımlı hale getirmekle çok ciddi şekilde eleştiriyorlar. Yani Yunanistan'ın içinde de aslında atılan bu adımların ne kadar tehlikeli olduğunu gören, anlayan geniş bir kitle olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen Yunan hükümetinin de bu yolda ısrarla devam ettiğine şahit oluyoruz ki bu da hani bizim bölgemiz için ve bizim de içinde olduğumuz dengeler, mücadeleler için aslında Atina adına pek hoş bir durum değil diyebiliriz herhalde.
2: Tabii yani şimdi Yunan halkı içerisinde ciddi bir sol kanat, yani özellikle Filistin meselesi konusunda hassas olan belirli bir kesim var. Yani bu konudaki İsrail'le bu kadar yakınlaşması ve daha da ötesi ciddi bir savunma, tek taraflı bir bağımlılık ilişkisi oluşturuyor oluyor olması Yunanistan için de ciddi bir tehlike esasında. Kaldı ki Yunanistan içerisinde halk nezdinde de bu Gazze'deki soykırımla yönelik ciddi manada eleştiriler var. Daha da ötesi, yani özellikle bazı bölgelerde, Atina'da, Selanik'te, ben gittiğimde de oradaki yerel halkla konuştuğumda şunu söylemişlerdi. Vatandaşlık alanların çok arttı ve Yunan halkı içerisinde bu da ayrı bir rahatsızlık oluşturduğu yönündeki ciddi manada
0: İsrailli
2: tabii ki vatandaşı, bu golden vize dedikleri çerçevede. Şimdi bir de sen sözüm ona, Türkiye'nin işte güvenlik riski oluşturduğunu düşünerek böyle soykırımcı ve sınır tanımayan bir ülkeye bütün askeri bağımlılık ilişkinini tek taraflı olarak onlara teslim ediyorsun. Yani şimdi ahlaki kuralları tanımayan bir ülke, yani bir gün söz konusu Yunanistan'la herhangi bir çatışma konusu olduğunda hangi kuralları tanıyacak? Uluslararası hukuk desen yok. İnsani kurallar desen yok. Dolayısıyla böyle sınır tanımayan bir ülkeyle bu derecede bütün askeri bağımlılık ilişkisini artırmak Yunanistan için çok daha büyük bir risk.
0: Tabii yani Atina içinden gelen tepkilerde İsrail'in kendi emelleri uğruna Yunanistan'ı yem yapmaya niyetleneceği yönünde çok ciddi eleştiriler var ki aslında hani karşımızdaki
2: aslında
0: ülkenin İsrail
2: burada,
0: olduğuna baktığımızda
2: tamamen
0: haksız da değil bu eleştiri.
2: Mitsotakis aslında tam o da aynı şekilde seçimlerin yaklaştığı bir dönem içerisinde bir anda işte ada ziyaretine gidiyor. İşte askerlerle sözüm ona gövde gösterisi yapmaya çalışıyor. Yani ne oldu yani bundan, hatta 2-3 yıl önce bu konuda müzakere başlatalım süreci başlatmıştı. Hatta yeni Ankara Atina hattında yeni bir sürecin başlayacağı dahi konuşuluyordu. Özellikle bu deniz yetki alanlarının belirlenmesi hususunda. Sen şimdi hangi amaçla oraya gidiyorsun, bu süreci provoke ediyorsun? Yani bu konuda Türkiye'nin hiçbir şekilde geri adım atmayacağı net bir şekilde ortada.
0: Yani orada da aslında bu mesele de bizi biraz hani ilkbahardaki Yunanistan seçimlerine götürüyor gibi diyebiliriz. Belki ondan sonra tekrar daha yumuşama
2: olacak. Kesinlikle bu çok
0: olacak.
2: Artık bir retorik, her seçim dönemlerinde Yunanistan'daki siyasetçiler bir anda kabadayı olup veriyor. Bir anda da Türkiye'ye karşı sözüm ona büyük bir güvenlik riski, işte bizim bu konuda kendimizi güvenlik ekoşemsiyesi oluşturmamız gerektiği konusunda halkı ikna etmeye çalışıyor. Aslında Yunan halkının da bu oyunlara gelmemesi gerekiyor. Yani Yunanistan sonuçta duyunu umumiye vari Almanların esir aldığı bir ülke hüviyetinde. Ve yani

0: Evet, şu an nispi itibariyle daha stabil gidiyor ekonomileri ki Miço Tekes bir başarılı olduğu yönlerden biri de ekonomi olarak nispi itibariyle geçmişe yönelik daha iyi bir ivme gösteriyor. Ancak Akdeniz ve Akdeniz kültürünün verdiği rahatlık, gevşelik ki ben gittiğimde de görmüştüm, yani öğleden sonra birçok iş yeri kapalı. Dolayısıyla böyle çalışma kültürünün çok yoğun olduğu bir bölgeler değil. O yüzden latife yapıyordu Almanlar. Yani biz işte çalışalım sabahlara kadar. Yunanlılar da bunu istedikleri gibi harcasınlar diye ki artık o deniz de bitmeye başlıyor. Yani artık Almanya'nın deyim yerindeyse buna mecali yok. Ekonomik olarak giriyor. Eskisi gibi mesela Merkel döneminde olduğu gibi bol bol İşte Yunanistan'ı kurtaralım, İtalya'yı kurtaralım. Ben bu süreçten sonra bu dengelerin de ciddi manada değişeceğini düşünüyorum. O
1: Ukrayna
0: zaman çok
1: savaşı
0: büyük bir
1: kaynaklı enerji sıkıntısı, bir de bir yandan Çin'in yükselişi çok
0: Çin'in
1: ciddi
0: yükselişi,
1: anlamda
0: kendi
1: zorluyor Almanya'yı
0: içerisindeki
1: da.
0: siyasi dengeler, öyle eskisi gibi Ukrayna meselesinde bile artık ayak süren bir Almanya var. O yüzden öyle Yunanistan şimdi
1: BM'de
0: bol bol
1: gördük, Alman Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı yıllar sonra ilk
2: 4
1: defa
2: yıl
1: görüştüler.
2: sonra bir
1: Görüştüler.
0: 4 yıl
2: araya geldi.
0: sonra bir araya geldi. O yüzden işte Yunanistan'ın bu keyfi keder ödediği askeri harcamaları veya da İsrail'e peşkeş çektiği bu maddi şey askeri desteği günün sonunda Almanlar da karşılamayacak. Ama ben bunun bu süreçten sonra yani seçime kadar bunu daha çok provoke edeceğini düşünüyorum. Dikkat ederseniz Ankara'da çok temkinli,
1: Durumu farkında.
0: farkında. Yani mesela o asker görüntüsündeki görüntüye rağmen Türkiye'deki siyasi yetkililerin cevabı çok mütedil bir dildi. Yani aksi takdirde oluyor olsaydı herhalde başka zaman Sayın Cumhurbaşkanımız çok daha ağır sözlerle ifadede bulunurdu.
1: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek çok teması da oldu Birleşmiş Milletler'de. Şimdi İsrail meselesi, verilen mesajlar bakımından bunun bir boyutu, ama yapılan ikili görüşmelerde özellikle dikkati çeken biri oldu ki o da Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ile Türk evinde yaptığı görüşmeydi. Tabii Irak bizim için eskiden beri önemli. Hem kalkınma yolu gibi projeler var, hem terörle mücadele var, hem hala tam bütünlüğünü sağlayamamış, her tarafında devlet otoritesini kuramamış bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu süreçte koalisyon güçlerinin çıkması ve devlet dışı silahlı aktörlerin, grupların silahsızlanması gibi çok hassas bir dönemden geçiyor Irak. Özellikle de Şii milislerin, İran destekli Şii milislerin silahsızlanması ya da resmi çatı altında net olarak toplanması gibi bir süreç var ki bu başarılabilirse Irak'ın bütünlüğünü, güvenlik bütünlüğünü sağlaması açısından çok önemli olacak. Ama bir de işin PKK boyutu var. Dolayısıyla Irak'ın kuzeyinde bulunan Türk askeri varlığı var. Irak Başbakanı ile yapılan görüşmeden sonra güvenliğin tesis edilmesi durumunda Başika üssünün belli bir takvim ve belli şartlarda kademeli olarak federal güvenlik güçlerine teslim edileceği, devredileceği yönünde bir açıklama yapıldı. Bu aslında çok önemli bir açıklama. Çünkü o bölgede federal güvenlik güçlerinin otoritesi sağlanacak. İşte PKK uzantısı gruplarla, PKK'lılarla, Haçlı Şabi güçlerinin çok yoğun dirsek temasında olduğunu geçmişten beri biliyoruz o bölgede. Yani oralarda bu sükunetin sağlanabilmesi için aslında Türkiye'nin de Irak hükümetine verdiği bir destek olarak herhalde bunu görebiliriz ki bu sükunet sağlandığında asıl bu kalkınma yolu gibi büyük projelerin hayata geçebileceği alanlar oluşacak. Bu açıdan oldukça kıymetli görüyorum ben bu gelişmeyi, bu açıklamayı. Siz nasıl yorumlarsınız?
3: Yani tabii ki ben de aynı şekilde kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun bir yere oturtmamız lazım tabii. ABD'nin Irak işgali sonrasında Irak tamamen bir failed state dediğimiz, artık fonksiyonlarını yitirmiş bir devlet aygıtı olarak ortaya çıktı. Yani devletin kendisinden ziyade devletin etrafına konuşlanan gruplar, işte farklı ülkelerin nüfuz alanları veya devlet içinde küçük devletçikler oluşup yani merkezi bir otoritenin sağlanmadığı bir dönem geçirdi Irak uzun seneler boyunca.
1: Yani daha genel çerçeveden bakarsak aslında ABD Irak'ı işgal etti. Sonuçta döndük dolaştık bir baktık ki Bağdat İran'ın kontrolüne geçmiş. Ondan sonra ABD'nin
3: yani evet,
1: arasında bir siyasi nüfuz
3: siz
1: mücadelesi
3: benden daha iyi
1: alanı oldu.
3: söylediniz.

0: Ben biraz belki uzatacaktım ama özetle İran'ın nüfuzuna girmiş. Kuzey'de de PKK'nın artık her türlü faaliyetini gösterdiği, merkezi bir bütünlük içerisinde hareket edemeyen bir devlet vardı. İş böyle olunca Türkiye ile ilişkileri de tabii ki doğal olarak özellikle İran'ın yüksek etkisiyle birlikte Bağdat-Ankara arasında senkronize bir terörle mücadele veya ilişkilerin aynı çerçeveden bakılması, aynı pencereden ikili ilişkilerdeki o çift taraflı çıkarın sağlanmasına yönelik hiçbir adım atılamadı. Ta ki yakın zamanda özellikle Sudani bir önceki dönemden başlayarak
1: PKK meselesinden yasaklı örgüt ilan edildi.
0: Evet, PKK'nın yasaklı örgüt olması sonrasında işte bu yeni başbakanla birlikte görüşmelerin daha sıklaşması, petrol meselesinde bile farklı adımlar atıldı. Hı hı. Biliyorsunuz buraya geldiğinde çok önemli bir enerji üzerine de anlaşma yapıldı. Evet. Bu şunu gösteriyor. Artık Türkiye ile Irak merkezi hükümeti geleceğe dair birçok meselede aynı perspektiften bakıyor. Nedir bu? Bizim açımızdan önemli olanı terörle mücadele, ikincisi enerji meselesi, üçüncüsü de belki ticari ve yatırım faaliyetleri. Şimdi baktığımızda enerji ve ticareti bir şekilde sağlamanız için sizin güvenli bir ortam olması lazım. Siyasi bir defa birliğin olması gerekiyor ve siyasi olarak iki tarafında terörle mücadeleye aynı pencereden, perspektiften bakması gerekiyor. Eğer siz güvenliği sağlayabilirseniz o zaman terörsüz Türkiye'nin ötesinde bir terörsüz bölge perspektifi ile birlikte siz kalkınma yolu projesine bakabilirsiniz. İşte ama yani olmadan
1: Türkiye'nin girişimleriyle aslında öyle bir ortam oluşturuldu ki burada evet. Irak'ın çıkarı da artık bunu gerektiriyor.
0: Zaten şu.
1: Bunun farkındalar.
0: Evet, zaten biz şunu söylüyoruz hep. Terörsüz Türkiye dediğimiz şey eğer Irak olmazsa bunun içinde, Suriye bunun içerisinde olmazsa sizin Türkiye'nin içerisindeki PKK'yı artık pasifize etmeniz çok büyük mana teşkil etmez. Çünkü PKK'nın beslendiği yer Kandil, Sincar sonrasında neydi? Kuzey Suriye'deki koridordu değil mi? Evet. Hep diyorduk ya terör evet. koridoru oluşturması. Türkiye Kandil'i bir şekilde artık pasifize etmeye başladı. Suriye'nin kuzeyi Suriye ile entegre olacağım diyor. Diyor ki kağıt üstünde en azından şu anda böyle silahsız artık bir şekilde silahları bırakacağım diyor. Türkiye'nin içerisindeki süreç devam ediyor. Sincar zaten bir lojistik köprü işlevi görüyordu.
1: İkinci
0: Kandil denilen yer. Ama önemli mi yani oranın ayrı bir önemi tabii ki Suriye ile geçiş güzergahı üzerinde olması. Dolayısıyla siz bu anlaşma ile birlikte neyi sağlıyorsunuz? Bir defa Türkiye'nin orada işgalci bir devlet tırnak içinde söylüyorum. Hep sürekli söylendi bu. Bir defa bunun gerçekçi ne kadar dezenformasyon olduğunu ortaya çıkarmış oldunuz. Çünkü Türkiye oraya sınır ötesi operasyonlar yaparken, başikayı kurarken Irak'ı işgal mi ediyoruz diye bir söylem çıkarılmıştı. Bunun ne kadar yersiz olduğu bugün ortaya çıktı.
1: Tabii eskiden beri Türkiye'nin söylemi net yani terör tehlikesi ortada olmadıktan sonra yani bizim orada zaten bir yok. Bunun gereğini yapmaya da ne kadar hazır olduğunu gösterdi.
0: Evet ve bunun gereği zaten Irak Merkezi Hükümeti tarafından yapılmadığı için Türkiye bunları yapmak zorunda bırakıldı. Yoksa bizim ne işimiz var? Irak kuzeyine niye girelim? Niye bu kadar enerji harcayalım? Niye bu kadar askerimizi oraya gönderelim? Suriye'nin kuzeyi için de bu aynı mesele vardı. Suriye'nin kuzeyinde de o entegrasyon ve temizlik yapılınca Türkiye yani yeri zamanı geldiğinde oradan da çekilecek. Zaten bu şuna da aynı zamanda hizmet edecek. Yani aslında Türkiye'nin orada var olması hem kendi güvenliği için hem aynı zamanda Irak'ın toprak bütünlüğü içinde evet. önemli. Bu anlaşmayla birlikte biz diyoruz ki Irak sen kendi merkezi otoriteni sağla. Dolayısıyla toprak bütünlüğün argümanın orada sağlamlaşsın. Aynı zamanda bize tehdit olacak her türlü gruba da artık sen müdahale et.
1: Aynen öyle.
0: Ama bunun asıl önemi yani güvenliğin ötesinde asıl mesele bana sorarsanız güvenliğin tesis edeceği ortamda sizin artık bunu enerji ve ticari faaliyetlerle bunların ötesinde de bölgedeki o aks şekillenirken siz kimi yanında görmek istiyorsunuz? Yani o karşılıklı işbirliğinin yaratacağı güven ortamı, Türkiye ile Irak ilişkileri, Türkiye ile Suriye ilişkileri, bu iki ülkenin belki ilişkileri, sizin vizyonunuzda olan Orta Doğu'daki o aksın oluşmasında. Yani biz diyoruz ya Mekke Anlaşması. Bu sadece üç ülkeden mi ibaret olacak? Yani eğer siz bir tarafta İran ve İsrail diye iki tane aktör varken, siz bunların oyununa karışmadan, bunların çıkarlarına bir şekilde hizmet etmeden, o bölgenin, bölge insanı için, hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, bu teröristsiz Türkiye projesi Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın ve bütün bu bölgedeki insanların çıkarına ve menfaatine olacak bir projeyse eğer, o zaman bu ülkelerin kendi arasındaki yapması gereken işbirliği için her türlü zemini sağlamak gerekiyor. Bu anlaşma o açıdan konulması gereken taşlardan bir tanesi.
1: Önemli ve kıymetli. Yani evet. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla yaşanan sıkıntıyı gördük. Şimdi mesela yüzlerce Irak tırı Suriye üzerinden petrolü alternatif olarak dünyaya ulaştırmaya çalışıyor ki Suriye'de bu sükunet ortamı bir şekilde sağlanamamış olsaydı bu da mümkün olmayacaktı. Irak'la beraber daha geniş bir sükunet ortamı sağlandığında çok daha büyük projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak. Bir iki dakikalık vaktimiz kalmışken şunu sormak isterim. Şimdi bu tasfiye olacak. Buradaki terör unsuru, terör örgütü unsurları, terör varlıkları bir şekilde ortadan kaldırılacak ama bunun nasıl olacağı konusu merak konusu. Yani burada YBŞ denilen daha çok Ezidilerden kurulu bir yapı vardı. Yani Suriye'deki gibi bir entegrasyon süreciyle mi bunun olması beklenir yoksa farklı bir yollama, ne dersiniz?
2: Çağrı Bey, aslında burada bir şartlı devir söz konusu olacak. Yani Başı Gazilkan yerleşkesiyle ilgili durum var. Yani şöyle, mekanizmanın tasarımı zaten Sincar Mutabakatı'nda aslında kendini biraz gösteriyor. Yani bakacak olursak mesela yasaklı yabancı silahlı grupların tasfiyesi, yani bir aşamalı olarak gidiyor. Hı hı. İşte silahların eksiksiz olarak Irak devletinin envanterine teslim edilmesi, kurumlarına teslim edilmesi ve böylelikle güvenlik eğer tesis edilirse bu anlamda meşru yollardan bu şekilde. Hı hı. O zaman Irak'ın sahadaki güvenlik ilerlemesine de paralel olarak Türk kuvvetlerinin Başı Gazilkan tesisini şartlı olarak devretmesi söz konusu olacak. Tabii burada baktığımızda hem askeri bir yönü var, savunma ile alakalı bir yönü var, hem de ekonomik ve stratejik ortaklık bakımından da bir vurgu var. Bu da çok önemli. Yani zaten Türkiye'nin içinde bulunduğu bütün ittifakların, özellikle son dönemde savunmanın yer aldığı bütün ittifaklarda aslında ekonomik bakımdan, yani stratejik bir ortaklığın, daha doğrusu ekonominin güvenliğinin de sağlanmasının söz konusu olması, yani bu şartlı devir dediğimiz şey aslında biraz oraya da bağlı.
1: İşte bu yani aslında Bağdat'ı motive etmesi bakımından
2: istikrar, da önemli tabii, bir itici güç. Yani terörsüz Türkiye, terörsüz bölge kapsamında aslında bu anlamda bu istikrara giden yolun sağlanmasıyla ilgili bir sürecin işletilmesi söz konusu olacak.
1: Aynen böyle. Tabii
2: kalkınma yolu da.
1: Herkes kazanacak. Sadece
2: herkes kazanacak ve
1: kazanacak.
2: Süreç hızlanacak.
1: Sözünüzü unutmayın lütfen. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden dönüşte devam edelim. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi. Met! Tam isabet!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
7: Bu Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
8: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
7: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
8: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği.

0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. Irak Başbakanı Ali Ezzeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmeden hareketle Irak'ın kuzeyinde devlet otoritesinin sağlanması konusunu konuşuyorduk ki Başika üssünün kademeli olarak belli şartlar dahilinde Irak federal güçlerine teslim edilmesi gibi bir karar alındı, tekrarlayalım. Tabii bu kararın yerine getirilebilmesi için o bölgedeki terör örgütü varlığının bir şekilde tasfiye edilmesi gerekecek, biraz önce de konuştuğumuz gibi. Ama sadece terör örgütünün, ona bağlı unsurların varlığı değil, Haçlı Şabi unsurların da varlığı orada bir başka mesele. Haçlı Şabi güçlerinin de Irak genelinde diğer devlet dışı aktörler gibi, silahlı gruplar gibi aslında tasfiye edilmesi gibi bir gündem var. Oldukça da zorlu bir tabii süreç. Irak için kolay bir süreç değil. İran'ın da buradaki etkisini mutlaka göz önünde bulundurmak lazım ama bunu başarabilmesi Irak'ın toprak bütünlüğü açısından, güvenlik bütünlüğü açısından oldukça önemli ve hayati. Bunu başarabilirler mi? Ne görüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi koalisyon karargahının kapatılması gibi bir durum da söz konusu. Ancak Haçlı Şabi dediğimiz gruplar da bir ya da iki gruptan ibaret değiller. Çok fazla gruptan bahsediyoruz. Çok farklı düşüncelere sahip ve kendi başına hareket eden, İran güdümünde olsa da çoğunluğu gruplardan bahsediyoruz. Nasıl görüyorsunuz bu süreci?
1: Şimdi tabii zaten Irak'ın en büyük, en hassas dengelerinden bir tanesi bir toprak bütünlüğü ve tamamen ulusal egemen bir devlet yapısı oluşturamadılar. Yani Amerika Irak'ı işgal ettiğinde de Türkiye'nin en büyük çekincelerinden bir tanesi buydu. Ve neticede zaman içerisinde özellikle Şii-Sünni çatışması sürekli bir çatışma haline geldi ve kendi insanını aslında kendi iç çatışmasında yitiren bir noktaya geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin endişeleri başından itibaren hali hazırda günümüze kadar bu kronik mesele devam etti. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle yani İran'ın Irak üzerindeki etkisi üzerinde her zaman temkinli bir yaklaşım sergiledi. Yani hatta geçtiğimiz başbakan olası bir değişikliği konusunda yeniden İran'ın etkisi konusunda teyakkuza geçmiş oldu. Şimdi tabii buradaki Kürt ve PKK yapıların bölgedeki hakimiyeti konusu da Türkiye'nin olmazsa olmaz en temel kırmızı çizgilerinden bir tanesi.
0: Ya bu konuda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de aslında son dönemde bir süredir, gerçi çok gündemde değil ama, PKK'nın varlığından ciddi şekilde rahatsızlık duyduğunu yüksek sesle dile getirdiği açıklamalar hatırlıyoruz. Bu da süreç için bir avantaj aslında.
1: Kesinlikle öyle. Burada tabii Türkiye'nin aslında temkinli Kuzey Kürt bölgesiyle olan ilişkilerini geliştirmesi ve bir yönüyle aslında o diğer güçlerle olası ilişkileri konusunda diplomasi ön aldığını ben düşünüyorum. Yani siz eğer bir şekilde o ilişkileri sürdürmezseniz farklı gruplar ve farklı güçler ve aktörler o sahada maalesef yer alıyor. Hatta hatırlanacağı üzere 1 Mart tezkeresinde o dönem başbakan, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük endişelerinden bir tanesi buydu. Biliyorsunuz parlamentonun hayır oyuyla Türkiye, o Irak, Amerika'nın Irak işgali konusunda Türkiye müdahil olmadı. Ama yıllar sonra Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Yani o 1 Mart tezkeresinin neden Türkiye için önemli olduğunu, çünkü eğer Türkiye'nin o dönem üslerinin kullanılmaması veya sürecin içerisinde aktif olmama riskinin çok yapılı bir çatışma alanı Türkiye'nin sınırının ötesi tarafında oluşma endişesiydi. Bu kısmi olarak aslında zaman içerisinde gerçekten vuku bulan, Türkiye için kronik bir mesele haline geldi. Kuzey Irak yönetimiyle Türkiye neredeyse ciddi manada bir çatışma eşiğine girdi. Hatta Türkiye sınırını kapatırım ve onların da benzer şekilde bir referandum hamlesi vardı hatırlanacağı üzere.

0: Ancak Kuzey Irak yönetimi şunu artık net bir şekilde anlamış oldu. Yani Türkiye'siz hiçbir şekilde orada yaşama alanı olmayacağı konusunda. Dolayısıyla bu bir yönüyle Türkiye'nin aslında elini de güçlendiren hamlelerden bir tanesi oldu. Şimdi bir diğer mesele, yani halihazırda Türkiye-Suriye denklemi, aslında bu bence Kuzey Irak'taki bu Sincan ve o diğer üslerinin, yani PKK üslerinin de tamamen kapanmasında etkili olacak unsurlardan biri. Neden? Çünkü artık nefes alacak hiçbir alanı, imkanı yok. Yani Suriye meselesi o yüzden Türkiye'nin olmazsa olmaz en önemli meselelerinden biri oydu. Çünkü siz eğer gerçekten o bataklığı yerinde kuruttursanız, etrafında yeniden nüve bulması için hiçbir fırsat, bir olanak bulamaz. O yüzden Türkiye'deki çözüm sürecinin de aslında biraz bununla ilişkili. Yani PKK aslında bir yönüyle masaya oturmak zorundaydı. Şimdi Irak meselesine gelince, Türkiye son yıllardaki dış politikası olabildiğince bölge ülkeleriyle entegre ve eş güdümlü çalışma iradesi. Ve bu gerçekten birçok manada sonuç veriyor. Yani bugün İran meselesinde ki Trump'ın sitemi de aslında bir yönüyle Türkiye'nin o süreçte ne kadar aktif olduğunu göstermiş oldu. Kürtlerin o savaşa müdahil olmamasında Türkiye'nin etkili bir güç oluyor
1: Evet.
0: olması. Yani yoksa biz belki bugün bambaşka bir manzara görüyor olacaktık. Oradaki PKK grupların İran'daki savaşa müdahil oluyor olması ve Türkiye'nin sınırın ötesi tarafında büyük bir çatışma ortamını kucağımızda bulma riskini yaşıyor olacaktık.
1: Amerikan basında yazılıp çizilmişti bunlar, hatırlarsınız. Özellikle
0: Tabii.
1: Türkiye'nin doğrudan devreye girip bu niyetin rafa kaldırılmasını
0: Yani
1: sağladığı yönünde
0: biz
1: ciddi haberler var.
0: bugün halihazırda bu kadar ateş çemberi içerisinde yanı başımızda olan riskleri de inanılmaz bir, gerçekten diplomatik bir çaba var. Burada Türk dış politikası diplomasisini gerçekten takdir etmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki azmi, çabası. Yani artık biz işte 90'lı, 2000'li yıllardan bahsetmiyoruz. Yani çatışmanın olmadığı, hiç bölgenin olmadığı ve özellikle Türkiye etrafında yoğun bir çatışmanın olduğu bir dönemde Türkiye aynı zamanda, bakın, hem çatışmayı bertaraf ediyor hem de aynı zamanda terör örgütlerinin en temelini, beslendiği yuvaları yok ediyor. O yüzden bu anlaşma, ama bunu şöyle, daha önce de birçok Irak yönetimiyle bu tür anlaşmalar, ben hatırlıyorum, 2000'li yıllarda benzer anlaşmalar yapılıyordu. Tabii ki siz şimdi hassas, dengeli bir yapıdan bahsediyorsunuz. Gerçekten ulusal egemen kendi iradesine karar mekanizması vermekten zayıf olan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Yani bugün yapılan anlaşmanın da ne kadar gerçekten sahaya yansıyacağı konusunda tereddütümüz muhakkak var.
1: Tabii Türkiye'nin
0: Ama
1: yakın takipçisi olacaktır bu.
0: hem yakın takipçisi hem artık o unsurlar için çember olağanca daraldı. Suriye'de alanı yok, Türkiye'de artık şeysi yok. En önemlisi insan kaynağı yok. Yani o bölgedeki o üslerin, ki aşılmaz çok zor, dağlık, mağaralık bir bölgeden bahsediyorsunuz. Yani inanılmaz zor bir coğrafyada beslenen bir terör yuvasından bahsediyorsunuz. Ben bu sefer hiç olmadığı kadar açıkçası çok ümitliyim. Yani bu sefer Irak'ın da artık bu iradeyi göstereceği konusunda bir hayli ümit var olduğumu söyleyebilirim.
1: Tabii terörle mücadele açısından özellikle Türkiye'nin o bölgede uzun zamandır yürüttüğü operasyonlarla o sağladığı alan hakimiyeti çok kıymetli ve bunun da bu konularda itici güç olduğunu söyleyebiliriz. Başka tabii bulunduğu alan konum bakımından kritik bir noktada. Buranın devredilebilmesi için gerçekten federal güvenlik güçlerinin çok sağlam şekilde bölgede otoriteyi kurmuş olması gerekiyor ki bu da aslında Sincar'dan sonra belki daha ilerleyen zamanlarda Mahmur'u konuşacağımız günlerin geleceğinin işareti olabilir diyelim. Konuşacak pek çok mesele var. Tabii Irak'ta yapılan bu uzlaşma gündem maddelerimizden biri ama Türkiye'nin içinde olduğu başka önemli gelişmeler de var Orta Doğu coğrafyasında ki hani oyunu değiştiren, dönüştüren adımların da atıldığını görüyoruz. İşte Mekke İttifakı bunlardan biriydi. Mekke İttifakı konusunda geçtiğimiz günlerde önemli bir toplantı oldu. Biraz da hızlıca gelişen bir toplantıydı tabii Suudi Arabistan'ın çağrısıyla. İşte neydi o? Yemen'deki iç savaşta tabii Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim de tırmanınca Suudi Arabistan'a yoğun saldırılar oldu. Hatırlarsınız Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı destekler talep etti. Tam aradığını bulamadı diyebiliriz İngiltere'den. Aynı şekilde. Bunların üzerine yapılan bir toplantıydı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Genelkurmay Başkanlığı Suudi Arabistan'da buluştular. Yani zamanlaması itibariyle de aslında önemli bir mesajdı diyebiliriz herhalde. Aynı şekilde bu Yemen iç savaşını, Husiler meselesini de Mekke İttifakı'nın ilk sınavı olarak görüldüğünü görüyoruz bazı kesimlerce. Hak veriyor musunuz? Ne dersiniz?
2: Yani tabii anlaşmanın zannediyorum yani maddelerine göre daha önce var olan bir çatışmadan ziyade yeni oluşacak çatışmalardan bahsediyor. Dolayısıyla Yemen buna dahil mi değil mi o teknik bir değerlendirmeye gerekiyor. Ama şunu söylememiz lazım. Bu tabii siyasi olarak aynı zamanda değerlendirilmesi gereken diplomatik açıdan ülkelerin birbirlerine verdiği o güvenlik taahhüdünün bir gerekçesi, bir gereksinimi olarak daha doğrusu orada biz senin yanındayız mesajının verilmesi söz konusu. Tabii Sayın Hakan Fidan'ın BM marjında yaptığı toplantılardan bir tanesinde ona yöneltilen bir soru vardı. Mekke anlaşması yapıldı. Suudi Arabistan şu anda saldırı altında. Siz neden o NATO'nun 5. maddesi benzeri bu anlaşmada da olan maddeyi çalıştırmıyorsunuz? Hı hı. Orada salonda bulunan James Jeffrey var. ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi. Aynı zamanda Suriye'de de görev yapmıştı. En son zannediyorum savaş çıkmadan en son ki Büyükelçisiydi aynı zamanda. Ona dönüp sordu. Jim dedi, sen dedi kaç senede görev yaptın? İşte 50 sene dedi. Bu ya görev yaptığın sürede dedi kaç defa NATO'nun o 5. maddesi yürürlüğe girdi? Bir kere dedi. Yani evet. Dedi bu haksızlık olmuyor mu? NATO Mekke Anlaşması siz daha
3: da.
2: Bir sene bile olmadı. Siz şu anda eleştirmeye başladınız. Tabii bu eleştirme ayrı bir şey. Olmamış. Yani bunu olmadığı gibi bir fotoğraf çizmek ayrı bir şey, ayrı bir mesele. Hangi sahikle bu sorunun sorulduğu ayrı bir zaten tartışma konusu. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin hem Suudi Arabistan'a hem Pakistan'ın Suudi Arabistan'a yanındayız mesajını her türlü şekilde veriyorlar zaten. Bence orada bir sıkıntı yok. Ama teknik olarak, lojistik olarak, entegrasyon olarak şu anda orada bulunma söz konusu olabilir mi? Bu çalışılması gereken bir mesele. Çünkü henüz o aşamaların kaydedilmediğini, çünkü daha kurumsallaşmasının yapıldığı bir anlaşmadan bahsediyoruz. Yani dört başı mamur bir şekilde artık bina edilmiş, inşa edilmiş ve ayakları üzerinde duran belli bir tecrübeye sahip olan bir anlaşmadan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bu teknik olarak orada bulunmadan ziyade en azından siyasi olarak bu mesajın verilmesi önemli. Tabii bu çerçevede Pezeşkiyan'ın ve yaptığı bir açıklama da var. Bu notlarımız arasında vardı. Müslümanların birleşmesi adına atılmış olumlu bir adım diye söyledi. Yani Husilerin yaptığı ayrı bir mesele. Husilere destek veren kim o zaman? Yani hani
1: lanet Pezeşkiyan, Husiler kendilerini bağlar attıkları adımlar diye de bir açıklama yaptı ki yani dünya nitelikte doğal olarak.
2: Yani şuna benzer o zaman Hizbullah'ın yaptıkları da kendilerini bağlar diye bir açıklama da yapıyor mu Pezeşkiyan veya işte İran kanadı? İşin bir de o tarafı var. Yani
3: şey vardır ya hocam, sonuna kadar inkar. Ortaya çıkarsa sonuna kadar inkar.
2: Evet, yani oradaki ilk başından beri zaten İran'ın böyle bir pozisyonu var ama aynı zamanda gidip işte bütün Körfez ülkelerini vuruyor. Türkiye'ye bile girişim bu yapıldı.
1: Evet.
2: Biz onu çok kayda değer bir açıklama olarak görmüyoruz. En azından samimi görmüyoruz açıkçası ama Suudi Arabistan'ın da henüz resmi olarak bir destek talebi yok aslında bu konuda. Dolayısıyla bunun gerçekten o 5. maddenin çalıştırılması mı yoksa diplomatik olarak o gücün bir arada bulunması mı görüyoruz diye sorarsanız ben daha çok ikinci seçenekten bunun bir mesaj olarak, bir sinyal olarak verildiğini düşünüyorum. Ve bu da önemli bir mesele aslında. Yani evet, teknik ve entegrasyon olarak belki lojistik anlamda bu henüz çalışabilir bir ittifak olmasa da bunun kurumsallaşması sürecinde bir yani şunu deselerdi Pakistan, yani bak mesela, yani biz daha yeni oluştuk, sen önceden olan kavganı niye masamıza getiriyorsun? Bunu sözde söylemese bile diplomatik olarak bu mesaj verilselerdi, o zaman bu aslında ölü doğmuş bir anlaşma olurdu. Ama bunu söylemedi iki tarafta. Bence yine güçlü bir mesaj. Türkiye zaten geri, Sayın Hakan Fidan da bunu söyledi daha önceki BM'den önceki konuşmalarında da bir televizyon kanalına çıktığında söylemişti. Gerekeni yapmaya hazırız diye söylemişti. Bence Türkiye'nin de Pakistan'ın da aynı zamanda o inşa edilmeye çalışılan güvenin altının boş olmadığını gösterdiler. Bu bence önemli bir
1: niyet beyanı bakımından.
2: Niyet beyanı açısından çok önemli.
1: Tabii şimdi o görüşmeyle ilgili yapılan haberlere baktığımızda kabaca gördüğümüz şu. Yani Riyad'ın füze ve İHA tehditlerine karşı savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, erken uyarı ve hava savunma sistemleriyle istihbarat paylaşımının masaya yatırıldığına dair bazı haberler yapıldığını gördük. Mehmet Hocam da dediği gibi aslında erken aşamada bir ittifaktan bahsediyoruz. Hala kurumsallaşma oluşumu tamamlanmamış bir ittifaktan bahsediyoruz ama adımlar atılıyor. Böyle bir durumda Mekke Anlaşması kapsamında talep gelmesi halinde Suudilere ne tür bir destek öngörülebilir şu aşamada? Yani doğrudan sahaya asker gönderilmesinden ziyade işte teknik destek, istihbari destek, danışmanlık hizmeti gibi bir destek mi beklemek lazım? Yani sahada somut katkı ne olabilir ilk aşamada? Nasıl değerlendirirsiniz?
3: Bahsettiğiniz zaten en yüksek, ilk aşamada olası olan destek modeli bu. Ama şöyle bir şey de söyleyelim. Yani Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik özellikle Riyad'ın hava savunma ve kritik altyapısına yaptığı baskı, hani kurumsallaşmanın da bu kadar hani bürokratik bir şekilde çok zaman almayacağını da gösteriyor. Yani burada bu ülkelerin bir savunma ittifakı oluşturmasında zaten bölgenin mevcut riskleri hesaplanarak verilen bir karardı. Bu da bürokratik bir takım aşamaların kısa tutulacağı anlamına geliyor. Tabii ki her ülke de kendi milli, yani güvenlik mimarisini hiçbir şekilde sıkıntıya sokmayacak bir ittifakın içinde kendisine bir yer bulmak ister. Hakeza Türkiye de bunu böyle bu şekilde algılıyor. Fakat şöyle bir şey de söyleyelim. Yani evet, hani ittifakın ilk sınavı mıdır Husilerin yaptığı bu saldırı? Hali hazırda bir savunma ittifakı anlaşma söz konusu olduğu zaman ve eş zamanlı saldırılar da mevcutsa tabii ki bu öncelikli bir mesele olarak gündeme gelecektir.
2: Şimdi bir sözünüze, yani şunu da söylemek lazım. Daha henüz meclislerden de geçmedi
3: tabii,
2: zaten.
3: Tabii. Yani şöyle bir altyapı, aslında askeri altyapının da hazırlığına katkı olarak şunları hatırlatalım. Geçen haftalarda Orgeneral Genelkurmay Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktaroğlu'nun bir Kopenhag, değil mi, zirve ziyareti vardı. Orada yine bölgesel aslında savunmayla alakalı olarak askeri çok üst düzey bir takım toplantılar yapıldı. Hani böyle medyada biraz ani bir toplantıymış gibi gösteriliyor ama değil, mutlaka bir takvim var ve bu takvimle ilgili aşamalar yerine getiriliyor. Şimdi baktığımız zaman sizin de isabet buyurduğunuz gibi, yani destek seviyesine baktığımızda bu erken uyarı ve hava savunması, yani kapsam ve içerik bakımından radar ve İHA tespit entegrasyonuyla ilgili. Çünkü Türkiye'nin bu konudaki know-how'ı, Türkiye'nin bu konuda savunma sanayi deneyim transferi veya teknik transfer, Riyad'ın özellikle çok ihtiyaç duyduğu, ki biz bunu geçen seneki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın biliyorsunuz toplantısında Suudi Arabistan'la zaten Pakistan arasındaki o savunma ittifakında öne sürülen ittifaka sebep olacak böyle bir yaklaşımı da duymuştuk. Yani Suudi Arabistan'ın bu konuda kendini güçlendirme, özellikle hava savunma ve kritik altyapısını korumayla ilgili bir takım yatırım, yani yapmak isteğini ta o zamanlardan biz biliyorduk.
1: Aslında o zamanki iki ülkenin yaptığı bir ittifak, Türkiye'nin katılımıyla üçlü formata dönüştü demek çok yanlış olmaz mı?
3: Tabii ki. Tekrar hatırlatalım.
1: Bir parantez için müsaadenizle lafınızı kestim. Kusura bakmayın. Yani Türkiye'nin içinde olduğu bu girişimi eleştirenler de görüyoruz ama yani bu eleştirileri yapanlara da, mesela geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı'nı korumak için hava saldırılarından o bölgeye asker göndereceğini, askeri ekipman ve asker göndereceği açıklamasını hatırlatmak lazım. Yani batılı ülkeler bile Suudi Arabistan'a bunu yaparken siz üç İslam ülkesi olarak

0: bir araya gelip de bölgedeki sorunları kendi aranızda üstesinden gelmek için bazı mekanizmalar oluşturmaya çalışmanız gayet doğal aslında.
1: Peki biz de bir soru soralım. Türkiye baktığımızda Sincar mutabakatını yapıyor değil mi? Hı. Yani özellikle Başika Zilkan bölgesinden şartlı olarak burayı devredeceğini, yani bir takım güvenlik garantileri verildikten sonra burayla alakalı şartlı, kontrollü bir devirden bahsedilirken gözü kapalı bir şekilde ateş hattına girmek gibi bir şey yapar mı? Bir eğilimin içinde olur mu? Olmaz. Yani bizim bu anlamda ki aslında hani savaşan bir ordu olmak bakımından meskul mahal operasyonları da dahil olmak üzere bu konudaki yetkinliğimiz zaten birçok hani ülke tarafından bilinir. Bunu tekrar bizim hatırlatmamıza bile gerek yok. Ama Türkiye bu kadar ihtiyatlı davranırken kendi bölgesinde tekrar bir ateş hattına girmekle ilgili bu kadar istekli ya da gözü kapalı davranması söz konusu olabilir mi? Hayır.
0: Ki ana politikası bölgede istikrarı sağlamaya çalışmaktadır.
1: Yani şöyle bir bakın, destek seviyesi biz bir merdiven, bir eylem merdiveni olarak söylersek erken uyarı, istihbarat, askeri konuşlanma, bir de Yemen'e doğrudan operasyon. Mesela düşündüğümüzde bunlar geliyor değil mi aklımıza? Ama buradaki en olası bununla alakalı olarak önce altyapının kuvvetlendirilmesi diye bir şey söz konusu olacaktır. Evet. Ve ben sıcak bir çatışma bölgesine Pakistan'da dahil hiçbir ülkenin, sadece savunmada olan ülkenin kendi askerlerini ve kendi güvenlik sistemini aktive etmesinin dışında ki Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın da belirttikleri üzere 5. maddenin sadece bir kere işletildiği bu kadar yıl içinde NATO'da daha 2 ayını doldurmamış bir ittifakın hemen 5. madde benzeri bir işte prosedürü hayata geçirecekleri konusunda nasıl insanlar bu kadar rahat konuşabiliyorlar? Bunu ben anlamış değilim. Bu konuda Türkiye'nin önce getirdiği o tecrübeyi ve savunma açısından o refleksleri paylaşması söz konusu olabilir. Ama bunu yapmadan önce de Sayın Hocam'ın da belirttiği üzere yani daha kendi meclislerinden alınması gereken değil mi? Evet. Ortak kararlar var bu ülkelere dair. Fakat şunu da söyleyelim. Bu periferde, bu coğrafyada eş zamanlı olarak bir takım makinenin çarklarının eşlenik, birlikte eş zamanlı hareket ettiğini görüyoruz. Irak'ta, Suriye'de, Körfez ülkelerinde. Hmm. Bakın artık Orta Doğu'dan işte biraz sonra belki ekonomistle alakalı olarak konuşacağız ama Amerika yani konvansiyonel o güvenlik şemsiyesinin tamamen çıktığını söyleyemeyiz ama buna dair emarelerin olduğu bu dönemde istikrar modeli üreten başta Türkiye olmak üzere böyle bir bölgesel kalkınma ve bölgesel savunma mekanizması içinde daha çok suhulete ve barışa yönelik çalışmaların içinde Türkiye ağırlıklı olarak bulunmak istediğini zaten bu Mekke Savunma İttifakı'nın ilk cümlelerinden biridir. Bu bir barış yapılanmasıdır diye.
0: Doğru diyorsunuz.
1: Bunu da hatırlatmamız lazım.
0: Tabii tekrar. Şimdi bahsettiğimiz konu Yemen'deki meseleden hareketle herkesin de bildiği üzere arkasında İran'ın olduğu bir mesele. Husilerden hareketle söylüyoruz. Mehmet Bey de az önce bahsetti. Pezeşkiyan'ın İran Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı Mekke İttifakı hakkında. Müslümanların birleşmesi adına atılmış olumlu bir adım dedi. Tabii bu açıklama aslında doğrudan satır aralarında İsrail'e işaret eden bir açıklama. Mekke İttifakı'nın da karşısında konumlandığı bir ülke olarak. Yanlış denilemez. Yani belli bir ülkeye karşı olmadığı açıkça söyleniyor ama pratikte baktığınız zaman İsrail'in bölgeye yaydığı ciddi bir istikrarsızlık, saldırganlık ve tehdit var. Şimdi ittifaka bakıyorsunuz, bir tarafta Türkiye işte rüştünü ispatlamış sahada defalarca geniş bir ordu. NATO standartlarında bir ordu, NATO standartlarında bir askeri üretim kapasitesi, savunma sanayi kapasitesi. Öte yandan Pakistan'a baktığınız zaman İslam dünyasının tek nükleer gücünden bahsediyoruz. Suudi Arabistan da aynı şekilde Türkiye ile beraber yoğun bir siyasi ve diplomatik etkisiyle bir sermaye gücü olduğunu bahsediyoruz. Şimdi bu üç ülkeyi bir araya getirdiğiniz zaman evet gözler İsrail'e çevriliyor ama bir yandan da aslında bölgedeki İran tehlikesine karşı da hem Yemen'de yaşananlardan hareketle hem Suudi Arabistan İran arasındaki nüfuz mücadelesinden hareketle ve diğer gelişmeleri de buna katabiliriz. Aslında bir yanıyla gözleri İran'a da çeviren bir oluşum olarak
2: Pezişkan
0: bakmak doğru mudur?
2: Öyle diyor ama ondan önceki ilk bu ittifak kurulduğunda da İran içerisinde Müslümanların sözüm ona İran'a saldırdığı zaman dilimi içerisinde keşke benzer bir tepki

0: bileceğimiz bir de aynı şekilde dini lider Müşteba Hümeni'ye yakın olan kesimin bir içerisinde bir ayrışma söz konusu. Zaten Amerika'nın ve Trump'ın da aslında sistem ettiği nokta da bu. Şimdi aslında bu süreç içerisinde keşke İran'da oluyor olsaydı. Yani bunu hani bir temenni olarak hani çünkü siz neticede evet mezhepsel bir ayrışma ortada ama neticede bugün İran'ın kendi aslında ektiğini biçerek bir yalnızlaşma durumu yaşadı. Yani işte Suriye'de yaptıkları ve Irak'ta aynı şekilde yaptıkları hamleler yani mezhebi bir genişleme hamlesi içerisinde deyim yerindeyse tırnak içerisinde Sunni diyebileceğiniz bir hedef tahtası içerisinde yıllarca mücadele ettiniz. Ve günün sonunda da sonra siz bunu kendinize bir sitem hakkı olarak görüyorsunuz. Ya sitem bunu görmeniz için ilk önce sizin de sicilinizin bu konudaki geçmiş sicilinizin temiz olması gerekiyor. Ama şu bu aslında bu Mekke ittifakı meselesi yani bırakın sadece bu İsrail'in saldırganlığıyla aslında olması gereken bir hamlelerden biri olmamalıydı. Yani bunu açıkçası İslam dünyası ülkelerinin bence bir ayıplarından bir tanesi. Çünkü yani 19. yüzyıldan itibaren İngiliz sömürgeciliği, Batı hegemonyası, emperyalist güçler nasıl bölgede bizi birbirinize düşürüp, nifak tohumu eştirip, terör örgütlerini destekleyerek aslında ülkeler arasında müthiş bir bariyer oluşturup, yani sadece sınırsal değil, aynı zamanda zihinsel olarak da yani Türkiye'de Arap düşmanlığı, Araplarda Türk düşmanlığı, yani bu kadar geçmiş hafızası ve ortak kültürü bu ortak olan bir bakiyeden gelen bu toprakların sahipleri bizler nasıl olduk da biz birbirimize düşman haline geldik? Çünkü bunu bugünün sonunda anlıyorsunuz. Yani İsrail gibi Avrupa'nın, Batı'nın yaramaz çocuğu diyebileceğimiz ki bunu Alman Başbakanı söyledi. Bizim pis işlerimizi deyim yerindeyse İsrail yapıyor dedi. Yani bizim kullanışlı aletimiz dedi yani. Pis işlerimiz ne? İşte İslam dünyasında yeri geldiği zaman saldıracak, birbirini düşürecek bütün hamleleri. Yani ez cümle bugün biz İsrail tehdidinden bahsediyoruz ama bugün başlanmış bir hikaye değil. Yani bir asır boyunca İslam, Osmanlı etkisini, nüfusunu kaybettiğinden itibaren bu bölge refah yüzü, gün yüzü görmedi ve görmeyecek de. Yani bunun için artık gözümüzü kapatmanın bir anlamı yok.
1: Yani
0: O
1: Mekke
0: yüzden
1: İttifakı'nın en azından İslam ülkelerinin bir yerden bir araya gelmeye başladığı bir çıkış noktası olarak
0: kesinlikle
1: gördüğünüzü anlıyorum.
0: geç kalınmış bir hamle ve bunun hiçbir şekilde sekteye uğratılmaması gereken önemli bir irade olarak görüyorum. Ama tabii ki temkinli miyim? Ben şahsen temkinliyim. Yani D8 hamlesi oldu. İşte evet İslam İşbirliği Teşkilatı askeri bir caydırıcık değil. Ama rahmetli Erbakan'ın bu konudaki İsrail tehdidini aleni ki o zamanın Türkiye'nin konjonktürü de buna müsait değildi. Yani hani bunu söylemek de öyle kolay bir süreç değildi.
1: Evet.
0: Ona rağmen deyim yerindeyse kendisini ortaya koyarak bu hamleyi başlattı. Hatta o Arap ülkeleriyle yakınlaşma hamlesinde Türkiye siyasetinde inanılmaz bir itibar suikastı yapılmaya çalışıldı. Yani yok işte orada çadıra gitmiş de gitmiş gelmemiş. Yani böyle dedikodu mahiyetinde ki mevzulara takılarak o dönem Türkiye siyaseti bunu sekteye uğrattı. Şimdi ama Türkiye siyaseti iradesi de hiç olmadığı kadar müsait. Yani o yüzden bu yönüyle bir fırsat. İkincisi Suudi Arabistan'ın bu konudaki geldiği nokta. Çünkü Suudi Arabistan Amerika ile ve diğer ülkelerle olan yakınlaşması, ilişkisi ortada. Ama Suudi Arabistan'da illa bu İsrail tehdidinin aleni bir şekilde yaşayarak Türkiye ile aynı masaya geliyor oluyor olması bence başlı başına önemli devrimlerden biri. Yani şunu demek istiyorum, zamanın ruhu buna çok müsait. O yüzden bu fırsatı 3 ülkede kesin

0: Kesinlikle sekteye uğratmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Hatta genişlemesi için de bir irade ve arzu olduğunu
0: ama şunu görüyoruz ki. Yani Dışişleri Bakanımızın da 3 yıl bununla ilgili bir çalışma olduğu, çok gizlilikle yürütüldüğü, bu konudaki iradenin uzun zamandır çalıştığı, bunlar gerçekten umut verici. Ancak tabii burada o entegrasyon meselesi nasıl olacak? İşte bu Yemen meselesi hemen zaten Türkiye ve Türkiye dışında da hemen Yemen acaba bu Yemen saldırısı, Husilerin saldırıları da belki de bu ittifakı özellikle itibarını zedelemek için mi kurgulanmış? Yani bunlar olası, hiçbiri bölge için sürpriz değil.
1: Tabii yani Orta Doğu'dan bahsedince hani
0: evet.
1: Çok girift dengelerin bir arada olduğu, birbirinin içine geçmiş pek çok dengenin bir arada olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yemen iç savaşı tekrar alevlenmeye başladığında İsrail'den de bazı sesler gelmişti. Onlar da saldırıya uğrayan Suudi Arabistan'ın İran tehlikesi karşısında İsrail'le aynı paydada buluşturmaya çalışan açıklamalar olduğunu görüyoruz. Yani süreci herkes kendi faydasına bir şekilde kullanmak için bazı söylemler üretip bazı girişimlerde
0: bulunuyor. Tabii Suudi Arabistan'ı İran savaşını mesela dahil etmeye çalışıyordu. Özellikle kısmı olarak o saldırıların kimin yaptığından bağımsız olarak Suudi Arabistan onda da aklı selim davranarak o sürece dahil olmadı yani.
1: Evet, şimdi Yemen Mekke İttifakı'na tabii Mısır'ın da katılımı olur mu diye düşünüldüğünü görüyoruz ki şimdiden buna karşı özellikle Yunanistan'da ön almaya çalıştığını, Mısır'ı Türkiye'ye daha fazla yakınlaştırmamak için bazı adımlar atmaya çalıştığını, arka planda İsrail'le birlikte görüyoruz, bazı girişimler var. Bunlar da muhakkak ittifak içindeki ülkeler ve diğer bölge ülkelerinde dikkat ettiği, farkında olduğu konular.
2: Yarın Sayın Dışişleri Bakanımızın da Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyareti ve evet. Oradaki toplantılarından da yine önemli sonuçlar muhakkak çıkacak.
1: Muhakkak önemli yani mesajlar da verecek.
2: Orta Doğu ile ilgili Körfez ülkeleriyle ilgili Mekik diplomasisi çok hızlı bir şekilde devam ediyor.
1: Yani Türkiye'nin bunu istikrarlı olarak devam ettirmesi önemli. Ekleyecekleriniz var sanırım.
3: Bu arada yok onların. Yani Birleşik Arap Emirlikleri dediniz. Tabii medyaya yansıyan bir habere göre Netanyahu bütün gün bugün orada geçirmişti. Onların arasındaki ilişkiyi de Orta Doğu politikası olarak politikası çerçevesinde değerlendirmemiz lazım açıkçası. O da önemli bir.
1: Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin
3: Resmi kaynaklarını teyit etmedi bir haber ama İsrail'li Kanal 12'ydi sanırım. Onların verdiği bir habere göre orada geçirmiş bütün gün.
1: Yani Birleşik Arap Emirlikleri bölgenin genelinden biraz daha farklı bir politika tabii. Uyguluyor İsrail'e karşı özellikle ama bir şekilde hani tarafını İsrail'e karşı sesini çıkaran ülkelerin cephesinde konuşlandırması aslında bütün bölgenin de hayrına olacak bir konu. Şimdi dediğimiz gibi konuşulacak pek çok konu var. Orta Doğu'da pek çok denge var. Bu dengelerde Türkiye'nin ağırlığının arttığını görüyoruz. İşte ABD'nin çekilme sürecinden bahsediyoruz. İsrail'le ilgili dengelerden, İran'la ilgili dengelerden, Mekke İttifakı'ndan vesaire. Aslında bunların hepsini çok güzel özetleyen bir dergi kapağı, Ekonomist'in son dergisinin evet. Kapağı ortaya çıktı. Önemli bir analizin yapıldığı bir sayı oldu ve o kapaktaki görsel de pek çok şeyi çok güzel anlatıyor. Yani evet. Arkadaşlarımızdan da yansıttılar ekrana, görüyoruz şu anda ekranda. Bavulunu toplayıp giden bir Amerikan askeri, üzerinde bazı ülkelerin bayrakları, Amerikan askerlerin var olduğu ülkelerin bayrakları ve sırtını dönen, artık hala dumanların tüttüğü bir Orta Doğu'dan ayrılan bir Amerikan askeri resmedilmiş. Bu tabii özellikle Irak'taki koalisyon karargahının kapatılmasından da hareketle o bölgedeki asker sayısının azaltılması ve bunun belki de zamanla diğer ülkelere yayılmasıyla alakalı ki evet. Trump yönetiminin zaman içinde Orta Doğu'daki asker sayısını azaltacağı yönünde zaten açıklamalar yapıldı. Tabii bu boşluğu kim dolduracak, nasıl dolduracak? Asıl soru buraya geliyor. Bu kapağı bu soruyu nasıl yorumlarsın?
3: Şimdi şöyle yani yazıya baktığımızda aslında şöyle bir argümanla ortaya çıkıyor. Diyor ki Amerikan hegemonyası bölgede zayıflıyor. Neydi? Bu askeri bir varlıkla, farklı ittifaklarla bölgede bir düzen koruyucuydu. Baskın bir güçtü. Ama bu düzen kurucu rolü artık sürdürülebilir değil Amerika için. Dolayısıyla buradan çekilmeye başlıyor diyor. Bunun da asıl dönüm noktasının hem maliyetli hem de çıkışı zor olan bir İran savaşına girmiş olması olduğunu söylüyor. Tamam Amerika çıksın ama Orta Doğu dediğimiz yerde uzun yıllardır hegemonyasını, uzun yıllardır

0: işte işgalini diyelim tırnak içerisinde sürdüren Amerika oradan çıktığı zaman ne olacak? Burada bir güç boşluğu.
1: Kalacak bir coğrafya değil ki evet. Dünyanın hiçbir yerinde zaten.
0: Güç boşluğu olacak diyor. Kim dolduracak peki bu güç boşluğunu? Türkiye bu ülkelerden bir tanesi. İran bu ülkelerden bir tanesi. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri olabilir. İsrail olabilir. Yani bu ülkelerden birisinin veya birkaçının nüfuzlarını genişletme açısından nüfuzlarını genişletme için adımlar atacağı söyleniyor. Tabii bu bölge için ne ifade ediyor veya Türkiye için ne ifade ediyor? Buna bakmamız lazım. Bölge için hem riskler barındırıyor hem de aslında fırsatlar da barındırıyor. Yani Amerika'nın olmadığı bir coğrafyada siz gerçekten bölgeyi sahiplenerek bölgenin problemlerini, Türkiye'nin söylediği bir argüman bu. Bölgenin problemlerini, bölgeyi sahiplenerek, o problemleri sahiplenerek çözüm arayışına girerseniz o zaman bütün tarafların kazandığı, işbirliğinin arttığı ve çözüm odaklı bir arayışa girerseniz ve böyle bir denklem kurulur. Ama aynı zamanda bu bir risk de barındırıyor. Nedir bu riskler? Daha fazla rekabet, daha fazla güç rekabeti ortaya çıkacak. Yani biz işbirliğinden o farklı problem veya sorun alanlarına biz çözüm bulmaya çalışırken işbirliğini mi arttıracağız yoksa herkes kendi tarafını daha da güçlendirmek için bunu çatışmaya da evrilebilecek bir rekabete alanına mı çevirecek?
1: Şunu diyebilir miyiz aslında? Yani şimdi Türkiye'nin hamlelerine baktığımızda aslında bir işbirliği iklimi içinde bu boşluğu doldurabilmenin diplomatik altyapısını hazırlamaya çalıştığını, hazırlamakta olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Bakın terörist Türkiye'den bahsettik değil mi? Suriye'nin yeniden inşasından bahsettik. Irak az önce Sincar meselesinden bahsettik. Mekke ittifakından bahsettik. Bunların hepsi aslında yani güvenlik eksenli de olsa ilk bakışta aslında güvenliği siz tesis etmeden zaten diğer alanları tesis etmeniz söz konusu değil. Yani evet. Siz güvenlik olmayan bir yere nasıl yatırım çekeceksiniz? Güvenliğin olmadığı veya siyasi güvenin olmadığı Irak'la Türkiye arasında siz nasıl bir kalkınma yolu projesi inşa edeceksiniz? Dolayısıyla evet güvenlik burada ilk planda geliyor ama bunun sonraki adımları için bu güvenliğin bir gereksinimi var. Türkiye açısından baktığımızda tabii Türkiye'nin Suriye'de az önce bahsettik Irak, Doğu Akdeniz, Körfez ve Kafkasya'daki nüfuzu özellikle de savunma sanayisinin kapasitesinin realitesine baktığımızda İran, Suudi Arabistan, İsrail'le görece çok daha kendi Türkiye açısından fırsatlar barındırdığını söyleyebiliriz. Evet. Ama bunun şu anlamı taşımadığında altını çizmemiz gerekiyor. Amerika çekiliyor, yerini Türkiye alıyor. Böyle bir denklem söz konusu olmaz Orta Doğu'da. Amerika çekiliyor, Türkiye'nin belki de liderlik yaptığı bir grup ülke artık işbirliğiyle bu bölgeyi yönetmeye çalışması gerekiyor.
1: Aslında özellikle Mekke ittifakı buna çok müsait bir zemin hazırlayabilir. Genişlediğini de düşünürsek.
0: Evet, zaten onu hani Körfez ülkelerinin daha etkin katılımı sağlanırsa biraz da ona evrilir. Mısır'ın özellikle az önce de bahsettik. Şu aslında yani rekabet dediğimiz şey eğer siz bunu bir çatışmaya dönüştürmediğiniz sürece aslında o pazarlık yani elinizde güçlendirir. Karşı tarafı da belki biraz dengeler ve sistem rayına oturur ama siz bunu çatışma evresine taşıdığınız zaman böyle bir sahiplik motivasyonla tek güçlü ben olayım diye bir ve tek kazanan ben olayım diye bir motivasyonla çıktığınız zaman o zaman sizin istikrarsızlıktan başka bölgeye sunacağınız hiçbir şey olmaz. Şu anda İsrail'in yaptığı gibi. Aynen. Veya bir zamanlar İran'ın bütün işte bölgede farklı belki mezhepsel motivasyonla yaptığı vekil güçler üzerinden o istikrarsız bölgeyi inşa etmesi. Siz eğer çatışmayı, rekabeti, çatışma ve sadece ben kazanayım, ben yöneteyim diye bölgeye böyle bir motivasyonla, bir siyasi vizyonla ortaya çıkarsanız bölge açısından Amerika'nın çekilmesi bir kaosa da dönüşebilir. Ama biz zaten şunu söylememiz lazım. Bölgede ne Amerika olsun ne başka biri olsun. Bölge ülkeleri, bölge liderleri, bölge halkları birbiriyle işbirliği yaptığı sürece bölge ancak kazanır. Yani problemimiz varsa biz kendi aramızda çözelim ve bunu sen de kazan, ben de kazanayım, sen de kaybetme, ben de kaybetmeyeyim motivasyonuyla eğer bölge ülkeleri

0: ileri bir araya gelirse o zaman zaten bizim yani hani diyor ya bana ne Amerika'dan, bize ne Amerika'dan, Amerika bu bölgede olmasın zaten. Yani bu bölgede Amerika'nın var olması kendi başına problem zaten. Niye bizim bölgemizi dışarıdan bir güç gelip kontrol etsin, işgal etsin yani?
1: Yani aslında bu söyledikleriniz şöyle bir tablo ortaya çıkartıyor. Şimdi öncelikle ekonomistin verdiği alternatiflere baktığımızda işte Mehmet Hocam da bahsetti. Türkiye, İsrail, Körfez ülkeleri, İran gibi örneklerden bahsediyoruz. İsrail dünyada gittikçe yalnızlaşan bir ülke.
2: Evet.
1: İran etki gücü ciddi şekilde törpülenmiş. Savaşla askeri gücü ve ekonomik gücü de zaten sıkıntılı gibi daha da törpülenmiş bir ülke durumunda. İşte Körfez ülkeleriyle Türkiye arasında bir ittifak kurulması için dikkat çekici girişimler alıyor. Yarınki ziyarette bu açıdan belki de başka bazı gelişmelere sebep olabilecektir. Onu da göreceğiz. Ve Türkiye'nin aslında Mehmet Bey'in de bahsettiği o kazan kazan vizyonunu hayata geçirebilmek için de önemli tecrübeleri var. Bunu daha önce yapabildi pek çok bölgede. Bu açıdan bu bölgedeki bu boşluğu doldurabilmek açısından Körfez ülkeleriyle bölge ülkeleriyle bir işbirliği iklimi oluşturabilmek açısından büyük bir deneyim avantajı aslında. Bunun hayata geçirilebilmesi tabii ki çok taraflı ilişkilerden bahsedince, girift ilişkilerden bahsedince zor olacaktır ama bu deneyim kolaylaştırıcı bir unsur da olabilir belki, değil mi? Ne dersiniz?
2: Tabii ki bir kere mesela İsrail'in bu izolasyon içinde olması durumuna baktığımızda Türkiye'nin tamamen işte hem Batı cephesinde yani Batı'da, Asya'da, Asya Pasifik'te, Orta Doğu'da, Türkistan. Baktığımızda bütün dünya ile bir şekilde entegrasyona çok açık ilişkileri mevcut. Şunu da ama söylememiz lazım Çağrı Bey. Amerika'nın öyle bavullarını kolay kolay toplayıp gidebileceği bir coğrafya değil Orta Doğu. Keşke gitse.
1: Yani
2: Ama
1: süreci hızlandırabilme adına bir
2: şöyle bir şey
1: gelecekte
2: söyleyeyim.
1: Çin'le
2: Yani
1: rekabetin artması riski var.
2: bu kadar fazla silah anlaşmalarının yapıldığı, bu kadar hala işte yani enerjiyle ilgili savaşların ve darboğazların sebeplerinin Amerika'ya ucunun hep bağlandığı bir yapıda Amerika'nın böyle işte valizlerini toplayıp gitmesi ama tabii ki bu şu andaki işte oluşumlar da yavaş yavaş artık bir döngüye girildiğini gösteriyor ama bütünüyle bu coğrafyadan çıkmak isteyecek midir? Hayır.
1: Zaten genelde asker azaltmadan
2: Evet.
1: bahsedilir ama
2: Evet.
1: yani o asker azalsa bile etkisi ve nüfuzu kalacak diyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Ya şöyle söyleyelim, evrilir. Bir dönüşüme girdiği muhakkak sürecin. Ama neye evrileceğine bakmamız lazım. Yani biz bütün Netanyahu ile olan, yani daha doğrusu İsrail ile olan ilişkilerinin iki yakın müttefik ilişkisinin bittiği şeklinde bir yorumu şu an için çok erken bir
1: Doğru
2: mülahaza
1: olmaz.
2: olarak
1: Doğru diyorsunuz.
2: değerlendirmemiz lazım. O yüzden bu işte çift yönlü gidişatın hem Amerika hem de Amerika'yı Orta Doğu'da tutan ya da tutmayacak olan dengeler açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Ama baktığımızda Türkiye'nin hani leading aktör dedikleri yani daha böyle süreci yönetebilecek elbette ki Amerika yerine değil ama bölgenin içinden hani kendi kendini yöneten bir bölge anlayışıyla Orta Doğu'nun ancak selamet bulacağı varsayımı daha doğrusu tek seçenek olarak düşündüğümüzde Türkiye bu anlamda işte çok boyutlu bir diplomasi var. NATO'yla ve çeşitli bölgesel ittifaklarla ve aynı zamanda da bu ülkelerle olan hem tarihsel bağları hem de çok uzun yıllardır anlaşmalarda taahhüt tarafı olmak noktasında bütün taahhütleri yerine getiren ülke olması bakımından önemli. Statüsü olarak da hem askeri hem diplomatik araçları aynı anda kullanan yegane bir merkez olma potansiyeli şeklinde de öne çıkıyor Türkiye. Ama baktığımızda İran'a ve biz yine İsrail'i İstikrar için ortaya çıkan bir Türkiye karşısında istikrarı bozucu İsrail ve bizzat savaşın içinde ve aynı zamanda enerji yollarını tıkayan bir İran var. Yani burada bu ülkelerin aslında
1: Ki bu savaştan önce de
2: alternatif
1: vekil
2: olması
1: güçlerle Orta
2: evet
1: Doğu'da yani pek çok
2: çok
1: alanda
2: benzemeyen de
1: sıkıntılara
2: bir
1: yol açan
2: denklem
1: bir
2: tabii.
1: İran'da vardı.
2: Yani bozucular ve yapıcı olmaya çalışanlar açısından bakalım. Bu da tabii hani Körfez ülkelerinden bahsetti Sayın Hocam ama şöyle bir şey söyleyelim. Batı'yla bir şekilde daha barışçıl veya daha bir takım noktalarda bilgi ve işte bir alışverişe açık bir ülke olmak noktasında da Türkiye'nin bu anlamda diğerlerinden çok farklı durduğu bir pozisyon var. Bunu da hani göz ardı etmememiz gerekiyor.
0: Yani NATO üyesi olması bile tek başına.
2: Tabii.

0: Öyle.
1: Kaç bin yıllık devlet geleneği
0: yani. Takdir bir diplomasiyle beraber kurduğu ilişkiler var. Rusya mesela.
2: Evet.
0: Yani siz hem bir Rusya hem bir Çin açısından, İran açısından baktığınızda hiç kimse Türkiye'yi karşısında konumlanan bir ülke olarak tarif etmiyor. Bu da Orta Doğu'ya Türkiye'nin katkısı ve içinde Türkiye'nin olduğu bütün ittifakların nasıl bir istikrar oluşturacağı, istikrar modeli oluşturacağına dair mutlaka birer mesaj içeriyor.
2: Aslında bu tablo benim aklıma yani iki soru getiriyor diyebilirim. Şimdi bu rol gerçekten kolay bir rol değil. Daha önce de bahsettiğim gibi ama bu rolün altyapısını Türkiye deneyimleriyle aslında hazırlayıp bir kere İsrail ve İran tarafından nasıl karşılık bulur? Bu bir soru işareti. İkincisi tabii Arap ülkeleriyle ağırlıklı olarak belki ilk aşamada yapılacak bir oluşumdan bahsediyoruz ama yani Arap ülkelerinde her birinin kendi gündemleri, kendi ajandaları var, kendi güç dengeleri var. Bu güç dengelerinin içinde muhakkak her ne kadar bir ittifak ya da bir uyum sürecinden bahsetsek de Türkiye ile çıkar çatışması yaşadıkları ya da yaşayacağını düşündükleri alanlar da var. Arap ülkelerinin bir de Türkiye'nin bu başat rolüne nasıl yaklaşacağı da aslında benim aklımda bir soru işareti. Ne dersiniz?
3: Bakın ben şuradan başlamak istiyorum. Yani bu 2010'lu yıllarda Avrupalı batılı ülkelerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tarzı hep şuydu. Yani tek taraflı bir ilişki arzuluyorlardı. Yani edilgen, işte evet. Benim dışımda hareket edersen sana yaptırım uygularım. Sınırın ötesine gidersen işte bunu kabullenmem, sana ekonomik veya da işte askeri olarak yaptırım uygularım. Bakın günün sonunda biz neyi konuşuyoruz? Artık batılı ülkelerin Türkiye ile işbirliği yapma arzusundan bahsediyoruz. Evet. Ankara NATO zirvesi bunu tescilledi. Yani şunu artık nihayetinde anladı ittifak diyeceğimiz ülkeler, yani tırnak içerisinde söylüyorum. Türkiye ile biz karşısına alarak mücadele edemeyiz. Demek ki işbirliği yaparak biz de kazançlı çıkalım, onlar da.
2: Tarısı Yunanistan'ın başına diyelim tabii bu arada.
3: Şimdi aynı şekilde bu bahsettiğiniz, yani özellikle İran'ı zaten ayrı bir parantez. Yani İsrail'in zaten bazen bunu konuşmakta İsrailli yorumcular daha cesaretli. Yani bazısı diyor ki yani bu kadar devlet geleneği, askeri tecrübesi olan Türkiye ile nasıl savaşmamız bile düşünülemez söyle. Biz buradan söyleyince böyle sanki hayal ürünü satıyormuş gibi oluyor.
2: Evet, çokça yazılı çizilmiş.
3: Veya da işte The Economist bakın kapakta söylüyor bunu. Yani hani buna çok böyle anlam veren kimseler vardı, böyle komplo senaryo hikayelerini yazan. Manşet yapıyor adamlar, bunu biz söylemiyoruz yani. İşte Amerika çekiliyor ve Türkiye, İran üçlüsünden ve İsrail'den bahsediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu geçmiş hafızası, bir birikimi var. Ama Türkiye'nin yumuşak karnı ne? Her zaman önünde bir engel. Çünkü siz nüfuz alanı oluşturmak istiyorsanız bu bir maliyet demek.
2: Evet.
3: Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi. Bakın İran savaşı içerisinde borcu katlanarak sürdü. Bunun maliyeti, ekonomi, enflasyonu ki para bastığı halde para birimi güçlü olduğu için etki etmeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'nin böyle bir seçeneği yok. Bazen öyle kıyaslamalarda yapılıyor ya, işte Avrupa'da, Amerika'da işte oradaki enflasyon faiz oranları, ya orayla burayı nasıl kıyaslarsın? Yani sonuçta o ülkenin dünyadaki bir rezerv alanı gerçeği var. Yani orada Amerika'da basılan parayı bizler ve üçüncü ülkeler satın alarak oradaki enflasyonu kamufle ediyoruz yani. Ama aynı durumu Türkiye yapsa kat kat enflasyonu görür. Çünkü TL'nin dünyadaki karşılığı yok.
2: Evet.
3: O yüzden bence bu nükleer işte enerjiyle ilgili bunun da en büyük kalemlerden biri enerji. Yani bu nükleer santral kurulumu konusunda Türkiye'nin, hatırlayın, Fransa ile başladık, Japonya ile başladık. Uh-huh. Yani bunlar kolayca unutuluyor ama bu ülkeler yapmak istemedi parasını verdiğimiz halde.
2: Yani şunu diyebiliyor muyuz özetle, kısaca bir iki cümle?
3: Kısaca evet.
2: Yani enerjide bağımsızlık özellikle Türkiye'nin elini rahatlatacak diyorsunuz.
3: Kesinlikle.
2: Doğru mu?
3: En önemli başlıklardan bir tanesi

0: Bu yani özellikle yenilenebilir enerjide çok ciddi özel sektörle beraber %50'ye yakınlaşan bir enerji üretimi var.
1: Anladım.
0: Ama halihazırda bu cari açımızın büyük kalemi bu. O yüzden Türkiye bu meseleyi hallettiği takdirde
1: Başka
0: de
1: bir aşamaya geçecek
0: ekonomisin
1: belki
0: başka bir
1: diyebiliriz
0: aşamaya
1: diyorsunuz.
0: geçecek. Kesinlikle
1: Anladım. Tabii bu
0: mızrak çuvala
1: konuda
0: bu saatten sonra sığmayacak.
1: önemli
0: Türkiye
1: gelişmeler
0: özgüveni de
1: var.
0: yakaladı. Bundan sonra daha da ileri gider diye ümit
1: Özellikle
0: ediyorum.
1: nükleer enerji konusunda artık belli bir aşamaya gelmiş durumda. Devamı da gelecek ve umuyoruz iyi gelişmeler olur. Ben çok çok teşekkür ediyorum
0: Biz teşekkür
1: katkılarınız için,
0: ederiz. Sağ
1: yorumlarınız
0: olun.
1: için.
0: Teşekkür ederiz.
1: Her hafta olduğu gibi çok konuşulacak konu var. Artık ilerleyen haftalarda devamını getirmek dileğiyle diyelim. Sevgili seyirciler, küresel oyunu bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak. Yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
3: Baba ATM taktiği yapmak ne?

0: Üniversite harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortamnet'ten alınır.
7: Kazancımnet, sigortamnet.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında mal varlığı tedbiri uygulanmıştı. Yeniden yapılan değerlendirmeyle birlikte firmalara uygulanan tedbir kararı da kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmakla birlikte toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Talep yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Savcılık listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti. Ancak daha sonra SPK'nın yaptığı yeni değerlendirme kapsamında tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. Terörsüz Türkiye'nin ikinci toplantısı yarın olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek ki 24 Ağustos'ta yapılan ilk toplantıda sürecin kurumsal altyapısı kurulmuştu, yol haritası da netleştirilmişti. Terörsüz Türkiye Değerlendirme ve Takip Komisyonu ikinci toplantısı yarın saat 9.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleşecek. Kurul, Adalet Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla MİT Başkanı, MGK Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinden oluşuyor. İkinci toplantıda ilk toplantıda kurulan bu 4 alt komisyonun geride kalan bir aylık sürede sahada, hukuki alanda ve bölgesel diplomaside elde ettiği ilk verilerle hazırladıkları raporlar değerlendirilecek. Fon soruşturması derinleşirken Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bu kapsamda Melis Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu iddialarla ilgili suç şüphesi kapsamında Melis Şuşurup Sandal hakkında soruşturma başlattığı açıklandı. Mal varlığının da dondurulmadığı belirtiliyor.
1: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
2: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın geçtiğimiz 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL para çıkardığı iddia edildi. Ayrıca Mustafa Sandal'ın baldızı Simge Süt Şurup hakkında 2022 yılında babasının borsadan elde ettiği paraları kripto para borsası üzerinden akladığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Bu süreçte Süt Şurup ailesinin mal varlığına tedbir konulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması devam ederken gazeteci Yiğit Uzun sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Uzun Mustafa Sandal'a seslenerek eşi Melis Sandal'ın son 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL'ye çıkış yaptığı yönündeki iddianın doğru olup olmadığını sordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarındaki bazı işlemlerin mercek altına alındığı fon soruşturmasında incelemeler sürüyor. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Buls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlantılı fonlara ilişkin gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken gazeteci Yiğit Uzun'dan yeni bir iddia geldi. Uzun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Mustafa Sandal'a seslenerek şu soruyu yöneltti. Mustafa Sandal, eşiniz borsacı Cihan Süt Şurup'un kızı Melis Sandal'ın geçtiğimiz 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı doğru mu? Çok geçmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu iddialarla ilgili suç şüphesi kapsamında Melis Üçrup Sandal hakkında soruşturma başlattığı bilgisi geldi. Ayrıca soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İddialar araştırılıyor elbette. Ancak burada akla takılan bir soru daha var. O da savunma sanayine 750 TL vermemek için algı yapan Mustafa Sandal ve ailesi eğer fon vurgununa karıştıysa Sandal buna ne yanıt verecek? Mustafa Sandal 2024'te planlanan savunma sanayi katkı payını ödememek için kart limitini 100 bin TL'nin altına çekmişti. Üstelik bunu da sosyal medya paylaşımıyla gündeme getirmişti. 750 liralık savunma vergisi için ortalığı ayağa kaldıran popçu bakalım yaşananlarla ilgili açıklama yapacak mı?
0: Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan adli tıp doktoru Turgay Tamer evinde öyle bulundu. Ayın 10'unda Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 14'ünde serbest bırakılmıştı. Eski adli tıp doktoru Turgay Tamer İstanbul Büyükçekmece'deki evinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Tamer'in eşi birkaç günlüğüne yurt dışına çıktı. Dün akşam eve dönen eşi salona girdiğinde Tamer'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede olayla ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi. Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Tamer'in şeker hastası olduğu öğrenilirken kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi. Tamer'in daha önce Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Ayın 10'unda gözaltına alınan Tamer 14'ünde ise serbest bırakılmıştı. Gaziantep'te yolcu midibüsüyle bir otomobil çarpıştı. Belirlemeye göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. Kaza Gaziantep-Osmaniye Karayolu Kırsal Acaroba yakınlarında meydana geldi. Yolcu midibüsüyle bir otomobil çarpıştı. Midibüs otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemeye göre ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız her hafta sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

0: temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez. Yani kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte kateşinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var. Kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.
4: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde. Kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru. Hepimiz için. Her birimiz için.
5: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ağır Atlı Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok çok sevinçliyim. Çok böyle hani gurur duymak derken kalbimi böyle çok böyle nemlendiren, yumuşatan, bir o kadar böyle çok uzun zamandan beri beklediğim değerli konuğum, milli voleybolcu Aysun Ayhan hoş geldi.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Aysun Hanım, bizim genelde sorularımızı şöyle, ilk soruyu kimseye sormuyoruz. O yüzden size özel hazırladık. Dedik ki milli voleybolcu Aysun Ayhan Araf'ta mı? Tabii herkese sorduğum soru bu. Evet.
1: Öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ederim beni çağırdığınız için.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani şu an için değilim aslında Esra Hanım. Ama tabii ki Araf'ta olduğum zamanlar oldu. Şöyle söyleyeyim, ta ki son iki seneye kadar oynadığım ve Kur'an mealini elime alana kadar aslında.
0: Öyle mi?
1: Evet, orada Allah'ın bize şah damarından daha yakın olduğunu görünce, anlayınca, okuyunca ve dedim ki kalbin de her an durabilir ve belki de geç kalabilirsin. Çünkü niyetim vardı zaten. Onun üzerine hemen işte Allah'ın izniyle namaza başladım. Son iki senemi namaz kılarak oynadım zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Niyetim aslında voleybolu bırakınca örtünmekti. Sessiz sedasız çekilmekti ama yakınlarımdan biri bu niyetimi bildiği için beni ifşa etti. Ve işte o asılsız ve yalan haber maalesef ki çıktı.
0: Onların hepsine gireceğiz. Buradaki kırılmalarımız, belki o yeni başlangıçlar. Hepsini konuşacağız. Ben şeyi merak ediyorum. Hayatınıza dair en iyi buluşunuzun adı arayış olabilir mi?
1: Yani evet, olabilir. Ta ki namaz kılmaya ve Rabbimin huzuruna çıkana kadar. Kendimi şöyle aslında tarif ediyorum. Kendimi ararken Rabbime yöneldim. Rabbime yönelirken de kendimi buldum diyelim.
0: Maşallah. Evet. Peki bu süreçte arayış sonlandı mı? Yani arayış bitti.
1: Yani şöyle.
0: Belki de onda artık bir, onun meyvelerini yeme zamanı. O arayışın.
1: Evet, aslında öyle ama dediğim gibi yani zaten arayış Rabbim olduğu için ben hep öyleydim aslında. Oynarken de öyleydim. Hani zaten benim sloganım her şeyin hayırlısıdır. Yani evet, her zaman öyle söylerim. Yani bir şey olacaksa Rabbim ona eğer benim için hayırlıysa yapar. Ama eğer olmamışsa üzülmem. Çünkü derim ki vardır bunda da bir hayır. Yani benim tek arayışım Rabbimdi. Oynarken de öyleydi yani.
0: Bir vazgeçiş yoktu değil mi? Yani işte mesela çok tanınan, çok sevilen, Türkiye'ye çok güzel başarılar kazandırmış bir milli voleybolcusunuz. Yani burada aslında o geçişi merak ediyorum. Yani oradaki kırılmalarınız, belki kırgınlıklarınız, belki üzüntüleriniz, evet, belki sevinçleriniz.
1: Evet. Yani şöyle, aslında sadece hani Allah'ın rızasını kazanmak istedim aslında. Yani niyetim voleybol oynarken de hani tabii ki kazanmak istiyorduk. Bir emek vardı. Çok büyük emek veriyorduk orada da. Ama Rabbime yöneldikten sonra hani o bütün başarıların aslında bir anlamı olmadığını, hani o anda hani kaybedince de çünkü üzülüyorduk. Ama anlamsızmış yani. Üzülmemek gerekiyormuş. Onu anladım aslında. Yani şöyle, insan dünyayı kazanıp kendini kaybedebiliyor. Onu da düşünüyorum, aynen. İnşallah biz de ahireti kazanalım diyorum.
0: Ne kadar güzel bir cümle. İnsan dünyayı kazanıp kendini kaybedebiliyor.
1: Evet.
0: Aslında şöyle mi görüyoruz? Yani bu bir imtihandı.
1: Evet.
0: Yani o süreci belki dostlarınızın belki şaşkınlığı, belki değil mi? Bulunduğunuz çevrenin size olan bakışı, her şeyi göze alarak.
1: Evet, tabii ki kesinlikle. Mesela 16 sene diyelim. Hani tamam, kızlarla görüşüyoruz tabii ki ama mesela bu en son maça çıktık, plaket aldık orada. Mesela bana normalde Ice derler zaten. Lakabım Ice'dır benim. Oynarken de öyleydi. Hani hiç değişmemişsin ya, aynı kalmışsın diyorlar. Dedim ki tabii ki, yani nasıl değişebilirim ki? Yani sadece hani tamam dış görünüş olarak değişmiş olabilirim ama sonuçta ben de insanım yani. Hı hı.
0: Bir de buna bir karar verme aşaması var. Yani o aşamaya gelene kadar oradaki dualarınız, oradaki süreç. Belki de şöyle mi sormak lazım? Yani zafer her zaman kazanmak mıdır mesela? Bu soruyla başlayalım. Zafere doymuş bir milli voleybolcu olarak. Aynen. Zafer her zaman kazanmak mıdır sorusu.
1: Yani şöyle, aslında hayır. Yani zafer bana göre aslında dik durmaktır. Hı-hı. Mücadeleyi, elinden gelen mücadeleyi vermektir. Yani bırakmamaktır. Yani insan kendi, hani her şeyde ama ailede, işte, ibadetlerde, kendi iş dünyasında mücadeleyi bırakmamaktır. Ve sonunda da kendine bu soruyu sorduğunda, vicdanın hani elinden geleni yaptın mı diye sorduğunda, eğer vicdanın da evet elimden geleni yaptım diyorsa zafer senindir.
0: Çok güzel.
1: Aynen.
0: Çok güzel.
1: Neticede hasbinallah ve nimel vekil, sonucu belirleyen odur. Bize geçen de gayrettir.
0: Maşallah. Peki, şimdi aslında ben mesela size baktığımda çok tatlı bir hava görüyorum.
1: Allah razı olsun.
0: Dik duran.
1: Aynı şekilde kadar. Ben de öyle.
0: Çok teşekkür ederim. Duruşuyoruz, evet. Bir o kadar da böyle mesela Aysun Ayhan, milli voleybolcu Aysun Ayhan o dönemde mesela çıkıp böyle kendini anlatmak istedi mi? Çok üzülmüş olabilir ya da işte dediğimiz gibi hani bizi üzecek olan dünyadaki şeyler bizi çok fazla üzmez diyen baştaki olgunluğunuzda zaten bunu söylediniz ama o süreçte kendinizi kime açtınız? Kalbinizi kime döktünüz?
1: Yani şöyle Esra Hanım, evet yani üzüldüm, tabii ki üzüldüm ama şöyle bir şey var biliyor musunuz Esra Hanım? Ben o ana kadar hani böyle olacağını düşünmüyordum.
0: Ne olacağını
1: hani çünkü şöyle bir şey var hani yani toplum ahlakına düşecek ters bir durum değildi yani benim tabii tercihim. Ki. Yani herkes yapabilir, hani herkes örtünebilir. Hani benim belki kafamda öyle vardı ama benim bulunduğum makamın herhalde ya da bulunduğum yerin ben farkında değilmişim. Yani daha doğrusu ben kim olduğumu farkında değilmişim. Öyle söyleyeyim. Yani bunu haberlerde çıkınca tabii dedim ki...
0: Şimdi haberler kısmına geleceğim ama bu hikayeyi yeni başlayanlar için milli voleybolcu Aysun Ayhan'ın hikayesini bir dinlesek. Yani mesela çocuklukta da o başarının ilk nüvesi orada mı başladı? Yoksa böyle birisi sizin navigasyonunuz olur, manevi navigasyonunuz. Sizi der ki ya burada bir şey var, istidat var, hani buradan gidelim. Ya da ya evet ben voleybolcu olacağım diye bir somut bir karar var mı hayatınızda?
1: Yani şöyle, zaten ilk aslında baktığında boyum uzundu.
0: Evet.
1: Yani çünkü o zamana göre ben ya. Uzundum. Şu an mesela hani tamam mesela 1.90'lık insanlar ama ben de o zamana göre uzundum yani. Ben kendim karar verdim aslında. Bir de seviyordum. Mesela maçları izliyordum mesela kendimce. Sonra okulda seçmeler olduğunu öğrenince dedim gideyim şansımı deneyeyim. Gittim, zaten 30 kişi falandık. En uzun bendim zaten. Beni ele ele işte ben öyle voleybola başladım ama yani voleybol oynamayı seviyordum. Öyle söyleyeyim. İlk şeyim de anneme ev almaktı.
0: Yeah.
1: Evet. Anneme ev alacağım diye ben aslında voleybola başladım. Sonra hani dediğim gibi yani çok antrenman yaptım. Çok çalıştım. Çok emek verdim. Rabbim de önümü açtı.
0: Peki o zamanki şartlar sanki daha mı zordu?
1: O zamanki şartlar şöyle. Evet, şimdi mesela benim küçük kız da voleybol oynuyor. Ben mesela getirip götürüyorum. Ama o zaman öyle bir şansınız yok.
0: Peki anne, evde antrenman yapıyor musunuz anne kız?
1: Tabii tabii. Harika. Zaten ilk biz evde başladık Zeynep'le aslında. Aynen, hani baktım seviyor da istiyor da. Dedim tamam bir şans verelim bakalım ne olacak. Daha zaten küçük, 11 yaşında. 2 gün sonra 11 yaşında olacak, 29'unda.
0: Maşallah.
1: Yani daha çok küçük. Yani yeteneksiz olup olmadığını şu anda hiç kimse bir şey diyemez, bilemez yani. Sadece hani oynuyor, çok seviyor. Benim gibi o da. Yani biraz fizik olarak da bana benziyor. Yani sanki bir ışık var. Bakalım bir tek ayakçı gelir belki diyorum.
0: Tek ayakçı. O çok konuşuldu. Mesela ben daha çok yani spor dünyasındaki teknik terimleri çok fazla bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki mesela sanatçılarda işte atıyorum mesela Göksel Baktagir ünlü bilinen sanatçının sol elle bilinir ve çok da konuşulur bu. Ama mesela tek ayak hücumu denilen bir kavram sizin üzerinden şekillenmiş mesela. Evet. Nasıl oluyor bu tek ayak?
1: Ya şimdi şöyle Esra Hanım, tamam hani şu anda da insanlar yapıyor, tabii yapan oyuncularımız var, tabii ki var yapanlar. Ama benimki şöyle, mesela ben hep tek ayak vuruyordum. Yani tek

0: tek ayak olduğunu sanan insanlar varmış. Yani sonradan öğrenmişler. Ondan herhalde yani benim hep pozisyonum gereği ben hep tek ayak vurduğum için. Yani tek bacak sıçrıyordum yani.
1: Hı hı. O bir anda böyle sizinle bayağı bir konuşulmuş mesela. Hala evet. Öyle hatırlanıyorsunuz.
0: Evet, evet. Mesela ben birine konuştuğum zaman eskilerden birine mesela diyorum abi ben Aysun. Tamam ama hangi Aysun diyor. Tek ayak Aysun. Oo efsane Aysun falan oluyor insanlar. Tek ayakçı diye. Yani o yapıştı artık yani üstüm. Ama dediğim gibi hani ben hep tek ayak. Hücum olarak hep tek ayak vurduğum için üstümde kaldı yani.
1: Şu anda mesela Pelin'in Sultanları'na baktığımızda da orada mesela ya kendinize çok benzettiğiniz, o sizin hamlelerinize çok benzettiğiniz bir oyuncu var mı orada?
0: İşte kaptanımız Eda Erdem var. Hani o zaten bayrağı Eda'ya teslim etti dedikleri Eda o zaten. O Eda. Ama Eda'nın mesela hani tek ayak o da yapıyor tabii ki ama onun pozisyonu gereği o mesela normalde smaca girebiliyor. Ben hepsinde tek ayak yaptığım için öyle kalmış. Öyle söyleyeyim.
1: Tek ayak.
0: Yoksa yani, tabii ki onlar da yapıyorlar yani.
1: Çok güzel. Yani diyorsunuz ki tek ayak da olsam ben iki ayağı üzerinde çok sağlam duran bir milli voleybolcu.
0: Evet.
1: Muhteşem.
0: Elhamdülillah.
1: Muhteşem elhamdülillah. Şimdi aslında şöyle sorsam. Dedik ki zafer her zaman kazanmak mıdır?
0: Evet.
1: Dünyayı değil aslında amaçlarımızı kazanmaktır dediniz. Peki şöyle sorsam desem ki bu süreçte ödediğiniz en büyük bedel?
0: Güzel bir soru. Ömrüm.
1: Öyle. Ömrüm.
0: Ömrüm gitti. Aynen. Ömrüm derim yani şöyle hani kendimi bildim bile 12 yaşında başladım voleybola. Hı hı. Bütün hayatım yollarda, antrenmanlarda, kamplarda, turnuvalarda. Yani geçirerek ödedim öyle söyleyeyim. Bir de baktım ki dediğim gibi zaman gelmiş, geçmiş, gitmiş. Hani hadiste de deniyor ya gençliğini nerede harcadın? Sizce bundan daha büyük bir bedel olabilir mi mesela?
1: Kesinlikle.
0: Bitti gitti.
1: Çok güzel. Belki de hani bedel derken de bir tarafta en büyük kazançlarımızı da düşünmek.
0: Öyle tabii ki.
1: Değil mi?
0: Tabii ki tabii ki. Yani şöyle... Güzel miydi? Evet güzeldi. Çünkü ben voleybol oynamayı çok seviyordum. Hala da seviyorum yani. Fırsat bulunca oynarım.
1: Evde tek başına oynuyor musunuz?
0: Zeynep'le oynuyoruz evde mesela. Topumuz
1: iyi.
0: Var. Aynen Zeynep'le oynuyoruz. Zeynep'e bir şeyler gösteriyorum. Da işte artık gösterebildiğim kadar diyeyim.
1: Peki şöyle sorsam. Mesela niye olmasın? Sağlığı özlediniz. Tabii. O alkışları özlediniz.
0: Tabii.
1: Yani bir de oradan bir vazgeçiş anı var ya. O da zaten muhteşem bir aslında mücadele. Orada en çok neyle mücadele ettiniz? Şimdi nefsimiz var, insanız.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani nefsimizle kesinlikle. Mücadele ediyoruz. Değil mi? Bir sürü yakınlarımıza, çevremizle ya yapma, ne yapıyorsun? Yani mutlaka bu sesler bir yerden bir sağanak sağanak gelmiştir. Bir o kadar da oradaki Aysun Ayhan'ı ben merak ediyorum. Yani oradaki kaosu nasıl aştı? Acaba mı kaç kez dedi mesela?
0: Örtünmek için mi? Örtündükten sonra mı? Yoksa oynarken mi?
1: Örtünmek yani sonuçta örtününce aslında sağlığı da bırakmak
0: tabii ki.
1: Kaldınız.
0: Aynen.
1: Devam etmeyi düşündünüz mü o şekilde?
0: Çok güzel bir soru. Hiç öyle bir teklif gelmedi.
1: Gelseydi?
0: İşte gelseydi hatta ben dün eşimle öyle bir konuştum. Bu soruyu soracağınızı herhalde hissettim. Ben balık burcuyum çünkü bu arada hissedebiliyorum.
1: Balık burçlarını çok severim. Anlaşıyorum
0: balık. Allah razı olsun. Siz ne burcusunuz?
1: Ben boğayım.
0: Boğa. Benim de eşim boğa. Tersiyiz biz.
1: Öyle mi? Balıklar da eşiniz... boğalar çok yanlış.
0: Evet aynı. Benim, aynı. Eşiniz balık. Oğlum. Evet siz
1: yok,
0: boğa.
1: Yok eşim değil. Oğlum.
0: Pardon oğlunuz. Oğlum. Evet.
1: Eşim Başak. Burada ne oldu? Ben şimdi niye oğlar bağlı?
0: Ama Başak'la da balık iyi anlaşır.
1: Çok.
0: Evet. Güzel çok denk gelmişsiniz. Biz de öyle elhamdülillah. Yani öyle bir teklif gelseydi bilmiyorum ki Esra Hanım. O anda ne yapardım? Bilmiyorum. Yani gelmiş. Hatta eşimle konuştum. Hani ne yapardım bilmiyorum inanın.
1: Bu süreçte aslında mesela dedim yani üzüldünüz mü, kırıldınız mı falan ama ya hani o nefsi terk edişi nasıl başardınız? Yani çünkü çok
0: evet.
1: Zirve ya.
0: Evet.
1: Bayağı bir zirve
0: evet,
1: yani
0: evet.
1: Maşallah. Yani o zirveden bunu bir düşmek olarak algılamıyoruz zaten. O çok
0: yok,
1: belli de.
0: Yok.
1: Aksine siz kazanmak olarak
0: evet.
1: Çok güzel
0: evet.
1: Açıkladınız ama evet. Oradaki yani nefsinizle Aysun arasında ne kadar arafta kaldınız?
0: Yani şöyle Esra Hanım zaten hani dediğim gibi o iki sene önce son iki senem önce dediğim gibi Kur'an'ı

0: okumaya başlayınca zaten orada 2 senede namaz kılarak oynadım. Yani bir anda hani dedim ki tamam bitti yani. Buraya kadar.
1: Bir anlam oldu yani, yoksa
0: yani işte o 2 sene, o son 2 senemde namaz kılarak başladığımda zaten hani oynadığım için hani zaten hazırlanmıştım hani kendime, evet bu zaman diye. Demek ki nasip de o zamanmış.
1: O hazırlık sürecine sizi yani böyle bir manevi olarak çeken o manyetik alan hangi alandı mesela?
0: Dediğim
1: en
0: gibi,
1: çok neyle etkilenerek?
0: Yani dediğim gibi Kur'an'da.
1: Kur'an-ı Kerim'den.
0: Ha tamam, mesela diyordum hep voleybolu bırakınca örtünürüm, namazımı kılarım hep vardı içimde zaten ama ya dedim geç kalırsam. O beni çok etkiledi işte. Yani o Kur'an'ı okuyunca bir anda sanki hani böyle derler ya, hani bir şey bana dank etti, hani kafama düştü yani. Benim de öyle oldu işte. Dedim ki ya dedim yetişemezsen, yani ya dedim hani o huzura çıkamazsan, hani öldün gittin, ne diyeceksin? Olmaz dedim. Biz tabii, hemen yapalım.
1: Peki o süreçte ilk yanınızda olan kimdi size destek veren?
0: Bana destek veren tabii ki ailemdi öncelikle. Tabii ki hani tereddütleri vardı. Mesela o program, o haber yayınlandığında annemle beraber izliyorduk zaten. Canım anam benim.
1: Çok izliyor mu?
0: İzliyordu büyük
1: çok
0: ihtimalle.
1: Çok kaybetseydi.
0: Ağlıyordu o. Ben gülüyordum. Dedim annem ne diyorsun? Dedi yavrum ama dedi bunlar dedi yalan dedi, böyle bir şey yok.
1: Ama benim böyle dikkatimi çeken başka bir durum da var. Siz bunu aslında bu kadar anormal tepkiyle karşılaşacağınızı düşünmüyordunuz. Bir de
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet.

0: ağlıyordu o. Ben gülüyordum. Dedim anne ne diyorsun? Dedi yavrum ama dedi bunlar dedi yalan dedi böyle bir şey yok.
1: Ama benim böyle dikkatimi çeken başka bir durum da var. Siz bunu aslında bu kadar anormal tepkiyle karşılaşacağınızı düşünmüyordunuz. Bir de
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet.

0: İşte şimdi yatacaklar, uyuyacaklar falan. Benim hep öyle yani. Benim hep bir ev özlemim var yani. Ben evimde olayım yani. Seviyorum evimi.
1: Ya aslında bu özlem bu geçişi kolaylaştırmış olabilir mi?
0: Olabilir. O da olabilir, evet.
1: Hı-hı. Yani olabilir şu anda da yani. Zaten çok aktif bir annesiniz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Çok yoruldum. O kısma gelelim mi? Oynamak daha kolaymış Esra.
1: Oynamak derken?
0: Voleybol oynamak yani. Ben o zaman mesela hep derdimi şikayet ederdik biz, hani dinlenemiyoruz falan ama yok ya, o zaman dinlenebiliyormuşum ben.

0: Şimdi
1: geliyor
0: hocam. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor.
1: Hiç voleybol, hiç öyle bir yeteneğim olmadı. Hiç öyle yeteneklerim gerçekten. Ben işte ama... yazıyorum. Hiç öyle şeylerim olmadı. Öyle başarılarım yok benim hayatımda.
2: Ama şimdi Esra Hanım öyle bir şey ki inanın ben mesela... ben mesela...
1: Bu güzel bir şey ama değil mi yani böyle evde?
2: Ya bu, bu şöyle söyleyeyim.
1: Milli voleybolcu. Muhteşem bir şey değil mi?
2: Şöyle bir şey var yani ben oynarken anlamıyordum inanın. Ne zaman ki voleybolu bıraktım... Dedim ki ya dedim bu gerçekten Allah vergisi bir yetenekmiş yani.
1: Çünkü orada aynı zamanda başka matematik çalışıyor değil mi? Orada çıt çıt çıt.
2: Tabii hem şey. O var. Hayır hem de mesela hani şimdi ben mesela hani tamam voleybolu bıraktım ama mesela işte haftanın 3 günü aletli pilates yapıyorum ben. Hatta çok tatlı bir hocam var. Damla hocam.
1: O
2: çok
1: zaman
2: severim.
1: Damla hocamıza da çok sevgiler.
2: Çok severim. Pilates. Hatta evet. Yarın sabah da dersim var. Hocam bilmiyorum gelebilir miyim?
1: O zaman şimdiden söylüyorum geç gelecek. Evet. Evet.
2: İşte Rabbim de hani ben mesela hep böyle çok seçici, böyle çok profesyonel, böyle hani çok disiplinli olduğum için hep de Rabbim böyle insanlar çıkarıyor benim karşıma. Hiç daha böyle hani normal mesela çok deneyip de mesela sonradan Damla hocamı bulan insanlar var ama beni direkt Damla hocama yönlendirdi Rabbim.
1: Oraya damlattı.
2: Aynen öyle ve diyorum ki Allah'ım diyorum çok şanslıyım yani.
1: Bir güzel insanlarla karşılaştığınızı düşünüyor musunuz? Hayatınızda evet. Böyle güzel duraklar var mı?
2: Evet evet dediğim gibi işte mesela hani ben hani disiplinli olduğum için hani Rabbim de hep böyle insanları karşıma çıkarıyor. Tabii ki hani arada tabii ki oluyor ama idare işte. Hani bizde bir de bu oyunculuğun hani bu 12 kişilik
1: herkesi
2: düşünebiliyor musunuz?
1: Şey yapma, değil mi?
2: Takımda bir süre takım kaptanlığı falan.
1: Hani, takım kaptanı ne yapıyor mesela?
2: Takım kaptanı çok şey yapıyorsa.
1: Gerçekten.
2: Tabii canım mesela hani kalkıyorsun mesela ne bileyim bir maç var mesela önemli bir maçınız var mesela bakıyorsunuz oyuncu ne durumda nasıl kalktı.
1: Mesela şeyi merak ediyorum ara veriliyor ya orada mesela kaptan topluyor orada ne konuşuyorsunuz onu da çok merak ediyorum. Biz niye duymuyoruz onları?
2: Sizi de bir gün alalım sahanın içine. Sizi de bir gün alalım sahanın içine. Yani orada söylediği hani işte hadi moral kendimize bile, gelelim. Tabii tabii süper kendimize şey. Gelelim hadi alabiliriz. Hani devam edelim falandır yani bunlar söyleniyor genelde. Gaza getirme
1: peki
2: yani.
1: Peki böyle hepimiz. Moral düştüğünde mesela siz şey miydiniz? Haydi bakalım falan
2: tabii,
1: böyle
2: tabii.
1: Bir. O ekip çok önemli. O ekiplik, o kişi çok önemli değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii tabii. Takım kaptanı zaten dediğim gibi yani diyorum ya mesela maçta sabah kalkıyor bakıyor mesela oyuncu nasıl uyanmış. Hani anlıyorsunuz artık. Zaten bir 10 ay berabersiniz. Artık anlıyorsunuz yani hani ne durumda, ne oldu. Mesela diyoruz mesela yabancılarda mesela hani diyoruz mesela acaba ne hani niye böyle uyandı? Hani gidiyoruz konuşuyoruz mesela hani iyi misin? Falan. Yani moral vermeye çalışıyoruz. Yani takım kaptanı o işte.
1: Bu karşı tarafta iyi olsa değil mi? Takım olsa. Onlara da moral veriyor musun?
2: Karşı tarafa mı? Karşı tarafa ben niye moral vereceğim? Onları verir miyiz? Onları yenmeye çalışıyoruz. Nasıl moral? Düşürmeye çalışıyoruz.
0: Hayır, düşürmeye çalışıyoruz. Hayır, orada bir takım kaptanı, bir onların, takım annesi.
2: Onların evet o aynen öyle oluyor.
1: Ben onu da seviyorum zaten. Ama yani.
2: Evet evet. Öyle oluyorsunuz.
1: Ekstra
2: ama.
1: Bir durum olduğunda
2: gençler
1: bile.
2: Oluyor. Gençlere işte bir şeyler öğretme.
1: Mutlaka çok soru geliyordu size onlardan ne yapabiliriz? Bu arada ben genel bir şey hissediyorum. Bu özellikle Filenin Sultanları başarısından sonra, o muhteşem başarıdan sonra. Mesela gençlerde sanki daha fazla bir değil mi?
2: Evet.
1: Öyle bir eğilim var.
2: Yani aileler de çok hani istiyor. Aslında voleybol yani takım sporu olduğu için. Yani ben de mesela başlarken hani aslında hani çok çekingen böyle hani bir çocuktum ama... Takım sporu hakikaten bence her çocuğu yani yetenek olsun olmasın küçükken de olsa yapmalı. Çünkü disiplin hani beraber kaynaşma bir de biliyorsunuz bayanlar birbirini idare etme.
1: Onu konuşacağım mesela gerçekten toplum içerisinde kadın olarak hani mesela vardır ya işte kadın olarak medyada işte zorluk çek. Böyle sormuyorum yani bu klişe tarzda değil de gerçekten zor mesela bu spor kısmı yani insanlara bunu anlatma kısmı bunun şeyle alakası yok herhangi bir ideoloji herhangi bir ideolojiye ya da bir dine bunu anlatmaktan bahsetmiyorum ama niyeyse mesela işte mutlaka bir önyargıyla karşılaşıyordunuz o zaman daha siz bu arayışınızı hikayeme olmadan önce mutlaka bir önyargıyla karşılaşıyordunuz.
2: Yani ön yargı derken hani takım içindeki mi yoksa toplumdan
1: topluma
2: mı?
1: Topluma karşı. Mesela

0: başarılarınızla anılıyorsunuz, bu çok güzel bir şey. Ama bir o kadar da hani biz spor yapıyoruz, işte biz voleybol yapıyoruz. Bir kadın olarak bunu açıklamak maalesef zor olduğu zamanlarda olmuştur diye bahsediyorum.
1: Yani şöyle, aslında voleybol seviliyor ya. Yani özellikle bayan voleybolu seviliyor yani.
0: Ben de çok izlemeyi seviyorum mesela. Hiç futbolu. Evet.
1: Ben mesela bütün sporları severim. Hani hepsini izlerim. Ama voleybol bayana daha yakıştığı için herhalde insanlar. Hani yakıştırdığı için de olabilir ama seviliyor. Yani hani saygı da duyuluyor bence.
0: Bir de böyle el kaslarını sağlamlaştırıyor değil mi? O böyle herhangi bir şey.
1: Ya şöyle bir şey var. Bence
0: bu güzel bir şey.
1: Bence şey var. Yani o güç de mesela gene Allah vergisi yani. Yani ne güçlü olmakta ama o hani çalıştıkça da tabii ki çıkan bir şey. Ama antrenman yaptıkça da zaten ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi bence güç gene Allah vergisi bir şey yani.
0: Gerçekten öyle. Bir o kadar da gerçekten şey. Mesela tabii bunu çocuklara sormak lazım. Mesela Türkiye'nin en tanınan işte milli voleybolcusu anne. Seni çocuklara sormak lazım. Yani evet. Onlar da mutlaka gurur duyuyorlardır.
1: Evet. Yok yok öyle. Mesela bu şeye giderken plaket verilecek dendiler ya. Hı hı. Oraya giderken mesela hani çok düşündüm. Mesela o da biraz şey alınmış ama çok işten de aslında çok samimiydi. Yani gitsem mi gitmesem mi orada biraz kaldım ama çocuklar dedi ki hani biz seni hiç öyle görmedik dediler.
0: Ya ne kadar güzel.
1: O evet, o da beni çok etkiledi.
0: O fotoğraf bayağı güzel bir fotoğraf.
1: Evet, aslında. O da beni çok etkiledi.
0: Tuğçe'cim o fotoğraf varsa onu bir şey yapabilir miyiz? Buraya getirebilir miyiz fotoğrafı arkaya? Çünkü önemli bir çocuklar da bunu izliyorlarsa mutlaka görsünler.
1: Meryem izliyordur büyük ihtimalle. Dedi zaten. Hmm. Ötekilere siz yatacaksınız ben izlerim dedi.
0: Ama şöyle bir şey de var. Sizde böyle muzip bir tavır da hissediyorum ben.
1: Evet öyleyimdir aslında. Aynen.
0: Yani bir, maşallah bir özgüven. Hani bu varlığın özgüveninden bahsetmiyorum. Yani o herhangi bir şeye çok takılmama coolluğu var ya. O çok muhteşem size elbiseniz olmuş. Yani o çok yakışıyor.
1: Allah razı olsun.
0: Gerçekten.
1: Sağ ol.
0: Programımız muhteşem gidiyor bu arada.
1: İnşallah.
0: Şimdi zaferler demişken. Zaferler. Bu arada ben sizi bu saatlerde normalde biz bu saatlerde geç saatlerde programımızı yapıyoruz. Evet bir sporcuya değil mi? Sporcunun bu saatte uyuması
1: evet,
0: lazım.
1: Evet uyuması lazım.
0: Onu fark ediyorum.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir şey var. Gayet iyi gidiyoruz yani. Gayet dinç gidiyoruz.
1: Evet. İki bir tane antrenman... Türk kahvesi içtiğim için.
0: Öyle mi?
1: Evet. Az önce çıkmadan.
0: Peki, bir de şöyle bir şey var mesela. Sporcular kendilerine çok iyi bakıyorlar. Öyle söyleniyor mesela. Öyle manşetler
1: evet,
0: atılıyor.
1: Evet.
0: Bu çok iyi bakmak. Sen nasıl bakmak?
1: Nasıl bakmak? Mesela ben kendimden söyleyeyim. Ben yani. Kendi hayatımı. Mesela saat 7'den sonra bir şey yemem. Yani bunlara çok dikkat ederdim.
0: Mesela çok stresli olduğunuzda o stresi atabiliyor musunuz o voleybolla yoksa daha mı stresleniyorsunuz?
1: Yani maça göre değişiyor aslında.
0: Hayır, hayatta da öyle. Yani gerçek hayatta da öyle. Mesela stresli bir insan mısınız?
1: Ben mi? Stres.

0: Yani bunlara çok dikkat ederdim.
1: Mesela çok stresli olduğunuzda o stresi atabiliyor musunuz o voleybolda, yoksa daha mı stresleniyorsunuz?
0: Yani maça göre değişiyor aslında.
1: Hayatta da öyle. Yani gerçek hayatta da öyle. Mesela stresli bir insan mısınız?
0: Ben mi?
1: Hı hı.
0: Stres.

Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğiz. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemli

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım Net.

0: Programımız devam ediyor. Kim var programımızda? Milli voleybolcumuz Aysun Ayhan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi ikinci yarıda oyuncu değişikliğine gidiyor.
1: Öyle oluyor yapabiliriz. Sizde. Evet.
0: Estağfurullah. Sadece latife yaptım. Öyle oluyor değil mi? Yani böyle evet. Bir şey var sizde.
1: Yani şimdi maçın gidişatına göre eğer oyuncu oynayamıyorsa
0: peki,
1: değiştiriliyor.
0: En heyecanlı maç. Böyle bütün
1: vallahi,
0: nefeslerin tutulduğu.
1: Çok var Esra Hanım ya. Yani o mesela bütün sene oynayıp o sezon sonundaki o şampiyonluk etapları.
0: Unutamadığınız.
1: Yani mesela benim unutamadığım genç takımdaki maçlarım. Yani çok var.
0: Genç takım derken ilk maçlar.
1: Yani küçükken oynadım. Mesela İstanbul Türkiye namalip şampiyonluğumuz var falan mesela.
0: Peki böyle kazanamayın. Çocukken ilk girdiğinizde o maçtan kazanamayınca böyle bayağı bir böyle hüzünlenip.
1: Tabii üzülüyorduk o zamanlar. Tabii ağlıyorduk
0: o galiba
1: falan.
0: O başka bir üzüntü oluyor değil mi?
1: Tabii şimdi hani bir de çocuksunuz hani. Onun verdiği bir hani nasıl diyeyim duygular da var zaten ama daha yenisiniz. Bir de mesela hani bazen mesela şimdi ilk başladığım zamanlar mahallede oynardık mesela. Hı-hı. Şey yaparlardı işte. Sen oynuyor musun? Diyordum ben mesela daha oynamıyorum hani daha yeni başladım falan. Sen nasıl voleybolcusun? Ama daha yeni başladım yani. Bir fırsat verin. Bir fırsat. Değil mi?
0: Yani, peki bu sizi okulda popüler yapmış mıydı?
1: Tabii ki.
0: Çok güzel bir şey değil mi yani?
1: Tabii tabii. Yani ben mesela çok bir de çok neyse ben o konulara girmeyeyim. Tabii tabii olmaz mı?
0: Ama mesela, bizim programımızın özelliği söyleyemediklerinizi de duyuyoruz şu anda.
1: Öyle mi? Evet. Ama Esra Hanım biliyor musunuz ben ilk dediğim gibi uzun boyluydum. Okul takımında da uzundum. Mesela ilk çıktığımda şey diyorlardı. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri çıktı diyorlardı bizim için. Takımın için söylüyorlardı. Artı mesela ben kulüpte farklı bir takımda ama okul takımında başka bir kulübün

0: oyuncularıyla oynardım. Şimdi o okul takımıyla maça çıktığımızda kızlar geliyorlardı file önüne. Aysun ne olur şuraya vurma. Öteki geliyordu diyordu ki Aysun ne olur şuraya vurma. Ya diyordum nereye vuracağım? Yani biraz korkuyorlardı benden.
1: Öyle mi?
0: Evet, sert vurduğum için biraz.
1: Bu aslında tek ayak derken tek el olmasın mı? O da başka bir şekilde bir sirayet evet. etmiş olabilir mi?
0: Evet.
1: Yani gerçekten ben çok takdir ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Siz de yani o filenin sultanlarındansınız evet. aslında.
0: Belli olmasa.
1: Peki yanlış anlaşıldığınızı bazen düşünüyor musunuz? Kendinizi anlatmak istediğinizde. Mesela bu yüzden de insan bazen konuşmaz ya. Çünkü tabii ki bu konuşmamaya sevk edecek bir yanlış anlaşılmadan bahsetmiyorum ama mesela temkinli misiniz konuşurken?
0: Evet. Yani şimdi mesela diyorum ya hani yanlış bir şey söylüyor muyum? Hani hep kendimde bu var. Çünkü hani şu anda mesela hani bir söz alınıyor başka nelere mesela hani gidebiliyor.
1: Bu sizi üzüyor mu mesela?
0: Yani üzme tabii ki üzüyor. Çünkü ben hani hani bir de mesela o zaman oynarken ki seni sevenlerden hani gelince hani insan tabii ki daha da çok üzülebiliyor yani. Ama Rabbim biliyor ya. Evet. Ondan yana çok rahat. Diyorum ki Allah'ım sen biliyorsun. Ben diyorum kula hiçbir şey anlatamam ki. Hangisini anlatayım ki?
1: Kalpleri çeviren sensin.
0: Kalpleri en iyi bilen Allah'tır.
1: Muhteşem
0: niyetleri
1: şey
0: de en iyi bilen Allah'tır.
1: Mesela, sadece Allah'tan istemenin muhteşem huzuru.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Aynen. Onu duyunca da diyorum ki Allah'ım sen biliyorsun. Benim içimi, dışımı, zikrimi, fikrimi. Her şeyimi sen biliyorsun. Her şeyim sana teslim. O yüzden çok rahat. Yani vicdanım o yüzden çok rahat yani.
1: Peki bunu bir hu dönüşü olarak nitelendirebilir miyiz?
0: Aynen öyle. Tabii ki.
1: Yani bu bir
0: kesinlikle.
1: Dönüş, yani o arayışın sonu olarak nitelendirebilir miyiz?
0: Aynen. Kesinlikle öyle yani.
1: Peki bu mesela sizin bu dönüşünüzden etkilenen gençler oldu mu size gelen?
0: Hayır olabildiyse ne güzel olmuştur değil mi? Çok büyük güzel bir örnek olmuştur.
1: Bence çok etkili olmuştur diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Yani olduysa ne mutlu bana Esra Hanım. Ben hani çok memnun olurum. Elimden geleni de yaparım. Hani yardım isterlerse hani destekli olurum.
1: Konferanslar ya da böyle gençlerle buluşma o sık oluyor mu sizde? Mesela öyle bir şey var mı?
0: Yani dediğim gibi ben hani 16 senedir yoktum ya. Hani kimse hani soruyorlardı da mesela. Mesela o zaman da mesela bizim kızlar hani bir program olduğunda mesela Aysun ne yapıyor? Mesela ya da gördüklerinde hep beni soruyorlarmış hani insanlar. Hani sevenler diyeyim. Ama şimdi şöyle işte bu halde hani gelince hani bundan sonrası olursa tabii ki hani isterlerse tabii ki hani anlatırım. Hani destek olurum. Seve seve yani.
1: 16 yıl ara verdiniz o zaman öyle anlıyorum.
0: Evet 16 yıl işte Meryem 1,5 yaşında falan 2 yaşındaydı diyeyim. Biz eşim Diyarbakırlı bu arada Diyarbakır'a gittik.
1: Diyarbakır'a selam olsun. Çok seviyorum
0: evet,
1: Diyarbakır'ı.
0: Çok güzel evet çok güzeldir. Gerçekten herkesin gidip görmesi gereken bir memleket. Gerçekten öyle. Sağ olsunlar orada kaldım bir 4 sene falandı. Sonra işte oğlumu orada doğurdum. Eşim dedi İstanbul'a gelelim. Öyle gel. 2015'te geldik işte. 2015'ten beri de İstanbul'dayız.
1: Yani geldikten sonra çok arayıp sormaya başladılar bu anlamda.
0: Yani şöyle o zaman da programlar oluyordu ama ben hiçbirine gitmiyordum Esra Hanım. Yani ben 2008'de de mesela hani çok üstüme gelindiğinde ben susma hakkımı kullandım öyle söyleyeyim. Yani hiç... Hani tabii kızlarla konuşuyordum yani kızlarla
1: mesela
0: bir diyaloğum var.
1: Mesela şöyle düşündünüz mü Aysun Hanım? Yani o atılan manşetler, o kırılan kalpler aslında sadece sizin kalbiniz değildi. Sadece size yönelik bir saldırı da değildi. Yani o dönem gerçekten bütün işte tercihi bu yönde olan kardeşlerimiz bu şeye haksız manşetlere maruz kalıyorlardı. Dolayısıyla bir şey değişti mi diye sorsam. Yani, tabii ki Türkiye'de çok şey değişti. Yani
0: evet,
1: buna kesinlikle katılıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Ama bir o kadar da hala ve hala mesela sizin program başında anlattığınız işte hiç olmaması gereken yani benim çok daha farklı kelime stoğum var bu konuyla alakalı ama burada ben onları söylemeyeyim. Onu yani yazıyorum.

0: hala bunları yaşıyor olmamız. Evet. Sen ne değişmedi mesela? Neyin değişmesi lazım?
1: Yani bence neyin değişmesi lazım? Bence herkes yani nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamalı Esra. Yani ben de öyle mesela bir tercih yaptım. Ben kimsenin hayatına karışmıyorum ya da kendi hayatıma da kimseyi zorlamıyorum. Yani zorlayabilsem kendi çocuklarımı zorlarım zaten. Değil mi? Önce insan, önce yakını değil mi? Önce yakınını etkilemek lazım. Ben de dediğim gibi kendi tercihim, yani inancımı yaşamak için aslında bir tercih yaptım. Ama bence yani asıl korkuları ben değildim sanki Esra Hanım. Yani onu asıl korkuları benden sonraki sporculara örnek olabilmemdi bence. Ve voleyboldaki giyim kuşam sorgulanması da olabilir. Yani bence. Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani giyim kuşam sorgulanması derken böyle olursa burada bir dönüş olur falan.
1: Çünkü yayınlanan haberde izlediniz mi bilmiyorum.
0: İzledim çok.
1: O haberde mesela evet haber. Yani hani zaten orada söyleniyor ya. Yani korkuları hani oydu.
0: Peki o haberi yapanlar hakkınızı helal ediyor musunuz?
1: Şöyle bir şey var. Hakkını helal etme olayında şöyle bir şey bildiğim için hiç o konuya girmiyorum. Hani diyor ya mesela ben eğer önce gidersem bekleyecekmişim. Eğer onlar giderse onlar beklenecek. Yani orada hiç karşılaşmamak amaçlı ben hakkımı helal ediyorum. Hiç karşılaşmayayım. Zaten hani bana diyorlar sen helal etsen de etmesen de Rabbim seni zaten orada karşılaştırmaz diyorlar. Öyle çok insan var çünkü Esra Hanım.
0: Burada yok mesela şöyle bir şey hissediyorum.
1: Yani.
0: Mesela evet bir murakabe yaptıktan sonra kendimizle yüzleştikten sonra tabii ki de Allah'a havale ediyoruz ama bir o kadar da hani insanız. Aciziz yani neticede. Üzüldüklerimizi unutmuyoruz aslında.
1: Evet.
0: Ama bir o kadar da diyoruz ki hani hayır ben her şeye rağmen bunu anlatmaya ben böyle varlığımı haykırmaya devam edeceğimin aslında bir timsalidir insan. Evet. Nitekim onu sizde de görüyorum ben. Bu yüzden ben hani diyorlar ya mesela kutuplaşma. Ben bir kutuplaşma açıkçası biz tercihi çok farklı olan insanlarda direkt bir kutuplaşma değil. Mesela o haberi yapan insanlar bir oksitlenmiş kutup başı olarak görüyorum. Ama o zamanki Türkiye öyle bir Türkiye'ydi.
1: Evet.
0: Çok şey değişti mi sizce? Değişti. Çok
1: değişti,
0: şey değişti.
1: Tabii ki.
0: Yani bu
1: tabii
0: anlamda
1: ki.
0: Gerçekten
1: tabii
0: çok ki. Dua edeceğimiz
1: tabii ki,
0: insanlar
1: tabii
0: var
1: ki, tabii
0: hayatımızda.
1: Tabii
0: ama
1: ki.
0: Bir o kadar da gerçekten maçları, o karşılaşmaları insan aşıyor ama bazen insanı aşamıyoruz.
1: Evet, maalesef. Ya bazen en yakının da olabiliyor. Yapabilecek bir şey yok ki. Dediğim gibi kalpleri en iyi bilen Allah'tır. Ben Allah'a hesap vereceğim ya. Ben kula hesap vermeyeceğim ki. Her kul olduğu gibi Allah'a hesap vereceğiz yani. Rabbim bildikten sonra dediğim gibi vicdanım çok rahat yani. Ben çünkü dediğim gibi kimsenin yaşam tarzına, kimsenin giyim tarzına hiç karışmıyorum. Kendi hayatımda, kendi çekirdek ailemi, Allah'ın bana emanet ettiklerini en iyi şekilde yetiştirebilmeyi. İnanın ben oynarken de öyleydim yani. Hiç kendi işimi yapayım. Ben kendimleydim. Ya benim derdim kendimle. Başkasıyla hiç olmadı yani.
0: Yani mesela şöyle mutlaka o soruyu gelmiştir. Yani ne değişti meselesi? O sancılı mı yaşadınız o süreci? Yani ne değişti sürecine? Çok sancılı mı yaşadınız? Değişen ne oldu gerçekten?
1: Voleybolu bıraktıktan sonra mı? Önce mi?
0: Ya voleybolu mesela bıraktıktan sonra diyelim. Bunlar o sahayı özlemek. Bunlar da aslında bu özlem de bir bedeldir aslında öyle değil mi?
1: Ya tabii ki. Tabii ki sonuçta 20 sene Esra Hanım az mı yani? Hayatınız yani bütün büyük bir bölümü. En güzel yılları bir de. Yani orada geçmiş. Ya
0: bir de başarı var arka
1: evet,
0: arkaya.
1: Evet başarı var. Bir de hani ben zaten hani. Şöyle söyleyeyim yani o anım da güzeldi benim. Ben o anda da mesela oynarken hani yani hoşuma gidiyordu, mutlu oluyordum yani öyle söyleyeyim yani. Bir de hani voleybolu bıraktıktan sonra da hani tabii fırsatlar bulunca oynuyorum. O ayrı mesele gene gidiyorum. Rüyamda çok görüyorum mesela. Tek ayak vururken özellikle.
0: Çünkü o rüya güzel rüyalar. Güzel bir rüya.
1: Evet, güzel bir rüya. Bazen hatta bir kere vuruyordum, eşim uyandırdı. Ya dedim, ne güzel dedim, bir tane tek ayak vuracaktım dedim, beni niye uyandırdı falan.
0: Ya aslında bu da çok güzel bir şey değil mi? Gerçeği değil, zaten yaşadığımız bir dünya içerisinde. Onun gerçeği...

0: gerçeğin rüyasını görmüş.
1: Evet.
0: Yani gerçekleşmiş olan bir hemen.
1: Ama görüyoruz neticede, tabii ki.
0: Bu da bir mücadele biçimi diye düşünüyorum. Nefisle mücadele, nefisle voleybol maçı nasıl olur?
1: Nefisle voleybol maçı nasıl olur?
0: Kim kazanıyor?
1: Vallahi Esra Hanım, burada sanki ben kazanmışım Allah'ın izniyle, öyle gözüküyor.
0: İnşallah.
1: Çünkü yani daha oynayabilirdim. Hani çünkü gerçekten hani yüksek seviyedeydim ben. Hani form olarak da, hani oyuncu olarak da. Ama sanki ben nefsimi orada yendim yani, öyle söyleyeyim.
0: Çok güzel. O maçı aldık ya.
1: Aynen. O maçı aldık.
0: Ne güzel.
1: Aynen.
0: Çok
1: aynen.
0: İyi. Şimdi aslında benim merak ettiğim bir şey daha var. Ben dünyanın tek odası Gazze.
1: Evet.
0: Şu anda.
1: Evet.
0: Gerçekten oradaki insanların, oradaki çocukların, mazlum insanların cihetinden bakarsak, ki bakamayız ama
1: evet,
0: ölümün tanımadıkları hiçbir yüzü kalmadı.
1: Evet, maalesef.
0: Sayabildiklerimiz 300 bin çocuk şehit oldu.
1: Evet.
0: Çocuklar uçurtma uçurdukları için gözaltına alınıyorlar. İşte bugün işte bisikletiyle çocuk gözaltına alınıyor. Şimdi bunlar sayabildiklerimiz. Buradan mesela milli voleybolcu Aysun Ayhan ne der mesela? Şu anda dünyada aslında ayağa kalkmış durumda. Her ne kadar Gazze'den bize ne diyen vicdan züğürtleri de olsa aramızda, biz bunların kimseye vicdanlı olmaya ikna edecek pozisyonda değiliz.
1: Evet.
0: Ama mesela siz bir sporcu olarak, çok tanınan bir sporcu olarak, bir anne olarak ne söylersiniz?
1: Vallahi Esra Hanım, yani gerçekten Gazze olayı ümmetin yürek yarasıdır diyorum. Yani oradaki şey çocuklarda bizim vicdan azabımız yani.
0: Hı hı.
1: Çünkü hani oradaki o çocukları görünce insan kendi çocuklarına da rahat bakamıyor.
0: Evet.
1: Yani o çocuklarla bizim çocuklarımızın arasında hiçbir farkı yok.
0: Hiçbir
1: ki.
0: Fark.
1: Yani onlar da mesela oyun oynamak ister, spor yapmak ister, koşmak ister. Yani ne bileyim, yemek yemek ister, ailesiyle oturup, değil mi, evinde, hı-hı, sıcak yuvasında. Yani çocuk her yerde çocuktur tabii ki. Ama ne yazık ki elimizden bir şey gelmiyor. Ama en azından hani dünyada insanlar boykot, hani seslerini, hı-hı, yükseltip boykot yapabiliyorlar. Ben de
0: destek.
1: Evet, 13-14 senedir boykotçuyumdur. Çok iyi boykotçuyumdur yalnız.
0: Öyle mi?
1: Tabii, almam. Yani eşime bazen, hatta dedim ki bunu söyleyeceğim programda. İnanın liste veriyorum. Mesela eve gelirken bir şey lazım mı diyor. Ben liste veriyorum. Hani markalı veriyorum. Bazen mesela bulamayınca bana diyor, markalı liste atma canım diyor. Vallahi diyorum, kusura bakma, atacağım. Yani ben almıyorum.
0: Ama 15 senedir diyorsun.
1: Evet. Tabii işte. Ben bir de ne yaptım Esra Hanım, biliyor musunuz? O zaman inanın Mirzam, oğlum küçüktü. Böyle belki 10-15 tane oturup yazdım. Ne alınması gerekiyor diye. Liste, yani böyle sayfalarca insanlara dağıtıyordum. Bunları alın, bunları almayın diye. O zaman. Yani insanlar, çocuklarım bile öyleydi. Anne bunu alabiliyor muyuz? Markete gidiyoruz mesela. Anne bunu, hayır alamıyoruz. Bunu alamıyoruz. Yani çocuklar da öyle. Gerçekten iyi bir boykot yapıyorum. Teşvik etmeye çalışıyorum çevremi. Hatta bazen mesela bakıyorum böyle, yani diyecek bir şey de bulamıyorsunuz. Çünkü bazen insanların tepkisini de hani nasıl...
0: Farklı mı oluyor?
1: Evet. Ne diyecek mesela? Hani ondan da insan artık, çünkü zamanımızda da hani farklı şeyler de yaşayabiliyor insanlar. O yüzden Allah korusun, hani bir şey de diyemiyorum yani, ama üzülüyorum. Yani Allah'ım diyorum, sen hani ne derler, hani sen hissettir, hani alınmasın diye de dua ediyorum açıkçası.
0: Sanki bu seneye, bu şeyden sonraki, yani işgal sonrası başardık gibi. Yani.
1: İnşallah. Boykot,
0: her ne kadar
1: İnşallah.
0: Evet tam gidip onları bir kepenk kapattıracak kadar hani bir şey oldu,
1: evet,
0: mu dünya bazında söylüyorum.
1: Evet.
0: Olmadı.
1: Evet.
0: Yani. Bunu kabul edelim.
1: Doğru, haklısın.
0: Bazen kendi içimizdeki insanlara bile anlatamıyorum.
1: Evet.
0: Mesela. İnsanlar,
1: evet,
0: o hamburger,
1: evet,
0: şubelerini açabiliyorlar mesela.
1: Evet.
0: Kendi insanı,
1: evet,
0: dediğimiz insanlar. Dolayısıyla en asgari düzeyde yani,
1: evet,
0: vicdanım, gerçekten hep söylüyorum, ruhumuzla tuttuğumuz bir oruç aslında vicdan.
1: Evet.
0: Vicdanımızla tuttuğumuz,
1: evet,
0: bir oruç. Yine de çocukların ben çok etkili olduğunu düşünüyorum aslında.
1: Kesinlikle, ama
0: ona
1: işte
0: yani,
1: evet, biraz yani ben şöyle de düşünüyorum Esra Hanım, hani, hı hı, çocuk hani diyor ya, evde anneden hani görmeli, anne kesinlikle örnek olmalı. Hı hı. Yani ben çocuklarıma hani ne kadar hani söylesem de tabii bazen hani şey yapıyorum. Mesela kızıyorum, ben de disiplindir dediğim gibi, bizde disiplindir. Kızacağımı da bilirler. Söylerim ama sonuna kadar da söylerim yani. Hı hı. Bu olmaz, bunu almıyoruz hani diye teşvik etmeye çalışıyorum. Hı
0: hı. İnşallah Gazze'nin gazası duasıyla diyelim ya. Yani o gazayı inşallah biz görürüz.
1: İnşallah.
0: Oradan da annelik demişken aile olmak meselesi, mesela çok fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu annelik meselesi muhteşem bir şey ya.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani bir maçta zaferle dönmek hazzı mı yoksa anne olmak hazzı mı?
1: Anne
0: kıyaslanamaz.
1: Anne.
0: Değil mi?
1: Anne. Yani ben şöyle söyleyeyim, anne olana kadar ben yani yaşamıyormuşum ya. Ben öyle söylüyorum yani, çünkü hani o sizin canınızdan bir parça, hani ona odaklanıyorsa hayat bitiyor zaten Esra Hanım. Ben bazen mesela hani bu yeni evlenenlere işte hani daha çocuğu olmayan diyorum ki hayatınızı yaşayın biraz diyorum. Sonra diyorum zaten gelince diyorum bitti. Ama gerçekten öyle Esra Hanım. Yani benim öyle oldu bilmiyorum. Benim için hani tabii ki hani öncelik eş diyorlar ama benim için sanki eşim biliyor zaten de.
0: Şu an izliyor bence.
1: Evet, izliyor da evet.
0: Oradan benim... bir...
1: ama benim için öyle.
0: Buradan nasıl döneceğiz?
1: Ben evet. Yani Allah'ın bildiğini kuldan saklayayım ama benim için
0: çok
1: öyle.
0: Benim için.
1: Yani çocuk. Yani mesela ben bazen diyorum ki mesela kızım ya da oğlum, dünya bir yana diyorum, siz bir yana. Bana diyorum dünyayı verseler diyorum, sizin bir göz yaşınıza diyorum vermem sizi diyorum.
0: Ay
1: ya.
0: Vardır tabii. Öyle anneler.
1: Ama öyle.
0: O kartal, ne yapayım ki ben onlarsız?
1: Aynen.
0: Hiç uçuktu mu pençeler o annelik mevzusu?
1: Yani şöyle hani çocukların konusunda hani öyle bir şey olmadı ama mesela dediğim gibi dışarıda hani ben mesela böyle hani zorbalanmaya böyle hani uğradığımda mesela hani fazla uzatmamamın nedenlerinden biri de çocuklar zaten.
0: Çok
1: hani
0: belli.
1: Onları diyorum hani şey yapmayayım, inanın önce
0: çünkü
1: onları korumak amaçlı.
0: Annelik hep ben söylüyorum, biraz annemlendiricilik diye.
1: Evet,
0: hani
1: evet.
0: Biraz yumuşatmak.
1: Evet.
0: Değil mi o?
1: Hani diyorum çocuklar o kaosu hani o şeyi görmesinler. Yani ben üzülürüm sonra ben. Öyle söyleyeyim.
0: Ben... sonra kaptanlık ne olur ya kaptanlık?
1: Üzülürüm yani. Hani çocuklarım o anı yaşattığım için üzülürüm yani. Ama mesela bizimkiler mesela o konuda çok katı. Mesela annem, ablamlar. Çok katılar yani bana böyle mesela erkek kardeşim hani bazen mesela hatta bir gün bir olay yaşadığımda Allah'tan erkek kardeşim önden gidiyordu. Hatta ablama dedim iyi ki dedi Volkan yok yanımızda yoksa dedi çok farklı olurdu yani. Çünkü hani beni o halde hani bana yaptıkları zaman onlar üzülüyorlar yani kabullenemiyorlar. Ama ben de diyorum ki tamam boş verin diyorum ya.
0: Ben aslında o dönem miydi bu daha çok yoksa hala yaşıyor?
1: Hala yaşıyorum yani.
0: Ama biz kendi içimizden, kendi şeyimizi oluşturduğumuz için değil mi? Hani kalpleri çeviren ancak Allah'tır duasına sığınarak.
1: Kesinlikle.
0: Yolumuza devam etmenin muhteşem o şahsiyetli duruşu gerçekten size çok yakışıyor bence.
1: Allah razı olsun.
0: Bizim için çok kıymetlisiniz.
1: Allah razı olsun, çok teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: Şimdi ben anlıyorum ki artık Esra'cığım yeter. Değil mi? Öyle.
1: Evet.
0: Peki son. Son sorularıma geleceğim. Bence bu şey sanki yazılmalı ya. Yazılmalı mı kitap olarak bu hikaye?
1: Benim mi?
0: Hı.
1: Bilmem.
0: Mesela çok güzel cümleler yakaladım ben orada. Mesela onlara böyle çok güzel bir... Sanki artık zamanı gelmiş gibi duruyor.
1: Bilmem. Yani yazılsın mı? Bilmem ki hiç.
0: Ya da filmi.
1: Filmi. Filmi.
0: Tek ayak arası falan.
1: Düşünsenize ne komik olur.
0: Ya şöyle o zamanlar çünkü çok fazla böyle şimdiki telefonlar çok fazla kayıt.
1: Evet evet.
0: O zaman onları nasıl? Bu arada o fotoğrafı sevgili Tuğçe'ye aldık mı biz? Evet birazdan gelecek. Hani o plaketli.
1: Plaketi aldığımız gün aynı.
0: Plaketli fotoğrafı.
1: Çok güzeldi. Evet. Yani dediğim gibi milli takımı 18 sene önce bırakmıştım. Hı hı. O anda orada olmak, Allah razı olsun herkesten, çok güzel karşıladılar beni. Kızları da özlemişim zaten. Hepsini ayrı ayrı tek tek severim. Sağ olsunlar. Akif Başkanımız da sağ olsun çağırdı, davet etti. Güzel bir ortamdı.

0: o kadar seyircinin önünde. Bir maşallah. De çıkarken zaten çocuklarıma dönüp öpücük attım böyle.
1: Öyle onlara. Mi? Evet. O zaman video olarak da var yani bu.
0: Ha, çıkışta vardı. Vardı da bilmiyorum. Hani şeyde gördüm, bir yerde gördüm çünkü. Güzeldi, sağ olsunlar. Ortamım güzeldi. O soyunma odasındaki o şeyi yaşadık gene maçtan önceki o heyecanı, o kızlarla beraber orada bir hazırlık süreci. O soyunma odası çünkü orası çok ayrı bir şey Esra Hanım.
1: Nasıl oluyor
0: ya? Çok
1: neler oluyor orada?
0: Yani orada neler oluyor? Yani gerçekten güzel. İşte biri diyor mesela benim formamı şurası şöyle, hadi onu yapalım. He, diyor ki saçımı ör. İşte mesela. İşte
1: ne siz bileyim. Genelde orada böyle hep böyle ablalık tarzında mı? Böyle
0: hepimiz öyleyiz. Koşma. Yani orada mesela benden büyükler de var zaten bu takımda. Ben orada şeydim, küçükler de vardı.
1: Peki
0: ben
1: bu ortayım. O dönemki...
0: Bu 2003 tayfası. Aynen. Bizim ilk Avrupa 2002'liği olduğumuz tayfamız bu bizim. Aynen.
1: Peki bu mesela maçlar olduktan sonra böyle dostluklar falan böyle...
0: Tabii. Hala çok... duruyor. Konuşuyoruz. Grubumuz da var zaten. WhatsApp grubumuz da var.
2: Çok güzel ya.
0: 2003...
1: Çünkü üzerinden bayağı zaman geçmiş aslında. Bayağı zaman geçmiş.
0: Tabii. Güzeldi. İşte o zaman da öyle... Bu zaman ama çok enteresan Esra Hanım. O zaman oynarken bu zamanlar gelecek hiç aklımıza gelmiyordu ya.
1: Mesela nasıl yani?
0: Ne bileyim. Yani hani bu zamanları hiç düşünmüyorduk yani. Oynuyorduk sadece herhalde. Ne bileyim bir yani.
1: Yani o şeyin farkında mı olmamak mı? Orada zamanın geçtiğini.
0: Evet evet.
1: Değil mi?
0: Yani çünkü zaten dediğim gibi hep böyle bir şeyleri kovalıyorsunuz ya. İşte sezon başlıyor, Avrupa Kupası başlıyor. İşte sezon sonu başlıyor, Türkiye Şampiyonası. İşte milli takım falan derken bir baktık gitmiş. Güzel günlermiş ama.
1: Peki o süreçleri mesela aslında güzel dostluklarınız da evet, vardı tabii, ki tabii. Böyle bir destek vardı size
0: tabii,
1: değil mi orada
0: tabii,
1: kendi
0: yok,
1: takımınızda.
0: Evet.
1: Çünkü ben sanki orada bir problem, bir pürüz olmamış gibi. Çünkü
0: yok.
1: Hani
0: yok.
1: Zorbalanma dediğimiz şey sanki daha çok dışarıda
0: evet,
1: ki insanların.
0: Normal hayatta.
1: Normal hayatta.
0: Aynen. Yo,
1: çünkü
0: yo,
1: önemli olan o destek de çok önemli.
0: Tabii.
1: Arkadaş desteği de çok önemli.
0: Aynen. Yo, Allah razı olsun. Hani kızlardan ya da hani oradaki arkadaşlarımdan falan destek gördüm yani sağ olsunlar. Mesela gittiğimde de çok güzel karşıladılar. Bayağı bir özleşmişiz yani. Epey bir zaman
1: duruşmuşuz
0: çünkü aynı.
1: Peki mesela şunu da söylediniz ya, o dikkatimi çekti. Ya ben o zamanlar çok programlara çıkmıyordum.
0: Evet.
1: Ya bunun meselesi galiba hani bu tercihimizden dolayı örtündükten sonraki. Yoksa gerçekten televizyon programlarına çıkmayı hala düşünmüyor musunuz? Arap Sorular programı hariç. Yani böyle bir şey var mı?
0: Şimdi şöyle, Esra Hanım ben oynarken dediğim gibi benim derdim kendimleydi. O zaman da öyleydim ben. Yani mesela bir şey olurdu, de takım kaptanısınız düşünseniz mesela röportaj. Ben diyordum ben yapamam. Ben kaçıyordum mesela hemen. Benim şeyim sadece ben çıkayım. Benim görevim ne? Voleybol oynamak. Ben voleybolumu en iyi şekilde oynayayım. Sonra gideyim, beni kimseyle evime gideyim, bir analizimi yapayım, duşumu alayım, yemeğimi yiyeyim, dinleneyim. İşte vitaminimi içeyim. Benim hayatım böyleydi. Örtündükten sonra da evet çok hani görüşmek isteyen oldu. Ama dediğim gibi susma hakkımı kullandım, öyle söyleyeyim. Çünkü o zaman yani dediğim gibi ben farkında değildim zaten.
1: Anlaşılmak için çağrıldığınızı düşünmüyordunuz.
0: O da olabilirdi ama yani evet yani bir anda hani

0: Son buldu.
1: Evet evet buldu. Ondan sonra zaten hani öyle hani gel git hani tarzı bir şey olmadı zaten. O yüzden rahattım yani.
2: Bir de aslında şey kısmı var ya Aysun Hanım, şöhret kısmı. Ya o zaman çok tanınan bir oyuncuydu.
1: Evet.
2: Yani bu dışarıda mutlaka hayranların sizin yanınıza tabii. geliyorlardı. Tabii. Hala da mutlaka geliyorlardı diye düşünüyorum.
1: Şu halde tanımıyorlar Esra Hanım ya. Hı-hı. O yüzden rahatım yani.
2: Sanki bu da aslında hoşunuza gidiyor gibi. Çünkü aslında şöhret de bir o kadar yorucu bir şey ya.
1: Evet evet. Ya aslında şöyle mesela diyorum ya bazen hani zorbalandığımda diyorum ki bazen şey yapacağım diyorum. Formamı giyeceğim diyorum içime. Kendimi diyorum süper kahraman gibi göstereceğim diyorum. Böyle bana bir şey söylediklerinde diyor formamı göstereceğim diyorum. He tamam. Çünkü hani insanlar hani ben sanki hani bu boya yazık olmuş. Hani kullanamamışım tarzında bakılıyor bazen gibi geliyor bana.
2: Öyle mi diyorlar?
1: Demeseler de sanki hani onu hissettiriyorlar. Hı-hı. Ben de onun üzerine hani mesela o hani hanımefendinin AVM'de bana söylediğinde mesela dediler niye cevap vermedin? Cevap versen belki büyüyecekti hani bu sefer daha farklı yerlere çekilebilirdi dedim. Hı-hı. O yüzden sustum ama dedim şey yapabilirdim dedim ya sonradan. Ablacığım gel sen de şöyle bir kahve içelim. Ben sana bir anlatayım. Sen beni bir dinle. Bakalım dedim o zaman ne tabii. Yapsaydın ya dediler. Dedim ne bileyim o anda gelmedi aklıma dedim. Sonradan geldi yani.
2: Belki hani o bahsettiğiniz gibi çocukların.
1: Evet işte çocuk olunca yanında.
2: O meselesi aynen. gerçekten aynen. önemli. O aynen. sonrasında da. Ama ben o şeyi hani yara bandını geriye sardığımızda değil mi? O aynı acılar ya belki de o şimdi zorbalanma meselesi biraz daha işte travmatik bir mesele.
1: Evet.
2: Yani bunu yani kabul edilebilir bir gerçek. Yani evet. O zorbalanma meselesi ama ben şimdi biliyorum ki gerçekten gençlerle daha çok buluşmanız gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani olursa tabii ki Esra Hanım hani dediğim gibi giderim, konuşurum, anlatırım. Kendi hikayemi anlatırım, elimden geldiği size de voleybol öğretebilirim isterseniz.
2: Öyle mi ya?
1: Tabii
2: ben
1: ki.
2: Bayağı bir kötüyüm ya.
1: Bir görmem lazım.
2: Top yanından geçiyor.
1: Ama şimdi o topun hızına da bağlı Esra Hanım. Öyle düşünmek lazım.
2: Değil mi?
1: Tabii. Bu arada şimdi ben size yavaş atacağım.
2: Kızınızla olan bir röportajda okumuştum. Kızınız sizi çok hızlısın anne.
1: Evet.
2: Diyor. Mesela bu çok güzel bir şey. Yani aynı şeydesiniz, yerdesiniz, aynı duruştasınız evet. aslında tercih olarak. Ama o atışmalar aranızda şunu evet. şöyle yaptınız falan. Mutlaka evet. bu diyaloglar çok önemli.
1: Tabii tabii ben onu anlatıyorum zaten. Mesela hani kendi tecrübelerimi, hani her şeyimi anlatıyorum ona. Hatta geçen dedi anne dedi bir maçı neyse izledi. Anne diyor ben izledim ama diyor sen diyor topu göremedim ki diyor öyle bir vuruyorsun ki diyor. Dedim yavrum dedim ben evet hızlıydım dedim hızlı bir oyuncuydum dedim. Hı-hı. Hatta bir tane çizgi film vardır bilir misiniz Esra Hanım? Bu hani şey var ya tavus kuşu mu böyle kovalıyor hani kurt kovalıyor bip bip diye bir çizgi film vardır. İşte oradaki bip bip benim lakabım işte. O kadar
2: gerçekten.
1: Çabuktum evet.
2: O kadar hızlı.
1: Evet evet. Benim bizim bir tane yabancımız derdi. Aysun derdi sen bir var ya derdi. Evet bilim işte sen olsun derdi bana.
2: Aslında evet. şey var yani o zamanlara ben baktığım zaman da bir de bizim yaşadığımız hani o hangi zamanlar 2000 sizin?
1: Vallahi Esra Hanım işte 2003'te hani aslında biz Filenin Sultanları olduk öyle söyleyeyim.
2: 2003.
1: Ve ondan sonraki seneler yani.
2: Sonraki yani sizin huy dönüşünüz?
1: 2008.
2: 2008.
1: Yani 2006'da aslında 2 senede öyle oynarken düşünürsek 2006 diyelim. Yani namaz son 2 senede namaz da vardı.
2: Aslında siz oynarken de ibadetinize devam ediyordunuz.
1: Tabii tabii. Hatta havaalanında giderdim. Hacı teyzelerle falan karşılaşırdık. Maşallah maşallah yaparlardı bana. Aynen.
2: Bu teyzelerin muhabbeti inanılmaz güzel
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, evet.
2: Yani gerçekten. Geçen bir şey yazdım. Dedim ki, belki okudunuz bilmiyorum. O kadar tatlılar ki yani böyle... Keşke bunlardan minik minik olsa ben bunları cebime koysam falan.
1: Değil mi?
2: Gerçekten yani... yaşlılarla da muhabbeti aksatmayalım yani.
1: Evet
2: ben
1: kesinlikle.
2: Ben önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle kesinlikle.
2: Bir amacımız var yani.
1: Evet.
2: Gerçekten o insanların onları dinlemek. Mesela bir röportajda yine bir yörük kadını diyor ki olmayanın peşine takılıp olanı da kaybetmek istemem. Ne kadar bilgece ne kadar güzel. Ya olmayanın peşine takılıp olan

0: da kaybetmek istemem. Evet. Yani şu anda herhangi bir kitapta okusak bir sürü böyle emojiler, evet, katkılı şeyler, tepkiler vereceğimiz şeyleri baktığınız zaman bir yürük. Ya bazen işte şunu söylüyorum, yani sadeliğin ihtişamı.
1: Evet.
0: Gerçekten. Yani kalabalıklardan biraz o sıyrılma. Ama sizde de benim gördüğüm şey o. Galiba o sıyrılmayı o zamanlar istiyordunuz.
1: Evet evet.
0: Belki zaten... de bir kaostan.
1: Evet, yani hani zaten eşimle de hani öyle karar verdik. Hani zaten ben Diyarbakır'a gittim zaten direkt. Hı hı. Hani biraz dedim hani uzaklaşayım. Biraz dinleneyim. Öyle gittik, hı hı, zaten Diyarbakır'a da. Hı hı. Hani orada yaşadığımızda. Ama işte dediğim gibi gene de Esra Hanım şey oluyor. Hani bu kimlikten... Aslında fark ediliyorsunuz Esra Hanım ya. Yani konuşma tarzınızdan, hareketlerinizden, hani insanlar mesela zaten orada zaten şiveden de hemen anlaşılıyordum. Ben buralı değilsin falan oluyorlardı. Hı. Ama hani dediğiniz gibi hani o liderlik olayı var ya, orada da mesela hani geçiyor olaya tabii ki.
0: Aslında toplum içindeki halimize de yansıyor değil mi?
1: İşte yansıyor zaten, işte fark ediliyor zaten hani. Ne yaptın acaba? Yani insanlar bu sefer beni hani hem kırmamak amaçlı hem de hani nasıl hani öğrenebiliriz? Hani böyle hani açmaya çalışıyorlar. Hani nasıl, hani nasıl diyeyim, geçmişi işte ne yaptın? Hani okudun mu falan, hani onları.
0: Ha, onu öğrenmeye çalışıyorlar. Onu,
1: yani çünkü ha, hani bir farkındalık var yani. Biz hani o oluyor yani toplumda da.
0: Mutlaka size de
1: saklanamıyoruz
0: bu
1: yani.
0: Tabii ki. Yani bazen saklandığınızda da saklandığınızdan en aşikar olduğunuz, evet, zaman, evet, denk gelebiliyor, evet, yani gerçekten. Ama mutlaka ki öyle sorular hala da alıyorsunuzdur. Nasıl oldu? Nasıl yani, nasıl başardınız?
1: Onu hep sorusu. Evet, o oluyor. Hani özellikle bizim tarzımızda insanlar da çok oluyor. Hani yani bizim tarzımızda derken hani yine yanlış anlaşılmasın hani. Korkuyorum artık. Yanlış mı bir şey kullandım acaba?
0: Hayır, hiç yok. Bizim tarzımız derken camiamızın kardeşlerinden bahsediyoruz.
1: Evet, aynen ondan bahsediyoruz.
0: Onlardan bahsediyoruz, evet.
1: Aynen. Ne diyordum, kaldı. Neyse.
0: Onlar da geliyorlar, nasıl oldu diye soruyorlar. Evet. Başarılarınızı, onlara örnek...
1: Hani nasıl, yani bir de insanlar hani oradan nasıl, hani o, hani nasıl diyeyim, hani bu kadar hani...
0: Nasıl terk ettiniz?
1: Evet, bu... hani nasıl bu kadar hani işte başarıyı, işte şanı, şöhreti hani nasıl
0: geride
1: yani?
0: Bırakarak bunu nasıl, bu evet, hicreti
1: onu soruyorlar nasıl gerçekleştiniz? Zaten aynen, ama ben de diyorum Rabbim yani nasip.
0: Aslında şöyle bir durum da var. Son sorularımızı soruyorum ben bu arada. Hayranlarınızdan mesajlar da geliyor efendim.
1: Öyle mi?
0: Sosyal medyada var mısınız?
1: Varım.
0: Yani şöyle, sosyal medyada var mısınız derken pek tabii ki varsınız ama yani sosyal medya mı sizi yönetiyor, siz mi sosyal medyayı yönetiyorsunuz?
1: Yani şöyle,
0: diye bir soru sordum.
1: Yani pek bir şey paylaşmayı sevmem. Hani genelde böyle farklı, hani böyle çok hoşuma giden sözler olunca paylaşırım. Ama mesela çocuklarımı, ailemi falan pek paylaşmayı sevmem Esra Hanım yani. O benim özelimdir yani.
0: Bu anlamda aslında sorduğum soru biraz önce yarım kaldı. Yani mesela aile olmak, o zamanlar baktığınız zaman da gerçekten daha mahremiyet alanına çok riayet edilen, evet, bir ona, şeydi, kurumdu. Şimdi baktığınız zaman daha çok dışarıdan kurulan bir kurumdu, evet, gibi duruyor. Maalesef. Bu anlamda da mesela anne olmanın işte aşağılandığını görüyoruz. Ya da evliliğin, aile kurmanın aşağılandığını görüyoruz. Mesela çok güzel bir şey söylediniz. Yani benim için çok önemli o ailemi korumak. Evet. Aslında işte huzur odası diyelim aile için. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Yani sizce de öyle bir özellikle bu son 5 yıl içerisinde. Yani, mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz aile yılı ilan etti bu yıl, ama işte bunu gerektirecek de gerçekten çok saldırılar da vardı. Bunu nasıl görüyorsunuz?
1: Vallahi Esra Hanım, bence mahremiyet ya, o özel, yani o özel insanın kendinde olmalı. Yani ben mesela hani tabii ki insanlara da bir şey demiyorum ama ben sevmiyorum. Yani böyle çocukları paylaşmayı, hani ne bileyim, hani tamam ben de şöyle yani mesela ne bileyim bir kahvemi arkadaşımla oturdum mesela, şimdi size de mesela paylaşayım mesela bir WhatsApp, ama mesela bizi değil, Mesela içtiğimiz bir şey yani arkadaşlarla işte afiyet olsun falan tarzında ama ben bilmiyorum, ben çocuklarımı pek paylaşmayı sevmiyorum. Yani bana kalsın yani, benim özelim yani. Ben hani insanları da yadırgamıyorum tabii ki ama şöyle bir şey var, hani çok farklı yerlere çekilebiliyor ya, belki benim korkum ondan olabilir. Hani ne bileyim.
0: Peki tabii ki zaten bu anlamda da devletin bu sosyal medya üzerinde yasa bazında şu anda tartışılıyor biliyorsunuz. Hatta yürütten de geçti. Ama bir o kadar da çok yanlış mecralarda kullanılması işte, tehlikesinden bahsediyorsunuz.
1: Aynen aynen, ondan korktuğum için de hani ben sevmiyorum ya. Zaten ben hep öyleydim, hani paylaşmazdım. Sevmiyorum yani ben hani bazen mesela paylaşanlara da söylüyorum mesela, ya niye diyorum böyle paylaşıyorsun, paylaşma hani ne olur ne olmaz yani, çünkü çok hani farklı düşünen insanlar da var yani, herkesin çünkü fikrini zikrini bilemiyoruz yani.
0: Tabii ki.
1: O yüzden ben
0: bununla mücadele etmek yani de çok daha zor. Şimdi gelsin son sorumuz.
1: Gelsin bakalım.
0: Çok yorduk sizi bugün.
1: Evet.
0: Maç mı yoksa arada sorularda sorusu mu?
1: Maç maç. Daha çıkarken söyledim zaten. Keşke maça çıksaydım daha kolaydı diye.
0: Gerçekten. Bu bence bayağı bir stresinizi attınız yani bayağı.
1: Allah razı olsun sayenizde diyelim.
0: Bu ilk program mı sizin çıktınız? Böyle şöyle, kendinizi anlattınız.
1: Evet.
0: Evet. Uzun süreli bu kadar anlattınız.
1: Evet.
0: Galiba daha çok kısa süreli röportajlar veriyorsunuz. Evet, evet. Peki aynen. Bundan sonra çıkacak mısınız?
1: Bilmem. Düşünmem lazım.
0: Çok güzel. Yani işte o orada şeye giriyor yani. Bunu bir kere anlattım. Kadına bırakayım. Ya da işte bu manada gerekli olursa açıklamam.
1: Olabilir. Düşüneyim.
0: Peki son sorumuz. Gerçekten zenginlik, gerçekten yokluk meselesi. Yani zenginliği nasıl açıklarsınız? Yani sizin için asıl zenginlik ne?
1: Sağlık. Bence. Sağlık olursa her şey var Esra Hanım. Sağlık yani bakıyorsunuz mesela her şeyi var insanın ama sağlığı yok. Bence sağlık. Zenginlik kesinlikle sağlık yani.
0: Hı hı. Şu anda da aslında en çok ihtiyacımızın
1: evet,
0: olduğu.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü aslında en başta sorduğum gibi hani bu herkesin ya sağlıklı olmayı nasıl başarıyorsun, işte şu şöyle olmayı nasıl başarıyorsun diye bir takım farklı işte her şeyi dayattığı bir sistemin içerisinde özellikle galiba o zamanlar çok yoktu. Mesela bir kadın şöyle olmalı evet, imajı.
1: Evet şu bunu, anda çok var.
0: Kilo anlamında evet, söylüyorum. Şu evet, anda çok fazla var.
1: Çok
0: ve
1: fazla
0: bu anlamda da zaten bir sporcu evet, o rutinlerini devam ettiriyor.
1: Tabii ki tabii ki. Yani şöyle hani dikkat ediyorsunuz. Sporda yaparken tabii ki daha farklıydı. O zaman istediğinizi yeme şansınız daha fazlaydı. Şimdi sürekli spor olmadığı için tabii ki dikkat etmek zorunda kalıyoruz.
0: Peki.
1: Ama açlık. Açlık yapın Esra Hanım. Çok güzel.
0: Açlık mı?
1: Evet.
0: Ben hani bu, ben de onu yapıyorum.
1: Siz ne yapıyorsunuz?
0: Bize de i̇yiyim.
1: İyi misin? Ben de iyiyim, sağ olun.
0: Bu açlık meselesi gerçekten inanılmaz bir huzur veriyor.
1: Kesinlikle. Sana. Yani ben mesela oynarken de çok seçiciydim mesela Hanım. Hatta hep menajerimiz derdi ki,
0: ama ya doktorlar derdi, da bunu öneriyor galiba.
1: Evet ya, evet. Ya derdi, sen derdi bir şey yemiyorsun. Sen nasıl oynuyorsun? Meğerse ben doğru bir şey yapıyormuşum. Ben onu şimdi anlıyorum. Ama kesinlikle ben tavsiye ediyorum yani. Ben yaptığım için birebir biliyorum. Çok güzel bir şey.
0: Bilinçlik konusunda aslında kesinlikle, şu anda şeye girdi, dolaşıma girdi diyebilirim.
1: Kesinlikle. 40 gün doktor dedi ki ne yapıyorsan devam et dedi. Çok iyi bir şey yapıyorsun dedi.
0: Aslında bu herhalde azim de şeyden kalıyor, sporculuktan.
1: Sporculuktan aynen, disiplin.
0: Disiplin diyorsunuz. Disiplin diyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Azim diyorsunuz. Başka bir
1: mücadele,
0: şey benim kaçırdığım var mı? Mücadele.
1: Mücadele. Aynen.
0: Bir de neyi kazandığınız önemli.
1: Evet.
0: Kazanmayı tartışmıştık yani. Kazanmak evet, gerçekten her zafer kazanmak mıdır? Her kazanmak bir zafer midir? Meselesi.
1: Aynen.
0: Onu bence biz içeride çayımızı içerken
1: evet,
0: konuşalım. Artık beni bir bırakın diyorsunuz.
1: Tamam. Aynen.
0: O zaman uzatmalara gitmiyoruz.
1: Evet, uzatmalara gidiyoruz. 3-2'ye gitmeyelim. 3-0'da bitsin maç.
0: Tamam. Kaç kaçız?
1: 3-0.
0: Kim yendi?
1: Ben yendim.
0: Aa.
1: Tabii ki ben
0: ne
1: yendim
0: oldu?
1: Esra Hanım. Ama yani Tek ayak var burada.
0: Süpersiniz.
1: İslam.
0: Harikasınız.
1: Allah gerçekten razı olsun. Sağ olun.
0: Çok keyifli sohbetti.
1: Teşekkür ederim. Ben de keyif aldım.
0: Enerjiniz çok güzel.
1: Sağ olun. Sizin de öyle.
0: Gerçekten oradan çok pozitif, çok güzel bir yayın gerçekleşti.
1: Allah razı olsun.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Umarım sizi yormadık.
1: Estağfurullah.
0: Peki. Evet.

0: Değerli 24 TV izleyicileri, muhteşem bir sohbet gerçekleştirdiğimizi söylemiştim. Siz de güzel yorumlarınıza destek oldunuz. Çok teşekkür ederim. Kim vardı programımızda? Milli voleybolcu Aysun Ayhan'la her şeyi konuştuk. Aslında konuşmadığımız bir şey kalmadı.
1: Kalmadı, evet.
0: Konuşmayı da seviyoruz sıra. Sizin her şeyi yaptık. Bence sorun sizleri çok seviyoruz. Eyvallah diyoruz.

0: temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile her

Herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dağları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
2: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu.

0: sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. Hocam bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe hem çocuk esirgeme kurumuna hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak

olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Geride bıraktığımız haftada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 81. Genel Kurul'da dünya liderleri bir araya geldi. Çok önemli meseleler konuşuldu. Önemli mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geniş bir heyetle Türkiye'yi temsilen oradaydı. Ve aslında uluslararası mücadelelerde, uluslararası siyasette, politikada bir resim de şekildi diyebiliriz. Kimin ne durumda olduğu, kimlere ne tepkiler gösterildiği ve hangi konularda ilerleme olabileceği ya da olamayacağına yönelik mesajlar vardı ki özellikle BM Genel Kurulu'nda İsrail'in dünyada yalnızlaştığını gösteren önemli görüntüler ve mesajlar vardı. Bunlara ve bununla bağlantılı konulara değineceğiz. Tabii ki İran meselesi, Ukrayna meselesi gibi başka önemli konularda da mesajlar verildi. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey, teşekkür ederim.
0: Özlem Coşan, Sartek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve doçent doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Tabii bütün dünyanın gözü New York'taydı. Bizim de gözümüz New York'taydı. Verilen mesajlar önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, oradaki ikili temaslar sonrasında yapılan bazı açıklamalar, duyurular oldukça dikkat çekiciydi ve dünya tarafından yakından da takip edildi. Özellikle BM Genel Kurulu'nda kürsüden verilen mesajlar takip edildi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması en çok dikkatle izlenenlerden biriydi. Elbette gözler bir yandan da İsrail'in üzerindeydi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı konuşma sırasında BM hitabında biliyorsunuz hatırlarsınız protestolarla karşılaştı, boş salona konuştu neredeyse. Bununla beraber İran, Suriye, Lübnan hakkında, Türkiye hakkında tehditkar açıklamaları oldu.

0: Lübnan'daki saldırılarda kullanılan bombalı çağrı cihazlarının bir örneğini getirip kürsüden göstermesi tabii ki çok aslında çok ileri gittiği konulardan biriydi diyebiliriz belki hafif tabiriyle. Ve muhakkak görmüşsünüzdür işte delegeler terk ettikten sonra Netanyahu'nun konuşmasında bir İsrailli görevlinin BM sıraları arasında dolaşıp adeta yoklama aldığı bir manzara verildi. Yani bunlar tabii İsrailli temsilci Dani Danon'un bir de İranlı temsilciye gidip Starlink cihazı götürmesi bir orada bir başka tacizi de vardı. Ancak bu görüntüler çok konuşuldu. Ancak bir gerçeği tabii ki değiştirmedi. O gerçekte neydi diye baktığınızda İsrail'in son dönemde dünyada nasıl yalnızlaştığını, tepkilere rağmen katliamlara, soykırıma devam ederek, bölgeye kaos yaymaya devam ederek ne kadar yalnızlaştığını gördük. Bu manzara size ne anlatıyor? Özellikle şundan dolayı soruyorum. Netanyahu'nun tabii pek çok ikili görüşmesi de planlandı. Aslında umulduğu kadar değildi. Daha az sayıdaydı ama hiçbir büyük batılı ülke lideri Netanyahu'yla resim vermediler. Trump dahil. Nasıl yorumlarsınız durumu?
1: Şimdi BM Genel Kurulu'ndaki en öne çıkan konulara baktığımızda işte tabii dünyanın bütün gündemini etkileyen birkaç mesele var. Nedir bunların en başında geleni? İran, ABD ve İsrail arasındaki savaş. Çünkü Hürmüz'ün kapanması ile birlikte artık sokaktaki farklı coğrafyalardaki herkesi etkilemeye başladı. Bunun neticesinde Babel Mendeb'in de artık kapalı bir duruma gelmesi.
0: Evet.
1: Herkesi artık etkileyen bir mesele olduğu için ve bunun çıkış noktası ABD ve İran ve İsrail üçgeni olduğu için buradaki aktörlerin yani Trump'ın, Pezeşkiyan'ın ve Netanyahu'nun konuşmaları takip edildi. Bununla birlikte Ukrayna ve Rusya meselesi yine ön plana çıkan meselelerden bir tanesiydi. Dünyada artık bir silah olarak mı kullanılacak? Şirketlerin, devletlerin yerini alması geçen hafta konuşmuştuk. Yapay zeka ile ilgili mesele yine çok ön planda bir meseleydi. Bu problemlerin hepsine nasıl çözüm bulacağız peki diye bir soru sorulduğunda BM'nin ne kadar yetersiz kaldığını, dolayısıyla reform ihtiyacının artık gerektiğini ve reforma olan ihtiyacın artık gecikmemesi gerektiğini herkes altını çizdi. Dolayısıyla öne çıkan bir konu da buydu aslında.
0: Tabii reformunda kimin istediği şartlarda olacağı bambaşka.
1: Evet, yani her farklı formüller var tabii. Yani nasıl olacak bu işte Güvenlik Konseyi nasıl şekillenir? Genel kurulun temsili nasıl olur? Velhasıl konu olarak, başlık olarak ön plana çıkan bir reform meselesi vardı. Şimdi tabii baktığımızda Pezeşkiyan'ın konuşması, Trump'ın konuşması, işte farklı insanların, farklı liderlerin konuşmaları takip edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi konuşması gerçekten çok yakından takip edildi. Hem dünya basın tarafından hem de konuya müdahil olan ülkelerin liderleri tarafından çok yakından takip edildi. Netanyahu'dan bahsettiğimizde ise konu çok farklı. Onun ne söyleyeceğini ülke liderleri çok merak etmedi aslında. Yani bir tepki olarak salonun boşaltması şu demek aynı zamanda. Senin söyleyeceğin hiçbir şeyin bizim açımızdan yani önemi yok demek değil mi? Diplomatik bir mesaj bu.
0: Evet.
1: Çünkü Netanyahu denen kendisini bir ülkenin siyasi lideri olarak lanse eden insan bir soykırım sorumlusu. Kendisini dünya kamuoyuna kabul ettirmeye çalışmaya bile çalışmayan bir lider var. Çünkü onun baktığı yerden tek önemli, tek gündem, tek hak kendisinde yani var olma hakkı bulunduran sadece Siyonist rejim ve onun tebaaları. Onun dışındaki herhangi bir varlık, insan olabilir, bir ağaç olabilir, bir su kaynağı olabilir, bir zeytin ağacı olabilir, hiçbir önemi yok. Dolayısıyla onun, Netanyahu'nun halet rüyesiyle baktığımız zaman aslında onun için normal bir şey. Ama dünya bunu normal olarak görmüyor. Dolayısıyla zaten ben Netanyahu'nun konuşma yaptığı bir salonda bulunmak istemiyorum diyor. Hı hı. Bazı ülkeler bunu kabul, bunda bir beis görmedi. Ve orada yerlerinden kalkmadılar. Onların bileceği iş. Ama dünyanın geneline baktığımız zaman hatta İsrail'in içinden bakın Netanyahu daha Amerika'ya gitmeden İsrail'in içinden bu ne kadar aşağılayıcı bir tırnak içinde söylüyorum. Aşağılayıcı bir ziyaret olarak

0: tarihe geçecek diye muhalefetten çok yüksek sesler çıktı. Yani hem politikacılardan hem yazılan, çizilenle baktığımız zaman İsrail medyasından 8 saat kadar sürecek bir ziyaret. Yani
1: New York'ta sokaklarda da o kadar yüksek tepki vardı ki gece demedi bile.
0: Yani New York'ta tepki vardı aslında. Netanyahu'ya tepki vermek bile aslında artık bir farklı bir şey. Yani o nasıl söyleyeyim? Hani tepki verirsiniz oradan bir değişim beklenir değil mi? Netanyahu'da böyle bir şey olmadığı için o tepki bile artık olağanlaşıyor aslında. Yani dünyada kimsenin resim vermek istemediği, fotoğraf vermek istemediği bir insan çıkıyor diyor ki savaş suçu olarak diyor ki biz sizi diyor bunları hatırlarsınız diyor değil mi? Elinde bir şey o çağrı cihazını göstererek. Ya bunu kadar böyle tehditkar, zorbalık, çağ dışı. Ama bakın bir hiçbir yaptırım olmadan orada rahatça konuşabildi değil mi? Ve çıkanlara diyor ki siz şeysiniz diyor. Bağnazsınız diyor. İşte bu yani onları eleştiriyor.
1: Ahlaki korkaklar diye bir
0: ahlaki korkaklar diyor. Evet onu çeviremedim ilk başta Türkçe'ye. Ahlaki yani sanki Netanyahu normal, bütün dünya anormal. Böyle mi? Lan sen kundaktaki bebeği kendine tehdit olarak gören birisi.
1: Yani devletler yani nezdinde evet ciddi yaptırımlar hala uygulanamıyor ama bu söylemi artık karşılık bulmadığını görmek bakımından
0: bu büyük bir
1: önemliydi.
0: Değişim.
1: Hala inatla devam ettiğini çalışsalardı.
0: Buradaki şey şu önemli. Netanyahu'nun biz neyini konuşuyoruz? Şunu da söyledi, bunu da söyledi. Şöyle önemli bir cümle kurdu. Şöyle stratejik bir hamle yapması bekleniyor konuşmuyoruz. Netanyahu'nun ve dolayısıyla İsrail'in yalnızlığını konuşuyoruz artık. Asıl bence önemli olan, altını çizilmesi gereken mesele bu. Çünkü artık bu hikayeye hiç kimse inanmıyor. Yani İngiltere de inanmıyor ve orada da bir değişim var.
1: Kürsüden açıkça söylediler.
0: Açıkça söylendi. Fransa Cumhurbaşkanı, yani Macron'un söyledikleri bunlar basit cümleler değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Dünya ne söylediğine bakıyor. Trump'ın bile artık yani biraz karikatürize bir söylem usubu olan bir ABD başkanının bile yapay zeka ile ilgili yeni işte kelimeler türetmesine bile bakılıyor. Çünkü diyor ki ben yapay zekayla yapay zekanın frenlenmesi gerekmediğini düşünüyor ve bu önemli bir mesele. Ama Netanyahu kimse dinlemek istemiyor. Çünkü Netanyahu onun ne söylediği çok önemli değil artık. Çünkü sen savaş suçlusun yani.
1: Yani umuyoruz ki tabii devletler arası ilişkilerde de bunun artık ciddi yansımaları görünür. Zaman zaman yansıyan, ilişkilere yansıyan örnekler var tabii ama daha da geniş olması gerekiyor. Şimdi dedik pek çok aslında görüşme yapmak istedi. İşte Trump'la görüşmek istedi. Trump'la görüşme olmadı. Elon Musk'la bir görüşme planlıyordu. O da iptal edildi. Bazı liderlerle görüşmeleri oldu. İki tane Avrupa ülkesi var içinde. İşte bir tanesi Slovenya'ydı.
2: Yunanistan'dı.
1: Ona da birazdan değiniriz ama aslında benim dikkat çekmek istediğim mesele şu. Daha doğrusu sormak istediğim. Şimdi Netanyahu'yla görüşmeyen Trump zirve boyunca aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iki kez görüntü verdi. Biri Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında hatta Erdoğan'dan övgüyle bahsettiği bazı açıklamaları oldu. Bir de işte akşamki liderler onuruna verilen davette de bir karşılamayla beraber verilen beraber bir resim var. Buna karşılık Erdoğan'la bu resimleri veren Trump'ın Netanyahu'yla görüşmemiş olmasının muhakkak 27 Ekim'deki İsrail seçimlerine bir yansıması olacaktır diye tahmin ediyorum ki zaten kamuoyu yoklamalarında desteği giderek düşüyor. En son bugün gelen bir haberde muhalefet liderlerinin de Netanyahu'ya karşı
2: birleşip
1: beraber hareket etme kararı aldığını görüyoruz.
2: En azından birbirleri hakkında kötü konuşmayacaklarına dair bir karar aldılar. Şimdi ben bir şeyi özellikle Sayın Mehmet Hocam'dan da özellikle belirtmek isterim. Savtek olarak da bunu haberleştirdik. Bu çok önemliydi. Netanyahu 24 Eylül'de konuşurken salonu 70 ülkenin terk ettiği, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu, hatta Güney Latin ülkelerine kadar işte Afrika, Asya, bütün o ülkelerin de içinde olduğu 70 ülke oturum salonu terk etti. Bir de kimler terk etmedi ve neden terk etmediler? Bu da önemliydi bizim için ve bununla ilgili tek tek bir araştırma yaptık. Bir özel haber hazırladık. Netanyahu 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler'de konuşurken salonu terk edenler kadar terk etmeyenler de önemliydi. Yani mesela Sırbistan.
1: Oldu, değil mi?
2: Tabii Sırbistan. Aleksandar Vučić Sırbistan Cumhurbaşkanı İsrail tasarımı dronların üretileceği Sırbistan'daki ilk fabrikanın 17 Eylül 2026'da açıldığını duyurmuştu. Hı hı. Bu önemli. Ve Vučić planlar büyük. İsrail ortaklarımızla birlikte Sırbistan genelinde en az 3 fabrika daha açacağımıza inanıyoruz demişti. Sonra Romanya 28 Haziran 2026'da Romanya Savunma Bakanlığı İsrail'li savunma şirketi Rafael'den 2.3 milyar dolara Spider hava savunma sistemi alacağını açıkladı. Bakın İsviçre 24 Haziran 2026. Hep 2026'dan gidiyoruz. İsviçre Savunma Bakanlığı hava savunma sistemleri satın almak için İsrail'le görüşmelerde bulunduğunu da açıkladı Haziran'da. Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei ve İsrail Başbakanı Netanyahu 19 Nisan 2026'da Isaac anlaşmalarının başlatıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail, Arjantin başta olmak üzere Latin Amerika ülkeleriyle savunma ve güvenlik işbirliklerini geliştiriyor. Ayrıca salonda bulunan Yunanistan ve Almanya'da bildiğiniz üzere İsrail silah endüstrisinin en büyük işbirlikçileri arasında yer alıyor. Yani Netanyahu'nun aslında oradaki adamları yoklama alırken bunu sadece zorbalamak için yapmıyorlar. Yani aslında veri topluyorlar.
1: Evet.
2: Bu anlamda bunu da hatırlatalım. Peki, askeri kapasitesi yüksek olan İsrail, askeri teknolojisi görece olarak yüksek olan İsrail, diplomatik alanda hızla irtifa kaybediyor. Ki bunun da somut örneklerini görüyoruz. Yani biz burada propaganda diliyle konuşmuyoruz. Olanlar ortada aslında. Gövde gösterisi büyük ama burada tabii ki o diplomatik teamüllerle alakalı olarak yani onay mekanizmasının toplumsal kabulün, uluslararası toplumun kabulüyle ilgili ciddi bir problem yaşayan İsrail var. Bunu sizin de özellikle ifade ettiğiniz iç seçimlere yani İsrail'in içine, iç dinamiklerine nasıl etkisi var? Evet, Yahudi toplumu özellikle bu anlamda kaygısını zaten uzun süredir yaşıyor. Yani dünyada kendilerinin karşılık geldiği durumla ilgili olarak Netanyahu bir suçlamaları vardı özellikle muhalefetin. Ama şunu da unutmayalım. Netanyahu'ya muhalif olarak gelişen grupların da Netanyahu'yu yeterince aşırı bulmadıklarını da burada söylememiz lazım. Şimdi Neset'in özellikle kilitlendiği bir nokta var. Birazcık içeriden bahsedelim. Netanyahu ve kendi destekçilerinin biliyorsunuz tek başına Likud'un bir şey yapabilmesi mümkün değil. Ama evet, kendi destekçileriyle beraber 53 sandalye kendisinin var. Muhaliflerin de 53 sandalyesi var. 14 yani belirleyici olan 14 sandalye var. O da Arap partilerine ait. Şimdi bunları kim ikna edecek? Bununla alakalı bir yarış dönüyor aslına bakarsanız. Tabii orada Netanyahu 24 Eylül'de konuşurken bütün o argümanları aslında dünyaya değil daha çok kendi tabanına veya bu 14 tane sandalyeden ümit beslediği o işte partilerin tabanlarına yönelik kendi içinde bir mesajdı. Şimdi bunu verirken tabii ki bakın her zaman yaptıkları gibi işte en kurban, en şey ne bileyim bu anlamda hakkı yenen gibi de görünme pahasına yapıyorlar bunu.
1: Yani
2: bizi dinlemediler.
1: Yani bu kadar katliam yaparken, evet, bu kadar evet, soykırım evet, yaparken evet, hala bu söylem üzerinden bir sempati toplamaya
2: çalışmaları. Retoriği ellerinde, tabii anlatıyı elde tutmak Çağrı Bey her zaman belirli bir şey ister, maharet ister. Yani bir stratejidir.
1: İşte anlatıyı elde... yani dünyada bunu görüyoruz. Bu
2: tabii tabii işte. Zaten kırılmış vaziyette. Ama biz şunu diyemeyiz. Yani Netanyahu tamamen bitti. Kendi içinde yenilecek. Çünkü şöyle bir durum da yapıyorlar. Yani bir müesses İsrail var. Bir müesses Siyonizm var. Evet. Bununla alakalı olarak hesaplar yapılıyor. Bu hesaplara karşılık gelecek olan isim Netanyahu değilse o gidecek zaten. Burada biz Netanyahu'nun ne yaptığını ne ettiğinin içeride çok önemi olup olmamasından da çok bahsedemeyiz.
1: Devletin ana hedefleri
2: tabii,
1: değişmeyecek
2: yani, şimdi mesela hükümet kurma sınırı biliyorsunuz 61. Biz geçen haftalarda bu 20'leri zorladığını söylemiştik kendi başına Likud'un. Yani bu anlamda 27 Ekim seçimleri Netanyahu için bir hayatta kalma stratejisi bir. O yüzden bütün bu söylemleri sadece dış politika stratejisi olarak çıkmıyor aslında. Buna da bakalım. Biraz önce söylediğiniz hani Trump'ın yaklaşımı biz burada aylarca hatta yıllarca şunu konuşuyoruz. Trump'ın güçlü lider sevdiğini. Yani aslında istikrara yönelik kendine sıkıntı çıkarmayacak insanlara yönelik daha çok diyalogta bulunma, veya onlarla ilgili bir takım şeyleri ön plana çıkarma gibi bir eğilimi var. Şimdi bu kadar kendisini

0: geçen programda da bu müttefikin kendisini zor durumda bırakma stratejisinden, yani tersine kapana kısılmadan bahsetmiştik. Bu kadar problem çıkaran bir Netanyahu'ya randevu vermemesi zaten konuştuğumuz bir şeydi. Çünkü Orta Doğu'da artık Trump'ın yapmak istediği şey, alacağımı alayım ve yoluma bakayım.
1: Yani orada da Netanyahu ve aşırı sağcılardansa diğer cenahla daha kolay bu işi yürütüp daha kontrol altında yürütebileceğini
0: düşünüyorum. Fakat diğer cenah diye baktığımız insanlar da Netanyahu çok aratacak tipler değil. Yani kendi içlerinde daha farklı yönden, mesela Smotrich'in ifadelerini okumuşsunuzdur mutlaka, rastladınız. İşte Batı Şeria'nın Gazze tipi bir operasyonla işte yerle bir edilmesini savunan, hatta mevcut şeyleri, kısıtlamaları, ambargoları yeterli bulmayan, Netanyahu'yu burada suçlayan,
1: yani daha izole, daha kapalı. Güney'in ilhak edilmesini istediği
0: bir insan. Lübnan'ın da Güney'in ilhak edilmesi bir yana, bir de işte Suriye ile ilgili, Türkiye ile ilgili yapılması gerekenleri yapmamak, yani bu tür suçlamalarla da sürekli kendi tabanını konsolide etmeye çalışan bir muhalefet var. Zaten Ben Gibir'den hiç bahsetmek istemiyorum, ama artık iyice uçmuş vaziyette.
1: Tabii, bu arada şunu da hatırlatalım. Batı Şeria'yı da tamamen kapatmış durumda İsrail.
0: Tabii. Yani Sukkot Bayramı nedeniyle.
1: Geçiş noktalarını kapattılar.
0: Evet,
1: yani
0: yaptı.
1: Orayı da bir açık hava hapishanesine çevirdiler
0: şu anda.
1: Ki bakın,
0: Avrupa'ya da bu Batı Şeria'da olanlarla ilgili Avrupa'nın koyduğu, hani işte özellikle ticaret yapmama, bu konuda İsrail'le ilgili olarak hani tavırlarını ortaya koymalarını da biz göz önünde bulundurursak, hiç de öyle geri adım attıklarını da söyleyemeyiz İsrail yönetimine.
1: Evet, maalesef. Yani durum yani nereye gidecek göreceğiz tabii seçimlerden sonra, ama şunu da hatırlamakta fayda var. Siz de kısmen değindiniz. Netanyahu geçmişte de yaşadığı çok büyük sıkıntıları bir şekilde lehine çevirip koltuğunu korumayı başarabilmiş yetenekte de bir siyasetçi aslında. Siyasetin eski isimlerinden biri olarak. Bu da kendi içinde bir tehlike oluşturuyor. Evet. Genel istikrar adına diyebiliriz.
2: Müsaadenizle, yani Netanyahu Trump arasındaki o çekişme, bireysel bir üslup çekişmesi aslında. Yoksa İsrail-ABD arasındaki bir kavga olduğu, öyle
1: tabii,
2: anlamamak
1: tabii. Yani,
2: gerekiyor.
1: Yani genel çerçevede aslında politika belli, ABD'nin İsrail'e desteği de. Biraz önce dedik ya hocam, şimdi bazı liderlerle görüştü. Hiçbir büyük batılı ülke lideri yoktu. İşte Slovenya'nın başbakanı ve en dikkat çekici isim Yunanistan başbakanı Mitsotakis vardı. Netanyahu'nun görüştüğü isimler arasında. Onun da tabii verdikleri samimi görüntüler, hani Doğu Akdeniz'de atılmak istenen adımların, kurulmak istenen onlar adına dengelerin, Türkiye düşmanlığında buluşmanın da bir işaret olarak görülebilir. Ama Yunanistan içinden de, Yunanistan muhalefetinden de Mitsotakis'e sert tepkiler vardı bu görüşmeden sonra. Özellikle Gazze konusunda sessiz kalmayla eleştirdiklerini gördük. İsrail'le bu askeri ve siyasi yakınlaşmayı derinleştirmenin aslında Yunanistan'a ciddi zarar veren bir hamle olduğunu, ters tepme ihtimali olan bir hamle olduğu konusunda eleştiriler yaptığını gördük. Atina'yı İsrail'e bağımlı hale getirmekle çok ciddi şekilde eleştiriyorlar. Yani Yunanistan'ın içinde de aslında atılan bu adımların ne kadar tehlikeli olduğunu gören, anlayan geniş bir kitle olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen Yunan hükümetinin de bu yolda ısrarla devam ettiğine şahit oluyoruz ki bu da hani bizim bölgemiz için ve bizim de içinde olduğumuz dengeler, mücadeleler için aslında Atina adına pek hoş bir durum değil diyebiliriz herhalde.
3: Tabii yani şimdi Yunan halkı içerisinde ciddi bir sol kanat, yani özellikle Filistin meselesi konusunda hassas olan belirli bir kesim var. Yani bu konudaki İsrail'le bu kadar yakınlaşması ve daha da ötesi ciddi bir savunma, tek taraflı bir bağımlılık ilişkisi oluşturuyor oluyor olması Yunanistan için de ciddi bir tehlike esasında. Kaldı ki Yunanistan içerisinde halk nezdinde de bu Gazze'deki soykırımla yönelik ciddi manada eleştiriler var. Daha da ötesi, yani özellikle bazı bölgelerde, Atina'da, Selanik'te, ben gittiğimde de oradaki yerel halkla konuştuğumda şunu söylemişlerdi. Vatandaşlık alanların çok arttığı ve Yunan halkı içerisinde bu da ayrı bir rahatsızlık oluşturduğu yönündeki ciddi manada
1: İsrailli
3: tabii ki vatandaşı, bu Golden Visa dedikleri çerçevede. Şimdi bir de sen, sözüm ona, Türkiye'nin işte güvenlik riski oluşturduğunu düşünerek böyle soykırımcı ve sınır tanımayan bir ülkeye bütün askeri bağımlılık ilişkinin tek taraflı

0: olarak onlara teslim ediyorsun. Yani şimdi ahlaki kuralları tanımayan bir ülke, yani bir gün söz konusu Yunanistan'la herhangi bir çatışma konusu olduğunda hangi kuralları tanıyacak? Uluslararası hukuk desen yok, insani kurallar desen yok. Dolayısıyla böyle sınır tanımayan bir ülkeyle bu derecede bütün askeri bağımlılık ilişkisini artırmak Yunanistan için çok daha büyük bir risk.
1: Tabii
0: Yani
1: hakimin
0: bir de
1: içinden gelen tepkilerde İsrail'in kendi emelleri uğruna Yunanistan'a yem yapmaya niyetleneceği yönünde çok ciddi eleştiriler var ki aslında hani karşımızdaki ülkenin
0: aslında
1: İsrail olduğuna
0: burada
1: baktığımızda
0: tamamen
1: haksız da değil bu eleştiriler.
0: Miçotakis aslında tam o da aynı şekilde seçimlerin yaklaştığı bir dönem içerisinde bir anda işte ada ziyaretine gidiyor. İşte askerlerle sözüm ona gövde gösterisi yapmaya çalışıyor. Yani ne oldu yani bundan hatta 2-3 yıl önce bu konuda müzakere başlatalım süreci başlatmıştı. Hatta yeni Ankara Atina hattında yeni bir sürecin başlayacağı dahi konuşuluyordu. Özellikle bu deniz yetki alanlarının belirlenmesi hususunda. Sen şimdi hangi amaçla oraya gidiyorsun? Bu süreci provoke ediyorsun. Yani bu konuda Türkiye'nin hiçbir şekilde geri adım atmayacağı net bir şekilde ortada.
1: Yani orada da
0: Ki
1: aslında bu mesele de bizi biraz hani ilkbahardaki Yunanistan seçimlerine götürüyor gibi diyebiliriz. Belki ondan sonra tekrar daha
0: kesinlikle
1: yumuşama
0: bu çok
1: olacak.
0: artık bir retorik. Her seçim dönemlerinde Yunanistan'daki siyasetçiler bir anda kabadayı olup veriyor. Bir anda da Türkiye'ye karşı sözüm ona büyük bir güvenlik riski, işte bizim bu konuda kendimizi güvenlik ekoşemsiyesi oluşturmamız gerektiği konusunda halkı ikna etmeye çalışıyor. Aslında Yunan halkının da bu oyunlara gelmemesi gerekiyor. Yani Yunanistan sonuçta duyunu umumiye vari Almanların esir aldığı bir ülke hüviyetinde. Ve yani evet şu an nispi itibariyle daha stabil gidiyor ekonomileri ki Miçotakis bir başarılı olduğu yönlerden biri de ekonomi olarak nispi itibariyle geçmişe yönelik daha iyi bir ivme gösteriyor. Ancak Akdeniz ve Akdeniz kültürünün verdiği rahatlık, gevşelik ki ben gittiğimde de görmüştüm yani öğleden sonra birçok iş yeri kapalı. Dolayısıyla böyle çalışma kültürünün çok yoğun olduğu bir bölgeler değil. O yüzden latife yapıyordu Almanlar. Yani biz işte çalışalım sabahlara kadar. Yunanlılar da bunu istedikleri gibi harcasınlar diye ki artık o deniz de bitmeye başlıyor. Yani artık Almanya'nın deyim yerindeyse buna mecali yok. Ekonomik olarak giriyor. Eskisi gibi mesela Merkel döneminde olduğu gibi bol bol İşte Yunanistan'ı kurtaralım, İtalya'yı kurtaralım. Ben bu süreçten sonra bu dengelerin de ciddi manada değişeceğini düşünüyorum. O
1: Ukrayna
0: zaman çok
1: Savaşı
0: büyük bir
1: kaynaklı enerji sıkıntısı, bir de bir yandan Çin'in yükselişi çok
0: Çin'in
1: ciddi
0: yükselişi,
1: anlamda
0: kendi
1: zorluyor
0: içerisindeki
1: Almanya'yı da.
0: siyasi dengeler, öyle eskisi gibi Ukrayna meselesinde bile artık ayak süren bir Almanya var. O yüzden öyle Yunanistan şimdi
1: BM'de
0: bol bol
1: gördük Alman Dışişleri Bakanı'yla Rusya Dışişleri Bakanı yıllar sonra ilk
2: 4
1: defa
2: yıl
1: görüyoruz
2: sonra
1: diyorsun
2: bir
1: orada.
2: araya
1: 4 yıl sonra.
0: sonra bir araya geldi. O yüzden işte Yunanistan'ın bu keyfi keder ödediği askeri harcamaları veya da İsrail'e peşkeş çektiği bu maddi askeri desteği günün sonunda Almanlar da karşılamayacak. Ama ben bunun bu süreçten sonra yani seçime kadar bunu daha çok provoke edeceğini düşünüyorum. Dikkat ederseniz Ankara'da çok temkinli,
1: Durumun farkında.
0: farkında. Yani mesela o asker görüntüsündeki görüntüye rağmen Türkiye'deki siyasi yetkililerin cevabı çok mütedil bir dildi. Yani aksi takdirde oluyor olsaydı herhalde başka zaman Sayın Cumhurbaşkanımız çok daha ağır sözlerle ifadede bulunurdu.
1: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek çok teması da oldu Birleşmiş Milletler'de. Şimdi İsrail meselesi, verilen mesajlar bakımından bunun bir boyutu ama yapılan ikili görüşmelerde özellikle dikkati çeken biri oldu ki o da Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ile Türk evinde yaptığı görüşmeydi. Tabii Irak bizim için eskiden beri önemli. Hem kalkınma yolu gibi projeler var, hem terörle mücadele var, hem hala tam bütünlüğünü sağlayamamış.

0: Bu başarılabilirse Irak'ın bütünlüğünü, güvenlik bütünlüğünü sağlaması açısından çok önemli olacak. Ama bir de işin PKK boyutu var. Dolayısıyla Irak'ın kuzeyinde bulunan Türk askeri varlığı var. Irak Başbakanı ile yapılan görüşmeden sonra güvenliğin tesis edilmesi durumunda Başika üssünün belli bir takvim ve belli şartlarda kademeli olarak federal güvenlik güçlerine teslim edileceği, devredileceği yönde bir açıklama yapıldı. Bu aslında çok önemli bir açıklama. Çünkü o bölgede federal güvenlik güçlerinin otoritesi sağlanacak. İşte PKK uzantısı gruplarla, PKK'lılarla, Haçlı Şabi güçlerinin çok yoğun dirsek temasında olduğunu geçmişten beri biliyoruz o bölgede. Yani oralarda bu sükunetin sağlanabilmesi için aslında Türkiye'nin de Irak hükümetine verdiği bir destek olarak herhalde bunu görebiliriz ki bu sükunet sağlandığında asıl bu kalkınma yolu gibi büyük projelerin hayata geçebileceği alanlar oluşacak. Bu açıdan oldukça kıymetli görüyorum ben bu gelişmeyi, bu açıklamayı. Siz nasıl yorumlarsınız?
1: Yani tabii ki ben de aynı şekilde kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun bir yere oturtmamız lazım tabii. Hı hı. ABD'nin Irak işgali sonrasında Irak tamamen bir failed state dediğimiz, artık fonksiyonlarını yitirmiş bir devlet aygıtı olarak ortaya çıktı. Yani devletin kendisinden ziyade devletin etrafına konuşlanan gruplar, işte farklı ülkelerin nüfuz alanları veya devlet içinde küçük devletçikler oluşup yani merkezi bir otoritenin sağlanmadığı bir dönem geçirdi Irak uzun seneler boyunca.
0: Yani daha genel çerçeveden bakarsak aslında ABD Irak'ı işgal etti. Sonuçta döndük dolaştık bir baktık ki Bağdat İran'ın kontrolüne geçmiş. Ondan sonra ABD
1: yani evet,
0: arasında bir siyasi nüfuz mücadelesi.
1: Siz benden daha iyi söylediniz. Ben biraz belki uzatacaktım ama özetle İran'ın nüfuzuna girmiş. Kuzeyde de PKK'nın artık her türlü faaliyetini gösterdiği, merkezi bir bütünlük içerisinde hareket edemeyen bir devlet vardı. İş böyle olunca Türkiye ile ilişkileri de tabii ki doğal olarak özellikle İran'ın yüksek etkisiyle birlikte Bağdat-Ankara arasında senkronize bir terörle mücadele veya ilişkilerin aynı çerçeveden bakılması, aynı pencereden ikili ilişkilerdeki o çift taraflı çıkarın sağlanmasına yönelik hiçbir adım atılamadı. Ta ki yakın zamanda özellikle Sudani bir önceki dönemden başlayarak
0: PKK su meselesinden tutun,
1: evet, PKK'nın yasaklı örgüt olması sonrasında işte bu yeni başbakanla birlikte görüşmelerin daha sıklaşması, petrol meselesinde bile farklı adımlar atıldı. Hı hı. Biliyorsunuz buraya geldiğinde çok önemli bir enerji üzerine de anlaşma yapıldı. Evet. Bu şunu gösteriyor: artık Türkiye ile Irak merkezi hükümeti geleceğe dair birçok meselede aynı perspektiften bakıyor. Nedir bu? Bizim açımızdan en önemli olanı terörle mücadele, ikincisi enerji meselesi, üçüncüsü de belki ticari ve yatırım faaliyetleri. Şimdi baktığımızda enerji ve ticareti bir şekilde sağlamanız için sizin güvenli bir ortam olması lazım. Siyasi bir defa birliğin olması gerekiyor ve siyasi olarak iki tarafında terörle mücadeleye aynı pencereden, perspektiften bakması gerekiyor. Eğer siz güvenliği sağlayabilirseniz o zaman terörsüz Türkiye'nin ötesinde bir terörsüz bölge perspektifi ile birlikte siz kalkınma yolu projesine bakabilirsiniz. Ama i̇şte olmadan yani,
0: Türkiye'nin girişimleriyle aslında öyle bir ortam oluşturuldu ki burada, evet. Irak'ın çıkarı da artık bunu gerektiriyor.
1: Zaten şu.
0: Bunun farkındalar.
1: Evet, zaten biz şunu söylüyoruz hep. Terörsüz Türkiye dediğimiz şey, eğer Irak olmazsa bunun içinde, Suriye bunun içerisinde olmazsa sizin Türkiye'nin içerisindeki PKK'yı artık pasifize etmeniz çok büyük mana teşkil etmez. Çünkü PKK'nın beslendiği yer Kandil, Sincar, sonrasında neydi? Kuzey Suriye'deki koridordu değil mi? Evet. Hep diyorduk ya terör, evet, koridoru oluşturması. Türkiye Kandil'i bir şekilde artık pasifize etmeye başladı. Suriye'nin kuzeyi, Suriye ile entegre olacağım diyor. Diyor ki kağıt üstünde en azından şu anda böyle silahsız artık bir şekilde silahları bırakacağım diyor. Türkiye'nin içerisindeki süreç devam ediyor. Sincar zaten bir lojistik köprü işlevi görüyordu.
0: İkinci
1: Kandil denilen yer. Ama önemli mi yani oranın ayrı bir önemi tabii ki Suriye ile geçiş güzergahı üzerinde olması. Dolayısıyla siz bu anlaşmayla birlikte neyi sağlıyorsunuz? Bir defa Türkiye'nin orada

0: işgalci bir devlet, tırnak içinde söylüyorum. Hep sürekli söylendi bu. Bu defa bunun gerçekçi ne kadar dezenformasyon olduğunu ortaya çıkarmış olduğunu. Çünkü Türkiye oraya sınır ötesi operasyonlar yaparken, Başika'yı kurarken Irak'ı işgal mi ediyoruz diye bir söylem çıkarılmıştı. Bunun ne kadar yersiz olduğu bugün ortaya çıktı.
1: Eskiden beri Türkiye'nin söylemi net, yani terör tehlikesi ortada olmadıktan sonra bizim burada orada kalmayız zaten derdi ki yok. Bunun gereğini yapmaya da ne kadar hazır olduğunu gösterdi.
0: Evet, ve bunun gereği zaten Irak Merkezi Hükümeti tarafından yapılmadığı için Türkiye bunları yapmak zorunda bırakıldı. Yoksa bizim ne işimiz var? Irak'ın kuzeyine niye girelim? Niye bu kadar enerji harcayalım? Niye bu kadar askerimizi oraya gönderelim? Suriye'nin kuzeyi için de bu aynı mesele vardı. Suriye'nin kuzeyinde de o entegrasyon ve temizlik yapılınca Türkiye yani yeri zamanı geldiğinde oradan da çekilecek. Zaten bu şuna da aynı zamanda hizmet edecek. Yani aslında Türkiye'nin orada var olması hem kendi güvenliği için hem aynı zamanda Irak'ın toprak bütünlüğü için de evet, önemli. Bu anlaşmayla birlikte biz diyoruz ki Irak, sen kendi merkezi otoriteni sağla. Dolayısıyla toprak bütünlüğün argümanın orada sağlamlaşsın. Aynı zamanda bize tehdit olacak her türlü gruba da artık sen müdahale et.
1: Aynen öyle.
0: Ama bunun asıl önemi, yani güvenliğin ötesinde asıl mesele bana sorarsanız, güvenliğin tesis edeceği ortamda sizin artık bunu enerji ve ticari faaliyetlerle, bunların ötesinde de bölgedeki o aks şekillenirken siz kimin yanında görmek istiyorsunuz? Yani o karşılıklı işbirliğinin yaratacağı güven ortamı, Türkiye ile Irak ilişkileri, Türkiye ile Suriye ilişkileri, bu iki ülkenin belki ilişkileri, sizin vizyonunuzda olan Orta Doğu'daki o aksın oluşmasında, yani biz diyoruz ya Mekke Anlaşması, bu sadece üç ülkeden mi ibaret olacak? Yani eğer siz bir tarafta İran ve İsrail diye iki tane aktör varken, siz bunların oyununa karışmadan, bunların çıkarlarına bir şekilde hizmet etmeden, o bölgenin, bölge insanı için, hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, bu terörsüz Türkiye projesi, Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın ve bütün bu bölgedeki insanların çıkarına ve menfaatine olacak bir proje ise eğer, o zaman bu ülkelerin kendi arasındaki yapması gereken işbirliği için her türlü zemini sağlamak gerekiyor. Bu anlaşma o açıdan konulması gereken taşlardan bir tanesi.
1: Önemli ve kıymetli. Yani evet, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla yaşanan sıkıntıyı gördük. Şimdi mesela yüzlerce Irak tırı Suriye üzerinden petrolü alternatif olarak dünyaya ulaştırmaya çalışıyor ki Suriye'de bu sükunet ortamı bir şekilde sağlanamamış olsaydı bu da mümkün olmayacaktı. Irak'la beraber daha geniş bir sükunet ortamı sağlandığında çok daha büyük projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak. Bir iki dakikalık vaktimiz kalmışken şunu sormak isterim. Şimdi bu tasfiye olacak. Buradaki terör unsuru, terör örgütü unsurları, terör varlıkları bir şekilde ortadan kaldırılacak ama bunun nasıl olacağı konusu merak konusu. Yani burada YBŞ denilen daha çok Ezidilerden kurulu bir yapı vardı. Yani Suriye'deki gibi bir entegrasyon süreciyle mi bunun olması beklenir yoksa farklı bir yolla mı? Ne dersiniz?
2: Çağrı Bey, aslında burada bir şartlı devir söz konusu olacak. Yani Başika Zilkan yerleşkesiyle ilgili durum var. Yani şöyle, mekanizmanın tasarımı zaten Sincar Mutabakatı'nda aslında kendini biraz gösteriyor. Yani bakacak olursak mesela yasaklı yabancı silahlı grupların tasfiyesi, yani bir aşamalı olarak gidiyor. Hı hı. İşte silahların eksiksiz olarak Irak devletinin envanterine teslim edilmesi, kurumlarına teslim edilmesi ve böylelikle güvenlik eğer tesis edilirse bu anlamda meşru yollardan bu şekilde. Hı hı. O zaman Irak'ın sahadaki güvenlik ilerlemesine de paralel olarak Türk kuvvetlerinin Başika Zilkan tesisini şartlı olarak devretmesi söz konusu olacak. Tabii burada baktığımızda hem askeri bir yönü var, savunma ile evet, alakalı bir yönü var, hem de ekonomik ve stratejik ortaklık bakımından da bir vurgu var. Bu da çok önemli. Yani zaten Türkiye'nin içinde bulunduğu bütün ittifakların, özellikle son dönemde savunmanın yer aldığı bütün ittifaklarda aslında ekonomik bakımdan, yani stratejik bir ortaklığın, daha doğrusu ekonominin güvenliğinin de sağlanmasının söz konusu olması, yani bu şartlı devir dediğimiz şey aslında biraz oraya da bağlı.
1: İşte bu yani aslında Bağdat'ı motive etmesi bakımından da önemli bir itici.
2: Tabii. Yani terörsüz Türkiye, terörsüz bölge kapsamında aslında bu anlamda bu istikrara giden yolun sağlanmasıyla ilgili bir sürecin işletilmesi söz konusu olacak. Aynen böyle.

0: tabii kalkınma yolunda
1: herkes kazanacak. Sadece
0: herkes kazanacak ve süreç hızlanacak.
1: Sözünüzü unutmayın lütfen. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden dönüşte devam edelim. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20'de 24'te.

0: Küresel Oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. Irak Başbakanı Ali Ezzeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmeden hareketle Irak'ın kuzeyinde devlet otoritesinin sağlanması konusunu konuşuyorduk ki Başika üssünün kademeli olarak belli şartlar dahilinde Irak Federal Güçlerine teslim edilmesi gibi bir karar alındı, tekrarlayalım. Tabii bu kararın yerine getirilebilmesi için o bölgedeki terör örgütü varlığının bir şekilde tasfiye edilmesi gerekecek, biraz önce de konuştuğumuz gibi. Ama sadece terör örgütünün, ona bağlı unsurların varlığı değil, Haçlı Şabi unsurlarının da varlığı orada bir başka mesele. Haçlı Şabi güçlerinin de Irak genelinde diğer devlet dışı aktörler gibi, silahlı gruplar gibi aslında tasfiye edilmesi gibi bir gündem var. Oldukça da zorlu bir tabii süreç. Irak için kolay bir süreç değil. İran'ın da buradaki etkisini mutlaka göz önünde bulundurmak lazım ama bunu başarabilmesi Irak'ın toprak bütünlüğü açısından, güvenlik bütünlüğü açısından oldukça önemli ve hayati. Bunu başarabilirler mi? Ne görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Şimdi koalisyon karargahının kapatılması gibi bir durum da söz konusu. Ancak Haçlı Şabi dediğimiz gruplar da bir ya da iki gruptan ibaret değiller. Çok fazla gruptan bahsediyoruz. Çok farklı düşüncelere sahip ve kendi başına hareket eden, İran güdümünde olsa da çoğunluğu gruplardan bahsediyoruz. Nasıl görüyorsunuz bu süreci?
1: Şimdi tabii zaten Irak'ın en büyük, en hassas dengelerinden bir tanesi bir toprak bütünlüğü ve tamamen ulusal egemen bir devlet yapısı oluşturamadılar. Yani Amerika Irak'ı işgal ettiğinde de Türkiye'nin en büyük çekincelerinden bir tanesi buydu. Ve neticede zaman içerisinde özellikle Şii-Sünni çatışması sürekli bir çatışma haline geldi ve kendi insanını aslında kendi iç çatışmasında yitiren bir noktaya geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin endişeleri başından itibaren hala hazırdı. Günümüze kadar bu kronik mesele devam etti. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle yani İran'ın Irak üzerindeki etkisi üzerinde her zaman temkinli bir yaklaşım sergiledi. Yani hatta geçtiğimiz başbakan olası bir değişikliği konusunda yeniden İran'ın etkisi konusunda teyakkuza geçmiş oldu. Şimdi tabii buradaki Kürt ve PKK yapıların bölgedeki hakimiyeti konusu da Türkiye'nin olmazsa olmaz en temel kırmızı çizgilerinden bir tanesi.
0: Bu konuda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de aslında son dönemde bir süredir, gerçi çok gündemde değil ama, PKK'nın varlığından ciddi şekilde rahatsızlık duyduğunu yüksek sesle dile getirdiği açıklamalar hatırlıyoruz. Bu da süreç için bir avantaj aslında.
1: Kesinlikle öyle. Burada tabii Türkiye'nin aslında temkinli Kuzey Kürt bölgesiyle olan ilişkilerini geliştirmesi ve bir yönüyle aslında o diğer güçlerle olası ilişkileri konusunda diplomasi ön aldığını ben düşünüyorum. Yani siz eğer bir şekilde o ilişkileri sürdürmezseniz farklı gruplar ve farklı güçler ve aktörler o sahada maalesef yer alıyor. Hatta

0: Hatta hatırlanacağı üzere 1 Mart tezkeresinde o dönem başbakan, yani şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük endişelerinden bir tanesi buydu. Biliyorsunuz parlamentonun hayır oyuyla Türkiye o Amerika'nın Irak işgali konusunda Türkiye müdahale olmadı. Ama yıllar sonra Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Yani o 1 Mart tezkeresinin neden Türkiye için önemli olduğunu, çünkü eğer Türkiye'nin o dönem üslerinin kullanılmaması veya sürecin içerisinde aktif olmama riskinin çok yapılı bir çatışma alanı Türkiye'nin sınırının ötesi tarafında oluşma endişesiydi. Bu kısmi olarak aslında zaman içerisinde gerçekten vuku bulan Türkiye için kronik bir mesele haline geldi. Kuzey Irak yönetimiyle Türkiye neredeyse ciddi manada bir çatışma eşiğine girdi. Hatta Türkiye sınırını kapatırım ve onların da benzer şekilde bir referandum hamlesi vardı hatırlanacağı üzere. Ancak Kuzey Irak yönetimi şunu artık net bir şekilde anlamış oldu. Yani Türkiye'siz hiçbir şekilde orada yaşama alanı olmayacağı konusunda. Dolayısıyla bu bir yönüyle Türkiye'nin aslında elini de güçlendiren hamlelerden bir tanesi oldu. Şimdi bir diğer mesele, yani halihazırda Türkiye-Suriye denklemi, aslında bu bence Kuzey Irak'taki bu Sincan ve o diğer üslerinin, yani PKK üslerinin de tamamen kapanmasında etkili olacak unsurlardan biri. Neden? Çünkü artık nefes alacak hiçbir alanı, imkanı yok. Yani Suriye meselesi o yüzden Türkiye'nin olmazsa olmaz en önemli meselelerinden biri oydu. Çünkü siz eğer gerçekten o bataklığı yerinde kurutturursanız, etrafında yeniden nüve bulması için hiçbir fırsat, bir olanak bulamaz. O yüzden Türkiye'deki çözüm sürecinin de aslında biraz bununla ilişkili. Yani PKK aslında bir yönüyle masaya oturmak zorundaydı. Şimdi Irak meselesine gelince, Türkiye son yıllardaki dış politikası olabildiğince bölge ülkeleriyle entegre ve eş güdümlü çalışma iradesi, ve bu gerçekten birçok manada sonuç veriyor. Yani bugün İran meselesinde ki Trump'ın sitemi de aslında bir yönüyle Türkiye'nin o süreçte ne kadar aktif olduğunu göstermiş oldu. Kürtlerin o savaşa müdahil olmamasında Türkiye'nin etkili bir güç oluyor olması. Yani yoksa biz belki bugün bambaşka bir manzara görüyor olacaktık. Oradaki PKK grupların İran'daki savaşa müdahil oluyor olması ve Türkiye'nin sınırın ötesi tarafında büyük bir çatışma ortamını kucağımızda bulma riskini yaşıyor olacaktık.
1: Amerikan basında yazılıp çizilmişti bunlar hatırlarsınız. Özellikle
0: Tabii.
1: Türkiye'nin doğrudan devreye girip bu niyetin rafa kaldırılmasını
0: Yani
1: sağladığı
0: biz
1: yönünde ciddi haberler var.
0: bugün halihazırda bu kadar ateş çemberi içerisinde yanı başımızda olan riskleri de inanılmaz bir gerçekten diplomatik bir çaba var. Burada dış politikası diplomasini gerçekten takdir etmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki azmi, çabası. Yani artık biz işte 90'lı 2000'li yıllardan bahsetmiyoruz. Yani çatışmanın olmadığı, hiç bölgenin olmadığı ve özellikle Türkiye etrafında yoğun bir çatışmanın olduğu bir dönemde Türkiye aynı zamanda, bakın, hem çatışmayı bertaraf ediyor hem de aynı zamanda terör örgütlerinin en temelini, beslendiği yuvaları yok ediyor. O yüzden bu anlaşma, ama bunu şöyle, daha önce de birçok Irak yönetimiyle bu tür anlaşmalar, ben hatırlıyorum, 2000'li yıllarda benzer anlaşmalar yapılıyordu. Tabii ki siz şimdi hassas dengeli bir yapıdan bahsediyorsunuz. Gerçekten ulusal egemen kendi iradesine karar mekanizması vermekten zayıf olan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Yani bugün yapılan anlaşmanın da ne kadar gerçekten sahaya yansıyacağı konusunda tereddütümüz muhakkak var.
1: Tabii Türkiye'nin
0: Ama
1: yakın takipçisi olacaktır bu.
0: hem yakın takipçisi hem artık o unsurlar için çember olağanca daraldı. Suriye'de alanı yok, Türkiye'de artık şeysi yok. En önemlisi insan kaynağı yok. Yani o bölgedeki o üslerin, ki aşılmaz çok zor dağlık, mağaralık bir bölgeden bahsediyorsunuz. Yani inanılmaz zor bir coğrafyada beslenen bir terör yuvasından bahsediyorsunuz. Ben bu sefer hiç olmadığı kadar açıkçası çok ümitliyim. Yani bu sefer İran'da artık bu iradeyi göstereceği konusunda bir hayli ümit var olduğumu söyleyebilirim.
1: Tabii terörle mücadele açısından özellikle Türkiye'nin o bölgede uzun zamandır yürüttüğü operasyonlarla o sağladığı alan hakimiyeti çok kıymetli ve bunun da bu konularda itici güç olduğunu söyleyebiliriz. Başika tabii bulunduğu alan konum bakımından kritik bir noktada. Buranın devredilebilmesi için gerçekten federal güvenlik güçlerinin çok sağlam şekilde bölgede otoriteyi kurmuş olması gerekiyor ki bu da aslında Sincar'dan sonra belki daha ilerleyen zamanlarda Mahmur'u konuşacağımız günlerin geleceğinin işareti olabilir diyelim. Konuşacak pek çok mesele var tabii. Irak'la yapılan bu uzlaşma gündem maddelerimizden biri ama Türkiye'nin içinde olduğu başka önemli gelişmeler de var Orta Doğu coğrafyasında ki hani oyunu değiştiren, dönüştüren adımların da atıldığını görüyoruz. İşte Mekke İttifakı bunlardan biriydi. Mekke İttifakı konusunda geçtiğimiz günlerde önemli bir toplantı oldu. Biraz da hızlıca gelişen bir toplantıydı tabii Suudi Arabistan'ın çağrısıyla. İşte neydi o? Yemen'deki iç savaşta tabii Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim de tırmanınca Suudi Arabistan'a yoğun saldırılar oldu. Hatırlarsınız Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı destekler talep etti. Tam aradığını bulamadı diyebiliriz İngiltere'den. Aynı şekilde. Bunların üzerine yapılan bir toplantıydı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Genelkurmay Başkanları Suudi Arabistan'da buluştular. Hani zamanlaması itibariyle de aslında önemli bir mesajdı diyebiliriz herhalde. Aynı şekilde bu Yemen iç savaşını, Husiler meselesini de Mekke İttifakı'nın ilk sınavı olarak görüldüğünü görüyoruz bazı kesimlerce. Hak veriyor musunuz? Ne dersiniz?
2: Yani tabii anlaşmanın zannediyorum yani maddelerine göre daha önce var olan bir çatışmadan ziyade yeni oluşacak çatışmalardan bahsediyor. Dolayısıyla Yemen buna dahil mi değil mi o teknik bir değerlendirmeye gerekiyor. Ama şunu söylememiz lazım. Bu tabii siyasi olarak aynı zamanda değerlendirilmesi gereken diplomatik açıdan ülkelerin birbirlerine verdiği o güvenlik taahhüdünün bir gerekçesi, bir gereksinimi olarak daha doğrusu orada biz senin yanındayız mesajının verilmesi söz konusu. Tabii Sayın Hakan Fidan'ın BM marjında yaptığı toplantılardan bir tanesinde ona yöneltilen bir soru vardı. Mekke anlaşması yapıldı. Suudi Arabistan şu anda saldırı altında. Siz neden o NATO'nun 5. maddesi benzeri bu anlaşmada da olan maddeyi çalıştırmıyorsunuz. Hı hı. Orada salonda bulunan James Jeffrey var. ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi. Aynı zamanda Suriye'de de görev yapmıştı. En son zannediyorum savaş çıkmadan en son ki Büyükelçisiydi aynı zamanda. Ona dönüp sordu. Jim dedi sen dedi kaç senede görev yaptın? İşte 50 sene dedi. Bu ya görev yaptığın sürede de kaç defa NATO'nun o 5. maddesi yürürlüğe girdi? Bir kere dedi. Şu anda eleştirmeye başladınız. Tabii bu eleştirme ayrı bir şey olmamış. Yani bunu olmadığı gibi bir fotoğraf çizmek ayrı bir şey, ayrı bir mesele. Hangi sahikte bu sorunun sorulduğu ayrı bir zaten tartışma konusu. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin hem Suudi Arabistan'a hem Pakistan'ın Suudi Arabistan'a yanındayız mesajını her türlü şekilde veriyorlar zaten. Bence orada bir sıkıntı yok ama teknik olarak, lojistik olarak, entegrasyon olarak şu anda orada bulunma söz konusu olabilir mi? Bu çalışılması gereken bir mesele. Çünkü henüz o aşamaların kaydedilmediğini, çünkü daha kurumsallaşmasının yapıldığı bir anlaşmadan bahsediyoruz. Yani dört başı mamur bir şekilde artık bina edilmiş, inşa edilmiş ve ayakları üzerinde duran belli bir tecrübeye sahip olan bir anlaşmadan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bu teknik olarak orada bulunmadan ziyade en azından siyasi olarak bu mesajın verilmesi önemli. Tabii bu çerçevede Pezeşkiyan'ın ve yaptığı bir açıklama da var. Hı hı. Bu notlarımız arasında vardı. Müslümanların birleşmesi adına atılmış olumlu bir adım diye söyledi. Yani Husilerin yaptığı ayrı bir mesele. Husilere destek veren kim o zaman? Yani hani
1: lanet Pezeşkiya, Husiler kendilerini bağlar attıkları adımlar diye de bir açıklama yaptı ki yani dünya nitelikte doğal olarak.
2: Yani şuna benzer o zaman Hizbullah'ın yaptıkları da kendilerini bağlar diye bir açıklama da yapıyor mu Pezeşkiyan veya işte İran kanadı? Hı hı. İşin bir de o tarafı var. Yani
3: şey vardır ya hocam, sonuna kadar inkar. ortaya çıkarsa sonuna kadar inkar.
2: Evet, yani oradaki ilk başından beri zaten İran'ın böyle bir pozisyonu var ama aynı zamanda gidip işte bütün Körfez ülkelerini vuruyor. Türkiye'ye bile girişim bu yapıldı.
1: Evet.
2: Biz onu çok kayda değer bir açıklama olarak görmüyoruz. En azından samimi görmüyoruz açıkçası ama Suudi Arabistan'ın da henüz resmi olarak bir destek talebi yok aslında bu konuda. Dolayısıyla bunun gerçekten o 5. maddenin çalıştırılması mı yoksa diplomatik olarak o gücün bir arada bulunması mı görüyoruz diye sorarsanız ben daha çok ikinci seçenekten bunun bir mesaj olarak, bir sinyal olarak verildiğini düşünüyorum. Ve bu da önemli bir mesele aslında. Yani evet, teknik ve entegrasyon olarak belki lojistik anlamda bu henüz çalışabilir bir ittifak olmasa da bunun kurumsallaşması sürecinde bir, yani şunu deselerdi Pakistan, yani bak mesela, yani biz daha yeni oluştuk, sen önceden olan kavganı niye masamıza getiriyorsun? Bunu sözde söylemese bile diplomatik olarak bu mesaj verilselerdi, o zaman bu aslında ölü doğmuş bir anlaşma olurdu. Ama bunu söylemedi iki tarafta. Bence yine güçlü bir mesaj. Türkiye zaten geri, Sayın Hakan Fidan da bunu söyledi daha önceki BM'den önceki konuşmalarında da bir televizyon kanalına çıktığında söylemişti. Gerekeni yapmaya hazırız diye söylemişti. Bence Türkiye'nin de Pakistan'ın da aynı zamanda o inşa edilmeye çalışılan güvenin altının boş olmadığını gösterdiler. Bu bence önemli bir
1: niyet beyanı bakımından.
2: Niyet beyanı açısından çok önemli.
1: Tabii şimdi o görüşmeyle ilgili yapılan haberlere baktığımızda kabaca gördüğümüz şu. Yani Riyad'ın füze ve İHA tehditlerine karşı savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, erken uyarı ve hava savunma sistemleri ile istihbarat paylaşımının masaya yatırıldığına dair bazı haberler yapıldığını gördük. Mehmet Hocam da dediği gibi aslında erken aşamada bir ittifaktan bahsediyoruz. Hala kurumsallaşma oluşumu tamamlanmamış bir ittifaktan bahsediyoruz ama adımlar atılıyor. Böyle bir durumda Mekke Anlaşması kapsamında talep gelmesi halinde Suudilere ne tür bir destek öngörülebilir şu aşamada? Yani doğrudan sahaya asker gönderilmesinden ziyade işte teknik destek, istihbari destek, danışmanlık hizmeti gibi bir destek mi beklemek lazım? Yani sahada somut katkı ne olabilir ilk aşamada? Nasıl değerlendirirsiniz?
3: Bahsettiğiniz zaten en yüksek ilk aşamada olası olan destek modeli bu. Ama şöyle bir şey de söyleyelim. Yani Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik özellikle Riyad'ın hava savunma ve kritik altyapısına yaptığı baskı, hani kurumsallaşmanın da bu kadar hani bürokratik bir şekilde çok zaman almayacağını da gösteriyor. Yani burada bu ülkelerin bir savunma ittifakı oluşturmasında zaten bölgenin mevcut riskleri hesaplanarak verilen bir karardı. Bu da bürokratik bir takım aşamaların kısa tutulacağı anlamına geliyor. Tabii ki her ülke de kendi milli, yani güvenlik mimarisini hiçbir şekilde sıkıntıya sokmayacak bir ittifakın içinde kendisine bir yer bulmak ister. Hakeza Türkiye de bunu böyle bu şekilde algılıyor. Fakat şöyle bir şey de söyleyelim. Yani evet, hani ittifakın ilk sınavı mıdır Husilerin yaptığı bu saldırı? Hali hazırda bir savunma ittifakı anlaşması söz konusu olduğu zaman ve eş zamanlı saldırılar da mevcutsa tabii ki bu öncelikli bir mesele olarak gündeme gelecektir.
2: Şimdi bir sözünüze, yani şunu da söylemek lazım. Daha henüz meclislerden de geçmedi
3: tabii,
2: zaten
3: tabii,
2: yani.
3: Tabii. Yani şöyle bir altyapı, askeri altyapının da hazırlığına katkı olarak şunları hatırlatalım. Geçen haftalarda Orgeneral Genelkurmay Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktaroğlu'nun bir Kopenhag, değil mi, zirve ziyareti vardı. Orada yine bölgesel aslında savunmayla alakalı olarak askeri çok üst düzey bir takım toplantılar yapıldı. Hani böyle medyada biraz ani bir toplantıymış gibi gösteriliyor ama değil, mutlaka bir takvim var ve bu takvimle ilgili aşamalar yerine getiriliyor. Şimdi baktığımız zaman sizin de isabet buyurduğunuz gibi, yani destek seviyesine baktığımızda bu erken uyarı ve hava savunması, yani kapsam ve içerik bakımından radar ve İHA tespit entegrasyonuyla ilgili. Çünkü Türkiye'nin bu konudaki know-how'ı, Türkiye'nin bu konuda savunma sanayi deneyim transferi veya teknik transfer Riyad'ın özellikle çok ihtiyaç duyduğu, ki biz bunu geçen seneki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın biliyorsunuz toplantısında Suudi Arabistan'la zaten Pakistan arasındaki o savunma ittifakında öne sürülen ittifaka sebep olacak böyle bir yaklaşımı da duymuştuk. Yani Suudi Arabistan'ın bu konuda kendini güçlendirme, özellikle hava savunma ve kritik altyapısını korumayla ilgili bir takım yatırım yani yapmak isteğini ta o zamanlardan biz biliyorduk.
1: Aslında o zamanki iki ülkenin yaptığı bir ittifak Türkiye'nin katılımıyla üçlü formata dönüştü demek çok yanlış olmaz mı?
3: Tabii ki. Tekrar hatırlatalım.
1: Bir şey, bir parantez için müsaadenizle lafınızı kestim.
3: Tabii tabii, buyurun estağfurullah.
1: Yani Türkiye'nin içinde olduğu bu girişimi eleştirenler de görüyoruz ama evet. Yani bu eleştirileri yapanlara da mesela geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı'nı korumak için hava saldırılarından o bölgeye asker göndereceğini, askeri ekipman ve asker göndereceği açıklamasını da hatırlatmak lazım. Yani batılı ülkeler bile Suudi Arabistan'a bunu yaparken siz 3 İslam ülkesi olarak bir araya gelip de bölgedeki sorunları kendi aranızda üstesinden gelmek için bazı mekanizmalar oluşturmaya çalışmanız gayet doğal aslında.
3: Peki biz de bir soru soralım. Türkiye baktığımızda Sincar Mutabakatı'nı yapıyor değil mi? Hı. Yani özellikle Başika Zilkan bölgesinden şartlı olarak burayı devredeceğini, yani bir takım güvenlik garantileri verildikten sonra burayla alakalı şartlı, kontrollü bir devirden bahsedilirken gözü kapalı bir şekilde ateş hattına girmek gibi bir şey yapar mı? Bir eğilimin içinde olur mu? Olmaz. Yani bizim bu anlamda ki aslında hani savaşan bir ordu olmak bakımından meskul mahal operasyonları da dahil olmak üzere bu konudaki yetkinliğimiz zaten birçok ülke tarafından bilinir. Bunu tekrar bizim hatırlatmamıza bile gerek yok. Ama Türkiye bu kadar ihtiyatlı davranırken kendi bölgesine tekrar bir ateş hattına girmekle ilgili bu kadar istekli ya da gözü kapalı davranması söz konusu olabilir mi? Hayır.
1: Ana politikası bölgede istikrarı sağlamaya
3: yani çalışmak. Şöyle bir bakın, destek seviyesi biz bir merdiven, bir eylem merdiveni olarak söylersek erken uyarı, istihbarat, askeri konuşlanma, bir de Yemen'e doğrudan operasyon. Mesela düşündüğümüzde bunlar geliyor değil mi aklımıza? Ama buradaki en olası bununla alakalı olarak önce altyapının kuvvetlendirilmesi diye bir şey söz konusu olacaktır.
1: Evet.
3: Ve ben sıcak bir çatışma bölgesine Pakistan'da dahil hiçbir ülkenin, sadece savunmada olan ülkenin kendi askerlerini ve kendi güvenlik sistemini aktive etmesinin dışında ki Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın da belirttikleri üzere 5. maddenin sadece bir kere işletildiği bu kadar yıl içinde NATO'da daha 2 ayını doldurmamış bir ittifakın hemen 5. madde benzeri bir prosedürü hayata geçirecekleri konusunda nasıl insanlar bu kadar rahat konuşabiliyorlar? Bunu ben anlamış değilim. Bu konuda Türkiye'nin önce getirdiği o tecrübeyi ve savunma açısından o refleksleri paylaşması söz konusu olabilir. Ama bunu yapmadan önce de Sayın Hocam'ın da belirttiği üzere yani daha kendi meclislerinden alınması gereken, değil mi?
1: Evet.
3: Ortak kararlar var
1: Evet. Bu
3: ülkelere dair. Fakat şunu da söyleyelim. Bu periferde, bu coğrafyada eş zamanlı olarak bir takım makinenin çarklarının eşlenik, birlikte eş zamanlı hareket ettiğini görüyoruz. Irak'ta, Suriye'de, Körfez ülkelerinde. Bakın artık Orta Doğu'dan biraz sonra belki ekonomistle alakalı olarak konuşacağız ama Amerika yani konvansiyonel o güvenlik şemsiyesinin tamamen çıktığını söyleyemeyiz ama buna dair emarelerin olduğu bu dönemde istikrar modeli üreten başta Türkiye olmak üzere böyle bir bölgesel kalkınma ve bölgesel savunma mekanizması içinde daha çok suhulete ve barışa yönelik çalışmaların içinde Türkiye ağırlıklı olarak bulunmak istediğini zaten bu Mekke Savunma İttifakı'nın ilk cümlelerinden biridir. Bu bir barış yapılanmasıdır diye.
1: Doğru diyorsunuz.
3: Bunu da hatırlatmamız lazım.
1: Tabii tekrar. Şimdi bahsettiğimiz konu Yemen'deki meseleden hareketle herkesin de bildiği üzere arkasında İran'ın olduğu bir mesele. Husilerden hareketle söylüyoruz. Mehmet Bey de az önce bahsetti. Pezeşkiyan'ın İran Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı Mekke İttifakı hakkında. Müslümanların birleşmesi adına atılmış olumlu bir adım dedi. Tabii bu açıklama aslında doğrudan satır aralarında İsrail'e işaret eden bir açıklama. Mekke İttifakı'nın da karşısında

0: konumlandığı bir ülke olarak. Yanlış denilemez. Yani belli bir ülkeye karşı olmadığı açıkça söyleniyor ama pratikte baktığınız zaman İsrail'in bölgeye yaydığı ciddi bir istikrarsızlık, saldırganlık ve tehdit var. Şimdi ittifaka bakıyorsunuz, bir tarafta Türkiye işte rüştünü ispatlamış sahada defalarca geniş bir ordu. NATO standartlarında bir ordu, NATO standartlarında bir askeri üretim kapasitesi, savunma sanayi kapasitesi. Öte yandan Pakistan'a baktığınız zaman İslam dünyasının teknik nükleer gücünden bahsediyoruz. Suudi Arabistan da aynı şekilde Türkiye ile beraber yoğun bir siyasi ve diplomatik etkisiyle bir sermaye gücü olduğunu bahsediyoruz. Şimdi bu üç ülkeyi bir araya getirdiğiniz zaman evet gözler İsrail'e çevriliyor ama bir yandan da aslında bölgedeki İran tehlikesine karşı da hem Yemen'de yaşananlardan hareketle hem Suudi Arabistan İran arasındaki nüfuz mücadelesinden hareketle ve diğer gelişmeleri de buna katabiliriz. Aslında bir yanıyla gözleri İran'a da çeviren bir oluşum olarak
1: Pezişkan
0: bakmak doğru mudur,
1: öyle
0: ne dersiniz?
1: Diyor ama ondan önceki ilk bu ittifak kurulduğunda da İran içerisinde Müslümanların sözümana İran'a saldırdığı zaman dilimi içerisinde keşke benzer bir tepki veya da benzer bir hamle oluştursaydı yönünde de bir sitemi var. Hı hı. Zaten biliyorsunuz Pezişkan çok da mütebir, doğrudan bir söz sahibi olan bir lider değil. Kendi İran içerisinde zaten deyim yerinde ise iki farklı yapı var. Bir ılımlı diyebileceğimiz, bir de aynı şekilde dini lider Müşteba Hümeni'ye yakın olan kesimin bir içerisinde bir ayrışma söz konusu. Zaten Amerika'nın ve Trump'ın da aslında sistem ettiği nokta da bu. Şimdi aslında bu süreç içerisinde keşke İran'da oluyor olsaydı. Yani bunu hani bir temenni olarak, hani çünkü siz neticede evet mezhepsel bir ayrışma ortada ama neticede bugün İran'ın kendi aslında ektiğini biçerek bir yalnızlaşma durumu yaşadı. Yani işte Suriye'de yaptıkları ve Irak'ta aynı şekilde yaptıkları hamleler, yani mezhebi bir genişleme hamlesi içerisinde, deyim yerinde ise tırnak içerisinde Sunni diyebileceğiniz bir hedef tahtası içerisinde yıllarca mücadele ettiniz. Ve günün sonunda da sonra siz bunu kendinize bir sitem hakkı olarak görüyorsunuz. Ya sitem bunu görmeniz için ilk önce sizin de sicilinizin, bu konudaki geçmiş sicilinizin temiz olması gerekiyor. Ama şu bu aslında bu Mekke ittifakı meselesi, yani bırakın sadece bu İsrail'in saldırganlığıyla aslında olması gereken bir hamlelerden biri olmamalıydı. Yani bunu açıkçası İslam dünyası ülkelerinin bence bir ayıplarından bir tanesi. Çünkü yani 19. yüzyıldan itibaren İngiliz sömürgeciliği, Batı hegemonyası, emperyalist güçler nasıl bölgede bizi birbirinize düşürüp nifak tohumu eşleştirip terör örgütlerini destekleyerek aslında ülkeler arasında müthiş bir bariyer oluşturup, yani sadece sınırsal değil aynı zamanda zihinsel olarak da, yani Türkiye'de Arap düşmanlığı, Araplarda Türk düşmanlığı, yani bu kadar geçmiş hafızası ve ortak kültürü, bu ortak olan bir bakiyeden gelen bu toprakların sahipleri bizler nasıl olduk da biz birbirimize düşman haline geldik? Çünkü bunu bugünün sonunda anlıyorsunuz. Yani İsrail gibi Avrupa'nın, Batı'nın yaramaz çocuğu diyebileceğimiz, ki bunu Alman Başbakanı söyledi. Aha. Bizim pis işlerimizi deyim yerindeyse İsrail yapıyor dedi. Yani bizim kullanışlı aletimiz dedi yani. Pis işlerimiz ne? İşte İslam dünyasında yeri geldiği zaman saldıracak, birbirini düşürecek bütün hamleleri. Yani ez cümle bugün biz İsrail tehdidinden bahsediyoruz ama bugün başlanmış bir hikaye değil. Yani bir asır boyunca İslam, Osmanlı etkisini, nüfusunu kaybettiğinden itibaren bu bölge refah yüzü, gün yüzü görmedi ve görmeyecek de. Yani bunun için artık gözümüzü kapatmanın bir anlamı yok.
0: Yani Mekke yüzden İttifakı'nın en azından İslam ülkelerinin bir yerden bir araya gelmeye başladığı bir çıkış noktası olarak
1: kesinlikle geç kalınmış bir hamle ve bunun hiçbir şekilde

0: sekteye uğratılmaması gereken önemli bir irade olarak görüyorum. Ama tabii ki temkinli miyim? Ben şahsen temkinliyim. Yani D8 hamlesi olduğu, işte evet, İslam İşbirliği Teşkilatı askeri bir caydırıcık değil. Ama rahmetli Erbakan'ın bu konudaki İsrail tehdidini aleni, ki o zamanın Türkiye'nin konjonktürü de buna müsait değildi. Yani hani bunu söylemek de öyle kolay bir süreç değildi.
1: Evet.
0: Ona rağmen deyim yerindeyse kendisini ortaya koyarak bu hamleyi başlattı. Hatta o Arap ülkeleriyle yakınlaşma hamlesinde Türkiye siyasetinde inanılmaz bir itibar suikastı yapılmaya çalışıldı. Yani yok işte orada çadıra gitmiş de gitmiş gelmemiş. Yani böyle dedikodu mahiyetinde ki mevzulara takılarak o dönem Türkiye iç siyaseti bunu sekteye uğrattı. Şimdi ama Türkiye siyaseti iradesi de hiç olmadığı kadar müsait. Yani o yüzden bu yönüyle bir fırsat. İkincisi Suudi Arabistan'ın bu konudaki geldiği nokta. Çünkü Suudi Arabistan Amerika ile ve diğer ülkelerle olan yakınlaşması, ilişkisi ortada. Ama Suudi Arabistan'da illa bu İsrail tehdidini aleni bir şekilde yaşayarak Türkiye ile aynı masaya geliyor oluyor olması bence başlı başına önemli devrimlerden biri. Yani şunu demek istiyorum, zamanın ruhu buna çok müsait. O yüzden bu fırsatı üç ülkede kesinlikle sekteye uğratmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Hatta genişlemesi için de bir irade ve arzu olduğunu
0: Ama şunu
1: görüyoruz ki.
0: görüyoruz, yani Dışişleri Bakanımızın da 3 yıl bununla ilgili bir çalışma olduğu, çok gizlilikle yürütüldüğü, bu konudaki iradenin uzun zamandır çalıştığı, bunlar gerçekten umut verici. Ancak tabii burada o entegrasyon meselesi nasıl olacak? İşte bu Yemen meselesi hemen zaten Türkiye ve Türkiye dışında da hemen Yemen acaba bu Yemen saldırısı, Husilerin saldırıları da belki de bu ittifakı özellikle itibarını zedelemek için mi kurgulanmış? Yani bunlar olası hiçbiri bölge için sürpriz de değil.
1: Tabii yani Orta Doğu'dan bahsedince hani
0: Evet.
1: çok girift dengelerin bir arada olduğu, birbirinin içine geçmiş pek çok dengenin bir arada olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yemen iç savaşı tekrar alevlenmeye başladığında İsrail'den de bazı sesler gelmişti. Onlar da saldırıya uğrayan Suudi Arabistan'ın İran tehlikesi karşısında İsrail'le aynı paydada buluşturmaya çalışan açıklamalar olduğunu görüyoruz. Yani süreci herkes kendi faydasında bir şekilde kullanmak için bazı söylemler üretip bazı
0: Tabii
1: girişimlerde
0: Suudi
1: bulunmaya çalışıyor.
0: Arabistan'ı İran Savaşı'nı mesela dahil etmeye çalışıyordu. Özellikle kısmi olarak o saldırıların kimin yaptığından bağımsız olarak Suudi Arabistan onda da aklı selim davranarak o sürece dahil olmadı yani.
1: Evet, şimdi Yemen
0: Dolayısıyla
1: Mekke İttifakı'na
0: bunlar
1: tabii
0: şey...
1: Mısır'ın da katılımı olur mu diye düşünüldüğünü görüyoruz ki şimdiden buna karşı özellikle Yunanistan'da ön almaya çalıştığını, Mısır'ı Türkiye'ye daha fazla yakınlaştırmamak için bazı adımlar atmaya çalıştığını, arka planda İsrail'le birlikte görüyoruz, bazı girişimler var. Bunlar da muhakkak ittifak içindeki ülkeler ve diğer bölge ülkelerinde dikkat ettiği, farkında olduğu konular.
2: Yarın Sayın Dışişleri Bakanımızın da Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyareti ve oradaki toplantılarından da yine önemli sonuçlar muhakkak çıkacak.
1: Muhakkak önemli
2: Yani
1: mesajlar da verecek.
2: Orta
1: Denge
2: Doğu ile
1: için
2: ilgili,
1: önemli
2: Körfez ülkeleriyle ilgili
1: bir
2: mekik
1: ziyaret.
2: diplomasisi çok hızlı bir şekilde devam ediyor.
1: Ya Türkiye'nin bunu istikrarlı olarak devam ettirmesi önemli. Ekleyecekleriniz varsa
3: Bu
1: sanırım
3: arada yok yani
1: onları.
3: Birleşik Arap Emirlikleri dediniz. Tabii medyaya yansıyan bir habere göre Netanyahu bütün gün bugün orada geçirmişti. Onların arasındaki ilişkiyi de Orta Doğu politikası olarak politikası çerçevesinde değerlendirmemiz lazım açıkçası. O da önemli bir
1: Tabii
3: risk.
1: Birleşik Arap
3: Daha
1: Emirlikleri'nin
3: resmi kaynaklarını teyit etmedi bir haber ama İsrail'li Kanal 12'ydi sanırım. Onların verdiği bir habere göre orada geçirmiş bütün gün.
1: Yani Birleşik Arap Emirlikleri bölgenin genelinden biraz daha farklı bir politika
3: Tabii.
1: uyguluyor İsrail'e karşı özellikle ama bir şekilde hani tarafını İsrail'e karşı sesini çıkaran ülkelerin cephesinde konuşlandırması aslında bütün bölgenin de hayrına olacak bir konu. Şimdi dediğimiz gibi konuşulacak pek çok konu var. Orta Doğu'da pek çok denge var. Bu dengelerde Türkiye'nin ağırlığının arttığını görüyoruz. İşte ABD'nin çekilme sürecinden bahsediyoruz. İsrail'le ilgili dengelerden, İran'la ilgili dengelerden, Mekke İttifakı'ndan vesaire. Aslında bunların hepsini çok güzel özetleyen bir dergi kapağı, Ekonomist'in son dergisinin
3: Evet.
1: kapağı.

0: ortaya çıktı. Önemli bir analizin yapıldığı bir sayı oldu ve o kapaktaki görsel de pek çok şeyi çok güzel anlatıyor. Yani evet. Arkadaşlarımızdan da yansıttılar ekrana. Görüyoruz şu anda ekranda. Bavulunu toplayıp giden bir Amerikan askeri. Üzerinde bazı ülkelerin bayrakları, Amerikan askerlerin var olduğu ülkelerin bayrakları ve sırtını dönen, artık hala dumanların tüttüğü bir Orta Doğu'dan ayrılan bir Amerikan askeri resmedilmiş. Bu tabii özellikle Irak'taki koalisyon karargahının kapatılmasından da hareketle o bölgedeki asker sayısının azaltılması ve bunun belki de zamanla diğer ülkelere yayılmasıyla alakalı ki Trump yönetiminin zaman içinde Orta Doğu'daki asker sayısını azaltacağı yönünde zaten açıklamalar yapıldı. Tabii bu boşluğu kim dolduracak, nasıl dolduracak? Asıl soru buraya geliyor. Bu kapağı... Bu soruyu nasıl yorumlarsın?
1: Şimdi şöyle, yani yazıya baktığımızda aslında şöyle bir argümanla ortaya çıkıyor. Diyor ki Amerikan hegemonyası bölgede zayıflıyor. Neydi bu? Askeri bir varlıkla, farklı ittifaklarla bölgede bir düzen koruyucuydu. Baskın bir güçtü. Ama bu düzen kurucu rolü artık sürdürülebilir değil Amerika için. Dolayısıyla buradan çekilmeye başlıyor diyor. Bunun da asıl dönüm noktasının hem maliyetli hem de çıkışı zor olan bir İran savaşına girmiş olması olduğunu söylüyor. Tamam, Amerika çıksın ama Orta Doğu dediğimiz yerde uzun yıllardır hegemonyasını, uzun yıllardır işte işgalini diyelim tırnak içerisinde sürdüren Amerika oradan çıktığı zaman ne olacak? Burada bir güç boşluğu
0: olacak, bir coğrafya değil ki, evet. Dünyanın hiçbir yerinde zaten
1: güç boşluğu olacak diyor. Kim dolduracak peki bu güç boşluğunu? Türkiye bu ülkelerden bir tanesi. İran bu ülkelerden bir tanesi. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri olabilir. İsrail olabilir. Yani bu ülkelerden birisinin veya birkaçının nüfuzlarını genişletme açısından nüfuzlarını genişletme için adımlar atacağı söyleniyor. Tabii bu bölge için ne ifade ediyor veya Türkiye için ne ifade ediyor, buna bakmamız lazım. Hı hı. Bölge için hem riskler barındırıyor hem de aslında fırsatlar da barındırıyor. Yani Amerika'nın olmadığı bir coğrafyada siz gerçekten bölgeyi sahiplenerek bölgenin problemlerini, Türkiye'nin söylediği bir argüman bu, bölgenin problemlerini, bölgeyi sahiplenerek, o problemleri sahiplenerek çözüm arayışına girerseniz o zaman bütün tarafların kazandığı, işbirliğinin arttığı ve çözüm odaklı bir arayışa girersiniz ve böyle bir denklem kurulur. Ama aynı zamanda bu bir risk de barındırıyor. Nedir bu riskler? Daha fazla rekabet, daha fazla güç rekabeti ortaya çıkacak. Yani biz işbirliğinden o farklı problem veya sorun alanlarına biz çözüm bulmaya çalışırken işbirliğini mi arttıracağız, yoksa herkes kendi tarafını daha da güçlendirmek için bunu çatışmaya da evrilebilecek bir rekabete alanına mı çevirecek?
0: Şunu diyebilir miyiz aslında? Yani şimdi Türkiye'nin hamlelerine baktığımızda aslında bir işbirliği iklimi içinde bu boşluğu doldurabilmenin diplomatik altyapısını hazırlamaya çalıştığını, yani az önce hazırlamakta olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Bakın, terörist Türkiye'den bahsettik değil mi? Suriye'nin yeniden inşasından bahsettik. Irak, az önce Sincar meselesinden bahsettik. Mekke ittifakından bahsettik. Bunların hepsi aslında, yani güvenlik eksenli de olsa ilk bakışta aslında güvenliği siz tesis etmeden zaten diğer alanları tesis etmeniz söz konusu değil. Yani evet. Siz güvenlik olmayan bir yere nasıl yatırım çekeceksiniz? Güvenliğin olmadığı veya siyasi güvenin olmadığı Irak'la Türkiye arasında siz nasıl bir kalkınma yolu projesi inşa edeceksiniz? Dolayısıyla evet, güvenlik burada ilk planda geliyor ama bunun sonraki adımları için bu güvenliğin bir gereksinimi var. Türkiye açısından baktığımızda tabii Türkiye'nin Suriye'de, az önce bahsettik, Irak, Doğu Akdeniz, Körfez ve Kafkasya'daki nüfuzu, özellikle de savunma sanayisinin kapasitesinin realitesine baktığımızda İran, Suudi Arabistan, İsrail'le görece çok daha kendi Türkiye açısından fırsatlar barındırdığını söyleyebiliriz. Evet. Ama bunun şöyle şu anlamı taşımadığında altını çizmemiz gerekiyor. Amerika çekiliyor, yerini Türkiye alıyor. Böyle bir denklem söz konusu olmaz Orta Doğu'da. Amerika çekiliyor, Türkiye'nin belki de liderlik yaptığı bir grup ülke artık işbirliğiyle bu bölgeyi yönetmeye çalışması gerekiyor.
0: Aslında
1: özellikle
0: Millet İttifakı buna çok müsaade

0: Gayet bir zemin hazırlayabilir, Mekke genişlediğini de düşünürsek.
1: Evet, zaten onu hani Körfez ülkelerinin daha etkin katılımı sağlanırsa biraz da ona evrilir. Mısır'ın özellikle az önce de bahsettik. Şu aslında yani rekabet dediğimiz şey, eğer siz bunu bir çatışmaya dönüştürmediğiniz sürece aslında o pazarlık yani elinizde güçlendirir. Karşı tarafı da belki biraz dengeler ve sistem rayına oturur. Ama siz bunu çatışma evresine taşıdığınız zaman böyle bir sahiplik motivasyonla tek güçlü ben olayım diye bir ve tek kazanan ben olayım diye bir motivasyonla çıktığınız zaman o zaman sizin istikrarsızlıktan başka bölgeye sunacağınız hiçbir şey olmaz. Şu anda İsrail'in yaptığı gibi. Aynen. Veya bir zamanlar İran'ın bütün işte bölgede farklı belki mezhepsel motivasyonla yaptığı vekil güçler üzerinden o istikrarsız bölgeyi inşa etmesi. Siz eğer çatışmayı, rekabeti, çatışma ve sadece ben kazanayım, ben yöneteyim diye bölgeye böyle bir motivasyonla, bir siyasi vizyonla ortaya çıkarsanız bölge açısından Amerika'nın çekilmesi bir kaosa da dönüşebilir. Ama biz zaten şunu söylememiz lazım. Bölgede ne Amerika olsun ne başka biri olsun. Bölge ülkeleri, bölge liderleri, bölge halkları birbiriyle işbirliği yaptığı sürece bölge ancak kazanır. Yani problemimiz varsa biz kendi aramızda çözelim ve bunu sen de kazan, ben de kazanayım, sen de kaybetme, ben de kaybetmeyeyim motivasyonuyla eğer bölge ülkeleri bir araya gelirse o zaman zaten bizim yani hani diyor ya bana ne Amerika'dan, bize ne Amerika'dan, Amerika bu bölgede olmasın zaten. Yani bu bölgede Amerika'nın var olması kendi başına problem zaten. Niye bizim bölgemizi dışarıdan bir güç gelip kontrol etsin, işgal etsin yani.
0: Yani aslında bu söyledikleriniz şöyle bir tablo ortaya çıkartıyor. Şimdi öncelikle ekonomistin verdiği alternatiflere baktığımızda işte Mehmet Hocam da bahsetti. Türkiye, İsrail, Körfez ülkeleri, İran gibi örneklerden bahsediyoruz. İsrail dünyada gittikçe yalnızlaşan bir ülke.
2: Evet.
0: İran etki gücü ciddi şekilde törpülenmiş. Savaşla askeri gücü ve ekonomik gücü de zaten sıkıntılı gibi daha da törpülenmiş bir ülke durumunda. İşte Körfez ülkeleriyle Türkiye arasında bir ittifak kurulması için dikkat çekici girişimler alıyor. Yarınki ziyarette bu açıdan belki de başka bazı gelişmelere sebep olabilecektir. Onu da göreceğiz. Ve Türkiye'nin aslında Mehmet Bey'in de bahsettiği o kazan vizyonunu hayata geçirebilmek için de önemli tecrübeleri var. Bunu daha önce yapabildi pek çok bölgede. Bu açıdan bu bölgedeki bu boşluğu doldurabilmek açısından Körfez ülkeleriyle bölge ülkeleriyle bir işbirliği iklimi oluşturabilmek açısından büyük bir deneyim avantajı aslında. Bunun hayata geçirilebilmesi tabii ki çok taraflı ilişkilerden bahsedince, girift ilişkilerden bahsedince zor olacaktır ama bu deneyim kolaylaştırıcı bir unsur da olabilir belki, değil mi? Ne dersiniz?
2: Tabii ki. Bir kere İsrail'in bu izolasyon içinde olması durumuna baktığımızda Türkiye'nin tamamen işte hem Batı cephesinde yani Batı'da, Asya'da, Asya Pasifik'te, Orta Doğu'da, Türkistan. Hı-hı. Baktığımızda bütün dünya ile bir şekilde entegrasyona çok açık ilişkileri mevcut. Şunu da ama söylememiz lazım Çağrı Bey. Amerika'nın öyle bavullarını kolay kolay toplayıp gidebileceği bir coğrafya değil Orta Doğu. Keşke gitse.
0: Yani ama süreci hızlandırabilme adına şöyle bir gelecekte şey Çin'le yani rekabetin fazla, artması riski var.
2: Bu kadar fazla silah anlaşmalarının yapıldığı, bu kadar hala işte yani enerjiyle ilgili savaşların ve darboğazların sebeplerinin Amerika'ya ucunun hep bağlandığı bir yapıda Amerika'nın böyle işte valizlerini toplayıp gitmesi ama tabii ki bu şu andaki işte oluşumlar da yavaş yavaş artık bir döngüye girildiğini gösteriyor ama bütünüyle bu coğrafyadan çıkmak isteyecek midir? Hayır.
0: Zaten genelde asker azaltmadan evet. bahsedilir evet. ama yani o asker azalsa bile etkisi ve nüfuzu kalacak diyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Ya şöyle söyleyelim, evrilir. Bir dönüşüme girdiği muhakkak sürecin. Ama neye evrileceğine bakmamız lazım. Yani biz bütün Netanyahu ile yani daha doğrusu İsrail ile olan ilişkilerinin iki yakın müttefik ilişkisinin bittiği şeklinde bir yorumu şu an için çok erken bir mülazı olarak değerlendirmemiz lazım. O yüzden bu işte çift yönlü gidişatın hem Amerika hem de Amerika'yı Orta Doğu'da tutan ya da tutmayacak olan

0: dengeler açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Ama baktığımızda Türkiye'nin hani leading aktör dedikleri, yani daha böyle süreci yönetebilecek, elbette ki Amerika yerine değil. Ama bölgenin içinden kendi hani kendi kendini yöneten bir bölge anlayışıyla Orta Doğu'nun ancak selamet bulacağı varsayımı, daha doğrusu tek seçenek olarak düşündüğümüzde, Türkiye bu anlamda işte çok boyutlu bir diplomasisi var, NATO'yla ve çeşitli bölgesel ittifaklarla ve aynı zamanda da bu ülkelerle olan hem tarihsel bağları hem de çok uzun yıllardır anlaşmalarda taahhüt tarafı olmak noktasında bütün taahhütleri yerine getiren ülke olması bakımından önemli. Statüsü olarak da hem askeri hem diplomatik araçları aynı anda kullanan yegane bir merkez olma potansiyeli, hı-hı, şeklinde de öne çıkıyor Türkiye. Evet. Ama baktığımızda İran'a ve biz yine İsrail'i, istikrar için ortaya çıkan bir Türkiye karşısında istikrarı bozucu İsrail ve bizzat savaşın içinde ve aynı zamanda enerji yollarını tıkayan bir İran var. Yani burada bu ülkelerin aslında
1: alternatif olması, Orta, evet, Doğu'da yani pek çok,
0: çok
1: alanda
0: benzemeyen
1: sıkıntılara
0: bir
1: yol açan
0: denklem.
1: Bir
0: tabii,
1: İran'da var.
0: Yani bozucular ve yapıcı olmaya çalışanlar açısından bakalım. Bu da tabii hani Körfez ülkelerinden bahsetti Sayın Hocam, ama şöyle bir şey söyleyelim. Batı'yla bir şekilde daha barışçıl veya daha bir takım noktalarda bilgi ve işte bir alışverişe açık bir ülke olmak noktasında da Türkiye'nin bu anlamda diğerlerinden çok farklı durduğu bir pozisyon var. Bunu da hani göz ardı etmememiz gerekiyor.
2: Yani NATO üyesi olması bile tek başına
0: hem öyle,
2: kaç bin yıllık devlet geleneğinin olması bile
0: Ama aynı zamanda da Körfez ülkeleriyle, evet, ve bulunduğu coğrafyadaki
2: farklı
0: bağları açısından da
2: açısından.
0: Tabii çok farklı bir yerde duruyor. Özellikle bir istikrar sağlayıcı, provider, bu sağlayıcısı olması çok önemli Türkiye'nin.
1: Tabii yani bu rol kolay bir rol değil. Yani uzun zamandır
0: çok özür diliyorum. Bir de bakın, Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalışan ülkelerle Türkiye'nin yine bu anlamda hani daha dikkatli bir diplomasiyle beraber kurduğu ilişkiler var. Rusya mesela.
1: Evet.
0: Yani siz hem bir Rusya hem bir Çin açısından, İran açısından baktığınızda hiç kimse Türkiye'yi karşısında konumlanan bir ülke olarak tarif etmiyor. Bu da Orta Doğu'ya Türkiye'nin katkısı ve içinde Türkiye'nin olduğu bütün ittifakların nasıl bir istikrar oluşturacağı, istikrar modeli oluşturacağına dair mutlaka birer mesaj içeriyor.
1: Aslında bu tablo benim aklıma yani iki soru getiriyor diyebilirim. Şimdi bu rol gerçekten kolay bir rol değil. Daha önce de bahsettiğim gibi, ama bu rolün altyapısını Türkiye deneyimleriyle aslında hazırlayabilmiş bir ülke. Bu potansiyele sahip olduğunu göstermiş bir ülke. Şimdi böyle bir oluşumda oluşacak, doldurulacak boşlukta başat aktör olarak Türkiye'nin öne çıkması bir kere İsrail ve İran tarafından nasıl karşılık bulur? Bu bir soru işareti. İkincisi, tabii Arap ülkeleriyle ağırlıklı olarak belki ilk aşamada yapılacak bir oluşumdan bahsediyoruz, ama yani Arap ülkelerinde her birinin kendi gündemleri, kendi ajandaları var, kendi güç dengeleri var. Bu güç dengelerinin içinde muhakkak her ne kadar bir ittifak ya da bir uyum sürecinden bahsetsek de Türkiye ile çıkar çatışması yaşadıkları ya da yaşayacağını düşündükleri alanlar da var. Arap ülkelerinin bile Türkiye'nin bu başat rolüne nasıl yaklaşacağı da aslında benim aklımda bir soru işareti. Ne dersiniz?
3: Bakın, ben şuradan başlamak istiyorum. Yani bu 2010'lu yıllarda Avrupalı batılı ülkelerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tarzı hep şuydu. Yani tek taraflı bir ilişki arzuluyorlardı. Yani edilgen. İşte benim dışımda hareket edersen sana yaptırım uygularım. Sınırın ötesine gidersen işte bunu kabullenmem. Sana ekonomik veya da işte askeri olarak yaptırım uygularım. Bakın, günün sonunda biz neyi konuşuyoruz? Artık batılı ülkelerin Türkiye ile işbirliği yapma arzusundan bahsediyoruz. Evet. Ankara NATO zirvesi bunu tescilledi. Yani şunu artık nihayetinde anladı ittifak diyeceğimiz

0: ülkeler, yani tırnak içerisinde söylüyorum, Türkiye ile biz karşısına alarak mücadele edemeyiz. Demek ki işbirliği yaparak biz de kazançlı çıkalım, onlar da.
1: Karısı Yunanistan'ın başına diyelim tabii bu arada.
0: Şimdi aynı şekilde bu bahsettiğiniz

0: Nasıl savaşmamız bile düşünülemez söyle. Biz buradan söyleyince böyle sanki hayal ürünü satıyormuş gibi
1: Ya
0: oluyor.
1: çokça yazılı çizilip
0: Veya da işte
1: söylüyoruz
0: The
1: sadece mesela.
0: Economist bakın kapakta söylüyor bunu. Yani hani buna çok böyle anlam veren kimseler vardı böyle komplo senaryo hikayelerini yazan. Manşet yapıyor adamlar. Bunu biz söylemiyoruz yani. İşte Amerika çekiliyor ve Türkiye, İran üçlüsünden ve İsrail'den bahsediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu geçmiş hafızası bir birikimi var. Ama Türkiye'nin yumuşak karnı ne? Biraz da onu konuşmak gerekiyor. Ekonomi, cari açığımız var. Dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı bölgedeki etki unsur olanı aynı zamanda o yumuşak karnı her zaman önünde bir engel. Çünkü siz nüfuz alanı oluşturmak istiyorsanız bu bir maliyet demek.
1: Evet.
0: Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi. Bakın İran savaşı içerisinde borcu katlanarak sürdü. Bunun maliyeti, ekonomi, enflasyonu ki para bastığı halde para birimi güçlü olduğu için etki etmeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'nin böyle bir seçeneği yok. Bazen öyle kıyaslamalar da yapılıyor ya işte Avrupa'da, Amerika'da işte oradaki enflasyon faiz oranları ya orayla burayı nasıl kıyaslarsın? Yani sonuçta o ülkenin dünyadaki bir rezerv alanı gerçeği var. Yani orada Amerika'da basılan parayı bizler ve üçüncü ülkeler satın alarak oradaki enflasyonu kamufle ediyoruz yani. Ama aynı durumu Türkiye'ye yapsa kat kat enflasyonu görür. Çünkü TL'nin dünyadaki karşılığı yok.
1: Evet.
0: O yüzden bence bu nükleer işte enerjiyle ilgili bunun da en büyük kalemlerden biri enerji. Yani bu nükleer santral kurulumu konusunda Türkiye'nin hatırlayın Fransa ile başladık, Japonya ile başladık. Yani bunlar kolayca unutuluyor ama bu ülkeler yapmak istemedi parasını verdiğimiz halde.
1: Yani şunu diyebiliyor muyuz özetle? Kısaca bir iki cümleyle
0: Kısaca
1: Ali Hocam.
0: evet.
1: Yani enerjide bağımsızlık özellikle Türkiye'nin elini
0: Kesinlikle,
1: rahatlatacak diyorsunuz. Doğru mu
0: kesinlikle
1: anlıyorum?
0: en önemli başlıklardan bir tanesi bu. Yani özellikle yenilenebilir enerjide çok ciddi özel sektörle beraber %50'ye yakınlaşan bir enerji üretimi var.
1: Anlıyorum.
0: Ama halihazırda bu cari açımızın büyük kalemi bu. O yüzden Türkiye bu meseleyi hallettiği takdirde
1: Başka bir
0: The
1: aşamaya geçecek
0: Economist'in
1: belki
0: başka bir
1: diyebiliriz
0: aşamaya
1: diyorsunuz.
0: geçecek. Kesinlikle.
1: Anlıyorum. Tabii bu
0: Mızrak çuvala
1: konuda
0: bu saatten sonra sığmayacak.
1: önemli
0: Türkiye
1: gelişmeler
0: özgüveni de
1: var.
0: yakaladı. Bundan sonra daha da ileri gider diye ümit
1: Özellikle
0: ediyorum.
1: nükleer enerji konusunda artık belli bir aşamaya gelmiş durumda. Devamı da gelecek ve umuyoruz iyi gelişmeler olur. Ben çok çok teşekkür ediyorum
0: Biz teşekkür
1: katkılarınız için,
0: ederiz.
1: yorumlarınız
0: Teşekkür
1: için.
2: ederiz.
1: Her hafta olduğu gibi çok konuşulacak konu var. Artık ilerleyen haftalarda devamını getirmek dileğiyle diyelim. Sevgili seyirciler, küresel oyunu bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden

mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğiz. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim Portre'de bugün kıymetli bir misafiri ağırlayacağız ve bize rehberlik etmesini isteyeceğiz. Çünkü çağlar öncesinden yine insanlara rehber olmak umuduyla, dileğiyle ve belki de aslında kendi heyecanının ve merakının peşinden gitmiş bir insan olarak seyahatname kaleme almış olan Emir Hüseyin Ebiverdi'nin 4 Başkent kitabını bugün biz okura ve araştırmacılara, kaynak arayanlara ulaştıran değerli bir hocamız, misafirimiz. Çeviren ve notlandıran notuyla karşımızda ama onunla bu kapıdan geçtikten sonra çok daha farklı yollara doğru da ilerleyeceğiz. Turgay Şafak misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Davetinizin memnunum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de sizi burada gördüğümüz için. Çünkü hocam bizim her zaman için rehbere ihtiyacımız var. Ama hani iki kapak arasına girmiş, tarihin geçmiş yüzyıllarından bugüne seslenmiş herhangi bir şeye ne kadar ilgi duysak da dili bilmek bile belki yetmeyecektir aslında. Bağlamını anlamak, hikayenin bütününü görebilmek, ne ifade ettiğini görebilmek için mihmandarlığınıza gerçekten çok ihtiyacımız var. Uzun süredir elimde olan bir kitap ve aslında sadece bu kitapla ilgili olarak değil, genel manada sizin dünyanızı ve ilgi alanınızdaki bu şeyleri biraz daha anlayabilmek ve anladıktan sonra büyük ihtimalle daha iyi okuyabilmek için ihtiyaç duyduk buna. Emir Hüseyin Ebiverdi 4 başkenti anlatmış. İstanbul, Kahire, Tebriz, Herat. Şimdi buraya kadar bu sade okurun çok rahat ilgisini çekebilecek bir şey. İstanbul var, Mısır, Kahire var, Tebriz var, İran var, Herat var. Bütün bunlar çok bilgi sahibi olmasak bile bize şunu fısıldıyor. Dikkat et, bunlar önemli yerler. Neden önemli olduğumuzun kaynak bilgisine sahip olmasa bile, hafızamızda tam net olmasa bile o bize önemli yerler olduğunu söylüyor. Seyahatnamenin kendisine geçmeden bu dört şehir duyduğumuz anda neden bizi cezbediyor?
1: Birincisi yakın çevremiz. Yani Kahire tarih boyunca, Osmanlı tarihinden bile baksak önemli bir merkez. Önemli bir kültür merkezi, ilim merkezi. İşte daha öncesine gittiğimizde İslam'ın ilk fetihleriyle İslam'ın Afrika'ya açılan kapısı, birçok alim yetişmiş, şair yetişmiş, Osmanlı hakimiyeti döneminde Osmanlı'nın mimari eserleri hala günümüze kadar var. Önemli mutasavvıfların bulunduğu bir yer, İbrahim Gülşen'i gibi büyük mutasavvıfların türbelerinin bulunduğu bir yer. Kahire, hani şeyden de siz de bilirsiniz, Kur'an Mekke'de nazil oldu, İstanbul'da yazıldı, Kahire'de okundu. Gibi. Yani o Kahire sürekli İstanbul'da, Türkiye ile Osmanlı'da birlikte anılan bir şehir.
0: Yani kulağımızda böyle bir birikim, her zaman, bir tortu var.
1: Öte yandan Tebriz zaten komşumuz. Türkçe konuşulan bir yer. Yani Türkiye'den giden bir kişi rahatlıkla farklı bir ülkeye gitmiş olmasına rağmen Türkçe anlaşabileceği, Türk şairlerin yetiştiği, tarihten itibaren Sahibi Tebrizi gibi Safavi döneminde Türkçe şiirler yazan bir şair. Günümüzde Şehriyar gibi Haydar Baba adlı meşhur şiirinin yetiştiren bir şehir. Ve tarih boyunca başkentlik yapmış hem Türk devletlerine ve kültür merkezi, önemli bir mekan. Komşumuz, gidiş gelişin çok fazla olduğu bir yer, günümüz açısından söylüyorum. Tarih boyunca da pek çok devlete başkentlik yapmış, önemli bir kültür merkezi.
0: Merkez de, evet.
1: Merkez tabii.
0: Sadece şehir demiyoruz, merkez yerler bunlar.
1: Öte yandan Herat. Herat, şöyle düşünelim, İstanbul fethedildiği zaman İstanbul'daki yöneticilerin, şairlerin, ediplerin hayranlıkla baktığı bir şehir.
0: İstanbul'dan Herat'a hayranlıkla bakılıyor. Herat, o bir ölçü o zaman.
1: O dönem için musikide, hatta teshipte, edebiyatta, bütün sanatsal faaliyetlerde zirve noktaya ulaşmış bir yer Herat. Yani çok önemli isimler yetiştirilmiş. Bir kısmı bu kitapta da isimleri geçiyor. Molla Cami gibi önemli bir şair ve mutasavvıf. Osmanlı kültürüyle birebir bağlantılı. hem şairlik yönüyle, hem mutasavvuf yönüyle, hem ilim yönüyle. Bugün Arapça medreselerde Molla Cami'nin kitabı okutuluyor. Nakşibendi silsilesinde Molla Cami'nin yazmış olduğu Nefahatül Üns, Menakıbname Türkçe çevirileri önemli bir kaynak. Yusuf Züleyha Mesnevisi'nin bizim Osmanlı şairleri büyük oranda Molla Cami'den esinlenerek kaleme almışlar. Sadece Molla Cami değil, dönemin hükümdarı Hüseyin Baykara büyük bir şair. Hem Türkçe şiirleri hem Farsça şiirleri olan bir şair. Ama en önemli isim Vezir Alişir Nevai. Bütün bu Herat'ı belki kültür merkezi haline getiren şairleri, sanatkarları orada toplayan kişi Alişir Nevai. Kurmuş olduğu vakıflarla, sistemle Hüseyin Baykara'nın vezirliğini yapıyor. Aynı zamanda büyük bir şair, büyük bir edip, ilim adamı, mutasavvuf ve Mecalüs-ün Nefais adlı önemli şairler tezkiresini kaleme alan bir edip diyelim bugünkü tanımla.
0: Öyle şeyler saydınız ki bir değil, bin program yapmak icap edecek.
1: Yani Herat kesinlikle, Herat için birkaç program gerekir. Hatta mesela bir isim daha sayayım. Behzat, ünlü minyatür sanatçısı Behzat yine aynı dönemde orada yetişiyor. Ya da işte önemli hattatlar, Meşhedi, Seyyid Ali Meşhedi gibi, Yakup Tebrizi gibi hattatlar, hepsi Herat. Yani o açıdan Herat işte bir nevi Medine-i Fazıl'da belki o dönem için. Ve bu kitapta zikredilmesi, bu Emir Hüseyin Ebi Verdi'nin bu başkentleri dolaşmasının bir sebebi daha var. Bu dört şehir, merkez, o dönemin bizim merkez İslam dünyası diyebileceğimiz ülkelerin başkentleri.
0: Hocam izninizle böyle adım adım gitmek istiyorum. Cin Ali'den sonra çok fazla bir şeyle karşılaşmadım şu bakımdan. Şimdi şaka bir tarafa. Şimdi bir kere en başta sormuş olduğum, yani ben bu şehirlerin adını duyduğumda neden cazip geliyorum cevabı çok açık. Demek ki kaynağı

0: Anı hatırlayalım, hatırlamayalım. Aslında hayatımızın içinde, kültür dünyamızda oradan buradan kırıntılar ve tortuların işaret ettiği mekanlar bunlar. Yerler ve zamanlar bunlar. Neden önemli? Kendisini bu yüzden söylüyor zaten. Şimdi pek çok yer var ama bu dördünün öne çıkması da yine bunlara başkent. Yani ilim ve kültür anlamında havza.
1: Havzalar.
0: Ve merkez. Anlamakta güçlük çekiyoruz yine de. Hangi çağdan bahsediyoruz bir kere?
1: 15. yüzyıl. 15. yüzyılın sonu. 1480'ler, 90'lar o civarı. O dolaştığı tarihler o tarihler. Yani Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt tahta çıkıyor. Yeni tahta çıktığı sıralar. Kahire'de Memlük Sultan'ın Kayıt Bay var. Tebriz'de Akkoyunlu Sultanı Yakup Bey var. Herat'ta da Hüseyin Baykara var. Yani 15. yüzyılın sonları. İkinci yarısı diyebiliriz.
0: Aslında çok ihtişamlı da bir
1: çağ. Tam bütün önemli isimlerin toplandığı bir dönem.
0: Şöyle hem görsel sanatlarda yani hat belki daha sonra daha da gelişecek ama yine de her şeye rağmen aslında şiirde, edebiyatta ve sanatta ve mimaride bugün referans aldığımız ve belki özlem duyduğumuz, ihtişamına hem hayranlıkla baktığımız hem kaynağını merak ettiğimiz o dönemin içinden gelen biri. Bunu anlamak şu bakımdan da önemliydi. Hocam biz mevcut şartların imkanı içinde bile zorluk çekiyoruz. Dünyanın bir ucundan öbür tarafına. Gerçi bir havzadan bahsediyoruz. Evet. Dünyanın uçları değil. Bunlar birbirine komşu yerler.
1: Birbirine komşu ve rahatça seyahat edilebilen coğrafyalar.
0: Rahatçayı ben yine de o kadar rahatça kullanamıyorum
1: yani
0: hocam.
1: Şey anlamda yani siyasi sınırlar çok belirgin değil. Bir pasaport bekleme, vize bekleme vesaire gibi sıkıntıların olmadığı bir dönem. Yoksa tabii ki yani İstanbul'dan diyelim ki Tebriz'den İstanbul'a günlerce
0: yolculuk
1: etmeniz gerekir.
0: Ve yani, bu konforlu bir yolculuk
1: tabii,
0: değil.
1: Konforlu
0: bizi almak
1: değil.
0: Zor ama uçağa binmek tabii, çok kolay.
1: Tabii. O konforlu bir yolculuk değil. Ama insanları zorlukları aşarken en önemli şey yardımcı motivasyon. Motivasyon yüksek oldukça o zorluklar aşılıyor.
0: Ha, motivasyon neden yüksek? Çünkü aklıma gelen bir şey de şuydu. Sadece bu kitap özelinde de değil ama ilgilendiğiniz alan, baktığınız dönem, onun şartları ve Emir Hüseyin Ebiverdi üzerinden de şahsen konuşabiliriz. Bir çerçeve de oluşturabiliriz bununla ilgili. Bütün bu zorlukların motivasyonu ne olabilir ki? Yani gezdim, gördüm tamam ama hayır, not alıyor, bakıyor. Farkında mı bir seyyah? Seyyahlık ettiğinin biz mi bugün çerçevesini oluşturuyoruz yoksa o ne yaptığını biliyor mu tarih bakımından da?
1: Bence biliyor. Çünkü tamam seyyahların farklı kategorileri olabilir. Macera perestler olabilir. Bir macera peşinde koşanlar. Mesela Evliya Çelebi niçin dolaştı o kadar yeri?
0: Evet, sorabiliriz tabii.
1: Muhtemelen bir memuriyeti vardı, görevi vardı. Yani devlet tarafından. Yoksa hakikaten zorlu bir yolculuk evet. ve dolaştığı coğrafyayı düşünürsek. Ya da İbn-i Battuta. Yani sadece macera perest bir kişi olduğunu düşünmüyorum İbn-i Battuta'nın. Ya da Ebiverdi. Ebiverdi bir devlet görevi olarak farklı padişahlardan, yani bu saydığımız padişahlar, hatta şeyi de ekleyebiliriz buna daha sonra, Timurlar yani Hüseyin Baykal'ın merkezi olduğu o Timur'un son padişahıdır, emiridir. Yıkıldıktan sonra Maveron Nehir coğrafyasında kurulan Şeybani Devleti var. Şeybani Devleti ile de İran coğrafyasında kurulan Safavi Devleti arasında mektupları da götürüp getiren bir şahsiyet. Yani kendisi bizzat belirtmiyor bu görevle yola çıktığını ama hem bu kitaptan hem de diğer kaynaklardan görebildiğim kadarıyla bir resmi görev, yani bir bürokrat aslında.
0: Peki o zaman o görevin amacı nedir? Bu görevin verilmesinin, yani o dönem hangi ihtiyaçla bir devlet, bir hükümdar kendine bir kişi seçiyor ve git diyor ama ne yapmasını istiyor, ne için yapmasını istiyor?

0: Anladığım kadarıyla ikinci Beyazıt tahta çıktıktan sonra Yakup Bey bir tebrik mektubu gönderiyor. Hı hı. Çünkü İstanbul'a geliyor. İstanbul'da ikinci Beyazıt'ı bulamıyor. Boğdan seferinde o sırada devam ediyor seyahate. İşte İstanbul'dan Edirne'ye, Edirne'den Filibe'ye, ardından Boğdan'da padişahla görüşüyorlar. Ve yani mektup verdim demiyor. Gittik görüştük diyor. İşte beni diyor Ahmet Paşa var, orada bahsedilen bir isim var. O diyor beni takdim etti. Gittik konuştuk. Yakup'un selamını getirdim gibi bir şey söylüyor. Yani çünkü direkt gidip hem II. Beyazıt'la hem Kayıt Bey'le, Hüseyin Baykara'yla, Yakup Bey'le direkt gidip görüşmesi normal değil. Yani bir seyyahın bu tür bir şeyi, imkanı
1: olmadığından zaten
0: imkanı imkanı sahip olamaz.
1: Evet.
0: Ama bakıyoruz Hüseyin Ebi verdi rahat bir şekilde İstanbul'a geliyor. İşte padişahı buluyor, görüşüyor. Ardından Kahire'ye gidiyor. Direkt Kayıt Bey'le görüşüyor, sultanla görüşüyor. Herat'ta Yakup Bey'le görüşüyor. Tebriz'de. Herat'ta zaten çevresindeki şairlerden birisi. Hüseyin Baykara, Ali Şir Nevai, Molla Cami şeyinden birisi. Çünkü Molla Cami eserine takriz yazıyor. Yani o ekipten, Hüseyin Baykara'nın, Ali Şir Nevai'nin ekibinden bir şahsiyet. Yani buradaki şey biraz bürokratik bir görev sebebiyle gidiyor.
1: Peki dediğim gibi bir taraftan bize de mal olan tarafı var. Yani o günün güncel şartları içindeki diplomatik ziyaretleri bunlar. Belki kamu diplomasisine hatta yorumlanacak tarafları da var aynı zamanda. Fakat işte bugün çıktısı elimizde. Biz elimizde bir şöyle eser olarak bakıyoruz. Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından, Turgay Şafak tarafından çevrilmiş, notlandırılmış bir eser bu. O günün güncelliğinin bir anlamı olabilir ama bugüne ulaşmasının değeri, kıymeti ne?
0: Şimdi Hüseyin Ebi Verdi geziyor, dolaşıyor. İşte resmi görevler almış anladığımız kadarıyla. Bir süre sonra yorulduğunu hissediyor. Zaten kitabı yazarken sebebi telif kısmında bundan bahsediyor. Kabe'de, Kabe'nin gölgesinde otururken birden aklından şey geçiyor. Ya diyor, ömrüm heder oldu. Gezdim, dolaştım, bir sürü sıkıntılar çektim. Neye yaradı tarzında. Sonra bir ses, hatif denir ona. Yani o işte ilham olabilir. İlham ona diyor ki bak gezdin, gördün, ne güzel. Bunları yaz, senden sonrakilere nasihat olsun, ders çıkarsınlar, gezdiğin gördüğün yerleri anlat, onlar da ibret alsınlar tarzı bir uyarı geliyor ilham yoluyla ve o şekilde yazıyor. Yani yazmayabilirdi, birçok bürokrat
1: evet, evet, işini
0: var
1: tabi,
0: birçok
1: bir
0: bürokrat
1: ait
0: var tabi, o işini yapardı, mektuplarını götürür, işte emekli olur zaten bahsediyor, çekiliyor en son işine bakardı ama bir ibret olsun, benden sonrakilere bir yadigar kalsın. Bir de tabii şairlerin, yazarların sultanlara kitap takdim etme arzuları var genelde. Bu da kendince düşünmüş olabilir. Ben şairim, yani şiir tabiatım var. Bir şiirle hediye edeyim. İkinci Beyazıt'a zaten takdim ediliyor eser. Ve ne yapabilirim şeklini düşündüğünde o tecrübelerini çok aktarabilir. O anlamda çok önemli bilgiler var kitapta. Yeni bilgiler. Yani tarihi olarak daha önce hiçbir yerde bahsedilmemiş bilgiler. O çok faydalı. Yani kitap hacim olarak küçük Ama böyle nokta atışı önemli bilgiler var.
1: O zaman onları detaylandırmanızı biraz rica edeceğim. Hı hı. Çünkü ben bunu söyledim. Tabii ki sade okuru da heyecanlandıracak, okuma zevki de verecek. Hı hı.

0: ilgi duyan birinin o zevkini tatmin edecek şeyler var ama evet, yeni bir söz söylemesi de oraya bakış ve güncel çalışmalar ve geleceğe yönelik olabilecek şeylerle ilgili ipucu verebilir. Onu ne şaşırttı, sizi ne şaşırttı?
1: Şöyle, birincisi gittiği yerdeki, bugün ifadesi de söyleyeyim, teknolojik şeyleri ayrıntılı anlatıyor. Mesela Mısır'da Nil nehrinde bir Nil'in yükseliş ve işte taşkınlık zamanını ölçen mikyas diye bir alet var. Yani o neye yarıyor? Tarımla uğraşanların ekinlerini, biçimlerini, ne zaman ekeceklerini, ne zaman toplayacaklarını, su taşkınlarının olup olmayacağını ölçebilmek için mikyas denilen bir alet var. Bir havuz gibi bir şey var. Orada sular eksiliyor, yükseliyor vesaire. Orada onu mesela uzun uzun anlatıyor. İlgisini çekiyor. Piramitleri anlatıyor mesela. O ilgisini çekiyor. Ama asıl bizim için önemli olan mikyas biliniyor. Yani bilinen bir şey. Hakkında kitaplar yazılmış. İşte ansiklopedi maddeleri var. Bizim için en ilgi çekici şey Edirne'de, Ulu Cami'de, Eski Cami'de, Eski Cami olarak da biliniyor, bir Cezeri'nin mekanik saatlerine benzer bir saatten bahsediyor. Bu Beyazıt döneminde yazılmış, başka bir Arapça kaynakta da var. Onun dışında başka hiçbir yerde yok buna dair bilgi. Yani ne Edirne tarihlerinde var, ne cami ile ilgili bilgiler veren kitaplar da var, çalışmalar da var. Bu çok o anlamda orijinal bir bilgi. Çok orijinal. Yani Edirne'de, Ulu Cami'de, Eski Cami'de bir ezan saatini halka duyurmak için yapılmış. Bu Cezeri'nin görmüşsünüzdür modellediği, ona benzer bir saat var. Mekanik bir saat var. Bu bilim tarihi açısından önemli bir bilgi. Yani o yine Beyazıt döneminde Hicaz'dan gelen bir alim var. O da bir kitap yazıyor Beyazıt için. O da kısaca bahsediyor benzer şeyden. Demek ki hani şu değil, hani seyyahlar bazen fantastik şeyler yazabiliyor.
0: Öyle bir meşhur damdandama kedinin donması mesela, hikayesi gibi söyleriz hani.
1: Ama burada öyle bir şey yok. Gördüğü şeyleri birebir aktarmış. Bu orijinal bir bilgi. İkincisi, az önce ismini zikrettim, Ahmet Paşa diye birinden bahsediyor. Şimdi 2. Beyazıt döneminde farklı Ahmet Paşalar var. Hem Fatih döneminde görev yapmış, hem 2. Beyazıt döneminde görev yapmış. Ama burada diyor ki, orada bilgi veriyor, çok önemli. Tebriz'deydi diyor. Ben diyor İstanbul'a gitmeye karar verince diyor, o da yanıma geldi. Beraber gidelim şeklinde yolculuğu birlikte yapalım. Sonra diyor, öğrendiğime göre Hindistan'daymış bir süre. Hindistan'dan Tebriz'e gelmiş, buradan da şeye gidecek. Baktık Ahmet Paşa kim var? Bir İsfendiyar oğulları beyliğinin önemli isimlerinden Kızıl Ahmet diye bir şahsiyet var. Bu Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin aynı aileden onlar, onların akrabaları diyelim. Kızıl Ahmet'in hayatıyla ilgili bir şey vardı. Bilinmez. Fatih'in hışmına uğruyor. Fatih bir görev veriyor, kabul etmiyor. Ayrılıyor, gidiyor. Ve orada bir şeyimiz vardı. Bilgi karanlık eksikliğimiz, bölge, karanlık evet. Bir şey vardı. Nereye gitti? Burada Hindistan'a gitti. Bir süre orada kaldı. Fatih'in ölümünden sonra Beyazıt tahta çıkınca Tebriz'den, işte Hindistan'dan gelip Tebriz'de biraz konaklayıp İstanbul'a geldiğini biliyoruz. Ve daha sonra zaten Beyazıt döneminde görev alıyor. O açıdan çok orijinal. Mesela Yakup Bey ile birlikte Gürcistan seferine katılıyor. Orada toplardan bahsediyor. Orada kaleleri, topların nasıl yıktığını, mancınıklar vesaireler. Bu tür şeylere meraklı anladığım kadarıyla. Böyle teknolojik, teknolojik aletlere.
0: Bir de disiplinli biri olsa gerek herhalde. Gerçi görevleri ve kayıt altına almış olması onu bir parça gösteriyor ama nesnel şahitliğinin yani...
1: Evet. Yani birebir gördüğü, bizzat tecrübe ettiği şeylerden bahsediyor. Tabii şairlik yönü de güçlü. Muamma yazıyor. İkinci Beyazıt zaten karşılaştıklarında...
0: Özür dilerim, muamma nedir hocam?
1: Muamma bir şiir türü. Bugün kısaca şey yaparsak, bilmeceye benzer bir dörtlükler. İşte orada bir isim gizleniyor, bir olay gizleniyor. Bununla

0: Ünlü. İkinci
1: Sanatlı
0: Beyazıt'ta,
1: bilmeceler.
0: evet. İkinci Beyazıt'ta bu çok seviyor bu tarz şiirleri. Karşılaştığında bir şey veriyor. Muamma mecmuası gibi bir şey sunuyor İkinci Beyazıt'ta. İkinci Beyazıt buna karşılık hediyeler veriyor. O da şeyde kayıtlı. İnamat defterleri vardır İkinci Beyazıt dönemine ait. Yani kime ne karşılığı ne verildi.
1: Bu ziyaretin bir karşılığı da o zaman
0: var.
1: O arşivde
0: var. Var. İnamat defterinin kaydı var. Yani demek ki gelmiş, şiir vermiş ve onun karşılığında
1: bir
0: ihsan almış. Bir özelliği daha var. Şimdi biyografi kitaplarında pek bilgi yok hakkında. İki önemli kaynak var. Birincisi az önce bahsettiğim Ali Şirinevani'nin tezkiresi. Bir de yine yakın o dönemlerde yazılmış Habib-i Siyer isimli bir eser, tarih kitabı. Orada bir bölüm ayırmış. Onun dışında çok fazla bilgimiz yok. Burada şey diyor mesela, İkinci Beyazıt bana dedi ki, Bursa'daki işte Yıldırım Han'ın kurmuş olduğu medreseler bozuldu, harabe oldu. Bilmiyoruz maddi olarak mı yoksa sistem olarak
1: sistemi
0: mı?
1: Sistemi mi beğenmemiş,
0: evet,
1: dönemi mi beğenmemiş?
0: Onu tekrar ihya etmem için diyor beni görevlendirdi. O da mesela kaynaklarda yok. Önemli bir bilgi. Yani bu Bursa medreselerinin tarihine dair
1: evet.
0: Önemli bir bilgi. İkinci Beyazıt'ta işte
1: beklenti neydi? Donanımı
0: neydi
1: o zaman?
0: Tabii. Yani bir süre gidiyor. Bir çeki düzen veriyor medreselere. Sonra tekrar ayrılmak istiyor. Beyazıt'tan izin istiyor ve ayrılıyor İstanbul'dan. Yani o anlamda da
1: bu da orijinal bir bilgi.
0: Bu da orijinal bir bilgi şey anlamında.
1: Hocam, şimdi orijinal bilgiler, yeni bilgiler var diye söylediniz ama biz kişisel özellikleri, hayatı hakkında az şey bildiğimiz fakat eseriyle peşine düştüğümüz, yüzüne baktığımız, yüzünü görmeye çalıştığımız birine bakıyoruz. Sizin hem kendi genel donanımınız itibariyle ama hem de özelde buna baktığınızda bir portresini çıkarsanız Ebi Verdi'nin, sizin gözünüzden Ebi Verdi dönemin genel profiline ait biri mi, sıra dışı biri mi, ne söylenebilir? Hem genel özellikler bakımından ama özellikle kendi imzası açısından.
0: Birincisi bu seyahatlerini manzum bir şekilde şiir yoluyla kalem almış olması açısından orijinal birisi. Çünkü biz batılı seyyahların işte doğuya yaptığı seyahatlere dair seyahatnameleri biliyoruz. Çok fazla miktarda var. Ama Şark'tan, Acem diyarından, doğudan İstanbul'a gelen ve seyahatname yazan çok nadir insanlardan birisi. Belki de yani 1800'lere kadar başka isim yok diye biliyorum ben. Farsça manzum seyahatnameler içinde 2 veya 3 örneği var zaten. Onlardan birisi. O anlamda orijinal. Yani bu gezdiği, gördüğü yerleri kaleme almak istemesi ve kaleme almış olması hasebiyle orijinal bir adam. Ama Herat'ta o dönemi düşündüğümüzde mevzul miktarda şair var. İlim adamı var. Devlet adamı var. Sanatkar var. Onlardan birisi ama yaptığı bir özellikle bir adım öne geçiyor.
1: İleri çıkarıyor. Evet.
0: Hayatının belli noktalarında yoruluyor, çekilmek istiyor. Bazı hatalar yapıyor. Çünkü tezkirelerde böyle biraz belli bir yaştan itibaren mecnun, meczup muamelesi görüyor.
1: Allah Allah, sebebi nedir?
0: Yani ya sevdiğine kavuşamamıştır. Ya bu yaptığı seyahatlerden yorulmuştur, çekilmek istemiştir, izin verilmemiştir, kendini deliye vurmuştur çekilmek için. Ama öyle rivayetler var. Mesela bir kendi şehri Ebi Verd şu an Türkmenistan sınırları içinde. Ebi Verd şehri. Tabii o Herat o zaman bölgesinde yönetimi altında diyelim. Bir işte emeklilik şeyi olarak diyelim, ikramiyesi olarak bir yurtluk veriliyor. Ama başka bir şehirde, Belk bölgesinde. Onu istemiyor. Morali bozuluyor. Sonra diyor ki işte olanda hayır vardır diyerek kabul ediyor. ve gidiyor.